0: mı, işte ellerde güç kaybı var mı veya bacaklarda güç kaybı var mı gibi semptomları sorgulayıp muayenelerini yaptıktan sonra uygun olan hasta grubuna kupa tedavisi yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Akupunktur yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Ozon tedavisi yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Ancak burada yine kişinin özelinde hangisinin daha fayda sağlayacağını hesap ederek karar veriyoruz. Hı
1: hı. Tabii ya da ki, belki bütünüyorsunuz, evet, birbiriyle.
0: Belki de ihtiyaç durumlarında kombinasyon tedaviler de tabii ki yapılabiliyor ama bunların tabii hepsi yine kişisel bazda özel tedaviler olmuş oluyor. Hı hı. Yani buradan şunu şu şekilde özetleyebilirim soruya cevaben. Boyun fıtığı hastalarında yapılabiliyor mu? Evet. Herkes de mi? Hayır.
1: O zaman önce bu tür bir şikayeti varsa önce gelecek, görüşecek, bir evet, tedavi geçmişini anlatacak, evet, sizinle.
0: Yapılmış var görüntülemeler olan, varsa onlara bakılacak.
1: Var olan hastalıkları varsa onu anlatacak ve ondan sonra bir yol haritası, kesinlikle, ortaya konacak. Hangi tedavi yöntemi daha uygundur diye. Şimdi yine yaşlarda hareket kaybı ile ilgili, hı-hı, çok soru geliyor. Bir de demansla ilgili bir soru var. Demansta ozon tedavisi uygulanır mı?
0: Şimdi demans da yine çok multifaktöriyel bir problem, hastalık. Şimdi demansın altında yatan pek çok sebep var. Yine bunların önce bir araştırılıp elimine edilmesi, bir nöroloji hekimi tarafından gerekli tedavi ve protokollerin yapılması ve sonrasında eğer yapabileceğimiz destekleyici ve tamamlayıcı uygulamalar varsa yapılabilmektedir. Ama burada şu yapılır, bu yapılır özelinde bir şey demem mümkün değil. Çünkü kişiye göre o kadar çok değişiyor ki.
1: Faktörler. Peki. Sorumuz varmış. Dinleyicimizi alalım. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Hayırlı günlerimiz olsun.
1: Hepimize. Sağ olun.
2: Benim sorum şudur. Hülya Hanım, ben sizi gıyaben tanıyorum da yüzden tanımıyorum. Telefonunuzu da yayın bittikten sonra bu benim numaramdır. Bana numaranızı verirseniz çok memnun olurum. Size bazı soracağım bir şeyler var. Doktorumuza da şunu anlatmak istiyorum. Benim ayaklarımda varis var. Gece uyurken uyuşma oluyor. Ellerimde oluyor, ayağımda oluyor. Bazen kasılmalar oluyor. Bunlar neden ileri geliyor? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de hacamat yaptırılabilir mi? Bacaklarıma hacamat yaptırabilir mi? Bir de herkese de güvenemiyorum. Her doktora da gidemiyorum. Çünkü biraz doktordan kaçan biriyim yani. Doktora çok giren biri değilim. Hiç sevmem. Son çaredi benim.
1: Eyvallah. Yüzünü söylemeseydik doktorumuza. Hiç sevmem. Yüzünü demeseydik iyiydi.
2: Ya ama şimdi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben yalan da söyleyemem. Ne yapayım? Söyledim işte.
1: Yani doktora gitmeyi, hasta olmayı sevmiyoruz ama doktorlar da iyi ki varlar.
2: Ama Allah onların eksikliğini vermesin. Tabii ki. Onlar olmasa. Yani onca doktora gideceksin, sonra artık gidecek olduğun son yer var. Başka daha gidecek, evet, bir yer yok.
1: Allah. Evet. İyi ki varlar diyelim. Tamam, soruları iyi yapıyorsun Ahmet Bey. Buyurun.
2: Sorum şu. Buyurun. Bir de şey yapıyorlar, sülük takıyorlar bacaklarıma. Ben doktora gittim. Doktor dedi bana ki varislerin dışarıdan bir şey olmaz. Sülük bilir miyim dedim. Takabilirsin dedi. Ama pek güvenemedim onun çünkü muayenesine de her şeysine de güvenemedim. Yapmadım o zaman. Hiçbir şey yapmadım. Tamam. Ama bacaklarımda da uyuşma oluyor. Yani biraz uzun otursam bacaklarım uyuşuyor. Gece uyursam ellerim uyuşuyor. Hmm. Ellerimi açık kapatmakta. Şimdi bu uyuşmalar, bacakta da varis var. Damarlarımda. Tamam. Yani dıştan görünüyor, böyle harita gibi varis var. Peki bunların tedavisi nasıl olabilir? Doktor bana ne önerir?
1: Tamam. Ahmet Bey, dinleyelim bakalım o zaman. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi ne önerirsiniz?
0: Evet, şimdi hastamız güzel bir soru sordu. Şimdi hastamız üzerinden bir konuyu ele almaya çalışalım o zaman. Şimdi hastamız özellikle varislerim var dedi ve çok dedi ve dışarıdan çok görünüyor dedi. Hı hı. Beraberinde işte el ayaklarımda, bacaklarımda karıncalanmalar, uyuşmalar, o ağrılar oluyor dedi. Şimdi hastayı muayene etmeden şu şekilde bir yorum yapabilirim. Hı hı. Şimdi bu hastamız bu şikayetlerle bana gelseydi, şimdi, hı hı, tabii ki öncelikle muayenesini almam lazımdı. Şimdi el ayaklarımda ve bacaklarımda uyuşmalarım oluyor dedi. Şimdi bu kişi de öncelikle aklıma gelenleri söylüyorum. Tabii ki çok daha farklı yaklaşımlar olabilir ama ben muayene etmeden, hı hı, şöyle bir düşünüyorum. Acaba hastamızda kilo problemi var mı? Ya da bel boyun fıtığı gibi bir problemleri var mı? Veya işte romatizmal bir hastalığı var mı? Bunları bilmiyorum. Hı hı. Bunları sorgulamam gerek öncelikle. Bunların haricinde varislerle alakalı tedavide hacamat kullanılır mı diye bir soru sordu. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu açıkça söyleyebilirim. Varis olan bölgeye kupa kapatamayız. Yani varis olan yere direkt hacamat

0: sülüğün komplikasyonları diğer uygulamalar gibi basit ve masum ya, olmuyor.
1: Tıbbi sülük olmuyor bütün
0: evet,
1: sülükler.
0: Yani şimdi şöyle tıbbi sülük denebilmesi için bir kere Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir tesisten temin edilmiş sülükler olması gerekiyor. Ve bunların uygulanması gerekiyor ve hekim tarafından uygulanması gerekiyor. Haricindeki komplikasyonlarda Allah korusun hayati risklere kadar giden komplikasyonlar
1: tabii,
0: görüyoruz ve geliyor. Evet.
1: Bu anlamda o zaman önce bir muayene, evet. Ondan sonra da sülük çok riskli bazı yerlerde.
0: Yani uygun yerlerde tabii ki uygulanır. Bu sonuçta Sağlık Bakanlığı yine tanıdığı GETAT uygulamalarından biri.
1: 0212 314 14 14 Doktor Ahmet Yasin Tekin'e Türkiye Hastanesi Santrali'nden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
0: Rica ederim efendim.
1: Tekrar görüşmek üzere.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.

0: Burada.
1: YKS Türkiye 12.si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye 1.si.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
0: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
5: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, diyelim ki bir kişi imanı var. Ancak tabii haramlar, günahlar içerisinde. Ya işte adama diyorsun ki, ya bak ne güzel iman etmişsin, işte bu haramları, günahları yapmasan daha iyi değil mi? Dinimizin emirleri var, Allah-u Teala'nın emirleri var. O da diyor ki, ya Allah-u Teala affedicidir diyor, affeder diyor, kerimdir diyor. Dolayısıyla böyle hiç de çekinmeden günahları işlemeye devam ediyor. Yani bu böyledir diye, tabii ki Allah-u Teala kerimdir, affedicidir, ama böyledir diye günah işlemeye devam etmek mi lazım?
1: Mustafa Bey, şimdi aslında tek bir cümleyle Peygamber Efendimiz cevabını vermiş bunu. Tek bir cümleyle. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider. İşte yorum getiriyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah-u Teala kerimdir, affeder falan. Doğru. Allah-u Teala kerimdir. Erhamirrahimindir, kendisi bildiriyor. Merhametlerin en merhametlisidir. Ama azizin intikam, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, intikam alıcıdır. Elim azap sahibi olduğunu bildiriyor. Gadabını aynı şekilde bildiriyor. Ve açık net bir şekilde peygamberler vasıtasıyla gadabını yasak ettiği fiillerin içerisine koymuştur. Haramların içine koymuştur. Ona dokunduğu zaman hatta onu çok güzel bir şekilde izah etmişler. Rahmetini, merhametini itaata, gadabını da isyanların içerisine koymuştur. Yani önünde iki tane düğme var. Buton var diyelim, tamam mı? Sen gadab butonuna bastın. Gadab harekete geçer. Cenab-ı Hak o kadar merhamet sahibi ki. Yani başka kelime yok. İmam Rabbani Hazretleri öyle buyurduğu için biz de öyle naklediyoruz. Kitaplar da öyle bildiriliyor. Mesela her insanın yanında münker ve nekir melekleri var. Kiramen katip melekleri var. Kiramen katip melekleri sağdaki soldakinin amiridir. İnsan o gadab butonuna bastığı zaman, Müslümansa, sağdaki soldakine bekletermiş. Tövbe edebilir. Hemen birden yazdırmazmış.
0: Yani günah işlediği zaman.
1: Evet, günah işlediği
0: butona
1: zaman.
0: Butona basmak o,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, butona basmak o. Ama hayırlı bir şey yaptığı zaman şak diye amel defterine kayda geçiyor. Ama günah işlediği zaman bekle diyor. Bekledi, onu bildirdiği zaman dilimi içerisinde şey yapmadı. Otomatik olarak.
0: Pişman olursa hiç işlememiş gibi, yapmamış gibi.
1: Aynen öyle oluyor. Hani bir hadis-i şerifte geçiyor. Tövbe edince hiç günah işlememiş gibi. İşte o anda hatırlarsa hemen aynı şekilde siliniyor. Hatta meşhurdur, kitaplarda anlatılıyor. İşte Beyaz Bistami Hazretleri için de anlatılıyor da. Bir gün sabah namazına mübarek kalkamamış. Çok üzülmüş ama. Çok tövbe istiğfar etmiş. Hemen kaza etmiş ama. Arkasından tövbe istiğfar etmiş. Birkaç gün sonra bakmış, bir şeytan gelmiş bunu sabah namazı vakti ayağını kıdıklıyor falan. Bakıyor, iblis olduğunu tanıyor. Evliya-i Kiram biliyor onları. Diyor ki, hayırdır? Sabah namazı vakti diyor, kalk namaz kıl. Senin vazifen diyor, insanları diyor, Müslümanları diyor, namaza kaldırmak mı diyor. Değil diyor. Niye kaldırıyorsun beni? Diyor, geçen gün diyor, sabah namazına uyaramadın diyor. Kaza ettikten sonra diyor, öyle bir tövbe ettin ki diyor, sana 70 rekat namaz sevabı verildi diyor. Yani benim niyetim esas namaz kıldırmamak ama diyor, senin diyor çok sevap almana da kızıyorum ben diyor, tamam mı?
0: Bir tane alacakken 70 tane alıyorsun.
1: Bir tane alacakken 70 tane aldın diyor. Kalk vaktinde kılk diye bir tane de kalk.
0: Bir tane al yat.
1: Bir tane al yat.
0: Şeytan yani.
1: Şeytan bu. Çok kazanmasın diyor, sevap çok kazanmasın, evet, diyor. Dolayısıyla yani günahtan sakınmaları çok fazla. Hatta bir hadise anlatılır. Yani şeyi, bu konuyu, yani o hadise daha net ifade ediyor, anlatıyor. Şimdi vaktiyle bir hükümdarın işte payitahtında, başkentinde evliyada bir zat varmış. Şehrin kenar mahallelerinde yaşıyor. İnsanlar gidiyor, duasını alıyor. Ondan öğrenecekler, öğreniyorlar falan. Hükümdarınla oranın emirinde o zata bir muhabbeti var. Fakat bir gün tabii Allah adamların sevenleri çok olunca bazı zamanlarda ürkmüş bazı devlet adamları. Ama hakiki devlet adamları yok diyor. Allah adamından diyor, devlete zarar gelmez. Gelmez hakikaten. Mesela Ehl-i Sünnet alimlerinde de gelmez. Mesela bunun başı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Devletin verdiği vazifeyi kabul etmedi. Kabul et diye de övdüler ya.
2: Hapsattılar
1: tabii. Şimdikiler öyle. Hemen el pençe duruyor falan. Allah Allah. Olsa da kalkıyor da insan. İnsan tabii. Seninki bir yalaka değildi onlar. Allah'tan rızasını gözetiyorlardı. Şimdi o hükümdarın da o emirin de kalbinde o zata karşı sevgi var. Neyse bir gün bir veziri gelmiş demiş ki efendim falan işte sizin de sevdiğiniz kimse var ya o demiş sizin demiş saltanatın için tehlikeli. Allah Allah. Bir sebebini bilmiyorum diyor. Tehlikeli. Yani diyor idam edilmesi lazım. Yani ortadan kaldırılması lazım. Allah Allah. O ki diyor öbür vezir komutanlar ittifak halinde hepsi aynı şeyi söylüyor. Öyle söyleyince tabii o koltuk kıymetli olduğu için adamları gönderiyor. Kapı çalınca uzat tamam diyor falan çıkıyor. Bir fırının önünde geçerken askerlere diyor ki şuna bir girebilir miyim diyor. Fırına girip çıkacağım diyor fazla beklemeyeceğim falan. Fırına giriyor. Diyor ki şu anda beni saraya götürüyorlar diyor yanımda param da yok diyor. Eğer sağ çıkarsan vermek üzere diyor bana bir ekmek satar mısın? Fırını da tanıyor efendim diyor hediyem olsun diyor veriyor. Ekmeği cübbesinin altına saklıyor koyuyor. Oradan çıkarken saraya yaklaşırken İran'a bir evin önünden geçiyorlar. O zat diyor ki şu eve diyor işte bir 15 dakikalığına diyor isim verir misiniz falan. Bakıyorlar kaçacak göçecek göre olur diyorlar giriyor. Orada peşli birisi var. O ekmeği çıkarıyor ona yediriyor. Ondan sonra saraya getiriyorlar. Sarayda işte vezirler, komutanlar hepsi böyle ayakta bekliyorlar falan. Bir sessizlik var. Bu zat da getirmişler. İşte polislerin arasında duruyor. Baş vezir gelmiş demiş sultanım demiş. Bu zatın demiş kılına dokunursan demiş tacın tahtın tepede kılık olur. Ne diyorsun sen demiş ya. Bilmiyorum demiş yani.
2: Öyle.
1: Böyle. O gidiyor öbürsü öbür gidiyor. Kızmış adam demiş. Ya demiş sebebi. Bu zat sakin sakin duruyor. Diyor ki sultanım diyor onlar bilmez ben bilirim diyor.
2: Sebebini.
1: Onlar bakmış şey yapmayınca dönmüş. Ya demiş nereden bileceksin demiş. Bunlar demiş senin idam fermanını hazırladılar. Demiş kafam karmakarışık oldu demiş. Nedir demiş bunun sebebi. Şimdi demek ki verdiğimiz buton meselesi. Diyor ki ben diyor Allah-u Teala'ya itaat ediyordum. Fakat diyor geçen de Allah-u Teala'nın beğenmediği bir fiil işledim. Yani gadab butonları harekete geçti.
2: Bir günah yani.
1: Bir günah işledim. Aklım başıma geldi. Tövbe et. Hatta yolda gelirken askerler bir fırına girdim. Ekmek aldım. Allah-u Teala fakir kuluna da elimle doyurdum. Ya sadaka verdim diyor. Onun için sadaka vermeli, tövbe etmeli buyuruyor. Hemen böyle bu durumda. Allah, ben diyor itaat ederken Allah-u Teala beni seviyordu. Dolayısıyla bu kullarının kalbinde de benim sevgim vardı. Ama ben diyor gadab butonuna basınca diyor günah işleyince Allah-u Teala sevgisini geri çekti. Geri çekince diyor sizin kalplerinizde de bana olan sevgi geri gitti. Ben diyor tövbe ettim. Sadaka da verdim. Anladım ki Rabbim tövbemi kabul etmiş. Sadakamı da kabul etmiş. Dolayısıyla üzerimden gadabını çekip aldı. Dolayısıyla beni sevmeye başlayınca bunların da kalbine tekrar benim sevgim geldi. Hasse bunlar ibaret diyor. Yani diyor ben Rabbimle aramı düzelttim. Mesele de bitti. Dolayısıyla günah işlerken ne olacakmış? Bu ne olacakmış? Hafife almak demektir. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretlerine bu Belevre'yi tarafında işte deniz kenarında böyle talebelerinde 3-5 kişiyle böyle otururken genç bir kız açık ama koşarak gelmiş. Demiş efendim ben sizi tanıyorum. Bu halimden ben memnun değilim. Ne olur demiş bana dua edin. Öyle şey yaparken kapalı bir kadın annesi o gelmiş falan. Seyyid Abdülhakim Arbaz'ı demişler bak demiş kızın ne diyor. Ha demiş olur nerede haleler demiş ona bakmasam.
2: Daha genç.
1: Kız giderken Seyyid Abdülhakim Arbaz'ı bulmuşlar ki bu kız kurtulur ama anası zor buyurmuşlar. Niye? Çünkü kızcağız tamam açık ama halinde memnun değil. Rabbim bunu beğenmiyor diyor. Ben bundan kurtulmak istiyorum diyor. Yani becerememiş, başaramamış ama rahatsız. Ama annesi hafife alıyor Allah-u Teala'nın emrini. Bak kendisi kapalı ama Allah-u Teala'nın emrini hafife alıyor. Çünkü Muhammed bin Kudret-i Zikâ Hazretleri'nin Miftah-ı Cennet kitabında yazıyor. Tazimi tahkir, tahkiri tazim küfürdür diye. Ne demek o? Allah-u Teala'nın emirlerini hafife almak küfürdür. Allah-u Teala yasak ettiği şeyleri övmek küfürdür buyuruyor.
2: Övülmesi gerekeni yermek,
1: evet.
2: Yerilmesi gerekeni de övmek.
1: küfürdür buyuruyor. Açık net bir şekilde bunu bildirmişler. Bunun için de bir gün Peygamber Efendimiz benim bildiğimi siz bilseydiniz az güne çok ağlardınız. Ve Kur'an-ı Kerim cennet ve cehennemin halini bildirirken nasıl böyle gülersiniz? Hamidettin-i Nagri Hazretleri Peygamber Efendimiz ölüm kefarettir buyurdu. Ölüm günahlara kefaret olunca ahiret rüsvalığının manası nedir diye sual ettiler. Günah vardır, ölümle affedilir. Günah vardır, kabirde kalmakla affedilir. Günah vardır, kabir azabıyla affolur. Günah vardır, cehennem ateşini görmedikçe ve cehennem ateşi onu yakmadıkça hiçbir şeyle affolmaz. Buradan o kadar nur götürmelidir ki bu nur cehennem ateşini söndürsün. Ve geç ey mümin nurun ateşini söndürüyor desin cevabını vermiştir. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir gün işte tanıklarına birisinin en yakını hastaymış. Duyuyor sekeratı mevkaldi gidiyor dua ettim buyuruyorlar. O anda kalp gözüyle görüyor. Kalbi diyor simsiyah. Ölüm anında simsiyah. Ve ondan sonra yaptığım duaların diyor baktım açılmadı kalbi. Fakat diyor bir ara o simsiyah şeyin içerisinde böyle cılız bir ışık var. O da işte imanı tamamen sönmemiş. Cılız bir ışık var. Gözümün önünde öldü diyor. Bir ara tereddüt geçirdim diyor. Bunun cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı diye. Cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı? Sonra kalbime ilham edildi ki kıldım. Ondan sonra da açıklıyor. Şimdi buyuruyorlar. Bu kalbindeki o siyahlık, orada dua ettik, tövbe ettik, Allah-u Teala'ya yalvardık ama gitmedi. Bu küfür pisliği bulaşıyor. Yani dünyadayken, hayattayken tövbe ettin, ettin. Etmezsen, hani burada Ahmet bin Asım Antakya Hazretleri işte günah vardır. Ölümle affedilir. Yok özür dilerim. Hamidettin'in Nagri Hazretleri buyuruyor bunu. Günah vardır kabirde kalmakla affolur. Günah vardır kabir azabıyla affolur. Günah vardır cehennem ateşini görmedikçe buyuruyorlar. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri küfür ne menem bir şeyse diyor bunu ancak cehennem ateşi temizliyor. Cehennem ateşi temizliyor. Halbuki ölmeden önce hayattasın. İmkanın var. Küfür dahil, şirk dahil, efendim zina dahil, adam öldürmek dahil, her türlü büyük günah olarak bildirilenlerin tövbe şansı var. Ama ölünce bu şans gidiyor ki, kalmıyor ki. Bu şans gidiyor, kalmıyor. Ve Hasan-ı Basri Hazretleri işte kahkahayla gülen bir gence, evladım Sırat Köprüsü'nü mü geçtin veya cennete gideceğine dair bir garantin var da böyle gülüyorsun buyurmuştur. İbrahim bin Ethem Hazretleri de her zaman şöyle dua edermiş. Ya Rabbi beni günah alçaklığından sana taat ve ibadet lezzetine kavuştur diye dua edermiş. İbrahim bin Ethem Hazretleri. Şimdi bu büyükler hakikati gördükleri için yakinen böyle feryadı figan ediyorlar. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer gülerek günah işlersen ağlayarak cehenneme gidersin. Eğer cennet ve cehennemi görseydiniz az bile çok ağlardınız buyuruyorlar. Ve bir hadis-i şeriflerinde de bir zerrecik günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Daha iyidir buyurmuşlardır. Hal böyle olunca insanın kalkıp da aynı şekilde kahkahalarla bilmem nelerle haram işlemesi Allah-u Teala korusun. Yani iman gitmiştir, gaflet bütün vücudu sarmıştır. Başka türlü olmaz. Allah-u Teala hepimizi muhafaza eylesin.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecmain ile birlikte bir gün Ebu Heysem bin Teyhan'ın evine gittiler. Ebu Heysem, hoş geldiniz ya Resulallah ve eshabı. Evimi şereflendirseniz de size ikramda bulunsam diye daima arzu ederdim. Bugün ise evimde az bir yiyecek vardı. Fakat onu komşulara verdim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok iyi yapmışsın. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar çok vasiyetlerde bulundu ki, komşuların birbirlerine mirasçı olacağını zannettim buyurdu. Evin bahçesinde bir hurma ağacı görüp, ey Eba Heysem, izin verir misin şu hurma ağacından hurma toplayalım buyurdu. Ya Resulallah, o hurma ağacı hiç hurma vermedi. Siz bilirsiniz dedi. Resulullah, Allahü Teala o ağaçtan çok hurma verecektir buyurdu. Ali'ye radıyallahu anh, bir bardak su getir buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, bir bardak su getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bardaktaki suyun bir kısmını içti. Bir kısmını da mübarek ağzında çalkalayıp, o hurma ağacının üzerine döktü. Hemen o anda ağacın üzerinde hurma salkımları görüldü. Hurmaların bir kısmı taze, bir kısmı kuru idi. Hurmaları topladılar. Tam yetecek kadardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu Allahü Teala'nın size kıyamet gününde vereceği nimetlerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazarda bana, ey Ebu Hureyre, yanında yiyecek bir şey var mıdır buyurdu. Ya Resulallah, dağarcıkta birkaç tane hurma var dedim. Getir buyurdu. Ben de götürdüm. Mübarek elini kabın içine soktu ve hurma çıkardı. O hurmaya mübarek elini sürdü ve dua etti. Sonra bana, eshaptan 10 kişi davet eyle buyurdu. Çağırdım, geldiler ve o hurmalardan yediler. Onlar gidince, 10 kişi daha çağır buyurdu. Yine 10 kişi daha çağırdım. Gelip onlar da o hurmalardan yiyip gittiler. Böylece bütün orduyu onar onar davet ettim. Hepsi hurmalardan yiyip doydular. O kabın içinde yine hurma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, bu kabı sakla, elini içine sok, ağzını aşağı çevirme buyurdu. Resulullah hayattayken her ne zaman elimi o kabın içine soksam, hurma çıkarıp yerdim ve halka da dağıtırdım. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın radıyallahu teala anhum ecmaîn halifelikleri sırasında bu hal aynen devam etti. Hazreti Osman'ın şehit edildiği gün benim evimi de yağmaladılar ve o hurma kabını da almışlar. O hurma dağarcığından 200 veskten fazla hurma almıştım. Bir vesk 60 sa'dır. Bir sa 4,2 litredir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni halk arasında İslamiyetin hükümleriyle hükmetmem için Yemen'e kadi olarak vazifelendirdi. Ya Resulallah, ben alim değilim. Kadilik yapacak hükümleri bilmem dedim. Mübarek elini göğsüme koydu ve ya Rabbi, kalbine hidayet et ve lisanına istikamet ver diye dua buyurdu. Ondan sonra iki kimse arasında hüküm vermekte hiç şüpheye düşmedim.

0: O anda Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, sevgili peygamberimi çok üzdüm. Mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde yine bana yalvarıyor. Benden başka hiçbir şey düşünmüyor. Git, Habibimi getir. Cennetimi, cehennemimi göster. Ona ve onu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün. Ona inanmayanlara, sözleri, yazıları ve hareketleriyle onu incitenlere hazırladığım azapları görsün. Onu ben teselli edeceğim. Onun nazik kalbinin yaralarını ben gidereceğim, buyurdu. Cebrail aleyhisselam, bir anda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Mışıl mışıl uyuyor gördü. Dürtmeye, uyandırmaya kıyamadı. İnsan şeklindeydi. Mübarek ayağının altını öptü. Bu şekilde Resulullah'ı uyandırdı. Cebrail aleyhisselamı hemen tanıdı ve "Ey Cebrail kardeşim, böyle vakitsiz niçin geldin? Yoksa bir hata mı ettim? Rabbimi gücendirdin mi? Bana acı haber mi getirdin?" buyurdu. Ve Rabbinin darılacağından çok korktu. Cebrail aleyhisselam, "Ey bütün yaratılmışların en üstünü, ey yaratanın sevgilisi, ey peygamberlerin efendisi, iyilikler menbaı, üstünlükler kaynağı olan şerefli peygamber, Rabbin sana selam ediyor. Hiçbir peygambere, hiçbir mahlukuna vermediği nimeti sana ihsan ediyor. Seni kendine davet ediyor. Lütfen kalk, buyur gidelim," dedi. Kâbe yanına geldiler. Orada bir kimse geldi. Göğsünü yardı, kalbini çıkardı. Zemzem suyu ile yıkadı. Yine yerine koydu. Sonra cennetten gelen Burak adındaki beyaz hayvana binip bir anda Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya geldiler. Cebrail aleyhisselam kayayı parmağıyla deldi. Burak'ı oraya bağladı. Geçmiş peygamberlerden bazısının ruhları insan şeklinde oradaydı. Cemaat ile namaz için Adem, Nuh, İbrahim peygamberlere İmam olmalarını sırayla söyledi. Hiçbiri kabul etmedi. Özür dilediler. Kusurlu olduklarını söylediler. Cebrail aleyhisselam, Habibullah'ı ileri sürdü. "Sen varken, başkası imam olamaz," dedi. Namazdan sonra mescitten çıkıp, bilinmeyen bir miraç ile bir anda 7 kat gökleri geçtiler. Her gökte bir büyük peygamberi gördü. Cebrail aleyhisselam sidrede kaldı ve kıl kadar ilerlersem yanar yok olurum dedi. Sidretül Münteha 6. gökte bulunan büyük bir ağaçtır.
1: Değerli izleyenler, yayınımız sorularla devam ediyor. Osman Ünlü hocamıza birkaç sorumuz var, müsaade ederseniz. Hocam, şirk ne demektir? Çok kullanılıyor mesela. Müşrik, şirk. Bunları bize anlatabilir misiniz?
2: Şerik.
1: Şerik.
2: Şirk ortak koşmak demektir. Müşrik de ortak koşan demektir. Kime? Allah-u Teala'ya. Şimdi Mekkeli müşrikler diyoruz. Niye Mekkeli müşrikler? Çünkü putperestti. Kâbe'nin içerisine putla doldurmuşlardı. Peki ne yapıyorlardı? Put yapmışlar tahtadan, şeyden. Diyorlar ki bunlar bize işte Allah-u Teala, yani yaratanla aramızda elçi. Ona gidiyorlar, adakta bulunuyorlar, dua ediyorlar falan. Allah-u Teala ortak koşuyorlar. Allah-u Teala ortağı yok. Zamandan, mekandan münezzeh olduğu gibi Allah-u Teala tektir, ortağı yoktur. Efendim, sadece böyle put mu? Hayır değil, insan bazen aynı şekilde nefiste ona ortak olmak ister. Der ki işte ben bu konuda daha iyi biliyorum. Mesela bunun en şeyi iblis, şeytan. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a karşı, bak Adem Aleyhisselam'a değil, Adem Aleyhisselam cesedine karşı meleklere emir verdi, bu tarafa secde edin. Melekler secde etti, etmedi. Niçin etmediği sorulduğu zaman Allah Teala dedi ki sen dedi yanlış karar verdin. Sen dedi bilemedin dedi. Yani demek istiyor ki sen bana sorsaydın diyor. Ben sana doğrusunu söylerdim diyor. Allah Teala o konuda ortaklık taslıyor. Çünkü diyor ateş, ben ateşten yaratıldım diyor.
1: Ben üstünüm
2: diyor. Ben üstünüm diyor. Topraktan üstünüm. Sen diyor bu kararı gözden geçir. Onun için reddedildi buyuruyor. Onun için. Demek ki müşrik Allah Teala ortak koşmak. Şerik de ortaklık demektir. Müşrik de ortak koşan anlamındadır. Allah Teala korusun, küfür müdür? Küfürdür. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun.
1: Hocam Kur'an-ı Kerim'i şimdi doğru okuyabilmek için, güzel okuyabilmek için müzik dersleri falan almak lazım. İşte şan dersleri şunlar bunlar almak lazım deniyor. Bu doğru mudur? Yani eskiden atalarımız hiç öyle bir şey yapmamışlar.
2: Eskiden atalarımız doğrusunu öğrenmişler.
1: Yani.
2: Tamam, güzel ses, hazin sesle okumuşlar ama tecvid kaidelerine uyarak, tecvid kaidelerini makam için şan dersi alarak bozmamışlar. Şimdi mesela sen Fatih'te oturdun. Ben de oturdum. Şimdi gerçi çok nadir kaldı. Seyyar satıcılar vardı. Mesela bizim orada sokağın içinde bir seyyar satıcı geçiyordu falan. Böyle sesini duyduğum zaman pencereyi açardım. Dikkatli dinlerdim. Bu adam ne demek istiyor diye.
1: Ne satıyor acaba?
2: Ne satıyor? Sesini duyduğum. Başındaki kaçırdıysanız olsun. Sonunu anlamıyorsun. Adam şimdi hayale falan diyor da. Hayale felah mı diyor? Ne diyor? Yani bir gürültü patırtı sesi. Caiz değil bu ya. Tamam, dört elif kadar çekebilirsin. Ama onda sesini ayarlarsın. Ayağlar falan gidiyor. Uzatıp gidiyor. Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde. Şeyine göre uzatıyor. Makamına göre uzatıyor. Manasını bozuyor. Zannediyor ki efendim ben sevap kazandım. Sevap kazandım. Manayı değiştirdin. Manayı bozdun. Dinleyen de kendisi de günaha girdi. Ve bu doğrudur dediyse, böyle yapılması lazım diyorsa, Allah Teala'sın küfre bile giren insan. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'i ve sureleri, duaları güzel okuyabilmek için şan dersine, müzik dersine ihtiyaç yok. Makam dersine ihtiyaç yok. Neye ihtiyaç var? Tecvide ihtiyaç var. Tecvide. Peki efendim, teganni ederek güzel sesle tecvid kalıplarına uyarak okunmasın mahsur var mı? Onca kitaplar teganni ikiye ayırmış. Bir, bu şarkı kalıplarına uyarak okumak, ki sizin de sorduğunuz o, bu reddedilmiştir. Ama öbür teganni, tecvid kalıplarına uyarak güzel sesle, hazin sesle Kur'an-ı Kerim okumak tavsiye edilmiş. Ve aynı şekilde öyle de talip yapılmış. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde de bunlar buna göre yapılmıştır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almak istediğiniz vakit, abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde, yani helada abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmele ile başlayan kimse için kiramen katibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her ne zaman bir ümmetim abdest alırken Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne vesair azalarına su verdikçe bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça küçük günahları affolunur. Büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları bu aftan müstesnadır. Hak sahibi ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz. Hazreti Musa Kelimullah Tur'a giderken yolda namaz kılıp Hakk'a ağlayıp dua eden bir zata rastlamış. Musa aleyhisselam münacatında mezkür zatın affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde Cenab-ı Hak'tan nida gelip, "Ya Musa, ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır, buyurmuştur.
3: Eshab-ı Kiram Aleyhimür Ridvan. Bu bölümümüzde yine bir meşhur sahabinin hayatını anlatacağız. Fakat bu defa mübarek topraklardan çok uzaklara gideceğiz. Bu, Yemen'de başlanılan bir hidayetin gerçek hikayesidir. Ebu Musa el-Eş'ari, Yemen'in Zebit bölgesinde doğar ve burada büyür. Yıllar geçer. Bir gün bir haber ulaşır Yemen'e. Arabistan'da bir peygamber çıkmıştır ve bu peygamber, bütün insanların beklediği, geleceğini bildiği, müjdelenmiş olan peygamberdir. Geliş zamanı ve alametleri şüphe götürmeyen hakikatlerdir. Aslında bunu Hristiyanlar ve Museviler de pek iyi bilmekte ve beklemektedirler. Ne var ki, nefslerine taptıklarının işareti olarak putlara tapan putperestler bunu reddetmekte, Hristiyan ve Yahudiler hakikati bilmelerine rağmen hasetlerinden onu kabul etmemektedirler. Hele o serverin aleyhisselam akrabaları, hemşehrileri, onun doğru sözlü olduğunda ittifak ettikleri, nice mucizelerine gözleriyle şahit oldukları, ehli kitap onun haber verilen işaretleri açık bir şekilde taşıdığını gördükleri halde yine iman etmezken, Ebu Musa el-Eş'ari'nin ve iki ağabeyinin de aralarında bulunduğu grup, Efendimiz aleyhisselamı görmek ve iman etmek için Yemen'den bir gemiye binerler. Yolculuk pek meşakkatli, fakat ahir zaman nebisini görecek olmak bir o kadar sürur vericidir. Gemi bir süre yol aldıktan sonra pek amansız bir fırtına kopar ve onlar bu sebeple bir başka ülkeye gitmek zorunda kalırlar ki bu ülke Habeşistan'dır ve Allahü Teala'nın takdiri orada Mekkeli müşriklerin zulmü dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın emri üzerine Habeşistan'a hicret etmiş olan Eshab-ı Kiram'la karşılaşırlar. Ebu Musa el-Eş'ari ve beraberindekiler Eshab-ı Kiram'ın dile gelmez üstünlüklerine şahit olurlar. Onların bu üstünlükleri de elbette Resulullah'ın Allahü Teala'nın peygamberi olduğuna en kat'i delillerden sadece biridir. Ve bunu görebilmek için azıcık insaflı olmak elbette yeterlidir. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri ve beraberindekiler daha Efendimiz Aleyhisselam'ı görmeden Cafer-i Tayyar Hazretleri ile görüşür ve Müslüman olmak şerefine kavuşurlar.
4: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimden kim bana ihlaslı olarak kalbinden salat okursa, Allahü Teala o kuluna 10 kere rahmet eder.
5: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın Şirin ilçesi, tarihi mekanlar zengini İzlik'ten sesleniyorum. İzlik'te Yeşil Cami'yi daha önceki programlarımızda sizlere arz etmeye çalıştık. Şimdi de Kutbuddin-i İzniki Hazretleri'nin camiini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Aslında Kutbuddin-i İzniki Hazretleri'nin isminin bu camiye verilmesi türbesinin daha sonradan buraya yapılmasındandır. Bu 2. Bayezid Han zamanında o zamanın sadrazamı olan Çandarlı 2. İbrahim Paşa. 2. İbrahim Paşa. Yani İbrahim Paşaların sonuncusu, Çandarlı sülalesinden, onun yaptırdığı bir camidir. Bahanesi odur. Tabi Yunan işgalinde, o kısmi bir işgal var ya İznik'te efendim, o işgalde maalesef burası yakıldığı gibi önce de yağmalanmış. Türbede yağmalanmış efendim. Ya türbeden ne istiyorsunuz bir adamlar? Oradaki bir örtüyü kaldırıp götürmekten ganimet. Ondan zevk alacaklar. Evet, böyle gazi olan bir camimizdir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eski durumuna uygun bir şekilde çok güzel olarak restore etmiş. Caminin içinde sizlere tanıtacağız. Cami çok büyük bir cami değil. Buradaki Yeşil Cami'nin gölgesi de kalmıştır. Tabii o büyük mekanlı bir cami. Bu çok küçük mekanlı, küçük kubbeli bir cami. Yanında türbesi var, minaresi var. Onları gidelim de caminin önünde sizlere arz etmeye çalışalım efendim. Kutbuddin İzdiki Hazretleri'nin camii, türbesi ve minaresinin önündeyim. En sol tarafımda böyle durduğuma göre yüzüm size doğru minare var. Minare tamamıyla tuğladan yapılmıştır. Kaidesi yalnız normal ocak taşından yapılmıştır. Şimdi bazı sanat tarihi kitaplarında bunlara moloz taş deniyor. Moloz lafının kullanılması doğrusu bana hiç sevimli gelmiyor. Bence buna ocak taşı dense, yani bir taş ocağından çıktığı gibi gelip işte acık sağına soluna çekişle murşla vurup hafif bir düzeltip koydukları taş. Moloz, yani sanki bir yere çöp dökülmüş gibi, dökülen çöplerin içinden çıkan taşmış gibi böyle bir hürmetsizlik ifade ediyor. Ne dersiniz efendim, doğru değil mi? Tabii bu minare restore edilmiş güzel bir halde, baştan sona kadar da kaideden sonra olduğu gibi her tarafı tuğladan. Hemen minare ile caminin arasında arkamda Kutbüddin İzdiki Hazretleri'nin türbesi var. Türbede oğlu Muhittin Bey ile beraber kabirleri var. İki tane kabir var. Kubbeli bir mekandır. O da aynı caminin yapılışı gibi efendim taş ve tuğlalı almaşık sistem denilen, yani acık böyle karma bir sistem yapılmış. Şimdi cami restore edilirken tabii kesme taşlar kullanılmış. O zaman da kesme taş mıydı, o muydu bilmiyorum. Burada bir son cemaat yeri gibi o niyete yapılmış bir giriş var. Burada aslında bir de zaviye vardı. Kutbüddin İznik Hazretleri bu zaviyede görevliydi. Burada öğrenci yetiştirdi. Zaviye demek eğitim yeri demektir. Aslında zaviyenin lügat manası açı demek. Açı. Açının tam karşılığı zaviye. Ama buradaki zaviye başka bir zaviye. Bursa bölgesi İznik'te dahil belki Yalova'ya kadar, her ne kadar işte İznik bir başkentti, Yalova mı başkentti, Yenişehir mi başkentti diye bazı tarihçilerimizin son zamanlarda bir ortalığa bir karışık bilgi sunması oldu ama biz Yalova'nın başkent olduğunu, Osmanlı'nın başkent olduğunu bilmiyoruz okuduğumuz kitaplarda. Bu son zamanlarda belki de bir şahsi görüş olarak ortaya çıkmıştır. Şu harptir, bu harptir diye. Halbuki Koyunhisar'ın alınmasından sonra İnegöl alınmış, Yenişehir başkent olmuştur. Ondan sonra da Bursa alınmış, İnegöl'le beraber bir sefer mevziine Osmanlı askerleri yanaşmışlar. 10 sene sabırla beklemişler Bursa'nın teslim olmasını. Onlar da artık halkın zorlamasıyla, halk hatta tekfurlarını dövmeye kalkmış efendim. Yeter bu zulüm çektiğimiz, Osmanlı idaresine girenler çok rahatmış, biz haber aldık, biz de girmek istiyoruz diye. Tekfur canını zor kurtardı, gelin kaleyi teslim alın dedi, beyaz bayrağı çekti, iş bitti. Kutbüddin İznik Hazretleri İznik'te, adı da üstünde ama İznikli değil, Nideli. Tabii ama İznik'te vefat etmiş. Olsun, nereli olsa olsun efendim. Madem ki Allah-u Teala'nın yoluna hizmet ediyor. Mızraklı İlmihal ve Mürşidil Müteehhilin kitabının müellifi olduğu kitaplarda yazıyor. Ayrıca Tefsir-i Kur'an, Mukaddime, Rahatül Kulub, Telfikat gibi efendim, Fi Hakkı Devrani Sufiye gibi kitapları mevcuttur. İznik'in İlk müderrisi olduğu söylenir. Evet. 1418'de vefat etmiştir. İznik Medresesi Osmanlı'nın en önemli medreselerinden idi. Yenişehir Osmanlı'nın Anadolu'da kurduğu ilk şehirdir. Bayağı şehir kurmuş efendim kökten. Ovaya gelmiş, konmuş. Hangi ovaya? Yarhisar'ın baktığı bir düz ova var. Bugün Yenişehir Ovası çok mümbit. Osmanlı'nın bereketi hala sinmiş oraya. Oraya gelmiş, kurmuş şehri, adı da Yenişehir olmuş. Oradaki tarihi eserleri de gerçekten çok güzel. Oralarda İznik'e gelenin oralarda gidip oralarda görmesini ben tavsiye ederim. İşte bu medrese Osmanlı'nın göz bebeğiydi. Neredeki medrese? İznik'teki medrese. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Molla Hayal Hazretleri var. 33 yaşında vefat etmiş efendim. Bursa'da Zeyniler kabristanında. Diyor ki İznik müderrisi vefat etti. Bu Molla Hayali 33 yaşında. Oraya müderris yapalım. Yani dekan yapalım. O okula dekan yapalım. Hayır diyor, ben hacca gideceğim. Ya padişah söylüyor kardeşim. Mahmut Paşa'ya diyor ki padişah biraz bastırsana. Acık zorla, sen vezirsin canım. Sadrazamsın, zorla biraz, korkut. Yok efendim diyor. Bana dedi ki diyor, paşam sen bana getirsen sadrazam mührünü önüme koysan ben gene hacca gideceğim. Fatih'e karşı söylenir mi bu efendim? Sultan bunu söyleyen. Buraya bir göreve tayin ediyor. Bol da para veriyor. Ve hakikaten Fatih gene kıyamıyor efendim. İlim adamlarını çok severdi. Diyor ki onun adı bulunsun müderris olarak, ama onun yardımcısı, asistanı, danışmendi orada, ders versin. Hacdan dönünce de görevine devam eder. Onu siz bilirsiniz diyor. Ben nasıl ders vermeyeceğim. Hacca gidiyor geliyor, ölüyor efendim. Evet. Uykusunu ayakta uyurmuş Molla Hayal Hazretleri, uykusunu. Duvara dayanır, elinde kitapla böyle hafif bir içi geçti bir uykuyu alırmış efendim. Beyin o bir iki dakikalık dinlenmeyle tekrar tazelenirmiş. Bazusunu iki elinin parmağıyla tuttuğunda, şöyle şöyle tuttuğunda parmakları birleşecek kadar kilosuz, zayıf bir insanmış. Sıfır beden diyorlar ya, şimdi insanlar görünüş için, mankenlik için ne sıfır bedenlere soyunuyorlar. Bu o sıfır bedene soyunmuş insan değil ama 33 yaşında Fatih'in yalvarırcasına müderris tayin etmeye çalıştığı bir insan. İşte Kutbüttin İznik Hazretleri de burada çok büyük insanlar yetiştirdi ve 1418'de de burada rahmete rahmana kavuştu. Timur geldiği zaman, Yıldırım Bayezid hayattayken Ankara Savaşı için Timur Savaşı kazanıp da Bursa bölgesine gelip konakladığında Timur Han'ı sert bir şekilde ikaz eden bir insandı efendim. Kutbüttin İznik Hazretleri sert olarak, artık sultan kan dökmeyi bırak, insanlara gözyaşı döktürme, insanlara huzur vermenin zevkini al diyecek kadar ileri gitmiş birisiydi. İşte biz fatihalarımızı gönderdik. Siz de inşallah fatihalarınızı gönderirsiniz. Şimdi ben size biraz da camiinden bahsedeyim. Camiyi yaptıran 2. İbrahim Paşa'yı sizlere anlatmam lazım. Evet, Kutbüttin İznik Hazretleri'ni iki bölümde anlatsak gider ama tabii bizim de ona göre bir programımız var. Ona da uymak mecburiyetindeyiz. Geçelim caminin önüne. Bu caminin banisi olan Çandarlı sülalesinden gelmiş vezir-i azamlardan sırasıyla üçüncüsü olan, Çandarlı sülalesinden üçüncü fakat birinci İbrahim Paşa diye biz buna böyle bir ad koyduk mecburen. Çünkü iki tane İbrahim Paşa gelmiş, karışıyor bunlar. İkisinin de babalarının adı Halil. Birinci Hayrettin Halil Paşa'nın ilk Çandarlı olan, onun ikinci oğlu, küçük oğlu. Büyük oğlu Ali Paşa'ydı. O rahmetli olunca onun yerine bu geçti ve bu da 2. Murat Han zamanında vezir oldu. 8 sene 1428'e kadar vezirlik yaptı. Yani başbakanlık yaptı Osmanlı'da. İşte bu camiyi yaptıran bu zat, bu İbrahim Paşa. Bu İbrahim Paşa 1421'lerde 2. Murat Han zamanında olan bir savaşın neticesinde vezir-i azam olarak tayin edildi. Ve 2. Murat Han'ın padişahlığı sırasında da 1428'de vefat etti ve onun da türbesi burada İznik'tedir. Onları da anlatacağız inşallah. Türbesinin başında da anlatacağız ama burada bu camiyi yaptıran kişinin, bakınız şu mermer sövelerin, şunlar yeni konmuş ama bu eskisi maşallah güzel bir şekilde oturtturulmuş. Yeni ile eski birbirine bağdaştırılmış. Bu kapı, tabii Yunan yangından sonra burada ahşap şey kalabilir mi? Gitmiş o ahşaplar. Bunlar sonradan yapılmış. Böyle gül ağacı diye burada meşhur edilmiş. Nedendir bilmiyorum. Endonezya tarafında yetişen tik denilen bir şey var efendim. Yanlış söylemiyorumdur inşallah. Ondan yapılıyor. Ona gül ağacı deniyor. Yoksa bizim burada bildiğimiz güller böyle bir tahta verecek güller değil. Yani bahçelerde yetiştirdiğimiz güller. Olsa olsa bir yaşlıya baston olabilir. Başka da daha genişliği yok. Ama oralarda yapılandan, Avrupa'da bu mobilya çok tutuluyor. Çok insanlar orada almaya kalkıyorlar, satın alıyorlar. Burada İznik'te de birçok tarihi camiye gül ağacından yapıyoruz diye minberi bundan yapmışlar. efendime söyleyeyim, kapılarını bundan yapmışlar. Fena mı olmuş? Hayır, güzel de olmuş. Ama tarihi özellikler olsaydı bizce daha da iyi olur idi. Bu İbrahim Paşa'nın yaptığı hizmetleri nasıl peki bu böyle vezir-i azam oldu? Molla Fenari Hazretleri, kazaskerdi efendim, onun tavsiyesiyle bu tercih edildi devlet işlerine. Bunun gibi alim olan ve Bursa'da birçok tarihi eseri imza atmış olan Hacı İvaz Paşa ikinci planda kaldı. E tabii efendim, yani bir yerde iki kişi varsa birisi birinci planda olacak, birisi ikinci planda olacak. E bunu tavsiye eden de Molla Fenari Hazretleri ise herhalde akrabalıktan dolayı veya onu memnun etmelerinden dolayı onu tavsiye edecek bir insan değildi Molla Fenari Hazretleri. Osmanlı'nın ilk Şeyhülislam efendim. Şaka değil yani. Evet. Efendim. Mezar kitabesine göre 1428'de vefat etmiş. 8 veya 9 sene kadar sadrazamlık yapmış. Ve cenazesi vefat ettikten sonra İzlik'e getirildi. Ve Lefke kapısı denilen, yani Osmanlı tarafına giden, bugün İznik'in kabristanına geçilen bir kapı var efendim İznik surlarından. O kapı civarında efendim türbesi var. Orayı da inşallah gideceğiz, beraber sizlerle çekeceğiz. Türbesinin doğusunda bir imareti vardı onun. Evet. İznik'te bir de sarayı olduğu söyleniyor İbrahim Paşa'nın. Ama İznik'te böyle saray denilen yerlerde hiçbir iz kalmamış. Sadece İbrahim Paşa'nın değil. O da zamana yenik düşmüş olabilir. İznik İstanbul alındıktan sonra birincilik durumunu mecburen devretti. Evvela Bursa'ya, sonra Edirne'ye, sonra da İstanbul'a devretmiştir. Ve bu vefatıyla beraber de yerine yine kardeşi olan, vefatından sonra yerine oğlu Kara Halil Paşa, Çandarlı Kara Halil Paşa, Çandarlı sülalesinin ikinci Halili bu efendim. Birincisi Hayrettin Halil Paşa, ikincisi ise meşhur ve çok uzun süre Osmanlı'da sadrazamlık yapmış. Yani 4-5 padişah eskitmiş derler ya efendim, şöyle 4-5 padişah. İkinci Murat Han zamanında vezir olmuş 1428'de. Devam etmiş. Fatih'e Murat Han tahtı terk ettiğinde, 2. Murat Han, Fatih Sultan Mehmet'e, bu vezir azam olarak yine Fatih Sultan Mehmet'le beraber kalmış. Ondan sonra tekrar Murat Han tahta geçince onunla beraber sadrazam olmuş. Tekrar Fatih 2. başa geçip de İstanbul'u alıncaya kadar yine sadrazam. Tam 20 küsür sene sadrazamlık yapmış. Vefatından sonra da yerine Kara Halil Paşa, yani 2. Halil Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonra tecziye ettiği, cezalandırdığı ve birçok tarihçilerin kendi kafalarına göre Fatih'i suçlamaya kalktıkları, işte neden olmuş, yanlıştı da şöyleydi de böyleydi dedikleri, esas meşhur olan Çandarlı Kara Halil Paşa, 2. Halil Paşa yerine geçti oğul olarak. Ondan sonrası yine bir İbrahim Paşa geçti ama o bugünkü programımıza dahil değil. Caminin içerisinde minberi gül ağacından, yanlardaki Kur'an-ı Kerim dolapları yine aynı şekilde o gül ağacından, tik denilen şeyden yapılmıştır. Tek kubbelidir, kubbesi küçüktür. Minaresi var ama minaresinde ezan okunmuyor. Niye okunmuyor? Sebebi şeyde, Yeşil Cami hemen karşısında, 150 metre kadar karşısında, orada okunan ezan ikisinin birden yerine geçiyor ama minareyi de okunmuyor diye yıkacak halleri yok ya, varsın kalsın çok bir güzellik veriyor buraya. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.

ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGR'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sen cimrilik ederek malı tutma ki senden de mal esirgenmesin. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz, İslam alimi kime denir? Değerli dinleyenler, İslam bilgileri ancak üstattan ve kitaptan öğrenilir. İslam kitaplarına ve rehbere lüzum yoktur diyenler yalancıdır. Müslümanları aldatmakta, felakete sürüklemektedirler. İlmi, dini kendi kendine kitaptan öğrenenler çok yanılır, yanlışı doğrusundan çok olur. Hadis-i şerifte, ey insanlar, biliniz ki ilim alimden işitilerek öğrenilir.

0: Renileri buyuruldu. Din alimi olmak için edebiyat ve fen üzerinde, fen ve edebiyat fakültelerinden diploma almış olanlar kadar bilgi sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim'i ve manalarını ezberden bilmek, binlerle hadisi şerifi ve manalarını ezber bilmek, İslam'ın 20 ana ilminde mütehassıs olmak ve bunların kolları olan 80 ilmi iyi bilmek, 4 mezhebin inceliklerine vakıf olmak, bu ilimlerde içtihat derecesine yükselmek, tasavvufun en yüksek derecesi olan vilayeti hassa-i Muhammediye denilen kemale yetişmiş olmak lazımdır. Müslümanların beşikten mezara kadar ilim öğrenmeleri lazımdır. Müslümanların öğrenmesi lazım olan ilimlere ulum-i İslamiye denir. Ulum-i İslamiye, yani İslam bilgileri ikiye ayrılır. 1. Ulum-i Nakliye, 2. Ulum-i Akliye. 1. Ulum-i Nakliye. Bunlara din bilgileri de denir. Bu bilgiler ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından okunarak öğrenilir. Din alimleri bu bilgileri edille-i şerriye denilen 4 kaynaktan almışlardır. Bu 4 kaynak Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ve icma-i ümmet ve kıyas-ı fukahadır. Din bilgileri 8 büyük kısma ayrılır. 1. İlmi tefsirdir. Bu ilmin mütehassıslarına müfessir denir. Müfessir demek, kelam-ı ilahiden murad-ı ilahiyi anlayan derin alim demektir. 2. İlmi usulü hadistir. Bu ilim hadislerin cinslerini ayırır. 3. İlmi hadistir. Bu ilim Peygamber Efendimizin sözlerini, hareketlerini ve hallerini inceler. 4. İlmi usulü kelamdır. Bu ilim kelam ilminin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarılacağını anlatır. 5. İlmi kelamdır. Kelam ilmi kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi ve bunlara bağlı olan imanın 6 şartını anlatır. Bunlar kalple iman edilmesi lazım olan bilgilerdir. Kelam alimleri usulü kelam ve kelam bilgilerini birlikte yazmayı adet edilmişlerdir. Cahiller bunun için bu iki ilmi tek bir kelam ilmi sanmaktadır. 6. İlmi usulü fıkıhtır. Bu ilim fıkıh usullerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarılacağını bildirir. 7. İlmi fıkıhtır. Bu ilim ef'ali mükellefini, yani akıl bali olanların bedenle nasıl hareket edeceğini bildirir. Beden için lazım olan bilgilerdir. Ef'ali mükellefin farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit olmak üzere 8 kısımsa da kısaca 3'e ayrılabilir. Emredilen işler, yasak edilen işler, mübah olanlardır. 8. İlmi tasavvuftur. Bu ilme ilmi ahlak da denir. Kalple yapılması emir ve yasak edilen şeyleri bildirdiği gibi imanın vicdanileşmesini ve fıkıh işlerinin seve seve ve kolaylıkla yapılmasını ve marifete kavuşmayı sağlar. 2. Ulum-i akliye. Bunlara tecrübi ilimler de denir. Bunlar fen bilgisi, edebiyat bilgisi olarak ikiye ayrılır. Müslümanların bu ilimleri öğrenmeleri farz-ı kifayedir. Dini bilgilerde ise lazım olanları öğrenmek farz-ı ayındır. Lüzumundan fazla olanları ve harpte kullanılan silahları öğrenmek, yani mütehassız olmak farz-ı kifayedir. Bir şehirde bu bilgileri bilen bir alim, yapan sanat adamları bulunmazsa, şehirde bulunanların hepsi ve hükümet adamları günahlı olurlar. İslam alimi Resulullah Efendimizin sünnetine, yani getirdiği dine tabi olan, sımsıkı sarılan ve zahir ve batın bid'atlerden kaçılan ve selef-i salihinin itikadında olan kimsedir. Fıkıh bilgilerinden zaruri lazım olanları bilir. Hadis kitabını ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerini çok okur. din büyüklerinin yazdığı ahlak kitaplarını ve tasavvuf büyüklerinin hallerini ve sözlerini bildiren kitapları okur. Bu kitapları okumak kalbin tasfiyesi ve tezkiyesi için çok faydalıdır. İslam alimi dünyaya düşkün olmaz ve dünyaya düşkün olanlarla birlikte bulunmaz. Dinin bildirdiği iyi işleri yapar. Çalıştıklarının dünyadaki ve ahiretteki karşılığını yalnız Allah'tan bekler. Ondan başka kimseden bir şey beklemez. Kur'an-ı Kerim'i çok okur. Evliyanın kalplerine gelen feyizlerden, marifetlerden nasip almıştır. Her işinde tövbe, inabet, züht, vera, takva, sabır, kanaat, tevekkül ve rıza yolunu tutar. Onu görenler Allahü Teala'yı hatırlar. Dünya düşünceleri kalbinden kaçar. Maide suresinin 38. ayetinde mealen Allahü Teala'ya yaklaşmak için vesile arayınız buyuruldu. Enbiya suresinde mealen bilmediklerinizi bilenlerden sorup öğreniniz buyuruldu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların en üstünü imanı olan alimlerdir. Din alimleri peygamberlerin varisleridir. Alimlerin uykusu ibadettir. Ümmetimin alimlerine saygılı olunuz. Onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. Alimler kıyamet günü şefaat edeceklerdir. Fıkıh alimleri kıymetlidir. Onlarla beraber bulunmak ibadettir. Talebesi arasında alim, ümmeti arasında olan peygamber gibidir. Bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz. Cehaletin ilacı sorup öğrenmektir. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceklerdir. Ey insanlar! Biliniz ki ilim alimden işitilerek öğrenilir. İlim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir. İlim öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de öğreteceği kimselere de faydası vardır. İlim hazinedir, anahtarı sorup öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayabilmek için ilmi lügat, ilmi metni lügat, ilmi bedi, ilmi beyan, ilmi meani, ilmi belagat, ilmi usuli tefsir gibi çeşitli ilimleri iyi öğrenmek, sarf, nahiv, mantık gibi alet olan bilgilerde derinleşmek, ayet-i kerimelerin manayı zahirisi, manayı zımnisi, manayı muradisi, manayı iltizamisini ve her ayeti kerimenin ne zaman, ne sebeple ve kimler için nazil olduğunu, ayeti kerimelerin hangi hadisi şeriflerle ve nasıl açıklandığını iyi bilmek lazımdır. Ancak böyle bir İslam alimi Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilir. Yani kelam-ı ilahiden murad-ı ilahiyi anlayabilir. Böyle bilgisi olmayanların Kur'an-ı Kerim'den mana çıkarmaya kalkışması, ilkokul talebesinin üniversite kitabı okumasına, kimya deneyleri yapmaya kalkışmasına benzer. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh. Ahirette kurtulmak için. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: evlatlarım, ebedi saadetler versin size Allah'ım. Bizlere doğru yolu ihsan etti Rabbimiz. O göstermeseydi, bulamazdık onu biz. Allah'ın biz kullara gönderdiği Resul'e inandık, iman ettik bin canla, bin gönülle. Zira iman etmekle umulur sonsuz necat, iman etmeyenlerin sonu olur fecaat. Senelerdir imanı anlattım camilerde. Anlayan üçü beşi geçmemiştir yine de. Dediler ki, efendim anlamadık bunu biz. Bu sözü biraz daha izah eder misiniz? İmanın altı şartı kitaplarda yazar hep. Okuyup ezberlemek bu kadar zor mu acep? Buyurdu, âmentü'yü bilip ezberlemekle, imanın hakikati kolayca geçmez ele. Asıl iman şudur ki, kul korkarak Allah'tan, çok küçük olsa bile kaçınır her günahtan. Mesela, kul hakkını düşününce bir mümin, ayağını uzatıp yatamaz rahat, emin. Bir günde buyurdu ki, iman eden bir insan, kendi yaradanına eder mi günah isyan? İmanın görünüşü vardır çok Müslümanda. Yani hakiki iman bulunmaz her insanda. Zira buyuruyor ki kitabında Rabbimiz, ey iman sahipleri, kamil iman ediniz. Yani Cenab-ı Allah buyurur ki mealen, ey hakiki imana erişmeyenler halen, günahtan kaçarak ve çok yaparak ibadet, imanı hakikiye kavuşun en nihayet. İmanın hakikati bir sevgidir, bir haldir. Böyle iman edene isyan etmek muhaldir. Çünkü o içtenlikle inanmıştır Rabbine. Asla isyan edemez onun emirlerine. Bir günde buyurdu ki, kim isterse tam huzur, doğru iman itikat edinmeye mecburdur. Yani inanan insan ehli sünnet üzere bir iman ve itikat edinmeli ilk kere. Sonra da öğrenerek neyse farz ve haram, farzları eda edip günahtan kaçmalı tam. Çünkü asıl maksat ve gaye de şu dünyada kavuşmaktır doğru bir iman ve itikada. Bir insanın şerefi zira iman iledir. Asla mal ve makamda ve mevkide değildir. Kuvvetli bir imana kavuşabilmek için çok gayret sarf etmesi lazım gelir kişinin. Ahirette imanı olanlar kurtulacak. Ehli sünnet üzere olmalı bu da ancak.

Ali Ramiteni Hazretleri buyuruyorlar ki, iki halde kendinizi sakının: konuşurken ve yemek yerken de.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Ekim Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın Ekim ayı çok kritik başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika, Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb ve Kızıldeniz coğrafyasında yeniden yığınak yapmaya başladı. Bölgeye 3. uçak gemisi gönderiliyor. Bunun başka gemi ve uçaklarla ne kadar takviye edileceği belli değil. Ancak bölgede zaten uzun zamandır mevcudiyeti bulunan hayli büyük bir Amerikan askeri gücü var. Hali hazırda Orta Doğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 50 bin civarında askeri olduğu tahmin ediliyor. Bu arada Donald Trump, İran'ı sert vuracağız, yok edeceğiz türünden tehditlerine tekrar başladı. 3 Kasım ara seçimlerinde çok zor bir sınavla karşı karşıya bulunan ABD Başkanı, o bildik kaba ve üstenci diliyle ortalığı germeye devam ediyor. Tam 23 yıl boyunca Irak'ta işgalci güç olarak bataklıkta debelenen Amerika, henüz oradan çekilmeden İran'daki çamura battı ve gün be gün batmaya devam ediyor. İran'la savaşa girmek Amerika'nın hiç tahmin etmediği kadar sırtına bir yük bindirdi. Şubat ayından bu tarafa saldırı üstüne saldırı düzenleyen Amerika, beklediği hiçbir sonucu alamadığı gibi uzmanların yorumlarına göre çok büyük bir yenilgiye uğramış bulunuyor. Böylece Vietnam, Afganistan ve Irak'tan sonra yeni bir hezimetle yüz yüze kalmış bulunuyor. ABD istediği kadar devasa askeri güç seferber etsin, karşısındaki daha az güçlü ülkelerle bile başa çıkamıyor. Örnek olarak yukarıda saydığımız ülkelerde yaşanan macera ortada. İşin daha da tuhaf tarafı, ABD durduk yerde kendisi için herhangi bir tehdit teşkil etmeyen İran'a sırf İsrail istediği için bulaştı. Amerikan halkının vergileriyle alınan silah ve mühimmatı İran'a karşı kullanmaya devam eden Washington yönetimi aslında nasıl bir hedef koyacağını da şaşırmış durumda. Ne var ki Siyonist lobinin baskısı altında farklı bir karar alma iktidarını da ortaya koyamıyor. Diğer taraftan İran vekil güçleri üzerinden Amerika'ya karşı daha geniş cephelerde mücadele yürütmekten geri durmuyor. Bugüne kadar Hürmüz Boğazı ölçeğinde İran'la didişen Amerika, şimdilerde Husilerle de daha geniş çaplı bir çatışma durumuyla karşı karşıya. Kızıldeniz coğrafyasında İsrail ve Amerikan unsurlarına karşı hayli etkili saldırılar düzenleyerek yeni cepheler açan Husileri her iki ülkenin karşı saldırıları durduramadı. Son olarak Husiler Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına aldıklarını duyurdu. Bir tarafta İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına aldığını ilan ediyor ancak Amerika bunu kabul etmiyor ve boğazın açık olduğunu ileri sürüyor. Fakat gerçekte Hürmüz Boğazı'nın büyük çapta kapalı olduğu ve geçiş yapan gemi sayısının %10'lara kadar düştüğü de bir vakıa. Husilere karşı Yemen ordusunu destekleyen Suudi Arabistan ve Arap koalisyonu son günlerde daha geniş ve etkili hava operasyonlarıyla epeyce kayıp verdirirken, bir taraftan da Mekke Savunma Paktı ile yoğun temaslar içinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ikinci defa Riyad'a gittiler. Bu görüşmelerde bir yandan savunma paktının kurumsal yapısını tamamlama noktasına ilerlerken, diğer yandan Yemen meselesinde Suud hükümetinin destek çağrıları da değerlendiriliyor. Pakistan'ın hali hazırda Suudi Arabistan'a askeri danışmanlar yolladığı yolunda bilgiler medyada yer aldı. Bu bilgiler yalanlanmadı. Savunma paktı ülkeleri işbirliği ve ortak savunma için gerekli altyapıyı geliştirmeye büyük önem veriyor. Mekke Savunma Paktı'nın Orta Doğu'da yepyeni dengelere kapı araladığı bir gerçek. Bu arada İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için durumunu iyi görmeyen Netanyahu ne yapıp edip yeni karışıklıklar çıkarmak için gece gündüz fitne peşinde koşuyor. Daha dün Haydut İsrail'in güya ateşkesin olduğu Gazze'ye yaptığı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail bununla da kalmadı, Suriye topraklarında saldırı ve provokasyonlara devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Lübnan'daki Hizbullah örgütüne karşı kullanılan patlayıcılı çağrı cihazını göstererek adeta dünyayı tehdit eden insan kasabı Netanyahu'nun mutlaka bir karışıklık çıkarmak istediği açık. Soykırım suçlusu Haydut bilhassa Türkiye'ye karşı bir tuzak hazırlama gayretinde. İran, Suriye veya Yemen üzerinden bu tezgahı kurmaya çalışıyor. Elbette Siyonistlere bu fırsatı vermemek gerekiyor. Türkiye bu konuda yeterince tecrübeli ve devlet aklına sahip bir ülke. Haydut İsrail'in tuzakları akamete uğratılacaktır elbet. Velakin Siyonist haydutların durmayacağı da açıktır. Dünya barışını tehdit eden bir diğer konu Rusya-Ukrayna savaşı. 5. yılına giren savaşın daha geniş bölgeye yayılma tehdidi gün geçtikçe artıyor. Başta Almanya olmak üzere 5 belli başlı Avrupa ülkelerinin liderlerine göre bir Rus-Avrupa savaşı an meselesi. Her vesileyle Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadıklarını duyuran Vladimir Putin, belli bir noktadan sonra da çok kesin bir kararlılık göstermekten geri durmuyor. Son aylarda Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusuna verdiği uzun menzilli füzelerle Rusya derinliklerindeki kritik hedeflerin vurulması Rusya'yı fena halde kızdırmış bulunuyor. Putin, Kaliningrad'a saldırı olması halinde nükleer silah kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini hatırlatıyor. Velhasıl dünyanın büyük bir bölümü barut fıçısı gibi. 27 Ekim'deki İsrail ve 3 Kasım'da yapılacak olan Amerikan ara seçimlerine kadar dünya bir tarafa çarpmazsa belki daha sakin bir dönem mevcut gerilimin yerini tutabilir. Ancak her halükarda durum çok kırılgan ve bir o kadar da tehlikeli. Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın Ekim ayı çok kritik başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün CHP-DEM ittifakı başlıklı makalesini sunuyorum. Birkaç süreç aynı zaman diliminde iç içe yaşanıyor. Terörsü Türkiye çerçevesinde atılan siyasi adımlar, üst üste patlayan skandallar, toplumu sarstığı gibi arınma ve yeniden yapılanma umudu da taşıyor. Ve bazı alanlarda yaşanan çöküşün içinden yeni ilişkiler, yeni ittifaklar doğuyor. Bunun için de siyasette olup bitenlere bakmak yeterli. Siyasette klasik deyimle kartlar yeniden karılıyor. Özellikle son 10 yılda Cumhuriyet'in 4 ana kolonu sayılan siyasi akımlarda yaşanan bölünmeler, ayrılıklar tesadüf değil. Önce AK Parti'ye bakalım. AK Parti derin bir bölünme yaşamadı ama içinden birilerinin umut bağladığı iki küçük parti çıktı. Aynı şeyi MHP'de yaşadı. Milliyetçiliğin Merkez Partisi MHP'den ayrılanlar da 2 hatta 3 parti kurdu. En derin siyasi krize ise daha çok başka partileri büyüten CHP sürüklendi. Yakın geçmişini küçük ayrılıklarla atlatan CHP bugün çok daha büyük ayrılık yaşadı ve bölündü. Buna rağmen ayakta kalmayı başardı. Şimdi benzer bir iç hesaplaşma DEM Parti'de yaşanıyor. DEM Parti, Öcalan'ın önerisiyle Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşerek Türkiye Partisi mi olacak yoksa sol ve milliyetçi bir ayrılık mı yaşayacak? Bunu yakında göreceğiz. Bütün bu bölünmelerin en ilginç yanı ise ana gövdeden ayrılan partilerin başarısız olması ve yeni siyaset ortaya koyamaması. Bu yüzden hiçbiri cazibe merkezi olamadı ve hiçbiri ana akım partinin taklitçisi olmaktan öteye geçemedi. Büyük ihtimalle yeni parti de aynı kaderi paylaşacak. Çünkü yeni parti terörsü Türkiye projesi gibi ülkenin en kritik meselesinde sınavı geçemedi, ikircikli davrandı ve negatif siyasetin simgesi oldu. Oysa bu projeyle ilgili çerçeve yasanın meclisten 467 oyla geçmesi tarihi bir dönüm noktasıydı ve siyasetin artık bu eksen üzerinde yeniden şekilleneceğinin işaret fişeğiydi. O işaret fişeği kutuplaşmaya, skandallara, sınamalara rağmen tarihi bir sorunda ortaklaşmayı başaran 4 partiyi, AK Parti, CHP, MHP ve yeni adı ne olursa olsun DEM Parti'yi siyasetin merkezine oturttu. Böylece milli meselelerde bir araya gelen ana akım bu dört partinin önünde bugüne kadar başarılamayan ve Başkan Erdoğan'ın meclis açılışında altını çizdiği mutabakat içinde rekabet siyasetini hayata geçirme fırsatı var. Bir süre önce Nebi Miş Hoca da bu gerçeğe dikkat çekmişti. Son yıllarda iç cephenin tahkiminden Büyük Türkiye mutabakatına ve cephe siyasetinin geride bırakılmasından mutabakat içinde rekabet söylemine kadar yeni bir siyaset anlayışı gündemde tutuluyor. Bu durum doğal olarak yeni ittifakları da siyasetin önüne getiriyor. Tıpkı terörsüz Türkiye projesinde olduğu gibi partiler arasında yeni anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunu gibi birçok alanda yeni mutabakat örnekleri görebiliriz. Peki rekabet nasıl yaşanacak? İşte bu noktada yeni yeni konuşulmaya başlanan bir gelişmeden söz ediliyor. CHP-DEM Parti ittifakından. Bir yanda AK Parti ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı, öte yandan CHP ve DEM'in başını çekeceği ve içinde milliyetçi sol ve sosyal demokratların olacağı Merkez Sol İttifak. Şiddetin siyaseti zehirlemediği bir dönemde böyle bir siyasi tabloya ihtiyaç var. Şimdiden bazı CHP'li siyasetçiler bunu seslendirmeye başladı bile. Öcalan da son açıklamasında CHP'nin adını anmadı ama yeni partinin kapsama alanıyla ilgili şu vurgusu dikkat çekiciydi. Biz bu yüzyılda demokratik cumhuriyetle bütünleşiyoruz. Bu solcular için de bir fırsat, şerefli bir ortaklıktır. Bu siyasi tablo gerçekleşirse hem siyaset normalleşir hem de gerçek bir rekabetin önü açılır. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün CHP-DEM ittifakı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin fon rezaletinin arkasında örgütlü bir yapı mı var? Başlıklı makalesini sunuyorum. ANAP döneminde patlak veren hayali ihracat haberleri yapıyordum. İhracat ürünleri limanlarımızdan hareket ediyor, birkaç limana uğrayıp yüklerini boşaltıyor, ihracat yapanlarsa devletten yüklü miktarda teşvik alıyorlardı. İhracatın bir gerçek kısmı vardı, bir de hayali olanı. Hayali ihracatta ne gemiler limandan hareket ediyor ne de diğer limanlara uğrayıp yüklerini boşaltıyordu. Hepsi kağıt üzerinde yürüyordu. Milyon dolarlık ihracat teşvikleri hayali ihracatçıların cebine giriyordu. Hayali ihracat davaları Ankara'ya en yakın il olan Kırıkkale'de açılıyordu. Hayali ihracat davalarına bakan avukatların Kırıkkale Adliyesi'ndeki tayinlerle yakından ilgilendiklerini tespit ettim. Hakim ve savcı tayinlerinin ötesine geçmiş zabıt katibi tayinleri yaptırıyorlardı. Bu durumu sorduğumda davaların sonucunu bekle demişlerdi. Tayinlerin nedeni bir süre sonra anlaşıldı. Hayali ihracat davalarının çoğu zaman aşımından düştü, devleti soyanlar bir gün ceza almadan kurtuldu. O bana bir ders oldu. Bu işlerin sadece gemilerini yürüten hayali ihracatçılardan ibaret olmadığını, organize bir iş olduğunu fark ettim. Bir de bu meslekte doğru soru sormanın ne denli önemli olduğunu öğrendim. O nedenle fon kriziyle ilgili olarak bugün sorularla ilerlemek istiyorum. Çünkü sorularla bu ilişki ağını aydınlatmaya çalışacağım. Neden ilişki ağı dedim? Çünkü savcılık soruşturması derinleştikçe bu işin bir geçmişi olduğu ortaya çıkıyor. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül fon rezaletini halkımızın teveccühü olarak açıklamaya çalıştı. Bir teveccühü var ama bunun halkın değil bazı kudretli isimlerin teveccühü olduğu anlaşılıyor. Tera'nın sahibi Emre Tezmen'in bu ilişki ağının görünen yüzü olduğu anlaşılıyor. Emre Tezmen, nüfuzlu kişilerden kendine bir koruma kalkanı oluşturmak istemiş, nüfuzlu kişiler de bu fonlar üzerinden büyük paralar kazanmış. Fon krizi son 3-4 ay içerisinde bir çığa dönüşmüş. Adeta felaket geliyorum demiş ama görmesi gerekenler görmemiş, duyması gerekenler duymamış. Meşhur tekerlemede olduğu gibi birileri de hani bana hani bana demiş. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yapılan uyarılar dikkate alınsa rezaletin çapı bu denli büyük olmayacaktı. Şimdi hesap zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı. O paraları getirecekler. Başka yolu yok diyor. Özellikle büyük vurgun vuran 50 kişi kursaklarına indirdiklerini kusacaklar. Şimdi gelelim sorulara. 130 kez uyarıldı mı? İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK'nın bunu dikkate almadığı ifade ediliyor. Bırakın 130 defa uyarılmayı, bir defa uyarılsa dahi hemen harekete geçilmesi gerekirdi. Eğer 130 kez uyarıldıysa bu yangın bacayı sardı demektir. İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi? Hadi JP Morgan ve Morgan Stanley'in uyarılarını dinlemediniz. Bari İstanbul Borsası'nı dinleseydiniz de ülkeye bu felaketi yaşatmasaydınız. Fuzul Evim, Emin Evim gibi evim sisteminde faaliyet gösteren faizsiz sistemler var. Bir de Katılım Evim var. Pusula grubuyla birlikte borsa rezaletinin mimarlarından olan Tera'ya devredilmişti. Katılım Evi'nin diğer evim sistemlerinden ayrıcalığı var. 4 Mart 2021 tarihinde çıkarılan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair olan 7292 sayılı yasanın 3. maddesinin 2. fıkrasında katılım evim kullanılamaz deniliyor. Çünkü diğer evim sistemlerinde katılım evim kullanılmıyor. Ancak bir yıl sonra bu yasa değişiyor, 8 Nisan 2022'de çıkarılan 7394 sayılı yasayla cerrahi bir ameliyat yapılıyor. Yasanın içinden cımbızla çekip katılım evim ibaresi çıkarılıyor. Katılım evimin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2022 yılında BDDK'den resmi faaliyet lisansı alıyorlar. Bu durumda yine doğru soruyu sorma zamanı. Katılım evimin arkasındaki güç kimdi? Hangi güç mecliste bir cümlelik değişikliği yaptırıp katılım evinin önünü açtı? Yine resmi internet sitesinde açıklandığına göre katılım evim 2024-25 yılında ise katılım bankası kurma izni almış. Belli ki örgütlü bir yapı yürü ya kulum demiş. Tera başta olmak üzere fon soygununu gerçekleştirenler son 4 ayda büyük vurgunlara imza atmışlar. Ama bu işin yapı taşları 2022 yılında döşenmeye başlanmış. Tera Yatırım borsaya açılmak isteyince SPK üyeleri Muttalip Ünal ve Ali Akay fonun yapısının zayıf olduğu ve borsaya açılmaya müsait olmadığı yönünde görüş bildiriyorlar. İmza atmıyorlar. Sonuç ne oluyor? Muttalip Ünal ve Ali Akay 30 Ekim 2022 tarihinde görevden alınıyorlar. Peki Tera ne zaman borsaya açılıyor? 2 ay sonra yani 2022 yılının Aralık ayında borsaya açılıyor. Hem de ne açılma? Sanki okyanusu açılmış gibi yüzdükçe yüzüyor, büyüdükçe büyüyor, öyle bir hale geliyor ki Koçları, Sabancıları bile geçiyor. Sonuç, Türkiye'nin başına 20 milyar dolara mal olan bir soyguna imza atıyorlar. Bir soruyu ise unutmuşum. Madem sorulardan gittik onu da ekleyelim. Biliyorsunuz fon rezaleti patlak vermeden birkaç gün önce Pusula Tera'ya devredilmişti. Tera'nın patronu Emre Tezmen sorgusunda Pusula'yı önemli bir ismin tavsiyesi üzerine aldığını söylemiş. Beni aldı bir merak. Kim acaba bu önemli isim? Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin fon rezaletinin arkasında örgütlü bir yapı mı var? Başlıklı makalesini sundum, sırada Star gazetesi var. Star'da Nuh Albayrak'ın 3 yıl sonra ortaya çıkan gerçek 7 Ekim Yahudi ve Şii oyunudur başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail'den 30 yıl önce kurulmuş olan Yahudi gazetesi Haaretz'in haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Zayed 27 Eylül 2023 tarihinde yani saldırıdan 10 gün önce Hamas'ın saldırı planladığını Netanyahu'ya ihbar etmiş ve bütün ayrıntıları anlatmış. Ancak Netanyahu bu saldırıdan kimseye bahsetmemiş ve hiçbir adım atmamış. Çünkü Netanyahu da biliyordu. Zira Mossad'ın da bu saldırıyı rapor ettiği ortaya çıkmıştı. Aylardır devam eden hazırlıklardan Mossad'ın hiç haberi olmayacak da Netanyahu bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nden duyacak, öyle mi? Yani bu saldırı kesin olarak biliniyordu, hatta çaktırmadan destekleniyordu. Şimdi 7 Ekim'e geri dönmemiz ve o gün yaşananları bu bilgi ışığında yeniden değerlendirmemiz gerekir. Zaten o kadar net gariplikler vardı ki bendeniz 10 Ekim'de yani 7 Ekim saldırılarının 3. günü yayınlanan Hamas saldırıları kimin işine yarayacak başlıklı yazımda bunlara dikkat çekmiştim. Arzu edenler okuyabilirler. Bu yazıda bahsettiğimiz vahşet görüntülerini aslında kimlerin sözüm ona gururla paylaştığı şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim daha o gün İsrail bir algı devletidir. Çocuklara bile işkence edecek kadar alçalır ama kendilerine yönelik en küçük saldırıyı ayyuka çıkarır. Dünyanın her yerindeki Siyonist yalakalarını da bu algı için kullanır demişim. Hocam 7 Ekim saldırılarında 1200 İsrailli öldü, 250 kişi de rehin alındı. Netanyahu bunu bilerek izin verir mi diyenler olabilir. Bizim asıl hatamız Siyonistleri kendimiz gibi değerlendirmektir. Netanyahu ölen İsrailliler ve rehineler sayesinde 1000 kat katliam yaptı. Siyonistler için en iyi Yahudi, İsrail'in menfaatleri için kendini feda eden Yahudidir. Bırakın İsrail menfaatlerini, geçen haftaki uçak krizinde asıl hedefin uçağın düşürülmesi olduğu, Netanyahu'nun seçimi kurtarmak için uçaktaki 180 Yahudi'yi feda ettiği ortaya çıktı. Çünkü Yahudilerin en büyük marifeti doğrudan daha doğru görünen yalan organize etmektir. 7 Ekim'den sonra 260 gazetecinin ölümü pahasına deşifre edildiklerine bakmayın. 1948'den bu yana Müslümanlara her türlü zulüm ve katliamı yapmış ama bütün dünyaya Filistinlilerin Yahudilere uyguladığı terörü anlatmış, kurgu, fotoğraf ve görüntülerle herkesi inandırmışlardır. İşte bu mağduriyet algısını güçlendirmek ve planladıkları büyük operasyonlara şok gerekçe üretmek için gerekirse harakiriden de çekinmezler. Bunun en çarpıcı örneği 11 Eylül 2001 saldırılarıdır. Görünüşte El-Kaide'li teröristlerin gerçekleştirdiği İkiz Kule terörünün aslında çok önceden planlanmış büyük çaplı Haçlı saldırıları için gerekli olan büyük çaplı bir gerekçe olduğu ortaya çıkmıştı. Nitekim 7 Ekim saldırılarını da 11 Eylül'e benzeten New York Times, Amerika'nın Haçlı saldırıları gibi İsrail'in de Gazze'ye kapsamlı kara saldırıları başlatacağını yazmış, biz de 10 Ekim 2023 tarihli yazımızda aktarmıştık. Asıl önemli tespit ise İran hakkındadır. Hamas, 7 Ekim saldırılarına İran'ın desteğiyle hazırlanmıştı. Hatta Hamas yöneticileri bu destek sebebiyle İran'a teşekkür etmişti. Ayrıca kesin olan İsrail misillemeleri karşısında İran'ın Gazze'yi yalnız bırakmayacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine biz de 10 Ekim 2023 tarihli yazımızda aynen şöyle demiştik. Asıl büyük şüphe İran'ın katkısıdır. Şiiliği kuran Abdullah bin Sebe Yemenli bir Yahudidir. İran, İsrail'i en çok tehdit eden ama aslında ona en çok destek veren devlettir. İsrail bu kadar vahşileşmesini İran tehdidine borçludur. Hamas'a yürü diyen İran şimdi Gazze'ye bomba yağarken nerededir? İran'ın Hamas desteğinin aslında kime destek olduğu uzun vadede görülecektir. İran Gazze'yi hem unuttu hem de unutturdu. Aradan 3 yıl geçti. İran Gazze'ye ve Gazzelilere zerre kadar destek verdi mi? Bırakın desteği, 10 Ekim 2025 tarihinde İsrail'e rağmen imzalanan ateşkesin Gazze'de uluslararası güç konuşlandırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve yönetimin teknokratlardan oluşan bir hükümete devredilmesi gibi Netanyahu için ölüm anlamına gelen ikinci aşamadan İsrail'i kim kurtardı? İşte yine kış kapıda. Oysa Gazze'de çadır bile kalmadı. Bırakın çadırı, sağlam insan kalmadı. Peki Gazze'yi kim konuşuyor? Veya şöyle soralım. 3 yıldır insanlığın katledildiği Gazze hala bu haldeyken dünya neyi konuşuyor? Hürmüz Boğazı'nı. kimse saldırıya uğrayan İran demesin. Şiiler de Yahudi taktiği uyguluyor. Saldırıların başlamasından önce sarsıcı ayaklanmalar karşısında hızla sona yaklaşan İran rejimi bugün 47 yıllık iktidarının en güçlü dönemini yaşıyor. Bu yüzden savaşın bitmesini onlar da istemiyor. İran'ın Gazze'yi korumasından geçtik. İsrail, İran sayesinde Gazze'yi unutturduğu gibi şimdi de Batı Şeria'yı işgal ediyor, hatta zeytin ağaçlarını bile katlediyor. Yani İsrail ve İran mağduriyet tahterevallisi oynayarak birbirlerini güçlendiriyor ama ikisinin faturasını da Filistin ödüyor.

Star gazetesinde Nuh Albayrak'ın 3 yıl sonra ortaya çıkan gerçek 7 Ekim Yahudi ve Şii oyunudur başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in kılavuzu FETÖ olanın başlıklı makalesini sunuyorum. Fon meselesine karışan siyaset esnafı ve vurguna göz yuman bürokratik elit artık yargıya emanet. Hak ettikleri cezaları en kısa sürede almaları an itibariyle milletin ortak dileği. Tabii mağdurların zararlarının bir an önce karşılanması da. Orada süreç biraz yavaş da olsa kendi mecrasında ilerliyor. Ama fon olayının maalesef üzerinde çok durulmayan ve en az olayın kendisi kadar vahim olan bir başka boyutu daha var. Türkiye'nin muhalif medyası ve muhalif siyasetçileri bu meselede FETÖ tarafından bir kez daha ve yine aktif şekilde kullanılıyor, manipüle ediliyor. FETÖ'nün mutfağında pişirilen yalanlar önce firari FETÖ'cü Cevheri Güven tarafından dolaşıma sokuluyor, sonra devrimci Ahmet Şık devreye giriyor. Bu müthiş ikilinin ortak hedefi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hiçbir belgeye, bilgiye dayanmayan itirafları kulis adı altında sanal medyadan iştahla yayıyorlar. İlk bakışta insan ne ilginç ne tuhaf bir işbirliği bu demekten kendini alamıyor ama filmi biraz geri sarınca geçmişi uzun yıllara dayanan bir ittifak, hatta yol arkadaşlığı çıkıyor karşınıza. Türk medyasının son 15 yılına bir bakın. Süreçler hep böyle ilerlemiş. Bakınız meşhur MİT tırları haberi. Dışişleri Bakanlığındaki gizli Suriye toplantısının ses kayıtlarının servis edilmesi. Siyaseti hedef alan kaset kumpasları vesaire. Hepsinde senaryoyu yazan FETÖ medyası. Geniş kitlelere yayma işi ise hep muhalif medyada. Kimse üzerinde durmuyor ama bu gerçek bir güvenlik sorunu. Ahmet Şık'tan devam edelim. Her zamanki gibi uzun uzun yazıyor. Fonlar, bürokrasi, iş insanları, evler, siyasi ilişkiler, film senaryolarını aratmayan metinler okuyunca insanın aklına şu soru geliyor. Ahmet Şık bu meselede tam olarak kimin adına konuşuyor? Gerçekten küçük yatırımcının zararını mı kendisine dert edilmiş, yoksa FETÖ'nün yalanlarla oturtmaya çalıştığı iktidar içindeki güç mücadelesi algısına destek mi atıyor? Firari FETÖ'cü ile çift santrofor oynadıkları, fon meselesinde yazdıkları, iletişim fakültelerinde haber ne değildir, nasıl yazılmaz başlığıyla anlatılacak türden. Metin, duydum. Konuşuluyor, düşünülüyor, ortak kanaat ver diye ilerliyor, sonra bir anda kesin hükme bağlanıyor. Peki kaynak ne? Belge var mı? Yok. Ama senaryo hazır. Şimdi soru şu, neden fon meselesinin üzerine giden Adalet Bakanı aynı anda bu iki cephenin de ortak hedefi oluyor? Öyle ya, bunlar sözde fon meselesinde zarar eden vatandaşın yanında, onların zararının karşılanmasını istiyorlar. Ama ne hikmetse fon olayını çözecek adamın üstüne gidiyorlar. Acı olan şu ki sadece Ahmet Şık değil birçok muhalif gazeteci son dönemde belki de farkında olmadan FETÖ medyası tarafından manipüle ediliyor. Birileri dosyayı uzatıyor, bunlar kameramanın karşısına geçiyor ve kayda başlıyorlar. Sorsan gazetecilik yapıyorlar. FETÖ'nün yazdığı replikleri tekrarlamak, sanal medyadan dolaşıma sokmak maalesef gazetecilik zannediliyor bu dönemde. Biz bu filmi 15 Temmuz öncesinde defalarca izledik. O dönemde FETÖ'nün medya imamlarının peşinden ayrılmayan çok muhalif, çok devrimci gazetecilerin darbeden sonra nasıl kıvırdıklarına ibretle şahitlik ettik. Bugün yine aynı hatayı yapıyorlar. Bakalım ne zaman uyanacaklar? Ya da gerçekten uyanmaya niyetleri var mı? Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in kılavuzu FETÖ olanın başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var.

Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un "Size Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gibi başkan lazım" başlıklı makalesini sunuyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan geçen hafta yeni yasama yılı açılışı kapsamında Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Gelenekleşen konuşmasında Türkiye'nin iç ve dış birçok sorununu dile getirdi. Dünyada ve ülkemizde pek çok önemli sorunlar varken muhalefet partilerimizin derdi bambaşkaydı. O dert Erdoğan'a karşı nasıl olumsuz tavır alalım? Cumhurun yani halkın makamını temsilen Cumhurbaşkanı sıfatıyla meclisi onurlandıran Erdoğan, genel kurul salonuna geldiğinde CHP ve YRP ayağa kalkmadı, Demliler ayağa kalktı ama alkışlamadı, yeni partililerse salonu terk etti. Bu tavrın arka perdesi şudur, kişinin çok istediği halde elde edemediği bir şeyi, başarısızlığını veya çaresizliğini gizlemek için kötülemesi ve hor görmesi. Hani şu uzanamadığı ciğere mundar diyen kediler gibi işte. 22 Eylül 2026'da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında Erdoğan kürsüye çıktığında terörist Siyonist devlet İsrail'in temsilcisi de salonu terk etmişti. Demek ki İsrail ve yeni partililerin hedefi aynı, Erdoğan düşmanlığı. 1994 İBB Başkanlığı döneminden başlayarak ömrünü canı pahasına milletine hizmete adayan, gönül ve dava adamını demokratik yollarla sandıkta yenemeyenlerin çirkefliklerine bir kez daha üzülerek şahit olduk. Nedir sizin derdiniz Allah aşkına? Olumlu olumsuz her şeye muhalif olsun diye mi size maaş ödüyoruz? Sayın Erdoğan'ın milleti için yaptığı hizmetleri saymaya kalksak değil bu satırlar sayfalarca dolusu kitap yetmez. Hem zaten sizin hayaliniz bile o hizmetleri kavramaya yetmez. Şehir hastaneleri, teknofez, savunma sanayi de neymiş? Elbette ki bunca iyi hizmetlerin yanında yanlışı da olabilir. Mesela imza atılan ancak sonrasında zararı görüldüğü için geri çekilen İstanbul Sözleşmesi gibi. Mezar başında ezan okunurken içkili alem yapmasıyla ünlü yeni rakıcıların yeni partisinin Çaylak Genel Başkanı Özel, "Partimize yargı darbesi yapıldı, Cumhurbaşkanı adayımız hapse atıldı, onun için tavır koyduk," buyurmuş. Sayın Özel, bu yutulacak lokma değil. Baksana, yardıma çağırdığınız Avrupa, İngiltere bile size inanıp da adam yerine koymadı. Bakalım şu yargı darbesi paketinde neler varmış? Rüşvetin ses ve görüntü kayıtları, para kuleleri, suç ortaklarının itirafları, MASAK raporları, kendi partililerinin şikayetleri, metro projesi için yurt dışından alınan 1 milyar 588 milyon dolarlık kayıp para, parayla delege satın alındığının itirafları, bavullarla taşınan rüşvetlerin görüntüsü, Capacity AVM sahiplerinden ruhsat için 5 milyon dolar rüşvet istenmesi, Medicana Hastaneler Grubu hastane binasının mimari proje onayı için 8 milyon dolar rüşvet istenmesi. Bakmayın böyle bir paragrafa sığdırıp bitirdiğimi. Vurgun o kadar büyük ki savcılar 3700 sayfalık iddianameyi ancak sığdırmışlar suçlamaları. Şimdi yukarıdaki belgeli hukuki gerekçelerle yargılanıp gırtlağına kadar pisliğe bulaşmış bir sanığı değil Türkiye gibi bir ülkeye cumhurbaşkanı yapmak, bir apartmana kapıcı yapmak, bir köfteci dükkanının kasası bile teslim etmek mümkün değil. Edilemez böyle birine. Hem önü kesilmek istenen kişi için hiçbir hukuki gerekçe bulunamayınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olaylanmış resmi ders kitaplarında yer alan bir şiirin okunması bahane edilip yargılanarak hapse atılır. O zaman adalet vardı, şimdi adaletsizlik var öyle mi? Yanlış anlaşılmasın. Demokratik parlamenter sistemden yanayım. Ama ülkesinin geleceği, halkının refahı için gecesini gündüzüne katıp çalışan, hayatını ortaya koymuş bir hizmet adamına yapılan hakaretleri, haksız eleştiri ve tavırları görünce size Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un gibi başkan lazım demek geliyor içimden. O kim ki? Onun olduğu ortamda değil, yerinden kalkmak, salonu terk etmek, hafif gaflete kapılıp gözlerini yumsan bile kellen gidiyor. Bakın, biz sol partilerden böyle bir lider çıksa inanın alkışlayıp destek veririz. Yeter ki ülkemiz kazansın. Siz de öyle yapsanız kıyamet kopmaz.
Yeni Akit gazetesinde Yüksel Tokur'un "Size Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un gibi başkan lazım" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.

Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 5, Sure Nisa Suresi 24-51. Ayetler, sayfa 81-85.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tabak yemek. Resul'e peygamberlik ilk tebliğ edilince, insanları İslam'a çağırırdı gizlice. Lakin tek tük nadiren inanan oluyordu. 3 yılda iman eden sadece 30 oldu. İbadet yaparlardı onlar da hep gizlice. Ve ezberliyorlardı ayetleri indikçe. Bir müddet sonra ise, gelmişti ki bir ayet, mealen, akrabanı İslam'a eyle davet. O server yapmak için Rabbinin bu emrini, yakın akrabasının çağırdı her birini. Onlar Ebu Talib'in geldiğinde evine, sadece bir kap yemek getirdi önlerine. Besmele söyleyerek önce yedi kendisi ve buyurun deyince başladı sonra hepsi. Yemek bir kişilikti. Onlar 40 kişiydi tam. Hepsi yiyip doydular. Eksilmedi hiç taam. Onlar bu mucizeyi gördüler birer birer. Yine de İman ile şereflenemediler. Ebu Hureyre dahi anlatır ki, bir harpte çok şiddetli bir açlık başladı sahabede. Yoktu hiçbirisinde yiyecek bir lokmacık. Herkes açlık içinde kıvranıyordu artık. O sıkışık zamanda bana bakıp o server, yiyecek bir şey var mı diye sual ettiler. Az miktarda hurma var diye arz edince ben, bana buyurdular ki, onları getir hemen. Getirdim. O hurmadan tek bir avuç aldılar. Bir serginin üstüne elleriyle yaydılar. Sonra bereket için bir dua eyledi ve buyurdu ki, 10 kişi çağır gelsin yemeğe. Çağırdım, geldiler ve yediler o hurmadan. 10 kişi daha çağır buyurdular sonradan. Çağırdım, onlar dahi gelip yiyip doydular. Sonra 10 kişi daha davet et buyurdular. Böylece onar onar çağırdım gazileri. Gelip doyana kadar yiyip gitti her biri. Hiç yemeyen kalmadı bu İslam ordusunda. Koyduğun hurmaları al buyurdu sonunda. Zaten bir avuç kadar hurmaydı getirdiğim. O hurmaları alıp tekrar eve ilettim. Onları senelerce hem yedik hem yedirdik. Dağıttık sağa sola yine bitiremedik. Enes bin Malik dahi rivayet eder ki hem, bir miktar yemek yaptı validem Ümmü Süleym. Götürüp arz eyledim Resul-i Kibriya'ya. Buyurdu ki, ya Enes, onu koy da oraya. Git filan filan ile kime rastlarsan eğer, söyle yemek yemeye bizim eve geleler. Tam 300 kişi geldi yemek ziyafetine. Hepsi bir tabak idi, kâfi geldi hepsine.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim İslam alimlerinden Süleyman bin Ceza rahmetullahi aleyh Eyyühel Veled kitabında buyuruyor ki, evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi oku. Zira her işinde muvaffak olur ve hayırlı işler başarırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi okursa Allah Teala 70 meleğe emreder. O kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Evine gelince de okursan iki Ayetel Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Önce sağ ayakkabını giy, sonra sol ayak ile evden, camiden çık buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler hocam.
0: Buyurun.
2: Osman hocama sorum şu.
1: Dinliyoruz efendim.
2: Biz Karadenizliyiz hocam. Fındık mahsulümüz var. Bundan 20-22 sene önce bir içini temizleme borcum kalmış. Bu sene karşıma çıktı. Acaba uşur parasıyla bu borcu ödeyebilir miyim?
1: Peki efendim.
2: Tamam hocam. Allah'a emanet olun. Hayırlı
0: evet,
2: günler.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler.
3: Alo. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Buyurun.
3: Hayırlı günler hocam.
0: Hayırlı günler.
3: Kısa bir sorum olacak hocama. Zaman dinliyorum Osman hocama. Şimdi deniliyor ki hani mesela sigara içme yaşı şuraya kadar düştü. İçki içme yaşı buraya kadar düştü. Mesela kumar şöyle oldu.
0: Uyuşturucu.
3: Böyle oldu. Uyuşturuculuk şuraya kadar geldi. Ben şimdi çok dikkat çekici bir şey söyleyeceğim. İki kocalı hürmüz yaşı nereye vardı diyeceğim, onu soracağım ben.
1: Anlamadım.
0: İki kocalı hürmüz. Ne, nereye kadar
3: vardı? İki kocalı hürmüzler çoğaldı hocam. İki kocalı hürmüzler.
0: Bunlarla nereye varırız?
3: Bakın kocası sağ, efendime söyleyeyim. Hatta kocasının da bilgisi dahilinde.
1: Anladım.
3: Ciddi konuşuyorum. Ben 71 yaşındayım.
1: Peki efendim.
3: Vallahi hocam bu durum bu. Bu konuda.
0: Peki.
3: Lütfen yani.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Az önce naklettiniz ya. Evinden çıkarken, evine girerken gibi ifadeler var. Şimdi evinden çıkarken Ayetel Kürsi okumak çok faziletli, faydalı bir iş.
1: Evet.
0: Evinden çıkarken derken, yani bir ayağımız evin dışında, kapının dışına attık, öbürü hala içeride. Bu arada mı okuyacağız yani orada?
1: Yok.
0: Durup da. Yoksa çıktık, ayakkabımızı giydik. Ondan sonra
1: yolda giderken de.
0: Ya da arabamıza bindik.
1: Evet, o zaman okuruz.
0: Girerken deyince de bu böyle. Yani
1: tabii.
0: Girdikten sonra da okunabilir.
1: Girdikten sonra okunuyor. Mesela evden çıkarken diyelim ki 5. kattasın. Daireden çıktım. Ayakkabını giyince önce solla çıktım. Sağ ayakkabını giydin. Asansör bekliyorsun mesela diyelim. Olsun. Evet, besmele çektim. Başladın okumaya. Asansörden inerken ana kaptan çıkıncaya kadar bitirebilirsin. Veyahut da o anda elinde bir şey vardır. Yanında birisine bir şey anlatıyorsundur. Araban var, arabana binince okudun. Veyahut da yayan gidiyordun. Ondan sonra o işlerini bitirdin. Çöp atacaktın falan filan, bunların hepsini bitirdin. Ondan sonra Eûzü Besmele çeken Ayetel Kürsi'yi okuyabiliyor musun? Okuyabiliyorsun. Yama zamanı geniş. Oradaki çıkarkenden ifade evden çıkınca. Ondan sonra işte girerkenden Murat da kapıda bekleyip dediğiniz gibi bir ayak içeride bir ayak dışarıda bir okuyayım öyle gireyim değil. İçeri girince o zaman okuması gerekir. İhlas suresiyle alakalı da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir tavsiyeler var eshab-ı kiramdan. Evine girdiği zaman 3 ihlas okuyanın her gün fakirlikten kurtulur. Eshab-ı kiramdan bir tanesi buyuruyor ki, ben bunu devam ettim, hakikaten kurtuldum diyor. Çünkü Resulullah Efendimiz mutlak doğruyu söyler. Ama inanarak.
0: Tam da onunla ilgili bir şey daha söyleyecektim. Bir dinleyicimiz, bir tanıdığım öyle diyeyim. Bunu yapmış yani eve girmeden önce. Evin kapısını gördüğü anda okumaya başlıyormuş. Ondan sonra. Ama karşılığında gördüm diyor. Allah-u Teala diyor. Hakikaten diyor. Hiç diyor darlığa düşmedim falan diyor. Ondan sonra bir şeye, bir yerden duymuş, hani evi girince okunur bu mu demişler, ya da girerken kapıda okunur mu demişler. İçine bir kurt düşmüş. O, onu soruyordu. Yani ben yanlış mı yapıyorum? Dedim karşılığını görmüşsün artık. Yani vesvese yapma.
1: İhlasla, samimiyetle yaptığı için karşılığını görmüş. Ama kitaplarda bunu diyor ki eve girince buyuruluyor. Yani evin içine girince aynı şekilde okunur. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime geliyor. Ayet-i kerime sonunda Estağfirullah illa vahyun yuha sadakallahu aleyhi ve sellem. O ancak kalbine bildirilenlerle, vahyedilenlerle söyler. Onun dışında bir şey söylemez. Hadis-i şerifleri bu gözle bakmalı. Yani Peygamber Efendimiz Allah-u Teala bildirdi. Ben bunu böyle yaparsam bunun karşılığını görürüm. Mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sağlık sıhhat açısıyla bildirmiş olduğu bazı şeyler var. Saadeti ebediyede hastalık bahsinde bunları da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh almış. Mesela benim en çok dikkatimi çeken şiriz diye geçiyor hadis-i şerifte. Çörek otu bildiğimiz. Ölüm hariç her derde devadır buyuruyor. Şimdi Mustafa Bey, ölüm hariç her derde deva. İstisnası yok yani. Bunu aynı şekilde, yani şimdi bazıları o zaman aynı şekilde ben bir kilo yiyeyim. Yok ya, öyle değil o. Kararınca aynı şekilde her gün yağı da var. Azar azar her gün kullanırsan, bu niyetle kullanırsan, Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş buyuruyorlar. Mesela o çemen pastırma üzerine koyuyor. O da var saadeti ebediyede. O da zikredilmiş. Yani metşena ediliyor. Tabii herkesin yapısı, ondan sonra mizacı farklı. Bazı gıdalar mizacına ters olabilir. O da ayrıdır. Veya Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi, veren odur, verdiren de odur. Hastalığı veren o. Şifa veren de o. Şinüz de çörek otunda verir. Domates de verir. Toprak yalarsın onda verir. Ot yersin onda verir. İlaç kullanırsın onda verir. Veya aynı şekilde doktorların bile ittifak ettiği, efendim bu bitki, bu işte ilaç, çok şey falan kullanırsın. Hiç faydası olmaz. Niye şifa yaratmadı çünkü? Şeyde Seyyid Abdülhakim Arvasesleri İstanbul'a geldiği zaman bakmış o zamanki İstanbul ahalisine. İstanbul ahalisi rızkı maaştan, şifayı da doktordan beklemeye başlamışlar. Tehlikeli. Tehlikeli. Rızık Allah-u Teala veriyor. Efendim bir yerde çalışıyorsun, maaş alıyorsun. Az alırsın, çok alırsın. Ama rızık mukadderdir, bu değişmez. Çok maaş alırsın, hepsini yemezsin. Yemen de mümkün olmaz. Allah-u Teala bir hastalık verir. Şey yapamazsın. Şeyde tanırsın belki. Profesör doktor Mehmet Yücel abimiz vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Yani ben rastladım öyle. Emel abiler de öyleydi. Yani tok gitsen, o da yemek yerken onun yanına varsan, toksun, canım bir şey istemiyor falan. Fakat otursan, o yemek yerken baksan,
0: gene acıkırsın.
1: Acıkırsın. Ya o kadar zevkli yemek yerdi. İyi yerdi yani. Zevkli yerdi. İşte hastalandı, rahatsız oldu. Bu holding yemekhanesinde bir gün baktım, yemeği almış eline ama zayıfladıydı bayağı. Böyle karşı karşıya geldik. Elinde böyle yemek tepsisi. Dedi ki doktorlar ye diyor da, dedi zorlayarak yiyorum. Allah Allah. Bak aynı insan. Aynı insan. Şeyde söyleyiverim. Bir pazar akşamları Fatih otururken bir grup vardı. Yaşça da en küçükleri beğendim falan. Kitap okuyorduk falan. Benim vakti müsait değildi ama kıramadım onları. Bir sene aynı şekilde onlarla beraber gidiyordum falan. Şimdi öyle olunca da hanımlar yarışa giriyorlardı ikram konusunda. Tabaklar kocaman, içindekiler aynı şekilde şey yapılmış falan, dolu dolu.
0: Birçok hazırlık yapılmış.
1: Tabii birçok hazırlık yapılmış. Hiç unutmuyorum bir gün. O rahmetli de gelirdi arada bir. Kendi tabağını bitirdi. Ondan sonra bir arkadaş dedi ki yardım edin. Ederiz abi dedi. Onun tabağını da bitirdi. Bana da yardım eder misin? Ederiz abi dedi. Onu da bitirdi. Gayet rahat ama. Yani karnım şişti falan. Öyle bir derdi de yok. Onun için dedim ben, onu görünce toksan bile aynı şekilde acıkırsın. Öyle biri. Ama sonra o iştah, o zevk alınıverdi. Ya doktorlar dedi aynı şekilde ye diyor da dedi, zorluyorum kendimi. Çok param var, imkanım var, etiketim var, ünvanım var. Hiçbir şey. Yani Allah-u Teala dilemediği müddetçe hiçbir şey yapamazsın. Onun için Yunus Emre Hazretleri onu özetlemiş. Söyleyen de o, söyleten de o. Bitti. Yani her şey Yunus Emre Hazretleri yakin olduğu için iki kelimeyle ifade edivermiş. Artık her şeyi o kalıba koyabilirsin. İki kelimeyle her şeyi izah edebilirsin. Söyleyen de o, söyleten de o. Kalıbına oturtturabilirsin. Dolayısıyla sizin hani efendim işte okudum faydasını evet, gördüm. İnanarak yaparsan faydasını görürsün. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh İslam Ahlak kitabını almışlar. Onun iki tane nakli var. Kendileri de aldılar bir ara.
0: Evet.
1: Birisi besmele ile birisi besmelesiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek buyuruyor ki bunu sabah 3 akşam 3 defa okuyan ve akşam da 3 defa okuyan, sabah akşam 3'er defa okuyan kimseye nazar büyü tesir etmez. Onun için kendisini ziyarete gelenlere kardeşim buyuruyorlar, bize büyü aynı şekilde tesir etmez. Çünkü buyuruyorlar biz sabah 3 defa Bismillahirrahmanirrahim okuyoruz, akşam da okuyoruz. Ben bunu orada okuyunca dedim bunu nasıl meleke haline getiririm? Nasıl meleke haline getiririm? Şimdi unutabilirsin. Önceleri yani bazı kimselerin de müracaat ettiği bizim gibi avamın kağıda yazdım. Namaz kılarken seccadenin yanında duruyor o kağıt. Tamam mı? Seccadeyi serdiğim zaman kağıdı da onun yanına koyuyorum. Sabah namazında mesela. Bismillahirrahmanirrahim okunacak. Elimi kaldırdım dua ediyorum ya. Dua ederken onu okuyorum. Veya duadan sonra kağıdı görüyor ve arkasını gene okuyorum. Okuyorum. Akşam namazı içinde. Öyle yapıyorum falan. Mustafa bir müddet sonra artık o kağıda ihtiyaç yok.
0: Tabii.
1: Otomatik olarak yani sen düşünmesen bile diline Bismillahirrahmanirrahim diye bir şey dökülüveriyor. Ha okuyacaktım diyor. Başlıyorsun okumuyor onu. Melek haline getiriyor. Şimdi Emen abilerin aynı şekilde bir sözü vardı. Bir işte başarılı olabilmek için o işi rüyasında bile görmesi lazım. Rüyasında bile görmesi lazım. Ben onu seneler önce Emen abiden içtiğince dedim. Şey dediğinin emir ve yasakları da öyle. Ya yani sen o derece aynı şekilde abdestin, guslün, farzlarını, sünnetlerini, müslüklerini böyle okuyorsun, tatbik etmek için aynı şekilde kağıda yazmışsın, abdest dualarını, ondan sonra şey yapmışsın falan. Öyle bir duruma geliyor ki, rüyanda bir de abdest alıyorsun, gusül alıyorsun, tamam. O yani kalbine yerleşiyor demektir. Ondan sonra sen istesen de istemesen de hatırına gelebilir. Şimdi dinleyicilerden bazıları ya bu adam ne anlatıyor, hikaye mi anlatıyor falan diyenler de olabilir. Bunun en çarpıcı misali maddi şeylerden misal vereyim. Ben 40 yaşından sonra bir araba sürmeyi öğrenmeye kalktım. Hemen vazgeçtim. Çünkü ben bilgiyle sürüyorum. Şimdi neye basacaktım? Frene. Frene yerine gaza basıyorsun.
0: Düşüne düşüne sürüyorsunuz.
1: 2 saniye sonra duvara güm diye gidiyorsun. Tamam. Olmaz o. Yani onun belli bir yaşı var. Mesela tecvitte ondan sonra o mahreç dediğimiz harflerin çıkış yerlerine, harflerin yerleşmesine belli bir yaş dönemi var. Orada aynı şekilde o talim yapılacak. Şoförlük de aynı şekilde çocukluktan itibaren hani devlette 18 yaşını rüşt kabiliyor, ondan sonra imtihan alıyor, ehliyet veriyor ya. Ama çocuk ona gelinceye kadar kıyıda, köşede falan buna alışacak. Mesela ben bakıyorum şimdi, ben bu adamı geçebilir miyim falan. Ben bakacağım da ben bakıncaya kadar gidip vururum adama, tamam mı? Ama meleke haline geliyor. O başını şöyle kaldırdı mıydı? Tamam diyor, basarım diyor. Arabanın hızına göre şey yapayım, meleke haline geliyor. Tek elle götürebiliyor. Beni ikisini sıkı sıkı tutuyor. Yoruluyor. Olmaz o. Yani böyle şoförlük olmaz. Onun için herkes haddini bilmeli, sınırı bilmeli. Ben işte 70 yaşından sonra var ya uçağı bile kullanırsın, doğru. Temel'in dediği gibi götürmüş karaya vurmuş denizi. Demiş ne oldu? Deniz bitti demiş, kabahat benim mi yani? Tamam mı? Şimdi havada da gökyüzü bitti der, dağa çarpar, Himalyalara indirir seni. Onun için de dini ilimler de öyle. Yani okuya okuya o zevki, o şeyi tadınca din bilgilerini. Mesela ben babaannemlerden müşahhas olarak gördüm onu. Hayatlarına geçmiş. Öyle yapma oğlum. O yanlışmış. Doğrusu böyle yapmak lazımmış. Niye? Ha, onu bilmez. Yapılacağı biliyor. Mesela şeyde de o tecvid kaidelerini öğretiyorsun, kitabı var falan. O tecvid kaidelerini unutursun sonra. Ama adam talim yaptıra yaptıra yaptıra yaptıra. Hani bir Osmanlıca kitaplarda geçiyor ya. Et tekrar ahsen melevkâne 180, yarı Arapça yarı Türkçe karışıksa. 180 defa bile tekrar etmiş olsan meleke haline geliyor. Meleke haline geliyor. Ondan sonra çocuk başlıyor Kur'an-ı Kerim okumaya. Harfleri çıkarıyor. Tecvid kaidelerinde uyuyor. Durdurup desen ki bu ne olur? Belki bilmez. Unuttu. Bu ihvadır, idgandır, idgan
0: bilmez. Adını bilmez yani.
1: Adını bilmez, unutur. Ama yapıyor.
0: Yapıyor.
1: Önemli olan meleki kazanmak.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz, bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu.
Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri "Hayır bilmiyorum" deyince deli dedi ki, "Deli ona derler ki attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun.
1: Efendim, ilk dinleyicimizin bir suali vardı. Şunu peşin borç ödenmez dedi. Usul borcumuz var dedi. Onu vermemişiz. Birisine dedi borcumuz var dedi. Dedi o usulü ona versek.
0: Borç ödenmiş olur.
1: Versek ödemiş olur muyuz? Şimdi genelde olmaz. Peki olur tarafı yok mu? Var. Evla mı? Hayır. İşte ihtiyaç zaruret halinde.
0: Zor durumda kaldıysa.
1: Zor durumda. Mesela bunların diyelim ki borcu olan kimse işte tökezlemiş, fakirleşmiş, borca düşmüş. Yani bu kimseye zekat verilir. Şey de verilir. Söyleyiver. Usul da verilir. E şimdi götürdü. Usulunu buna verdi. Usulunu buna verdi. Usul borcundan kurtuldu mu? Kurtuldu. Ya da bir şey demedi. İşte daha önceki de aldığım dedi borca karşılık. Hani alacağıma karşılık verdiler dedi. Ama amel defterine öyle yazılmayacak. Onun için ayrı ayrı yapmalı. O zekat borcu ayrı. Adamdan elden para aldın veyahut da mal aldın. Ödeyeceğin ayrı. Onu onunla ödeme. Ayrı ayrı yap. Gelelim efendim. Dinleyicimiz bir teşhiste bulundu. Ya dinleyicimiz diyor ki zina yaygın. Bunlardan dünyaya gelen sıpaların da ne olduğu belli değil. Bu kadın programlar var. Bir sefer öyle bir ne için şey yapıyordum da baktım falan. Kadın çocuğun babasını falan işte DNA testine bakıyorlar, o çıkmamış. O diyor, o zaman diyor falan. Onda da çıkmamış. Aa, o zaman öyleyse falan. Yani han kapısı gibi gelen erkek girmiş çıkmış. Hepsiyle yatır kalmış falan. Yani kimden olduğu meçhul. Dolayısıyla bakıyorsun piç dolu. Veledi zina dolu.
0: Ama televizyondakiler münferit hadise olamaz mı yani?
1: Hı?
0: Televizyondaki çıkan şeyler münferit olamaz mı yani?
1: Şimdi orada televizyona çıkaran da kabahati var. Münferit bir hadiseyi oraya çıkardığı zaman onu izleyenler ha herkes böyle ben de böyle olayım teşvik yapıyor.
0: Tabii orası doğru.
1: Evet. Teşvik yapıyor. Dolayısıyla o tip programlar bir zamanlar aynı şekilde bir partinin genel başkanı bayağı bir fırçaladıydı falan. Sonra aynı şekilde bir daha sesi çıkmadı o konularda da. Ama doğru söylüyordu. Ya dedi bunlar dedi kebaselik dedi. Onu oraya çıkartıyorsun falan. Yani yaymış oluyorsun. Yaymış oluyorsun. Ha, dediğin gibi bu münferitken onu açığa çıkardığın zaman sanki bütün insanlar böyleymiş intibaını verdettiriyor.
0: Ha, normal durumu normalleştirmiş oluyorsun.
1: Şeyler de var. Mesela o dizilerin içerisine falan serpiştirilmişler. Bazen bunları hazırlayanlar tabii seneler sonra bazı şeyler çıkıyor falan. Hani bu bir tane bir dizi vardı. İşte FETÖ PERMA Amerikan vali, Amerikalılar da yapıyor onu. Evet. Şöyle filmlerinde falan bir bakıyorsun farklı bir şey çıktı. Adam filmle mesaj veriyor. Amerikalılar da öyle yapıyor aynı şekilde. Kendilerini güçlü göstermek için. Ramboları, Samboları falan filan değil mi? Öyle gösteriyorlar. mesela aya gitme, maya gitme falan o şeydir yani. Hava atmadır. Gösteriştir. Ne yapacak aya gidince? Ayda su var.
0: Zaten gidince. Amerikalılar olmasa biz hayatta olamazdık.
1: Dedirtiyor.
0: Onların kahramanları.
1: Dünyayı kurtarıyorlar.
0: Dünyayı kurtarıyorlar. Gök taşlarına yumruk atıyorlar falan.
1: Dolayısıyla nereden çıktı? Ha, dinleyicimizin zina yaygın. Yani dedi bir kadın dedi iki koca hürmüz. Allah Teala korusun. Ha, bu neyi açığa çıkarıyor? Anne babalar. Kadın çocuğu doğurdu da saldım çayıra Mevlam kayıra oldu. O çocuk aynı şekilde boş kalmaz. Sokak onu doldurur. Anne baba sevgisi yok. İtiyor, kakıyor zaten. Ondan sonra çocuk sokakta onun eline aynı şekilde götürüyor, karnını doyuruyor, cebine para koyuyor falan. Bir müddet sonra aslanım diyor, al şu tabancayı götür diyor, şuraya tara. Tarıyor. Yani sen sahip çıkmayınca sahip çıkan birisi oluyor. Yani çocuklara din eğitimi verilmedikçe, Allah-u Teala'nın sevgisi, ahiret bu yerleşmediği müddetçe. Efendim işte asker, ne yapacaksın, herkesin başına asker mi koyacaksın? O da mümkün değil. Polis mi koyacaksın? O da mümkün değil. Din unutulduğu zaman her türlü kepazelik ve rezalet olacak mı? Olacak. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerini anlatırlarken öyle zaman olacak ki, hatta orada öyle bir ifade geçiyor, buyuruluyor ki yani insanlar sokakta, sokaklarda hayvanlar gibi çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz buyuruyor. O duruma aynı şekilde gelecek. Peki o duruma gelebilmesi için bu kimselerde iman olmayacak. Hepsi kitapsız kafir haline dönecek veya da işte kafir olacak, hem mürted olacak. İstidatları, akılları da aynı şekilde önceki asırdaki yaşayan insanlarınki gibi olmayacak. Sadece görünüş itibariyle insan, ama yani ortaya koyduğu davranış hayvandan aşağı. Ortaya koyduğu davranış hayvandan aşağı olacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor Belhüm edan. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Allah-u Teala dünyada kendisine iman eden bir tek kul olsa, o bir tek kulun hürmetine, hatırına, onun imanı sebebiyle kıyamet koparmaz. İmanlı hiç kimse kalmayacak. İmanlı hiç kimse. Ve mesela o büyük alametler anlatılırken de buyuruyor ki bir sabah kalktıklarında rafta duran Kur'an-ı Kerim başlığı bomboş, sayfa silinmiş olacak. Ve öyle bir zaman gelecek ki mesela bu camilere bakacaklar, bunlar ne için yapılmış sorusumuz, ne için yapılmış
0: onu bile unutacaklar,
1: evet, onu bile bilmeyecekler, o kadar
0: lüzumsuz diyecekler, lüzumsuz sonra yıkacaklar.
1: Yıkacaklar hayvandan aşağı duruma düştükleri için o idraklerde olmayacak. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, bir gün Hindistan'dan bir kitap gelmiş. Panipur şehrinden gelmiş, Sinaullah Panipur Diye Hazretleri'nin bir kitabı. Buyurmuşlar ki bir şey merak ediyorduk. Emre abiler buyururlardı. Bir kitap geldiği zaman mübarekler onu bir gecede bitirirler, okurlar.
0: Sabaha bırakmazlar.
1: Sabaha bırakmazlar. Buyurmuşlar bir şey merak ediyorduk buyurmuşlar. Ya bu kadar kitap yazılmış İslam alimleri. Ama insanlar durmadan fevç fevç, dalga dalga durmadan aynı şekilde dinsizleşiyor, imansızlaşıyor. Yani sebebi ne bunun? Ve o kitapta işte kıyamete doğru gittikçe insanların anlayışı, istidadı, ondan sonra ne bileyim iman bilgileri, din bilgileri iyice zayıflayacak.
0: Aklı
1: da zayıflayacak, anlayışı da kıtlaşacak. Dolayısıyla akılsız, iki ayaklı, işte konuşan hayvanlar aşağı bir varlık haline gelecek.
0: Yiyip içen.
1: Böyle bir varlık haline gelecek. Böyle. Dolayısıyla o da işte o zaman anladık diyor. Yani mübarekler niye kitaplara dönüp bakmıyor? Hayvan dönüp bakar mı? Hayvandan aşağı olan hiç bakmaz, değil mi? Şimdi siz de şahitsiniz ya. Bazı mesela televizyon veya da aynı şekilde YouTube'da kendi bir kanal kurmuş olan bir muhabirine diyor ki git sokağa mikrofon tut, kostüm farzı kaç. Tutuyor gençlere, bana lazım değil diyor, tamam mı? Bana lazım değil. Kocaman adam atıyor, İslam'ın şartı kaç, imanın şartı kaç, onlar bilinmemiş.
0: Kelime-i şehadet getiriliyor.
1: Kelime-i şehadet diyor. Bu insan ölecek. Peki imanı kurtarabilir mi? Yok ki, nasıl kurtarsın? İman yok ki kurtarsın. İman yok ki kurtarsın. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Zaten yani efendim işte onları şeytan kandırıyor. Ya şeytanın artık onlarla işi
0: şeytanın
1: yok.
0: Şeytanın onunla işi yok artık.
1: Onlarla bir işi yok. Onlar diyor bizim kölemiz. Biz ne emredersem onu yapıyorlar diyor. Şeytanın işi, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki şeytan en çok mesela peygamberlerle uğraşıyor, sonra peygamberlerin eshabıyla, sonra Peygamber Efendimiz'in o varisi olan alim ve o varisin talebeleriyle uğraşır. Ve şeytanlar da avam var, havası var buyuruyorlar. Öyle avamı gelip uğraşmaz. Yani kitabı okuyan, kendisini kuvvetli şey yapan avamı şey yapmaz, havası şey yapar. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri evladı Resul. Evliyalık yolunun kıyamete kadar ana tarafasıdır bu zat. Bir Ramazan-ı Şerif'te bir ses, ya Abdülkadir senden orucu kaldırdım, bir ses duyuyor. Bir emel un diyor, yolumdan çekil. Hemen şekil alıyor, dönüyor. Nereden anlatıyor? Allah'tan cihetten gelmez ki sesi diyor. Sen yaratılmış mahluksun, netice itibariyle sesin bir taraftan geldi. Sesin bir taraftan geldi. Dolayısıyla din bilgileri unutulacak. Unutuldukça insanlar da azacak. Allah rahmet eylesin, Enver abiyle Cağaloğlu'nda buyurdular ki güneş battı. Yani Peygamber Efendimiz'i kastediyordu aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla kararma devam edecek. Ama kıyamete kadar bir avuç da olsa doğru itikatta olan bir topluluk, Müslüman cemaati olacak. Ehl-i sünnet olacak. Onun için Cenab-ı Hak bize ihsan etmiş bu zamanda. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı bu kitaplara sahip çıkmamız gerekir. Bunları evlatlarımıza okutmamız gerekir. Sevdirmemiz gerekir. Efendim kuru bilgi. Kuru bilgi insanda kalmaz. Unutulur gider. Hani büyükler hep anlatıyorlar ya. Önemli olan gönüle dokunmak. Hatta şey anlatılıyor. Onu film bile, dizide bile söylettiriyorlar da. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile Ebu Vefa Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, biz İstanbul'u fethettik diyor. Hani diyor Türk kökenli Müslümanları diyor İstanbul'a şey yapıyoruz. Fakat diyor pek diyor şey yapmıyorlar. Ama diyor siz nasıl ikna ettiniz? Biz kendilerine maddi imkanlar şey yaptık, vaat ettik, mümkünat ama dediler pek beğenmediler. Ama siz nasıl ikna ettiniz? Efendim diyor bizim yolumuz gönüllere dokunmak. Bu yolun esası bu. Gönüle dokunmak. Muhabbet buyuruyor, sevgidir. Eğer onu yakalayabilirsen seven sevdiğinin sevdiğine itaat eder buyuruyor. İslam ahlakında yazıyor. Emel abi de sık sık tekrar ederdi bunu. Seven sevdiğine itaat eder. Bu insanın özünde olan bir özelliktir. Cibilliğidir deniyor. Cibilliği yaratılışında var demektir. Komünisti sevse komünist olur. Masonu sevse mason olur. Kitapsı kafir sevse kitapsı kafir olur. Katili sevse katil olur. Yani onun yolunda gider. Yani Müslümanı severse, Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala severse onun yolunda gider. O zaman da hakiki Müslüman olur.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Aydınlığa doğru.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam çok sorulan, merak edilen konulardan birisi var bugün. Bir kimse düşünelim. Tabii hepimizde olduğu gibi o da diyelim işte hatalar işliyor, günahlar işliyor. Bunlar sebebiyle de işte benden adam olmaz, tövbe etsem de affolmam diye düşünüyor diyelim örnek olarak. Böyle düşünmek doğru mudur? Yani maharet midir? Yani bir iş midir böyle düşünmek? Aslında iyi bir düşünce gibi geliyor kendisine. Hani ya benden adam olmaz işte, güya tevazu gösteriyor ama doğru mudur böyle düşünmek?
2: Evet, kibirden kaynaklanan bir hadise. Daha doğrusu nefsinden kaynaklanan bir hadisedir buyuruyor. Şimdi kitaplarda dinimizi oraya girmeden önce şunu belirtirim de, emin olmak. Ne demek o? Namazını kılıyorsun, orucunu tutuyorsun. Tabii canım, cennete ben girmeyeceğim de başkası mı girecek? Tabii ben kurtuldum. Nerede senedin? Yok böyle bir şey. Bu küfürdür buyuruyor emin olmak. Peki başka? Ümitsiz olmak. Yes diye geçiyor. Yani ümidini kesiyor sizin ifade ettiğiniz gibi. Yok canım benden adam olmaz yani. Benim tövbelerim de kabul olmaz. Yok ben cehennemek için var. Olmaz. İflah olmam ya. Bu da küfürdür buyuruyor. Çok büyük günahdır ikisi de. Emin olmak da yok. Yes de yok. Ümitsizlik de yok. Peki ne var? Havf ve reca var. Korkacağız. Ümitsiz olmayacağız. Tamam korkacağız. Ama ümitsiz de olmayacağız. Ümitsiz de olmayacağız. Mesela öyle şeyler anlatıyor ki İmam-ı Gazali Rahmetullahi Teala kitaplarında.

0: kitaplarda anlatırken buyurdu ki suizan kötü zanda bulunmak, iyi insanı fena bilmek yani kötü gözle bakmak anlamına gelmektedir. Kötü bir huydur. Hatta hadis-i şerifte suizan etmeyiniz, suizan yani kötü zanda bulunmak yanlış karar vermeye sebep olur. Peki insanlara karşı değil Allah-u Teala karşı da suizanda bulunmamalı. Demin o siz başlarken o ifadede Allah-u Teala'ya karşı suizan yani kötü yok canım beni affetmez. Nereden biliyorsun affetmeyeceğini? Sana garazın var haşa Allah-u Teala.
1: Sen kimsin
0: ya? Seni de yaratan Cenab-ı Hak'tır. Seni de yaratan Cenab-ı Hak'tır. Sen kimsin ki? Hatta İmam Gazali Hazretleri bir şey naklediyorlar da Dürretül Fahri. Bu işte Hakikat Kitabı bir tarafından Kıyamet Ahiret diye tercüme edilmiş. Çok güzel bir kitap. Kıyamet ve Ahiret. Evet. İmam Gazali Hazretleri. Orada mahşer günü işte insanlar önce Adem Aleyhisselam'a sonra o özür beyan edecekler. Sırayla Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam hepsi özür beyan edecekler. Hani şefaat et de Allah-u Teala dua et de hesap başlasın diye nereye gideceksek gidelim. Onlar özür beyan edecek. Muhammed Aleyhisselam'a gelecek. Muhammed Aleyhisselam aynı şekilde secdeye kapanacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala ne istiyorsun ey Habibim? İşte ya Rabbi kulların sıkıştı. Yani hesap başlasın. Emir veriyor meleklere hesap başlatın. Önce Habibin ümmetini getirin. Allah-u Teala buyuruyor ki hadi getir ümmetini. Peygamber Efendimiz insan Aleyhisselatü Vesselam bir dalıyor. Ümmetinin içerisinde salih, alim, veli kim varsa. Yani itaat eden kullar. Evet. Ümmetinden onları alıp getiriyor. Ha maksadı itaat edenleri gösterecek. Ya Rabbi bunlar da itaat etmemişler. Günahlar var. Bunlar da bunların hatırını affet diyecek. Tabii o itaat edenleri getirince Allah-u Teala buyuracak. Habibim senin ümmetin hepsi itaat mi ediyordu? Bunlar itaat edenler. İsyan eden yok muydu? Günahı olan yok mu senin ümmetinden deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye kapanacak buydu. İşte ya Rabbi ümmetim. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuracak ki ey Habibim başını kaldır. Sana ümmeti dedirttiren kim? Sensin ya Rabbi. Ben diyor seni kıymetli yarattığım gibi senin ümmetini de kıymetli yarattım. Çünkü getir bakayım şu günahkar ümmetini. Getir bakayım onları. Diyor senin ümmetin ve diğer aynı şekilde yarattığın peygamberlerin okulların günahları benim mağfiret denizim Atlas Okyanusu veya Pasifik Okyanusu'nu düşün. Büyük Okyanusu'nu düşün. O okyanusun üzerinde bir kartal. Hadi kanatları diyelim ki şişirelim. 20 metre bu tarafa, 20 metre bu tarafa. Ondan sonra da işte pençeleri de şu kadar aynı şekilde büyük olsa misal olarak bu kadar olsa. Yani bir işte kepçe diyorlar ya o kepçe büyüklüğünde olmuş olsa ve o kepçelerde de çamur olsa.
1: Bir kamyon
0: diyelim. Götürdü tam büyük okyanusun ortasına lap diye bıraktı ne olur şimdi? Okyanus çamur olur gider öyle. Haberi bile olmaz. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki benim mağfiret denizim yanında onlar günahlar. Böyle olur. Getir diyor bir affedeyim ve senin diyor şanın şerefi yükselsin. Dolayısıyla Cenab-ı Hak buyuruyor ki bana dönün. Benden isteyin. Benden talep edin. Ben affederim ama şartlarına uyma kaydı şartıyla. Ve bir hadis-i kuside kulum beni nasıl zannederse onu zannettiği gibi ona muamele ederim buyuruyor. Allah-u Teala. Ve hadis-i şerifte de yemin ederim ki Allah-u Teala kendisine hüsnüzan ederek yapılan duayı elbette kabul eder buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elbette kabul eder. Şimdi İslam alimlerinden Evliya-i Kiram'dan Ebu Turab Nakşibî Hazretleri var. Onun zamanında bir genç varmış. Babası vefat etmiş. Annesi Saliha bir hanım. Fakat bu genç içkiye müptela olmuş. Gece gündüz içiyor. Fakat İslam alimlerinin Allah-u Teala sevdiklerine karşı da muhabbeti varmış. Mesela Ebu Turab Nakşibî Hazretleri evliyadan bir zat. Ona laf söylettirmezmiş falan. Hatta bir tane böyle cimri bir adam var falan. Bir gün onun aleyhinde konuşurken böyle onun gırtlağına sarılmış falan. Zor kurtarmışlar adamı. İşte o da parası olduğu için o zaman zengin olduğu için mahalleli şey yapıyor. Tutup onları oradan attırmaya çalışıyor. Fakat o sırada hastalanmış bu genç. Kadıncağız demiş ki komşular tamam hani içki değiştiği için geceleri nara atıyor bağırıyor falan komşular da rahatsız ediyor. Dolayısıyla komşular da muzdarip o zengine adama kendini beğenmiş bencil adama da öyle davrandığı için bunları buradan atalım diyorlar mahalleden. Kadıncağız demiş ki ya etmeyin eylemeyin demiş zaten hasta eğer ölürse hep beraber kurtaracağız demiş ne olur yapmayın bu haliyle falan derken Ebu Turab Nakşibî Hazretleri oradan geçiyormuş. Ne oluyor diye yaklaşıyor böyle deyince diyor ki ben kefilim. Tamam diyor bir daha yaparsa diyor ben atarım sizi. Onları teskin ediyor gönderiyor falan.

0: Bunun üzerine diyor ki, biliyor Ebu Turab Nakşibî Hazretleri o gencin durumunu, kendisine olan muhabbetini. Diyor ki ne halde? Diyor ki bilmiyorum efendim, yani diyor içeride bayağı ateşli bir rahatsızlığı var. Ebu Turab Nakşibî Hazretleri içeri girince genç bakıyor ki Ebu Turab Nakşibî Hazretleri nasıl böyle feryat ediyor, ağlamaya başlıyor falan. Allah'ım diyor, ne kadar kerimsin diyor. Benim gibi ömrüm boşa geçirmiş bir zavallının duasını anında kabul eyledin. Ebu Turab Nakşibî Hazretleri diyor ki ey genç diyor, ne dua ettin? Efendim bugün seher vaktinde iki dua ettim. Bir, ya Rabbi sabahleyin bana Ebu Turab'ın yüzünü görmek nasip eyle. İkincisi de ya Rabbi bana nasuh tövbesi ihsan eyle dedim. Duamın biri şu anda kabul oldu. İnşallah diyor ikincisi de aynı şekilde Cenab-ı Hak. Umarım ki diyor onu da kabul eder. İkincisi de kabul eder. Ama diyor ben çok günahkarım, tövbe etsem kabul olur mu deyince Ebu Turab Nakşibî Hazretleri ey genç ümitsiz olma. Allah-u Teala ziyadesiyle tövbeleri kabul edicidir ve affedicidir. Kullarının günahlarını bağışlar diye nasihat ediyor. Genç biraz rahatlıyor falan. Ve onun yardımıyla ey anneciğim diyor, sana bir vasiyetim var, yerine getirir misin? Ebu Turab Hazretleri'nin huzurunda tövbe ediyor. Diyor ki ne istiyorsun diyor. Beni diyor bu yataktan toprağa indir. Yere indiriyor. Şimdiki böyle halı kilim de yok demek ki. Toprağa indiriyor. Takatı yok demek ki gencin kalmamış. Çünkü Ebu Turab'la tövbe ettim andan sonra yerde Allah-u Teala tekrar tövbe etmek istiyorum. İniyor. Annesi isteğini yerine getiriyor. Ve orada diyor ki ey Allah'ım yaptıklarıma pişman oldum. Tövbe ettim. Senin dergahından başka kapım yok. Dertlerin dayanağı, muhtaçların sığınağı sensin. Toprakla bir olmuş, zamanını boşa geçirmiş. Ben kuluna rahmet et diye yalvıyor, inliyor ve o gece de vefat ediyor. Ebu Turab Hazretleri o gece Peygamber Efendimiz'i rüyada görüyor. Ve Peygamber Efendimiz kendisine buyuruyor ki ey Ebu Turab, dün senin elinde tövbe eden genç bu gece vefat etti. Allah-u Teala onu dostları derecesine kavuşturdu. Ona velilik, evliyalık makamı ikram eyledi. Beni ve 120 bin küsur peygamberi onu ziyarete gönderdi. Ey Ebu Turab, o gence izzet gözüyle bakın, cenazesinde hazır bulunun. Sabahleyin bir kalkıyor ki oradan çok kimse görüyor. Öyle kalabalık aynı şekilde şey oluyor, cenazesi oluyor. Ve Ebu Turab Nakşibî Hazretleri uyanıyorum diyor, ya Rabbi diyor, ne kadar kerimsin. Daha dün fıskı yüzünden mahalleden çıkarmak istedikleri bir fasıkı bir ağlama ve inleme, bir tövbe, pişmanlık ile bu derecelere kavuşturdu. Dolayısıyla ben affedilmem. Ne demek? Gencin doğrusu ibadet falan yok ha. Gece gündüz içiyor. Ama Allah-u Teala'nın emirlerine saygılı. Allah-u Teala'nın sevdiklerini de seviyor. Netice olarak hiç kimse hakkında kötü düşünmemeli. O kimseyi kötü bilmeli. Bilmemeli, hüsnü zannetmelidir. Zira Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde mealen ey günahı çok olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah Celle Şanuhu günahların hepsini affeder. O sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir. Böyle bir Rabbimiz var. Cenab-ı Hak bizim günahlarımızı affeder inşallah.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden.
3: İmanın 6 şartından birincisi, Allah-u Teala'nın var olduğuna inanmaktır. Fen bilgisi olan akıllı bir kimse, bunu düşünerek kolayca anlayabilir. İmanın diğer şartları ve bütün ibadetler bundan sonra öğrenilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde kâfirleri neden akıllarını kullanmadıkları için ve neden yerleri, gökleri ve kendilerini inceleyerek düşünmedikleri ve böylece imana kavuşmadıkları için azarlamakta ve aşağılamaktadır. Marifetname'de diyor ki, büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani, aklı olan, iyi düşünen bir kimse için astronomi ilmi Allah-u Teala'nın varlığını anlamaya çok yardım eder diyor. İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki, astronomi ve anatomi bilmeyen Allah-u Teala'nın varlığını ve kudretini anlayamaz.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Ebu Suud Efendi Hazretleri.
3: Dördüncü bölüm. 13. Osmanlı Şeyhülislam olup, tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlim idi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. 1492, Hicri 898 senesinde doğdu. Kendi vakfiyesinde, İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574, Hicri 982 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan'da, kendi yaptırdığı medresenin yanında Eyüp Camii karşısındadır. Dedeleri Türkistanlı olup Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Ebu Suud Efendi küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp çocukluk ve gençlik çağında babasından dersler aldı. Babasından sonra meşhur Osmanlı alimlerinden Müftî Yüssekaleyn İbni Kemal Paşa'dan ilim öğrendi. Tahsilini tamamlayıp ilimde yetiştikten sonra sırasıyla İnegöl'de İshak Paşa Medresesi, İstanbul'da Davut Paşa Medresesi, Mahmut Paşa Medresesi, Bursa Sultaniye Medresesi, Sahn-ı Seman Müftî Medresesi Müderrisliği, Bursa Kadılığı, İstanbul Kadılığı, Anadolu Kadı Askerliği ve bundan sonra da Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu sırada 55 yaşında bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman Han ve 2. Sultan Selim'in saltanatları zamanında 30 sene Şeyhülislamlık yaparak dine ve devlete üstün hizmetler yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han, Ebu Suud Efendi'yi çok sever ve her önemli işinde onun fetvasına müracaat ederdi. Süleymaniye Camii'nin temel atma merasiminde, mihrabın temel taşını Ebu Suud Efendi'ye koydurtmuştur. Devrinde alimler arasında bir mesele hakkında farklı hüküm ortaya çıksa, Kanuni Sultan Süleyman Han, Ebu Suud Efendi'nin tarafını tercih ederdi. Ebu Suud Efendi o devirde devlet kanunlarını dinin hükümlerine uygun bir şekilde düzenlemiştir. Ebu Suud Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, bir kimse iftitah tekbirini imam ile beraber alsa, sonbahar günlerinde ağaçların yaprakları rüzgar estikçe ne şekilde dökülürse, o kişinin günahları da öylece dökülür. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bir kimse sabah namazında iftitah tekbirine yetişemedi. Bir köle azat etti. Badehu gelip Resulullah'a şöyle dedi. Ya Resulallah, ben bugün iftitah tekbirine yetişemedim. Bir köle azat ettim. Acaba iftitah tekbirinin sevabına nail olabildim mi? Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh, sen ne dersin bu iftitah tekbirinin hakkında diye sordu. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, ya Resulallah, 40 deveye malik olsam, 40'ının da yükü cevahir olsa, cümlesini fakirlere tasadduk etsem, yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam. Ondan sonra, ya Ömer, sen ne dersin bu iftitah tekbirinin hakkında dedik de, Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah, Mekke ve Medine arası dolu devem olsa ve bunların yükleri cevahir olsa, cümlesini fakirlere tasadduk etsem, yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam dedi. Ondan sonra, ya Osman, sen ne dersin bu iftitah tekbiri hakkında dedik de, Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh, ya Resulallah, gece 2 rekat namaz kılsam, her birinde Kur'an-ı Azimüşşan'ı hatmeylesem, yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam, dedi. Ondan sonra, ya Ali, sen ne dersin bu iftitah tekbiri hakkında dedikte Hazreti Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, mağrip ile meşrik arası küffar ile dolu olsa, Rabbim bana kuvvet verse, cümlesini kırıp katleylesem, yine imam ile alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam dedi. Ondan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey benim ümmet ve ashabım, 7 kat yerler ve 7 kat gökler kağıt olsa ve deryalar mürekkep olsa ve bütün ağaçlar kalem olsa ve cümle melaike katip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar, yine imam ile alınan iftitah tekbirinin sevabını yazamazlar, buyurdu. Bir çocuk bali olduğu zaman ve bir kafir kelime-i tevhid söyleyince, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince ve bunun manasını bilip inanınca Müslüman olur. Kâfirin günahlarının hepsi hemen affolur. Fakat bunların her Müslüman gibi imkan bulunca imanın 6 şartını, yani âmentüyü ezberlemeleri ve manasını öğrenerek bunlara inanmaları ve İslamiyet'in hepsini, yani Muhammed aleyhisselam'ın söylediği emirlerin ve yasakların hepsini Allahü Teala'nın bildirmiş olduğuna inandım demeleri lazımdır. Daha sonra imkan buldukça bütün hareketlerinde ve karşılaştığı işlerden farz olanları, yani emrolunanları ve haram olanları, yani yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır. Bunları öğrenmenin ve herhangi bir farzı yapmanın ve herhangi bir haramdan sakınmanın farz olduğunu inkar ederse, yani inanmazsa, ehemmiyet vermezse, imanı gider, mürtet olur. Yani bu öğrendiklerinden birini, mesela emir ve yasaklarından birini beğenmezse, kabul etmezse, mürtet olur. Mürtet, la ilahe illallah demekle ve İslamiyet'in bazı emirlerini yapmakla, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca gitmekle, hayrat ve hasenat yapmakla Müslüman olmaz. Bu iyiliklerinin ahirette hiç faydasını göremez. İnkarından, yani inanmadığı şeyden tövbe etmesi, pişman olması lazımdır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı, dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler, kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyleri seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmak lazımdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak da bu düşünceleri arttırır. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allahü Teala'yı unutmasıdır. Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, hayali arttıran her şeyden kaçınması, uzaklaşması lazımdır. Allahü Teala çalışmayan, sıkıntıya katlanmayan, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. Biliniz ki Allahü Teala bu kadar azamet ve büyüklüğüyle bizlere gayet yakındır. Bu sözü anlayamasanız da böylece itikad edip inanmalısınız. Size lazım olan odur ki tenhada ve açıkta edebi gözetiniz. Evinizde tek başınıza olduğunuz zaman dahi ayağınızı uzatmayınız. Her an Allahü Teala'nın sizi gördüğünü biliniz ve ona göre hareketlerinizi düzenleyiniz. Kendinizi zahir ve batın edebiyle süsleyiniz. Görünüşteki zahir edep Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, daima abdestli bulunmak, istiğfar eylemek, az söylemek, her işin inceliğini titizlikle yapmak, İslam alimlerinin eserlerini okumak gibi hususlardır. Batın edebi ise yabancılarla düşüp kalkmamak dünyaya bağlanmamak, Allahü Teala'yı unutturacak her türlü işten uzaklaşmaktır. Bir insanda bir kalp vardır. Oraya sadece Allahü Teala'nın sevgisi doldurulmalıdır. İnsan her nefeste bir hazineyi kaybeder. Ancak Cenab-ı Hakk'ı hatırladığı zamanlar bu hazine kaybolmuş olmaz. Bu şuur insanda hakim olunca Allahü Teala'dan utanma duygusu da beraber gelir ve gafletten uyanır. Gönül Cenab-ı Hakk'a yöneldiği zaman içinde bir pencere açılır ve o pencereden ilahi feyz nuru girer. Bu nur doğudan batıya kadar her zerreye hayat verir. Yalnız penceresiz olan evler nasibini alamaz. Ey dostlarım! Daima namaz vakti ne zaman girecek de namaz kılacağım diye bekleyiniz. Abdesti namaz vakti girmeden alınız. Namazı huşu ve hudu ile kılınız ve Allahü Teala'dan korkunuz. Namaz vaktinde hiçbir şeyle meşgul olmayınız. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakit geçmeden namaza, ölüm gelmeden tövbeye acele edin buyurdu. Daima tövbe ediniz. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahına tövbe eden günahı olmayan gibidir buyurdu. Gaflet uykusundan kendinizi uzak tutunuz ki uyanık olasınız. Mümkün mertebe lüzumsuz konuşmayın. Sakın boş söz söylemeyin. Daima namaz ve oruçla süslenmiş olunuz. Elinizden geldiği kadar hiçbir mahluka hakaret gözüyle bakmayınız. Çünkü o Allahü Teala'nın katında sizden daha makbul olabilir. Birbirinizi çok seviniz. Sevdiğiniz kimse Allahü Teala'nın dostlarından biri olabilir. Buna çok dikkat ve gayret ediniz. Kimseye dünyalık için tazim etmeyiniz ki dininiz dünya uğruna gitmesin. Zira dünyanın Allahü Teala katında hiç değeri yoktur. Dünyayı sevmek aşağılıktır ve her şeyden aşağıdır. Dininizi dünyaya feda etmeyiniz. Dinini başkalarının dünyası için satan ve bu yüzden Allahü Teala'nın rahmetinden mahrum kalan kimseden daha cahil bir kimse yoktur. Böyle kimse hem dünyada hem de ahirette zavallıdır. Allahü Teala'nın razı olmasını düşünmeyip de insanların rızasını düşünen, onların razı olmasını arayan kimse Allahü Teala'nın gazabını istemiş olur. Allahü Teala İnsanları da ona karşı gazaplandırır. Allahü Teala'nın kendisinden razı olmasını isteyip insanların razı olmasına bakmayan kimseden Allahü Teala razı olur. İnsanları da ondan razı ve hoşnut kılar. Birisi size husumet, düşmanlık ederse onunla meşgul olmayınız. Çünkü husumetin sonu gelmez. Allah korusun. Bu uğurda dininiz de elden çıkabilir. İnsanların sevgisine de aldanmayın. Zira bu sevgileri devamlı değildir. İnsanların elinde olana tamah etmeyiniz. Allahü Teala'nın size verdiğine kanaat ediniz. Çünkü tamah eden daima sıkıntı ve üzüntü içinde olur. Kanaat eden ise her zaman neşeli ve rahattır. Ebu Suud Efendi Hazretleri başka bir sohbetlerinde dostlarına buyurdular ki, namazı öyle kılınız ki, yalnız iken ve kalabalıktayken namazdaki haliniz değişmesin. İnsanların yanındayken çok yavaş kılmayın ki, bu kendini insanlar nazarında iyi göstermek olur. İnsanlardan ve makamlarından yardım beklemekten ümidi kesip, Allahü Teala'ya bağlanmalıdır. Başkalarından yardım bekleyen kimse insanlar yanında hor görülür. İnsanlara tamah etmeyi bırakan kimse dünyada da ahirette de aziz ve mükerrem Allah katında da derecesi yüksek olur. Yardımı Allahü Teala'dan isteyin. Birinin size karşı kusuru olursa şikayet etmeyin. Kabahati kendinizde arayın. Daima özür dileyici olun. Kimsenin aybını aramayın. Nasihat kabul eder görünen münafıklara nasihat etmeyin. Onu ayıplarsanız duymasın, size düşman olur. Bir kimse yanlış konuşmuşsa, insanlar arasında yanlışını ona söylemeyin. Yalnız olduğu zaman ve nasihat kabul edici olduğunu bilirseniz, o zaman söyleyin. Ama günahla ilgili ise, lütuf ve yumuşaklıkla söyleyin. İnsanlardan bir sıkıntı gelirse, affedin. Karşılığında iyilik yapmaya bakın. Biri size tazim etmezse, sakın ondan dolayı hatırınız kırılmasın. Filan kimse bana saygı göstermedi gibi sözlerden çok sakının. Bir kimse size tazim eder ve sizden iyi olarak bahsederse, ona sevinmeyin. Bu söz üzerinde durmayın ve benim iyi kalbim vardır deyip kendinizi aldatmayın. İnsanların methini ve zemmini, kötülemesini aynı tutarsanız, felaket uçurumuna düşmezsiniz. Size bir acı haber gelir veya hasta olursanız, Allahü Teala'dan razı olmaya dikkat edin ve Allah'a hamd edin. Ne kadar hasta olsanız, ayağa kalkamayacak halde bulunsanız da, namazı kazaya bırakmayın. İma ile kılın. Eğer Allah korusun, kazaya kalırsa, en kısa zamanda kaza edin. Hastalığınızı, günahlarınıza kefaret bilin. Zira kula gelen belalar, onlara sabır ve tövbe ile kalkar. İnsanlar arasındaysanız, dinden söylediklerini dinleyiniz. Sözleri bozuksa dinlemeyiniz. Size kötü söylerlerse, dilinizi tutun ve insaftan ayrılmayın. Bir gün Mevlana Arif Dikkerani Hazretleri buyurdu ki, herkese karşı açık ve tatlı sözlü olun. Riayeti yerine getirin. Takva sahibi olun. Dilinizi insanlardan koruyun. Kibirlenmeyin. Mütevazı olun. Zelil olmayın. Her işte orta yolda olun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işlerin en hayırlısı orta olanıdır buyurdu. Önünüze bakın. Her tarafa, öteye beriye bakmayın. Her gördüğünüzde değil, icap edenlerle konuşun. Konuşmak icap ederse yavaş konuşun. Birisi sizinle konuşursa, onu iyi dinleyin. Güldürücü sözler konuşmayın. Mecbur olmadıkça insanlardan bir şeyi istemeyin. İsterseniz az isteyin. Hiç kimseye zulüm ve günahta yol göstermeyin. Evinizde iyi ahlaklı olun. Ağır söz söylerlerse, siz dilinizi koruyun. Düşünerek söz söyleyin. Hürmet ehli, kendisine hürmet gösterilenler sizi yanına çağırırsa, onunla mağrur olmayın. Dünya ve dünyayı sevenlerden kaçın. Elden geldiği kadar ilmiyle amel eden alimlerin sohbetinde bulunun. İlim öğrenmekten bir adım geri ve uzak durmayın. Zira ilimsiz amel şeytanın oyuncağı olur. İlminiz azsa onunla amel edin çoğalır. Her işte esas ilim ve takvadır. İmandan güzel hiçbir nimet yoktur. Allah'a ibadetten daha iyi amel, iş yoktur. Ölümden iyi ibret yoktur. Kendini uçtan, kendini beğenmekten, riyadan, gösterişten, tekebbürden, böbürlenmekten, hasetten, çekememezlikten, gıybetten, dedikodudan, bahillikten, cimrilikten, kin tutmaktan, düşmanlıktan ve nifaktan korumalıdır. Bu huylar kişinin kötülüğüne alamettir. İlmi mevki için ve insanlardan kabul görmek için öğrenmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya maksadı için ilim öğrenen cennetin kokusunu alamaz buyurdu. İlmi Allahü Teala'nın tevhidini öğrenmek için okumalıdır. Bilerek kulluk yapmalı, cahil kalmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmek her erkek ve kadın mümine farzdır buyurdu. Daima kalp temizliğiyle meşgul olmalıdır. Kalbini pisliklerden temizlemedikçe hakiki maksada kavuşulamaz. Bütün iyiliklerin başı Allahü Teala'nın razı olmadığı şeyleri terk etmektir. Bütün kötülüklerin başı da dünya sevgisidir. Bununla birlikte Server-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ahiretin tarlasıdır buyurdu. O halde dünyada ahiret işleri yap ve dünyaya ve dünyanın nimetlerine bağlanma. Dünya rahat etme yeri değildir, ibret yeridir. Bunun için Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ibret yeridir, tamir etme yeri değildir buyurdular. İhtiyaç miktarı ile kanaat etmeli, geri kalanını vermelidir. İbadet ve taat için yeterli kuvvetin hasıl olduğu kadarıyla kifayet etmelidir. Eğer bundan daha fazla dünya ve dünya nimetleriyle meşgul olursan, kendini felakete atmış olursun. Az yiyin, az uyuyun ki ölüm pusudadır. Ne zaman geleceği bilinmez, sakın bunu hatırınızdan çıkarmayın. Haramdan sakının, haram yiyenlerle, işleyenlerle oturmayın. Zira dünya ehliyle sohbet kalbi karartır. Demişlerdir ki, bir lokma haram yiyenin ibadetleri 40 gün perde arkasında kalır. Elbisesinde haramdan bir iplik bulunanın, o haram iplik o elbisede bulundukça taati kabul olmaz. Yiyecek ve giyecek temiz olmazsa, namaz, oruç ve cihadınız kabul olmaz. Din yolunda mahreminiz olmayanla birlikte oturmayın. Ey dostlar! Size bir vasiyetim var. Onu kabullenin ki, ahirette size faydası olsun. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, vakit geçmeden namaza, ölüm gelmeden tövbeye acele edin buyurdu. Ey dostlarım! Allah'ın emirlerini yerine getirmede eksiklik etmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz dinin direğidir. Namazını kılan, dinini ayakta tutmuş, terk eden dinini yıkmış olur. İbadetin kabul olması için şartlarına uygun olması lazım. Birincisi şartlarını öğrenmek, sonra şartlarına uygun şekilde yapmak, üçüncüsü, ihlas ile olması lazımdır. İhlas ile olmayan ibadet hiçbir işe yaramaz. Neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyettir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi insanlar bilemezdi. İslamiyeti bilen dünyanın zararlarından kurtulur. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Cümlemizi bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Amin.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hiçbir baba çocuğuna iyi terbiyeden daha kıymetli bir şey veremez.

Bugünkü konumuz koca hakkı. Değerli dinleyenler, erkeğin de hanımı üzerinde hakkı çoktur. Kadın kocasıyla iyi geçinmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektir. Bir kadın kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurdu ki, hanımına selam söyle, yarı şehit sevabına kavuştuğunu haber ver. Kadınların cennete girmeleri erkeklere göre daha kolaydır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Kadın 5 vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına muti olursa cennete girer. Erkeğini razı eden kadın için korku yoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kocası razı olduğu halde ölen kadın cennete girer. Kocasına muhabbet gösteren, çocuk doğuran, öfkelendiği an veya kocası kendine kızdığı zaman kocasını razı edinceye kadar uyumayan kadın cennetliktir. Kadına ziynet eşyası takmak mübahtır. Ziynet almak için kocasını müşkül duruma düşürmemeli, yabancılara ziynetlerini göstermemelidir. Böyle olunca ziynetleri cennete girmelerine mani olmaz. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, cennette kadınların az olduğunu gördüm, sebebini sordum. Onları altın ve ziynet eşyası meşgul etti dediler. Kocasına elinden geldiği kadar güler yüzlü davranıp sevgi göstermeli, diliyle de onu incitmemelidir. Senden ne gördüm ki diyerek küfran-ı nimette bulunmamalıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, eğer kocalarına karşı küfran-ı nimette bulunmasalar, namaz kılanlar hemen cennete girerdi. Kocasına bir iyilik yapmışsa başına kalkmamalıdır. Yeme ve giyme gibi hususlarda kocasını üzmemeli, yapamayacağı şeyi ondan istememelidir. Kocasının şerefini korumalı, her işte onun rızasını kazanıp gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, kocanın hanımı üzerindeki hakkı benim sizin üzerinizdeki hakkım gibidir. O halde kocasının hakkını gözetmeyen Allah-u Teala'nın hakkını gözetmemiş olur. Kadın kocasını üzmemelidir. Koca hakkına riayet, kadına cihad etmiş gibi sevap kazandırır. Bir kadından kocası razı olmazsa, kadın günahının cezasını çektikten sonra cennete girer. Cennete sadece kafirler girmez. Müslümanın günahı çok olsa da sonunda mutlaka cennete girer. Karı koca iyi geçinip birbirlerinin rızalarını almaya çalışmalıdır. Zaruri gereken din ilimlerini kocası öğretmeyen kadın, münasip bir kadın hocadan bunları öğrenebilmek için izinsiz gidebilir. Kocası izin verse bile komşularda uygunsuz şeyler konuşulan toplantılara gitmek tavsiye edilmez. Kadınların camilere de gitmeleri uygun değildir. Birkaç kadının toplanıp uygun bir ilmihal kitabı okumaları çok iyi olur. Riyadun Nasihinde buyruluyor ki, Resulullah Efendimiz ev işlerini Hazreti Fatıma'ya, dış işlerini Hazreti Ali'ye vermiş, bu hususta şöyle buyurmuştur. Hanımının evde oturması için işlerini gören, ihtiyaçlarını karşılayan, onu yabancı erkeklerin görmesinden koruyan, ümmeti Muhammed'in düşmana esir düşenlerini satın almış, azat etmiş gibi sevaba kavuşur. Ya Fatıma, ne mutlu o kadına ki kocası ondan razı olur. Allah-u Teala'nın farz kıldığını yapmaktan ve kocasına itaatten sonra kadınlar için yün eğirmekten, iplik bükmekten üstün iş yoktur. Bir saat yün eğirmek, iplik bükmek veya dokumak, kadınlar için bir yıl ibadet etmekten daha sevaptır. Dokudukları her iplik için amel defterlerine bir şehit sevabı yazılır. Peygamber Efendimiz kendi kızına ve diğer kadınlara şehit sevabı kazanmak için ev işleriyle meşgul olmalarını emretmektedir.
Başka bir hadisi şerifte de kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektedir buyuruldu. Zalime de, mazluma da dinin emrettiği şekilde hareket edilir. İyilik eden, hanımını üzmeyen kocanın nesine sabredilir? Kadın huysuz olursa kocası sabreder. Kocası huysuz olursa hanımı sabreder. Bu imtihanda sabreden çok sevap alır. Kötülük eden kendine eder. Mazlumların, sabredenlerin yardımcısı Allah'tır. Allahü Teala kimsenin hakkını kimsede koymaz. Sabredenlere sayısız mükafat verir. Karı koca birbirlerinin kötü huylarına sabretmelidir. Hadis-i şerifte hanımının kötü huylarına katlanan erkek belalara sabreden Eyyub aleyhisselam gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da Hazreti Asiye gibi sevaba kavuşur buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'de de Allahü Teala'nın sabredenlerle beraber olacağı ve sabredenlerin mükafatlarının hesapsız verileceği bildirilmiştir. İyi insan yalnız başkalarına kötülük etmeyen kimse demek değildir. Başkalarından gelen kötülüklere de güzel sabreden kimsedir. Hiçbir koca hanımına dine aykırı emir veremez. İçki içeceksin, namaz kılmayacaksın, açık gezeceksin diyemez. Derse yapılmaz. Peygamber Efendimiz, halika isyan olan işte kula itaat edilmez buyuruyor. Ana baba da dese, amir de dese yapılmaz. Fakat yine de güzellikle yapmamaya çalışmalıdır. Günümüzün çalışma şartları ağır, para kazanma çok zordur. İş ahlakı, güzel ahlak kalmamıştır. Erkek çoğu zaman bu şartlar karşısında bunalır, sıkıntı çeker. Evine tabir caizse pestil olmuş şekilde gelir. Yorgundur, sinir sistemi bozuktur. Bunu düzeltmek, sıkıntılarını unutturmak, onu neşelendirmek, ona destek olmak, yardımcı olmak kadına düşer. Bu halde eve gelen koca haklı olarak hanımından en azından tatlı dil, güler yüz, ilgi bekler. Bunu da göremezse dengesi iyice bozulur. Sözleri ve hareketleri normal olmaz. İslam alimleri evinde huzuru olmayan erkek dünya cehennemindedir buyuruyor. Bu kadar azapta olan insandan her türlü dengesizlik beklenir. Kadın bardağı taşıran son damla olmamalı. Aksine hemen devreye girmeli, onu hoş görmeli, idare etmeli, teselli etmeli. Onun evde olduğu zamanlar iş falan yapmamalı, onu neşelendirmeli, teselli etmeli. O olmadığı zamanlar işini gücünü yapmalı. Yuvayı dişi kuş yapar, bunu da unutmamak lazımdır. Buna göre herkes dikkat etmeli, haddini ve vazifesini bilmeli, kusurları için özür dileyip yeni bir sayfa açıp yeni bir başlangıçla hayata neşeyle devam etmeli. Dinimizde üzmek yasak olduğu gibi üzülmek de yasaktır. Müslümanı hep hoş görmeli, kusurunu örtmeli, görmezlikten gelmeli. Bilmediğim bir mazereti vardır deyip onu affetmeli. Affeden affedilir, seven sevilir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ubeydullah Serhendi. Rahmetullahi aleyh. Günah zehir gibidir. Bu zat buyuruyor ki, çok korkunuz Allah'tan. Sakının, çok sakının her haram ve günahtan. Nitekim evliyadan bir mübarek zat vardı. Allah korkusu ile her günahtan kaçardı. Gençliğinde bir kadın geldi bir gün yanına. Konuşup çirkin bir iş teklif eyledi ona. O bunu işitince kan beynine sıçradı. Hiç cevap vermeyerek oradan uzaklaştı. Ve başladı kaçmaya o kadının şerrinden. O ahlaksız kadın da koştu onun peşinden. Günah korkusuyla kadından kaçar iken, birdenbire önüne bir çukur çıktı birden. Şöyle bir nazar etti, derindi içerisi. Haram işlemektense yoktu başka çaresi. O edepsiz kadın da geliyordu ardından. O çukura atlayıp kurtuldu o kadından. O hadiseden sonra geçti çok uzun yıllar. Yaşı da ilerleyip oldu hem çok ihtiyar. Gençlikte yaşadığı halleri düşünürken bir ara hatırına bu kadın geldi birden. Duydu bir an nefsinin şöyle söylediğini. Niçin kabul etmedin onun o teklifini? Peki deyip o çirkin fiili işleseydin, sonra da pişman olup istiğfar eyleseydin. Nefsinden bu düşünce gelince kendisine, çok fazla üzülerek şöyle dedi nefsine. Ey günahlarla dolu, habis ve alçak nefis! Senin böyle düşünmen ne çirkindir ve ne pis! 40 yıl önce genç iken böyle düşünmedin de, şimdi mi düşünürsün bu ihtiyar halinde? 40 senedir çektiğin mücahede, riyazet, ne oldu gece gündüz o çalışma, o gayret? Gençken yüz vermedin de sen o adi kadına, pişman mı oluyorsun şimdi o yaptığına? Ey nefsim, sen ne alçak, ne hainmişsin meğer. Şu ihtiyar halinle düşünürsün bak neler. Öyle çok üzüldü ki nefsinin bu sözüne, günlerce rahat uyku girmez oldu gözüne. Halbuki girmemişti o günaha o zaman. Sırf bu düşüncesine üzülüp oldu pişman. O kadar yükseldi ki bu pişmanlığı ile, böyle yükselemezdi hiçbir ibadetiyle. Peygamber Efendimiz hadiste bildirmiştir. Günaha tövbe eden hiç yapmamış gibidir. Kalp gözüyle bakanlar açıkça görürler ki, günah zehir gibidir yahut da ateş gibi. Zehir yiyebilir mi bir insan bile bile yahut tutabilir mi ateşi eliyle?

Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek de seni kötüler.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: TGRT FM haber.
2: Ya da farklı herhangi bir olumsuz olayın sosyal medyada görüldükten 13 gün sonraya kadar akılda kalıcı olması ve tekrarlanmaya mahal vermesi. Bunun adı sosyal bulaşma. Tam olarak bundan bahsedilmiş Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Ve Akit Gazetesi'nde de bilir kişi böyle diyorsa vay memleketin haline diye Gezi davası ile ilgili bir başlık var. Devam edelim. Geçelim sabaha. Güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan, Sabah gazetesi yazmış. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri burada ilk sayfada yer alıyor. Ve parayı alırız, dosya kapanmaz. Hürriyet gazetesinde Akın Gürlek manşette. Az önce de bahsetmiştik. Fon dosyasında parasını iade edenlerin dosyadan tamamen çıkarılacağı anlamına gelmediğini söylüyor Bakan Akın Gürlek. Devam edelim efendim. Akşam İsrail iç savaşın eşiğinde. Çok da güzel bir yere koymuşlar Netanyahu'nun fotoğrafını, tam da yerinde. İç savaşın eşiğinde İsrail, sebebi de Netanyahu'nun koltuk sevdası ve o koltuk için elinden geleni yapıyor olması. Olumsuz anlamda tabii. Ve ne yazık ki soykırımın kanlı bilançosu da var. Onu da anlatacağız efendim. Tek zincir yetmez, ekosistem gerekli başlığı da Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Başlıklar böyle. Ama tabii ki daha fazlasını konuşacağız. Dediğimiz gibi Filistin'i konuşacağız efendim. Özgür Filistin bugünkü etiketimiz. Filistin için sesimizi olabildiğince çıkarmaya, yükseltmeye devam edeceğiz. Bugün 3. yıl dönümü 7 Ekim'in. Umuyoruz en kısa sürede Gazze ve Filistin yeniden özgürlüğüne kavuşacak. Çocuklar yeniden yeni bir sabaha uyandığında bomba sesleriyle ya da açlıkla değil, güneşin doğduğunu görüp gülümseyerek uyanacaklar. Bunu bekliyoruz. O yüzden etiketimiz Özgür Filistin. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim Twitter'dan, yani X'ten. Günaydın Türkiye başlıyor.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı iktidar koalisyonu kan kaybetmeyi sürdürüyor. Son anketlere göre iktidar koalisyonu muhalefet bloğu karşısında 5 sandalye geriye düştü az sonra. Brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Motorine bu kez indirim geldi. Litre fiyatı yaklaşık 4 lira 95 kuruş geriledi az sonra.
2: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. Ve geçen bu dönemde hala bir kalıcı barış sağlanamadı. Zaman zaman ateşkesler ilan ediliyor ama İsrail'in hiç dinlemediği ateşkesler. 3 gün 5 gün sürüyor, sonra saldırılar devam ediyor. Ateşkesi bozduğu için herhangi bir yaptırıma da uğramıyor. Ve bu 3 yılın ardından geriye soykırımın ağır bir bilançosu, yıkıntılar arasında geleceğini arayan bir halk kaldı.

0: 7 Ekim 2023 sabahı Gazze sınırındaki tellerin aşılmasıyla başlayan Aksa Tufanı operasyonu İsrail'de büyük bir şoka yol açtı. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu şoka cevabı dünyanın gözleri önünde gerçekleşen 21. yüzyılın en büyük soykırımına dönüştü. Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail elektriği, suyu, gıdayı ve tıbbi malzemeyi keserek bölgeyi tamamen abluka altına aldı.
1: Allahu Ekber!
0: Hastaneler, ibadethaneler, mülteci kampları ve okullar birer birer hedef alındı. Güvenli bölge ilan edilen yerlere kaçan yüz binlerce Filistinli dahi hava saldırılarından kurtulamadı. Katar ve Mısır'ın diplomasisiyle sağlanan kısa süreli insani aralarda sınırlı takaslar yapılsa da kriz derinleşti. ABD yönetimi sivil kayıplardan endişeliyiz mesajı verirken İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri desteği sürdürdü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes tasarılarını veto etti. Savaşın ikinci yılında Washington'da yönetimin değişmesi ve Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle Mısır'da Şarm el Şeyh zirvesi toplandı. İmzalanan Gazze Anlaşması aşamalı ateşkes ve rehine takası hedeflese de silahlar hiç susmadı. 7 Ekim'in 3. yılı geride kalırken soykırımın ağır bilançosu dehşet tablosunu ortaya koydu. Resmi kayıtlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bini, yaralı sayısı 175 bini aştı. Binlerce beden hala enkaz altında çıkarılmayı bekliyor. Konutların %80'inden fazlası yerle bir edildi. Altyapı ve sağlık sistemi çökertildi. Binlerce çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Uluslararası davalar ve atılan imzalar Gazze'deki yıkımı geri getirmeye yetmedi. 3 yılın sonunda geriye insanlığın vicdanında kapanmayacak dev bir yara ve yıkıntılar arasında geleceğini arayan çocukların sessiz çığlığı kaldı.

0: 22 bine yakın çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Ve şu anda 300 bin çocuk da yetersiz besleniyor hala Gazze'de. Sadece bugününü ya da dününü değil, geleceğini de öldürmeye çalışıyor Gazze'nin İsrail. Ve soykırımcı Netanyahu hala daha bu icraatlerine devam ederken Birleşmiş Milletler kürsüsünde çıkıp ona büyük tepkiler verdiğini dünyaya gösteren liderler o gün o tepkiyi verdikten sonra yine susmuş bir köşede duruyorlar. Hala daha Avrupa'nın herhangi bir yerinde Filistin'e dair bir eylem yapıldığında, barışçıl bir eylem hem de, herhangi bir yere zarar vermeden sadece birkaç kişi toplanıp özgür Filistin diye slogan attığında bile polis tarafından dayak yiyor, dövülüyor. Bu uygulamaların önüne geçiliyor. Herhangi bir futbolcu diyelim, sosyal medyada paylaşım yapsın, eğer Avrupa'da bir takımda oynuyorsa kadro dışı bırakılıyor. Yani böylesine bir baskı ortamında da İsrail'de elini kolunu sallaya sallaya Gazze'yi öldürmeye devam ediyor. Gazze'yi konuşmayı sürdüreceğiz. Oradaki bilançoya bakacağız. Şu anda ne kadar bina yıkıldı, ne kadar insan öldü, hala kaç insan ölümle pençeleşiyor. Anlatmaya devam edeceğiz. Sesimizi olabildiğince çıkaracağız. Özgür Filistin için. Devam. Dönelim Türkiye'ye. Ankara'da polis uygulama noktasında ne yazık ki silahlar patladı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu.
1: Arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuzun da iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı.
2: Huzur ve güvenliği sağlamak için görev başındaydı. Hain saldırıya uğradı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu silahlı saldırı sonucu şehit oldu.
1: Maalesef bu akşam üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık.
2: Ankara Pursaklar'da polis ekipleri uygulama yapmaktaydı. 3 kişinin bulunduğu bir araç kontrol noktasında durduruldu.
1: Şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var.
2: Ön tarafta oturan 2 kişinin kimlikleri kontrol edildiği sırada hain saldırı gerçekleşti. Arka koltukta oturan saldırgan araçtan inip polis ekiplerine ateş açtı. Saldırıda polis Ahmet Türkoğlu kurşunların hedefi oldu. Türkoğlu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Acı haberi Ankara valisi Yakup Canbolat verdi.
1: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Saldırgansa ateş açtıktan sonra silahı kendi kafasına doğrulttu. Polis katili kendi hayatını sonlandırdı.
1: Saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak da intihar ediyor.
2: Araçtaki diğer iki şüpheli ise saldırıdan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
1: Araç kaçıyor. Araçtaki iki kişi elde. Onlar alındı. Ve
0: efendim KPSS sonuçları açıklandı, lisans sınav sonuçları bir son dakika haberi. Şu anda ÖSYM'nin sitesine girip sonucunuzu öğrenebilirsiniz efendim. Biliyorum bunu bekleyen milyonlarca vatandaşımız var şu anda. KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı. Umuyorum herkes istediğini başarmıştır. İstediği sonuçları alır, atanır. Hayalindeki işe de kavuşur. Şimdiden tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan her ilde üniversite açılmasına karşı çıkan çevrelere tepki gösterdi. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi. Erdoğan verilen imkanları kötüye kullananlardan da hesap sorulacağını belirtti.

0: 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Her ilde üniversite açılmasına karşı çıkan çevrelere tepki gösterdi.
1: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
0: Erdoğan, verilen imkanları kötüye kullananlardan da hesap sorulacağını belirtti.
1: Elbette eksikler olabilir. Bazı alanlarda düzeltilmesi gereken hatalar olabilir. Hatta bazı imkanların suistimal edildiği örnekler de olabilir. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelere yapay zeka uyarısında da bulundu.
1: Yapay zeka teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için bazı alanlarda sınayıcı bir hal almıştır. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor.
2: Devam edelim efendim Türkiye Gazetesi'nin haberiyle. Yanlışları düzeltir, yola devam ederiz. Önemli bir başlık. Erdoğan sistemsel eksikleri giderip üniversite eğitimini ileriye taşıyacaklarını söyledi. Az önce zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinde izlemiştik. Bu eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi. Üniversite sayısının artmasına tepki gösteren muhalefet için. Aynı zamanda bazı alanlarda yanlış varsa düzeltilir, noksan varsa tamamlanır. İstismar eden, imkanları kötüye kullanan varsa hesabı sorulur. Sistemi iyileştirecek her türlü eleştiriye de açığız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini sadece üniversite üzerinden de bence okumamak gerekir. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yürütmede Erdoğan yasamada MHP olmalıdır dedi. Bahçeli seçimlerin erkeni alınarak Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına yeniden aday olması gerektiğini söyledi.
3: Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arsızdır.
0: Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında seçim sistemine dair çok çarpıcı bir konuşma yaptı. Bir kez daha Erdoğan'ın aday olması gerektiğini söyledi.
3: Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin erkene alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden adaylık yolunun açılması gerektiğini savundu.
3: Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
0: Dünyadaki kaosa dikkat çeken Bahçeli, istikrar ve terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için Erdoğan'ın görevde kalması gerektiğini ifade etti.
3: Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum. Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk arsızdır. Bu çerçevede oy oranımızı arttırmak, milletvekili sayımızı çoğaltmak, Türkiye'nin birinci partisi olmaktır.
0: Bahçeli devam eden soruşturmaları da arınma ve aklanma fırsatı olarak niteledi.
3: Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
0: MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine de parantez açtı.
3: 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir

0: fırsat önümüzdedir.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürlek fonlara girip kısa sürede fahiş kar elde edenleri belirlediklerini söyledi. Haksız kazançları iade ettireceğiz dedi. Zararın karşılanmasıyla dosyaların kapanmayacağının altını çizdi. Yani kısacası parayı geri verdim, bu işten kurtuldum diye bir şey yok. Futbolla ilgili de konuştu. Temiz futbolu istiyoruz dedi. Aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu ve Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair de çarpıcı açıklamaları vardı. İzleyelim.
2: Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var.
3: Haksız kazanç sağlayanla meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım dedi. Hesapların titizlikle incelendiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruları cevapladı.
2: Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık.
3: Gürlek TMSF'de bir iade hesabı açıldığını dile getirdi. Gönüllülük esasına göre 5 kişinin haksız kazancı iade ettiğini anlattı. Bunun soruşturmanın kapanması anlamına gelmeyeceğinin de altını çizdi.
2: Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varı tedbir uygulananlar var.
3: Fon soruşturmasının bilançosunu paylaştı. 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Hakem soruşturmalarına da değinen Gürlek, amacımız tamamen futbolun temiz kalması dedi.
2: Özellikle WhatsApp yazışmaları var. Hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, sınavlarında sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. Biz Sayın futbolun Bakanım, temiz olmasını istiyoruz.
3: MASAK ve HTS kayıtlarının incelendiğini söyleyen Akın Gürlek, hakemlerin yönettiği maçların da hassasiyetle incelendiğini söyledi.
2: Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz.
3: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin soru üzerine Gürlek helikopterin düştüğü dönemi hatırlattı. O dönemde FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına kadar sızdığını belirtti.
2: Yani biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik.
3: Adalet Bakanı Gürlek, Kaşif Kozinoğlu'nun vefatından hemen önce Kurtlar Vadisi dizisinde bunun işlendiğini de hatırlattı. O bölümden 2 gün sonra Kozinoğlu'nun öldüğüne işaret etti.
2: Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristler bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı.
4: Bu kadar tesadüf olmaz diyorsunuz.
2: Olmaz tabii. Birebir bakın cezaevindeki elektrik kesintisi de var.
1: Hem fon soruşturması hem de futboldaki gelişmeler ikisi de oldukça önemli. Bakan Gürlek'in açıklamaları tüm kamuoyunun vicdanının rahatlaması adına suçluların en ağır cezaları gereken en ağır cezaları alması gerekiyor. Kamuoyu vicdanı bu iki olayda oldukça önemli, atlanmaması lazım. O yüzden kim olursa olsun, kim olduğunun bir önemi yok. Kim olursa olsun gereken en ağır cezayı almalı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılama aşaması devam ediyor. Tutuksuz sanıklar Furkan Remzi Ceylan ve Hasan Özsoy savunma yaptı.
5: Tutuksuz sanıklar kürsüde tek tek söz hakkı aldı. Peş peşe gelen itiraflar duruşmaya damga vurdu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz sanıklar savunma yapmaya devam etti. İş insanı Furkan Remzi Ceylan, itirafçı müteahhit Ali Nuhoğlu'nun kendisinden borç para istediğini duruşmada anlattı. Firari sanık İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'ye de ayrı parantez açtı.
6: Ali Nuhoğlu benden yaklaşık 66 milyon TL tutarında borç para istedi. Parayı kendisine gönderdikten sonra Beylikdüzü'nde ofisi bulunan İbrahim Bülbüllü denen kişiye teslim edip edemeyeceğimi sordu. Bankadan parayı çekip İbrahim Bülbüllü'ye gidip 1,5 milyon dolar gibi bir parayı kendisine teslim ettim.
5: Duruşmada tutuksuz sanık Hasan Özsoy da savunma yaptı. Etkin pişmanlık ifadesi alınan iş insanı Özsoy da Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasıyla Büyükşehir Belediyesi'nde dönen kirli ihale çarkını anlattı.
1: 6 yaşındayken İsrail'in hayattan kopardığı Filistinli Hint Recep'in ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisiydi. Erdoğan aile üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
7: Selamünaleyküm.
8: Ve aleykümselam.
5: 6 yaşındaki Hint Recep Gazze'de savaşın ortasında kalmış, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. Hint'in ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede bir araya geldi. Filistinli Hint Recep, İsrail'in katlettiği çocuklardan sadece biriydi. Hint Recep'in ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Erdoğan aile üyeleriyle Arapça sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.
1: 6 yaşındaki bir kız çocuğunu katledebilecek kadar gözü dönmüş katil ve soykırımcı bir ülke işte İsrail. Türkiye ile Avusturya arasında güvenlik işbirliğinde yeni bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avusturya Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner'la bir araya geldi. Ankara'da yapıldı bu görüşme. Terör örgütleri ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere güvenlik alanında işbirliği ele alındı.
0: Değerli Bakan, Avusturya ile güvenlikten ekonomiye, kültürden bilime kadar her alanda yoğun ilişkiler içerisindeyiz.
3: Türkiye ile Avusturya arasındaki güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi için Ankara'da toplantı gerçekleştirildi. Türkiye-Avusturya Ortak İşbirliği Mekanizması'nın 4. toplantısında iki ülkenin İçişleri Bakanları bir araya geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avusturya Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner'i ağırladı.
0: İkili ilişkilerimiz her iki tarafın değerli katkılarıyla, son yıllardaki üst temasların da etkisiyle olumlu bir mecrada ilerlemeye devam etmektedir.
3: Görüşmenin ana gündem başlıklarından biri terör örgütleriyle mücadele oldu.
0: Değerli Bakan, Türkiye PKK-KCK, FETÖ, DHKPC ve DH başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyle bölgesel güvenlik ve istikrara büyük bir katkı sunmaktadır.
3: Görüşmede organize suç örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.
0: Özellikle son dönemde yeni nesil suç örgütleri olarak nitelendirilen yapılar sosyal medya ve dijital iletişim imkanlarını etkin biçimde kullanarak faaliyet alanlarını geliştirmeye ve eleman devşirmeye gayret etmektedir. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütmekteyiz.
3: Görüşmede güvenlik alanında atılabilecek ortak adımlar da ele alındı.
1: Geçelim dış gündeme. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aşırı sağcı iktidar koalisyonu kan kaybetmeye devam ediyor. Son anketlere göre İktidar koalisyonu muhalefet bloku karşısında 5 sandalye geriye düştü.
3: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 27 Ekim'deki genel seçimler öncesinde her geçen gün köşeye sıkışıyor.
7: Beni, Gadi, Hili, Gidon.
3: Seçimlere kısa bir süre kala yayımlanan son anketler tabloyu Netanyahu aleyhine netleştirdi. Buna göre muhalefet bloğu 54 sandalyeye ulaşarak 49 sandalyede kalan iktidar koalisyonunun 5 sandalye önüne geçti. Gadi Eysenkot liderliğindeki Yaşar Partisi birinci sıraya otururken Netanyahu'nun Likud Partisi ikinci sırada seyretmeye devam ediyor. Seçim dengelerini değiştiren bir diğer etken de Filistinli seçmenlerin temsilcileri. Sami Ebu Şehade'nin adaylıktan çekilmesiyle oylarını artıran ortak liste sandalye sayısını artırdı. Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi ise anketlerde sandalye sayılarını koruyor. Sıkışan Netanyahu'ya bir darbede seçim kurulundan geldi. Ordu mensubu askerleri seçim propagandasında kullandığı belirlenen Netanyahu 29 bin şekel para cezasına çarptırıldı. 17 Temmuz'da meclisin feshedilmesiyle başlayan erken seçim sürecinde son tablo net. Hiçbir blok tek başına hükümet kurmak için gereken 61 kişilik çoğunluğa ulaşamıyor. İsrail 27 Ekim'e başa baş ama siyasi kilitlenmenin gölgesinde bir yarışla giriyor.
1: Akşam gazetesinin haberine göre de İsrail iç savaşın eşiğinde. Okuyalım detaylarını. CIA tarafından hazırlanan gizli raporda İsrail içindeki gerilimin ülkeyi iç savaş riskiyle karşı karşıya getirdiği belirtildi. Nedir o gerilim? Marif gazetesinin Dropside News sitesine dayandırdığı habere göre raporda Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaşların İsrail içindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı. Raporda Netanyahu ile ilgili ayrı bir kriz olduğu, eş zamanlı olarak İsrail'in tecrit edildiği, ABD'nin desteğinin azalması ve ülkenin yarı paria durumuna gelmesinin dağılma riskini tetikleyebileceği vurgulandı. Şimdi buradaki durum ne? İsrail'de artık ekonomik olarak daha büyük bir zayıflama var. Ülke içinde. Sürekli bir savaş halinden dolayı İsraillilerin de bir tedirginliği söz konusu. Ve artık Netanyahu'dan İsrailliler de yaka silkiyorlar. Sadece Orta Doğu'daki diğer ülkeler değil. İsraillerin kendisi de yaka silkiyor. Hal böyle olunca az önce de izledik. Zaten mecliste de kan kaybetmeye devam ediyor. Seçimlerde çok büyük risk altında ki artık seçimi kazanmak için gözünü tamamen kararttığı herkes tarafından görülüyor. Ve bu yüzden zaten çok kısa bir süre kaldı. Bugün ayın 7'si, 20 gün kaldı. 20 gün sonra yapılacak İsrail'de seçimler. Ki o 20 günde kim bilir daha neler neler yaşayacağız. Şimdi tüm bunlar da görüldüğü için bir iç karışıklık da kapıda bekliyor. Belki de seçim sürecinde bu iç karışıklıkla ülkeyi yine elinde tutmaya çalışacak Netanyahu, bilmiyoruz. Ama İsrail'deki problemin sadece dış ilişkilerde, dış hatlarda değil, içeride de çok da göz karartıcı olduğunu söylemekte fayda var efendim. Devam edelim. Şimdi Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma kararı İsrail ve Yunanistan'da alarm zilleri çaldırdı. İki ülke medyası düğmeye basıldı yorumunu yaptı.
3: Mekke ittifakı için Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan düğmeye bastı. Bu başlık İsrail ve Yunan basınında yankılandı. Atina ve Tel Aviv, Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısında alınan kritik karara kilitlendi. Toplantıdan Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma kararı çıkmıştı. Tel Aviv merkezi Kanal 14 Husi saldırısı altındaki Riyad için Mekke İttifakı tarafından düğmeye basıldı dedi. İsrail merkezli Maariv ise 3 güç devrede başlığını kullandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın adımları somutlaştırma konusunda anlaştığını aktardı. Yunanistan merkezi Bankik News kararı kesin sonuç başlığıyla duyururken para politiko ise Mekke anlaşması devreye alındı. Hepimiz birimiz için başlığını attı. Riyad'da ortak savunma taahhütlerinin derhal uygulanması ve Suudi Arabistan'a asker konuşlandırılması için tedbir alınması kararlaştırılmıştı.
1: Mekke İttifakı belli ki daha çok yeri sallayacak. Husilere ağır darbe, Milliyet gazetesinin haberi. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli meşru Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Önceki gün Husilere karşı büyük bir operasyon başlatan Yemen hükümeti Babilmendeb Boğazı çevresinde ilerleyerek MOHA'yı kontrol altına aldı. Kaynaklar Husilerin geçen ay ele geçirdiği kıyı bölgelerinin büyük bölümünden çıkarıldığını öne sürdü. Burası önemli. Babilmendeb Boğazı'nda özellikle meşru hükümet bir kontrol sağlamaya çalışıyordu. Hatta son yapılan operasyonla birlikte biz kontrolü sağladık açıklaması gelmişti. Ardından Husiler bunu yalanlamıştı ama yine dün akşam yapılan operasyonla birlikte o bölgeden Husiler çıkarıldı. Babilmendeb Boğazı'da kısa süre içerisinde yeniden aktif, rahat bir şekilde hareket edilebilir bir hale gelecek. Sonrasında Husilerin yine Yemen'de aktivitesini tamamen sonlandırabilmesi, Suudi Arabistan'a karşı bir tehdit olmaktan çıkması için de Mekke İttifakı orada devreye girecek. Ama ne kadar girecek? Bir askeri operasyon mu olacak? Karadan bir operasyon mu olacak? Hava savunma sistemleri ve havadan saldırılarla mı olacak? Bunu da göreceğiz efendim. Toplantılar daha devam ediyor. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali için taşıdığı önemi anlattı. İşte ilginç röportajdan bazı kesitler.
8: Türkiye, kama kulta bihak.
9: Somali tamamen yalnız bırakıldığı dönemde ona Türkiye destek verdi.
8: Ne hamle Somali alak?
3: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut Türkiye'nin Somali için taşıdığı önemi anlattı.
8: Somali ziyaretinde Erdoğan sokakta bir çocukla konuştu ve neden okula gitmediğini sordu. Çocuk okulumuz yok dedi. Anne ve babasını sorduğunda ise annesinin hasta olduğunu ve hastane bulunmadığını söyledi. Bu ziyaretin ardından Somali'de hastane ve okullar inşa edilmeye başladı.
3: Somali Cumhurbaşkanı ülkesinin tamamen yalnız bırakıldığı dönemde o dönem Türkiye Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle birlikte ülkeye geldiğini hatırlattı. Şeyh Mahmut Erdoğan'ın yalnızca havalimanını ziyaret etmekle kalmadığını, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplara ve yardım dağıtım noktalarına gittiğini anlattı.
9: Başbakanım şöyle düşündük.
3: Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'nin dünyanın dikkatini yeniden Somali'ye çektiğini söyledi. Somali'nin çok riskli görülmesi nedeniyle hiçbir ülkenin yatırım yapmak istemediğini vurgulayan Şeyh Mahmut, ancak Türkiye'nin burada yaptığını hatırlattı.
10: Ya Allah! Ya Bismillahirrahmanirrahim.
3: Türkiye'nin şimdi ise Somali tarihinde ilk kez petrol ve doğalgaz alanında yatırım yaptığını duyurdu.
1: Tekrar döndük iç gündeme. Fon krizinde adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de aracında ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
11: Küresel dönüşümün en hızlı hissedildiği alanların başında gelmektedir.
5: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı araçta ölü bulundu. Fon skandalında şüpheliler arasında adı geçen Ali Emre Ballı, aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yedek üye ve Adil Varlık Yönetimi'nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyordu. Sağlık ekipleri ihbar üzerine otomobilde yaptığı ilk incelemede başından tek el silah ateşiyle vurulduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Ali Emre Ballı'nın hayatını kaybetmeden önce aracıyla seyir halindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Ballı'nın fonlarda 9 milyar liralık işlem yaptığı iddia ediliyordu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada olayla ilgili tüm delillerin toplanmaya başlandığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulandı.
12: TGRT FM.
13: Şimdi reklamlar.
14: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
17: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
13: Reklamları dinlediniz.
18: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
19: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
12: TGRT FM.
13: Şimdi reklamlar.
20: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
21: Neova Sigorta.
22: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Çocuklar bayılıyor gül san fındık ezmesi.
6: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
7: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
8: TGRT FM Haber.
9: Bakın yurdumdan hangi manzaralar geldi.
10: Bayburt'ta sağanak. Mersin'de hortum.
11: Devasa bir hortum. Şu anda Erdemli'nin açığında.
10: Gaziantep'te dolu. Yurdun büyük bölümünde olumsuz hava şartları etkili oldu.
11: Erdemli açıklarında şu anda hortum var arkadaşlar.
10: Hatay'da etkili olan sağanak sonrası manzara bu. Evleri, iş yerlerini su bastı. Kentte etkisini gösteren dolu da cabasıydı. Elazığ'da da hava durumu aynıydı. Vatandaşlar şemsiyelerinin altlarına sığındı. Bingöl'de de yağmur bardaktan boşanırcasına yağdı. Diyarbakır'da ise hava durumunun azizliğine uğrayan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Adıyaman'da da aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yollarda meydana gelen çökmeler sonucu araçlarda hasar oluştu.
12: Yağmur yağınca kazılan yollar çöktü, araç kazılan yere çöktü.
9: Gelelim futbola efendim. Biliyorsunuz Türk futbolu artık kaynıyor. Kazan kaynadı, hatta buharlaştı bile. Cuma günü olağanüstü seçim kararıyla toplanılacak nihayet. Yaşanan skandalların ardından federasyonda bu arada bir istifa daha geldi. Mevlüt Aktan hem istifa etti hem de bütün federasyonda tüm kurullarıyla istifaya çağırdı.
13: Türkiye Futbol Federasyonu'nda kazan kaynıyor. İstifalar peş peşe geliyor. TFF olağanüstü seçime gidiyor.
14: Türk futbolunun layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz.
13: Hakem dosyasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de Şike'den tutuklandı. Yaşanan skandalların ardından TFF yöneticisi Mevlüt Ak'tan istifa etti. Hacı Osmanoğlu'na da istifa çağrısı yaptı.
15: Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye'deki futbol iklimi değişmelidir. Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar yeni bir yönetimin önünü açmaktır.
13: Türkiye Futbol Federasyonu'nda kriz iyice büyüyor. 3 yöneticinin daha istifa kararı aldığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda üyeler Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldı. Toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun seçimi resmen açıklaması bekleniyor. Mustafa Eröğüt'ün TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağı öğrenildi.
9: Şimdi Aktan'ın açıklamaları oldukça önemli. Hem kendi istifa etti hem de federasyonu bütün kurullarıyla istifaya davet etti. Daha önce çok gördüğümüz bir olay değil ama bugüne kadar zaten federasyonun hala görevine devam ediyor olması bile başlı başına değişik bir işti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevleri nelerdir? Türkiye'de adil bir futbol oynatmak. Var mı böyle bir durum? Yokmuş. Gördük. Yasin Kol top oynamış futbol çiftliğinde. Yasin Kol'un çiftliği. Bir başka görevi ne? Futbolcu yetiştirmek. Yetiştirebiliyor muyuz bir futbolcu? Son birkaç yılda çıkan bir Arda'mız var, bir Kenan'ımız var. Başka? Yok. Bir diğer görevine amilli futbol takımının iyi iş yapması. Yerlerde sürünüyor amilli futbol takımı da. Gelen geçen 3-4 tane atıyor. Lan hiçbirini yapamayan bir federasyonun zaten bugüne kadar hala daha görevde kalıyor olması ayrı bir işti. Şunun şurasında görev süresinin bitmesine zaten kaldı 8 ay. 8 ay sonra zaten görev süresi bitiyor bugünkü federasyonun. Bu arada bu yeni seçime gidildiği takdirde Haziran'da yine seçim olacak. Ama kim gelecek? Bu da bir soru işareti. Bir Fanatik gazetesi gelsin. Bir oranın da manşetine bakalım. Neler yazıyor? Türk futbolu Sırat Köprüsü'nde. Üstelik köprü de zaten koptu, kopacak. İstifalar sürüyor. Bahsedildi Mevlüt Ak'tan. Az önce konuştuk. İstifa etti. Akın Gürley'in sözleri de Fanatik gazetesinin manşetinde. Masak raporları, HTS kayıtları, WhatsApp yazışmaları inceleniyor. Şike ve teşvik iddiaları. En ciddi iddialar bunların üzerinde duruluyor. Özellikle zaten biliyorsunuz Yasin Kol da tam olarak bu yüzden tutuklanmıştı. Seçim sesleri yükseliyor. Seçim kararı Cuma günü verilecek. Sonrasında ne olacak? Yahu Cuma günü bu ülkede lig maçı oynanacak. MHK başkanı tutuklu. Bu nasıl iş? Anlayabilmiş değilim. Normal şartlarda bu hafta ligin oynanamıyor olması lazım. Yani bazı hakemler tutuklu. MHK başkanı, MHK üyeleri tutuklu. Bu maçlara kim hakem atayacak? Hani yapay zeka vardı. Yapay zeka vardı ama görüyorsunuz ki iki telefonla hakemler değişiyormuş. Bu saatten sonra hangi kulüp kime inanacak? Bunların hepsi dediğim gibi çok büyük problem. Geçelim yine futbol gazetelerimizin vazgeçilmezi transfer haberlerine. Fener'in gözü Diaz'da, Brahim Diaz için Fenerbahçe'nin devreye girdiği yazılmış Fanatik gazetesinde. Geçtiğimiz yaz Galatasaray'da istemişti faslı oyuncuyu. Aslan için Ekim zor geçecek. Ekim ayında Galatasaray'ın çok zor maçları var. Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor. Bunlar ligde olanlar. Aynı zamanda Barcelona deplasmanı, Barcelona ile içeride deplasmanda Lille oynayacak Galatasaray. Bu iki maçta olabildiğince zor olacak. Sarı Kırmızılılar da Osimhen takımı geri döndü. Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı belli değil. Singo'nun da Barcelona maçına kadar yetişmesi bekleniyor. Takımdan ayrı bireysel çalışıyor da. Futbolda durum bu efendim. Biraz içler acısı. Milli takım zaten üst üste mağlubiyetlerine devam ediyor. Bakalım sonumuz hayır olsun. Daha konuşmaya devam edeceğiz futbolu. Etiketimiz Özgür Filistin. Mesajlarınızı bekliyorum. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
2: TGRT FM.
16: diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Şarken imdatlarına polis ekipleri yetişti. Baba ve bebeği motosiklete alıp saniyeler içinde hastaneye yetiştirdiler. O anlar kameraya yansıdı.
4: Tamam onlar bitsin sen kal.
3: Hız ve dikkatsizlik yine kaza getirdi. İki araç son hız çarpıştı. Korkutan kazada bir kişi ölümden döndü, dört kişi yaralandı. Kaza Gümüşhane'de Kaleköy mevkiinde meydana geldi. Minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs yol kenarındaki dolmuş durağını yıktı. O sırada durakta bekleyen kadın iki aracın arasında kaldı. Minibüs üzerine doğru savruldu. Kadın faciadan son anda kurtuldu. Kazada iki aracın sürücüsüyle minibüsteki iki kişi yaralandı. Dört yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza ve kadının kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyon devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı, yol kırmızıya döndü. Kaza Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşandı. Ali Akgül kontrolündeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Refüjde ağaca çarpan araç yola devrildi. Kazada kamyondaki 10 ton kapya biber yola saçıldı. Kamyon şoförüyle araçtaki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken devrilen kamyon vinçle kaldırıldı. Yola saçılan biberler de kamyonetlere yüklendi. Sürücünün biberleri sebze haline götürdüğü öğrenildi. Havada ilerleyen kamikaze İHA omuzdan atılan hava savunma füzesiyle vuruldu. İHA saniyeler içinde havada infilak etti. Görüntüler Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kaydedildi. Mobil hava savunma birlikleri kritik enerji altyapısına yaklaşan İHA'yı tespit etti. Rafineriye hedef aldığı belirtilen İHA'ya Manpass tipi omuzdan atılan hava savunma füzesiyle müdahale edildi. Devriye birliklerinin kamerasına yansıyan görüntülerde İHA'nın hedefe doğru ilerlediği görüldü. Ardından fırlatılan füze İHA'yı havada vurdu. Şiddetli patlamanın ardından İHA'nın parçalanarak düştüğü görüldü. Bölgede kritik tesisler için güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Biri yaya yoluna girdi, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Diğeri aşırı süratliydi. İki motorcunun karıştığı kaza facia ile bitti. Dehşete düşüren kazanın adresi Mersin'in Erdemli ilçesi. Mersin-Antalya D400 karayolunda Enver Yanar motosikletiyle yaya yolundan yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada hızla gelen motosiklet Yanar yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle sürücüler ve motorlar savrularak sürüklendi. İki sürücü de yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırılırken 72 yaşındaki Yanar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Robotlar artık markette sadece alışveriş arabası itmiyor. Çin'de bir süpermarkette görev yapan çift kollu robot şişleri ızgarada çeviriyor, pişiriyor ve üzerine baharat ekliyor. Dex Teleob'un Taiki modeli marketlerde düzenli vardiyalarda çalışıyor. Robot yalnızca yemek hazırlamıyor, rafları dolduruyor, siparişleri topluyor ve ürünleri paketliyor.
5: Aracı
0: aracın üstüne yatan bir bayan gördüm.
3: Olayın adresi Ankara Çankaya. 3,5 aydır otelde tek başına yaşadığı öğrenilen kadın otoparktaki aracın üzerine düştü.
0: Saat 16.20 sıralarında dışarıdan yüksek bir ses duydum. Dışarı çıktım, baktım.
3: Otelin 6. katından park halindeki bir otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı.
0: Hayattaydı, canlıydı. Ufak tefek hareketler yapıyordu ama durumu iyi değildi yani.
3: Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
0: 112 ekipleri 10 dakika içerisinde gelip yaralıyı alıp gittiler.
3: Polis kadının yanlışlıkla düşüp düşmediği sorusunu araştırıyor. Bu sorunun cevabı soruşturma sonucu netlik kazanacak.
0: Yukarıdan nasıl düştüğünü de bilmiyorum.

Minibüs kaçtı, drone peşinden kovaladı. Kırıkkale'de polis Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. O sırada caddeye yaklaşan minibüs şoförü denetimi fark edip panikle ara sokaklara kaçtı. Polisten kaçtığını sanan sürücüyü gökyüzündeki polis drone'u saniye saniye kaydetti. Drone'un havadan verdiği konum bilgisiyle harekete geçen ekipler minibüsün önünü keserek durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin yolcu minibüsü kullanmaya yetersiz olduğu belirlendi. 11.629 lira idari para cezası uygulandı. Çin'de geceyi binlerce fener aydınlattı. Tang hanedanlığı dönemini yansıtan Hetou eski sokağı altın hafta tatilinde masalsı bir görünüme büründü. Tangshan kentindeki tarihi sokak sarı ve kehribar renkli ışıklarla donatıldı. Kanal boyunca geleneksel kağıt ve balık şeklindeki fenerler yakıldı. Ziyaretçiler fenerlerin oluşturduğu manzara eşliğinde yürüyüş yaptı. Her gece düzenlenen fener yakma töreninde geleneksel müzik ve tang tarzı gösteriler de sahnelendi. Bölge geçmişte kömür taşımacılığı ve ticaret merkezi olarak kullanılıyordu. Bugünse tang hanedanlığı temasıyla yeniden tasarlanan önemli bir turizm noktası olarak öne çıkıyor. Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan kritik noktada tansiyon yükseldi. El Arabiya muhabiri bölgedeki son gelişmeleri aktardığı sırada füze atışları kameraya yansıdı. Husilerin stratejik konumdaki boğaz ve çevresindeki gemilere yönelik saldırıları sürüyor. Son füze atışlarının ardından bölgede askeri alarm seviyesi yükseltildi. Deniz taşımacılığının güvenliği ile ilgili endişeler de yeniden arttı.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bakalım mı ikinci saat dilimizin başlıklarına neleri konuşacağız? Gelsin hemen ekranlara görelim efendim. İlk başlığımız. Fakirin çocuğu da üniversitede okusun. Cumhurbaşkanı Erdoğan her ilde üniversite açılmasına karşı çıkan çevrelere tepki gösterdi. Buna karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi. AK Parti'den meclise fon teklifi. AK Parti tasfiye edilen fonlarla ilgili meclise kanun teklifi sunacak. Ödeme takvimi de içeren teklifin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor efendim. CHP'li 4 başkan tutuklandı. CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonlarda tutuklama kararları çıktı. Mersin'de Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediye başkanları tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de cezaevine gönderildi. İzmir Bayraklı'da sabah saatlerinde yeni bir operasyon vardı. AK Parti'den İzmir Marşı paylaşım birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Sosyal medya hesabında İzmir Marşı eşliğinde paylaşılan video büyük ses getirdi. İzleyeceğiz efendim o videoyu da. Ortaokulda bıçaklı saldırı. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda 15 yaşındaki bir lise öğrencisi kız üniformasını giyip okula girdi ve rastgele öğrencileri bıçakladı. 8 çocuk hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti efendim. Etiketimizi tekrar hatırlayalım. Özgür Filistin. Bugünkü etiketimiz. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: İngiltere ile İsrail arasındaki diplomatik kriz yeni bir boyuta taşındı. Tel Aviv yönetimine karşılık veren İngiltere'nin 27 İsrailli diplomatı sınır dışı edeceği iddia edildi. Az sonra. Şişkin dudak modası bitti. Klinikler şimdi eritme randevusuyla dolup taşıyor. Peki bu değişimin sebebi ne? Az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan her ilde üniversite açılmasına karşı çıkan çevrelere tepki gösterdi. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi. İzleyelim.
2: Biz son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın istedik.
3: Üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkardıklarını söyledi. AK Parti'nin 24 yıllık döneminde eğitim alanında devrim niteliğinde adımlar attıklarını belirtti.
2: 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın İlk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Her ilde üniversite açılmasına karşı çıkan çevrelere tepki gösterdi.
2: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna İşçisin sen, işçi kal demektir.
3: Erdoğan verilen imkanları kötüye kullananlardan da hesap sorulacağını belirtti.
2: Elbette eksikler olabilir. Bazı alanlarda düzeltilmesi gereken hatalar olabilir. Hatta bazı imkanların suistimal edildiği örnekler de olabilir. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelere yapay zeka uyarısında da bulundu.
2: Yapay zeka teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için bazı alanlarda sınayıcı bir hal almıştır. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
5: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye Takvimi'nin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye Takvimi.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Reklamları dinlediniz.
9: TGRT FM.
10: TGRT FM Haber.
11: Ahmet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon olayına ilişkin bilgilendirme yapacak.
12: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızda, kurullarımızda gerekeni yapıyoruz.
11: Fonlardaki manipülasyon yargıyı harekete geçirdi. Adli süreç başladı. Hükümet de mağduriyetleri giderecek önlemleri hızla aldı. Şimdi bu önlemler yasal zemine oturtulacak. AK Parti geçici bir kanun teklifi sunacak.
12: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
11: Teklife göre ilk aşamada fonlarda 1 milyon lira ve altında parası kalanlara ödeme yapılacak. Ana paraya enflasyon farkı da eklenecek. Bu da 355 bin yatırımcıyı kapsayacak. Tasfiye edilen fonlarda 450 binden fazla yatırımcı var. 1 milyon liranın üzerindeki hesaplar için ödemeler kademeli olarak ve bir plan çerçevesinde gerçekleştirilecek. Ödemeler bankalar üzerinden gerçekleşecek. Fonların bünyesinde bulunan değerler, taşınmaz varlıklar tasfiye edilerek nakde çevrilecek. AK Partili kurmayların verdiği bilgiye göre bu süreçte hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak.
13: Biz istiyoruz ki yarın Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız genel görüşme de yapabiliriz. Tercihimiz budur. İç tüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız genel kurula gelecek ve bizlere bilgi verecekler.
11: Öte yandan fon koordinasyon kurulu oluşturulmuş. Başına da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz getirilmişti. Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirecek. Gelinen aşama ve alınan tedbirleri anlatacak.
12: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Hürriyet'in manşeti: parayı alırız, dosya kapanmaz. Akın Gürley'in sözleri. Fonlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeseler haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söyledi. Burası önemli. Kamuoyu vicdanı açısından, herkesin içinin rahat etmesi açısından, parayı iade etse de kimse soruşturmadan kolay kolay kurtulamamalı. Çünkü efendim, milletin cebindeki parayı alıyorsanız bunun bir karşılığı olmalı. Geri iade etseniz de. Önemli bu. CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonlarda tutuklama kararları çıktı. Mersin'de Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediye başkanları tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı da cezaevine gönderildi.
14: Yetimin hakkını kimse kusura bakmasın, kimseye yediremez.
11: Peş peşe operasyonlar, ağır suçlamalar, tutuklanan belediye başkanları, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda yeni kararlar çıktı.
15: Halkımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Hemşehrilerimiz bizden hizmet bekliyor.
11: İlk adres Mersin'di. Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine şafak vakti operasyon düzenlenmiş. 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
8: Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değildir.
11: Dosyada dikkat çeken tespitler vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edildi. 3 belediyeye ilişkin kamu zararının 1 milyar lirayı aştığı belirlendi. Soruşturmanın ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakim karşısına çıktı. Mahkeme 3 CHP'li başkanın da aralarında bulunduğu toplam 34 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ahmet Serkan Tuncer de Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinden de uzaklaştırıldı. Bir başka operasyonda Eyüp Sultan'da yapılmıştı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özben'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Suçlamalar suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak ve vermek, ihaleye fesat karıştırmaktı. Savcılık işlemlerinin ardından 17 şüpheli tutuklama, 11 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özben dahil 13 şüpheliyi tutukladı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanlığı Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'i görevlerinden uzaklaştırdı. Eyüp Sultan ve Ataşehir'deki başkan vekilliği seçim tarihleri de belli oldu. 10 Ekim'de belediye başkan vekili seçimleri yapılacak. Operasyonların son adresi İzmir'di. Bu kez Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönemi mercek altına alındı.
16: Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.
6: İyi.
11: 2023 ve 2024 yıllarında 20 milyon 85 bin liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi. MASAK incelemesinde ise belediye personeline 4 milyon 625 bin lira rüşvet gönderildiği tespit edildi.
17: Projelerimiz bitecek ve bütün projelerimizi her mahallede, her sokakta vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayata geçireceğiz.
11: Savcılık düğmeye bastı. Önceki dönem CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 45 şüpheli yakalandı.
0: Türkiye gazetesinde yolsuzluk yapana makam verdiler başlığı var. Ne diyor haberde? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet ve yolsuzlukların Özgür Özel'in mirası olduğunu ima etti. Grup toplantısında konuştu. Özel'i isim vermeden eleştirdi. Büyük ölçüde arındık ancak hala var. Kör kuruşun hesabını soracağız. Kimseye yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. CHP yeni parti arasındaki bu gerilim ne kadar daha devam edecek merak ediyorum açıkçası. AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir Marşı eşliğinde paylaşılan video büyük ses getirdi. Paylaşım CHP'den istifade ederek bağımsız kalacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarını doğrular nitelikteydi.
11: Çöplerin arasından açan rengarenk çiçekler, güneşin doğuşuyla birlikte arka fonda çalan İzmir Marşı. AK Parti dikkat çeken bu paylaşımı yaptı. Ankara kulislerinde yer yerinden oynadı. CHP'den istifa ettikten sonra yoluna bağımsız devam edeceğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti Meclis Grup Toplantısında AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Gelişmeler bu yöndeyken AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir video yayımlandı. Paylaşılan 30 saniyelik video klipte dikkat çeken detaylar vardı. İzmir'de sıkça eleştirilen çöp dağları tasviri, İzmir Marşı melodisi ve 7 Ekim 2026 tarihi başlıca detaylardandı. O detaylar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçiyor iddialarına güç kazandırdı. Müzik
0: Sosyal medyada da binlerce paylaşım aldı bu video. Bakalım bugün neler olacak? Acaba Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? Zaten 7 Ekim diye de paylaşılmış. Bugün bu geçiş gerçekleşirse bundan sonra İzmir'de ne olacak? İzmir hizmet bekliyor efendim. Orası da oldukça önemli. Bazı şeyleri açık açık konuşmakta fayda var. Saklayamazsınız zaten. İzmir'de özellikle hizmete dair çok büyük problemler olduğu çok açık. Bakalım bundan sonra değişecek mi onu da göreceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin açılan davada sunulan bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazanın tek bir arıza,

0: 5 öğretim üyesiyle oluşturulan heyetten gelen bilirkişi raporu dosyaya girdi. 4 kişinin asli, 9 kişinin ise tali kusurlu bulunduğu bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'le birlikte 4 kişinin ise kusurlu olmadığı belirtildi. Zeyrek'in vücudundan geçen elektrik akımı dikkatlice hesap edildi. Hesaplamalara göre havuzun elektrik tesisatı kurallara uygun yapılsaydı, akımda kaçak olsa bile Ferdi Zeyrek'in vücudu üzerinde oluşacak temas gerilimi yaklaşık 6 volta düşecek ve Zeyrek hayatını kaybetmeyecekti. Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada bir sonraki duruşma 9 Ekim Cuma günü görülecek.
1: Şimdi dış gündemle devam edeceğiz. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki hukuksuz yıkımlarını sürdürüyor. Adını bile duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. İtamar Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı İsrail'in, buldozer kullandığı yıkıma bizzat katıldı. Batı Şeria'da da iki kişinin yaşadığı bir ev yıkıldı yine İsrail tarafından. Şimdi o sinir bozucu görüntüleri bir izleyelim.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te demografik yapıyı değiştirmeye hedefleyen İsrail güçleri Tur Mahallesi'ndeki 5 katlı binayı buldozerlerle yıktı. Mahalle sakinleri yıkımı çaresizlikle izlerken Ben-Gvir buldozeri kullanarak yıkıma bizzat katıldı. Buldozerle poz veren ırkçı bakan, yasaya aykırı inşa edilmiş birçok bina yıkıldı ve arazi İsrail devletine geri döndü mesajını paylaştı. On ailenin yaşadığı binanın yıkılmasıyla çoğunluğu kadın ve çocuk, 70 Filistinli evsiz kaldı. Hukuki itirazlara rağmen tek bir tebliğle yıkılan binanın ardından Doğu Kudüs'te 2026 yılı içinde gerçekleştirilen toplam yıkım sayısı 427'ye ulaştı. İsrail'in Batı Şeria'daki soykırım ve yıkım politikaları da devam ediyor. İsrail ordusu son olarak El Halil kentine bağlı bir bölgeye sabah saatlerinde baskın düzenledi. İki Filistinli ailenin yaşadığı 130 metrekarelik ev ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Evin sahibi yıkıma yapmak için yıllarca uğraştığımız evi 25 dakikada yıktılar sözleriyle tepki gösterdi. Bölgede ev yıkımlarının yanı sıra elektrik ve içme suyu gibi temel hizmetlere erişimde engelleniyor. Tüm yıldırma politikalarına ve artan kısıtlamalara rağmen Filistinli aileler topraklarını terk etmemekte kararlı.
1: Sıcak bir gelişme var. Esenyurt Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İhaleye fesat, karıştırma ve rüşvet operasyonları. 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 17'si gözaltına alındı. 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. Belediyelere operasyon devam ediyor. Bu yolsuzluk soruşturmasında ihaleye fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddialarıyla 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 17'si gözaltına alındı. Efendim şimdi Gazze'yi konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz da var. Profesör Doktor Abdullah Aydın, uluslararası ilişkiler uzmanı, kendisiyle Gazze'yi konuşacağız. Efendim öncelikle günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Bugün 7 Ekim ve 3 yıldır her gün yüreğimiz kan ağlıyor. Her gün İsrail Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor ve bilanço gitgide ağırlaşıyor. Gazze artık bitme noktasına geldi. Bu iş nerede bitecek?
3: Bu işin yani aslında iki taraflı baktığımız zaman birinin kazanmadığı bir alternatifte bitmemesi mümkün değil. Çünkü biraz önceki haberinizde gösterdiniz yani Ben-Gvir'in tavrı ve tabii ki bütün İsrail hükümetlerinin tavrı bunun üzerineydi. Yani en işte soft görünen hükümetin bile tabii ki halkın maalesef bu doktrin bu kadar marjinalleştiği bir denklemdi. Çünkü bu ilk devlet

0: Evet, inşası sürecinde halkı da dönüştürerek İsrail toplumunu da Siyonizmin o iyice sapkınlaşmış fikirleri üzerinden şekillendirerek bu ilk yani ilkokuldan sonuna kadar bu çocuklar, bu insanlar bu hale geliyorlar. Yani bu kadar indoktrine olmuş bir başka bir toplum söz konusu değil. Nihayetinde sadece suçu Netanyahu'ya atarak bu işin içerisine çıkmak da mümkün değil. Yani ifade ettiğim gibi yarın başka bir iktidar geldiğinde veya muhalefette bugün bulunanlar savaşları bitirmeyle ilgili talepleri bulunanlar dahi savaşları bitirmelerindeki maksadın aslında İsrail'in daha büyük bir galibiyeti için bunu yapacaklarını vurguluyorlar. Çok marjinalleşmiş, yani İsrail toplumu için marjinalleşmiş %5, %10 ancak tam bir barış ve İşte kardeşlik içerisinde bu toplum, bu coğrafyada bulunmasını talep ediyorlar.
1: Yani o zaman
0: Bugün şu
1: 27 Ekim'deki seçimler dünya için ya da Gazze için bir umut ışığı değil mi?
0: Şimdi şöyle, aslında burada Siyonizmin arasında bir ayrışma var. Bu ayrışmanın iki kanadında, birinde Netanyahu gibi çok marjinal grupların olduğu ve bugün hala iktidara gelme ihtimallerini Netanyahu'nun küçümsemeyin. Yani Netanyahu 90'lardan beridir sürekli olarak gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani aradaki işte Ariel Sharon var, Ariel Sharon'dan sonra tekrar Netanyahu geliyor.
1: Evet.
0: İşte Bennett geliyor, tekrar geliyor. Başka isimler geliyor, tekrar Netanyahu geliyor. Çünkü o şiddet sarmalına girilmiş durumda. Yani şimdi Netanyahu gitti, yerine Ariel Sharon geldi. Ariel Sharon da biliyorsunuz çok önemli bir katildi. Yani
1: Evet.
0: Netanyahu'yu aratmayan bir karakterdi. Yani şimdi bu tarz bir toplumsal gerçeklik var. Burada toplumun ya daha doğrusu Siyonizmin içerisindeki bir kanat, bu genel itibariyle İsrail'in içerisinde değil bu gruplar. Liberal Siyonistler dediğimiz kanat şunu diyor. Yani biz dünyada ne istiyoruz? Arz-ı mevud istiyoruz. Ne istiyoruz? Dünya hakimiyeti istiyoruz. Dünya hakimiyetini biz ekonomik olarak sağlamış durumdayız zaten. Yani ekonomik bütün köşe başları Siyonistlerin elinde. Bugün yani Amerika'daki o en sonki skandal, yani skandal demesek bile ortaya çıkan üst düzey bir danışmanın bile bağışlarını da dolar ya da şeker şeklinde yapın dediği anı hatırlayalım. Yani o haberi
1: Evet.
0: hatırlayalım. Yani her yerdeler. Bugün gidin Amerikan Kongresi'ne. Amerikan Kongresi'nde odaların her birinde İsrail'e destek veriyoruz bayrakları var. Amerikan toplumu böyle bir toplum değil. Baktığımız zaman gerçekten hani ülkenin içerisinde belli nokta oranda Yahudi olduğunu, belli noktada Hristiyan Siyonist, yani Hristiyan evangelistlerin olduğunu biliyoruz. Ama ne oluyor? İşte ekonomik ve siyasal ve diğer işte hegemonik güç inşası Siyonizmi bugün dünyada çok farklı bir noktaya taşıyor. Bugün halkların en büyük problem, zaten bu kesimle ilgili en büyük problem, halkların Aksa tufanıyla beraber İsrail'e olan kredisinin bitmesi. Bugün İngiltere'de milyonluk mitingler, İspanya'nın tavrı ortada. Diğer yapıldığı bir denklem oluşuyor. Eylemlerin yapıldığı ve halkın her konuda hani özgür Filistin ifadesini herkesin dillendirildiği bir gerçeklik var. Ve bunun yanında da hani o en son bir turnede gördük o görüntüyü hatırlarsanız. Okan Bey, o ünlü bir sanatçının biletleri 300-400 dolardan sırf Özgür Filistin diyen bir alt gruptaki kişinin açıklamasından dolayı 20 dolarlara kadar düştü. Niye? Çünkü halk artık bu işten yoruldu. İsrail'in her şeyin yanına kar kalması, her konuda maksimum kredi sağlanması. Neredeyse yani bunu yani bizde de düşünürler bazen ifade ediyorlar. Çok önemli bir nokta. Sanki insan hakları denilen şey sadece belli bir tip insanın haklarını korumak, yani bu Siyonistlerin haklarını korunmakmış gibi bir algı oluştuğu, bir gerçeklik oluştuğu bir yapı var. O yüzden herkes bir yani isyanda. O yüzden liberal Siyonistler diyor ki biz zaten bir şekilde bu kadar gücümüz varken sırf bu marjinal ve katliamcı zihniyet yüzünden avantajımızı ele geçirdik. Yani Holocaust endüstrisi denilen bir gerçeklik var. Holocaust endüstrisini yıllardır milyarlarca dolar medya ve işte medyanın kanallar ve farklı kanallarla inşa etmişlerdi. Burada işte haber kanallarının nasıl bir dil kullandığını, yani bu hassasiyet sahibi sizler gibi hassasiyet kanal sahibi Türkiye'deki kanallar dışında ve dünyada birkaç kanal, yani bir çok az bir kanal dışında ya da medya unsuru dışında hep dilin ne kadar sert olduğunu biliyorsunuz. görüyoruz. Yani Filistin olunca öldürüldü, işte İsrail olunca işte katledildi. Yani işte öldü veya katledildi arasındaki bir dil farkı gibi. Yani evet. işte filmlerdeki yani Holocaust filmlerindeki Hollywood'daki dil gibi. Nihayetinde ne oldu? Nihayetinde Aksa tufanı bunu kırdı. 80 bine yakın insan hayatını kaybetti. Evet. Sadece Gazze'de 2000'den fazla insan o dönemden itibaren Filistin'in farklı bölgelerinde El Halil'de, Batı Şeria'da hayatını kaybetti. Tabii bilineni aynen öyle. Yani şunu ifade edelim, Lübnan'da 3000 kişi hayatını kaybetti. Bunların evet. hepsi sivil. Evet. Yani bu rakamlara daha ulaşılmayan işte Gazze'de tahmini 15.000 kişinin cenazesinin olduğu ifade ediliyor. Yani bakın binalar hala yıkılmış durumda. %53'ü işgal edilmiş. %96'sı Gazze'nin bugün binalarının hasar gördüğü bir denklem. 600'e yakın okul, hastane, işte yani sivil işte altyapı için kullanılan binalar yok edildi. Yani şimdi bunun adı soykırım değil. Bunun adı işte şey self defense, yani işte kendini koruma hakkı. Herkes başlayınca İsrail'in kendini koruma hakkı var diyor. Yüz binlerce insan öldü. Nasıl bir koruma hakkı bu?
1: Bir de şöyle yani bir şey de var. Şimdi az önce bahsettiniz evet. ya vatandaşın sesi artık daha çok çıkıyor diye, ama aslında bence buradaki problem, İspanya'yı İrlanda'yı bir kenara bırakıyorum. Uluslararası arenada devlet büyüklerinin, tabii ki Türkiye hariç, aslında yeteri kadar ses çıkarmadığını ya da çıkarılan seslerin tamamen gösteriş olduğunu düşünüyorum. Daha iki gün önce Almanya'da vatandaşlar Özgür Filistin sloganları attığında polisten dayak yediler. Kısa evet. süre önce Columbia Üniversitesi'nde, Newcastle Üniversitesi'nde yaşananları biliyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'de evet çıktı, herkes artistliğini yaptı kaba tabirle, ama sonrasında hayatımızda hiçbir şey değişmedi.
0: Şimdi Okan Bey, bu nokta çok önemli. Şöyle yani Türkiye'nin buradaki misyonu ve özel gayretleri, Cumhurbaşkanı'nın özel her seferinde Gazze vurgusunu, dün de Hint Recep ve ailesini orada ağırladı. Yani bu çok önemli bir şey. O an yani sadece Hint Recep'in hikayesi bile İsrail'in nasıl büyük bir katil olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanım yani yapmayabilir. Cumhurbaşkanı bu işler, ama bu ülkenin vicdanı buna müsaade etmiyor. Evet. Halkların vicdanı da buna, başka ülkelerdeki, dediğim gibi Londra'da milyonluk mitingler yapılıyor. Birkaç İrlanda halk ve İspanya'yı kenara koyduğumuz zaman Avrupa'dan ciddi bir ses gelmiyor. Gelen evet. sesleri şöyle anlamak lazım. Siz de ifade ettiniz. Aslında gelen sesler sadece halkın, bir de bunlar seçimle iktidara gelen halklar. Yani o halkın o tepkilerine bir cevap verebilmek için evet. ülke, işte Norveç'ten, Danimarka'dan işte açıklamalar duyuyoruz vesaire. Burada Almanya'yı kenara koyuyorum, çünkü Almanya bu konuda tam maksimum seviyede destek verme iradesini gösteriyor. Bu kadar halkı bunu istememesine rağmen, çünkü orada işte 45'ten sonra inşa edilen o endüstri de en büyük düşman Almanlar, Alman toplumunun yaptıkları üzerindendi. Bunun da sıyrılmanın yolu da maksimum İsrail'in katliamlarına destek vermek. 39-45'te katliam yapanlar bugün ise katliama maksimum seviyede destek veriyorlar. İşin özünde evet. bu var. Bugün Avrupa bütün değerlerini ezip yok etmiştir. Yani yalancı o putlarını kendisi yiyor ilk başta. Yani o insan hakları, hukukun üstünlüğü, işte çocuk hakları, hayvan hakları, ne hakkı derseniz deyin. Bugün orada yaşanan soykırım, mekan kırım, tarih kırım, hepsini gerçekleştiren bu toplumu, bu katil zihniyeti besleyerek ve şımartarak bunları yapıyor. Dünyanın hiçbir bakın en devlet mekanizması zayıf toplumlarda dahi, devletlerde dahi Ben Givir gibi şımarık bir karakter göremezsiniz. Gidip Sumut filosundaki insanları azarlıyor. Cezaevinde günde 3 tane zeytinle hayatını devam evet. ettirenlere, gündem şu, İsrail toplumunda gündem şu, 8 tane nasıl zeytin verilir? 3 tane verilmesi lazım. Nasıl olur da biz, çok affedersiniz bu ifadeyi kullanmam lazım, nasıl olur da biz tecavüzcü askerlerimizi savunmayız? Onlar bizim kahramanlarımız. Bugün İsrail toplumu bunları konuşuyor. Niye? Çünkü buna dur diyecek. Buna engel olacak bir hukuk sistemi yok. Çünkü bu Siyonist zihniyette karşı taraftakini insanımsı varlık olarak gören, aşağılık olarak gören bir zihniyet var. Bunun karşısında birilerinin bir güç oluşturup bir şey yapması durumu gerekirken, evet, sadece cılız açıklamalar devreye giriyor. Dolayısıyla burada yani insanlığın, sadece İsrailli toplumunun, sadece bölge halklarının değil, insanlığın kendisini sınadığı bir süreçten geçiyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Eğer ki buna bir çözüm bulunmazsa bütün dünyada bu şiddet sarmalı yayılacaktır.
1: Evet.
0: Ve belki de bundan 30-40 yıl sonra bugünü, belki 3. Dünya Savaşı'nın, yani Aksa Tufanı'nın başladığı tarihi biz 3. Dünya Savaşı'nın başladığı tarih olarak anacağız.
1: Peki Profesör Doktor Abdullah Aydın, çok çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: TS ve telefon incelemelerinde aralarında yoğun iletişim tespit edildi. Saldırının planlı olabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada çarşamba günü karar beklenirken duruşma savcısı mütalasını verdi. Savcı, tutuklu Aleyna Kalaycıoğlu hakkında kasten öldürmeye azmettirme suçundan yeterli delil bulunmadığını belirtti. Suçu bildirmeme suçundan cezalandırılmasını ve adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi. Alaaddin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme suçundan müebbet hapis talep edildi. Savcılık ayrıca İzzet Yıldız Han'la Zuhal Kalaycıoğlu'nun beraatini istedi. Davanın ilk duruşması 22 Haziran'da, ikinci duruşması 13 Temmuz'da görüldü. Üçüncü duruşma ise karar duruşması olacak. Mahkeme çarşamba günü Anadolu Adliyesi'nde toplanacak.
4: Kuyumcu kentte piyasadan altın toplayarak Anadolu'da satacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan 35 şüpheli gözaltına alındı. Kuyumcuları milyonlarca lira dolandıran şebeke üyelerinin banka hesaplarına el konuldu.
3: Onlarca kilo altın topladılar. Kuyumcu firmalarına 420 milyon liralık vurgun yaptılar. İstanbul Kuyumcu kentteki 16 firma dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde 45 adrese baskın yapıldı.
5: Başkapıyı polis!
3: İddiaya göre iki şüphelinin öncülüğündeki grup üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullandı. İşçilikli bilezik, kolye, alyans ve benzeri takıları Anadolu'da satacaklarını söyleyerek kuyumculardan topladılar. Ancak takılar satılmadı. Şüphelilerin kontrolündeki atölyelerde eritilerek saf altına dönüştürüldü. Şüphelilerin aldıkları ürünlerin karşılığında kısmi ödeme yaptıkları, ardından yeni ürünler alarak borç bakiyelerini giderek artırdıkları öne sürüldü. Sürecin sonunda ise mal veren kişilerin çağrıldığı ve şüphelilerin iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları iddia edildi. Bu yöntemle toplam 64 kilogram has altın karşılığında mağduriyete neden olunduğu belirlendi. 35 şüpheli hakkında örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
4: Bir dünden kalan ilginç haberlere bakalım. Gece neler yaşandı? Çorum'da cam pazarı vardı efendim. İki aracın karıştığı kazada biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Çorum, İskilip yolunda meydana geldi bu kaza. Bir otomobille bir cip çarpıştı. Araç sürücüleri ve otomobilde bulunan 6 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeyi itfaiyeler çıkardı. İki ağır yaralı da hastaneye kaldırıldı. Onlardan biri de ne yazık ki kurtarılamadı. İşte araçların son halde ortada. Kazanın şiddeti aslında sadece bu görüntüyle bile çok net anlaşılıyor. Geçelim bir sonraki haberimize. Adana'ya. Otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki iki kişi yaralandı efendim. İşte o kaza anda ekranda. Plakası belli olmayan bir araç dönüş sırasında, bakın, tam bu anda elektrikli bir motora çarptı. Sonra da hiç durmadan yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsüyle yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemen kalktılar kazadan sonra, arabaya seslendiler ama adamın umrunda bile değildi. Bastı gitti. Geçelim İzmir'e. Hareket halindeki bir tır yandı efendim. Ali Ağa'da bu tır seyir halindeydi. Bir anda kupa bölümünde yangın çıktı. Sürücü hemen arabayı kenara çekti. İtfaiyeyi aradı. İtfaiye kısa sürede geldi. Kontrol altına alındı yangın ama tabii tırın son hali bu. Şu anda kullanılamaz halde. Geçelim İstanbul'a. Haliç'te bir kişi intihar girişiminde bulundu. 2 saat sonra ikna edildi. Akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Yakın zamanda işten çıkarılan biri Haliç'e çıktı. Köprünün korkuluklarından sarktı. Çevredekiler polisi aradı. Polis geldi. 2 saat konuştu adamla. Müzakereler sonucunda vatandaş köprüden indirildi. Cemiyetin tanınan isimlerinden Derin Mermerci'nin Boğaz'daki yalısına gemi çarptı efendim. Meydana gelen kaza ile birlikte Mermerci'nin aylar önce verdiği bir röportaj da gündem oldu.
0: Bir kere yalı hayatı korkunç. Habire borular patlıyor. Habire bir sorun çıkıyordur.
3: Yalı hayatı için bu ifadeleri kullanmıştı. İstanbul Boğazı'ndaki 19. yüzyıldan kalma yalısına gemi çarptı. Sosyete'nin tanınan isimlerinden Derin Mermerci'nin bu röportajı çok konuşulmuştu.
0: Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela. Bildiğin bela.
3: Mermerci'nin yaşadığı Üsküdar Vaniköy'deki tarihi kazasker Necmettin Efendi yalısına gemi çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Derin Mermerci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok şükür bin şükür mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış ifadelerini kullandı.
4: Bakın yalıda yaşamanın en büyük dezavantajlarından biri her an gemi çarpabilir yalınıza efendim. Varsa böyle dertleriniz haberiniz olsun yani. Ekonomiyle devam edelim. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
5: Günaydın Okan, hoş bulduk. Yavaş yavaş artık haftayı tamamlayacağız. Tam ortasındayız bugün. Önemli açıklamaların olduğu yeni bir haftaya başlamıştık. Birazdan onlara değineceğiz. Ama istersen piyasalara bir bakalım.
4: Tabii, ilk piyasalarla başlayalım.
5: Evet, döviz piyasaları ekranlarda. Dolarda 49 lira 20 kuruş seviyesini görüyoruz. Euro 55 lira 28 kuruşta. Gram altın 6592 lira seviyelerinde. Ve endekse baktığımızda dünü hafif bir düşüşle kapattı. 12.374 puanla yeni güne başlayacak. Ve bakıyoruz hemen diğer verilere. Çeyrek altın 10.779 lira, yarım 21.557 lirada, tam 42.983 lira. Ve hızlıca kripto paralara da bakalım. Bitcoin 84.586 dolar seviyelerinde. Ethereum 2622 dolar, Litecoin 67 dolar, Ripple 1 dolar 47 sent.
4: Peki şimdi AK Parti'nin bir fon teklifi var. Bu hafta meclise gelmesi planlanıyor yakın zamanda.
5: Evet.
4: Ne yazıyor bu teklifte?
5: Aslında satır başlarını biz bu düzenleme konuşulurken hep paylaşmıştık. Biraz daha üzerinden geçmemiz gerekirse önemli detayları var. Ama senin de söylediğin gibi bu teklif ne zaman meclise gelecek? Bu çok fazla merak ediliyordu. Cuma günü ya da pazartesi günü en geç teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Şimdi burada tabii ki 1 milyonun altında yatırımı olan 350 bin kişi var. Öncelikli olarak ödemeler bu kişilere yapılacak. Peki nasıl yapılacak? Buna ilişkinde paylaşılan bilgiler şu şekilde: ana para verilecek. Diğer taraftan da bir kayba uğramaması açısından değer kaybına, enflasyon farkları da yine hesaplarına yatırılacak. Biliyorsun iki banka görevlendirilmişti. Ziraat Bankası ve İş Bankası. Ödemeler bu bankalar aracılığıyla yapılacak. Bu oldukça önemliydi. Şimdi az önce söyledik, biliyorsun ana para ve enflasyon farkları hesaplara yatırılacak. 1 milyonun altındaki tutarlar için. Büyük bir çoğunluğu da onlar oluşturuyor zaten. Ama bunlar toplu olarak mı yatırılacak? O konuda da peyderpey bir takvim oluşturulacak. Bu takvim doğrultusunda bu paralar hesaplara yatırılacak.
4: Bir de şu belli mi? Şimdi enflasyon farkı ile birlikte 1 milyon lira mı, yoksa ana para 1 milyon lira mı?
5: Ana para ve işte ne kadar yatırdıysa o para yatırılacak. Aynı zamanda enflasyon farkı da üzerine eklenecek. Çünkü biliyorsun yani bir kazanç sağlamak için zaten bu fonlara yatırım yapıyor müşteriler. Burada bir kayba uğramamaları açısından, ama biz bu fon krizini konuşurken neleri gördük? Yani %100 kazananlar, %500 kazananlar, tabii ki bu reel olmadığı için burada bir kayıp olmaması açısından enflasyon baz alındı. Böyle bir düzenleme söz konusu. Toplamda kaç yatırımcı var derseniz de 455.573, 1 milyondan fazla olanlar da var biliyorsun yatırımları.
4: Evet.
5: Onlar başka bir perspektifte değerlendiriliyor. O da şöyle: şimdi burada devletin birçok kişi de bu soruyu sordu biliyorsun başından beri. Acaba bu paralar devlet tarafından mı karşılanacak, ödenecek? Böyle bir durumun söz konusu olmadığını bir kez daha açıkladılar. Onu hemen söyleyeyim. AK Parti kurmayları. Ne yapılacak? İşte bu fon şirketlerinin taşınmazları, işte birikimleri, neler varsa üzerlerine kayıtlı, bunların hepsi nakde çevrilerek bu nakit üzerinden ödemelerin yapılacağını söyleyelim. 1 milyonun üzerindekiler için. Dolayısıyla orada süreç biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Ama tabii ki önemli ve olumlu bir karar olduğunu söyleyelim o açıdan da. Diğer taraftan da hep işte konuştuğumuz o yani halkın bütçesine, işte devletin bütçesine herhangi bir yük oluşturmayacak şekilde de bir planlama yapıldığını bir kez daha söyleyelim.
4: Şimdi milyarlarca lira var ortada. Ve en büyük soru işareti, bu paralar şu anda nerede? Bununla ilgili bir açıklama var sanırım.
5: Evet evet, böyle bir açıklama da var. Hatırlattığın çok iyi oldu Okan. Mevduata gitmiş o paralar. Biliyorsun uzun süredir, yani zaten konuşuyoruz. Geçen seninle konuşurken de en fazla kazandıranlar arasında mevduat faizi var demiştik. Dolayısıyla nakde dönenlerin çoğu da mevduatta değerlendirmişler paraları. Onlar da bankalarda, mevduatlarda.
4: Anladım. Fatih Karahan'ın da açıklamaları var.
5: Evet. Rutin bir açıklama önemli. Biliyorsun, yasama yılı başladığı zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı bir sunum gerçekleştirir. O sunumlardan bir tanesiydi zaten Sayın Karahan'ın yapmış olduğu. Genel itibariyle fon krizine ilişkin bilgileri paylaştı. Az önce çok uzatmayacağım, ödeme tablosu, atılacak adımları zaten paylaşmıştık. Bunların hepsini Sayın Karahan bu sunumunda da dile getirdi. Bu oldukça önemliydi. Ama diğer taraftan tabii ki Türkiye ekonomisine ilişkin de bir bilgilendirmede bulundu. Burada dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Biraz yavaşlasa bile devam ediyor dedi Sayın Karahan. Tabii burada işte yaşanan krizler, diğer taraftan İşte bu jeopolitik riskler, savaşlar, enerji fiyatlarının yükselmesi, bunların hepsinin etkisi olduğunun altını bir kez daha çizdi. Bu arada Merkez Bankası'nın gerekli adımları attığını da söyledi. Dolayısıyla burada herhangi bir risk yok. Ve önümüzdeki süreçte özellikle az önce bahsettiğim riskler bertaraf olduğunda dezenflasyon sürecinin daha hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi Sayın Karahan. Diğer taraftan tabii ki kira enflasyonu, seninle de konuşuyoruz. Evet. Enflasyon rakamları açıklandığında burada bir yavaşlama olduğunu söyledi. Ha, istenilen düzeyde mi? Değil, ama en azından bir yavaşlama var. Biliyorsun bu yani yeni yeni projelerde devlet tarafından kiralama projeleri vesaire, onlar da hayata geçirildi. Burada önemli bir sayıya ulaşılırsa, mesela 40-50 bin konuttan bahsediyoruz ki bu adımlar artarak devam edecek, onu da biliyoruz. Burada bir dengelenme daha hızlı olur diye de düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii ki. Diğer taraftan ana eğilim, enflasyonun ana eğilimi %23.7 olarak yine Karahan tarafından telaffuz edildi. Diğer taraftan az önce söyledim, o sıkı para politikası, ihtiyatlı duruş devam ediyor açıklamalarını da bulundu. Bu arada cari açıkla ilgili de yine bir bilgilendirmesi vardı. Cari açığa ilişkin de artış sınırlı kalacak dedi. Bu da çünkü çok önemli bir veri, biliyorsun. Diğer taraftan evet, bizim uluslararası finans kuruluşları da Türkiye'yi değerlendirirken kamu borçluluğunun oldukça az olduğunu söylediği için bu önemli bir ve olumlu bir veri olduğunu ben de ekleyerek altını çizmiş olayım. Peki. Rezervlere vurgu yaptı. Burada herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade etti. Özetleyecek olursak Sayın Karahan.
4: Yaprak, çok çok teşekkürler ben değerli katkıların için. Evet, ekonomiyi de konuştuk ve böylelikle ikinci saat dilimimizde noktalıyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Kısacık bir ara. Az sonra birlikteyiz.
1: TGRT FM.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
7: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
6: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
7: Noktada sizlerle. TGRT FM Haber.
3: Ankara'da bir iş yerine ve önünde bulunan iki araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. 1 Ekim sabahı iş yerini açan çalışanlar camlarda kurşun izleri görünce polise haber verdi. GASP Büro Amirliği harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı. Şüpheli araçların güzergahları takip edildi. Saldırganlar kısa sürede belirlendi. Azmettirici ve tetikçilerin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Ahşap ev alev alev yandı. Bir kişi alevlerin arasından çıkamadı.
8: Panik yapmayın beyler, panik yapmayın. Panik yapmayın, sakin olun.
3: Olay akşam saatlerinde Fatih Ayvansaray'da yaşandı. İki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri alevlerle zamanla yarıştı.
8: Bu araba kimin ya? Şu araba kimin şurada ya?
3: İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen eve giren ekipler acı gerçekle karşılaştı. Evde yalnız yaşayan Erdinç'le ve alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
9: Alev aldı şu an. Komple alev aldı. Evlere sıçıyor.
3: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Otomobiliyle drift attı. Yakalanınca soluğu sanayide aldı. Aracını parçalayan sürücü polisten kaçamadı.
10: Ya sen bunu 10-15 gündür buraya sokmuşsun ya. Ya sen bunu atıyor buraya sokma.
3: Sosyal medyada yayılan görüntülerin adresi Nevşehir. Görüntüler üzerine trafik ekipleri harekete geçti. İncelemeler sonucu drift yapan sürücü ve araç tespit edildi. Otomobil sanayide ortaya çıktı. Polisin otomobilde yaptığı kontrolde yürür vaziyette olmadığı belirlendi. Sürücü otomobilin uzun süredir tamirde olduğunu iddia etse de yalanı radyatör suyunun sıcak olmasıyla bozuldu. Daha sonra da suçunu kabul etti. Sürücünün drift görüntüleri sonrası aracın motorunu, lastiklerini ve direksiyonunu 15 dakika içerisinde parçaladığı tespit edildi. Sürücüye 140 bin lira ceza kesilirken ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün süreyle otoparka çekildi. Kamyonetin altında kalacaktı. Saniyelerle ölümden döndü. Zincirleme kaza İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Freni boşalan kamyonet önüne gelen her şeye çarptı. Kamyonet bir otomobili sürükledi. Yol kenarında yürüyen adam tehlikeyi fark etti. Yaptığı hamleyle canını kurtardı. Tehlike dolu o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Freni patlayan kamyonet biri park halindeki 3 araca çarptı. Orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntüler Sırbistan'dan. İktidardaki Sırp İlerici Partisi'nin yani SNS'in destekçileri tarihi kalenin önünde miting düzenledi. Miting sırasında meşaleler yakıldı. Havai fişekler peş peşe patladı. Kısa süre sonra kalenin duvarlarında alevler yükseldi. Yangın ot ve alçak bitki örtüsüne sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri hızla söndürdü. Polis ve savcılarsa olayın ardından bölgede inceleme yaptı. Etkilenen alana giriş kısıtlandı. Yangının resmi nedeni henüz açıklanmadı. Sosyal medyada satışa çıkarıldı. Ekiplerin denetiminde tek tek incelendi. Tonlarca gıda ürününe el konuldu. Adres Afyonkarahisar'dı. Polisle Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden gıda satışı yapan kişi ve işletmeleri denetledi. Üretim ve dağıtım noktalarında yapılan kontrollerde yaklaşık 1 ton 620 kilogram sucuk ve kavurma muhafaza altına alındı. Bazı ürünlerin son tüketim tarihinin de geçtiği tespit edildi. Yaklaşık 2 ton peynire el konuldu. Operasyonda ele geçirilen gıda miktarı toplam 3 ton 620 kilograma ulaştı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren kişi ve işletmeler hakkında idari işlem başlatıldı. Ne bir çizim ne de insan eli değmiş bir maket. Giresun Keşap'ta çekilen bu görüntüler sosyal medyayı salladı. Armut Düzü köyündeki Şahan Kayası benzersiz görüntüsüyle izleyenleri mest etti. Ağaç ve çalılarla birleşen kayalık kuş bakışı bakıldığında adeta bir Türkiye haritasına dönüşüyor. Birinci derece doğal sit alanı olan Şahan Kayası koruma altında bulunuyor. Kayalığın ortasındaki devasa mağara konumuyla Türkiye haritasındaki Tuz Gölü'nü andırıyor. Bu doğal benzerlik görenleri şaşırtıyor.
11: Ya gelsene geri geri be mübarek ya.
12: Cenaze nakil aracı seyir halindeyken tabut yola düştü. Tabutun içerisinde cenaze vardı. Tuhaf olay Isparta'da meydana geldi. Tabut taşıyan cenaze nakil aracı kırmızı ışıkta durunca araçta bulunan tabutlardan biri kaydı ve yola düştü. Tabutun kapağı açıldı. Kefene sarılı cenaze içerisindeydi. Tabut görevliler tarafından yeniden cenaze nakil aracına alınarak yakınlarına teslim edildi. Tabutun sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
3: Suç makinesi polisten kaçmaya çalıştı. Çatıda yakaya ele verdi. Kasten öldürme dahil 18 suç işledi. 5 ayrı aranma kaydı vardı. Şüpheli İstanbul Esenler'deki bir apartmanın çatı katında saklanıyordu. Polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Şüpheli evin havalandırma boşluğundan çatıya kaçtı. Polis kıskıvrak yakaladı. Firarinin üzerinden bir cep telefonu çıktı. Evde yapılan aramada bir tabanca, 52 adet fişek ve dizüstü bilgisayara el konuldu. Ayrıca şüpheliye ait banka para girişleri ve dekontların bulunduğu 45 sayfalık evrak ele geçirildi.
2: TGRT FM Haber.
4: Bizdeyiz. Hemen bakalım başlıklara neler varmış efendim. Gelsin. Öncelikle fakirin çocuğu da üniversitede okusun Cumhurbaşkanı Erdoğan. Her ilde üniversite açılmasına karşı çıkan çevrelere tepki gösterdi. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi. Bahçeli'nin adayı yeniden Erdoğan. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP dedi. Parayı iade eden kurtulamayacak. Akın Gürlek, fonlara girip kısa sürede fahiş kar elde edenleri belirlediklerini söyledi. Haksız kazançları iade ettireceğiz ama parayı iade eden de soruşturmadan kaçamayacak dedi. AK Parti'den İzmir Marşlı paylaşım. AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir Marşı eşliğinde bir video paylaşıldı. Büyük ses getirdi. Acaba Cemil Tugay AK Parti'ye kesin olarak geçiyor mu? Bu bir transfer haberi mi diye konuşuluyor. Ortaokulda bıçaklı saldırı. Başakşehir'de, İstanbul'da bir ortaokulda 15 yaşındaki bir kız çocuğu üniformasını giyip rastgele öğrencileri bıçakladı ve 10 yaşındaki bir başka kız çocuğunu öldürdü. Efendim başlıklar böyle, etiketimizi tekrar hatırlatalım. Özgür Filistin. Bugün 7 Ekim. Saldırıların başladığı gün. 3 yıl oldu. Özgür Filistin. Filistin'i unutmayacağız. Konuşmaya, haykırmaya devam edeceğiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
13: Fransa'daki ateş Belçika'ya da sıçradı. Ülkede öğrenciler daha iyi eğitim koşulları için yeniden sokağa döküldü. Protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Az sonra. Ayın başı geliyor, maaşlar yatıyor, harcamalar peş peşe ekleniyor. Liste kabarık, ihtiyaçlar sıraya konuluyor. Peki harcamaların çoğu nereye yapılıyor? Az sonra.
4: Efendim, sıcak gelişmeyle devam edelim. Esenyurt Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi ve 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 17 kişi gözaltına alındı. Yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İhale, fesat, karıştırma ve rüşvet suçlamaları söz konusuydu. 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17 kişi gözaltında, 2 şüpheli de aranıyor. Şimdi sırada başkent Ankara'nın gündemi var. Ahmet Sözcan'la Ankara'yı konuşacağız. Ahmet Sözcan, günaydın.
14: Günaydınlar Okan, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkürler, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Şimdi hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir programıyla başlayalım istersen, sonrasında konuşacağımız konu başlıkları var.
14: Şimdi biliyorsun yeni yasama dönemi başladı. Partilerin grup toplantıları da başladı. Ancak bugün AK Parti grubu AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Mecliste evet. Değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama döneminin başlaması dolayısıyla AK Partili milletvekilleriyle genel merkezde bir araya geliyor. Bu toplantının genel merkezde yapılmasının ayrı bir anlamı daha var. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın artık bugün kesin olarak AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. O toplantıda da Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Zaten AK Parti hesaplarından da bir paylaşım yapıldı. Evet. Sen de haber bülteninde verdin. İzmir'in dağlarında çiçekler açacak şeklinde İzmir Marşı'nın fonuyla, müziğiyle. Fonda da işte dağlardaki çöp dağları çiçeklere dönüyor. Böyle bir paylaşım yapıldı. Dolayısıyla İzmir'de yeni bir dönem başlayacak. AK Parti kurulduğundan bu yana İzmir'i yönetecek pozisyona gelmiş olacak. Bu toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin merkez yürütme kurulunu toplayacak. Orada da kurmaylarıyla gündemdeki gelişmeleri ayrıntılı bir biçimde masaya yatıracak.
4: Tabii İzmir'de böyle bir değişiklik neleri de beraberinde getirir, o da önemli. Yani bundan sonraki İzmir'deki değişimi de yakından gözlemlemek gerekiyor, değil mi?
14: Şimdi uzun yıllardan beri İzmir solun kalesi, özellikle CHP'nin kalesi olarak biliniyor, biliyorsun. Bu kapsamda da şimdi Cemil Tugay'ı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak o dönem işte Özgür Özel tanıtmıştı. Hatta çok övgü dolu sözlerle tanıtmıştı. Evet. Kendisinden övgüyle bahsetmişti. Ancak şimdi AK Parti'ye geçeceği ortaya çıkınca Cemil Tugay'a çok ağır sözlerle yüklenmeye başladı. Tabii İzmir'de de dengeleri değiştirecek bir gelişme. Şimdi İzmir bu zamana kadar hep solun, CHP'nin kalesi olarak biliniyordu. AK Parti kurulduğundan bu yana İzmir'i kazanamıyordu. Ancak son zamanlarda da hep oy oranını, grafiğini artıran bir seyir izliyordu. Özellikle son seçimlerde Hamza Dağ'ın aldığı oy gerçekten yabana atılır cinsten değildi. Şimdi baktığımızda gerçekten dengeleri değiştirecek bir gelişme. Şu anda da işte o video ekrana geliyor. Çöp dağları çiçeklere dönüyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açacak şeklinde bir paylaşım yaptı AK Parti. Güneş de doğuyor işte. Bugün işaret ediliyor. Bu neden paylaşıldı? İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün resmi olarak artık AK Parti'ye geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cemil Tugay'a rozetini takacak. AK Parti rozetini takacak. Tabii bu transferin ardından İzmir'de nasıl bir durum ortaya çıkacak? Şimdi yeni parti, hep CHP'yi konuşuyoruz ancak şimdi CHP'den de kopup yeni partiyi kurdu Özgür Özel. Dolayısıyla bir geçiş de bekleniyordu. Şimdi CHP'den istifa etti 18 Haziran'da Cemil Tugay. O tarihten bu yana yeni partiye geçmedi. Bağımsız olarak çalışmalarını sürdürüyordu. 30 Eylül'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İşte o görüşmenin ardından da böyle bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Cemil Tugay'ın o görüşmenin ardından AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. Bugün o işlemde resmi olarak gerçekleşmiş olacak.
4: Anladım. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün konuştuğu cümleler de önemliydi. Üniversite konusu yine muhalefete yüklendi. Eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmayın dedi.
14: Şimdi AK Parti döneminde üniversite sayısı 76'dan 208'e çıktı. Yani Türkiye'de her ilde bir üniversite kuruldu. İşte mevcutlara eklenenler oldu. İllerdeki üniversite sayıları arttı. Tabii bu bazı kesimlerin eleştirilerine yol açtı. İşte eğitim kalitesi düşüyor mu? Her ilde üniversite açılması doğru mu şeklinde eleştiriler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Biz son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir tarafına ulaştırdık. Devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın istedik dedi. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi dedi. Yani dünyadaki en iyi 500 üniversite arasına Türkiye'den de üniversitelerin girdiğinin altını çizdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini de hedefliyoruz ifadesini kullandı. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir ifadesini kullandı.
4: Evet, ve Bahçeli'nin sözleri oldukça önemliydi dün. Yine grup toplantısında biliyorsun belli aralıklarla BHP liderinin grup toplantısında yaptığı sözler Türkiye'nin gündemini, hatta bazen de kaderini değiştirebiliyor. Dün de yürütmede Erdoğan, yasamada MHP dedi. Bu sözleri nasıl değerlendirmek gerekiyor?
14: Şimdi bu sözleri anlayabilmek için Devlet Bahçeli'nin o cümlelerden önce kullandığı ifadeleri bir seyircilerimize paylaşalım istersen. MHP lideri Devlet Bahçeli şöyle konuşuyor. Cumhurbaşkanı ile birlikte kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı diyor. Denge ve denetim mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka artırmalıdır. Çünkü MHP güçlü ise Türkiye güvende olacaktır. MHP güçlü ise milli birliğimiz ve kardeşliğimiz pekişecek, milletimiz huzur bulacaktır. Bu sebeple yasamaya ilişkin hedefimiz nettir ve şudur diyor. Birincisi temsil gücü. Bu çerçevede oy oranımızı artırmak, milletvekili sayımızı çoğaltmak Türkiye'nin birinci partisi olmaktır. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı derken MHP'nin yasamada daha güçlü olması gerektiğini, hatta birinci parti olması gerektiğini söylüyor. Bunu da şunu bağlıyor. Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işlemesi için bunu söylediğini ifade ediyor. Son zamanlarda işte yaşanan bazı tartışmalar var. Bu kapsamda da MHP mecliste birinci parti olarak ya da sayısal çoğunluğunu artırarak yasamada daha güçlü olarak denge ve denetleme mekanizmasında daha aktif rol alabilir şeklinde okumak mümkün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarını. Tabii başka açıklamaları da vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha aday olabilmesinin yolunun açılması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda da işte 2028 Mayıs'ında yapılacak seçimler biliyorsun. Evet. Onun öne alınması gerektiğini söyledi. Böylelikle de seçimler öne alındığı takdirde, meclisten böyle bir karar çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeniden aday olabileceğini ve dünyada yaşanan o kaos ortamında Türkiye'nin daha güçlü bir biçimde ilerleyebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mutlaka tekrar aday olması gerektiğinin altını çizdi.
4: Peki Ahmet Sözcan, çok çok teşekkürler. Ankara'dan başka eklemek istediğiniz bir konu var mı?
14: Tabii bugün önemli bir toplantı var mecliste. Fon krizine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirecek. Bir yasa teklifi hazırlanması planlanıyor. Bu kapsamda işte fonlarda parası kaybolan müşterilere ya da vatandaşlara, yatırımcılara nasıl bir ödeme planı çıkartılacak? O konu gündeme gelecek. Cevdet Yılmaz da bugün o fon krizine ilişkin olarak meclisi bilgilendirecek. Hazırlanacak yasa teklifine ilişkin olarak da bilgi verecek. İlk etapta 350 bin kişinin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırım yaptığı belirlendi, tespit edildi. Bunlara ilk etapta peyderpey ödemeler yapılacak, en düşükten en yükseğe doğru. Ve aynı zamanda da bu tür fon krizlerinin yaşanmaması için, bu tür mağduriyetlerin olmaması için ya da para transferlerinin yaşanmaması için hangi önlemler alınmalı, bunlar da ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecek.
4: Peki Ahmet Sözcan, çok çok teşekkürler. Bütün Ankara ekibine buradan selam ve kolaylıklar diliyoruz.
14: Teşekkürler, iyi yayınlar Okan.
2: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın. Monte Cristo 33. Bölüm.
1: Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan farici Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Bu arada babasının gerçek kimliğini öğrenen Albert, annesi Mercedes'i evi terk ederken kendisinin bir vatan haini olduğunu etrafa yayan Monte Cristo'dan hesap sormak

0: Valentin.
1: Efendim Maximilian.
0: Sevgilim, daha aşkımızı ne kadar saklayacağız? Ne zaman ilan edeceğiz? Böyle gizli gizli buluşmaktan bıktım usandım.
1: Henüz zamanı değil Maximilian. Bir zaman daha böyle devam etmek zorundayız.
0: Ama ben seninle evlenmek, bir yuva kurmak istiyorum. Çocuklarımız olsun istiyorum.
1: Bunu benim istemediğimi mi sanıyorsun? Ama babamı biliyorsun. Öleceğini bilse beni sana vermez.
0: Neden? Benim Franz'dan neyim eksik ki? Niye seni bana vermeyecekmiş?
1: Senin baban Bonapartçıydı Maximilian. Benim babamsa kralcı. İşte bizim bir araya gelmemize engel olan bu siyaset anlayışı.
0: Yerin dibine batsın böyle anlayış. Valentin, sevgilim, neyin var? Valentin, dikkat et, düşeceksin.
1: Başım döndü Maximilian.
0: Sen hastasın Valentin. Yüzün ter içinde kaldı, baksana.
1: Beni dedemin odasına götür. Gizli merdivenlerde.
0: Tamam sevgilim, tamam, dayan bana. Tamam. Nuvardiye dedi, Valentin iyi değil, hastalandı.
2: Neyin var güzel torunum?
1: Bilmiyorum dedi. Az kalsın bahçede bayılıyordum. İyi ki yanımda Maximilian vardı.
2: Valentin, her zaman içtiğin ilacından içtin mi?
1: İçtim dedeciğim.
0: Sen ne ilacı kullanıyorsun Valentin?
1: Dedemin ilacını kullanıyorum. Söylediğine göre bu ilaç her derde devaymış. Bir kaşıkla başlamıştım. Yavaş yavaş artırarak 4 kaşığa kadar geldim.
0: Aman nasıl olur? Konto söylediğine göre Nuvardiye dedenin ilacında zehir varmış.
1: Biliyorum. Gereğinden fazlası öldürürmüş. Ama dozunda alınırsa birinin bana vereceği zehrin tesirini önlermiş.
2: Bugün de içtin mi?
1: 1 saat önce içtim dedeciğim. Ama bu sefer tadı öyle acıydı ki yarısında bıraktım.
2: Hayır, bu işte bir yanlışlık olmalı. Benim ilacım acı değildir.
1: Ne tuhaf. Birden bir baygınlık geldi üzerime. Gözlerim kamaştı. Güneş vurdu galiba.
0: Valentin, dışarıda güneş yok. Sen zehirlenmişsin.
2: Kızım, iyi misin?
1: Tamam, geçtik işte. Telaşlanmanıza gerek yok. Şimdi daha iyiyim. Ne istiyorsunuz?
3: Matmazel Valentin, Madame ve Matmazel Danglar geldiler. Anneniz sizin de aşağı gelmenizi istiyor.
1: Tamam, geliyorum. Siz beni burada bekleyin Maximilian. Ben misafirlere hoş geldin deyip gelirim.
0: Peki. Kendinize lütfen dikkat edin.
2: Maximilian.
0: Buyurun Nuvardiye dedi.
2: Uşağa söyleyin, Valentin'in odasındaki sürahiyle bardağı buraya getirsin.
0: Peki efendim. Alfonso, Matmazel Valentin'in odasındaki sürahiyle bardağı getirir misiniz?
4: Tabii efendim.
0: Nuvardiye dedi, Valentin'in zehirlendiğini mi sanıyorsunuz?
2: Evet.
0: İyi ama onun ölmesini kim ister ki? Bundan kimin yararı olur?
2: Bu evde bir cani var evlat. Markiz'i öldürdü. Benim sadık uşağım Boris'i de öldürdü.
0: Şimdi de Valentin'i öldürmek istiyor. Bunu mu söylemek istiyorsunuz?
4: Buyurun, sürahiyle bardağı getirdim efendim.
2: Bardak neden boş?
0: Evet, bardak tamamen boş. Oysa Valentin'in yarısını içtiğini söylemişti.
2: Diğer yarısına ne olmuş?
4: Bilmiyorum Mösyö. İsterseniz gidip oda hizmetçisine sorayım. Kendisi yan odada.
0: Hemen gidip sorun.
4: Peki Mösyö.
0: Bu iş giderek canımı sıkmaya başladı. Valentin'in hayatı tehlikede Nuvardiye dedi.
2: Korkma. Ben hayattayken kimse torunumun kılına bile dokunamaz.
0: Sağ olun Nuvardiye dedi. Sağ olun.
4: Efendim, bardaktaki ilacın kalanını oda hizmetçisi lavaboya boşaltmış.
2: Ya sürahideki?
4: Onu da Madame Wilford'un oğlu Edward bahçedeki çukura ördeklerine göl yapmak için boşaltmış.
2: Ah, çok şükür.
5: Valentin, yüzün çok solgun şekerim. Hasta mısın yoksa?
1: Biraz keyifsizim bugün.
6: Yavrucuğum, gerçekten iyi görünmüyorsun. İstersen odana çık, istirahat et biraz. Bir bardak su iç, iyi gelir. Madame Danglar bunu anlayışla karşılayacaktır.
7: Tabii Valentin. Biz yabancı...

0: Yabancı değiliz. Buraya Öjen'in Andre Cavalcanti ile evleneceği haberini vermeye geldim.
1: Peki efendim. Ama ben bayılacağım galiba.
2: Valentin! Valentin, ne oldu sana?
3: Bir şeyler yapın madem. Valentin bayıldı.
0: Doktor çağırın. Çabuk doktor çağırın.
4: Neler oluyor burada? Neden bağırışıyorsunuz?
2: Monsieur Villefort, kızınız bayıldı.
4: Aman Allah'ım. Valentin, ne oldu?
2: Bilmiyoruz Monsieur Villefort, keyfim yok diyordu. Odasına çıkacakken düşüp bayıldı.
4: Valentin, Valentin, ne oldu kızım sana?
0: Görmüyor musunuz Monsieur Villefort bayılmış. Bir doktor lazım.
2: Evet ona. Evet, hemen uşağı gönderip doktoru çağırtalım.
4: Hayır, ben kendim gider getiririm. Siz onun başından ayrılmayın.
2: Tamam.
5: Monsieur, Monsieur, felaket.
6: Yine ne var Alfonso?
7: Felaket olan nedir, söyle.
5: Matmazel Valentin efendim. Matmazel Valentin.
7: Ne oldu Valentin'e, yoksa öldü mü?
5: Bilmiyorum efendim. Misafirlerin yanında yere düştü.
6: Doktor çağırdılar mı peki?
5: Çağırdılar Monsieur Noir diye. Monsieur Villefort doktoru almaya gitti.
7: Şu an başında kim var?
5: Madame Villefort.
6: Alfonso, Valentin'i kucakta ve benim odama getiremen... Torunum ancak benim yanımda emniyette olabilir.
5: Peki Monsieur, peki.
7: Şu anda Valentin'in yanında olmak için ömrümün yarısını verirdim.
6: Siz gidin Maximilian. Birazdan bütün ev halkı burada olur. Daha sonra gelip Valentin'le ilgili bilgi alırsınız.
7: Peki ne var diye dedi.
8: Ne var Monsieur Villefort? Ne oldu? Nefes nefesesiniz.
4: Felaket Doktor Avini. Yine bir felaketle karşı karşıyayız.
8: Yoksa bir kurban daha mı?
4: Evet doktor. Evimde uğursuzluk kol geziyor.
8: Bu sefer kurban kim? Eşiniz mi Edward mı? Yoksa babanız Noir diye mi?
4: Hiçbiri doktor, hiçbiri. Katil bu sefer kızımı seçti.
8: Aman Allah'ım, Valentin mi? Öldü mü yoksa?
4: Siz gelirken baygındı. Çabuk olun doktor, kızım ölmek üzere, yalvarırım yetişin. Kızımı kurtarın.
9: Hayrola Maximilian, neyiniz var?
7: Felaket kontum. Felaket.
9: Ne var? Ne oldu dostum?
7: Ah efendim. Ölümün kol gezdiği bir evden geliyorum. O evde kötü şeyler oluyor. Çok çok kötü şeyler.
9: Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Sözünü ettiğiniz ev kimin evi?
7: Kraliyet savcısı Monsieur Villefort'un evi. Bir ayda 3 kişiyi zehirlediler. Şimdi bir 4. kişi daha zehirlendi ve ölmek üzere.
9: Ne varmış bunda? Hem size ne? Bırakın zehirlensinler. O ev ki akrepler yuvasıdır. Bırakın birbirlerini soksunlar. Değil mi ki ilahi adalet de öyle istiyor? Bize seyretmek düşer.
7: Aman Allah'ım, sevgili kontum, kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? O ev 4. kurbanını vermek üzere ve ben bunun için size koştum.
9: Söyler misiniz Maximilian? Savcı Villefort'un eviyle neden bu kadar çok ilgileniyorsunuz?
7: Çünkü sevdiğim kız o evde ve şu anda ölümle pençeleşiyor kontum.
9: Siz ve Valentin birbirinizi seviyor musunuz?
7: Evet kontum. Katil bu sefer kurban olarak onu seçti ve zehirledi. Eğer o ölürse bütün mukaddes bildiğim şeyler üzerine yemin ederim ki ben de ölürüm.
9: Ne diyorsun sen çocuk?
7: Ne söylediğimi çok iyi biliyorum efendim. Şu anda Valentin ölmek üzere ve ben bir şey yapamıyorum ona.
9: Peki evdekiler ne yapıyor? Doktor çağırmadılar mı?
7: Ben size gelirken Monsieur Villefort doktoru getirmeye gidiyordu. Allah'ım, Allah'ım, ne olur sevdiğimi bağışla bana.
9: Maximilian Morel, sızlanmayı keser misiniz lütfen? Bana güven ve metin ol. Şimdi doğruca evine git. Ve bu olaydan da kimseye söz etme, tamam mı?
7: Peki efendim.
9: Merak etme. Evinde ondan gelecek iyi haberleri bekle.
1: Benim güzel yavrum. Melek kızım. Kurtulacak değil mi doktor?
4: Valentin ölmeyecek değil mi doktor Avini?
8: Elimden geleni yapacağım Monsieur Villefort. Şimdi lütfen hastayı kendi odasına taşıyın. Ben sonra yanına geleceğim.
1: Peki doktor. Alfonso, Florence yardım edin de Valentin'i odasına taşıyalım hadi.
8: Monsieur Villefort, siz kalın. Kızınız için reçete yazacağım.
4: Peki.
8: Monsieur, hemen bir eczaneye koşturun. Yazdığım şu şurubu başında bekleyerek yaptırın.
4: Peki doktor.
8: Sonra da hiçbir yere ve hiç kimseye uğramadan doğruca ilacı bana getirin. Giderken söyleyin hastaya hiçbir şey yedirmesinler, içirmesinler. Hizmetçiler başından ayrılmasın. Ben birazdan uğrayacağım.
4: Peki doktor.
8: Monsieur Noir diye beni duyuyor musunuz?
6: Duyuyorum doktor.
8: Monsieur, kaybedecek vaktimiz yok. Sorularıma çabuk bir şekilde cevap vermenizi istiyorum sizden.
6: Bekliyorum, sorun.
8: Torununuzun başına gelecekleri tahmin ediyor muydunuz?
6: Evet.
8: Peki bunun için ne tedbir aldınız?
6: Ona bana hazırladığınız şuruptan içirdim.
8: Zehiri alıştırmak için mi?
6: Evet.
8: Kaç kaşığa kadar alıştırdığınızı bilmek istiyorum.
6: 4 kaşık içiriyordum.
8: Sizi tebrik ederim Monsieur. Valentin kurtulacak.
6: Buna sevindim doktor.
8: Peki onu kimin öldürmek istediğini biliyor musunuz?
6: Hayır. Ama bu evde bir katil var ve ölüm kol geziyor.
8: Monsieur Wilfor'a bu katilden söz ettim. Başka biri daha ölmeden araştırın ve katili bulun dedim ama...
6: Benim oğlum ahmağın tekidir. Böyle bir ihtimale inanmak istememektedir.
8: Her neyse. Ben şimdi Valentin'in odasına gidiyorum. Monsieur Wilfor'un getireceği ilacı içireceğim ona.
7: Kraliyet savcısı Wilfor'un evinde Valentin ölümle pençeleşirken, banker Danglar da kızı Öjen'le çok ciddi bir konuda anlaşmaya varıyor.
10: Söyle bakalım Öjen'i, benimle görüşmek istediğin ciddi mevzu nedir?
3: Baba, herkes beni Vicomte Andre Cavalcanti ile evleneceğim için tebrik ediyor.
10: İyi ya işte, senin için bundan daha mutlu ne olur?
3: Baba lütfen birbirimize karşı dürüst olalım.
10: Ne demek istiyorsun kızım?
3: Monsieur Cavalcanti'yi damat seçerken benim fikrimi hiç sormadınız.
10: Sormadım çünkü ondan hoşlandığını ve iyi anlaştığınızı sanıyordum.
3: İyi anlaştığım başka Parisli gençler de var. Bunun evlilikle ne ilgisi var?
10: Ama Cavalcanti prensler kadar zengin, üstelik yakışıklı bir genç.
3: Bana ne? Bu özellikler beni onunla evlenmeye mecbur edemez.
10: Öjen, babanla nasıl böyle konuşabiliyorsun?
3: Hadi baba, dürüst olalım dedik ya. Cavalcanti'yi damat seçerken sakın beni düşündüğünü söyleme. Kasandaki milyonlara yeni milyonlar eklemek için iyi bir fırsat yakaladın ve bunu değerlendirmek istiyorsun.
10: Hangi milyonlardan bahsediyorsun kızım? Madem birbirimize dürüst olalım dedik, öyleyse dinle. Şu anda karşında iflasın eşiğine gelmiş bir banker duruyor. Borsada üst üste uğradığım zararlar milyonlarımı alıp götürdü.
3: Hayır, ciddi olamazsınız. Daha dün büronuzdayken kasanıza 5,5 milyon frank girdiğini gözlerimle gördüm.
10: Bu para hastanelere yardım derneğinin bana emanet bıraktığı paradır. Bütün sermaye çevreleri uğradığım zararları biliyorlar. Kim bilir, belki beni denemek için bu parayı emanet bıraktılar. Nakit sıkıntısı çektiğim için bu parayı kullanacağımı düşünmüş olmalılar. Onların oyununa gelip kullandığım takdirde bu benim sonum olur.
3: Baba, bu senin problemin. Bana annemin parası yeter. Seni iflastan kurtarmak için saçma bir evlilik yapamam.
10: Annenin durumu benden daha kötü. Borsa oyunları onu mahvetti.
3: Peki Cavalcanti ile evlenmemin sana ne faydası dokunacak? Adam milyonlarını sana bağışlayacak değil herhalde.
10: Bağışlamaz elbette ama işletmem için 3 milyon frank vereceğini vaat etti. Bu para kaybolmaya yüz tutmuş itibarımı tekrar kazanmama yarayacaktır.
3: Peki Monsieur Banker, Cavalcanti ile evlendiğim takdirde bana kaç para çeyiz vermeyi düşünüyorsunuz?
10: 500 bin frank.
3: Peşin mi?
10: Nikah akdi imzalanır imzalanmaz.
3: Kabul, ama bir şartım var.
10: Nedir?
3: 3 milyonun faizi de benim olacak.
10: Fakat...
3: Siz bilirsiniz, ya 3 milyonun faizi de benim olur ya da bu evlilikten vazgeçerim.
10: İyi ama bu işte benim karım ne?
3: İtibarınız. Kaybolmak üzere olan itibarınızı kazanacaksınız. Kimse iflasın eşiğine geldiğinizi anlamayacak.
10: Ay ay ay ay. Çok insafsızca bir pazarlık bu.
3: Şartlarım kesindir Monsieur. Size sabaha kadar mühlet. Yarın saat 10'dan önce kararınızı bekliyorum.
10: Yarını beklemeye gerek yok. Şartını kabul ediyorum Öjen.
3: Güzel. Nikah ne zaman?
10: 3 gün sonra.
11: Monte Cristo tabloyunun 33. bölümünü dinlediniz. 34. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk ana kumanda masamızda. Yücel ve Ahmet bizimle birlikte bugün. Güzel bir gün. Kalabalığız, çok güzel. Ne kadar kalabalık görürsek reji enerjimiz o kadar yüksek oluyor. Aksi takdirde insan biraz böyle kendi kendine konuşuyormuş moduna dönüyor. O da hani evet tamam, kendi kendimize de konuşabiliriz. Aslında belki bazen bazı duyguları kamufle etmek için işe de yarayabilir. Ama gün sonunda insan bir muhatap arıyor. İnsan bir arkadaş arıyor. İnsan iletişim kurmak istiyor. Sadece bir mesajı iletmek, sadece konuşmak değil, aynı zamanda dinlemek istiyor. Böyle bazen gözün içine bakıp sıradakini anlayabilmek. O da ayrı bir, bizim mesleğimiz için o da ayrı bir ilgi alanı, odaklanmamız gereken bir yer. Biz bugün ikinci bölümde bu mevsimde çok yaşadığımız solunum yolu problemlerinden biriyle geldik size. Burun eğriliklerini konuşacağız. Bugün işte kadınların çoğuna sorsanız, özellikle burun estetiği yaptırmış olanlar, tercih onların, bizi ilgilendiren bir şey yok elbette ama burnumda eğrilik vardı, ondan yaptırdım der. Böyle de bir sebep aslında burun eğriliği. Bu arada çok da yaygın. Yani insanların da hakkını teslim edelim, gerçekten sebep o da olabilir. Çok da yaygın bir durumdan bahsediyoruz. Çocukken geçirdiğiniz küçük bir travma, düşme, delikanlılar için böyle hafif yumruklu bir kavgaya karışma. Hatta evde iş yaparken böyle hızlıca kendi etrafınıza döndüğünüzde başınızı bir yere, yüzünüzü bir yere çarpma. Bunlar hep olabilir. O anda bir şey anlamazsınız bazen. Ki burundaki büyük travmalar çok acı verir, bunu da söyleyeyim, çok kanar, çok morarır. Operasyonlar sonrasında da o bölgede kanama, morarma özellikle eskiden çok fazla olurdu. Şimdi biraz daha azaldı bu. Yeni nesil ilaçlar, yeni teknoloji, ameliyatta, operasyonlarda kullanılan teknolojiyle değişti tabii. Ama yine de bu bölgenin çok ciddi şekilde kanadığını, morardığını biliyoruz. İşte biz bugün burun eğriliklerini konuşacağız, sebeplerini konuşacağız. Teşhis yöntemlerini, tedaviyi, nasıl bir operasyon sonrası nasıl bir sonuç beklediğimizi. Burun eğriliğinin tedavi edilmezse ortaya koyduğu problemler de yine konularımızdan olacak.

Bir son dakika haberiyle başlayalım. Aslında son dakika değil, takip edenler öğrenmiştir zaten ama ÖSYM'den bir açıklama geldi. 2026 KPSS lisans öğrencilerinin girdiği KPSS'nin sonucu açıklandı. Ön lisans öğrencileri ya da orta öğretim değil, lisans, yani 4 yıllık mezunların girdiği sınavın sonucu açıklanmış. Bu konuda belki bir parçacık heyecanınız varsa kamu görevlisi olma konusunda, ki gençlerin çoğunda görüyorum kamu görevlisi olmak, öğretmen olmak. Eskiden mesela öğretmen olmak çok tercih edilen bir iş değildi. Şimdi gençler arasında öğretmen olmak çok tercih ediliyor. Tabii öğretmen olduktan sonra, yani KPSS'yi geçtiniz, atandınız, bir taraftan da tabii okulunu okudunuz. Ondan sonra sizin için önemli bir dönem başlıyor. Bu önemli dönem kendinizi geliştirme dönemi. Bir yandan gençsiniz, meslek heyecanınız var. Diğer taraftan gençlerle ya da çocuklarla ilk defa temas ediyorsunuz. İlk defa onlarla birliktesiniz. Onlara bir şey öğretmek zannettiğinizden daha zor olabilir. Bu arada bir yandan da meslek içinde kendinizi hep güncel tutmak zorundasınız.

Böyle bir güne hava durumu, yol durumuyla başlayalım. Arkasından size aktaracaklarım var. Özellikle altında yatırımı olanlar ya da yatırım yapmak isteyenler için. Geçtiğimiz günlerde bir altın değerlendirmesi 2020 yılıyla bugün arasında. İşte 2020 yılında İstanbul'da aşağı yukarı alabileceğiniz iyi bir evin fiyatı. Miktar olarak baktığınızda 2100 gram altına denk geliyormuş aşağı yukarı. Şimdi de benzer bir evi 2100 gram altına alabiliyormuşsunuz. Yani aslında altında yatırımı olanlar kaybetmemişler. Hani bir altın bir ara yükseldi, tekrar düştü, tekrar yükseldi. O yükseldiği dönemde satanlar tabii biraz daha karlılar. Ama bu benzer yükselişin 2027 yılı içinde de yaşanabileceğini ve altında yatırımı olanlar için önümüzdeki süreçte bir eğer altındaki parayı eve yatırmak gibi bir düşünceleri varsa karlı bir dönem gelebilirmiş, uzmanlar böyle söylüyorlar. Bu arada Motorne 4 lira 95 kuruş indirim geldi. Bunu da sizinle paylaşmış olalım. Özellikle motorin dediğimizde lojistik sektöründe maliyetin ciddi kalemlerinden biri. 4 lira 95 kuruş, neredeyse 5 liralık bir indirim var. İstanbul'da motorun fiyatı 90 lira 20 kuruşa kadar gerilemiş oldu. Tabela değişti. Ankara'da 91 lira 30 kuruş, İzmir'de 91 lira 50 kuruş. Benzinle motorun arasında aşağı yukarı bir 6 liralık fark kaldı. Motorun daha ucuzdu değil mi? Ben öyle biliyorum, eskiden daha ucuzdu. Üstelik yaptığınız kilometre açısından da farkı olduğu için motorinle çalışan dizel arabaları almak daha avantajlıydı. Şimdi o avantaj kalktı. Dizel arabayı alırken pahalı alıyorsunuz. Sonra motorin pahalı. Geriye elinizde bir tek kilometre farkı kalıyor. O da galiba tatmin etmiyor. Bir de tabii fosil yakıttan çıkılıyor artık. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani önümüzdeki 5 yıl içinde fosil yakıtı bu kadar kullanmayacağız. Hatta belki lojistikte bile fosil yakıt bu kadar kullanılmayacak. Tabii ki lojistikte büyük araçlar, ağır yük, onun elektrikli bir araç motoruyla çekilmesi, taşınması çok kolay olmayabilir ama teknoloji her gün değişiyor, gelişiyor. Bu alanda da mutlaka belki de demir yolu daha fazla kullanılacak. Hemen trafiğe bakalım. İstanbul'da %56'lık bir trafik yoğunluğu var. Basın Ekspres'te İkitelli İstoç yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Basın Ekspres yoğun. Bu güzergahta geriye doğru baktığımızda Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Devamında ise yine özellikle neredeyse İstoç'tan başlayan bir trafik yoğunluğu var. Tekstil kent diyelim, İstoç demeyelim ama buradan başlayan ve Serentepe'ye kadar devam eden bir hastal trafiği dikkat çekiyor. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Florya Sapı arası çok yoğun. Sonra biraz açılıyor ama Sefaköy'den başlayan trafik yoğunluğu Ceviz Bağ'a kadar devam ediyor. Çok yakın zamanda burada bir kaza vardı. Araç kaldırıldı ama bu noktada yine yoğunluk söz konusu. Sahil yolunu tercih edenler için Yeşilyurt Bakırköy arasında bir yoğunluk var. Sonrasında trafik rahat. Tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız katılımı. Buradan 1. 2. köprüye gidebilirsiniz. Kadar Caddesi'nde Büyükdere Caddesi yönünde Maslak yönünde bir trafik kazası var. Burada bir de araç arızası var İstinye Maslak yönünde. Bölge yoğunlaşıyor, bilginiz olsun. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasına TEM'de Sultanbeyli'den başlayan bir trafik var. Ataşehir'e kadar devam ediyor. E5'te Tuzla çok yoğun. Kartal Tuzla arası da bugün yoğun. Kartal Maltepe Ataşehir arası çok yoğun. TEM'i kullanacak olanlar için yoğunluk olduğunu söyledim. E5 öyle, sahil yolu da öyle. Bugün Kartal sahil, Maltepe sahil çok yoğun. Cadde Bostan, Bostancı, bu noktalarda da trafik yoğunluğu var. Şu an itibariyle %56 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda dışarıda parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklık 18 derece ama hissettiğimiz değer biraz daha düşük. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkanlar baktım neredeyse kış havası gibi giyinmişler. Gün içinde sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu 25 dereceyi göreceğiz. Cumartesi, pazar, önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağış yok. Gece sıcaklıkları da hafta sonu itibariyle yükselecek. Şu anda 13-14 derecelerdeyiz. Yeniden 15-16 derecelere kadar çıkacak. Başkent'e geçelim, Ankara'ya. Ankara'da
önümüzdeki 5 gün için yağış yok demiştik. Bunu bugün içinde tekrar edebiliriz. Sıcaklık şu anda 16 derece, 21 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu 24 dereceyi görecek. Gece sıcaklıkları da cuma itibariyle tek haneli değerlerden yavaş yavaş 11-12 derecelere yükselmeye başlayacak. Ama tabii bu ayın sonuna kadar, sonrasında gelen ay Kasım artık soğuğuyla meşhur. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart bizim coğrafyamız için gerçek soğuğun yaşandığı dönem bu. Doğudan başlamak üzere, kuzeydoğudan hatta başlamak üzere yavaş yavaş işte daha fazla yağmuru, kar yağışını, gece sıcaklıklarının, gündüz sıcaklıklarının düştüğünü konuşacağız. İzmir'deyiz, 20 dereceye yaklaşıyor sıcaklık, gün içinde 25 dereceyi görecek İzmir. 5 gün boyunca yağış yok, hafta sonu 28 dereceye kadar çıkacak. Hatta gece sıcaklıkları bile yeniden 19-20 derecelere yaklaşacak. İzmir sıcak bir hafta yaşıyor, güzel bir sonbahar haftası diyelim. Takvim, birazdan takvim yaprağına da bakacağım. Özellikle içinde bulunduğumuz mevsim için bazen işte pastırma yazı, yağmurlar, koca karı soğukları, takvim böyle o döneme ait mevsimsel halk arasındaki değerlendirmeleri de paylaşıyor. Bugün içinde böyle bir not var mı bakacağız. Yağışlar Karadeniz'de etkili bugün. Özellikle Rize'den sonra Artvin Ardahan yağmur biraz daha kuvvetli, Ordu'dan başlıyor. Doğu Anadolu'nun tamamı yağış alacak bugün. Hatay'dan başlamak üzere Hatay, Kilis, Osmaniye, yukarıda Kahramanmaraş, biraz daha yukarıda Malatya, göller bölgesinde, baraj gölleri bölgesinde, Elazığ, Tunceli, bu bölgelerde yağmur var. Onun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur etkisini kaybetti. En azından bugün için yağmur yok. Yarın da hava oldukça yüksek görünüyor. Bugün yağış alan yerlerde güneyde, yarın yağmur etkisini kaybedecek. Ama doğuda biraz daha Trabzon'dan doğuya doğru, yine Tunceli'den yukarıya doğru olmak üzere yağmur var. Yarın Sivas'ta ve Kayseri'de de yağış bekleniyor. Bununla beraber yine Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta da yarın yağmur ihtimali var. Cuma günü Karadeniz'in doğusunda yağmur var. Cumartesi ve pazar günü ise Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Pazar günü bir ihtimal, uzun vade ama yine de söyleyelim. İçel'de ve Adana'da yağmur söz konusu olabilir. 11 Ekim'den bahsediyorum, artık neredeyse Ekim'in bile ortasını bulmuş olacağız.

Şimdi bu içinde bulunduğumuz yağışsız periyot aslında güzel bir tatil fırsatı da veriyor. İşte çocuğunuz yoksa okula giden mesela, ya da büyüttüğünüz çocukları, ya da emeklisiniz, işiniz gücünüz müsait. Özellikle emeklilere fırsat sunan oteller var. Onları biraz araştırıp onlardan birinde güzel bir tatil yapabilirsiniz. Şimdi yurt dışından emekliler Türkiye'yi çok tercih ediyor kış dönemi boyunca. Sebepleri var, konuşuyoruz. Bu sebeplerden bir tanesi kışın Avrupa'da özellikle, ya da biraz daha kuzeyimizde, mesela Rusya'dan bahsedelim, Türk Cumhuriyetlerinde kışın çok ciddi bir ısınma problemi var. Çok ciddi bir maliyeti var bunun, gerçekten ısınmak istiyorsanız. Halbuki Türkiye'nin güneyindeki otellerden birine geldiğinizde bir kere hava ılıman, dışarıda vakit geçirebiliyorsunuz. Avrupa'da ya da Rusya'da kışın dışarıda bir yaşlının, bir emeklinin günlük olarak dolaşmaya çıkması, bahçede vakit geçirmesi, dışarıya çıkıp gelmesi çok da kolay değil. Hava çok soğuk. Belki biraz da işte yaşlı olduğu için kar, buz, dışarı çıkmak istemiyor. Isınmak, evin içinde kaldığınızda ısınmak çok maliyetli. Halbuki Türkiye'nin güneyinde, işte Muğla'da, Antalya'da, Alanya'da, Mersin'de bir otele geldiğinizde, hatta buna belki Ege sahillerini, Kuzey Ege değil belki ama Güney Ege sahillerini de koyabiliriz işin içine. Burada bir otele geldiğinizde, yerleştiğinizde, 3 ay kaldığınızda, belki de ülkenizdeki bir aylık sadece ısınma maliyetiyle yiyorsunuz, içiyorsunuz, barınıyorsunuz, dışarıda vakit geçiriyorsunuz. Bir de bunlar böyle 3 öğün yemek yediğiniz neredeyse. En kötüsüyle hani sabah ve akşam yemek yediğiniz yerler, harcayacağınız para çok az. Bir otelden bahsediyorsak doktoru var mecburen. Düzenli sağlık kontrollerinizi yaptırabiliyorsunuz. Mesela bir otelde kaldınız, her gün tansiyonumu ölçtürmek istiyorum. Ben not alacağım, benim doktorum bana her gün tansiyonumun ölçülmesini önerdi. Bir doktor ya da bir sağlık personeli tarafından her gün tansiyonunuz ölçülüyor. Gittiğinizde düzenli almanız gereken ilaçlar varsa onlarla ilgili bilgi veriliyor. Acil bir durumda bir ambulansla hastaneye kaldırılabiliyorsunuz. Bir yaşlı için ya da bir sağlık hizmeti alması gereken kişi için konuşalım. Daha genç insanlar için bile, özellikle de uzaktan çalışma sistemi içinde para kazanan insanlar için de bir diyelim ki Danimarka'da bir evde hem çalışıp hem ısınıp hem yemek yiyip hem evden çalışıyorsanız eğer bütün günlük ihtiyaçlarınızı karşılayıp hem de evinizi temiz ve bakımlı tutup bütün bunları yaparken de aynı parayı kazandığınız bir ortamda, belki de Türkiye'de bir otelde kalmak onlara daha ekonomik geliyor. Böyle para kazanan, para biriktiren, aynı zamanda da işte otelin dediğim gibi sağlık hizmetlerinden, havuzundan, yemeğinden, bahçesinden, spor tesislerinden, kapalı spor salonundan, masajından istifade eden çok insan var. Peki bize nasıl bir faydası var? Normalde bu oteller sezonluk oteller. Yani Kasım diyelim en sezonun sonuna, Türkiye'de Kasım itibariyle bu oteller ya kısmen ya tamamen tadilata, yenilemeye girer, bir sonraki yıla hazırlanır. Böyle bir ihtiyacı yoksa da kapanır, personelini dağıtır. Bir sonraki sezon ne zaman başlıyor? Diyelim ki Nisan'da, Nisan'ın başında müşteri almaya, misafir almaya başladı. Nisan'ın başıysa Mart'tan itibaren temizlik, tadilat, o bu başlar. Ama asıl personelin şey yemektir, içmektir, günlük rutindir, bunu sağlayacak personelin gelmesi için şey bir Nisan'ı, belki Nisan'ın ortasını beklerler. Ama eğer kışında belli bir doluluğu yakalarsanız, o zaman kalifiye eğitilmiş, otelinizi bilen, sizi bilen, sizin de onu bildiğiniz personeli dönemsel olarak çalıştırmak zorunda kalmazsınız. İyi bir personel için yıl boyu çalışmak, yıl boyu sigorta hizmetinden yararlanmak ve yıl boyu maaş almak kıymetli bir şey. Bu kişiler zaten otel ortamı içinde yaşamaya, onun getirisini ve fedakarlıklarını kabul eden insanlar, ona alışmış insanlar. Dolayısıyla onlar için de sürekli bir işten bahsediyoruz. Otelin açık kalması hem ekonomik olarak kendisi için, otelin kendisi, hem de otelin etrafındaki esnaf için aslında bir devam eden döngü anlamına geliyor.
Bu açıdan bu otellerin kışında hizmet vermesi gerçekten önemli bir şey. Hem onlar için, yani gelen misafir için, hem bizim için baktığınızda aslında işi rutininde tutan, işi akışında tutan bir şey. Dolayısıyla bu benzer bir durumu işte şimdi bu aslında oradan açıldı konu. Yurt dışından turistler ülkemize çok rahat geliyorlar. Türkiye'de bir emeklinin böyle bir sistem içinde işte evinde kalmak yerine bir otelde kalması bu maaşla tabii ki mümkün değil. Ama en azından kısa da olsa bir tatil yapabilmesi mümkün. Hem emeklilerle, emekliler dernekleriyle ya da e-devlet üzerinden girip emekli kartınızı çıkarttığınızda bu kart üzerinden emeklilere indirim yapan pek çok tesis var. Bunların bir kısmı işte Kaplıca gibi şifalı su kaynaklarının olduğu tesisler. Aynı zamanda bu tesislerde eğer doktorunuz bununla ilgili bir rapor yazdıysa size, bir doktor dedi ki size, teyzeciğim amcacığım sana bir 15 gün fizik tedavi veriyorum, şu şu şu yazıyor işte hangi hareketlerin hangi bölge için yaptırılacağını, siz de artık bundan sonra hastanede fizyoterapist eşliğinde tedavi alıyorsunuz. İşte bu oteller size aynı zamanda doktorunuzun raporunu verdiği bu hizmeti verirken konaklama hizmeti de veriyor. Üstelik emekliler için bunu son derece indirimli yapıyor. Aslında raporunuzda olan bu fizik tedavi için ekstradan herhangi bir para harcamıyorsunuz. Oteldeki harcamalarınız için de emekli olduğunuz ve raporla geldiğiniz için bir indirim yapılıyor. Peki hangi oteller bunlar? Tabii ki buradan tek tek isim paylaşmak zor. Ama önce e-devlete girip emekli kartınızı çıkartmanız, sonra da sistem üzerinden emeklilere fırsat sunan tesisleri şöyle bir incelemeniz gerekiyor.

Efendim, bugün takvim yaprağımız bize bamya çorbası, güveç, bulgur pilavı, salata demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun. İnşallah şifalı olsun. Bizde zeytinyağlı taze fasulye var. Pişirmiştim dolapta, bekle, çok da güzel olmuş. Dün şöyle bir tadına baktım, bugün inşallah onu yiyeceğiz. Dün böyle birazcık dolmamız vardı, onu bitirdik. Birazcık da mercimek yemeğimiz vardı. Böyle biraz o kalanları toparlamak lazım. Dolapta da yer tutuyorlar. Bu enteresan, o dolabın içinde pişmeyi bekleyen ya da sebzeler ya da yenmeyi bekleyen yemekler, bunları ziyan etmememiz lazım. Zor alınıyor, zor hazırlanıyor. Bugün birkaç gündür aslında televizyonda bir haber dikkatimi çekiyor. İşte restorana gittiğinizde yediğiniz bir yemeğin evdeki maliyeti hesaplanmış. İçindekiler tek tek hesaplanıyor. Şimdi tabii restorandaki maliyet sadece yediğiniz yemeğin maliyeti değil. Ne yediniz? İzmir köfte. Hiçbir zaman sadece İzmir köftenin parasını ödemezsiniz. Ya ne olacak, kaç kuruşluk yemek bu demeye hakkımız yok. Çünkü orası bir işletme. O işletme eğer kiracıysa, orada kirası var, işletme giderleri var. Bu işletme giderlerini işte kamusal giderler olarak düşünün. Vergileri var, çalıştırdığı personel var, kirası var, ödediği faturalar var. Bununla beraber bize yemek sunduğu işte masası, sandalyesi, masa örtüsü, tabağı, çanağı, bunların temiz tutulmasıyla ilgili çalıştırdığı personel ve harcadığı zaman, enerji var. Bir de bunların maliyeti var. Yani bunları satın almanız gerekiyor. Kırıldı, yerine bir tabak koymanız lazım. Bütün bunlarla beraber baktığınızda hiçbir zaman bir hamburger, bir İzmir köfte, işte bir tavuk sote sadece kendisi değil. Bunun üzerine hani bir araba alırken diyoruz ya, hani neredeyse iki katı vergi veriyoruz diye. İşte bunu alırken neredeyse iki katı da üzerine işletme maliyeti eklemek zorundasınız. Tabii bunu mesela kar kısmını hiç konuşmadık. Şimdi bu hamburgerden ne kadar kar edecek bu işletme sahibi? Bir hamburger mi kar edecek? Yarım hamburger mi kar edecek? Patates kızartması mı ona kalacak? İçecek mi onun karı? Bunun da ayrıca hesaplanması gerekiyor. Kolay bir şey değil. Maliyetlerin her gün değiştiği yerde, her gün fiyat değiştiremediğinizde düşünülürse, bir işletme sahibi olmak kolay değil. Ama yine de dönüyorum dolanıyorum, şu anda Türkiye'de en karlı iş yine de yiyecek içecek sektörü olarak geliyor bana. Yani eğer iyi bir iş çıkartıyorsanız ortaya, özellikle de paket serviste özenli, temiz, sıcak servis yapabiliyorsanız insanlara tercih ediliyorsunuz. Benim böyle bir büyük işletmem olsa mutlaka insanları memnun edecek detaylar üzerine çalışırdım. Bunu maalesef böyle paket servislerde göremiyorum. İşte bakıyorsunuz, sipariş vermeden önce o paket servis gayet güzel görünüyor, eve geliyor darmadağın. Mesela bunu biraz daha stabilize edecek bir şey yapmaya çalışır, küçük jestler mutlaka yapardım. Sıcak tutacak kutular, depozitolu kutular, bunların hepsini mutlaka düşünürdüm. Mutlaka temiz ve zamanında servis etmeye, paketi teslim etmeye çalışırdım. Müşteri memnuniyeti özellikle yiyecek içecek sektöründe çok önemli. Bir de içindekiler diye bir şey mutlaka koyardım. Yani bu, şu anda insanlar sadece yemeğe değil, yemeğin içindekilere de odaklanıyor. Acaba bunun içinde ne var? Şimdi aldınız, ne aldınız? Hamburger, patates kızartması, içecek. İçine küçük bir jest yapmışlar. Bir, iki, üç tane soğan halkası. Hediyemizdir. Küçük bir kutu, üzerinde hediyemizdir yazıyor. Bakın, hediyeden memnun olmayacak insan yok. Yok. Yani en zengininden en fakirine kadar. Herkes mutlaka hediyeyi, ikramı sever. Sonra içinde ne olduğunu yazdınız. Hamburgerimizin içinde şunlar var. Tık tık tık tık tık. İnsanlar merak ederler. Tadını merak edebilir, kalitesini merak edebilir ya da ürünümüzde şu marka ürünler kullanılmıştır. Hazırladığımız hamburgerde işte ketçabımızın markası bu, mayonezimizin markası bu, etimiz bu, soğanımız şuradan geliyor. İşte ne bileyim, bir patlıcan yemeği aldınız, patlıcanımız Bilecik'ten geliyor. Ne kadar önemli bir şey bu Bilecik patlıcanı. Yani bu marka olmuş bir şey. Fasulyemiz Samsun'dan geliyor, marka olmuş bir şey. Dolayısıyla burada insanları sadece yemekle değil, verdiğiniz hizmet ve ona gösterdiğiniz değerle de doyurmanız gerekiyor.

Hep bamya çorbası diyor tankım yaprağımız. Zor pişen bir yemek bamya çorbası. Kuru bamya ile yapılan, çok minik minik bamyalarla yapılan bir yemek. Ve pişerken de öyle çok çok karıştırılmaması gereken yemek. Bamya öyle bir yemek. Çok karıştırırsanız eğer pişirirken, onun içindeki salyamsı şey dışarıya doğru akıyor ve yemeği hani berbat ediyor. Bir miktar belki tölere edilebilir ama çok olduğunda çok da kolay yenmiyor. Ama aslında baktığınızda bamyayı diğer meyveler içinde, sebzeler içinde kıymetli kılan da işte o. Mesela kış meyve sebzelerinden meyveye takıldım. Kış sebzelerinden özellikle işte lahanagillerden, lahana, brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, bunların hepsi pişerken bir koku verir ve bu koku insanı biraz rahatsız edebilir. Herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bu yüzden de evinde bu sebzeleri pişirmeyen insanlar, bu yemekleri yapmayan insanlar çok. Tabii ki havalandırmalar işe yarıyor ama gün sonunda eve girdiğinizde o koku sizi rahatsız edebilir. Onu gidermenin çok böyle bariz bir yolu yok. Mesela pişirirken içine biraz ekmek atın, işte bir lokmacık karbonat koyun. Bunlar evet birazcık işe yarayabilir ama tamamen ortadan kaldırmaz. Bu kokunun sebebi aslında bizim bu sebzeleri yeme sebebimiz sülfür. Dolayısıyla bu kokudan rahatsız olmak yerine bu kokunun kaynağının bedenimize ne kadar iyi geleceğini düşünmek ve oraya odaklanmak daha doğru olacaktır.

0: Biz yavaş yavaş bu saat için izninizi isteyeceğiz. İkinci saatte burun eğriliklerini konuşacağız, söylemiştim size. Aslında pek çok hastalığın sebebi, çünkü sağlıklı nefes alamadığımızda vücudumuzun önemli kaynağı oksijen, yaşam kaynağı hava, vücuda yeterince giremiyor. Üstelik burnunuz yeterince iyi çalışmıyorsa bu defa ağızdan nefes almak zorunda kalıyorsunuz ki o da başka bir hastalık sebebi. Birazdan detayları konuşacağız, paylaşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.
1: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
2: TGRT FM Haber. İş yerini ve araçları kurşun yağmuruna tuttular. Dehşet saçıp kaçabileceklerini sandılar. Ancak polisin amansız takibinden kurtulamadılar. Başkentte 5 maganda tutuklandı. Ankara'da bir iş yerine ve önünde bulunan iki araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. 1 Ekim sabahı iş yerini açan çalışanlar camlarda kurşun izleri görünce polise haber verdi. Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı. Şüpheli araçların güzergahları takip edildi. Saldırganlar kısa sürede belirlendi. Azmettirici ve tetikçilerin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Ahşap ev alev alev yandı. Bir kişi alevlerin arasından çıkamadı.
3: Panik yapmayın beyler, panik yapmayın. Panik yapmayın, sakin olun.
2: Olay akşam saatlerinde Fatih Ayvansaray'da yaşandı. İki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri alevlerle zamanla yarıştı.
3: Şu araba kimin ya? Şu araba kimin şurada ya?
2: İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen eve giren ekipler acı gerçekle karşılaştı. Evde yalnız yaşayan Erdinç'le ve alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
4: Alev aldı şu an. Komple alev aldı. Evlere sıçıyor şu an.
2: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3: Geldi, aç istiyorum.
2: Otomobiliyle drift attı. Yakalanınca soluğu sanayide aldı. Aracını parçalayan sürücü polisten kaçamadı.
5: Ya sen bunu 10-15 gündür buraya sokmuşsun ya. Ya sen bunu atıyor buraya sokma.
2: Sosyal medyada yayılan görüntülerin adresi Nevşehir. Görüntüler üzerine trafik ekipleri harekete geçti. İncelemeler sonucu drift yapan sürücü ve araç tespit edildi. Otomobil sanayide ortaya çıktı. Polisin otomobilde yaptığı kontrolde yürür vaziyette olmadığı belirlendi. Sürücü otomobilin uzun süredir tamirde olduğunu iddia etse de yalanı radyatör suyunun sıcak olmasıyla bozuldu. Daha sonra da suçunu kabul etti. Sürücünün drift görüntüleri sonrası aracın motorunu, lastiklerini ve direksiyonunu 15 dakika içerisinde parçaladığı tespit edildi. Sürücüye 140 bin lira ceza kesilirken ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün süreyle otoparka çekildi. Kamyonetin altında kalacaktı. Saniyelerle ölümden döndü. Zincirleme kaza İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Freni boşalan kamyonet önüne gelen her şeye çarptı. Kamyonet bir otomobili sürükledi. Yol kenarında yürüyen adam tehlikeyi fark etti. Yaptığı hamleyle canını kurtardı. Tehlike dolu o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Freni patlayan kamyonet biri park halindeki 3 araca çarptı. Orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntüler Sırbistan'dan. İktidardaki Sırp İlerici Partisi'nin yani SNS'in destekçileri tarihi kalenin önünde miting düzenledi. Miting sırasında meşaleler yakıldı. Havai fişekler peş peşe patladı. Kısa süre sonra kalenin duvarlarında alevler yükseldi. Yangın ot ve alçak bitki örtüsüne sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri hızla söndürdü. Polis ve savcılarsa olayın ardından bölgede inceleme yaptı. Etkilenen alana giriş kısıtlandı. Yangının resmi nedeni henüz açıklanmadı. Sosyal medyada satışa çıkarıldı. Ekiplerin denetiminde tek tek incelendi. Tonlarca gıda ürününe el konuldu. Adres Afyonkarahisar'dı. Polisle Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden gıda satışı yapan kişi ve işletmeleri denetledi. Üretim ve dağıtım noktalarında yapılan kontrollerde yaklaşık 1 ton 620 kilogram sucuk ve kavurma muhafaza altına alındı. Bazı ürünlerin son tüketim tarihinin de geçtiği tespit edildi. Yaklaşık 2 ton peynire el konuldu. Operasyonda ele geçirilen gıda miktarı toplam 3 ton 620 kilograma ulaştı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren kişi ve işletmeler hakkında idari işlem başlatıldı. Ne bir çizim ne de insan eli değmiş bir maket. Giresun Keşap'ta çekilen bu görüntüler sosyal medyayı salladı. Armut Düzü köyündeki Şahan Kayası benzersiz görüntüsüyle izleyenleri mest etti. Ağaç ve çalılarla birleşen kayalık kuş bakışı bakıldığında adeta bir Türkiye haritasına dönüşüyor. Birinci derece doğal sit alanı olan Şahan Kayası koruma altında bulunuyor. Kayalığın ortasındaki devasa mağara konumuyla Türkiye haritasındaki Tuz Gölü'nü andırıyor. Bu doğal benzerlik görenleri şaşırtıyor.
6: Ya gelsene geri geri be mübarek ya.
7: Cenaze nakil aracı seyir halindeyken tabut yola düştü. Tabutun içerisinde cenaze vardı. Tuhaf olay Isparta'da meydana geldi. Tabut taşıyan cenaze nakil aracı kırmızı ışıkta durunca araçta bulunan tabutlardan biri kaydı ve yola düştü. Tabutun kapağı açıldı. Kefene sarılı cenaze içerisindeydi. Tabut görevliler tarafından yeniden cenaze nakil aracına alınarak yakınlarına teslim edildi. Tabutun sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
2: Suç makinesi polisten kaçmaya çalıştı. Çatıda yakayı ele verdi. Kasten öldürme dahil 18 suç işledi. 5 ayrı aranma kaydı vardı. Şüpheli İstanbul Esenler'deki bir apartmanın çatı katında saklanıyordu. Polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Şüpheli evin havalandırma boşluğundan çatıya kaçtı. Polis kıskıvrak yakaladı. Firarinin üzerinden bir cep telefonu çıktı. Evde yapılan aramada bir tabanca, 52 adet fişek ve dizüstü bilgisayara el konuldu. Ayrıca şüpheliye ait banka para girişleri ve dekontların bulunduğu 45 sayfalık evrak ele geçirildi.
8: TGRT FM Haber.
9: Yol durumu. Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
10: Şimdi reklamlar.
11: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
12: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Reklamları dinlediniz.
0: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Suat Turgut'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam bugün burun tıkanıklığını konuşacağız. Hangi mevsimde olursa olsun mutlaka hepimizi rahatsız eden ve sadece hani böyle nefes aldım burnum tıkandı değil, bütün konsantrasyonunuzu bozan bir şeyden bahsediyoruz aslında.
1: Doğru.
0: Nedir doğru. Burun tıkanıklığı ve neden oluşur?
1: Yani burun şöyle, burun insan vücudunun en önemli organlarından birisi. Burunun temel fonksiyonu solunum, birinci solunumdur. Hı hı. Solunum dışında koku almayı sağlar burun. Hı hı. Bunun dışında soluduğumuz havayı ısıtır, nemlendirir. Şöyle söyleyebiliriz, burun vücudun kliması gibi çalışır. Hı. Akciğere giden havayı temizler, filtre eder, ısıtır, soğuksa ısıtır, sıcaksa serinletir, vücut sıcaklığına getirir ve bunu burun organı sağlar.
0: İklimlendirme yapıyor yani.
1: İklimlendirme
0: aslında
1: yapıyor, evet, öyle söyleyebiliriz.
0: Şimdi aslında sadece nefes almıyoruz, koku alıyoruz.
1: Koku alıyoruz, hayata anlam katıyor. Bu, hı-hı, düşünün yani yediğiniz yemeklerin kokusunu almadığınızı düşünün, lezzetin farkına varamıyorsunuz. Yani bu gerçekten çok burun tıkalı olduğu zaman sadece nefes alma probleminiz olmuyor, koku da alamıyorsunuz.
0: Bir de hocam çok önemli, sözünü kestim, bir de çok önemli, sesiniz de değişiyor.
1: Ses
0: değil
1: değişiyor.
0: Mi?
1: Ses değişiyor tabii ki, burun sesin rezonansına, sesin, hı-hı, oluşumuna da önemli katkıda, hı-hı, bulunuyor. Sesin tınısını ayarlıyor. Seste de, fonasyonda da katkısı, hı-hı, var. Ha, burun tıkanıklığı niye oluyor? Burun aslında iki odadan oluşan, ortada septum dediğimiz bölmeyle ayrılan iki bölümden oluşuyor ve her bölümde de konka dediğimiz etler var, burun etleri. Bunlar içi kan damarlarıyla dolu. Nefes aldığınız havanın sıcaklığına göre bu konkalar çalışır, büzülürler veya genişlerler. Eğer nefes aldığınız hava soğuksa bu etler şişerek damarlar açılır, içi kan dolar ve soluk aldığınız o soğuk havayı ısıtır.
0: Enteresan.
1: Yani vücut sıcaklığına getirir daha, hı-hı, doğrusu. Eğer çok ortalık sıcaksa yaz aylarında daha küçülür. Küçülür ki sıcak hava yani vücutta soğusun, daha geniş, hı-hı, alana yayılarak vücut sıcaklığına gelsin diye.
0: Evet.
1: Böyle bir özelliği var ve burun boşluğu, her iki burun boşluğu da dönüşümlü olarak çalışır. Bunu
0: ne demek bu hocam? İki
1: şöyle,
0: burun boşluğu dönüşümlü
1: yani
0: çalışıyor.
1: Yani şimdi kendi burnunuzda bir kontrol yapın isterseniz. Hı-hı. Mesela şimdi sağ burun deliğinizi kapatın. Hı-hı. Nefes alın. Bir de solu kapatın, nefes alın. Bir tarafın daha açık olduğunu hissedersiniz.
0: Evet.
1: Yani bunu denerseniz anlarsınız. Ama normal bir kişi, burnu normal çalışan bir kişi, burnun birinin dominant yani baskın, birinin resesif, daha az çalıştığını gün içinde fark edemez.
0: Nefes alırken anlamadığımız bir şey bu.
1: Anlamadığımız, ama bu değişir. Gün içinde iki saatte bir burnun biri açılır, diğeri kapanır.
0: Neden?
1: Buna biz tıp dilinde nazal siklus diyoruz. Yani bunun, hı, nedeni şu. Yani soluk aldığımız burun havası konka dediğimiz bu etlere çarptığı anda alveoller dediğimiz hava keseleri açılıyor. Daha rahat oksijen alışverişi yapabiliyoruz. Şimdi bu

0: gelen demiyoruz ya da hadi konkalar şişsin, kapansın, soğuk hava geliyor, hazır olun demiyoruz. Evet, otomasyona bağlanmış ama müthiş bir çalışma prensibinden bahsediyoruz. Evet,
1: buna nazopulmoner refleks diyoruz. Bu refleks mekanizmayla ayarlanıyor. Saniyeler, saniyenin bilmem kaçta biri mesabesinde nefes, solunum havasını vücut o konkalar hissettiğinde bu refleksler devreye giriyor. Yani burun bu nedenle çok hayati bir organ. Evet. Ve maalesef şöyle bir şey de var. İnsanlar burun tıkanıklığına alıştıkları zaman hayatı böyle zannediyorlar.
0: Gerçek budur. Kendi gerçeği.
1: Çünkü bunu ne zaman ifade ediyorlar? Ne zaman ki biz o burun tıkanıklığı yapan nedeni ortadan kaldırıyoruz, burun fonksiyonunu ve anatomisini normal hale getiriyoruz, o zaman insanlar diyor yıllardır biz uyuyamıyormuşuz.
0: Nefes almıyormuşuz.
1: Demek ki nefes alma olayı böyle bir şeymiş. Çünkü nefes alma işte burundaki problemler işte en çok bu konkaların şişmesi, deviasyon dediğimiz ki toplumda çok sık çocukluk çağında geçirilen travmalara bağlı veya genetik olarak burun bölmesini, ortadaki her iki burun odasını birbirinden ayıran bölmenin eğrilikleri oluyor. C şeklinde eğri oluyor, S şeklinde eğrilik oluyor ve bu kırılıyor bazen, bir tarafı tamamen kapatıyor. S şeklinde eğriliklerde de her iki burun deliği de kapanıyor. Çocukluk çağından başlayarak işte travmalar, geçirilen travmalar, bunlar da en önemli neden.
0: Fiziksel travma. Yani
1: fiziksel travma. Çocuk büyürken düşüyor, burun üstüne düşüyor, burun kanıyor. O esnada işte burun kanaması durduruluyor, böyle geçiştiriliyor çocuk döneminde. Tabii ki o dönemde hani müdahale de edilmediği için burun eğri kaynıyor ve eğri büyümeye devam ediyor. Kemik gelişimi, çünkü burun septum dediğimiz yapı burnun aslında şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Eğer çocukluk döneminde bir travma almışsanız, o burun septumu kaymışsa burun da kayarak büyümeye devam ediyor.
0: Evet.
1: Burun kemer oluşuyor, burun ucu sağa kayıyor, sola kayıyor, travmanın geldiği yöne göre burun şekli bozuluyor.
0: Aslında tabii çocukluk döneminde de olsa ya bir şey olmamıştır, çocuktur, şey yumuşaktır,
1: evet,
0: henüz kemiği desek de yine de bir doktorun görmesinde
1: mutlaka o dönemde tabii ki ileriye dönük şeyleri, problemleri yaşamamak için burun travması olduğunda mutlaka burundan bir film çektirip kırık olup olmadığı tespit edilmesi gerekiyor.
0: Peki şimdi burun hayati bir organ, nefes alıyoruz. Evet, ağzımız da var nefes almak için ama uzmanlar diyor ki nefes almak için doğru yer burundur. Çünkü burnun nefes alırken biraz önce söylediğimiz ısıtmak, soğutmak, partikülleri süzmek, virüsleri yakalamak, yani aslında giren havayı temizlemek gibi bir görevi var. Burun bu görevi yapamadığında, ağız bu görevi üstlendiğinde aslında genel anlamda vücudumuz için de sağlıksız bir başlangıç yapıyoruz.
1: Kesinlikle doğru. Ya şöyle söyleyeyim, yaratılış olarak, içgüdüsel olarak insanoğlu doğumda burun solunumunu öğrenerek,
0: yani bununla doğuyoruz. İlk nefesi yani burundan mı alıyoruz?
1: İlk nefesi burundan alıyoruz. Çünkü ağızdan nefes almayı bilmiyor insanoğlu doğduğunda. Çünkü içgüdüsel olarak burundan nefes alıyor. Biz bunu nerede çok bariz bir şekilde görüyoruz? Bazen doğumsal olarak, genetik olarak burun kapalı doğuyor. Koanal atrezi dediğimiz burnun gerisinde bir membran veya kemikle burun kapalı oluyor. Ve bu doğumda, çocukta bu tespit edilemezse çocuk nefes alamadığı için ölüyor.
0: Yani doğduğu an aslında ağızdan nefes almayı bilmiyor.
1: Bilmiyor, evet.
0: Bilmediği için de ölüyor, burundan çocuklar nefes alamadığı için ölüyor.
1: Çünkü burun solunumu yapmaya çalışıyor. Onu çünkü öyle içgüdüsel olarak öyle bir...
0: Onunla doğmuş.
1: Onunla doğuyor. Bu ağız solunumunu insanoğlu doğduktan sonra öğreniyor. Doğduğunda ilk bildiği nefes burun nefesi. Burun yoluyla işte bu, ve biz koanal atrezi, iki taraflı koanal atreziler, yani burnun gerisinde kapanma, doğumsal kapanmalarda acil müdahale etmek gerekiyor.
0: Bunu doğduktan sonra mı fark edebiliyorsunuz yoksa ultrasonlarda?
1: İşte moralıyor çocuk. Çünkü doğuyor, nefes alamadığı için mosmor doğuyor veya doğduktan sonra çocuk anneden göbek bağı kesilip ayrılınca nefes alması için işte bir takım müdahaleler yapıyor belki hastanede doğduysa. Nefes alamadıysa bakıyorlar işte o zaman ağızdan vakum... Şey,

0: ile ambuyla veya başka bir şekilde hava verip akciğerine tüp takıp oradan havalandırmaya çalışıyorlar ve koanal atrezi tanısı da işte burundan bir sonda sokup boğazdan gelip gelmediğine bakıyorsunuz, gelmiyor.
1: O normalde zaten doğumda ilk yapılan testlerden bir tanesi tabii ki, aslında tabii, değil mi?
0: Tabii burundan aspiratörle burundan giriyorsunuz, ağza geliyorsa tamam açıktır. Zaten çocuk da burun solunumuyla doğuyor. Ağız solunumu bilmediği için eğer tıkalıysa hayatı tehlike arz ediyor.
1: Ne kadar hassas işte. Hocam şimdi burun tıkanıklığının pek çok faktörü var. Biraz önce söyledik, travmalar vesaireler olabilir. Burun tıkanmış olabilir tek taraflı ya da iki taraflı. İnsanlar zor nefes alabilir, ağzından nefes alabilir. Bu boşluğu bu şekliyle kapatabilir. Ama bunun sağlıksız olmadığı, sağlıklı olmadığını tekrar altını çizelim. Başka burun tıkanıklığı sebepleri
0: çocukluk
1: nelerdir?
0: Çocukluk döneminde farklı. Çocukluk döneminde, okul öncesi dönemde en sık sebep geniz eti.
1: Hı hı.
0: Yani burnun boğazla, hava yoluyla birleştiği kısım, geniz dediğimiz bölgedeki lenf dokusunun şişmesi. Çocukluk döneminde sık geçirilen enfeksiyonlar neden olabilir veya genetik de olabiliyor, alerjik olabiliyor. Geniz et, geniz tamamen dolduğu zaman burundan nefes almak çocuk için imkansız hale geliyor ve erişkin gibi horluyor çocuk. Yatakta sürekli dönüyor, horluyor. Nefes alamadığı için vücut terliyor. Özellikle baş kısmı, omuzdan yukarısı yoğun bir terlemeyle karşı karşıya kalıyor. Çocuğun gelişimi bozuluyor, yani iştahı kesiliyor, yemek yiyemiyor, sürekli horluyor. Anne babalar getiriyorlar çocukları, o erişkin gibi horluyor, büyük adam gibi horluyor diyorlar. Ve bu çocukların büyük ekseriyetinde alerji neden olabiliyor. Onun için bunların da acilen tedavi edilmesi gerekiyor. Bazen bu geniz etleri kulağı da etkileyebiliyor. Kulakta sıvı birikimine yol açarak işitme azlığına da yol açıyorlar ki çocukluk döneminde önemli nedenlerden
1: hepsi bir araya
0: birisi.
1: Geliyor, evet, değil mi? Birbirini tetikliyor.
0: Üstteki borusunu tıkayarak kulağın havalanmasını önlüyor. Ve havalanma önlendiği için de orta kulak sıvıyla doluyor.
1: Onun da çeşitli ameliyatları tabii var. Belki o boru takılmasını, yani evet, çocuklardaki kulağı konuşacağız ayrıca başka bir gün. Hocam peki biraz daha büyümeye devam ettiğinde çocuk çevresel faktörlerden daha fazla etkilenmeye başladığını görüyoruz yetişkinliğe doğru adım atarken.
0: Tabii ki bu özellikle ev ortamı dışında toplu ortamlarda, yani
1: kalabalık,
0: işte kreş, okul, okul öncesi dönemde de kreş sendromu diye bir şey var. O da sürekli virüslerle karşılaşma, mikroplarla, yani üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüsler bir çocuk tarafından alınıp işte burun etlerini şişiyor, burunda akıntı başlıyor, çocuk nefes alamıyor, işte yani nezle dediğimiz durumla başlıyor, daha sonra ateş yükseliyor, gripal enfeksiyona dönüşüyor. Bu dönemde çocuk bir virüs aldığı zaman bir arkadaşı da başka bir virüsle hastalanıyor. Çünkü biz bunu hep söylüyoruz, 200'e yakın farklı virüs var. Mutasyona uğruyorlar sürekli. Ve bu virüsleri çocuklar, her bir çocuk başka bir virüsle enfekte oluyor. Bu da burun tıkanıklığına yol açabiliyor. Ve çocuk 2 yıl boyunca bütün virüsleri tanıyıncaya kadar sürekli hasta oluyor.
1: Hiç iyileşmiyor değil mi o dönemde?
0: İyileşmiyor gibi görünüyor. Aslında iyileşiyor. Şöyle oluyor, bir hafta 10 gün içinde çocuk iyileşiyor. Kendi virüse karşı vücut bağışıklık kazandığında tam nekahat dönemine geçmeden başka bir arkadaşından başka bir virüs alıyor ve arada nekahat dönemini geçiremeden o virüsle enfekte oluyor. Dolayısıyla aile de zannediyor ki bu çocuk iyileşmiyor, hiç iyileşmiyor, sürekli hasta oluyor. Ama 1-2 yıl sonunda bir bakıyorsunuz çocuk bütün virüsleri tanımış, doğal aşılama oluyor ve hastalanmıyor ondan sonra.
1: Ondan sonra tabii o doğal aşılama süreci biraz da sabır gerektiriyor, sıkıntılı bir dönem
0: aileler,
1: hakikaten. Biraz sabırsız davranıyoruz galiba. Biz biraz daha çabuk iyileşsin istiyoruz.
0: Evet. Hemen burun tıkanıp hafif ateşlendiği zaman antibiyotik ve anneler böyle bir saplantı içine giriyorlar ki antibiyotik aslında bu hastalıklar için kesinlikle kontraindike. Virüse hiçbir etkisi yok. Virüsü yenecek olan vücudun kendi bağışıklık mekanizması.
1: Evet, onu güçlendirecek bir şeyler yapmak lazım.
0: Onu güçlendirmek lazım. Yani Ne yapıyor bu sefer antibiyotik? Normalde üst solunum yolundaki vücut için faydalı olan bakterileri öldürüyor.
1: Yani aslında savaşı kazanmak değil, kaybetmek
0: evet,
1: yönünde çalışıyor.
0: Kaybetmemize yol açıyor. Yani çocuğun bağışıklık mekanizmasını bozuyor. Üst solunum yolunda denge içinde duran, vücuda yararı olan bakterileri öldürerek patojen bakterilerin artmasına neden oluyor. Bunun dışında ilaç direncine yol açarak, yani antibiyotik direncine yol açarak ülke ekonomisine de zarar veriyor.
1: Tabii çocuğun kendi vücudu içinde gerçekten antibiyotiği kullanma ihtiyacı duyduğunuzda bu defa vücut ona yeterince hızlı ve efektif tepki vermiyor.
0: Yani direnç kazanıyor bakteriler evet. Çünkü. Gereksiz kullandığınız evet. için direnç kazanıyor. Dolayısıyla antibiyotiğe ihtiyacınız olduğu zaman belki daha yüksek dozda, daha ağır antibiyotikler vermek zorunda kalıyorsunuz.
1: Ve hocam artık kullanacak antibiyotiğin bile kalmadığı neredeyse.
0: Sürekli yeni antibiyotikler kalmadı. Çıkıyor. Çünkü direnç şu anda evet. ülkelerin başının belası. Yani ki ülkemizde Avrupa ülkelerinde birinciliği ele aldık.
1: Maşallah.
0: Antibiyotik direnci konusunda. Çünkü çok bilinçsizce tüketiyoruz.
1: Evet hocam.
0: Ama Sağlık Bakanlığı'nın son bu uygulamalarıyla biraz geriledik ama yine de çok antibiyotiği seven bir millet.
1: Seven, evet. Antibiyotiğin her şeye çare olduğunu düşünüyoruz da ondan
0: yanlış
1: zannediyorum.
0: Yanlış bir algı var.
1: Şimdi burun tıkanıklığı konuşurken doğuştan bir takım problemler olabileceğini, sonradan burun kemiğinin eğrilebileceğini ve nefes aldığımız odacıkların kapanabileceğini söyledik. Zaman zaman biraz önce söylediğimiz gibi viritik hastalıklar geçici burun tıkanıklıklarına yol açabilir. Bazen de bizim yaptığımız hatalar burun tıkanıklığına yol açabilir. Biraz önce antibiyotik kullanımından bahsettiniz. Ben de benzer bir soruyu burun damlası için sormak istiyorum. Her akşam burnuna damla damlatmadan uyuyamayan insanlar var.
0: Evet. Bu özellikle bazı oksimetazolin dediğimiz bu içerik maddeyi söylüyorum. Hı hı. Değişik ilaçlar var. Buruna sıkmadan uyuyamıyorlar. Hı hı. Çünkü onu şöyle söyleyeyim. Bu ilaç bağımlılığı burun açmak için ilaç bağımlısı olan hastalığının adına rinitis medikamentoza diyoruz. İlaca bağlı hastalık. Hı. İlaca bağımlılık. İlacın yaptığı bu oksimetazolin spreylerin, damlaların yaptığı iş şu. Bu konka dediğimiz etleri küçültüyor.
1: Büzüştürüyor.
0: Küçültüyor. Küçültünce hava pasajı açılıyor. Hı hı. Gayet güzel. Hasta kendini çok iyi hissediyor. İki burun deliği birden açılıyor. Çok rahat hava. Hı. Fakat bunun etki süresi 1,5-2 saat. Hı
1: hı. Ki zaten ikisinin aynı anda da çok çalışmasını istemiyoruz
0: evet,
1: bu arada.
0: Evet, iki burun deliğinin de aynı anda çalışması da vücut için yararlı bir şey değil. Tek burun deliği çalışacak, diğeri rölantiye geçecek bu. Ama onu normal vücudun hissetmemesi gerekiyor ki hissetmeyiz. Hı hı. Yani gün içinde de burun deliklerimizi kontrol ettiğimizde birinin mutlaka tam açık, diğerinin de hafif açık olduğunu veya kapalı olduğunu hissederiz. Yani bu tamamen doğal bir durum. Biz iki burun deliğinin de açık olmasını istemiyoruz, hı hı, aynı anda.
1: Yani o damlalar halbuki damlalar, ikisini birden açıyor.
0: Fakat bu yıllarca böyle yapa yapa artık damlalar da işe yaramaz hale geliyor. O burun etleri büzüşüp gevşeye yani kas yapan Adele gibi
1: etkisi
0: evet,
1: gibi
0: büyüyor,
1: değil mi?
0: Normalden bir kat iki kat büyük hale geliyor, bir süre sonra ilaçlar da tesir etmez hale geliyor.
1: Hı hı. Burun damlası böyle, peki bu deniz suyu, tuzlu su, serum fizyolojik,
0: evet, bunlar daha doğal ürünler, bunların uzun vadede kullanılması bu oksimetazolin dediğimiz bu burnu büzüştüren damlalar gibi değil. Doğal ürünler, tuzlu, hı hı, su, deniz suyu, işte hipertonik solüsyonlar. Bunlar bu söylediğimiz etkiyi yapmıyor. Bu mekanik temizlik yapıyor. Çok hafif de bir tuzlu su olduğu için, hı hı, konkalarda küçülmeye neden oluyor. Dolayısıyla
1: bir temizlik yapıyor.
0: Bir temizlik yapıyor ve burnu açıyor.
1: Peki burun yıkamak hocam. Son dönemde sosyal medyada çok görüyorum. Büyük küçük herkes burun tıkanıklığında, çocuğunuz nefes alamıyorsa şöyle bir açı veriyor kafaya ve yine tuzlu suyla burnu yıkıyor. Evet. Bu faydalı bir şey midir?
0: Şöyle söyleyeyim, bu aslında düzgün yapılmazsa zararlı bir şey. Şöyle ki bu burun basınçlı, volümlü şeylerle, aletlerle,
1: spreylerle, evet.
0: Sprey dışında şirinli, böyle volümlü şırıngalar, büyük plastik kaplarla yapılan yıkamalarda özellikle 6 yaşın, bu önermiyoruz zaten 6 yaşın altındakileri o volümlü. Çünkü asendan yol dediğimiz östaki borusuyla kulağın içine su kaçması riski var. Ve burundaki enfekte dokuyu,
1: kulağa gönderiyor.
0: İltihaplı dokuyu burun içine, burun yoluyla genizden kulağa ileterek orta kulak iltihabına yol açabiliyor. Öyle bir sıkıntı var.
1: Hocam kısa bir ara verelim. Şimdi burun tıkanıklığının sebeplerini konuştuk ama sebeplerine bağlı olarak tedavisi de farklılık gösteriyor. Burun tıkanıklığını spreylerle ya da burun damlasıyla, deniz suyuyla, serum fizyolojikle, biraz önce söylediğimiz yıkama yöntemleriyle temizlemek mümkün. Ama bunun dışında doğuştan var olan ya da sonradan gelişen bir tıkanıklığın, bir anomalinin nasıl düzelebileceğini de kısa bir aradan sonra konuşalım.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Suat Turgut'la sohbetimiz devam ediyor. Hocam, burun tıkanıklığı nefes alamayınca başka hiçbir şeye benzemiyor. Susuz yaşayabiliyoruz bir süre. Yiyeceksiz yaşayabiliyoruz bir süre. Ama nefes almadan yaşayabilmek mümkün değil. Hadi ağzımızdan nefes aldık diyelim. Orada da sağlıklı nefes almadığımız için aslında hastalıklara açık hale geliyoruz ve belki de ortalama ömrü aşağı çekiyoruz.
1: Doğru.
0: Peki burun tıkanıklığına nasıl müdahale etmeliyiz? Ne kadar zaman biz burun tıkanıklığını normal kabul ederiz de hangi zamandan sonra bir uzmana başvurmak gerekir?
2: Şöyle söyleyelim, bu burun tıkanıklığı sebeplerini sayarken enfeksiyon nedenleri söyledik. Viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, sinüzitler, bu tür hastalıklarda burun tıkanıklığı geçicidir. 15-20 gün içinde bu hastalık tedavi edildikten sonra, nezle geçtikten sonra burun eski fonksiyonuna döner, burun açılır. Fakat 15 günden 20 günden sonra burnunuz açılmıyorsa, sürekli hal almışsa, uykuda ağzınız açılıyorsa, biz bunu mutlaka soruyoruz hastalarımıza. Uykuda ağız açıklığı oluyor mu? Uyku partnerine soruyoruz, eşine soruyoruz, ebeveynine soruyoruz, çocuklar için horlama yapıyor mu? Horlama en büyük neden burun tıkanıklığı, horlamaya yol açıyor. Hı hı. Bu durumlarda biz hastaların burun tıkanıklığına sebep olan bir problemi var mı yok mu onu araştırıyoruz.
0: Hı hı. Nasıl bir muayeneden bahsediyoruz?
2: Bu endoskopik muayeneler, normal kulak burun boğaz muayenesi yapıyoruz. Hı hı. Burun içine endoskoplarla, endokameralarla, şimdi gelişmiş flexible'lar var, genize kadar da nazofarenks dediğimiz geniz, orofarenks dediğimiz ağız boşluğu, laringofarenks dediğimiz gırtlak, o bölgeye kadar bütün bölgeyi explore ediyor, gözlüyoruz. Kamerayla hastamıza da gösteriyoruz.
0: Küçük bir tüp gibi hocam,
2: incecik,
0: bu. İncecik.
2: 1.10'da 9 milimetre incecik bir kablo gibi düşünün. Ama ucunda kamera var. Endokamera dediğimiz. Onunla tanı koyuyoruz. Burun içinde genize akan bir iltihap var mı? Sinüslerden içeri bir iltihap akıyor mu genize doğru? Geniz eti var mı? Deviasyon var mı? Septum deviasyonu dediğimiz burun kemiğinde kırılma, S deviasyon, C deviasyon veya başka şekilde deviasyon var mı? Burunda şekil bozukluğu olmuş mu? Bunları tespit ediyoruz. Gerekirse sinüs filmleri çektirip sinüslerin sinüzit olup olmadığına, İşte ağızda kötü koku olup olmadığını sorguluyoruz, hastaya soruyoruz, kötü ağız kokusu var mı? Çünkü sürekli ağız kokusu, ya ağız nefesi, ağız solunumu diyelim, ağız kokusuna da yol açıyor. Yani direkt ortamdaki tozun direkt boğaz yoluyla akciğerlere gitmesine sebep oluyor. Söylediğimiz, hı hı, konuşmamızın başında söylediğimiz burnun iklimlendirme fonksiyonu ortadan, hı hı, kalkınca hasta ağız, insanlar ağız açacak, ağzı açarak nefes aldığı için ortamdaki hava direkt boğaza geliyor. Evet. Uyku süresince bu yapılırsa da sabah ağızda çok kötü bir tat, bütün oral ağız mukozasının
0: kurumuş olması
2: ve boğaz mukozasının kurumasıyla ve genizden gelen akıntının kurumasıyla ciddi bir rahatsızlık ortaya çıkıyor hastalarda. Yani, hı hı, bunları sorgulayıp tanıyı koyuyoruz. Hı hı. Deviasyon, geniz eti, sinüzit. Bazen işte geniz eti östakiyi tıkayıp kulakta sıvı birikimine yol açıyor diyoruz. Bunları tespit ettikten sonra tedavisine geçiyoruz. İlaç tedavisiyle düzelebilecek durumlar var. Bunları bir süre deniyoruz. Eğer bu tedavi, medikal tedavi, tıbbi tedavi başarısız olursa ameliyat tedavileri seçenek olarak karşımıza geliyor.
0: Peki, gelelim ameliyatlara. Burada da yol ikiye ayrılıyor galiba. Ve gerçekten ameliyat olması gereken, şikayetleri olan ama ameliyat olmayanlar. Bir de gerçekten şikayetleri olmadığı halde şikayeti varmış gibi gösterip estetik operasyonlara zemin hazırlayanlar.
2: Evet, o da tabii ki öyle.
0: İkisini de konuşalım hocam.
2: Doğru.
0: Peki, o zaman önce sağlıkla ilgili olana bakalım. Eğer bir eğrilik varsa, bir kırık varsa, hasta fark etmemiş, burunda bir kırık oluşmuş ve kaynamış ama özellikle de bir taraflı bir tıkanıklığa yol açmış, hastaya ameliyat diyorsunuz. Bir kere burun zor bir kemik. Biz hep şöyle, yani ben meslek hayatım boyunca da etrafımdan da hep şunu duydum: buruna dokunulmaz. Burun çok zor bir kemik. çok küçük küçük, çok parçalı, oraya dokunduğunuzda iyi olan şey de bozulur. Bu gerçek mi hocam?
2: Yani biz iyi olan burunu ameliyat etmiyoruz. Kötü olan. Hani
0: var olan güzel şey de bozulur,
2: evet,
0: diyorlar ya.
2: Hayır, siz usulüne göre ameliyat yaparsanız burun fonksiyonu normale döner. İnsanın yaşam kalitesi artar.
0: Hı hı.
2: Ha, bu hastalık olan kısım. O deviasyonlar, ortadaki bölme düzeltilirse hastanın yaşam kalitesi çok yükselir. Burundan soluk almaya, nefes hı hı. almaya başladığı zaman daha çok daha iyi dinlenir. Uykusu düzelir, horlaması azalır, hı hı. düzelir.
0: Yani, akciğer kapasitesi bile değişiyor
2: akciğer,
0: hocam.
2: Şöyle söyleyeyim, hani buruna, konkalara hava değdiği anda elektriksel olarak, refleks olarak akciğer alveolleri açılıyor, yani hava keseleri. Bekliyor hava gelsin diye. Yani ağızdan soluk aldığınız zaman mekanik olarak açıyorsunuz. Yani bu kolla bir mutfak eşyasını çalıştırdığınızı düşünün, bir de elektrikle. Bunun evet. gibi böyle kıyas yapabilirsiniz.
0: Hocam bu müthiş bir şey. Yani alveollerin hazırlanabilmesi için konkalara havanın değmesi gerekiyor.
2: Kesinlikle. Nazopulmoner değmesi... refleks diyoruz. Nazo burun demek hı hı. Latince'de. Pulmoner akciğer demek. Yani burun akciğer refleksi diye ilişkisi. Türkçeleştirebiliriz. Hı. Burun akciğer refleksi sayesinde hava kesecikleri otomatik açılıyor. Ve bunda bekliyor. Hiçbir yorulma hissetmiyor vücut. Çok enteresan.
0: Müthiş
2: ve
0: şey.
2: o hava akciğerlere çok iyi dolduğu için de kan oksijeni çok yükseliyor. Yani zaten dinlenmemizin temel kaynağı bu havada aldığımız oksijen yüzdesi. İşte oksijenin bol olduğu havalarda, hı. ortamlarda insanlar daha kısa süre uyuyarak çok dinç
0: zinde
2: uyandığını,
0: kalkıyorlar.
2: Zinde
0: evet.
2: uyandığını söylerler.
0: Evet.
2: Aa, gidiyorum işte memlekete gidiyorum, 5 saat uyuyorum, cin gibi
0: zımba
2: uyanıyorum.
0: Gibi kalkıyor.
2: Aa, ama burada 8 saat, 10 saat uyuyorum.
0: Doğru.
2: Bir türlü uykumu alamıyorum, hı-hı. gözüm yatakta oluyor diyor. Buradaki sebep bu. Vücut ihtiyacı olan oksijeni yeterince alamadığı için dinlenemiyor. İşte bunun için de burun iyi çalışması lazım. Burun iyi çalışırsa alveoller yeterince açılıp oksijen, havada aldığımız oksijenin daha çok vücut alabiliyor.
0: Hocam tabii bu böyle baktığın zaman çocuğun büyüme gelişmesinden hastalıkların iyileşmesine
2: kesinlikle
0: kadar.
2: Kesinlikle çocukluk döneminde çok... bu çok önemli. Özellikle gelişme döneminde. Çocuk burundan rahat nefes alıyorsa çok daha huzurlu oluyor.
0: Hı-hı.
2: Uykusunu alamadığı zaman sinirli oluyor çocuk. Hiperaktif oluyor bir şekilde,
0: gergin oluyor,
2: gergin
0: hocam,
2: oluyor
0: çocuk evet.
2: Çocuk uyuyamazsa, hı hı. uykuda yeterince hava alamaz. Yani geniz etini söyledik,
0: hı hı.
2: uykuda yatağın bir köşesinde bırakıyorsunuz, öbür köşesinde çocuk çıkıyor, yataktan düşüyor, sürekli terliyor, horluyor, nefes alamıyor. Çocuğun uyku anını bir kameraya alıp gizli kamerayla çekseniz, hı hı. o çocuğun çektiği ızdırabı, eziyeti anne baba
0: dinlenemiyor görse, değil mi aslında bu uykuda çocuk oradan oraya atıyor kendini.
2: Ve çocuk fiziksel aktivite göstererek aslında yoruluyor uyku, evet. dinlenmesi gereken periyotta vücut yorgun uyanıyor.
0: Derin uykuya da dalamıyor.
2: Dalamıyor tabii.
0: Şimdi gelelim operasyona. Hani hakikaten burun dediğiniz zaman insan yüzüne baktığınızda belki de ona karakterini veren en önemli organdan bahsediyoruz. Ve iyi yapılmamış bir ameliyatında ben insan karakteri üzerinde de olumsuz etkileri olduğuna inanıyorum. Şimdi bu ameliyatlar tabii teknolojinin değişmesiyle beraber çok farklı özellikler gösterdi. Mesela bir burun ameliyatı oluyor, insanlar bakıyorsunuz eskiden yüzü gözü mor, haftalarca evde dinlenmek zorunda kalırdı. Şimdi neredeyse morartısız, kanamasız, işsiz ameliyatlar çok rahat bir şekilde yapılıyor. Bugünün teknolojisi burun tıkanıklığı için yapılan ameliyatlarda bize neler sunuyor hocam?
2: Yani biz söylediğiniz gibi gelişen teknolojiyle, uygun anesteziyle, yani genel anestezi imkanları çok gelişti, ilaçlarımız çok gelişti ve insanlar hiç acı çekmeden,
0: hı hı.
2: ameliyat oluyorlar çok rahatlıkla. Endoskopik teknikler gelişti ve alet edevatlar, hı hı. tıbbi cihazlar, tıbbi aletler, eskiden olmayan aletler vücuda daha az travma veren,
0: hı hı.
2: yani ameliyat esnasında cihazlar, aletler gelişti ve bundan dolayı hastaların ameliyat sıkıntıları daha azaldı. Burun içine eskiden konan büyük tamponlar yerine silikon, ameliyat sırasında konan, ameliyattan sonra konan silikon tamponlar, içi delikli
0: nefes
2: ve nefes alabildi. Eskiden tabii ki siz içine ekstra for dediğimiz özel
0: hocam bir çıkartıyorlardı onları.
2: Spançlar, özel bez tıbbi kumaşlarla hazırlanan tamponlar konuyordu metrelerde.
0: Evet, bir çekiyorlardı onları.
2: Evet, şu anda işte en büyük aslında yenilik de bu. Silikon tamponlar burun içine konuyor ve herhangi bir şekilde travmatize etmiyor ve çıkarırken de hastaya hiçbir eziyet vermiyor. Jel gibi çıkıyor.
0: Ne kadar mesela bu ameliyat ne kadar sürüyor ve tabii mutlaka hastanın ihtiyacına göre farklı ameliyatlar yapılıyor. Neler yapılıyor genelde?
2: Yani burun içi bölmesine yönelik ameliyatlar, yani burun çatısı dış kısmına müdahale etmeyeceksiniz. Sadece hastanın nefes alıp vermesine yönelik. Estetiği ayırıyorum bundan. Yapacağınız ameliyatın süresi 45 dakikayı 1 saat en fazla. Bu arada işte
0: dışarıdan herhangi bir kesi yok. Burun deliklerinden mi yapılıyor?
2: Evet, burun içinden yapılıyor. Yani burun, eğer çatıda bir deviasyon varsa, burun dışında da eğrilik varsa, burun ucundan kesi yaparak yapmak daha uygun oluyor. Önde burun baktığınızda eksternal dış yapıda da yamukluk varsa, kemer varsa çok büyük, onlar da estetik yolla düzeltilebiliyor ancak.
0: İkisi bir arada yapılıyor.
2: İkisini bir arada yapıyoruz tabii ki. Eğer ama burun içinde deviasyon yoksa, yani biz genelde estetik ameliyat yapmak istemiyoruz. Çünkü ikisi bir aradaysa. Ama
0: neden estetik ameliyat yapmak istemiyorsunuz hocam?
2: Şöyle, yani buruna, hani dedik, yüze kişiliği veren kişiye. Yani siz burnu değiştirdiğiniz zaman farklı bir kişi oluyor.
0: Evet.
2: Farklı bir yapı.
0: Zaten farklı kişilik için galiba burun ameliyatı oluyor çoğunlukla
2: yani
0: insanlar.
2: Bir de bakıyorsunuz, biz tabii ki burun yüze giden, hani yüzün konfigürasyonuna uygun bir burun yapmak, oranları korumak, altın oran dediğimiz oranlar var. Tabii ki onları da korumak gerekiyor. Burun, fakat burun estetiği ameliyatı olmak isteyen hastalarımızın çoğu da burun içindeki bölmede eğrilik var diye geliyor bize.
0: Evet.
2: Baktığınızda
0: yüzde oranı nedir hocam? Geliyor mesela, diyor ki hocam benim, ben nefes alamıyorum. Burnumda eğrilik var. Hazır onu yapmışken bir de işte burnumu biraz kaldırmak istiyorum ya da kemerinden kurtulmak istiyorum. Diyor. Bu hastaların gerçekten yüzde kaçında aşağı yukarı bir
2: %15-20'sinde gerçek bir deviasyon oluyor. Deviasyon.
0: %80'i?
2: %80'i estetik gayeli oluyor. Yani. Estetik ameliyat olmak istiyor. Yani. Çünkü bir de bu şöyle bir şey var. Bu çevresel faktörler de var. Şimdi çevresinde baktığı zaman bir büyük bir burnu olan, hampu kemeri olan, çirkin bir burun, işte daha hoş, güzel bir buruna dönüşmüş bir ameliyat olmuş. Ona imreniyor insanlar. Özellikle gençler. Şu anda 18-20 yaşında burun, sürekli aynaya bakıp burun ameliyat, burunla
0: fikse odaklanıyor ve onu görüyor
2: değil
0: mi?
2: Şu son günlerde bir yayın okudum, makale. Orada da bu selfie çıktıktan sonraki estetik, özellikle burun ameliyatlarındaki oranları incelemişler. Selfie olmayan döneme göre ve
0: ne kadar artmış?
2: Çok büyük oranda artmış.
0: Tahmin ederim.
2: Çünkü şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu cep telefonlarının ön kameraları aslında yüzü çektiğinizde merkeze alarak çekiyor. Dolayısıyla burunun olduğu hattı merkeze aldığı için fotoğraf, her fotoğrafta siz burnunuzu olduğundan büyük görüyorsunuz.
0: Çünkü bir aslında dış, o kadar büyük değil.
2: Değil. Dış bükey bir şey düşünün. Yani ön lensin özelliğinden dolayı bir kaşığın sırtına baktığınızda nasıl görüyorsanız, üç aşağı beş yukarı, yani öyle anlamak daha kolay. Ön kameranın çektiği fotoğraf öyle.
0: O zaman yani, aldatıcı aslında.
2: Kesinlikle aldatıcı. Ve zaten bu selfie'den sonra bu burun ameliyatlarında ve yüz plastik cerrahi ameliyatlarındaki patlamanın sebebi de buna bağlıyor cerrahlar.
0: Çok enteresan
2: hocam. Bununla ilgili Amerika'da yapılmış bir araştırmayı okuduğumda bu sonuca vardık. İşte onu izah ederken de insanlar hani ön kamerayla sürekli fotoğraf çektiklerinde hep burunlarını ön planda görüyorlar ve onun düzeltilmesini istiyorlar. İşte vücudun, yüzün belli yerlerindeki kırışıklıkları, katlantıları görüyorlar. Yani bu selfie ile sürekli kendi yüzlerine fikse oluyorlar, yüzlerini inceliyorlar. Hiçbir zaman hani aynaya bakarak bu kadar yoğun bir şekilde yüzünü görmeyen insanlar sürekli selfie çekerek yüzünü sürekli inceleme imkanı buluyorlar.
0: Hocam aynaya baktığınızda sadece görüyorsunuz. Evet. Selfie çektiğinizde aynı zamanda sergiliyorsunuz.
2: Sergiliyorsunuz.
0: İşin bir de o tarafı
2: bir
0: var.
2: Bir de şey yapıyorsunuz. Magnifiye ediyor, büyütüyorsunuz. Büyütüp bakıyorsunuz.
0: Tabii tabii.
2: Böyle iki elinizle yeni makineler böyle evet, bakıyorsunuz. Evet. İşte aa burada benim kırışığım var. Ben fotoğrafta niye burada kemer çıkıyor? Niye burada gölgelenme oluyor? Sürekli bunu söylüyor insan.
0: İnsan oraya takılıyor. Psikolojiyi, selfie'nin
2: bozuyor
0: insan
2: yani.
0: Psikolojisini bozduğuna
2: bozuyor,
0: dair çok yayın var zannediyorum.
2: Evet, bozuyor bence.
0: Sürekli selfie çeken ve paylaşan bir toplum haline döndük. Bunun sosyal medya üzerinde de aslında tabii onu besleyen tarafları da var belki. Şimdi biraz işin estetik tarafına geçmek istiyorum. Burnunda hiçbir problem yok. Estetik ameliyat sonrasında nefes almayla ilgili problemler yaşayabilir mi insan?
2: Yaşayabiliyor tabii ki. Şimdi estetik ameliyatlarda özellikle büyük kemeri olan, burun uç kısmı düşük olan kişilerde tabii ki kemer alındığı zaman burun üstünde bir açıklık meydana geliyor ve o açıklığı kapatmak için burun kemikleri yanlardan kırılarak orta çatı kapatılıyor.
0: Böyle anlattığınızda hocam
2: kırılıp kapatılıyor ve hani söylediğiniz o morarmalar falan bu ameliyatlardan sonra görülebiliyor. O kırılıp çatı daraltıldığı için burun içi de daralabiliyor. Burun içi de daraldığı için estetik ameliyattan sonra hiç olmayan burun tıkanıklıkları
0: ortaya çıkabiliyor
2: yani.
0: Evet. Hocam şimdi tabii biraz önce sağlıklı nefesin çok önemli olduğunu söyledik. Belki son olarak artık veda ederken dinleyicilerimize burun sağlığı için nelere dikkat etmemiz gerektiğinden konuşalım.
2: Şimdi burunun burnu döşeyen mukoza aktif canlı bir organ. Sürekli salgı yapan bir organ. Bu salgının görevi şu. Hani ortamdan aldığınız havanın içindeki toz partiküllerini tutan bir yapısı var. Bu sıvı. Tozların üzerinde bakteriler, virüsler zaten bu tozlar yoluyla taşınıyor ortamda. Ve bu burnun bu nedenle sürekli bu virüsleri, bakterileri burun topladığı için bu sekresyonla, akıntıyla bir kere burun bu akıntılar normalde geniz yoluyla yutup mideye gidiyor asit ortamda. Vücut onu bertaraf ediyor. Fakat biz burnun sağlığına faydalı olmak için sürekli bu akıntıları temizlememiz gerekiyor. Burun için. Burun temizliğine dikkat. Burun hijyenine çok dikkat etmek gerek. Eğer ortam tozluysa, kuru havaysa veya rüzgarlıysa ortamın tozlu havayı içinize çektiğinizde o burun mukozasından salınan salgılar koyulaşıyor. Orada birikiyor. Onları vücuttan temizlemek lazım. Bu sürekli de işte günde 3-5 kez buruna abdest alır gibi burnu, yüzünüzü, burnunuzu temizleyip yıkamanız gerekiyor ki burun içinde hava geçişi rahat olsun. Sinüslerin akıntısı, sinüslerin burun çevresindeki sinüs dediğimiz içi hava dolu mukozayla kaplı yapıların içindeki salgılarda odacıklardan salınan salgılar da burun yoluyla boşaldığı için bunlara da yeterli bir akışkanlık ve şey sağlamak gerekiyor. Burun akıntısının da normal akışkan halde kalabilmesi için de sıvı tüketiminin yeterli olması.
0: Ve su özellikle değil mi?
2: Özellikle suyu çok tüketmek lazım. Çünkü ortamın havası kuruysa, tozluysa bir şekilde şey oluyor. Burun akıntısı da koyulaşıyor. Koyulaşınca bakterilerin yerleşmesi kolaylaşıyor. İşte daha kolay hasta oluyorsunuz.
0: Benim burnum hiç akmaz denmesi normal bir şey midir hocam? Mesela bakıyorsunuz bazıları ben hiç burnumun aktığını bilmem diyor.
2: Yo, burun akar. Burun akar da vücut bunu hissetmez.
0: Hı hı.
2: Yani burun
0: ya da dışarıya doğru akmaz
2: dışarıya
0: belki.
2: Dışarıya doğru akmaz. Çünkü burun içinde silya dediğimiz vücudun o mukozanın üzerindeki hücrelerin üzerinde silya dediğimiz böyle süpürgemsi o organeller, tüycükler var. Hı hı. Bu tüycüklerin hareketi hep arkaya doğrudur. Öne doğru değildir.
0: Yani öne doğru akması için bir hastalık durumu olması
2: tabii,
0: lazım.
2: Tabii hastalık durumu olmadan akmaz. Çünkü o üzerindeki sıvıyı hep boğaza, genze doğru atar.
0: Arkaya doğru
2: ve atar. Bunu da hissetmezsiniz zaten.
0: Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür
0: sağ
2: ederim.
0: Olunuz. Sağ olun. Yeni değerli bilgiler verdiniz bize. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Suat Turgut bizimleydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de. TGRT FM Haber. İş yerini ve araçları kurşun yağmuruna tuttular. Dehşet saçıp kaçabileceklerini sandılar. Ancak polisin amansız takibinden kurtulamadılar. Başkentte 5 maganda tutuklandı. Ankara'da bir iş yerine ve önünde bulunan iki araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. 1 Ekim sabahı iş yerini açan çalışanlar camlarda kurşun izleri görünce polise haber verdi. Gasp büro amirliği harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı. Şüpheli araçların güzergahları takip edildi. Saldırganlar kısa sürede belirlendi. Azmettirici ve tetikçilerin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Ahşap ev alev alev yandı. Bir kişi alevlerin arasından çıkamadı.
3: Panik yapmayın beyler, panik yapmayın. Panik yapmayın, sakin olun.
2: Olay akşam saatlerinde Fatih Ayvansaray'da yaşandı. İki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri alevlerle zamanla yarıştı.
3: Şu araba kimin şurada ya?
2: İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen eve giren ekipler acı gerçekle karşılaştı. Evde yalnız yaşayan Erdinçli ve alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
4: Alev aldı şu an. Komple alev aldı. Evlere sıçıyor.
2: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
5: Geldi, aç içiyorum.
2: Otomobiliyle drift attı. Yakalanınca soluğu sanayide aldı. Aracını parçalayan sürücü polisten kaçamadı.
6: Ya sen bunu 10-15 yıldır buraya sokmuşsun ya. Ya sen bunu atıyorsun buraya, sokma.
5: sosyal medyada yayılan görüntülerin adresi Nevşehir. Görüntüler üzerine trafik ekipleri harekete geçti. İncelemeler sonucu drift yapan sürücü ve araç tespit edildi. Otomobil sanayide ortaya çıktı. Polisin otomobilde yaptığı kontrolde yürür vaziyette olmadığı belirlendi. Sürücü otomobilin uzun süredir tamirde olduğunu iddia etse de yalanı radyatör suyunun sıcak olmasıyla bozuldu. Daha sonra da suçunu kabul etti. Sürücünün drift görüntüleri sonrası aracın motorunu, lastiklerini ve direksiyonunu 15 dakika içerisinde parçaladığı tespit edildi. Sürücüye 140 bin lira ceza kesilirken ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün süreyle otoparka çekildi. Kamyonetin altında kalacaktı. Saniyelerle ölümden döndü. Zincirleme kaza İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Freni boşalan kamyonet önüne gelen her şeye çarptı. Kamyonet bir otomobili sürükledi. Yol kenarında yürüyen adam tehlikeyi fark etti. Yaptığı hamleyle canını kurtardı. Tehlike dolu o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Freni patlayan kamyonet biri park halindeki 3 araca çarptı. Orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntüler Sırbistan'dan. İktidardaki Sırp İlerici Partisi'nin yani SNS'in destekçileri tarihi kalenin önünde miting düzenledi. Miting sırasında meşaleler yakıldı. Havai fişekler peş peşe patladı. Kısa süre sonra kalenin duvarlarında alevler yükseldi. Yangın ot ve alçak bitki örtüsüne sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri hızla söndürdü. Polis ve savcılarsa olayın ardından bölgede inceleme yaptı. Etkilenen alana giriş kısıtlandı. Yangının resmi nedeni henüz açıklanmadı. Sosyal medyada satışa çıkarıldı. Ekiplerin denetiminde tek tek incelendi. Tonlarca gıda ürününe el konuldu. Adres Afyon Karahisar'dı. Polisle Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden gıda satışı yapan kişi ve işletmeleri denetledi. Üretim ve dağıtım noktalarında yapılan kontrollerde yaklaşık 1 ton 620 kilogram sucuk ve kavurma muhafaza altına alındı. Bazı ürünlerin son tüketim tarihinin de geçtiği tespit edildi. Yaklaşık 2 ton peynire el konuldu. Operasyonda ele geçirilen gıda miktarı toplam 3 ton 620 kilograma ulaştı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren kişi ve işletmeler hakkında idari işlem başlatıldı. Ne bir çizim ne de insan eli değmiş bir maket. Giresun Keşap'ta çekilen bu görüntüler sosyal medyayı salladı. Armutdüzü köyündeki Şahan Kayası benzersiz görüntüsüyle izleyenleri mest etti. Ağaç ve çalılarla birleşen kayalık kuş bakışı bakıldığında adeta bir Türkiye haritasına dönüşüyor. Birinci derece doğal sit alanı olan Şahan Kayası koruma altında bulunuyor. Kayalığın ortasındaki devasa mağara konumuyla Türkiye haritasındaki Tuz Gölü'nü andırıyor. Bu doğal benzerlik görenleri şaşırtıyor.
6: Yok yasana geri geri ben mi varım ya?
7: Cenaze nakil aracı seyir halindeyken tabut yola düştü. Tabutun içerisinde cenaze vardı. Tuhaf olay Isparta'da meydana geldi. Tabut taşıyan cenaze nakil aracı kırmızı ışıkta durunca araçta bulunan tabutlardan biri kaydı ve yola düştü. Tabutun kapağı açıldı. Kefene sarılı cenaze içerisindeydi. Tabut görevliler tarafından yeniden cenaze nakil aracına alınarak yakınlarına teslim edildi. Tabutun sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
5: suç makinesi polisten kaçmaya çalıştı. Çatıda yakayı ele verdi. Kasten öldürme dahil 18 suç işledi. 5 ayrı aranma kaydı vardı. Şüpheli İstanbul Esenler'deki bir apartmanın çatı katında saklanıyordu. Polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Şüpheli evin havalandırma boşluğundan çatıya kaçtı. Polis kıskıvrak yakaladı. Firarinin üzerinden bir cep telefonu çıktı. Evde yapılan aramada bir tabanca, 52 adet fişek ve dizüstü bilgisayara el konuldu. Ayrıca şüpheliye ait banka para girişleri ve dekontların bulunduğu 45 sayfalık evrak ele geçirildi.
2: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu.
9: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21, Ankara 24, İzmir 25, Bursa 20, Konya 20, Afyon 21, Denizli 27, Antalya 26, Adana 23, Zonguldak 19, Samsun 20, Trabzon 19, Kayseri 20, Erzurum 14, Gaziantep 21, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
2: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Asker uğurluyorlar.
3: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
4: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet bin Ebil Havari.

0: zordur gayet. Resulün de peygamber olduğu ilk zamanda doğru inançlı kişi yoktu Arabistan'da. Lakin o kâfirlere yine de kızmıyordu. Onlar için en fazla bilmiyorlar diyordu. Bazısı iman etti, inanmadı bazısı. Her iki tarafında her gün arttı sayısı. Sonunda Müslümanlar gelip Resulullah'a dediler, takatimiz kalmadı artık daha. Müşrikler eza edip perişan etti bizi. Bir beddua edin de kahrolsun her birisi. O buyurur idi ki onlara her bir defa, bilmiyorlar, bilseler yapmazlar böyle cefa. Hem ben gönderilmedim beddua etmek için, vazifem anlatmaktır doğrusunu bu işin. Evet, bizler kavuştuk Rabbimizin fadlına, vakıf olduk böylece işin hakikatına. Müslüman, ehli sünnet yarattı bizi Allah ve bir mürşit tanıttı bize elhamdülillah. Hak Teala bir kula eder ise muhabbet, sevdiği bir veliyi tanıtır ona elbet. Tanımayanlar da var, kızılır mı onlara? Acımak lazım gelir, bilmiyor anlar zira. Gücünüz yetiyorsa anlatın, kitap verin, yemeğe davet edip oturun, sohbet edin. Bir adamı kurtarmak ne demektir ateşten? Dünyada daha mühim bir iş var mı bu işten? Ali Yülmürteza'ya buyurdu ki o server, sen bir gün bir kimseyi kurtarır isen eğer, nur vermez güneş o gün senden iyi birine, senden kıymetli insan dünyada olmaz yine. Lokman Hakim oğluna uğraştı, etti gayret, 750 sene İslam'ı anlattı hep. Bu idi sebebi de hikmetli sözlerinin, çok çalışmak lazımdır hakkı bildirmek için. Kâfirdir çünkü nefis, küfür çabuk yayılır. Nefis ve şeytan gibi yardımcıları vardır. Bu yayılan küfre dur demek zordur gayet. Bunu başarmak için lazımdır hayli gayret. Düşünün ki bir nehir akıyor güldür güldür. Sen bir saman çöpüsün, elbet alır götürür. Bu sele kapılmamak çetin iştir bir hayli. İşte Müslümanların böyledir bugün hali. Bir kaya kovuğuna, bir ağaç oyuğuna girerse akıntıdan bir zarar gelmez ona. İşte o velilerin sözleri, kitapları küfür felaketinden kurtarır insanları.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam Ahlakı kitabında Muhammed Halim Yazed'in Berike kitabından naklen bir hadis-i şerif bildiriliyor. O hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların en iyisi ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Ve insanların en kötüsü ömrü uzun, ameli kötü olandır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz. İyi günler, buyurun.
3: İyi günler, kolay gelsin hocam.
1: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun efendim, buyurun.
3: İki tane sorum var hocam.
1: Evet.
3: Bir ölümle ilgili. Bu insanlar ölünce hani kabreye koyuluyor, işte diyorlar akşam ilk gecesinde falan şey geliyor diyorlar, sorgu melekleri geliyor diyorlar. Ondan sonra ahiret hayatına gittiği söyleniyor. Diğer tarafa gittiği söyleniyor hocam. Bu dünyada mı duyuyor ruhlar, yoksa öteki tarafa gidiyor mu? Yani neyde bekliyor bunlar? Kimi diyor mezarlıkla bekliyor, kimi diyor buraya geliyor, eşlikle falan bekliyor diyorlar. Evin

0: kapısının önünde bekliyor diyor olayı. Hani ölümle ilgili soru sorayım size.
1: Peki efendim.
0: İkinci sorum da hocam, sabah erken kalkmayla ilgili. Yani sabah kalkmıyorlar, namaz yok, niyaz yok, bazı insanlara vah yok. Öğlene kadar yatıyor. Saat 10, 11, 12 gibi yatıyorlar hocam. Ondan sonra da diyorlar bizde bereket yok. Bakıyorsun gayede kaytına boşları var. Ondan sonra ne bileyim, hiç bereket yok diyor. Gelen para diyor, olduğu gibi geliyor diyor hocam. Sabah hiç erken kalkmıyorlar. Bir de şöyle bir şey duyuyorum ben. Sabah namazından sonra diyor, rızkınızı şafan için yayılın diyor. İşinize gücünüze bakın falan deniyor da. Bunun aslı var mı? Sabah erken kalkmayla ilgili bereketli olduğu söyleniyor sabah erken kalkmanın. Bir de bu sabah erken
2: peki
0: kalkmayla ilgili sorun var
2: peki
0: hocam.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Hocam bir dinleyicimiz de şöyle sormuş. 25 Eylül'de anlaşmalı olarak eşimle boşandık. Bunu soran erkek. 3 talak hakkı da gitti mi? Yoksa 2 nikah hakkımız daha var mı?
3: Musa abi, şimdi gelip de o yazışmaları biz görmedik. Değil mi? Diyor ki anlaşmalı olarak. Anlaşmalı olarak bunlar metin ortaya koydu mu?
2: Koydu.
3: Koydu. O metini hazırlarken bir kere oraya yazılı olanlar var. Tamam işte ben seni istemiyorum, boşanıyorum. Neyse o. Ya talak, nikah hakkını feziden kelimeyi yazıyorlar değil mi? Bunu hazırlarken birkaç defa yapsalar. Canım o zaman hazırlık safhasında. Şimdi talakta, adakta şaka da ciddidir. Laf olsun diye söylemek de ciddidir.
2: Sarhoşken söyleyen de gider, ayık gibidir yani.
3: Ayık gibidir. Dolayısıyla küfür sözler içinde söyleniyor bu. Tamam bazı İslam alimleri hani sehven olanlar aynı affedilir buyuruyor da ama bu işin şakası olmaz. Mesela yaratmak Allah-u Teala'dan başkası için kullanılmaz buyuruyor. Küfür olur buyuruyor. Yani başkasına Allah-u Teala yarattığı herhangi mahluka ister insan, ister cin, ister melek, ister hayvan, ister ağaç, ister tabiat.
2: Tevili yok.
3: Yok. Çünkü yaratma kabiliyeti, kapasitesi sonradan var etmek demektir. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarında yok bu.
2: Yoktan var etmek demek.
3: Yoktan var etmektir. Bu Allah-u Teala'ya mahsustur. Bunu üzerine basa basa bir ifade var Saadet-i Ebedi'de. Hangi niyetle olursa olsun buyuruyor. Tevhid kapısını tamamen kapatmış. Bu kelimeyi Allah-u Teala yarattıklarından birisine, insana, hayvana neyse kullandığın zaman iman gider buyuruyor. Şakası yok bu işin. Küfürdür buyuruyor. Dikkat edilmesi lazım. Talak da öyle. Yapacak da ben seni boşadım. Gitti bağım birisi. Bir daha dedim. İkinci gitti. Bir daha dedim. Şakacıktan dedim. Gitti.
2: İçimden boşama niyetim yoktu ama öyle söyledim.
3: Şimdi mesela Saadet-i Ebediye'nin nikah ve talak bahsizleri var. Talak bahsinde oturup bir oku ya. Orada açıkça buyuruyor ki talak-ı ricî, talak-ı bâin diye iki tane ifade kullanıyor. İkisi de talaktır bunun. Ricisi de bâini de. O talak-ı ricî açık kelimelerle söylenir. Boşadım. Şart olsun kelimeler açık kelimeler. Bunun tevili yok. Ama bâin diye bildirdiği defol git dediği.
2: Kinayeli.
3: Kinayeli. O zaman soruyorsun adama. Hangi niyetle söyledin bunu? Korkutmak için söyledim dedi.
2: Tamam.
3: Onun sözüne itibar edilir. Nikaha zararı olmaz onun. Korkutmak için söyledim. Yani şimdi gözüm görmesin. Ama ben defol git derken boşamak niyetiyle söyledim. 3 defa söylese bitirdi. Hatta bir defa bile söylese o bayin talakta iddet müddetinden sonra kadın rıza göstermesi bitti. Yani başkasıyla evlenin artık. O bitti. Efendim diğer bağlar. Yok o diğer bağların şey yapması için de nikah yapması lazım. O da yok. Talak-ı ricî de geri dönecek şeyler yapması lazım. Talak-ı ricî de bile yani kadın rıza göstermez şey yapmazsa bir bağ kopsa bile de kadın başkasıyla evlenebilir. Yani o adamla işi biter. Şimdi bunlar biz anlaşmalı olarak aynı şekilde mahkemeye başvurduk diyor. Yazdılar çizdiler. Bir de avukat tuttular diyelim. Avukatın yanında da aynı şekilde metinleri okudular. Yazarken okudular. Bir de mahkemede altın hakim.
2: İmza attılar.
3: Ben sizi boşadım. Kabul ettiniz mi? Ettik dediler. Bitti. Üçte gitti. İkisi kaldı falan. Neden çıkartıyorsun onu? Bir halt yapıyorsun. Ondan sonra da efendim bunun bir çıkış yolu yok mu? Yok. Yapma. Şimdi mesela gelen suallere bakıyorum falan. Gelen suallere bakın. İslamiyet'in emrine uymak için didinmiyor. Ya kendi yaptığın İslamiyet'i uydurmaya çalışıyor. Ya oturup adam gibi düşünmesi lazım. Böyle eğip büyüme arkadaş. Eğip büyüme. Efendim benim niyetim.
2: Bir de kanunların arkasından dolaşmak için yapılan işler var. Böyle boşanmalar var. Hı-hı. Şimdi kadın işte babası ölmüştür falan da onun maaşı vardır. Onu almak için.
3: Tabii de gazetelere geçiyordu. Yetim maaşı almak nasıl yapılıyorsa.
2: Evet yani bir yetim maaşı da olabilir. Bunları alabilmek için nikahının olmaması lazım.
3: Ama 100 sene, 5 sene, 10 sene sonra kanunun bir yakalarsa. Ana 10 senedir aldığı maaşın hepsini hem de üzerine nemalandırarak alıyor.
2: Böyle yapıp da aynı evde yaşayanlar var.
3: Aynen. Zina olur. Zina olur. Anlaşmalı olarak boşaldıklar. Ya kaç defa söyledim. Bir kere bir de mesela bunları söylerken erkek gerçekten aynı şey dini nikah akdine inanıyor mu? Allah-u Teala'ya inanıyor mu? Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına inanıyor mu? Mesela hanımının namaz kılmasına kızıyor, örtünmesine kızıyor. Ondan sonra bu adam beni boşadı. Zaten senin o adam aynı şekilde mürtet, orada senin durman mümkün değil ki. Otomatik olarak gitmiş. Allah Teala korusun, böyle birisini aynı şekilde. Ama efendim çok iyi davranıyor falan. Çok iyi davranıyor falan. Paşa gönlüm bilir. Hüküm açık, kitaplarda bildirilmiş. Peki ondan sonra ben ne yaparım? O zaman Allah Teala'ya inanmıyorsun. Eğer sen Allah Teala'nın emrini, yani sindirmişsen, dersin ki bu yasak. Bak şimdi şey yaparken iki tane hasa hemen hatırıma geldi. Bir tanesi bizim Emre abilerin yayınlattığı o Ansiklopedisinde mi? Rehber Ansiklopedisinde mi yoksa İslam Alimi bir yerde geçiyordu o. Hatta Türkiye gazetesinde bizim sayfada yayınlandı mıydı? Emre abi de anlatıyordu. Vaktiyle saliha bir hanım var. Şeyde yaz gününe rastlamış haç mevsimi. Şimdiki gibi değil tabii. Tayyareyle gidecek, hızlı trenle gidecek falan. Öyle bir şey yok. Develerle. Yani at eşek de dayanmaz o sıcağı. Genelde deve kullanılıyor. Yani onun için eskiden mesela Anadolu'da falan deve varmış. Bizim hala daha şeyde güneyde
2: var. İllerde. Antalya, Mersin, Adana.
3: Oralarda hala var. Adam hazırlığını yapmış. Yaz günü de hanımına demiş ki şimdiki gibi de değil. Aşağı yukarı bir 3 ay sürüyor gidişleri gelişleri. Bir kere bir ay gidiyor bir ay da geliyor. Etti 2 ay. Orada hizmetini yapacak, bilmem ne yapacak, hazırlanacak falan 3 ayı. Eğer uzaksa bu 6 ayı bile vuruyordu. Babaannem Mehmet derdi işte bir hacca gitti 6 ayda gitmiş gelmiş falan diye anlatırlardı öyle o dönemlerde. Şimdi 3 aylık bir zaman hanımına diyor ki ne kadar nafaka bırakayım sana? Yani yiyecek içecek bir rızık olarak. Kadın saliha olduğu için diyor ki ben ne kadar yaşayacağım, ne kadar yiyeceğim? Yani sen bunu biliyor musun? Yani benim rızkımı veren Cenab-ı Hak'tır. O gönderiyor. Ne kadar ömrün varsa, ne kadar yiyeceksin o takdir ediyor. Sen bunu bilmezsin. Eğer diyor benim ömrümü biliyor, ne kadar ne yiyeceğim, ona göre bırakman lazım. Adam düşünmüş bilmiyorum demiş. Bilmiyorsan demiş niye soruyorsun falan. Adam bir şey bırakmadan gitmiş yaz günü. Kadıncağız evde yalnız kalıyor. Bahçeli bir ev, evin bahçesinde de kuyu var. İklimde yaz olduğu için ben de hatırlarım bizde dereler pınarlar olduğu halde kuyular da vardı öyle. Testiye suyu doldurup kuyuya sarkıtırlardı.
2: Serin
3: olurdu. Hatta böyle o peynir tulumları yapan tulum peynirler olurdu falan. Öyle mağaralara veya kuyulara sarkıtıklardı. Duyardım ben. Gözümle görmedim de. Bir gün işte aynı zaman geçiyor yaz günü. Zamanın hükümdarı mahiyetiyle beraber işte o köyden o kasabadan geçiyor. Diyor ki çok susadım. Şunlardan bir tanesine bir su. O görevliler de hükümdarın görevlileri bu kadıncağızın kapısını çalmışlar. Demişler böyle böyle hükümdar işte mahiyetiyle beraber buradan geçiyor. Çok susamış. Var mı böyle bir serin bir suyunuz falan. Bir dakika diyor hemen kuyuya sarktığı testiyi çıkartıyor veriyor. Yanında tas diyorlardı o zaman, şimdi bardak diyorlardı. Tasla beraber veriyor. Hükümdar bir içiyor. Çok lezzetli, çok sıcak. Bir daha şey yapıyor falan, çok hoşuna gidiyor. Bir kese altın veriyor. Getiriyor da testiyi. Diyor ki hükümdarın hediyesidir, lütfen kabul edin. Neyse, onlar gidince kapıyı açıyor, bakıyor. Kadıncağız oturuyor, elini açıyor, ağlayarak dua ediyor. Ya Rabbi diyor, sen nelere kadirsin? Sen nelere kadirsin? Evlenmeden önce rızkımı babam vasıtasıyla gönderdin. Evlendim. Kocam vasıtasıyla. Babam evlendikten sonra devre dışı kaldı, vefat etti diyor. Kocam da açacak gitti diyor. Kimsem yoktu. Ama bu sefer diyor zamanın hükümdarı vasıtasıyla gönderdin. Sen nelere kadirsin ya Rabbi diye ağlayarak Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. E şimdi efendim biz öyle. Bir dakika. Bu kadın yani et ve kemikten yaratılmış bir kul değil mi? Değil mi?
2: Evet.
3: Efendim işte bizim burada şimdi hükümdar mı kaldı? Ya cömert bir adam geçer orada belli olur. Allah Allah, elde hükümdar mı geçti?
2: Osman
3: ya?
2: Hoca geçer belki.
3: Kalpleri çeviren Cenab-ı Hak'tır. Kalpleri çeviren Cenab-ı Hak'tır. Hükümdar değildi. Onu orada durduran Allah-u Teala. Ona yönlendiren Allah-u Teala. Hatta Emel abi de anlatırdı bir gün, işte adam seviniyor böyle, her gün çalışıyor işte, ben şu kadar şey yapıyorum, bir de hanıma hava atıyor, bak diyor bu kadar eziyet çekiyorum, bilmem ne yapıyorum, senin rızkında falan çalışıyorum falan filan. Neyse bir gün kadının şey yapılmış, böyle sütçü ya da bir şey geliyor falan, kolu sıvalı olarak elini uzatmış almış. Adam o gün gelmiş, ondan sonra öyle surat asık. Bugün hiç iş olmadı. Her gün seviniyordun demiş ya. İş böyle oluyor. Ben demiş Allah-u Teala'nın emirlerine riayet ediyordum. Haram demiyordum. Gıybet etmiyordum. Ve Rabbimin emrettiği şekilde örtülmesi gereken yerleri, hani birisiyle namahrem olan birisiyle görüşmeyi o şekilde örtüp görüşüyordum. Demek ki diyor senden değilmiş o diyor. Ben bugün diyor bilerek diyor bileğimi açarak aynı şekilde diyor kapıya gelen erkek saçtan uzattım. Yani haram işledim, günah işledim. Allah-u Teala da onun karşılığı senin için nasip etmedi. Yani senin marifetin değil diyor. Evde diyor beni de hesaba kattı. Ben Allah-u Teala'ya itaat ettikçe Allah-u Teala da senin vasıtanla benim rızkımı gönderiyor diyor. Ben Allah-u Teala'ya itaat ettikçe. Onun için efendim işte babamın maaşını alayım, bilmem nesini ne yapayım falan filan peşmekan. Ondan sonra biz işte yalancıktan böyle mahkemeye başvurduk, anlaşmalı ayrıldık. Bizim nikah duruyor mu? Durmuyor arkadaş. Durmuyor. E ne yapacağım ben şimdi? Ölünün körünü yapacaksın derlerdi bizde. Ne yapacaksın? Ölünün körü nasıl oluyorsa, ölü zaten kör oldu gitti, görmüyor da.
2: O kadar kötü yani.
3: O kadar kötü ya.
2: O kadar görünüyor.
3: O kadar kötü. Dolayısıyla yani oturup düşünmesi gerekiyor.
2: Bir dinleyicimiz bununla ilgili diyor ki anlattıklarınız diyor, hocamın anlattıkları çok doğru diyor. Yakınlarımızdan biri diyor bu şekilde boşandılar diyor. Sonra diyor bu açığa çıktı, şu anda zelil durumdalar.
3: Ya tabii.
2: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Büyüklerin Rızası ve Feyzi. Büyüklerin rızası Allahü Teala'nın rızasıdır. Onların gadabı, gadabı ilahidir. Hayatta olup olmamaları da durumu değiştirmez. İnsan, büyüklerin kalbine girdikten sonra şayet bir düşerse, 7 kat gökten düşmekten beter olur. Zira hocasının kalbinden düşen cehenneme düşer. Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlıdır. O kalp de başka bir kalbe. Bu böyle Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Kalbe girmek çok iyi ancak orada kalabilmek çok zordur. Onun da şartı edepli olmaktır. Edepli olmak haddini bilmektir, itaat etmektir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri talebeleriyle yemek yerken bir talebesinin uzakta durup yemeğe katılmadığını görür. Çağırıp sebebini sorar. Nafile oruç tutuyorum deyince orucunu boz, aramıza katıl der. Talebe, yemek için oruç bozulur mu deyince son bir kez daha gel ayrı kalma, Ramazan ayında tutulmuş bir farz oruç sevabı kazanırsın der. Fakat yine kabul etmeyip kenara çekilir. Bunun üzerine talebelerine bundan uzak durun, gün gelir bu Allahü Teala'yı da inkar eder buyurur. Öyle de olur. O talebe her şeyi terk edip mürtet olur. Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri nehrin kenarında talebeleriyle otururken oradaki insanlar eskiden tasarrufu yüksek keramet sahibi zatlar vardı. Şimdi de var mı acaba derler. Talebeleri bunu sorunca Şah-ı Nakşibend Hazretleri doğru eskiden öyle mübarek zatlar varmış. Nehir geri aksın deseler nehir geri akarmış buyurur. Bunun üzerine nehir tersine akmaya başlar. Oradakiler şaşırırlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu sefer nehre sana demedim, misal için söyledim buyurur. Nehir tekrar eskisi gibi akmaya başlar. Sonra oraya kıymetli talebelerinden Emir Hüseyin gelir. Daha otururken Şah-ı Nakşibend Hazretleri Emir Hüseyin'e at şu nehre kendini buyurur. O da zerre kadar tereddüt etmeden kendini atar. Emir Hüseyin nehirde kaybolup gider. Sonra yemek sofrasına otururlar ama Emir Hüseyin öldü diye kimsenin boğazından lokma geçmediğini gören Şah-ı Nakşibend Hazretleri onları üzmemek için Hüseyin gel der, o da gelir. Bir damla su yoktur üzerinde. İşte bu zatlara tereddüt etmeden itaat etmeli, peki demelidir. Peki demek çok zordur. Yerine göre dünyada söylenmesi çok önemli olan 2 kelime vardır. Peki ile hayır. Peki diyen, söz dinleyen Müslüman olur, sonsuz nimete kavuşur. Hayır diyen, inkar eden kafir olur, sonsuz azaba maruz kalır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün secdede çok dua eder. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hali çok kötüdür. Bilhassa gençler dinden uzaklaşıyor. Bunların ıslahı için nasıl hizmet edeyim, nasıl bir imkanım olsun ki onları kurtarmak nasip olsun. Çünkü bunlar uzun çalışmalara gelmez, uzun nasihatleri dinlemezler diye çok yalvarır. Duası kabul olduktan sonra buyurdu ki, Allahü Teala bana teveccüh etme nimetini ihsan etti. Kime teveccüh etsem onun kalbindeki bütün dünya sevgisi çıkar. Onun yerine Allahü Teala'nın ve Resulullah'ın sevgisi yerleşir. Ona verilen bu nimeti bu yolun bütün büyüklerine de nasip etmiştir. Kalbinde zerre kadar bu büyüklere muhabbeti olan imanla ölür, küfür üzerine ölmez. Bu büyükleri tanıdık, kitaplarını okuduk. Ama bu dünya sevgisi kalbimizden gitmiyor, buna bir çare var mı diye hatıra gelebilir. Elbette çaresi var. Kalbinden dünya sevgisi çıkmış olanlarla beraber olmalı. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. İyi ahlak da kötü ahlak da bulaşır. İyilerle beraber olanın kalbine mutlaka iyilik gelir. Müminler bir araya gelince bileşik kaplar usulü mutlaka kalpten kalbe feyz akar. Layık olsa da akar, olmasa da. Kalpte o büyük zatları beğenmemek gibi bir şey bulunmadıkça feyz gelir. O halde kendini bir şey sanmamalı. Kendine güvenen kaybeder. Allah'a güvenen ve din kardeşiyle beraber olan kurtulur. Böyle bir kardeşimizi kalbinde Allah ve peygamber sevgisi olan kendimizden çok daha iyi bir kişi olarak görmeli. O zaman ondan istifade edilir. Bu birlik ve beraberliği, feyz ve bereketi her iyiliği sağlar. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri
oğluna vasiyetinde, bu yolun büyükleri çok kıymetlidir. Bunları bulmak, tanımak çok büyük bir nimettir. Bu büyüklerden birini tanıyan ve seven birini bulursan git eline ayağına kapan. Bu senin için en büyük nimettir buyuruyor. Bu büyük zatların talebelerinin her biri gökteki yıldız gibidir. Günahkar olabilir ama hiçbiri bidat ehli olmaz, kafir olmaz. Kim bunlarla beraber olursa imanını kurtarır. Salihlerle beraber olduğu için kıtmire cennet ihsan edildi. Köpeğe ihsan edilen insana ihsan edilmez mi?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim dinleyicimiz, birinci bölümdeki dinleyicimiz önemli bir kimseyi dedi, götürüp kabire koyuyoruz dedi. O bir akşam ifadesi kullandı, işte akşam melekleri gelmiyor, akşam gelmiyor. Kabire girer girmez, Münker ve Nekir melekleri geliyor, sual sormaya başlıyorlar. Yani o akşam falan yok. Hatta İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh buyururlar ki ölen bir kimse ruhu bedeni terk eder etmez, yıkanıp kepenlenip tabuta konup mezara götürünceye kadar 40 yerde suale sorulur kendisine.
0: Oo, mezara daha defnedilmeden?
1: Hayır, girmeden. O mezardaki ayrı sual. Mezardaki ayrı sual. Mesela musallaya koyuyorsun, orada cenaze namazını falan kılıyorsun ya, bunların hepsini ruhu görüyor. Çünkü ölmeyen ruhtur. Oradakiler duyuyor da hepsini. Ama bedeni kullanamadığı için biz onun sesini duyamıyoruz. Peki onunla bağlantıya geçilir mi? Geçilir tabii. Şimdi biz İstanbul ve bazı yerlerde frekansımız ne? TGRTFM'in 93.2'ye girdiği zaman sen radyoyu dinliyorsun, değil mi?
0: Evet.
1: TGRTFM'i dinliyorsun. Ruhlarla bağlantı kurmak da, hani misal olarak söyleyeyim anlaşılması için, böyle bir frekansı var. Oraya girdiğin zaman onunla görüşüyorssun, konuşuyorsun.
0: Oraya girebilmek yani mesela.
1: Oraya girebilmek. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği bazı hadiseler var. Ruhun latifelerinin hareket halinde olduğu, mesela Uhud Harbi'nde amcasını şehit eden Hazreti Vahşi için diyor ki, niye beddua etmediniz? Miraç gecesi amcam Hazreti Hamza ile Hazreti Vahşi'yi kol kola cennete girerken gördüm buyuruyor. Gördüm. O İmam Rabbani Hazretleri açıklıyor. Ruhun latifesiymiş, yolculuğa devam ediyor. Konuşmalar da aynı şekilde. Mesela Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz haber veriyor bunu. Hani bizim atamızdınız, cennetteki o meyveden yemeseydiniz diye sual ettiğini Peygamber Efendimiz naklediyor. O Adem Aleyhisselam da cevap olarak diyor ki, sen diyor yaratılmadın, nereden biliyorsun diyor cennette benim o meyveyi yediğimi. Tevrat'ta okudum. Tevrat kimin kelamı? Allah-u Teala'nın kelam sıfatı Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi mi? Evet diyor. Benden önce var mıydı? Var diyor. Niye bana hesap soruyorsunuz o zaman? Ve Peygamber diyor ki, Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı ilzam etti. Ya konuşmayı naklediyor Resulullah Efendimiz. Yani Musa Aleyhisselam da ahirete intikal etti, Adem Aleyhisselam da ahirete intikal etti. Yani görüşülebiliyor mu? Görüşülebiliyor. İşte kabirdekilerle de konuşulabiliyor mu? Konuşulabiliyor. Eğer o frekansa girebilirsem, kabiliyetin, kapasitesin müsaitse. Dolayısıyla kabire gelinceye kadar zaten soru soruluyor. Kabirde de münker ve nekir melekleri geliyor. Ondan sonra bu cevap verip verememesine göre. Eğer cevap vermişse cennetten bir kapı açılır, onu soruyor falan. Cennet olur mu? Cennet olmaz. Bir kapı açılır, görülür. Cenneti görür. Yani kıyamete kadar da rahat eder. Hatta bir hadis-i şerifte, yani bir salih bir kimse, götürdün, kadın olsun erkek olsun veya saliha, götürdün defnettin 2 metre derinlikte çukura. O anda kabir üzerine atılan toprak sesini de işitir, yukarıdakilerin konuşmalarının hepsini duyar. Buyuruluyor. O sene herkes çekilip gidiyor. Gömdüler gittiler. Toprağa da attılar gittiler. Kaldı o yalınız. İşte o anda eğer imanlı ve salih birisi ise Allah-u Teala buyurmuş ki, ey kulum, eşin, dostun, akraban, evladı, yani yakınların hepsi seni terk etti gitti. Garip kaldın. Ama benim izzetime, şanıma seni garip bırakmak yakışmaz buyuruyor. Ve ona bir melek gönderilmiş. Sevimli yüzlü böyle gelir, selam verir. O da dermiş, ya bu garip zamanında sen kimsin? Sen kimsin? Herkes çekti gitti. Dermiş ki, Allah-u Teala dünyadayken iman edip hayırlı işler yaptın ya, Cenab-ı Hak o yaptığın hayırlı amellerden beni yarattı. Üzülme diyor, kıyamete kadar diyor seninle burada oturacağız, hep sohbet edeceğiz diyor, kıyamet kopana kadar. Hatta onu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Emer abi de anlattı. Emer abiyle naklettiydi. Olan bir hadise, evde olan bir hadise olmuş. Veyahut da başka bir yere misafir olarak gittikleri zaman olmuş. Şimdi Emer abi işte Hüseyin Hilmi Efendi var. Rahmetli Kasım Arbas amca. Van müftüsü. Herhalde onun evine beraber yemeğe gidiyorlar falan. Yahut da Emir abilerin evine gitmişler mübarekler falan. Neyse mübarekler şeker tutarken ayağa takılıyor. Düşüyor. Kesme şekerler yayılıyor. Tam dedi toplayacağım. Mübarek de, bir dakika kardeşim şu toplamayın. Kabire konup Münker ve Nekir melekleri de sual sorup demişler sen kıyamete kadar işte cennetteki yerini görecek öyle rahatlayacaksın. O anda işte melek gelir. O anda melek gelir. Gelince boynunda da güzel bir inci olurmuş. Meraklanırmış o. Bu nasıl bir şey? Daha değer değermez koparmış o. Kopunca aynen böyle kardeşim buymuşlar. Şekerlerin dağıldığı gibi o inciler dağılır. Emel Bey şekerleri topladığı gibi bu da başlarmış incileri toplamaya. En son tanesini aldığı zaman kıyamet koparmış. Yani asırlar geçtiği halde onu anlamazmış. Yani kabir hayatı bambaşka bir hayat. Şimdi dinleyicimiz merakla soruyor. Diyor ki peki diyor ölünce ruhlar nereye gider? İki yerden birisine gider. Ya imansızsa siccine gider. Siccin de ruhların hapsedildiği yerdir. Kafirlerin. Ondan sonra Müslüman görünen zındıkların. Bidat ehli dinden imandan çıkmış. Adı kafir olmuş.
0: Mürtetlerin.
1: Siccin de hapsedilir. Bunlarla bağlantıya geçilmez buyuruyorlar. Hapisteler çünkü. İmanlı olarak gider peygamberler, evliya-i kiram. Bunlar illiyundadır. Ama peygamberlerin derecesine göre, şehitlerin, evliyanın derecesine göre hepsi orada beklemez. Mesela cennete gidip gelenler, gökyüzünde 7 kat göğün içerisinde hareket halinde bulunanlar, izin verilenler var. Dünyadakilere yardım edenler, ruhlarına o izin verilmiştir, gelir yardım eder. Mesela Hızır Aleyhi Rahme gibi yardım edenler de var. Dolayısıyla evliyadan bir zatı peygamberleri ziyaret ettiği zaman o toprağa bakıp da işte peygamberin buradadır haşa veyahut da işte bu İmam-ı Rabbani Hazreti toprağın altındadır veyahut da Seyyid Abdülhakim Arbi Hazreti bu toprağın altındadır demek küfre kadar götürüyor, hakaret olur, ölür. Orada değil, bedeni orada. Ama yıllarca o bedende beraber bulunduğu için orayı ziyarete gidip o zat düşünüp şey yapınca onun ruhu haberdar olur. Geleni görür. Gelenin verdiği selama cevap verir. Eğer o zat mübarek bir zatsa gelene teveccüh eder, dua da eder. O zat dua eder. Bazen, yani ruhu orada değil.
0: Bazen mesela mezar başına gitmeden de evimizde dua ediyoruz, vesile ediyoruz büyükleri. Bundan da mı haberdar oluyorlar?
1: Ondan da haberdar oluyorlar. Çünkü Allah-u Teala onun ruhunu haberdar eder. Bütün mesele şeyle bitiyor Mustafa Bey. Samimiyetten. Ben şimdi elimde radyo var. Açmışım. 95 bilmem küsür. Aa yayın yok. Dinlemiyorum. Niye yapmışsınız? Bağırıp çağırıp duruyorum falan. İstediğin kadar var. Aynısı biliyor musun? Haram yiyorsun. Dedikodu yapıyorsun. Gıybet ediyorsun. Elin acıyorsun. Ya Rabbi. Arkadaş 93.2 frekansına girmen lazım. Sen 95.2'ye girdin. Kabul olmaz o. Bunun en çarpıcı misali herkesin anlayabileceği şekilde Ebola San Arkani Hazretleri işte talebelerine yaz günü izin veriyor. Herkes köylerine gidecekler falan. Tabi o zamanlarda eşkıya var yollarda. Ebola San Arkani Hazretleri buyuruyor ki yani bir eşkıya çevirdi veya sıkıştığınız zaman beni hatırlayın buyuruyor. Neyse hakikaten bir gün yine şey yaparken eşkıya çevirmiş. Talebelerin çoğu unutmuş. İşte aman ya Rabbi yetiş ya Resulallah imdat falan böyle. Allah-u Teala şey yapıyor. Fakat talebenin bir tanesi uyanıkmış. Hocam Ebul Hasan rahmetullahi aleyh imdat diyor o kadar. Mustafa Bey eşya diğer öbür talebeleri kervandakiler hepsini soyuyor. Bu talebeyi görmüyorlar. Eşkıya gittikten sonra öbür talebeler demişler ki ya demiş bir şey kalmadı yani gidecek halimizde kalmadı geri döneceğiz. Ama demişler sana niye dokunmadılar? Ben diyor hocamızın ismini söyledim. Yani öyle buyurmuştu. Onlar da merak etmiştir. Allah Allah biz Allah-u Teala'yı çağırdık. Peygamber Efendimiz'i çağırdık. Bizi soydura soğana çevirdiler.
0: Haşa hocamız onlardan daha mı büyük?
1: Daha mı yüksek? Ondan sonra neyse geliyorlar. Diyorlar ki efendim merak ettik. Biz Allah-u Teala'yı çağırdık. Peygamber Efendimiz'den aynı şekilde imdat bekledik. Bir şey olmadı. Ama bu diyorlar sizi söyleyince bunu görmemişler, dokunmamışlar buna. Biz demişler bunu anlamadık. Yavrum buyuruyor onlara. Bu arkadaşınıza yardım eden Allah-u Teala'dır. Ben değilim buyuruyor. Bu bizim ismini söyleyince Allah-u Teala haberdar etti beni. Benim ruhumu. Ben de elimi kaldırdım. Bunun için dua ettim. Peki öbürler yardım istemediniz ki. Bu büyüklerden. Siz oldunuz. Tamam.
0: Siz kebana direkt attınız. Kancayı.
1: Direkt çekiyorsunuz. Ben dua ettim. Allah-u Teala'da kıyamet yapılan duayı kabul ettiği için bu arkadaşınız Cenab-ı Hak muhafaza etti. Muhafaza eden Cenab-ı Hak ben değilim buyuruyor. Ben değilim. Peki biz Allah-u Teala'yı çağırdık. İşte ağzınız Allah-u Teala'yı çağırmaya uygun değil. Ağzınız necaset dolu, pislik dolu. Yani gıybet ediyorsunuz, dedikodu ediyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukata karşı bir sürü aynı şekilde met-i senalar düzüyorsunuz. Allah-u Teala
0: öfkeleniyorsunuz.
1: Öfkeleniyorsunuz falan. Dolayısıyla yani böyle bir ağızla ya Rabbi dediğin zaman Allah-u Teala icabet etmez buyuruyor. Hani hadis-i şerifte geçiyor. Öyle kimseler var ki hangi kapıya gitseler kovulurlar. Ama ellerini açsa ya Rabbi dese Allah-u Teala lebbey kulum der. Ne istiyorsun kulum? Öbürler bilmiyor. Zahire bakıyor kullar. Ama Allah-u Teala kalbe bakıyor. O kalbi temiz. Ya Rabbi dediği zaman Allah-u Teala hemen icabet eder. Kalbin öyleyse, yani frekans doğruysa, frekans doğruysa ve elektrik kaçağı yoksa Cenab-ı Hak icabet eder. Değilse
0: peki,
1: kaybolur.
0: Peki kabir suali var ya. Şimdi sual sormak için melekler gelecekler. Sual ortamları şimdi dünyada mesela ben de biliyorum gergin ve heyecanlı ortamlardır. Orada insan ne dediğini bilemeyebilir, heyecanlanabilir veya okumamış dünyada insanlar var, cahil. Orada cevap verme şansları yok mu bunların?
1: Yok.
0: Yani profesörler daha mı avantajlı mesela?
1: Daha dezavantajlı. Çok biliyor ya, kibre götürdü. Şimdi İslam ahlakı kitabında Mızrak Değilman'da de geçiyor. Zaman zaman ben açıyorum bakıyorum, okuyorum. Niye okuyorum? Bir kere lazım. Emir okumamız lazım. Ruhum beslemez kişi. Orada buyuruyor ki münker ve nekir melekleri gözleri şimşek çakar gibi. Sesleri de gök gürler gibi.
0: Bir de öyle var.
1: Şimdi bazen yağmur yağarken balkona çıkıyor. Şimşek çakıyor böyle. Sekiz çiziyor. Yıldırım iniyor. Bir şaklıyor falan. Bütün arabaların şeyleri. Sirenleri çalıyor falan. Diyorum ki yani şimdi kabirde gelecek şimşek çakar gibi göz, gök gürler gibi ses. Adın ne? Vallahi amca bilmiyorum ben. Kimim ben? Ne cevabı ya?
0: Neydi benim adım diye düşün.
1: Kim getirdi beni buraya? Kim getirdi buraya? Amma ve lakin. Dünyadayken bu büyükleri seviyor. Bu büyüklerin yolunda gitmeye çalışıyor. Onların kitabını okuyor, onların kitabını dağıtıyor. Onların kanatları altına giriyor. Ölüp kabire konduğu zaman, o büyük zatın ruhu da oraya geliyor. Hatta bir arkadaş vefat etmişti. Başka birisi bir hafta sonra rüyada görmüş. Demiş ya ne yaptılar sana? Ölmüş. Evet demiş öldüm. Hatta demiş kabrin başında demiş sizin konuştuklarınızı da duydum. Siz gittikten sonra iki tane melek geldi. Birisi sağ tarafıma, biri sol tarafıma. İşte sağ taraftaki soruyor, sol taraftaki cevap veriyor. İşte Rabbin kim? O Rabbim Allah-u Teala. Ben de onları dinledim. Daha sonra döndüler, seninki bu kadar dediler. Dışarıda bir zat seni bekliyor dediler, gittiler. Mübarekler bekliyormuş. Bir şey değil mi?
0: O zaman iyi.
1: O zaman iyi. Onun için de işte bir de dinleyicimiz ki sabah erken kalkmak. Maddi rızıkların dağıtıldığı yer. Adam öğleye kadar yatıyor diyor ondan sonra bereket belli. Olmaz tabii ki. Yani sabahleyin erken kalkacaksın. Hatta sabahleyin sabah namazına kalkınca o güneşin ilk yaptıkları vücuda da çok faydalıymış o. Hatta Emre abiler anlatmıştı vakit biraz şey yapıyor da dedi biz dedi İtalya'da dedi gemide kalıyorduk bir ay falan dedi. Ben dedi sabah namazına kalktım baktım dedi gemide dedi bir gayrimüslim Hristiyan birisi o da kalkıyor subay dedi. Demiş niye kalkıyorsun sen? Bu demiş sabahleyin demiş bu demiş güneşin ilk şeyleri demiş. Uykuluyken yakalarsa bilmem insanda şu yapar. İnsan böyle pelde gibi olur ama demiş bu saatte alırsa böyle olur. Gayri ihtiyari dedi ya merhaba bu söyledi dedi ya Müslüman oluver demiş sabah hazır karşı.
0: Kalkıyorsun.
1: Ama o saati uykuyla geçirirsen gece dizilerle bilmem nelerle geçirsen telefona bakarsan ondan sonra orada leş gibi kalırsın. Sonra da hem bedenen sıkat olmazsın hem de maddi rızıklar dağıtırken sen uykudaydın. İkinden sonra uyumak da mekruh. Orada da manevi rızıklar dağıtılıyor. Yani dinleyicimiz doğru söylüyor. Mesela kafirler başarılı diyorsun. Ya ben Almanya'ya gidiyorum zaman zaman. Mustafa Bey erkenden yatıyor. Gece kimse yok. Sabahleyin de erkenden kalkıyor bunlar. Babaannem rahmetli bir şey derdi falan. Oğlum güneş battı gavur yattı derlerdi. Sonra işte öyle yurt dışına gidince o kadar dedim ya doğru söylüyorlar şunu. Güneş batınca yatıyorlar.
0: Almanlar hemen yatıyor ya.
1: Yatıyor.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla %7,8'e geriledi. 15-24 yaş grubu genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle %13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Temmuz'un ardından Ağustos ayında yaşanan toparlanmayı önemsiyoruz. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun bundan taviz vermemekte kararlıyız. Son olarak pazartesi günü Eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makro ekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir. Bu parametreler ışığında Eylül'de aylık bazda tüketici fiyatları %1,84, üretici fiyatları %2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise %29,73'e gerilemiş. Böylece son 5 senede ilk defa %30'un altına inmiştir. Hizmet enflasyonu Mart 2020'den, kira enflasyonu ise Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Bilhassa milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Elbette enflasyonda hedeflediğimiz veya arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak hedeflerimize ulaşacağız. Aziz milletim, değerli yol arkadaşlarım, reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Şunu burada tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Milletimiz de şüphe etmesin. Değerli yol arkadaşlarım, tabii bu konunun bir de idari ve siyasi boyutu bulunuyor. Bağımsız yargı kendi işini yapar. Orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Vicdan, etik, ve inanç boyutu kişinin zaten kendisiyle ilgilidir. Ama meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Az önce söyledim. Sorunun idari yönüyle ilgili kurumlarımızı, kurullarımızı görevlendirdik. Onlar da konuyu tam bir hassasiyet içinde takip ediyorlar. Gelelim meselenin siyasi veçesine. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancı sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik. Partimizin ve hareketimizin en merkezine, siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimiz inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize ne dediler? İktidar yozlaştırır dediler. Bunlar da çözülecek dediler. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık.

Gençler, ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik, ne nefis muhasebesinden vazgeçtik, ne ahlaki değerlerimizi esnettik, ne de inancımızın sarsılmasına müsaade ettik. Çok sınamayla karşılaştık. Çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimizde, kutlu teşkilatımızda umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Maşallah. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da evvel Allah'ımız da yok.

dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır. Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek zorundayım. Değerli kardeşlerim, şimdi bakıyoruz. Bırakın kürsüden konuşmayı. Milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan hiç kimseye, özellikle de siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Boşuna hevesleniyorlar. Boşuna fırsatçılık yapıyorlar. Evelallah, partimiz, bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır ve bırakacaktır. Herhalde şunu artık anlamıştır. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Bir kez daha ifade ediyorum. Meseleyi büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Siyasetimiz ve onun eseri olan yönetim tarzımızın pusulası daima ahlak, hukuk ve vicdan oldu. Bugüne kadar ahlaktan, imandan ve vicdandan sapmadık. Bundan sonra da kimse bizi yolumuzdan ayıramaz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bunlar 25 yıldır bizi tanımamışlar. Biz neler gördük neler. Evelallah bunun da üstesinden geliriz ve geliyoruz.

kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur. Bu hep böyle olmuştur. Hiç merak etmeyin. Şimdi de yarın da böyle olacaktır. Bugünlere tertemiz geldik. Yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz. Bu badireden, her krizden, her sınavdan güçlenerek çıktık. Buradan da Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağız. Aziz kardeşlerim, kıymetli milletvekillerimiz, AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip edepsizce hakaret etmek saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır. Burada şunu da açık açık söylemek istiyorum. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz bundan 32 sene önce 1994 yılında yerelden yola çıkarak geneli yani 783 bin kilometre karenin tamamını kucaklamış başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareketiz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Sorunlara pratik çözümler bulma, hızlı neticeler alma, projeler geliştirme, şehirlerimiz için vizyon ortaya koyma noktasında hiç kimse AK Parti ile aynı kulvarda rekabet edemez. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme ve eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmetkarlık makamıdır. Fedakarlık makamıdır. Millet için gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir sorumluluk makamıdır. Biz belediyeciliği kendi cebini, eşinin, dostunun, akrabalarının cebini doldurmak için değil, bilakis milletin kesesini doldurmak, milletin hazinesini doldurmak için daha huzurlu, güvenli, estetik ve güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz. Bugün böyleydi, bugün de yarın da böyle olmaya devam edecek. Hep beraber bu anlayışta çalışmaya, koşturmaya, şehirlerimizi imar ve ihya etmeye devam edeceğiz. Bugün aramıza

katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle yeni yasama yılının bu ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor. Meclis çalışmalarında sizlere başarılar temenni ediyor ve Cemil Bey'i de huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Evet sevgili izleyiciler, şu dakikalarda Cemil Tugay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından birazdan rozeti takılacak ve tarihinde böylelikle İzmir ilk kez AK Parti'ye geçmiş olacak. Cemil Tugay'a hoş geldin diyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı az önce. İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet anlamında destek olacağız dedi ve İzmir gönül belediyeciliğiyle tanışmış olacak dedi. AK Parti belediyeciliğinin kitabını yazmış bir partiyiz biz dedi. Birazdan da Cemil Tugay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini takacak ve Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek ve tarihinde ilk kez İzmir AK Parti'de olacak değerli izleyiciler. Beraber yol yürüdüklerini iftira atmak apaçık ahlaksızlıktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti hedef alarak. Evet şu anda Cemil Tugay'a rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılıyor.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a takıyorlar.
0: Evet takıldı rozeti ve artık Cemil Tugay AK Parti'de.
1: İzmir'imize, AK Parti ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. AK Parti ailemize hoş geldiniz.
0: Huzur içinde şehirlerine diyoruz. Hizmet etmeye çalışanlar AK Parti'yi tercih ediyor. Rüşvetsiz selam bile vermeyen derebeylerin baskısından sıkılanlar ve bunalanlar AK Parti'yi tercih ediyor. AK Parti belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir dedi. Ve Cemil Tugay'a hoş geldiniz diyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce rozeti takıldı Cemil Tugay'ın ve tarihte bir ilk aslında şu dakikalarda da hepimizin tanıklık ettiği değerli izleyiciler İzmir ilk kez AK Parti'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle beraber artık İzmir'de gönül belediyeciliğiyle tanışacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet anlamında biz desteğimizi esirgemeyeceğiz Cemil Tugay'dan dedi.
1: Evet İzmir milletvekillerimizi yerlerine doğru davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.

Evet, işte büyük güçlü Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve işte İzmir'imizin ak kadroları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

0: Az önce rozeti Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı ve artık
1: birlikte görebilir miyiz?
0: Resmi olarak Cemil Tugay AK Parti'de.
1: Şöyle cep telefonlarının ışıklarını aydınlatmanızı istiyoruz.

bizim milletimize olan aşkımızın hikayesi. Bu yolculuk aziz milletimizin bize duyduğu güvenin, samimiyetin ve inancın hikayesi. Bu yolculuk boyunca hiçbir şey bizi durduramadı. Önümüze çıkan tüm engelleri hep birlikte aştık.

İşte vakit, İzmir vakti diyoruz. İşte Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve işte İzmir kadrolarımız.

konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.

0: Evet. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İzmir'de büyüdüm, mütevazi bir ailenin çocuğuyum. Doktor oldum 30 yıl. Hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. Ve bir büyüğümüz dedi ki, milletimize en iyi hizmet siyasettir dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve hep buna inandım. 7,5 yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da, sonra İzmir Büyükşehir'de. Görev süren boyunca tüm hemşehrilerimize, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu. İzmir'imiz çok kıymetli bir şehirdir. İzmir'imizin insanları vatanseverdir. Milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmek elbette şereftir. Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün. Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Yunus Emre bin Salih, ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağım. Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
1: Efendim bizler de bir kez daha AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

milletimizin hikayesi. Bu yolculuk bizim milletimize olan aşkımızın hikayesi. Bu yolculuk aziz milletimizin bize duyduğu güvenin, samimiyetin ve inancın hikayesi. Bu yolculuk boyunca hiçbir şey bizi durduramadı. Önümüze çıkan tüm engelleri hep birlikte aştık. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün şehir şehir, ilçe ilçe,

0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BG'miz ilçisi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a bir kez daha hayırlı olsun diyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
1: Evet, gerçekten evet, çok coşkulu bir karşılamayla, törenle Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı rozeti sevgili izleyiciler. Ve bir konuşma yaptı. Ben mütevazi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. En iyi siyasetin hizmet olduğuna inandım. Görev süren boyunca da hiçbir vatandaşıma ayırt etmeden hizmet ettim. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir dedi. Ve şunu da ekledi. Cumhuriyeti en çok sahip çıkan siyasetçi kimsesizlere hizmet edendir dedi. Hoş geldik ve hoş buldum sözleriyle konuşmasını tamamladı. Cemil Tugay AK Parti'ye geçişinde yaptığı konuşmada, öncesinde de tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli açıklamaları vardı. AK Parti belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir dedi. Rüşvetsiz selam bile vermeyen derebeylerin baskısından sıkılanlar bu partiye geçer. Huzur içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar AK Parti'yi tercih eder dedi. Az önce yaptığı konuşmada, ama tabii çok önemli vurguları da vardı. Özellikle fon soruşturmasına dair de. Şimdi Ankara temsilcimiz Fatih Atik ve siyaset bilimci Yusuf Akın'la birlikteyiz. Fatih merhabalar. Sayın Yusuf Akın, hoş geldiniz.
2: Merhaba Gülden, iyi yayınlar.
1: Çok sağ Fatih, seninle başlamak isterim. Gerçekten coşkulu bir karşılama ve tören oldu. Konuşmalar son derece önemliydi. Değerlendirmelerine başlayalım.
2: Bugün AK Parti açısından, İzmir açısından da tarihi bir gün. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni partiyi yönetenler, CHP'nin eski yöneticileri, isim vermeden Özgür Özel ve ekibini eleştirdiği cümlelere tanıklık ettik. Sen de anlattın. Ama 25 yılın sonunda İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiyor olması siyaseten çok anlamlı bir durum. Üzerinde çok konuşulması gereken, çok tartışılması gereken bir durum. AK Parti çok asıldı İzmir'e yıllarca. Fakat bir türlü alamadı. Ama bugün itibariyle 25 yılın sonunda artık hizmet vurgusuyla konuşan, Cemil Tugay'ın konuşmasına birazdan değineceğim. Yani hizmet vurgusunu öne çıkaran, gerçek liderliği öne çıkaran bir konuşmayla bugün neden AK Parti'ye geçtiğini anlattı. Yani İzmir'deki en önemli problem ideolojik problemmiş. Kutuplaşmanın yarattığı bir problem varmış gibi sunulmaya çalışılsa da asıl en büyük sıkıntı İzmir'in hizmet alamaması. Yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan bu şehrimiz çok kıymetli ve güzel şehrimiz, ama bir türlü vatandaşlar istediği hizmeti alamıyor. Ve belediye başkanları da, Cemil Tugay örneğinde onu görüyoruz, hizmet edebilmek için doğru adresin AK Parti olduğunu vurguladı. Bugün çıkarmamız gereken ana mesaj burası. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni parti kendilerine verilen, vatandaşın verdiği o büyük krediyi kullanmayı beceremedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi baklava kutusunda rüşvetlerle, işte çeşitli yolsuzluklarla anılan belediye başkanlarına sahip çıkarken hizmet etmeyi unuttular. Oysa çok büyük bir kredi açmıştı. 400'ün üzerinde belediye vermişti vatandaşlar. Fakat İzmir başta olmak üzere kendi küçük çıkarları için bu büyük krediyi harcadılar. Ve ben bugün bu bir sonuç yani. Bu Özgür Özel ve yönetiminin sergilediği siyasetin bir sonucu. Cemil Tugay'ı eleştiriyorlar ama hizmet etmek isteyen sadece Cemil Tugay değil, pek çok belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini görüyoruz. Bu belediye başkanlarına yöneltecek bir suçlama değil, tam tersine kendilerine dönüp aynaya bakmaları gereken bir sonuç olduğunu ben düşünüyorum. O anlamda çok dikkat etmesi gerekiyor Özgür Özel ve arkadaşlarının. AK Parti'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamak yerine biz nerede hata yaptık? Belediye başkan adaylarını belirlerken mi hata yaptık? Yoksa siyaset ve hizmet üretemediğimiz için mi bu arkadaşlar AK Parti'ye gidiyorlar diye oturup kendilerini sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. AK Parti'ye geçen tüm isimler ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışan muhalefetten gelen tüm isimler şunu söylüyor. Gerçekten bir lider gördük. gerçek bir liderle tanıştık diyerek ne kadar etkilendiklerinin de altını çiziyorlar. Bugün de aynı şeyi söyledi Cemil Tugay. Liderliğin vurgusunu yaptı ve AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Ve kimsesizlere sahip çıkanlar da Cumhuriyet'e en çok sahip çıkanlardır tanımlamasını, değerlendirmesini yaptı. Bu çok önemliydi.
1: Evet.
2: Bir CHP'den seçilmiş bir belediye başkanının bu sözleri söylemesi dikkat çekici. CHP'nin, daha doğrusu Özgür Özel ve arkadaşlarının bunu sorgulaması gerekir. Son cümlede şunu söyleyeyim. Bugün eşi de buradaydı. Öznur Tugay hanımefendiyle beraber gelmiş. Cemil Tugay. O da oradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak kürsüye çıkmasını istedi Cemil Tugay'ın eşinin. Birlikte fotoğrafları da, kareleri de şu anda ekrana yansıyor. Dolayısıyla o eleştirilerden de dikkat etmek lazım. İşte yok eşi şöyledir, böyledir, yok boşanır falan gibi bazı yorumlar vardı sosyal medyada. Burada bir birlikte hareket eden bir çifti görüyoruz. O da son derece önemli. Bundan sonra yeni katılımlar da olacak, onu söyleyeyim. Bugün
1: oraya
2: Cemil Tugay'ın
1: mi
2: yanında diğer ilçe belediye başkanlarının olmasını da bekliyorduk. Ama onlar bir sonraki süreçte katılacaklar diyeyim, noktalayayım.
1: Yok, devam edeceğiz. Onu ayrıyeten sorayım. Hem Sayın Cemil Tugay'ın hem Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını da değerlendirelim, detaylandıralım. Sayın Yusuf Akın, İzmir'in tarihinde ilk kez AK Parti'ye geçiyor olmasıyla bu tarihi değerle başlayalım isterseniz.
3: Evet, ben bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın performansının, enerjisinin son zamanların belki de en iyisi olarak en iyi gördüğüm performansıydı. Heyecanı yani tam karşı tarafa yansıttığını gördüm. Mutluluğu vardı. Bazı zamanlarda tabii ki programı da görüyoruz, takip ediyoruz. Yani normal şartlar altında bir çalışma bağımlısının haricinde herhangi bir ortalama siyasi aktörün falan çok dayanabileceği programlar değil belki. Ama ona rağmen bunun bazen etkisini hani konuşmalarında falan görüyoruz. Fakat ben bugün çok enerjisi yüksek bir Cumhurbaşkanı gördüm. İfadelerini gördüm, konuşmasını duydum. Ve belirtmiş olduğu gibi Fatih Bey aslında bakarsak hani tüm manşetleri attı. Çok bir manşet kalmadı. Hani alanım zaten benim araştırma. Hani araştırmaya dair yaptığımız ve verilere dair yaptığımız değerlendirmelere birkaçını paylaşmak istiyorum sizlerle. Yani son 5 seçimi AK Parti'nin İzmir'de girdiği son 5 seçimin ortalamasını aldığımızda AK Parti'nin İzmir'deki ortalama oy oranı 5 seçimin ortalaması 34.9. %35 oy oranı var AK Parti'nin İzmir'den. Ve bir önceki oy seçimle 2024 seçimleri arasında da aslında 257 bin kadar oy kaybetmiş CHP. Ona rağmen belki de kazanmış diyebiliriz. Yani oy oranının aradaki fark 2024 seçimlerinde %11.9'a kadar gerilemiş. CHP'nin oyu bir önceki seçime göre 250 bin kadar azalmış. Fakat mesela 2014'teki motivasyonu, sandık motivasyonu olsaydı belki de AK Parti seçmeninin Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi burada da belki farklı bir sonuç alınabilirdi. Fakat şimdi gördüğümüz bizim eser ve hizmet siyaseti yapmak istiyorum ben. Çekişmeye, tartışmaya zaman harcamak daha fazla istemiyorum. Zaten siyasete giriş amacım da benim millete hizmet etmektir. Millete hizmet etmenin de en iyi yolunun doktorluk mesleğimi yaptım ama ondan da daha iyi bir yolun siyaset olduğunu gördüm ve girdim diyor. Yani siyaset ana motivasyonun bu olduğunu belirten bir siyasi aktör. Milletin vekaletiyle bir görev alıyor ve daha sonrasında gördüğümüz şey o ki çok yoğun şekilde işte parti içi klik mücadelelerine daha fazla vakit harcıyor. Burada aslında çok konforlu bir alanda siyaset yapan CHP'nin ana muhalefet tarafının, işte CHP'nin yeni partinin en büyük handikapı Türkiye'de maalesef anlamlı bir oranda rasyonel seçmen davranışı göstermek yerine ideolojik karar mekanizmasıyla yol yürüyen bir Erdoğan'ofobik koşulsuz muhalefet bloğu olarak değerlendirebileceğimiz 38-42 bandında bir seçmenin olması. Normal şartlar altında son 5 seçimde bakıyorum CHP'nin İzmir'de aldığı oy oranları 47, 56, 50, 58-49. Son 25 yılda CHP belediyelerinin, belediyeciliğinin İzmir Büyükşehir'de verdiği hizmete göre normal şartlar altında belki de hiç seçilememesi lazımdı. Fakat bölgedeki CHP seçmeninin de ben bütün olumsuzluklara rağmen her ne şartta olursa olsun ben 6 oka oy veririm şeklinde bir değerlendirme yaptığını, dolayısıyla ideolojik tercihini hizmet beklentisinin önüne koyduğunu görmüştük. Ha şimdi işte yerel seçimler 2029'a kadar belli bir süre var. Bu süre içerisinde AK Parti belediyeciliği ile tanışan İzmir'deki değişimi de tahminen görebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii önündeki yerel seçim, özür dilerim, önündeki genel seçim ve o işte gündemler ne olacak falan, bunlar da çok önemli. Son olarak Fatih Bey, en son biz, yani bu AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanlarının kahir ekseriyetin veya yani siyasi aktörlerin lider gördük, liderin nasıl bir şey olduğunu gördük şeklinde bir değerlendirmesi var. Biz de benim sürekli bir elim, yani baş parmağım hep seçmenin nabzının üzerinde. Sürekli bunu gözlemliyoruz, nabzını tutuyoruz. Türkiye'de seçmenin oy verme davranışını belirleyen üç ana faktör nedir diye baktığımızda birinci sırada Türkiye seçmeninde lider geliyor. Lider, parti, kadro ve söylem. Bazı yerlerde icraat ve aday, inanın ki bunların altında geliyor, bunların altında kalabiliyor. Yani mesela milletvekilliği seçiminde milletvekili listesini sorduğumuzda birçok ilde milletvekillerinin oy vermiş olmasına rağmen adını 1, 2, 3, 5, işte kaç vekil çıktıysa bilmeyen veya bunu çok da önemsemeyen bir sosyoloji, seçmen sosyolojisini görüyoruz. Dolayısıyla burada çalışma bağımlısı olarak diyebileceğimiz adanmış bir lider Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla liderine göre de şekil alan, ondan daha az koşmaması gerekli olduğunu en azından bilen ve dolayısıyla da hep birlikte koşuyor gözüken, seçmen tarafından bakımda bir eser ve hizmet üreten AK Parti kadroları var. Bakalım bundan sonra Cemil Tugay'ın İzmir performansı ve bunun seçmenler üzerinde, CHP seçmen üzerinde ve İzmir seçmen üzerinde sonuçları ne olacak? Bunları da yakından takip edeceğiz.
1: Peki, Sayın Akın, sizin bıraktığınız yerden hemen Fatih'e sorayım. Senin de ilk de son cümlelerin, özellikle
2: Evet.
1: tabii işte yeni parti, muhalefet, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki rüşvetsiz selam bile vermeyen derebeylerin baskısından sıkılanlar AK Parti'yi tercih ediyor. Beraber yol yürüdüklerine iftira atmak apaçık ahlaksızlıktır. Huzur içinde şehirlerine hizmet etmek isteyen AK Parti'ye geliyor. Bunun biraz aslında muhalefet nezdinde, yeni parti nezdinde, Özgür Özel nezdindeki yansımasını Fatih biraz anlatır mısın?
2: Tabii şimdi şöyle bir durum var. Yani hepimiz hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi 2019 yerel seçimlerinden itibaren büyük şehirleri kazandı. Yani İzmir daha evveliyatı da var tabii de. Ankara ve İstanbul'la birlikte İzmir, üç önemli Türkiye'nin büyük kenti Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bugün gelinen noktada 2024 seçimlerinden bugüne 2,5 yıllık sürede o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bu belediyeler Özgür Özel ve yönetimi etrafında oluşan soruların ardından bugün hangi tabloda? İzmir bugün AK Parti'ye geçti. Hayırlı uğurlu olsun Cemil Tugay. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yeni partiye de geçmedi. Bağımsız kaldı. İstanbul'daki durum zaten ortada. Yolsuzluklar, davalar, suçlamalar, iddialar havada uçuşuyor gırla. Yani bakıldığı zaman bunlar sadece büyük şehirler. Antalya'nın durumu ortada. İşte Aydın Belediyesi AK Parti'ye geçti. Afyonkarahisar AK Parti'ye geçti. Yani tüm bunlar büyük fotoğraf olarak değerlendirildiğinde burada tek tek belediye başkanlarını suçlamak ne kadar doğru? Yani bu stratejiyi belirleyen, bu siyaseti önceleyen, bu noktaya gelinmesinin sebebi sadece belediye başkanları mı? Özgür Özel ve arkadaşları bunun hesabını vermeyecekler mi kendi seçmenlerine? Benim aklıma bu soru geliyor öncelikle. Buna değineceğim ama senin sorunu cevaplayayım. Yani az önce de söyledim. 2024 seçimleri dahil, 2019 dahil CHP seçmeni, vatandaş üstüne düşeni, onlardan bekleneni diyeyim, samimiyetle yaptı, fazlasıyla yaptı. 400'ün üzerinde belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim edildi. Açık ara sonuçlarla. Bu vatandaş, evet, iktidar karşıtlığı vardı. Ama netice itibariyle hizmet beklemiyor mu? Hizmet bekliyor. Ve ülkeyi iyi yöneteceklerini düşünen bir vatandaş topluluğu. AK Partililerden daha iyi yönetirler belki diye Özgür Özel ve ekibine oy verdiler. Ne gördük peki sonunda? 2026'nın bugün Ekim ayına geldiğimizde ne görüyoruz? Darmadağınık bir yapı, kendi partililerine sahip çıkmayan bir yapı ve bütün belediyelerde yolsuzlukla, hırsızlıkla dönen çarklardan bahsediyoruz. Belediye başkanları kendileri itirafçı oluyor. Baklava kutularında rüşvetler çıkıyor. Evlerde külçe külçe altınlar, deste deste paralar çıkıyor. Yani bunların hesabını vermeyecek misiniz? O istediğiniz seçmene, ey Özgür Özel diyor. Kim diyor? Bakın bugün Oğuz Kağan Salıcı az önce tweet attı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Benim bu sorduğum soruları kendisi soruyor Özgür Özel'e. Yani AK Parti'yi suçlayarak bir yere varamazsınız diyor. Özgür Özel ve ekibinin bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Bunun bir muhasebesini yapmayacak mısınız? İktidara geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Önce partiyi böldünüz. İstanbul yolsuzlukla cezaevine girdi belediye başkanı yolsuzluk suçlamalarıyla. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yeni partiye de gitmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı. AK Parti'ye geçti.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
6: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin...

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Nasıl olacak mı bunun?
4: Olacak bence, az önce onu söyledim. Yani İzmir yıllardan beri hizmet alamıyoruz ama biz yine de gidelim CHP'ye oy verelim duygusuyla hareket etti seçmen. Vatandaş sokakta AK Parti'nin adaylarıyla karşılaştığında taleplerini iletiyordu. Samimi bir şekilde diyalog vardı. Hiç tepki yoktu AK Parti'nin adaylarına. İzmirli seçmenin talebi her zaman hizmetti. Ama hizmet talebi olmasına rağmen yine gidip günün sonunda sandıkta CHP'ye oy verdiler. Fakat artık öyle olacağını sanmıyorum. Çünkü bu kadar büyük yolsuzluklar. Daha bugün bu sabah Bayraklı Belediyesi'nin operasyonu oldu. Çeşme Belediyesi'nin operasyonu oldu. Yani Özgür Özel ve ekibinin belirlediği belediye başkanları öylesine pervasız, öylesine yasa, hukuk tanımadan hareket ettiler ki yolsuzluklardan kafasını kaldıramıyor artık CHP İzmir belediyeleri. Menderes Belediyesi işte birkaçı geçen ay ortalığa döküldü o WhatsApp yazışmaları belediye başkanının. Nasıl rüşvetler dağıttığını, belediyeyi nasıl peşkeş çektiğini kendi itiraflarıyla anlatıyordu. Bunları CHP seçmeni ya da İzmir halkı görmüyor mu? Görüyor. Bence artık bu seçimlerde hizmet beklentisi öne çıkacak. Daha bu sabah konuştum CHP'lilerle, İzmir'dekilerle, yani İzmir seçmeniyle. Evet, çok tepki gösteren var mı? Var, doğru. Ama Bayraklı Belediyesi'ndeki operasyonu hak ettiler diyen de var. Çeşme Belediyesi'ndeki dönen dolapları hak ettiler diyen de çok var. Yani ben artık bunun değişeceğini düşünüyorum. Ve hele hele 2029'da yerel seçim. O zamana kadar İzmir'in en büyük problemi kentsel dönüşüm.
3: Evet.
4: Çevre Şehircilik Bakanı ile defalarca görüştü Cemil Tugay. Mutlaka çok önemli açılımlar yapılacak kentsel dönüşümle ilgili. Ulaştırma konusunda da yeni adımlar atılacağını yine tahmin ediyorum. Özellikle hem raylı sistemlerle ilgili hem de içerideki kavşak düzenlemeleriyle ilgili, yeni yolların yapımıyla ilgili önemli atılımlar atılacaktır. Yani bunlar İzmir'in çevresini değiştirecek, yatırımlara dönüşecek. Bununla beraber bu farkı gören İzmir seçmeninin de daha farklı bir davranış sergileyeceğini ben düşünüyorum.
3: Peki Yusuf Bey,
4: yani mutlaka etkisi olacaktır kanaatindeyim.
3: Peki Yusuf Bey, siz ne dersiniz? Yine benzer soru.
5: Etkisi olacaktır. Anladım. Bence yani CHP İzmir'deki seçmenin son sandıkta, 2029 sandığındaki kanaatimce sonucu diğerlerine neredeyse hiç benzemeyen bir sonuç olacaktır. Burada hem muhalefet içerisindeki dağılım değişecektir, hem AK Parti'nin, iktidar partisinin aldığı oy oranı değişecektir. Tabii ki de şimdi ben hani araştırmacı olarak konuşurken hani kesinlikle dememeye çalışıyorum. Hani çünkü yani yekten bir hüküm verebileceğimiz durumlar değil. Geleceğe dair bir önerme ortaya koyuyoruz sonuç itibarıyla. Ama hizmetle tanışan ve bunu beğenen, hayatı kolaylaşan, çünkü günlük hayatımı kolaylaştır diyor seçmenin belediye başkanından beklentisi. Öncelikli olarak diyor ki benim günlük hayatımı kolaylaştır. Bunlar ne oluyor? Çevre temizliği, çöp toplama, ulaşım. Ve benzeri işte, altyapı, öncelikle altyapı yatırımları. Aslına bakarsak sonrasında diyor ki sen tali hizmetleri yapmaya başlayabilirsin. Fakat benim senden öncelikli beklentim bir belediye başkanı olarak beldesinden büyük şehrine kadar, bütün hangi ölçekte olursa olsun hizmet alanın neyse, benim öncelikle günlük hayatımı kolaylaştır diye ben sana vekaletimi verdim, seni oraya oturttum diyor. Sonrasında da sen ana meseleleri çözdükten sonra, majör meselelerini bitirdikten sonra tali şeylerde istediğin kadar detaylı, farklı, özgün projeyle benim karşıma çıkabilirsin diyor. Şimdi burada hizmetten gerçekten çok uzak bir İzmir fotoğrafı net olarak görülüyor. AK Parti'ye geçmesiyle birlikte AK Parti belediyeciliğine ile tanışacak belki de İzmir. Bu ister istemez seçmenin oy verme davranışı ile ilgili bir değerlendirme yapmasına sebep olacaktır. Bu yolsuzluk operasyonları ile ilgili vatandaşa sürekli sorduğumuzda ilk başta mesela Mart 2025'te İmamoğlu gözaltısı esnasında vatandaşın seçmen bağlamında değerlendirdiğimizde muhalif seçmenin buradaki mesele tamamen siyasidir, hukuki herhangi bir altyapısı yoktur şeklinde değerlendirme yaparken iktidar seçmenin, Cumhur İttifakı'na oy vermiş seçmenin ise ya evet burada sanki hukuki bir mesele var ama ya biraz da benim kafam karışık, biraz süreç ilerlesin, ben de bununla alakalı biraz daha bilgi edinmek istiyorum şeklinde değerlendirme yaptığını görmüştük. Fakat o günden bugüne işte meseleler ortaya kamuoyuyla paylaşıldıkça, açık kaynaklar bununla alakalı onlarca delil, örnek, itiraf ortaya koyunca gördüğümüz kadarıyla mesele tarafların kimlikleri üzerinden satın alınmış gibi gözüküyor seçmenleri adına. Ve aslında burada muhalefet seçmeninin de CHP içerisindeki yolsuzluklarla alakalı yapılmadı demediğini görüyoruz. Yani muhalefet seçmenine de siz bu yolsuzluklara inanıyor musunuz dediğimizde evet burada hiçbir şey olmadı diyemiyor. Yani çok kor bir kısmı var muhalefet seçmeninin. Her ne şartta olursa olsun bunlar iftiradır. Asla bizim arkadaşlarımız, yöneticilerimiz bir şey yapmamıştır diyen, fakat muhalefete oy veren, o %40 olarak görünmelerini sağlayan neredeyse diyebilirim ki %25'lik bir grup muhalefetinde ya burada bir şey var ama deyip yine kendine bir vicdani, makul, işte rasyonel bir gerekçe bularak muhalefet tavrını, tercihini devam ettirdiğini görüyoruz. AK Parti'nin burada son günlerde tehdit olarak, AK Parti adına tehdit olarak algılanan fakat benim yorumumla fırsat olarak da algılanabileceğini değerlendirmemiz gerekli bir fon kriziyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yenilenmiş ve tazelenmiş şekilde yürüyeceğiz ve yani her kim olursa olsun herkesi kenara alabilirim şeklinde bir değerlendirmesini ben çok umut verici olarak görüyorum. Çünkü son yaptığımız sosyometre araştırmasında Gülden Hanım, müsaade ederseniz sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak isterim. İlk canlı yayında Türkiye kamuoyuyla. Fon krizinde en çok kimin sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz?
3: Önce künyesini alalım o zaman Yusuf Bey, çalışmanın tabii ardından 30 detaya.
5: Tabii ki 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında Türkiye geneli 2400 kişiyle görüşerek Eylül ayı sosyometremiz için gerçekleştirdiğimiz bu raporda şu soruyu yönelttik kamuoyuna. Fon krizinde en çok kimin sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz? Ekonomi yönetimi diyen %42, %24'te denetimi yeterince yapmayan kurumlar, SPK ve benzeri kurumlar diyor. Yani %66, yani şu anda her Türkiye'deki 3 seçmenden ikisi diyor ki kamu denetlemeliydi. Kamu bunu daha öncesinde görmeliydi diyor. Peki böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Fon krizinde mağdur olan yatırımcıların zararını kim karşılamalı diye sorduğumuzda ise yine o aynı Türkiye seçmeninin her 3 türden ikisi, yani %67.5 diyor ki fon yöneticileri ve krizden önce yüksek kazançta çıkanlar diyor.
3: Peki.
5: Yani kamuoyu diyor ki öncelikle böyle bir kaza olmamalıydı. Siz kamu olarak bunu denetlemeliydiniz. Önden fark etmeliydiniz. Meseleye müdahil olmalıydınız. Ama sonrasında ise diyor ki burada kendi aranızda bir ticaret dönmüş. Ve bu meseleyi ben sizin aranızda olduğunu değerlendiriyorum. Yine aranızda çözülmesiyle şeklinde bir değerlendirmesi var. Burada güçlü adımlar atıldığı takdirde yine AK Parti ile CHP arasında veya işte yeni parti arasındaki bu konunun ele alınışıyla alakalı da farklılık net şekilde seçmenin önüne gelecektir. Eser ve hizmette nasıl ki güçlü bir fark görüyor, İşte bu ve benzeri konularla alakalı değerlendirmedeki farkı da seçmen çok net görecektir adımlar atılmaya başladığında.
3: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yusuf Akın, sağ olunuz. Fatih Atik, çok teşekkürler değerli katkılar için. Her iki katılımcımıza da çok teşekkür edelim. Önemli sıcak gelişmelerin olduğu bir gün. Devam edeceğiz ama öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı o törenden yansıyanlar, Cemil Tugay'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını bir kez daha hatırlayalım.
1: AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
6: Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
3: Evet, Ankara Haber koordinatörümüz Ahmet Sözcan ve hukukçu avukat Zeki Arıtürk şu dakikalarda birlikteyiz. Yayın katılımcılarımız. Merhabalar Ahmet, merhaba. Zeki hoş geldin.
7: Hoş bulduk Gülden. Hayırlı yayınlar olsun.
8: Çok merhabalar, teşekkürler. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum ben de.
3: Çok teşekkürler. Şimdi Zeki seninle bir başlamak isterim. Çok önemli tarihi bir gün. İlk kez tarihinde İzmir artık AK Parti'de. Önemli de açıklamalar yapıldı hem Sayın Cemil Tugay hem Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Nasıl değerlendirdin süreci?
7: Öncelikle olarak Sayın Cumhurbaşkanımız altını çizdiği bir konu vardı. O da gecelerin bir yarısında sinkaflı küfürler istemeyenler, hizmet isteyenler, kavga gürültü rant değil, rüşvetle iş çözülmesini istemeyenler AK Parti'deki yerlerini, saflarını alıyor dedi. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Ama Cemil Tugay'ın yapmış olduğu açıklamalardan önce şunu hatırlayalım Gülden. Cemil Tugay seçildiğinden bu zamana bir rahatsızlığı vardı CHP'de. Yani CHP bölünmeden önce bir rahatsızlığı vardı. Çünkü iş yapmak istiyor ama CHP'nin doldurduğu daha önceki kadrolar, yaptığı yolsuzluklar, yaptığı haksızlıklar nedeniyle istediğini yapamıyordu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Hatta bu konuyla alakalı hatırlarsanız Tunç Soyer'le ilgili bir yapılan araştırmada dosyaları vermiş ve bu konuyla ilgili yapılan yolsuzluklar, haksızlıklar neyse ortaya çıksın diye biliyorsunuz savcılığa belgelerini sunmuştu. Hatta CHP o dönemi hatırlarsanız bu belgeleri vermemesi gerektiğini söylemişti. O dönemde çok sert bir açıklama yaptı. Ne yani, yolsuzlukların üzerini mi örtelim? Biz bu varsa eğer bir yanlışlık, hata veya bir rüşvet söz konusuysa bu ortaya çıkmak zorunda. Bizim geliş amacımız zaten burada İzmirlere hizmet etmek diye o zaman açıklama yapmıştı hatırlarsınız. Bu konularla ilgili de yapılan o açıklamalarda da biz biliyorsunuz yorumlar yapmıştık gene bu stüdyolardan. Şimdi Cemil Tugay aslına bakarsanız idealist bir adam. Yani şöyle bir şey var. CHP'lilerin belirtmiş olduğu bir konu var. İşte idealizmden bahsediyorlar. Biz seni seçtik, bizim halkımız seçti. Oysa şu unutulmaması lazım. Çok kıymetli bir abim var. Cemalettin diye bir abim. Bugün çok güzel bir şey söyledi. İzmir, bu benim sözüm değil, Cemalettin abinin sözü. Çok da yerinde bir söz. İzmir idealizmi değil, ideal İzmir'i yapmak için ideal İzmir'i gerçekleştirmek için Cemil Tugay şu anda AK Parti'ye geçti. Bakın Türk tarihimizde, Türk İslam tarihimizde önemli bir yer var İzmir'in. İzmir Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar bayrağın düştüğü ve bayrağın kalktığı yer olarak görülür. Denizin, düşmanın denize döküldüğü yer olarak bilinir ve İzmir'in güzel insanlarının, ben devamlı gidip geliyorum, orada da ofisim var, Gülden. Maalesef bir büyük bir köy, büyük bir varoş olarak görüyorum ben her gittiğimde İzmir'i. Ne bunu İzmirliler hak ediyor, ne bizim insanımız hak ediyor. Dolayısıyla bugün baktığımızda Cemil Tugay aslına bakarsanız sözlerinde şunu söyledi. Çiftçimiz, işçimiz, gecekonduda oturan halkımız, fakir fukaramız İzmir'den, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet bekliyor. Ve bu hizmet için ben buraya geçtim. Ve bu burada Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 yıllık devlet tecrübesinden, 25 yıldan evet. beri de iktidarın var olduğundan bahsetti.
3: Birazdan dönelim Zeki Aratürk'e. Bir ufak ses takıldı. Şimdi Ahmet, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye yönelik o açıklamaları, sonrasında Cemil Tugay'ın rozet takıldıktan sonra yaptığı konuşmalar, biraz oradan bir genel değerlendirmeyle başlayalım, ardından detaylandıralım.
9: Şimdi tabii İzmir'in AK Parti saflarına katılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti belediyesi olması gerçekten tarihi bir kırılma, çok önemli bir gelişme. Çünkü AK Parti kurulduğundan bu yana İzmir'i kazanamıyordu. Buna yönelik de bazı tartışmalar, değerlendirmeler vardı. İşte yaşam tarzına müdahale endişesi nedeniyle mi bu tür gelişmeler yaşanıyor? İşte İzmir halkı AK Parti'ye neden teveccüh göstermiyor şeklinde tartışmalar, değerlendirmeler vardı. Ancak son seçimlere baktığımızda Hamza Dağ'la işte CHP'nin adayı, o dönemki CHP'nin adayı Cemil Tugay arasında 11 puanlık bir fark olduğunu görüyoruz. AK Parti'de özellikle İzmir'de yükselen bir trend yakalamıştı. Aradaki puan farkı da azalmaya başlamıştı. Yani insanlar biraz da ideolojik bu yaklaşımların yanı sıra aynı zamanda hizmet siyasetini de özlediğinin, benimsediğinin mesajını son seçimlerde vermişti. Şimdi son yerel seçimlere baktığımız zaman CHP yerel seçimlerde birçok yeri kazandı. Ancak bu kazanılan yerlerde CHP'li belediyelerin hizmet kalitesine baktığımızda bekleneni veremediğini gördük. Şimdi AK Partili belediyeler öncesi ya da sonrasına baktığımızda gerçekten CHP'li belediyeler iyi bir sınav vermedi. Hizmet noktasında bir sürü eksiklikler oldu. Tabii bunun farklı nedenleri de tartışılabilir. İşte merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında farklı partilerin olması hizmet kalitesini etkiledi mi, etkilemedi mi, o tartışmalar yaşanabilir. Ancak sonuca baktığımızda gerçekten verilen hizmetlerde bir eksiklik olduğunu, vatandaşların şikayetçi olduğunu gördük. Şimdi İzmir'de de bu tür görüntüler vardı. Hatta AK Parti hesaplarından yapılan paylaşımda o çöp dağları çiçek dağına dönüşüyordu. Orada da bir mesaj verilmişti. Yani burada önümüzdeki süreçte şunu görebiliriz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele verecek. İzmir'de de artık ideolojik yaklaşımların yanı sıra ya da onun dışında hizmet siyaseti daha fazla ön plana

0: World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 7 Ekim 2026. Haftanın ortasında son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Malumunuz milli arada gündemimiz hakem dosyasıydı. Bakalım son durumlara. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı en son. Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden de istifa etti. Bunu değerlendirerek başlayalım.
1: Şimdi evet, Türk futbolu için yani eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Yani hem MHK Başkanı hem bir hakem, Süper Lig hakemi, üstelik derbileri yöneten ya üst düzey bir hakem o anlamda tutuklandı. Tabii burada bir adli süreç var, yargılama süreci var. Şu anda kimseyi suçlu ilan etmek gibi bir niyetimiz de yok ama tabii yaşananlar işte maalesef hoş değil, onu söylemek lazım. Yani futbol açısından olağanüstü ağır bir durum, yani düşünüyorum hem yurt dışındaki imajımız açısından hem kendi üç dünyamız için, yani herkes 3 aşağı 5 yukarı, mesela 2 hafta milli takım arası verdik. Herkes ligi özledi. Herkes lig maçlarının ne zaman başlayacağını sormaya başladı. İşte lig başlasa da tekrar maçları izlesek demeye başladı. Şimdi burada tabii hakemlere olan güven kaybı da biraz ister istemez oluşacak. Hakemlerin kendine olan inançları da, yani faal hakemlerin, şu anda maçlara çıkacak olan hakemlerin de psikolojileri biraz sıkıntılı olacak. Zor bir süreç, bunları söyleyebilirim şu an için.
0: Peki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması sonrası yeni kurul belirlenene kadar göreve devam edecek geçici MHK, Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçlarının hakemlerini açıkladı. Federasyon yeni kurulun atama süreci tamamlanıncaya kadar oynanacak kupa müsabakalarının hakem atamalarını Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'yla üyeler Ali Zağlı, Kamil Avitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'in yapacağını açıkladı. Ne söylersiniz?
1: Yani normalde tabii lig devam ediyor. Yani hayat da devam ediyor. Hani vefatların arkasından genelde söylenir ya, hayat devam ediyor diye. Lig de devam ediyor. Bir şekilde hakemlerin açıklanması lazım, atanması lazım. Ama dediğim gibi ortada bir iki taraflı da, yani hem oyuncu bazında hem MHK bazında hem hakemler bazında sıkıntılar olacak biraz. Güven tesis edilmesi lazım yerinden. Bu güven nasıl tesis edilir? Bu federasyonla mı edilir, bu MHK ile mi edilir? Zaten MHK başkan istifa

0: üstüne böyle yeni bir marka gelecek ama yeni gelecek olan markanın kısa sürede bir şey yapması beklenebilir mi? Bu bir geçiş dönemi. Yani şu an için yapabilecek şey hakemleri atamaktı. Bunu yapıldı. Bunu söylemek lazım. Hızla yeni, dediğim gibi yeni markanın açıklanması yetmeyebilir. İsimlerin değişmesi, bir şeylerin değişmesi anlamına gelmez. Önemli olan sistemin değişmesi. Yani bu da önemli. Yeni bir sistem kurabilecek mi Hakan'ın gelmesi lazım. İnsanların onlara inancının artması lazım. Maalesef bir önceki Mayaka'nın bu konuda başarısızlığı vardı. Neredeyse 18 Süper Lig kulübü Mayaka'dan memnun değildi ve istifasını istiyordu, görevden alınmasını istiyordu. Ama böyle oldu şu an için.
1: Peki, hakemler soruşturması kapsamında bir dizi iddiaya hedef olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Her türlü kavgayı göze aldığını açıkladı. Hiç kimse 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir işbirliği içerisinde olacağımızı, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmemek, itibarımızı zedelememek en büyük arzumuzdur. Sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz dedi. Ne söylersiniz?
0: Yani Hacı Osmanoğlu'nun savunmasındaki Türk futbolunun 20-30 yıllık problemlerini 2 yılda yönetime yüklemek doğru değil kısmı bir açıdan doğru. Yani kendi baktığı açıdan da doğru olabilir. Yani kısmen hak verecek olanlar da olabilir. Ama yani son 2 yıldır da siz görevdesiniz. Buradan da yani geçmiş 20 yıl 30 yılda şikayet etme hakkınız yok. Yani son 2 yılda o zaman düzeltmeye geldiniz. Neden düzeltemediniz? Yani bu sorumluluğu sizin üzerinizden atmaz. Yani son 30 yılın problemini ben çözmeye çalışıyorum gibilerinden dediğim gibi savunma çok bence doğru değil gibi geliyor bana. Kavga ederiz demesinden çok, yani kamuoyunun bugün ihtiyacı olan şey kavgadan ziyade somut adımlar, cevaplar. Yani hem MHK Başkanı için hem ya bu iki kişiye de, yani tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Süper Lig Hakemi, ismini şu an hatırlayamadım.
1: Yasin Kol, özür dilerim.
0: Yani çok savunan bir federasyon başkanıydınız. Hatta dediniz ki ben gelirim, Yasin Kol gelir, ben gelirim, Ferhat Gündoğdu gelir. Ben gidene kadar bunlar benle beraber hiçbir şekilde, yani benle geldiler, benle gidecekler şeklinde ifadeleriniz var ve kefil olduğunuza dair ağır ifadeleriniz var. Yani çok böyle karşı tarafı suçlayarak, ağır ifadeler kullanarak her türlü kişiliğine, karakterine kefil olduğunu söylediniz. Tabii ki bunlar şu anda, az önce de bahsettim, yargılama sürecinde henüz kesinleşmiş bir cezaları yok, yaptıkları bir eylemden dolayı. Tabii kuvvetli deliller olduğu söyleniyor Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından ama yine de yargılama sonunda masum da çıkabilirler. Ama böyle bir ortamda ya bütün suç 20 yılın 30 yılın problemi değil, sizin döneminizin de bir problem olduğunu en azından kabul etmeniz gerekiyor. Onu söylemek lazım.
1: Peki söylediğinizden yola çıkarak tersini sorayım. Ben gelirim, onlar da gelir demiş Sayın Başkan. Onlar gitti, başkan da gidecek mi? Çünkü düne kadar... Dün bir toplantı gerçekleştirileceği ve Hacı Osmanoğlu'nun son milli maçtan sonra istifa edeceği, yani gruptaki son maçından sonra istifa edeceği söylentileri çok fazla vardı. Dün de herhangi bir resmi açıklama olmadı ama sizce bu olaylardan sonra Hacı Osmanoğlu seçimi bekleyecek mi yoksa gidecek mi?
0: İşte kendisi son açıklamasında sonuna kadar direneceğini söylüyor ama ben böyle bir ortamda nasıl devam etme ruh haline kapıldığını merak ediyorum açıkçası. Çünkü az önce de bahsettik, işte Yani ortada çok ciddi suçlamalar var. Yani gerek para transferleri olsun, gerek MHK başkanının mobbing yaptığı, işte eğer sen dediğimizi yapmazsan bir daha bakalım maç alabiliyor musun gibi tehditleri, artı yani söylemek istediğim şey, dediğim gibi zor bir süreç. Yani o anlamda, yani bence istifa etmeli ama tabii bu benim söylemem. Kendisi de işte mesela UEFA'nın bir kongresi varmış. UEFA'nın kongresine katılmış. Yani çok mu şu anda Türk futbolunda her şey yerli yerinde de siz UEFA'nın kongresine katılıyorsunuz? Neden? Türkiye'ye gelip o baskıyı, o şiddeti daha fazla şu an için duymak, yaşamak istemiyor. O yüzden gidiyor. Ama Cuma günü geldiği zaman bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Yani orada da ben yönetim kurulunda şu anda zaten iki tane asil, dört tane yedek üye istifa etti. Kurullarda 8 kişi istifa etti. Ben Cuma günü bu istifaların artacağını düşünüyorum. Belki de eğer zaten aşağı yukarı 6 tane daha istifa gelirse yönetim kurulunun seçim kararı alması gerekiyor zorunlu olarak. O yüzden Cuma günü Türk futbolu için bence kritik bir gün olacak.
1: Peki sizin duymuş olduğunuz bir isim var mı? Eğer seçime gidilirse ya da istifa gelirse federasyon başkanlığına aday olabilecek?
0: Yani şöyle, uzun yıllardır aşağı yukarı 3-4 yıldır Mustafa Ergüt ismi her seçim dönemlerinde, her şeyde geçiyor. Burada tabii birçok faktör var. Kulüplerin kimi istediği dönemi, kulüplerin kimi destek vereceği dönemi. Mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu çok büyük bir sürprizle geldi. Normalde Mehmet Büyükekşi federasyon devam edecek gibi bir görüntü varken son anda Fenerbahçe o yapmaktan vazgeçti. Galatasaray ve bir kulüp daha, Beşiktaş mı Trabzon'da, onu hatırlayamadım şu an için. Son anda oyunu şeye çevirdi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na çevirdi. Mehmet Büyükekşi'ye oy vereceğini açıklamışlardı. O yüzden böyle bir sürpriz de olabilir son dakika. Yani dediğim gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kimse bir federasyon başkanı olacak diye söylemiyordu, beklemiyordu.
1: Peki A Milli Futbol Takımı'na bakalım. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Futbol Takımı İtalya'yla da karşılaştı. Yine 4. ve son maçında. Bakalım, milli takım grupta önce Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Ardından İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Türkiye'de oynanan maçlarda Bursa ve Kocaeli maçlarıydı. 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Gruptaki 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya mağlup olarak sahadan bir kez daha puansız ayrıldı ve 4 maç sonunda gruptaki puansız tek takım olmayı başardık. Değerlendirmeniz nedir?
0: Evet, yani maçlara tek tek konuşmanın pek anlamı kalmadı açıkçası ama A Ligi'ne çıktık. A Ligi'ne çıktığımız için sevindik, mutlu olduk. Bunun için mücadele ettik. Yani çıktıktan sonra da rakipler çok güçlü diyerek hani 4 mağlubiyeti normalleştirmeye çalışmak çok doğru değil bence. Mesela hocamız bu konuda biraz fazla şey yapıyor. Yani özellikle işte A Ligi'ne çıktık, burası böyle, bu seviye falan demek çok doğru değil. Bizim de oyuncularımızın seviyesi bence gayet yüksek. Olmadı. Yani yapamadık. Bence Fransa maçında çok iyi oynamıştık. Zaten haklı olarak galibiyeti kaçıran taraf bile olduk. Ondan sonra galiba tahminimi söylüyorum. Tabii burada bildiğim bir şey yok ama Fransa maçının rehaveti oluştu sanki oyuncular üzerinde. Böyle biz Fransa'ya karşı böyle oynuyorsak İtalya'ya da karşı gayet rahat oynarız gibilerinden bir özgüven, fazla aşırı özgüven yüklendi oyunculara. Bu da oyuncuların bence maça olan motivasyonlarını etkiledi. Ağır bir yenilgi aldık. Peşine bu ağır yenilgiyi telafi etmek için Belçika'da çok böyle açık bir şekilde, yani rakibe direkt ön alanda baskı yaparak hızlı bir şekilde bir an önce gol bulma, goller atma derdine düştük.
1: Daha hücum odaklı davrandık.
0: Evet, Belçika çok geniş alan bularak çok rahatlıkla skora gitti. O yüzden orada da öyle bir durum yaşandı. En son İtalya maçı artık çok açıkçası morallerin dibe vurdu. Birçok zaten eksiğimiz vardı. Hakan gibi, Orkun gibi, Kenan gibi. Biz de üzerine Arda ile Barış eklendi kart cezalı. Artık o yapacak bir şey yok. Yani çıkmamış canda umut kesilmez derler. Son iki maçta en azından 3-4 puan alabilirsek, yani bir galibiyet bir beraberlik gibi Yani çünkü en iyi dördüncülerden de iki kişi, yani toplamda A grubunda, özür dilerim, A liginde dört grup var. O en iyi dördüncüler kendisi playoff oynayacak aralarında. Yine A liginde kalmak için mücadele edecek. Ya B ligine düşmemiz dünyanın sonu değil elbet ama A liginde kalmamız bence önemli. Çünkü bizim futbola harcadığımız paralar, bizim futbola harcadığımız enerji, ülke olarak söylüyorum bunu, A ligini hak ediyor.
1: Montella'nın da maç önü ve maç sonu açıklamaları o kadar benzer ki, maç önünde her seferinde, her maçtan önce kazanacağımıza inanıyoruz, iyi bir takımımız var diyor ve maç sonunda eksiklere değiniyor, C liginden alıp A ligine çıkardığını vurguluyor ve bu seviyede değiliz, bu seviyede olmamız için daha fazla maç oynamamız gerekiyordu diye bitiriyor. Sanki önünde bir bülten var ve başında ve sonunda aynı şeyleri geçiyor, bizimle basın bülteni paylaşıyormuş gibi oluyor teknik adam.
0: Yani A ligine çıkarken başarı diyorsanız, A liginde 4'te 0 çekerken de tecrübe kazanırız diyemezsiniz. Yani orada o zaman bir öncekini başarı dememeniz lazım.
1: Bence B ligine düşsek bile Montella çıkıp şey diyecektir, ben sizi C liginden çıkarttım, B ligi yine bir üst seviye diyecektir.
0: O kadar da demez herhalde.
1: Göreceğiz. Peki Dünya Kupası fiyaskosu diyeceğim. Artık bunun ardından UEFA Uluslar Ligi'nde de 4 maçta 0 çektik ve Montella ile yollar ayrılıyor haberleri çıktı. Ama Montella 4 maçın sonunda da bu soru her geldiğinde, Dünya Kupası'nda da aynı şekilde, istifa gündemimizde yok deyip konuyu kapatmıştı. Böyle haberler bu arada gazeteye düşen bir haberi aktarıyorum. Hatta federasyonun aylık 183 bin euro alan İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşını tazminat olarak vereceği de haber arasında. Çok çıkıyor tabii ki, her maçtan sonra çıkıyor ama sizce artık yollar ayrılacak mı, yoksa Montella ile de mi sonuna kadar devam?
0: Yani bu tabii federasyonun ne olup olmayacağıyla alakalı. Cuma günkü yönetim toplantısında hani bir erken seçim kararı çıkarsa TFF'de, o zaman Montella'nın da yeni gelecek olan TFF ile devam edip etmeyecek konusu biraz, dediğim gibi, soru işareti de oluşturur. Yani şöyle söylemek lazım, sportif açıdan ayrılık kararı bir şaşırtıcı olmaz. Yani kim gelirse, hani belki İbrahim Hoca Osmanoğlu da yani devam edecekse görevine, belki de kendisi o kararı alacak, onu bilemem. Tabii Dünya Kupası üzerindeki, daha doğrusu oradaki hayal kırıklığının üzerine bir de Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çekmek, bir teknik direktörün ne diyelim, hani devam etmesi konusunda yani onu savunmak, onu hocası olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu için söylüyorum, savunmak zor bir karar. Ama şunu da kabul etmek lazım, Montella hani dünyanın bir numaralı hocası değil. Yani bir Pep Guardiola değil, Jürgen Klopp değil. Ama bizim seviyemizde bir ülke için, yani şey açısından söylüyorum, yani A ligindeki durumumuzu göz önüne olarak söylüyorum. A ligine ilk defa çıkmış bir takım olarak söylüyorum. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiş bir ülkenin milli takımı olarak söylüyorum. Hani bize uyan bir teknik adam. O anlamda çok kötü bir teknik adam değil ama sonuçlar da başarısız olunca tabii dediğim gibi ayrılmak kaçınılmaz oluyor.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Evet, devam ediyoruz. Beşiktaş'la başlayalım. Süper Lig'e dönelim artık. Milli takım ve hakem olayları 2 haftadır gündemimizde. Süper Lig'de de bu hafta başlıyor artık. Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ta biliyorsunuz olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenlendi ve mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 37 geçersiz, 58'de boş oy kullanıldı. Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak. Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesine de bakalım hemen. Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin. Ne söylemek istersiniz?
1: Hayırlı olsun Beşiktaş için. Zaten tek adaylı bir seçimdi. Aidatını yatırmış yaklaşık 39.500 üye vardı Beşiktaş'ta. 3.910 kişi sandığa gelmiş. Yani %10'a yaklaşan bir katılım. Zaten tek adaylı olmasında bunda etkisi büyük. Serdar Adalı zaten yönetim kurulunda ciddi değişiklik yaptı. 8 tanesi galiba, yeni, yanlış hatırlamıyorsam. Artık seçim tartışmaları bitti. Yani Beşiktaş'ın istikrara ihtiyacı var. Son yıllarda Serdar Adalı yönetimi, teknik direktör ve kadro yapılanması ile ilgili sürekli değişimlere gitmişti. Yani bundan öncesi ve sonrası için de söylüyorum. Yani artık bundan sonra, yani en büyük görev bence sportif başarının yanında mali disiplin de sağlaması gerekiyor. Yani her sezonu yeniden kadro kurup yeni bir yapı takım kurmak çok sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü hem borçları artırıyor hem de başarısızlığa sebep oluyor. Hı hı. Bunun en yakın örneğini aslında Fenerbahçe'de gördük. Neredeyse her sezon takım yapılıyor ama işte 10 küsur yıldır bir şampiyonluk hasreti var. Kısacası Serdar Adalı artık mazeret dönemini bence geride bıraktı. Yönetimini de değiştirdi. Tam istediği insanlarla çalışacak. Yani kadrosu da büyük ölçüde şekillendi. Hani Beşiktaş'ın kadrosu işte Nübeli ile beraber en son işte gelen oyuncular Vlahovic ile iyi de bir kadro oluşturdu. Mayıs 2028'e kadar da uzun bir süre var önünde. Bundan sonra artık Serdar Adalı yönetimini ölçmek için alacağı sonuçlara bakacağız. Yani şu anda her şey Serdar Adalı'nın istediği gibi oldu.
0: Peki, Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'la gündemle ilgili telefon görüşmesini yaptığını dile getirdi Adalı. Bazı kulüp başkanlarımız İstanbul'da yoktu, yurt dışındaydı. Tahmin ediyorum yarın sabah tekrar bir telefon trafiği yaparız demişti geçtiğimiz günlerde. Salıdan önce olabilir, sonra olabilir. Kulüpler Birliği olarak da bu konuda tüm kulüplerimizin fikirlerini, düşüncelerini bir noktaya getirip o kararı vermiş oluruz ifadelerini kullandı. Adalı dedi ki gerekirse ara verelim, bir hafta, 10 gün, 2 hafta, ne kadarsa. Bu işi başlanılan temizlik harekatı sonuçlanana kadar ligler başlamasın dedi. Şimdi bir güven problemi de var tabii ki. Hani bu kadar karışık olan Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerin içinden tekrar bir atanma yapıldı ama onlar da sizin içinizden diyenler var. Siz Adalı'ya hak veriyor musunuz? Evet. Yoksa çünkü takvim de sıkışık bir takvim ya, hani bu sefer kupasıydı, Avrupa maçlarıydı, Süper Ligi'ydi, sarkacak, onun da sarkmasını istemiyorlar zannediyorum. Ara verilse 1-2 hafta yetebilecek bir süreç mi buna? Çünkü yani hakemlerle ilgili de çok büyük bir belirsizlik var. Evet. Tamam, alınan isimler var ama alınmayan isimler temiz mi? Ya da onlar gerçekten
1: belki şu
0: bu
1: anda
0: kadar
1: endişe duyan hakemler de vardır. Yani bilemeyiz. Belki içli dışlı olan yani o arkadaşlarla para transferi yapanlar da olabilir. Onları bilemem. Ya ciddi bir baskı altında. Hakemler de baskı altında. MHK de baskı altında. Federasyon da baskı altında. O yüzden ya bir iki haftalık bir ara kayıp olmayacağını savunuyor ama ligleri durdurmak da somut bir gerekçe olması lazım. Yani belirlenmiş bir yol haritası varsa evet anlamlı olur. Temizlik bitene kadar dediğiniz sürenin ne kadar olacağı da belli değil. Yani adli soruşturma aylarca, belki yıllarca sürecek. İşte çok yakın zamandaki davaların sonuçlarını biliyoruz. Yani uzun zaman süren davalar da var. Hatta futbolla ilgili de daha önce olmuştu. Fenerbahçe'nin yargılandığı dava var mesela, şike konusunda. Hani uzun süren bir davayı da futbolu 3 ay mı uzatacağız? Yani çok bilmiyorum, bana açıkçası o anlamda biraz şey gelmiyor. Yani yargı süreci tamamlanana kadar bekletme şansınız yok. Dolayısıyla en kısa bir arada verilecekse, o arada da işte 3 şey yapılmalı. Yeni MHK oluşturulmalı. Hakem kadrosu yeniden değerlendirilip görev yapabilecekler belirlenmeli. Ve kulüplere bu uygulanacak sistemin açıkça anlatılması gerekir. Tabii her şey aslında biraz da Cuma gününün sonucuna bağlı olacak. Yeni federasyon olacak mı? Eski federasyon devam edecek mi? MHK'da kim getirilecek? Yeni MHK başkanı kim olacak? Bu sistem nasıl devam edecek? Bunların açıklanması belki bir hafta olabilirdi ama dediğim gibi arada da bir takvim var. 2 haftalık zaten bir milli takım arası. O yüzden hani insanlar da futbola acıktı açıkçası. Yani çok fazla tahammülü kalmayabilir insanların.
0: Peki, Beşiktaş pazar günü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlarda Dušan Vlahović takımla çalışmalara başlarken kaptan Orkun Kökçü'nün durumuysa belirsizliğini koruyor. Değerlendirmenizi alalım. Nasıl bir maç bekliyor Beşiktaş'ı?
1: Yani milli arası dönüşler öyle kolay olmuyor açıkçası. Son lig maçında da zaten Ahmet Spor'a 3-2 kaybetmişti Beşiktaş. Tabii ki evinde oynadığı için doğal favori konumunda ama nasıl olsa kazanırız havası da biraz açıkçası yani fazla rehavet sıkıntıya düşürebilir Beşiktaş'ı. Yani milli dönüşte dediğim gibi büyük takımlar için zaman zaman bir ritim problemi oluşturabiliyor. Özellikle hani Vlahović'in dönüşü Beşiktaş için olumlu ama Orkun'un olmayışı belki biraz sıkıntı verebilir. Yani zor bir maç olabilir.
0: Peki, Galatasaray'a bakalım. Galatasaray Başkanı da bu MHK olaylarıyla ilgili konuştu. Ligler bir hafta sonra başlayacak ama ortada MHK diye bir şey yok. Cuma günü maça çıkacağız. Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok ifadelerini kullandı. Ne söylersiniz?
1: Yani ortada MHK yok açıklaması teknik olarak öyle çok doğru değil. Yani çünkü TFF yeni bir kurul oluşturdu. Bununla ilgili geçici de olsa bir atama mekanizması açıkladı. Hakemler de muhtemelen bugün yarın açıklanacaktır. Şimdi maç Cuma günü. Yani ortada ciddi bir adli kriz yaşanıyor o anlamda. Hani kolay da değil. Sessizliğin kimseye faydası yok kısmı evet. Çünkü yani böyle krizlerde boşluğu söylenten doldurur. TFF'nin çıkıp takvimi yeniden ve nasıl oluşturacağını, liglerin nasıl başlayacağını açıklaması bence doğru olur. O yüzden yani kısmen haklı kısmen haksız, onu söyleyebilirim.
0: Peki, Galatasaray Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maç değerlendirmenizi alalım, buyurun. Haftanın yani, maçı Galatasaray Kasımpaşa'yla.
1: Kasımpaşa ligdeki tek namalüp takımı. Yani bunu söylemek lazım öncelikle. Yani bir de Barcelona maçı öncesi oynanacak bir maç. Yani bu Galatasaray'ın bir an önce ritim bulması açısından da önemli. Çünkü zor bir rakip Barcelona. Kasımpaşa'nın zaman zaman Galatasaray'a karşı cesur oynadığı maçlar da var. Yani o öyle bir maç olursa Galatasaray'ın işi biraz zorlaşabilir. Ama muhtemel bir Galatasaray'ın erken golü maçı Galatasaray'a daha rahat getirebilir. Yani biraz hep milli aradan bahsediyoruz ama gerçekten 2 haftalık ara çok önemli bir ara, uzun bir ara. Bu ara hani kulüplere sürpriz sonuçlar aldırabilir. Yani çünkü ritim bulmak kolay değil öyle.
0: Peki, Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Osimhen ve Singo, Kasımpaşa hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam etti. Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken Singo bireysel program uyguladı. Osimhen bu maçla birlikte geri dönecek mi sizce?
1: Çünkü bence direkt 11 başlamasını beklemiyorum. Çünkü uzun süredir gelen bir sakatlığı var. Böyle yani tahminim 45 dakika ikinci yarıda olabilir bu. İlk yarı 45 dakika oynatıp maç garantiye alıp da çıkarabilir. Yani 45-50 dakikalık bir oyun bekliyorum Osimhen'den maksimum. Çünkü hem Barcelona maçını da düşünmeniz lazım. Bir an önce sahaya atıp 11 başlatıp yani 90 dakika oynatmak oyuncunun sakatlıktan çıkmış bir oyuncunun fiziksel eksikliği, maç eksikliği kötü yönde etkileyebilir. Yani Singo konusunda da aynısını düşünüyorum. O da dediğim gibi 20-30 dakika bence oynayacak seviyede bir oyunla başlar diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim ama genelde böyle oluyor zaten.
0: Peki Icardi yine bu hafta oldukça gündeme geldi. Yine bir şarkısını bile buldular hatta. Yeni şarkısını, eğer dönerse bu olsun diye. Ya yabancı bir habercinin yaptığı bir haber. Icardi Galatasaray'a geri mi dönüyor söylentilerini ortaya çıkarttı. Ve taraftar yine oldukça hevesli ve istekli. Dursun Özbek son noktayı koyduğu gibi bir şey söyledi ama geri dönüş olur mu? Ara transfer döneminde Icardi gelir mi tekrar diye soracağım. Çünkü Özbek bir mesaj yolladığını, bu arada Icardi'nin Türkiye'ye geleceği haberi var. Türkiye'de Galatasaray için geleceği haberi var. Bir bilet alındı haberi yapmışlar yurt dışında. Bunun üstüne bizdeki taraftar da heyecanlanıyor. Dursun Özbek'e soruluyor. O da diyor ki ben mesaj attım kendisine. Eğer Türkiye'ye gelecekse hani bir veda programı düşünüyoruz. Onun için bir etkinlik tarzı bir şey yapmak istiyoruz diyor. Cevap bekliyorum. Henüz cevap gelmedi. Fiyat konusunda teklifimizi ilettik. Beklentisi fazlaydı. Aynı zamanda Osimhen gibi bir yıldız daha var. İki yıldızı bir arada tutmak ve oyuna sürmek zor oluyor diye de cümlelerini tamamlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü Icardi Galatasaray'dan ayrıldığından beri de takımsız biliyorsunuz. Ama evet. Bizim basınımıza kalsaydı Icardi'yi her yıl dünya devleri istiyordu. Aralarında çarpışıyorlardı ve o Galatasaray'ı tercih ediyordu.
1: Yani şöyle, bir kere öncelikle Galatasaray'ın yabancı kontenjanında şu anda dolu. Yani Icardi'yi alması için bir yabancıyı göndermesi lazım. Şimdi orada öncelikle onu bir çözerse Galatasaray, yani söylenen rakamı söylüyorum, 2,5 milyon euroyu kabul etmiş şeklinde bir şey duydum ama dediğim gibi ben Okan Buruk'un birinci tercih olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi yabancı kontenjanı problemi de var. Şu an Galatasaray'ın elindeki yabancılardan vazgeçebilecek bir oyuncusu yok bence o açıdan. Biraz fazla yakıştırma gibi olmuş geliyor bana.
0: Peki Fenerbahçe'ye bakalım. Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Bu arada Mert Hakan'ın da cezası bitti. Forma verilmesi durumunda bu hafta oynayabilecek. Tabi direkt forma verilir mi onu bilemiyoruz ama belki maçı iyi giderse sonlara doğru bir çıkartırlar. Hoca çıkartır. Çaykur Rizespor deplasmanı Fenerbahçe için hep zorlu geçer ama
1: zor
0: ne söylersiniz maçla ilgili?
1: Yani hep aynı şeyi söyleyeceğiz belki ama milli aranın ardından olduğu için biraz da ekstra zor. Ama tabii burada evet Fenerbahçe'nin bir hücum gücü yüksek, yani kadro kalitesi var. Ama Rize'ndeki maçın temposu, saha şartları, rakibin mücadele gücü maçı zaman zaman farklı yerlere taşıyabilir. Bence Fenerbahçe'nin bu tip maçlarda yani skor üretme anlamında değil de erken gol atabildiğinde maçı koparması hani biraz daha rahatlatıyor Fenerbahçe'yi psikolojik olarak. Ama maç her sıkıştığında Fenerbahçe biraz panikliyor. O açıdan Fenerbahçe'nin kendi adına yani şöyle söylüyorum, dikkat etmesi gereken konu ilk 25-30 dakikada oyunu kontrol altına alıp skor elde etmesi. Bunu başarırsa rahat bir galibiyetle döner ama kolay bir deplasman değil. Mert Hakan konusu da yani oyuncunun bir 6 aylık cezası vardı. İşte cezaevi durumları oldu bir süre. Yani hem teknik anlamda fiziksel, psikolojik her türlü boyutu vardı bu işin. 6 maç oynamamış, işte 6 maç diyorum, 6 ay oynamamış bir oyuncuyu hemen 11'e koyması çok tabii beklenemez. Maç ritmine göre yavaş yavaş 5 dakika, 10 dakika yavaş yavaş hazırlayacaktır. Fenerbahçe'nin orta sahasında da yani Mert Hakan tipi oyuncuya ihtiyaç var açıkçası. Yani ben hani başarılı olamaz, onlar ayrı konu ama profil olarak yani 8 numara 10 numara arası oynayabilecek 8,5 numara diye tabir edilen bir oyuncu profiline ihtiyacı var.
0: Trabzonspor'a bakalım. Milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından ilk olarak 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Bir Karadeniz derbisi de var aynı zamanda, değerlendirmenizi alalım.
1: Tabii Thomas Reis yönetiminde malum hatırlıyorsanız Galatasaray 4-0 yenmişti. Yani bu sonuç sadece 3 puan değil, özgüven açısından da çok değerliydi. Şimdi bunu devam edip etmeyeceği bu Samsun'da çok kritik. Yani evet yani Samsun deplasmanı biraz şey ama bölgesel de bir rekabet var, onu da söylemek lazım.
0: Ama Samsunspor da iyi tanıyor. Evet, sonuçta o, öyle bir teknik Thomas adam Reis'in, aldı Trabzonspor. Çıktığı ilk maçta da bütün taraftar desteğini ve yönetim desteğini arkasına aldı. Çünkü 4 yılın şampiyonunu çok dikkat çekici, çarpıcı bir skorla evet, mağlup evet. etti. Samsun Spor'da bildiği topraklar diyelim Samsun. Evet.
1: Yani orada soyunma odasını, her şeyini ezbere bilen biri. Tabii kritik nokta, yani Galatasaray karşısındaki oyunun tesadüf olup olmadığını göstermesi gerekiyor Trabzonspor'un. Yani büyük bir maçı 4-0 kazanıp Samsun'da puan kaybederseniz o galibiyetin oluşturduğu ivmeyi de kullanamamış ve bir anda eleştirileri hemen üzerinize almış olmanız anlamına geliyor. Yani bu manada bence ilk ciddi sınavı Trabzonspor.
0: Peki Trabzonspor milli maçlar dolayısıyla ve Lenar'ın ardından yoğun ve zorlu bir müsabaka programına giriyor. Bordo Maviler 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 30 günlük sürede Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak. Milli araya Galatasaray karşısında sahasında aldığı 4-0'lık galibiyetle giren Trabzonspor'u zorlu bir süreç bekliyor. Samsun maçından sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak Bordo Mavili takım. UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de Kups'la karşılaşacak ve 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. 22 Ekim'de İskoçya'nın Hertz takımıyla sahasında, 26 Ekim'de ise Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Bordo Maviller. 1 Kasım'da sahasında Gaziantep Futbol Kulübü, 5 Kasım'da yine evinde Almanya'nın Freiburg takımıyla mücadele edecek ve son olarak da Alanya Spor deplasmanının ardından bir sonraki milli maç arasına girilecek. Değerlendirmeniz nedir?
1: Yani 30 günde 8 resmi maç, yaklaşık işte 3 günde 4 günde bazen 3 bazen 4, yani 3,5 gün gibi diyelim. Bir maç demek. Tabii burada sadece bir 11'den bahsedemeyiz. Yani bir 11 yeterli olmaz bu kadar yüksek tempo üst üste maçlar. 16-17 kişinin kullanılacağı bir periyot. Oyuncuların orada katkı vermesi önemli. Özellikle Kupus deplasmanından gelip 4 gün sonra Beşiktaş'ta oynamak, ardından 3 gün sonra tekrar Hertz maçında oynamak zor bir geçiş. Az önce de bahsettik. Trabzonspor'un Galatasaray karşısında elde ettiği o psikolojik bir moral, yakaladığı moral diyelim, bunun devam etmesi açısından bu 8 maçlık periyot çok önemli bir sınav olacak bence. Tabii bu 8 maçın sonucuna göre de ligdeki konumu ve Avrupa'daki konum biraz netleşecek. Buradan eğer başarıyla kalkarsa Trabzonspor önünü görmüş olur. Hani şampiyonluk hedefi varsa onu yakalamış olur. Avrupa'daki hedefi varsa en azından orada bir netleşme olur. Bakalım ondan sonra konuşuruz. Yani 8 maçtan sonra Trabzonspor'un ne olacağı açıkçası belli olabilir.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
1: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Konuşmalarında biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
7: Siyaseten bu önemli gelişmeyi konuşalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi durumu. İzmir siyaseti de elbette hareketlendi. İzmir'de yerel siyasette taşlar yeniden oynayacak mı? AK Parti'nin İzmir hamlesinin arka planında neler var? Tüm bu soruları gazeteci yazar Nuh Albayrak'la konuşalım. Nuh Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhaba Mehmet Bey, yayınlar diliyorum.
7: Çok teşekkür ediyoruz. Üzerinde uzun zamandır konuşulan mesele ve İzmir AK Parti'ye geçti. Neler söyleyeceksiniz?
8: Valla Cemil Bey'in konuşmasını dinlediğim zaman şunu ben gördüm. Sanki bahsettiği, vurguladığı gönül belediyecinin, gönül siyasetini daha doğrusu gönüllere hitap ederek siyaset yapmayı özlediği anlamı çıkıyor buradan. Bu benim için çok anlamlı. Şöyle ki aslında bu konuşma Cemil Tugay'ın neden AK Parti'ye katıldığını da cevabını veriyor. Şunu düşünmekte fayda var. Eğer biz Cemil Tugay'ın bulunduğu şehrin, İzmir'in durumunu bugüne kadar ki işte adalet sürecini vesaireyi eğer dikkate alırsak, hatırlarsak,
7: evet,
8: aslında böyle bir kararın, yani AK Parti'ye katılma kararının İzmir Belediye Başkanı için çok da kolay olmadığını düşünmek lazım, görmek lazım.
7: Hı hı.
8: İzmir'den bahsediyoruz çünkü hep AK Parti, hani CHP'nin kalesi diye bahsedelim, bir yerden bahsediyoruz. Oradaki baskıyı dikkate almak lazım böyle bir kararda. Görünen o ki artık siyaset yapmakta veya İzmir'e hizmette ciddi anlamda tıkandığını görüyoruz. Bunu da anlayabiliyorum ben Mehmet Bey. Şöyle ki, şimdi biz CHP'nin, ben CHP deyince ikisini, eskisini yenisini de kastediyorum. CHP anlayışını kastediyorum aslında burada. Siyaset tarzına, yöntemine baktığımız zaman daha çok millete hizmet, genelde veya yerelde, millet genelde veya yerelde millete hizmet anlayışından ziyade mevcut yönetime, Erdoğan'a, AK Parti'ye ve özellikle Erdoğan'a düşmanlığın ön planda olduğunu görüyoruz. Hatırlayacaksınız daha önceki iki yeni başkan arasında sen saraya gittin, ben gitmedim. Sen daha çok ses yaptın, ben daha az ses yaptım. Tartışmalarını hep izleyip geldik. İzmir'de ise bu çok daha üst seviyede olan bir durumdu bu kamplaştırıcılık. Ki Cemil Tıpay'ın konuşmasında kutuplaştırmadan ve kamplaştırmadan kurtulmak için buraya geldim ifadesini ben çok değerli buluyorum.
7: Evet.
8: O bakımdan böyle bir ortamda bir beldeye, bir şehre hizmet etmek çok zordur. Neden? Mesela ben Cemil Tugay'ın bir son gittiğimde yaptı, görüşme yaptı Ulaştırma Bakanlığı ama o hizmet dönemi içerisinde oradaki hizmetlerle alakalı icap ettiği için Ulaştırma Bakanlığı'na rahatça görüşebileceğini düşünmüyorum. Görüşemedi zaten, görüşmedi. Ancak AK Parti'ye gireceği zaman görüşebildi. O Erdoğan'la görüştü, Ankara'ya gitti. O zaman da onunla da görüşmüştü. Evet. Neden? Efendim çünkü CHP'de, yenisinde ve eskisinde önemli olan şey Erdoğan'a kastıktı hizmetten önce. Bu anlayıştan, bu baskıdan kurtulduğunu görüyorum ben. Bugünkü bu rahatlığını görüyorum. Öte yandan şunu da dikkat almakta fayda var. Uzun bir zamandan beri biliyorsunuz CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili, belediyelerle ilgili bir birbirinden peşine devam eden soruşturmalar var. Bunlarla ilgili ayrıntılar ortaya çıktıkça şunu görüyoruz. Biz merkezin yani CHP'nin genel merkezinin bu belediyelere, yerel yönetimlere çok yoğun bir baskı uyguladığını görüyoruz. Yani hizmetten ziyade veya onların hizmetlerine yardımcı olmaktan ziyade kendilerinin bir takım yani kurumsal veya kişisel onu bilemem ama genelde kendilerinin isteklerin, taleplerin yerine getirilmesi konusunda bir baskı görüyoruz. Bir şey daha ekleyeceğim izin verirsen, vaktim varsa Mehmet Bey.
7: Evet lütfen.
8: Cemil Tugay ısrarla biliyorsunuz o gönül belediyeciliği veya siyaset yapmanın amacını hani kalpten hizmeti vurgulamasının da ben çok boşuna olmadığını düşünüyorum. Sayın Erdoğan'la konuşmasında bahsetti. Gece saat 1'de 2'de küfürlü mesajlarla veya elindeki yönetim baskısını kullanarak bir parti yönetmek herkesin yapabileceği bir şey ama doğrusu bu değil. Kolayı bu değil. Bu kolay ama doğrusu değil. Dolayısıyla ben bundan da kurtulmuş olan bir rahatlığı içerisinde olduğunu düşünüyorum.
7: Evet.
8: O bakımdan uzun zamandan beri bir de bunların bu bahsettiğimiz merkeze, Erdoğan'a tepki, karşıtlık üzerine ilave edilen bir şey daha var. Bu sefer CHP ikiye bölündü.
7: Evet.
8: Birinde olan öbürüne karşı tavrı sorgulanmaya başladı bu sefer karşılıklı olarak. Bunların tamamının ben o politikacıların işini zorlaştırdığını düşünüyorum.
7: Peki.
8: İzmir yönetimin birinci planda, ikinci planda kaldığını düşünüyorum. Hı-hı. O bakımdan böyle bir karar verdiği kanaatindeyim.
7: Nur Bey, şimdi İzmir'in kronik problemleri var. Hizmet açısından konuşuyoruz bunları tabii ki. Ciddi altyapı problemleri var. Ciddi özellikle sıkıntılı hamleleri var. Yani yol, su, asfalt, elektrik gibi konularda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bundan sonraki süreçte hizmetler noktasında nereye taşınacak İzmir? Bambaşka bir İzmir seyredecek miyiz?
8: Ben bu hizmetlerin sizin de bahsettiğiniz gibi şekli farklı. Yani yerel hizmetlerin işte o dünkü klipte de vurulan gibi bir TÖP meselesinden başlar da efendim İzmir için konuşacaksak eğer körfezin temizlenmesi, o kokunun giderilmesine kadar uzanan bir hizmet silsilesi var. Dolayısıyla bundan içerisinden daha kolay olabileceklerin, çözebileceklerin yakın zamanda ben çözüldüğünün İzmir'den hissedeceğini düşünüyorum. Ama altyapı meselesi, o körfezin temizlenmesi meselesi biraz daha zaman alacak şeyler. Burada yalnız bunu vurgulamakta fayda var Mehmet Bey. Muhtemelen biz bundan sonra İzmir'de gerçekten günlük hayatta fark edilen, hissedilen bir takım yeni hizmetler göreceğiz. Bunun işte bak AK Parti'ye geçince hizmetler arttı şeklinde değerlendirilmesinin yanlış olacağını düşünüyorum. Çünkü az önceki anlatmaya çalıştığım şeyler aslında o yöneticilerin hizmetini zorlaştıran şeylerdi. O baskılardan kurtulacak. Bundan sonra artık gerçekten merkezle beraber İzmir için ne yapabileceğini düşünecek. Buna kafayı yoracak bundan sonra. Yoksa belediyelerin hizmet üretilemeyen belediyelerin birinci meselesinin kaynak olduğunu düşünmüyorum. Bakın bir İstanbul'dan örnek vereyim size. İstanbul'un nüfusu Türkiye genel nüfusunun %18,5 gibi falan 18 civarında. Ama 2023 yılında İller Bankası bütün Türkiye'deki belediyelere verdiği genel bütçenin %41'ini İstanbul'a verdi.
7: Evet.
8: Ama biz aynı dönemde veya bugüne kadar işte siz de İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da hizmetlerin çok iyi yürüdüğünü göremiyoruz, söyleyemiyoruz. O bakımdan ben bu belediyelerle ilgili meselenin, birinci meselenin kaynak olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Şunun için bunu söylüyorum. İzmir'de bundan sonra bir şey değişecekse bunun aslında hani Anadolu'da bir şey var. Bunu yanlış anlaşmaz. At sahibine göre kişiler derler. Hı-hı. Ben bundan sonra yönetim tarzının merkezle İzmir'in yerel yönetimin arasındaki diyaloğun, ilişkilerin değişmesinden dolayı İzmir'de hizmetlerin değişeceğini, gelişeceğini düşünüyorum.
7: Evet, sizin söyleminiz burada çok önemli. Yani yıllardan bu yana CHP yönetiminin yerel yönetimini devam ettirdiği bir durum var. O haldeyken bu duruma geldi. Bunun kaynaklarla değil, alınan kaynaklarla çoktan İzmir'in değişebileceğini düşünüyorsunuz zaten, değil mi?
8: İzmir'de aynen, şunu da ilave edeyim. İzmir'in payı da %10. Nüfus oranla bu çok büyük bir oran. Mehmet Bey, yani Türkiye genelindeki bütün belediyelere verilen kaynağın %10'u İzmir'e verilmiş. Dolayısıyla kimse bugün, ki bunu söyleyemiyorlar zaten, kimse işte İzmir'de hizmetler aktardı, bugün İzmir bir şeye dönüştü, bir efendim neredeyse gece kondu bölgesi dönüştü, ama bunun sebebi yeteri kadar kaynak tanınmadığı için veya merkez yeteri kadar efendim kendi katkısını yapmadığı için böyle oldu diyemez. Bunu CHP'ler de bunu diyemiyor zaten. Ne çıkıyor ortaya? Yönetim problemi. Yönetimden problem olarak da belediye başkanının tarzı değil, oraya etki eden, orayı yönlendiren, evet, merkezin yönetim tarzından kaynaklanıyor şu anda aksaklıklar diye düşünüyorum büyük ölçüde.
7: Evet, son sorum. Genel seçimlere Nuh Bey nasıl yansıyacak bu olay? Bunu da değerlendirmenizi rica edelim sizden.
8: Mehmet Bey, şimdi İzmir'in genel kitlesine baktığımız zaman artık belediye başkanı AK Parti'ye geçince bütün İzmirliler AK Parti olacak diye bir şey yok, söz konusu değil. Bu mümkün değil. Hı hı. Ama İzmir'in de ne yaparsanız yapın asla ve asla görüşü değişmez bir kesit olarak düşünmek de ya büyük haksızlık olur diye düşünüyorum.
7: Evet.
8: Nitekim son seçimde, yerel seçimi kastediyorum, son seçimde daha öncekilere göre oy farkı 315 bine düştü İzmir'de. Bu daha öncekilere çok daha düşük bir fark bu. CHP ile AK Parti arasındaki oy farkı. O bakımdan ben, tamam, bir kesim var. Onlar zaten söylüyor, işte kanalizasyon suyu da içsek biz gene görüşümüz değişmez diyor, ama ben bütün İzmirlilerin böyle düşündüğünü kabul etmenin çok büyük bir ön yargı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla, hı hı, bundan sonra Cemil Tugay'ın ısrarla vurguladığı o gönül hizmeti, gönül belediyeciliği, gönül siyasetinin eğer İzmir'de yansıtıldığını görürsek, eğer genelde ve yerel bazda, ben bir miktar değişikliğin olacağını düşünüyorum İzmir'de bakış açısını. Çünkü haksızlık etmeyelim İzmir'e. İzmir daha önce de, yani İzmir asla değişmez CHP'nin kalesi bakışın ben, hı hı, yanlış olduğunu düşünüyorum. Daha önce de biliyorsunuz rahmetli, yakın zamanda ahirete uğradığımız Burhan Özatır'a belediye başkanlığı yaptı ANAP'tan. Daha öncesi işte Adnan Menderes'in memleketi veya bölgesi, neyse. Hı hı. O bakımdan ben şu son cümlemiz olsun Mehmet Bey, çok uzatmasam özür diliyorum.
7: Yok estağfurullah, devam edebiliriz, bu arada vaktimiz varmış yönetmen arkadaşım söyledi.
8: Bu bahsettiğimiz oradaki o işte marjinal bakış açısını ben biraz da yeteri kadar hizmet verilemediği için İzmir'de oy almak için kolayca satarak merkezi ve yerel yönetimin ideolojik saplantılarla, ideolojik kışkırtmalarla, ideolojik kamplaştırmalarla oy alma yöntemine gittiğini düşünüyorum. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimse bugün İzmir'den, hiç kimsenin ben kalkıp da ben işte son iktidar döneminde şu hayat tarzımı değiştirmek zorunda kaldım veya şöyle bir baskı yedim diyeceğini ben düşünmüyorum. Hiçbir yerde böyle, evet, bir şey konusu değil. Dolayısıyla en azından bugünden sonraki dönemde, hı hı, hani kimse bugün bu adayların, İzmir adaylarının daha önceki dönemde çok iyi hizmet ettiği için kazandığını söylemiyor. Dolayısıyla o İzmir bazındaki tahrik eden, ayrıştıran ve ideolojik saplantılarla oy almaya çalışan anlayışın en azından değişeceğini düşünüyorum bundan sonra. Evet. Yerel yönetim bazında.
7: Bundan sonra değişebilir.
8: Bunun da seçimi etkileyeceğini bir miktar düşünüyorum.
7: Şimdi sizin biraz evvel ifade ettiğiniz görüşü değişmez, nasıl olsa çantada keklik, tırnak içerisinde söylüyorum diye görülen bazı yerler var. Bu anlayıştan dolayı mı oralara hizmet gelmedi? Hep garanti görülen yerlerden dolayı mı örneğin İzmir hizmet alamadı?
8: Biz bu bilhassa son işte soruşturmalar yapılıyor. Hani 2023'ten bu yana farklı belediyeler İstanbul'dan başladı. Bu soruşturmaların ayrıntılarında, iddianamelerde vesairede veya o beyanlarda, itiraflarda vesaire baktığımız zaman genel anlamda Mehmet Bey bir şey görüyoruz. İzmir başta olmak üzere CHP'de bünyesindeki büyük şehirlerde veya diğer şehir yerel yönetimlerde birinci önceliğin o oradaki yaşayanlara hizmet olmadığını görüyoruz. Çok farklı öncelikler var. Yani işte birçok itiraflar var biliyorsunuz. Ben şunu söyleyenler oldu. Ben bu şeyleri doyuramadım. Evet. Bir türlü doyuramadım diyenler var. Artı İzmir'de bu yaşandı mesela. Çok aşırı biçimde istihdam. Bu gene bu merkezin talimatıyla istihdama. Yani hizmet odaklı projeden, plandan, anlayıştan ziyade merkezin o ideolojik ve kendi doğrusuna göre yapılan yönlendirmelere göre hareket etmek zorunda olduğunu görüyoruz.
5: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21, Ankara 24, İzmir 25, Bursa 20, Konya 20, Afyon 21, Denizli 27, Antalya 26, Adana 23, Zonguldak 19, Samsun 20, Trabzon 19, Kayseri 20, Erzurum 14, Gaziantep 21, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Evet efendim, benim ailemdeyiz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ana kumanda masasında sevgili Recep Tayyip Mutlu var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Ben Hande Karagöz. Saat boyunca, saat başına kadar burada olacağımızı hatırlatalım. Bugün canlı yayında stüdyomuzda hocamız Murat Tunalı bizlerle birlikte. Gerçekten mutlu oluyorum stüdyoda olunca. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz deyiz, teşekkür ederiz. Yüzümüz güldü.
1: Yani buraya gelip var. De mutsuz olmak mümkün mü? Öyle. İyi olmamak mümkün mü? Açık söylemek gerekirse burada olunca daha mutlu oluyorum. Evet, buranın evet. Atmosferini, havasını dinleyince, hissedince daha güzel oluyor. Hı-hı. Bir de geçenlerde bir hocamızla bir minik röportaj gibi bir şey yapmıştık sosyal medyada. Onun böyle konuşmaya başlarken çok güzel bir söylem var. Diyor ki senin diyor güzel yüreğini diyor görüp de diyor kötü konuşmak mümkün mü diyor. Bu aslında düşündüm. Bütün insanlar için geçerli. Karşılıklı konuşulan insanlarda, böyle diyaloglarda insan insanın aslında birbirine yüreğini açıyor. Onun yüreğinde ne varsa o da diğeri de onu alıyor. Bu şekilde bir etkileşim oluyor. Açıkçası ben de buraya gelince insanların gönülleri, yürekleri güzel olunca

0: Bir tanesi o olacak, çocuklarda okul başarısında, okulla alakalı başarıda motivasyon ve başarı eksikliği, o motivasyonunu kaybetmesi. Ama bunun yetişkinlerde de bir benzeri var. Yani yaptığı işten bir süre sonra sıkılıyor, monotonlaştırıyor, enerjisini kaybediyor, insanlara vereceği şeyleri renklendiremiyor, soyut bir şekilde veriyor, kalbine değmiyor, bir boş gidip boş geliyor, artık monotonlaştırıyor. Bu olduğu zaman orayı terk etmek, onu yapmamak gerekiyor ya da yaptığınız şeyi değiştirmek, yani o modunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Açıkçası ben bunu yaşamadım daha. Yani yaklaşık 15-16 yıldır da bu eğitimleri veriyorum, seminerleri veriyorum. Benim hayatımın içinde TGRT FM'de renklenmiş bir şekilde yer alıyor. Bu heyecanımı hiç kaybetmiyorum, mutluyum açıkçası. Umarım da her daim devam eder bu
1: Amin,
0: şekilde.
1: inşallah
0: Muhabbetimiz
1: karşılıklı.
0: daim olur. İnsanlara bir şeyler verebiliriz. Bu hafta birkaç madde var. Birkaç maddeden bahsedeceğim. Bir tanesi, çocuklar anne ve babaların öğretmenidir sloganımız. Çok değişik bir şey değil mi? Çocuklar anne ve babaların
1: Öğretmenim.
0: öğretmenidir. Diğer maddemiz, özellikle çocuklarda son zamanlarda şiddet eğilimi. Özellikle bir dizi var.
1: Son günlerde çok
0: Sosyal
1: sık
0: medyada
1: konuşuluyor.
0: Squid Game isimli bir film. O filmdeki şiddet sahnelerine çocukların birkaç tanesini şahit olup kendi oyunlarında bu oyunların isimlerini kullanarak, bunları biraz daha metaforize ederek, öykülenerek, bu filmin ismini kullanarak açıkçası bunu canlandırmış olmaları, bu çok kötü bir şey. Vakti zamanda yüksek lisans yaparken kulakları çınlasın, Haluk Yavuzer hocamız bize bu örneği anlatmıştı. Bir okulda çocukları gözlemlemiş, bir konferans için gittiği zaman çocuklar birbirlerini yakalamaya çalışıyorlarmış. Hoca da izliyor çocukları, ne kadar güzel yakalamaca oynuyorlar diyor. Biraz daha dikkatli bakınca çocuklar birbirlerini ısırmaya çalışıyorlarmış. Çocuğun bir tanesini durdurmuş. "Yavrum, ne yapıyorsunuz siz?" demiş. "Vampirçilik oynuyoruz amca," demiş çocuk. Birbirlerini ısırmaya çalışıyorlar. Açıkçası günümüzde çocuklar vampirçilik oynuyorlar. Ama tabii birbirlerini ısırarak değil. Şiddet eğilimli, şiddete yönlendiren filmleri, videoları, içerikleri, reklamları, bunları izleyerek, bunlardan beslenerek, açık söylemek gerekirse bir zorbaya dönüşüyorlar. Karşı taraftaki çocuğa, arkadaşa, neyse, bunu bir nevi ona bir şeyler uygulamak, şiddet uygulamak için bunu normalleştirerek yapıyorlar bu arada. Bunun çok çok önemli bir durum olduğunu fark ettim ben. Özellikle son zamanlarda gözlemledim. Açıkçası haberlere de konu olmaya başladı. Burada anne babanın duruşu ne olmalı? Anne baba ne yapmalı? Buna değinmek istedim. Mesela çocuklar izlememesi gereken filmleri izlememeliler. Görmemeleri gereken oyunları asla oynamamalılar.
1: Dijital platformlar o kadar çok yoğun ki şu an, ama şifreler çok fazla hocam. Yani
0: İşte bunu
1: artı
0: kullanan...
1: yaş izlememesi gereken grubu, şimdi hani sizi bölmemek için baştan söylüyorum da, kurumların üstüne gidiyorlar ya, hani böyle
0: Evet.
1: diziler, böyle filmler çekiliyor ve çocuklar etkileniyor.
0: Evet.
1: Ama bu platformu evde açan aile ve onun çocukların izlenmemesi gerektiği her yerinde yazıyor dizinin. Ben diziyi çok merak ettiğim için, yani şiddetten çok fazla hoşlanmıyorum. Mecburiyetten takip ettim, öyle söyleyeyim
0: Evet.
1: size. Hani nedir bu?
0: Mesleğiniz gereği de
1: Evet.
0: gündemi yakalamak adına da
1: Gündemi
0: görmek
1: yakalamak adına.
0: zorundasınız, izlemek zorundasınız.
1: Yani aslında belki büyük insanın bile psikolojisini bozabilecek
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: şekilde. Ama ben de dedim ki, yani anne babalar buna neden izin veriyorlar? Yani bunu neden izletiyorlar çocuklarına?
0: Evet. Orada zaten o platformlarda, bütün hepsinde var aslında Hande Hanım. Çocukların erişebilecekleri şifre değil,
1: Accountlar var, evet,
0: bölümler
1: şifre var,
0: var.
1: evet.
0: Yani bunu çocuk açabilir, çocuk izleyebilir, bunu
1: Evet.
0: yetişkin izleyebilir. Burada şey gibi düşünün, yani bu bir ilaç kutusu.
1: Kutusu. Aynen
0: Çocuk
1: öyle.
0: nasıl ki annesinin babasının hastalığı için olan ilaca erişmemeli, çocuklar erişemez, erişemeyeceği yerlere koyun derler. Ya da çocuğa derler ki, bak, bu anne babanın ilacı, bunu kesinlikle içmemelisin. Çocuk da tamam der. Hepimiz bunu çocukluğumuzda yaşadık.
1: Yaşadık.
0: Korkardık
1: Tabii hep
0: ellemeye.
1: bizden
0: Kesinlikle
1: yüksek yerlerde değil
0: ellememiz
1: ilaçlar.
0: gerektiğini inanırdık. Yani ona
1: Evet.
0: dokunmamız, yerde bulduk diye, yüksekte değil diye alıp içmezdik. Gene yüksek bir yere koyardık
1: Koyardık.
0: ya da annemize, babamıza verirdik. Bak, bu ilaç ben burada buldum deyip verirdik. Onu endişelendirmezdik. Ama bugün günümüzde geldiğimiz noktada ebeveynler çocukların ayrı bir bölümleri olan

0: platformları kesin kurallarla korumuyorlar, evet. koymuyorlar. Yani örnek veriyorum, çok basit bir şey. Benim çocukluğumda hep beraber bir film, Türk filmi izlediğimiz zaman, bir Kemal Sunal filmi izlediğimiz zaman ya da başka bir Yeşilçam filmi izlediğimiz zaman, orada çok küçük bir müstehcen sahne gördüğümüzde, evet. bir öpüşme sahnesi gördüğümüzde
1: ya da bir argo.
0: Anne, tabii anne baba Hı-hı. o esnada hemen kanalı çevirirdi. Kapatırdı ya da kapatmasa bile biz utancımızdan yüzümüzü eğer bakmazdık. Ama bugün günümüzde çocuklar için bunlar çok normal hale geldi. Maalesef, ebeveynlerin pozitif maalesef. Yaklaşımlarından dolayı, hoşgörülü, toleranslı yaklaşımlarından dolayı şunu unutmamak gerekir. Taviz, tavizi doğurur. Şimdi bu noktada çocuklara gösterilen tavizler o kadar fazlalaştı ki artık anne babalar bu konuda biraz daha rahat hale geldiler. Şimdi bu neye dönüşüyor onu söyleyeyim. Bir kere çocukta şiddet eğilimi artık oturuyor. Önce anneye ya da ablaya karşı olmaya başlıyor. Eğer erkek çocuğuysa bu. Kız çocuğuysa tam tersi. Karşı cinse yönelmeye başlıyor bu şiddet eğilimi. Bir süre sonra akran zorbalığına dönüşmeye başlıyor. Yani arkadaşlarına uygulamaya başlıyor bu durumu, şiddeti. Sonra anne babalar okulda şikayet almaya başlıyorlar. İşte çocuğunuz şöyle şöyle şiddet uygulamış, arkadaşına şöyle şöyle davranmış, bu kötülüğü yapmış vesaire diye. Ama anne baba bir filmi biraz geriye sardığında, biraz daha dikkatli izlediğinde çocuğunun tutum ve davranışlarını görecektir ki ablasına karşı, kız kardeşine karşı, anneye karşı bir zorbalık, bir şiddet eğilimi içerisinde olduğunu görecektir, kestirecektir. Burada başlangıç noktası çocukların beslendiği kaynaklar, filmler, oynadıkları oyunlar, izledikleri reklamlar, açık söylemek gerekirse online oyunlar, bunlar hep çocuğu bireyselleştiriyor, duygusuzlaştırıyor ve açıkçası çocuğu biraz daha o duygusallıktan yoksun bırakınca otomatik olarak açıkçası çocuk şiddeti normalleştirmeye başlıyor. Yani bu konuda kendini dünyanın merkezine koyuyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Anne babalar bu hatayı çok yapıyorlar. Bir kişinin birey olması demek bireysel olması anlamına gelmiyor. Çocuğu bir birey gibi düşünmeye çalışırken bireyselleştiriyor anne babalar. Anlatabildim mi? Yani demek istediğimi. Şöyle ki, çocuk kendi ayakları üzerinde basan, hayatını kendi kendine idame edebilecek yetişkinlikte, bireysellikte olsun istiyorlar. Ama o birey olmayı bireysel ama, hale yani, getiriyorlar. Yani yetişkin bireymiş gibi düşünmek
1: dozu
0: yerine
1: dozu kaçıyor bence. Tabii, onun fazla
0: şimdi
1: bir
0: çocuk
1: imkan sağlamıyor.
0: Dünya o zaman işte bireyselleştiği zaman çocuk dünyanın merkezine kendini koyuyor. Her şey bana hizmet edecektir olarak bakıyor. Buna şiddet
1: doğru
0: eğilimi
1: şey
0: de dahil.
1: Doğru şey derken yanlış bir şey yapılıyor.
0: Kesinlikle.
1: Aslında.
0: İşte bakın.
1: Kimse kendi çocuğunun kötü bir yola girmesini zaten istemez ama bazen kendi elimizde böyle sunu veriyoruz,
0: aynen
1: gönderiyoruz.
0: Öyle. İşte buna dikkat ederlerse çocuğun birey olması, bireysel olması anlamına gelmiyor kavramını eğer düşünürlerse, kendi hayatları içerisinde yerleştirirlerse çocuğun zorbalığı, şiddet eğilimi de bir parça asgariye indireceklerdir. Ne olacaktır? Birincisi, izledikleri, çocukların izledikleri filmlere, beslendikleri kaynaklara biraz daha şey vuracaklardır, ket vuracaklardır, biraz daha kısıtlayacaklardır, sınırlandıracaklardır. Sadece filmler midir, çizgi filmler midir? Hayır. Aynı zamanda kitaplar da. Mesela 13-14 yaşındaki çocukların, küçük çocukların kitap fuarlarında gözlemliyorum. Okudukları romanları bir görseniz Hande Hanım, yani cinayet romanları, asmalı, kesmeli, öldürmeli romanlar o kadar hoşlarına gidiyor ki çocukların. Çok normalleştirmişler yani birini kesmek, öldürmek, biçmek ve sonrasında argo kelimeleri kullanmak çocuklar için çok normal hale gelmiş. Birbirlerine karşı o kadar rahat bir şekilde argo kelimeleri kullanıyorlar ki bu onlar için çok normal bir şey. Ve maalesef bu platformlarda yer alan filmler, artı 18 ibaresi, artı 13 ibaresinin yer aldığı filmlerde kullanılan argo kelimeler, küfürler çok normal bir şekilde hayatın içindeymiş gibi karşılanıyor. Elbette ki yetişkin bir insan gündelik yaşamında, iletişiminde, markette, bakkalda, manavda bunu kullanmaması gerektiğini bilir. İş hayatında kullanmaması gerektiğini bilir ama çocuk bunun dozunu bilemez ki. Öğretmenine karşı bile kullanırken, kelimelerini kullanırken çok farklı şeylerle yaklaşıyorlar. Hatta sizinle mi konuştuk geçenlerde, birisiyle görüştüm, konuştum da çocuk şunu söylüyormuş. Bir öğretmen arkadaşla konuştuk galiba. Özellikle son zamanlarda Güney Kore yapımı filmler ve yapımlar, izlenecek şeyler fazlalaşmaya başladı. Oradan ithal etmeye başladık. Müzik grupları var, yabancı müzik grupları, Kore müzik grupları. Onlar içerisinde mesela çok baby face diye tabir edilen, İngilizce tabirle bebek yüzlü sanatçılar, şarkıcılar var, popçular var. Onlar içerisinde eşcinsel eğilimli olanlar var ve çocuklar bunu normal karşılamaya başlamışlar. Bir öğrenci öğretmenine demiş ki, öğretmenim ben geçişken cinsiyetim, yani iki cinsiyetli olmaya karar verdim demiş. Çocuk bunu o kadar küçücükken rahat bir şekilde bunu söylüyor. Bu çocuk bunu nereden biliyor? Cinselliği nereden biliyor? Henüz bilmiyor. Bilmediği şey üzerine konuşuyor. Ama nereden besleniyor? O kaynaktan besleniyor. Dolayısıyla o müzik grubundaki
1: en beslenmemesi gerekenden besleniyor.
0: Tabii, ve anne babalar bunu bilmiyorlar. Bakın bunu çocuk rahat bir şekilde öğretmenine söylüyor. Yani bunu bir öğretmen arkadaş söylüyor bana. Açıkçası çocukların beslendiği kaynaklara anne babaların çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocuğu zehirleyen bir şey olmasın. Hayatını nasıl diyeyim daha kötü hale getiren bir şey olmasın. Olaylar biraz daha ileriye vardığında, sorunlar çok çok daha kocaman hale geldiğinde anne babalar maalesef önünü alamaz hale geliyorlar. Bir süre sonra işte danışman, psikolog bilmem ne çeşitli şeylere başvurmak zorunda kalıyorlar. Kalıyor. Problemler büyümeden, sorunlar daha kocaman hale gelmeden görecekler çocuğun beslendiği, çocuğu zehirleyen kaynaklar neler, onların önüne geçecekler. Çocuğu daha disiplinli hale getirecekler. Okula gitmesi gereken saat, gelmesi gereken saat, ödevini yapması, dersini yapması gereken saat, bunları belirleyecekler. Ondan sonra zaten çocuğun hayatında bir disiplin olunca bunlardan sıyrılmış oluyor otomatik olarak. Siz çocuğu nasıl beslerseniz çocuk o doğrultuda gidiyor. Anne babaların özellikle şiddet eğilimi noktasında, duygusuzluk noktasında bunlara dikkat ederlerse zannedersem hani sıkıntı da yaşamayacaklardır. Ama bazıları diyor ki hocam biz ne yaparsak yapalım yani çocuk motive olmuyor, yani derse oturmuyor, ne yaparsak yapalım bir türlü baş edemiyoruz diyor.
1: Geçen gün şöyle bir şey döndü etrafımda, tanıdığım biri çocuğuyla konuşuyor, anne çok sıkıcısın dedi. Daha 8 yaşında. Dedim ki neden sıkıcı annen? Her şeye kural koyuyor dedi. Yani benim kendime ait olması gereken saatlerim var. Her şey kurallı, her şey saatli olmak zorunda. Saatli derse giriyorum, saatten dersten çıkıyorum. Aynı şeye aynı dakikada yemek zorundayım. Yani 8 yaşında bir çocuk bunu
0: anormal hale getirmiş. Normal yani, olan bir şeyi.
1: Ben şoka girdim hocam, o kadar normal doğru cümlelerle. Bir de annesine sıkıcısın dedi bu arada. Yani evet, çok rahat bir şekilde hani diyorsunuz ya siz, istediğini istediği gibi söyleyebiliyor. Çocuklarda aşırı bir güven var.
0: Özgüven, aşırı özgüven var. İşte dedim ya, bireyselleştirmeye, bireyleştirmeye çalışırken çocukları, sen bir bireysin, ben seni olduğun gibi kabul ediyorum derken
1: doz kaçmamış,
0: bir süre sonra bireyselleştiriyorlar. Yani çocuğun dünyasını bireyselleştiriyorlar. Evren sanki çocuğun etrafında dönüyormuş gibi bir durum haline geliyor. İşte bakın burada ne var biliyor musunuz? Çocuğu aslında anne baba izole bir hayatın içerisine hapsediyor. Hayatın farkında değil çocuk. Yani burada daha önce de belki bahsetmişizdir ama çocuklara sorumluluk vermiyorlar. Çocuğun mesela aslında benim şu zamanda gözlemlediğim bu. Mesela o kızcağız da dahil olmak üzere Hande Hanım. Akademik olarak başarılı olmasın çocuk. Yani akademik olarak başarısız olsun ama ahlaki olarak başarılı olsun. Çünkü ben şuna dikkat ettim. Çocuk ahlaki olarak başarılı olduğunda akademik başarı arkadan geliyor. Ama akademik başarı geldiğinde eğer ahlaki yönden zayıfsa çocuk akademik başarılı
1: hiçbir şey getirmiyor.
0: Oluyor fakat arkasında hiçbir şey yok. Ya düşünsenize.
1: Onun dengesi ve öncesi sonrası çok
0: düşünün,
1: önemli.
0: Yani son derece başarılı bir hırsız yetiştirseniz ne olur? Ya da ne bileyim insanlara zarar veren, yalan söyleyen bir imam yetiştirmiş olsanız ne olur ki? Anlatabildim mi? Dolayısıyla ahlaki yönden çocuklarımızı önce iyi hale getirmemiz lazım. Zannedersem bir mola vereceğiz. Ondan sonra bu konuya değinelim de.
1: Değinelim
0: devam
1: hocam.
0: Edelim.
1: Kısacık bir ara eğitimci yazar Murat Tunalı ile sohbetimiz reklamların ardından devam edecek.

0: Kısa bir ara verdik. Reklamların ardından programımız devam ediyor. Klasik tabii, biz arada hocamla.
1: Bir program daha yaptık değil mi?
0: Bazen böyle yayında konuşamadıklarımızı da söylüyoruz tabii ki, ama ben canlandırma falan yapıyorum hocam. Bazen diyor ki biliyorum tabii ki böyle şeyler oluyor.
1: Aslında şeyde aralarda konuştuklarımız şey ders gibi işleyeceğimiz konuların temelini oluşturuyor. Bence kötü değil. Aslında hani onlara da böyle bir mikrofon koyup sonradan kaydedip versek çok güzel olur aslında. Çok güzel renkli bir program
0: kesinlikle,
1: olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Ya şöyle, aslında söylediğiniz şey çok doğru. Çocuklarda özellikle akademik başarı, ahlaki başarıdan sonra geliyor diye konuştuk, ama günümüzde çocukları o kadar çok böyle anne babalar kendilerinde yapamadıkları, kendilerine dindirmek istedikleri şeylere o kadar çok vermişler ki çocuklara. Çocuklar artık anne babayı arkadaş gibi, yani akran gibi görmeye başlıyor. Yani anne babanın korkusu, şimdi bizim dinleyicilerimiz mutlak surette bunu anlayacaklardır. Kendi çocukluklarındaki anne babanın acaba saygı mı yoksa korku mu? Saygıyla korku karışık bir şeydi. Tam saygı da diyemeyiz. Ödümüz patlardı anne babamızın bir bakışından derler. Aa, aynı bizim evdeki durumdu der şimdi dinleyicilerimiz. Ama şöyle de bir şey var. Yani şiddet uygulanmıyor. Yani bir bakışıyla tamam her şey çözülebiliyor. Hani dediniz ya arada az önce,
0: evet,
1: misafirliğe giderken anne babamız bizim karnımızı doyururdu. Öyle götürürdü ve misafirlikte bir şey yeneceği zaman hadi bakalım otur sofraya dendiğinde şu bile dönmezdi. Aa, onun karnı tok denmezdi. Hatta anne baba
0: yemez,
1: yavrum açsan otur derdi, ama o bakışıyla hadi bakalım birazcık cesaretin varsa, sıkıyorsa otur bakalım o sofraya bakışıyla, o bir numaralı bakış, açıkçası eve gidince onun hesabını vereceksin. Dolayısıyla oturmaman gerektiğini, annenin öyle söylese bile oturmaman gerektiğini bilirdin. Ben size oturun diyeceğim oradaki gittiğimiz misafirliğe, ayıp olmasın diye, nezaketsizlik olmasın.
0: Ama
1: büyük
0: siz dökmeyin, saçmayın.
1: Siz oturmayacaksınız.
0: Bunun altında aslında işte siz dökmeyin, saçmayın, orada bir sıkıntı çıkarmayın, bir arıza çıkarmayın.
1: Ya tabii ki, yani içinde ya onun çocuğun aç kalması aslında
0: değil.
1: Çocuk şimdi kendi başı, şimdi orada da bir eğitim var Hande Hanım. Bizim çocukluğumuzda anne baba peşimizden koşturmuyordu elinde kaşıkla ekmekle yemek yiyelim diye. Gel bunu da ye, şunu da ye, koşturmuyordu. Yani biz ailecek otururduk sofraya, yemeğimizi yerdik. Ama yerken çocuk olduğumuz için motor hareketlerimiz, reflekslerimiz gelişmediği için ister istemez döküyorduk. Yemeği döküyorduk, yağa dökülüyordu, halıya dökülüyordu, sofra bezine dökülüyordu. Hatırlarsınız, sofra bezinin, yer sofrasında oturuyorsak sofra bezinin altına bağdaş kurarak oturulur. Sofra bezi üzerinize çekilir. Yemek dökülüyorsa bile sofra bezine dökülür. Dolayısıyla herhangi bir yer lekelenmez. Şimdi anne biliyor ki gittiğimiz yerde misafirlikte ben yemek yersem etrafa dökeceğim, insanlara ayıp edeceğim, yani kirleteceğim sofrasını, orasını, burasını. Dolayısıyla anne baba bunu bildiği için o insanlara zorluk çıkmasın diye evinde çocuğunu doyurup oraya götürüyor. Ama nezaketsizlik olmasın diye yavrum açsan otur der ve sen oturmaman gerektiğini bilirsin. Bilsin. Bu kadar uç noktalarda bir iletişim söz konusuydu anne babayla, otorite
0: noktasında. Konuşmadan iletişim kurabilmek.
1: Kesinlikle gözlerle, bakışlarla
0: şu
1: anlaşılırdı.
0: Şu an bence yok. Yani şu an yeni jenerasyon.
1: Çünkü iletişim yok ki. İletişim yok. Konuşarak iletişim yok.
0: Evet.
1: İletişim kurulmuyor. Dolayısıyla şimdi biz can kulağıyla dinlerdik. Anne babanın sesinin şiddetinden, renginden, öfkeli mi, kızgın mı, mutlu mu, mutsuz mu, onu bilirdik. Ama bugün öyle değil. Bugün anne babalar çocuklarını artık anne baba çocuk üçgeninde bir arkadaş gibi görmeye başladıkları için, onlara o kadar sınırsız seviyede bir dünya verdikleri için, özgürlük şansı verdikleri için, çocuklar bu özgürlüklerin sınırını bilmediği için anne babayı arkadaş olarak görüp onlarla ona göre muhabbet ediyorlar, ona göre muhatap oluyorlar, ona göre konuşuyorlar ve biz de buna bakıp şahit olup şaşırıyoruz. Yani bir çocuk anne babasına ne kadar sıkıcısın diyememeli, dememeli zaten. Dememesi gerektiğini anne baba bilecek ve onu sağlayacak. Ama bu da küçük yaşlardan itibaren başlıyor. Şimdi tam bu noktada anne babalarla ilgili bazı birkaç noktaya değineceğim. Bir tanesi ebeveynin tutarsızlığı. Yani hani siz dediniz ya, ben size bir örnek verdiğim molada ne konuştuğumuzu,
0: evet,
1: da en azından anlatmış, ipucunu vermiş olalım. Benim küçük 15 aylık kızım artık ayaklandığı için bir şeyleri istemeye başladı sürekli olarak ve bunları isterken almaması gereken, uzanmaması gereken, gitmemesi gereken şeyleri de istemeye başlayınca ben ona artık hayır diyorum. Hayır dediğimde yüzüne sertçe bakıyorum ve sesimi de sertleştiriyorum. O da bunu bakınca, bu bakışı her zaman görmediği için eliyle yapıp eliyle böyle sağa sol işaretini sağa sola çekerek elini işaret parmağını hayır anlamında olduğunu onaylıyor bana. Şimdi bu daha küçücükken başlıyor. Şimdi bu yavaş yavaş konuşmayı öğrendiği zaman, iletişim kurduğu zaman devam edecek bu. Yani çocuğun her istediği anda verilmek durumunda değil. Verebilirsiniz ama istediği anda da vermek durumunda değilsiniz. Mağduriyeti bilerek, isteyerek yaşatacaksınız çocuğa. Fakat bu ebeveynler özellikle kendi aralarında tutarsızlık yaşıyorlar. Mesela nasıl? Birincisi, anne çocuğa kızıyor. Baba da diyor ki gel kızım sen gel, ben seni ya severim canım benim diyor. Anneyi döveceğim ben, of yapacağım onu ben diyor mesela çocukken.
0: Aslında çok masum ya da, gibi görünüyor.
1: Ya da çocuk biraz daha yetişkin, bu kadar küçük değil. Ya anne baba, ya anneme bir şey söylesene, baksana. Ya ne var yani, çocuk bunu istiyorsa sen de ne kadar despotsun. Anne de oradan cevap veriyor. Sen çıkardın tepemize bunu. Bak şimdi önümüze alamayacağız, daha sonra olmayacak. Ben uğraşıyorum bunun dertleriyle, ne haliniz varsa görün deyip pıt anne çekiliyor. Şimdi
0: çocuğun
1: çocuk,
0: istediği ortam bu arada.
1: Tabii çocuk şimdi
0: kaos
1: burada
0: olsun ve
1: çocuk bu
0: ben
1: çatışma ortamından çocuk bu çatışma ortamından gerilla taktiği gibi bu çatışma ortamını doğurtturup diplomatik bir yöntemle anne babayı birbirine düşürüp istediğini elde ediyor. Ama bu neye neden oluyor? Anne antipatik, baba sempatik oluyor.
0: Ya da
1: daha
0: tersi.
1: Sonra tam tersi. Baba istemiyor, baba antipatik oluyor, anne sempatik hale geliyor.
0: İşine
1: ya
0: göre.
1: Da bakın bunun daha uç noktası ne biliyor musunuz Hande Hanım? Bunun daha uç noktası anne antipatik, baba antipatik, kim sempatik? Anneanne, babaanne, dede. Olaya
0: dış güçler.
1: Üçüncü kişiler müdahil oluyor. Ne var yani? Şimdi mesela yakinen şahit olduğum bir şey. Mesela eşimin ablası öğretmen. Küçük 4-5 yaşlarında bir, şimdilerde 7-8 yaşına girdi de 4-5 yaşlarındayken şeker istiyor çocuk. Ve anne baba da öğretmen, eğitimci ve son derece bilinçli insanlar. Çocuğa şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyorlar.
0: Şekerli, sürekli tüketilmemesi gerekiyor.
1: Ve çocuğa kesinlikle şekerli gıdalar vermiyorlar, yedirmiyorlar. Özellikle 4-5 yaşındayken, 3-4
0: damak
1: yaşındayken.
0: Damak tadı gelişme. Tabii.
1: Vermiyorlar, gelişme. İstemiyorlar. Şimdi bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi şeker tatlı, damak tadı açısından diğer yemekleri sevmeyecek, beğenmeyecek. Çocuk diğer yemeklere daha rahat alışsın, besinleri benimsesin diye yedirmiyorlar özellikle. İkincisi çocuğa özellikle şekerin biyolojik olarak ne kadar zarar verdiğini biliyorlar. Yedirmiyorlar ama anneanne ne yapıyor?
0: Anlar arkasından
1: alıyor onu, alışveriş işe götürüyor markete. Kızım diyor, bunu diyor vereceğim ama diyor sakın anne babana söyleme, iyi mi diyor. Söylemiyor çocuk. Eve geliyor, tüketiyor şekeri. Sonra anne baba geldiğinde küçük kızımız ne diyor? Ben size ne yediğimi söylemem ki.
0: Ya.
1: Şimdi anlatmaya çalıştığım şey, bu şeker gibi tatlı olan muhabbetlerin dışında başka şeyler de var hayatın içinde. Örnek veriyorum, anne babanın izin vermediği, sınırlandırdığı şeyleri anneanneler, babaanneler, dedeler gayri yasal olarak onların haberi olmaksızın veriyor. Ya da tam tersine onlarla çata çat karşı gelerek, ya ne var yani çocuk bununla oyalandıysa, oynadıysa ne olur yani oynasak. Tamam siz almayın, ben onu alacağım bilgisayar, ben onu alacağım cep telefonu, ben onu alacağım bu oyunu diyerek çocuklara bunu yapıyorlar. İşte burada tutarsız yaklaşım deniyor buna. Yani pedagojik yaklaşım olarak tutarsız yaklaşım. Anne olumlu bir şey söylüyorsa baba olumsuz yaklaşıyor. Anne ile babanın tutarsızlığı, davranışlarının tutarsızlığı ya da anne baba tutarlı ama anneanne, babaanne ya da dede tutarsız. Bu noktada çocuk tabir uygunsa ortada kalıp bunlardan kendine menfaat çıkartmış, menfaat devşirmiş oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer unsur, çocukların okul başarısındaki motivasyonundan bahsedecektim. Özellikle çocuğun okulu ve dersleri nasıl gördüğü, anne babanın çocuğun okulunu ve derslerini nasıl gördüğü çok önemli. Şimdi anne babanın çocuğun derslerini gördüğü gözle acaba çocuk görüyor mu? Bunu hiç düşündü mü acaba anne babalar? Bizim çocuk yeteri kadar ders çalışmıyor. Bizim çocuk hiç ders çalışmıyor. Bizim çocuk hiç defteri kitabı eline almıyor diyen anne babalara soruyorum. senin çocuğunun okulunu gördüğün gözle, yani nasıl görüyor mesela anne baba? Çocuğum okuyacak, büyük insan olacak, okumuş bir insan olacak, kimseye muhtaç olmayacak, bilgi bakımından yetişecek ve iyi bir yerde çalışacak, ekmeğini alacak, zihin gücüyle, beden gücüyle değil de zihin gücüyle hayatını idame ettirecek. Anne baba bunu görüyor. Ama çocuk ne görüyor? Hani az önce bir örnek vermiştiniz ya, anne ne kadar sıkıcısın diyor. Şimdi çocuğun anneyi gördüğü, annenin söylemlerini gördüğü göz sıkıcılık.
2: Evet.
1: Ama annenin söylediği disiplin, kurallar, silsileler ve disiplin. Çocuk o kuralları sıkıcılık olarak görüyor. İşte aynı şey okul ve dersle alakalı. Açık söylemek gerekirse çocuklar saatlerce derslere maruz kala kala bunu sıkıcı bir şey olarak görüyorlar. Sıkıcı bir eylem olarak görüyorlar. Oysa annenin gözünde ooo çok güzel, tatlı bir şey, harika, geleceğini inşa ediyor. İyi, çocuk bu kadar uzun vadeli plan yapamıyor ki. Çocuğun gördüğü, gösterip görebileceği en fazla bir gün sonrası, bir hafta sonrası. Yani sınav tarihlerini bile çocuklar zor akıllarında tutuyorlar. Yazılı olmasa tutamayacaklar. Önümüzdeki hafta şu tarihte şu gün sınavımız var çocuklar dediği zaman eskiden biz böyle hazır ola geçerdik. Eyvah, sınav var. Hemen defterimize not alırdık. Ve o gün için
0: tutardık hocam. Şimdi çocuklar hiçbir şeyi,
1: şimdi çocuklar işte planlamayı bir düşünsenize, bir hafta sonrasını bile yapamıyorlar. Yani bir gün sonrasının planını ancak yapabiliyorlarken çocuğa siz okul bitecek, sen başarılı olacaksın, çok iyi yerlere geleceksin diyorsunuz. Çok uzun vadeli bir şey koymuş oluyorsunuz. Çocuk bunu göremiyor. Göremediği için de kısa vadede yaptığı meşguliyet sıkıcı olan ders çalışmak. O nedenle de motivasyonunu kaybediyor. Peki ne yapmak lazım? Çocuğu nasıl motive etmek gerekiyor? Yani o motivasyonunu nasıl sağlamak gerekiyor? Bu noktada şöyle bir şey var. Çocuğun geleceğe dair hayallerini sorgulamak lazım. Birincisi, çocuğun gelecekte ne olmak istediği, hayalindeki olan şeyi ne olduğunu sorgulamak lazım. Sohbet edeceksiniz çocukla alakalı. Kaldır kitapları yavrum, seninle sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Çalışma ders. Bugün sana bir saat müsaade ediyorum. Ders çalışmayacaksın ama sohbet edeceğiz. Çocuk şaşıracak tabii. Doğal olarak senin hayalin ne? Ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Planın ne? İşte çocuk anlatacak, ben bunu olmak istiyorum, şöyle yapmak istiyorum, onu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum diye anlatacaktır. Akabinde çocuğun hayaliyle okul hayatını birbirine bağlamak gerekiyor. Yani hayalini, bak işte onu olabilmen için sorular soracaksınız. Onu olabilmen için nasıl olacaksın? İşte şöyle olacağım, YouTuber olacağım diyor mesela. YouTuber olabilmen için bile bilgisayarı iyi bilmen gerekiyor. Bilgisayarın videolarını, çekimlerinin, kurgu ve montajlarının nasıl yapıldığını öğrenmen gerekiyor. Bununla alakalı teknik bir bilgi, eğitim alman gerekiyor. Bununla ilgili iletişim fakültesinde okuman gerekir en kötü ihtimalle. Bu teknik bilgilere hakim olman gerekir. Bir YouTube çekimini bile yapabilmen için bunları bilmen gerekir. Fotoğrafı, videoyu, fotoğraf makinesini tanıman gerekir. Bunlar hemen hop diye olabilen bir şey değil.
0: Her şeyde olduğu gibi bu da bilgiye dayalı.
1: Üstelik gelişmekte olan, sürekli gelişmekte olan bir bilgi. Şimdi düşünebiliyor musunuz Hande Hanım, sizin aldığınız teknolojik eğitimle bugünün eğitiminin aynı olabileceğini? Yani ben şundan kesinlikle eminim ki 20 yıl önce iletişim fakültelerinde, radyo ve televizyonculuk programlarında, bölümlerinde öğretilen bilgilerin bugün aynı olmayacağını ben bile en cahil halimle tahmin edebiliyorum. Çünkü her şey çok değişti. Yani bundan 15-20 yıl önce Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Bunlar yoktu hayatımızda. Yani anlık iletişim, ya anlık iletişim, telefon vardı, alo, mesaj, bu kadar. Yani basma tuşla numaraları çevirirdik. Yani kocaman böyle kolumuz kadar
0: sadece
1: bir telefon.
0: Sadece iletişim, gerçekten iletişim.
1: Gerçek iletişimdi, o ayrı. Ama iletişimin seçenekleri çoğaldı. O kadar çoğaldı ki online iletişim denen bir şey çıktı ve onun içerisinde çatallanan...
0: Hele pandemi sürecinden geçtik. İyice bizim için önemli hale geldi yani.
1: Evet.
0: Toplantılar yapılıyor. Kesinlikle öyle.
1: Şimdi böyle
0: kurslar
1: bir durum
0: yapılıyor.
1: Böyle bir durum söz konusuyken, çocuğu bunu adapte ederken, çocuğa bunu anlatırken güncellenen bilgiler olduğunu ve bunu da uyum sağlamak gerektiğini, akademik başarıyla mümkün olabileceğini, derslerinin iyi olması gerektiğini anlatarak onunla sohbet ederken bunu söyleyeceksiniz. Eğer bunu yaptığınızda o çocuğun motivasyonu tekrar geri gelecektir. Çocuğun hayaliyle yaptığı işi birbirine bağlamak gerekir. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Zamanımız da daralıyor. Biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çocuğun hayalini bir binaya benzetirsiniz. Şu anda yapmakta olduğun ödevin bile o binanın duvarını ören bir tuğladır. Sen o tuğlayı koyuyorsun ve bundan binlerce, o bina binlerce tuğladan oluşur. Senin de o hayalin binlerce saatten, binlerce dakikadan oluşacaktır. Sen o tuğlaları koyuyorsun. Birinci sınıfı bitirdiğinde, lise 1'i bitirdiğinde işte o binanın bir duvarını çıkmış oluyorsun. Ve kaldı işte 10 tane duvar daha. Liseyi bitireceksin, üniversiteyi okuyacaksın. İşte üniversitede okuduğun zaman o binayı tamamlamış olacaksın. Okuduğun akademik eğitim hayaline hizmet etmeli diye salık vermek i̇şte gerekiyor çocuklara.
0: Az önce söylediğimiz bu ahlaki durum da o duvarlardan bir tanesi hocam. Onlar olmasa bu sefer
1: kesinlikle
0: bomboş bir akademik kariyer olacak.
1: Kesinlikle öyle. Çocuklara ahlaki anlamda da bir şeyler vermek gerekiyor. Bir de bir şey daha var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Çocuklara özellikle hayallerini hani kurcalarken, kaşırken şuna dikkat etmek gerekir. Her anne baba çocuğunu kesinlikle tanır. Özellikle anneler çok çok iyi tanır. Mesela çocuk motive olurken bir şeylerden mi kaçıyor? Yani mağduriyetlerden mi kaçıyor? Mahrumiyetlerden mi kaçıyor? Kaçmak için yapıyor? Yoksa hazza ulaşmak için mi yapıyor? Yani bir şeyleri böyle kazanımını elde etmek için mi yapıyor? Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Çocuk mesela şampiyon olmak için mi mücadele ediyor? Yoksa küme düşmemek için mi mücadele ediyor? Buna dikkat ederek anne babalara baksınlar çocuklarına. Hayalleriyle ilgili sohbet ederlerken akademik gerekliliğin, okul hayatının gerekliliğini de anlatırken buna göre eğer bir çocuk acıdan kaçan, mahrumiyetlerden kaçan birisi değilse, hazza ulaşan birisi ise onun hayalininle ilgili bir şeylerden bahsederken işte bak biz okuyamadık. Bak işte biz şöyle zor şartlarda çalışıyoruz. Bu kadar saat ayakta kalıyoruz. Beden gücümüzle çalışıyoruz. Sağlığımızı kaybediyoruz gibi örneklerle o çocuğa acıdan kaçma yaklaşımlarını sergileyemezsiniz. O onu motive etmeyecektir. Aksine ne kadar sıkıcısın anne moduna bürünecektir çocuk. O nedenle çocuğa onun motivasyon kaynağı kanalı neyse o kanaldan yürümek gerekir. Varsayalım ki çocuk motivasyon kaynağı olarak hazza ulaşan, güzelliklerden motive olan bir yaklaşım içerisinde. O zaman ona akrabaları içerisinde çok iyi koşullarda olan, hayat standartları çok yüksek olan birisi varsa onu örneklendirerek bak, onun da çocukluğunda o da ders çalışmayı sevmezdi senin gibi. Ama ondan sonra kafasını çalıştırdı, ders çalıştı, dersleri sevdi, sevmese bile yapması gerektiğini düşündü ve yaptı, başarılı oldu. Şu an ne kadar başarılı, bak onun yerinde olmak istemez misin diyerek hayallerini biraz revize etmek gerekiyor. Bu şekilde açık söylemek gerekirse çocuklara yaklaşım tarzı sergilenebilir. Son olarak zannedersem bir iki dakikamız var. Çocuklar anne babalarının öğretmenidir şeyimiz var. Yıl 1995 ya da 96 idi. Babamın maddi durumu hiç iyi değildi. İflas etmek üzereydi. Bu körfez krizi sonrasında yaşanan ekonomik buhranla birlikte. Babam bunu bana yıllar sonra anlattı. Bir işçimiz çalışırken ben de 13 ya da 14 yaşında filanım. İşçimize malzeme taşıyorum. Kullandığım malzemeleri taşıyorum ve koşarak taşıyorum. Hızlı hızlı taşıyorum. Babam beni durdurdu. Ben bunu hayal meyal hatırlıyorum. Oğlum niye bu kadar çok hızlı çalışıyorsun? Gerek yok ki bu kadar çok çalışmana demiş. Ben de ona baba ben ona hızlı hızlı taşırsam o bizim için çalışıyor. O işçi daha çok iş yapar. Daha çok iş yaparsa biz daha çok para kazanırız demişim. Babam bunu duyunca duygulanmış haliyle, yani beni engel olmamış bana, ben hızlı hızlı taşımaya başlamışım. Oysa ki o adam yine mesaisi kadar normal çalışacak ama ben çocuk dünyamda ona işini kolaylaştırmayı kendimce iyi bir şey olarak görüyorum. Sonra babam bunu yıllar sonra bana anlattı, dedi ki ben dedi hayatında yıkılmak üzereydim o anda, ekonomik olarak çok kötüydüm. Fakat senin o hareketini gördükten sonra kendime ibret aldım, dedim ki küçücük çocuk bu kadar mücadele ediyorken sen utanmayacak mısın bu mücadelenin yardımına koşmaya, bu mücadeleyi yapmaya? Ve o vakit itibariyle tekrar diyor ayağa kalktım. Senin o küçük Murat'ın mücadelesinden kendime ilham alıp koşturdum ve bugünlere geldik demişti bana. Açıkçası öğretmendir çocuklar anne babalarının. İlham kaynağıdır çocuklar anne babalarının. Anne babalar çocuklarına bakarken bir de bu gözle baksınlar. Bu öyküyü de anlatırken babama da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Dinleyicilerimiz de dua etsinler. Açıkçası bu örnekle bitirmek, tamamlamak istedim. Bunu da unutmasınlar dinleyicilerimiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyorum.
0: Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamızı ağırladık. Bugün yine stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Recep vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Adalet Bakanlığı Sermaye Piyasası ve özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu başta olmak üzere tüm kurumların hızlı bir şekilde çalıştıklarından bahsetmiş oldu. Vatandaşların haklarının korunacağıyla ilgili önemli açıklamalar yapılmış oldu ve özellikle SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 7 şirketle ilgili İş Bankası'ndan geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetiminin de Ziraat Bankası'nca yürütüleceğini açıkladı Cevdet Yılmaz. Yine fonlara ilişkin yatırımcıların ellerindeki pay senetlerinin kontrolleri, fon mal varlıklarının gerçek durumunun da tespitinin yapılması ifade edildi. Burada yine 7 şirketten 5 Ekim itibariyle bu kapsamda bulunan 17 fonun da Perşembe günü ödemelerin yapılacağından bahsetmiş oldu net bir şekilde. Özellikle olağan olarak tasfiyesi yapılacak 3 şirket vardı. O 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcısına Perşembe günü ödemeleri yapılacak. Bu şirketler kapsamında geride kalan 49 özel fondaysa 2098 kişinin bulunmakta olduğunu paylaştı Cevdet Yılmaz ve kendi kapsamlarında sorunların çözüleceği ifade edildi. Yine gerekli tüm teminatların alınması halinde 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kurallarıyla ödemelerin ivedilikle yapılacağından bahsetmiş oldu. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içerisinde yapılmasıyla birlikte şu an itibariyle değerli izleyenler 455.758 kişinin de çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacaktır diyor Cevdet Yılmaz. Ve bu noktada hak sahipliği, fon ve hesap bazında tüm bu gelişmelerin değerlendirdiğini ifade etti. Ekonominin temellerinin sağlam olduğuna da vurgu yaptı ve şunu bir kez daha ifade etti. Özellikle sayısal bazlı verilerin her birini de paylaşmış oldu Cevdet Yılmaz. 131 fonda tam 455.758 tekil kişinin bulunduğunu ifade etti. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda şu an itibariyle 151.247 tekil yatırımcının olduğunu, İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fondaysa 388.718 tekil yatırımcının bulunduğunu ifade etti. İşte 1 milyona kadar olan paralarında bu Ekim ayı itibariyle ödeneceğini de söyledi, sözlerine ekledi. Bu konuyla ilgili kapsamlı bilgilerin de özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu ve bundan sonraki süreçte daha önemli adımlar atılacağını, vatandaşların hakkının korunacağını ifade etmiş oldu. Olağanüstü bu tasfiye kapsamındaysa hak kazanılacak, hak sahiplerinin ödemeye mahsuben ara ödemelerin de yapılacağını ifade etti. Ara ödemeler en fazla 1 milyon lira olacak ve Takas Bank'tan fiyat bilgisi alındıktan sonra hesaplara yatırılacağını da ifade etmiş oldu Cevdet Yılmaz. Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK'nın kararıyla yol yürüneceğinden bahsetmiş oldu. Yine TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı, yine bir adet genel hisse iade hesabının açılmış olduğundan bahsetti. Her bir fonda oluşan kaynakla fonun alacaklarının kullanılacağını da ifade etmiş oldu. Onu da ifade edelim. Bir kez daha şuranın altını çizmek lazım değerli izleyenler. Şu an itibariyle 455.758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacaktır diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Özellikle yatırımcıların beklentilerini meclisin dikkate alacağını ifade etti ve bu kanunu ivedilikle ele alacağından da bahsetmiş oldu. İletişim Başkanlığı'ndan da önemli bir X hesabından paylaşımda bulunuldu. Gelin o paylaşımı sizlerle birleştirelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'le telefonda görüştü. Hem iki lider bölgesel ve küresel konuları ele aldığını ifade etmiş olalım. Dakikalar önce de bu son dakika gelişmesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmede hem Türkiye-Rusya ikili ilişkileri hem bölgesel ve küresel konularında ele alındığını ifade edelim. İşte o tweet hemen ekranın sağ tarafında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğunu da ifade etti. Cumhurbaşkanı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da ayrıca tebrik etmiş oldu.
0: En önemli
2: ve günün en önemli gelişmelerinden bir tanesiyle devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Tugay, AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi.
3: AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor. Rüşvetsiz, selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
4: Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Konunun detaylarını konuşmaya devam ediyoruz. Avukat Cüneyt Altıparmak'a gidelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Cüneyt Bey, önemli bir gelişme. Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu?
5: Tabii Mehmet Bey, bu aslında biraz da beklenen veya bu konuyu takip edenlerin neredeyse tamamının birkaç gün önceden ilan ettiği bir durum. Burada bir parti değiştirme veya işte AK Parti'nin transferi şeklinde meseleyi yorumlamak biraz meseleyi eksik değerlendirmek olur. Burada aslında AK Parti uzunca bir süredir hizmet etmek isteyen belediye başkanlarıyla bu süreci bir biçimde yürütüyor. Yani bir hizmet etme talebi veya hizmet etmesi için önünün açılması noktasında belediye başkanlarının AK Parti'ye bir teveccühü var. AK Parti de bunu kendi zaviyesinde değerlendiriyor ve uygun gördükleriyle bu yolu birleştirme sürecine giriyor. Bu anlamda önemli. Bugünkü geçişteki konuşma, Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma, Sayın Cemil Tugay'ın yaptığı konuşma da aslında siyaseten bir ideolojik yaklaşım üzerinden bir paradigma değişikliğinden daha ziyade hizmet odağında AK Parti ile Cemil Tugay'ın birleşmesi noktasında bu sürecin bir biçimde birleştiğini gösteriyor. Yani Sayın Tugay yaptığı konuşmada 7,5 yıldır İzmir'e hizmet ettiğini ama bu hizmet sürecinde bir takım sorunların doğduğunu söylüyor. Aslında bu hem yeni oluşan yeni partiye hem de CHP'nin yapısal sorunlarına da bir referans noktası veriyor. Cemil Tugay aslında şunu söylüyor. İzmir'e hizmet noktasında yeni parti ve CHP'nin içerisindeki bulunduğu karmaşa beni bir açmaza itti ve benim bu açmazdan çıkabilmemin de en doğru adresin AK Parti olduğu yönünde bir izlenim oluştu ve ben de buna göre adım attım. Şimdi tabii CHP'den istifa etti kendisi. CHP'den istifa ettikten sonra yeni partiye geçmemesi tıpkı Mansur Yavaş'ın durumuna benziyordu. Ama Sayın Cemil Tugay bir adım daha attı ve hizmet odağında meseleyi İzmir açısından bu konuma taşıdı. Şimdi bu İzmir için ne kadar önemli? Yani seçmen bunu ne kadar alır, ne kadar almaz? Bu 2,5 yıl veya 3 yıl sürecek yeni seçime kadar Cemil Tugay'ın ve AK Parti'nin performansı ile ilgili bir durum. Ama siyaset açısından şunu avantajlı görmekte de veya şu avantajı görmekte de fayda var. CHP dışında, yeni parti dışında AK Parti'nin de bir alternatif olabilme ihtimali İzmir seçmeni açısından en azından 2,5-3 yıllık süreç içerisinde bir değerlendirmeye tabi tutulabilecek veya bir karne doldurma imkanı, bir deneme imkanı sunacak. Bu da ister istemez büyük şehirde dahil olmak üzere belki ilçelerde bir değişim ve dönüşüm dalgasını oluşturabilir. Hı hı. İzmir böyle her ne kadar son 20 yılında, 25 yılında sol tandanslı görünse de aslında sağ veya Demokrat Parti çizgisinin bir biçimde egemen olduğu bir seçmen profiline sahipti. Bu sonradan dönüştü. Her şeye rağmen hizmet olsun veya olmasın buna hiç bakılmaksızın bir sol seçmenin tercihiyle dönüşen veya tercihine dönüşen bir İzmir'i gördük. Bu da bazı hususların bahane edilerek hizmetin aksaması, bazılarının da gerçekten yapabilme kabiliyetinin eksik olduğu bir siyaset çizgisini ortaya koydu. Pek azı başarılı işler yapabildi. Şimdi bu AK Parti'ye geçmesiyle birlikte neler değişecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben çok şeyin değişeceğini, imkanların bir biçimde siyaseten de iktisadi anlamda da bazı imkanların önünün açılacağını düşünüyorum. Aslında AK Parti bu geçişi kabul etmekle büyük de bir yük yüklendi. Yani bu 2,5-3 yıllık süreçte ciddi bir devrim ve ikna geliştiremezse AK Parti bu sefer seçmenin refleksiyle oynama imkanının olamayacağı bir evreye doğru ilerleyecek İzmir. Daha da bu anlamda AK Parti'nin tercih edilmeyeceği bir senaryoyu karşısına çıkacak. Onun için ben bu 3 yıl içerisinde AK Parti'nin tüm imkanlarıyla yani hem siyasi imkanlarıyla hem insan kaynakları havuzuyla ve diğer belediyelerin de belki katkısı ve yardımıyla merkezi hükümetin bu konuyla ilgili İzmir'in bu geri kalmışlığına bir neşter vurması gayretiyle de önemli bir tablo ortaya çıkaracağı kanaatindeyim.
2: CHP seçmeni bunu nasıl yorumlayacak? Neler söyleyecek? Yapılacak hizmetler bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla birlikte CHP seçmeni önümüzdeki günlerde bu gelecek hizmetlere nasıl bir paye verir?
5: Şimdi seçim sonucuna baktığımızda Sayın Hamza Dağ %37 almış. İyi bir oy. %48 de Sayın Cemil Tugay almış. Arada bir 10 puanlık fark var. Yani bu arada aslında çok büyük bir makas varmış veya işte birisi %80 alırken diğeri %10 veya %20 almış değil. Başka seçmenler de var. Yani bu Sayın Tugay'a da yazılabilir, Sayın Hamza Dağ'a da yazılabilir. Ama günün sonunda ortadaki makasın aslında CHP açısından İzmir'de çok büyük bir makas olmadığını da altını çizmekte fayda var. Bu neden önemli? Bu seçmen refleksi açısından bir geçişin olabilme ihtimaline dair bize bir not verebilir. Yani burada
1: TGRT FM Haber.
6: durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 13-20, Ankara 9-22, İzmir 14-25, Bursa 11-21, Konya 9-22, Afyon 9-23, Denizli 12-26, Antalya 18-25, Adana 17-29, Zonguldak 15-19, Samsun 13-23, Trabzon 12-23, Kayseri 9-21, Erzurum 5-17, Gaziantep 13-23, Diyarbakır 12-25 ve Şanlıurfa 14-26 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet bin Ebil Havari rahmetullahi aleyh. Biz ihsana kavuştuk. İbni Ebil Havari bir büyük evliyadır. Her gün sevdiklerine nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, mütevazı olalım. Kimseyi küçük görüp yukarıdan bakmayalım. Demeyin, şu bekçidir ve çöpçüdür şu dahi. Kalpleri kırılırsa yanarsınız vallahi. Her Müslüman olanı seviyorum çünkü ben. Ötekilerine de acıyorum içimden. Diyorum ki, ya Rabbi, ver onlara hidayet. Çünkü ateşte yanmak çetin ve zordur gayet. Resulün de peygamber olduğu ilk zamanda doğru inançlı kişi yoktu Arabistan'da. Lakin o kâfirlere yine de kızmıyordu. Onlar için en fazla bilmiyorlar diyordu. Bazısı iman etti, inanmadı bazısı. Her iki tarafında her gün arttı sayısı. Sonunda Müslümanlar gelip Resulullah'a dediler, takatimiz kalmadı artık daha. Müşrikler eza edip perişan etti bizi. Bir beddua edin de kahrolsun her birisi. O buyurur idi ki onlara her bir defa, bilmiyorlar, bilseler yapmazlar böyle cefa. Hem ben gönderilmedim beddua etmek için, vazifem anlatmaktır doğrusunu bu işin. Evet, bizler kavuştuk Rabbimizin fadlına, vakıf olduk böylece işin hakikatına. Müslüman, ehli sünnet yarattı bizi Allah ve bir mürşit tanıttı bize elhamdülillah. Hak Teala bir kula eder ise muhabbet, sevdiği bir veliyi tanıtır ona elbet. Tanımayanlar da var, kızılır mı onlara? Acımak lazım gelir, bilmiyor anlar zira. Gücünüz yetiyorsa anlatın, kitap verin, yemeğe davet edip oturun, sohbet edin. Bir adamı kurtarmak ne demektir ateşten? Dünyada daha mühim bir iş var mı bu işten? Ali Yülmürteza'ya buyurdu ki o server, sen bir gün bir kimseyi kurtarır isen eğer, nur vermez güneş o gün senden iyi birine, senden kıymetli insan dünyada olmaz yine. Lokman Hakim oğluna uğraştı, etti gayret.

0: girerse akıntıdan bir zarar gelmez ona. İşte o velilerin sözleri, kitapları küfür felaketinden kurtarır insanları.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam Ahlak kitabında Muhammed Halim Hazretleri'nin Berike kitabından naklen bir hadis-i şerif bildiriliyor. O hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların en iyisi ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Ve insanların en kötüsü ömrü uzun, ameli kötü olandır, buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz. İyi günler, buyurun.
3: İyi günler, kolay gelsin hocam.
1: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun efendim, buyurun.
3: İki tane sorum var hocam.
1: Evet.
3: Ölümle ilgili. Bu insanlar ölünce hani kabreye koyuluyor, işte diyorlar akşam ilk gecesinde falan şey geliyor diyorlar, soygu melekleri geliyor diyorlar. Ondan sonra ahiret hayatına gittiği söyleniyor, diğer tarafa gittiği söyleniyor. Yani bu dünyada mı duyuyor ruhlar, yoksa öteki tarafa gidiyor mu? Kimi diyor mezarlıkla bekliyor, kimi diyor buraya geliyor, eşikte falan bekliyor diyorlar, evin kapısının önünde bekliyor diyorlar. Hani ölümle ilgili soru soruyorum size.
1: Peki efendim.
3: İkinci sorum da hocam, sabah erken kalkmayla ilgili. Yani sabah kalkmıyorlar, namaz yok, niyaz yok, bazı insanlara vak yok. Öğlene kadar yatıyor. Saat 10, 11, 12 gibi yatıyorlar hocam. Ondan sonra da diyorlar bizde bereket yok. Bakıyorsun gayede karşısına boşları var. Ondan sonra ne bileyim, hiç bereket yok diyor. Gelen para diyor, bu gibi geliyor diyor hocam. Sabah içerken kalkmıyorlar. Bir de şöyle bir şey duyuyorum ben. Sabah namazından sonra diyor, rızkınızı şafan için yayılın diyor. İşinize gücünüze bakın falan deniyor da. Bunun kastı var mı? Sabah erken kalkmayla ilgili bereketli olduğu söyleniyor sabah erken kalkmanın. Bir de bu sabah erken
1: peki
3: kalkmayla ilgili sorun var
1: peki
3: hocam.
1: Efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Hocam, bir dinleyicimiz de şöyle sormuş. 25 Eylül'de anlaşmalı olarak eşimle boşandık. Bunu soran erkek. 3 talak hakkında gitti mi? Yoksa 2 nikah hakkımız daha var mı?
2: Mustafa Bey, şimdi gelip de o yazışmaları biz görmedik. Değil mi? Diyor ki anlaşmalı olarak. Anlaşmalı olarak bunlar metin ortaya koydu mu?
1: Koydu.
2: Koydu. O metini hazırlarken bir kere oraya yazılı olanlar var. Tamam, işte ben seni istemiyorum, boşanıyorum, neyse o. Ya talak, nikah hakkını peziden kelimeyi yazıyorlar değil mi? Bunu hazırlarken birkaç defa yapsalar, canım o zaman hazırlık safhasında. Şimdi talakta, adakta şaka da ciddidir. Laf olsun diye söylemek de ciddidir.
1: Sarhoşken söyleyen de
2: gider,
1: ayık gibidir yani.
2: Ayık gibidir. Dolayısıyla küfür sözler içinde söyleniyor bu. Tamam, bazı İslam alimleri hani sehven olanlar aynı affedilir buyuruyor da, ama bu işin şakası olmaz. Mesela yaratmak Allah-u Teala'dan başkası için kullanılmaz buyuruyor. Küfür olur buyuruyor. Yani başkasına, Allah-u Teala yarattığı herhangi mahluka, ister insan, ister cin, ister melek, ister hayvan, İster ağaç, ister tabiat.
1: Tevili yok.
2: Yok. Çünkü yaratma kabiliyeti, kapasitesi sonradan var etmek demektir. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarında yok bu.
1: Yoktan var etmek demek.
2: Yoktan var etmektir. Bu Allah-u Teala'ya mahsustur. Bunu üzerine basa basa bir ifade var Saadet-i Ebedi'de. Hangi niyetle olursa olsun buyuruyor. Tevil kapısını tamamen kapatmış. Bu kelimeyi Allah-u Teala yarattıklarından birisine, insana, hayvana, neyse kullandığın zaman iman gider buyuruyor. Şakası yok bu işin. Küfürdür buyuruyor. Dikkat edilmesi lazım. Talak da öyle. Yapacak da ben seni boşadım. Gitti bağım birisi. Bir daha dedim. İkinci gitti. Bir daha dedim. Şakacıktan dedim ya, şakacıktan dedim, gitti.
1: İçimden boşama niyetim yoktu ama öyle söyledim.
2: Şimdi mesela Saadet Ebediye'nin nikah ve talak bahsileri var. Talak bahsinde oturup bir oku ya. Orada açıkça buyuruyor ki talak-ı ricî, talak-ı bâin diye iki tane ifade kullanıyor. İkisi de talaktır bunun. Ricîsi de, bâini de. O talak-ı ricî açık kelimelerle söylüyor. Boşadım. Şart olsun kelimeleri açık kelimeler. Bunun tevili yok. Ama bâin diye bildirdiği defol git dedi.
1: Kinayeli.
2: Ha, kinayeli. O zaman soruyorsun adama. Hangi niyetle söyledin bunu? Korkutmak için söyledim dedi.
1: Tamam.
2: Onun sözüne itibar edilir. Nikaha zarar olmaz onun. Korkutmak için söyledim. Yani şimdi gözüm görmesin. Ama ben defol git derken boşamak niyetiyle söyledim. 3 defa söylese bitirdi. Hatta 1 defa bile söylese o bayin talakta iddet müddetinden sonra kadın uzay göstermesi bitti. Yani başkasıyla evlenir artık. O bitti. Efendim diğer bağlar. Yok, o diğer bağların şey yapması için de nikah yapması lazım. O da yok. Talak-ı ricî de geri dönecek şeyler yapması lazım. Talak-ı ricî de bile yani kadın rıza gösterme şey yapmazsa, bir bağ kovsa bile de kadın başkasıyla evlenebilir. Yani o adamla işi biter. Şimdi bunlar biz anlaşmalı olarak aynı şekilde mahkemeye başvurduk diyor. Yazdılar, çizdiler. Bir de avukat tuttular diyelim. Avukatın yanında da aynı şekilde metinleri okudular, yazarken okudular. Bir de mahkemede altın hakim
1: imza attılar.
2: Ben sizi boşadım, kabul ettiniz mi? Ettik dediler. Bitti, 3'te gitti, ikisi kaldı falan. Nereden çıkartıyorsun onu? Bir halt yapıyorsun. Ondan sonra da efendim bunun bir çıkış yolu yok mu? Yok. Yapma. Şimdi mesela gelen suallere bakıyorum falan. Gelen suallere bakın. İslamiyet'in emrine uymak için didinmiyor. Ya kendi yaptığını İslamiyet'e uydurmaya çalışıyor. Ya oturup adam gibi düşünmesi lazım. Böyle eğip büyüme arkadaş. Eğip büyüme. Efendim benim niyetim. Bunun niyeti miydi?
1: Bir de kanunların arkasından dolaşmak için yapılan işler var. Böyle boşanmalar var. Aha. Şimdi kadın işte babası ölmüştür falan da onun maaşı vardır. Onu almak için.
2: Tabii de gazetelere geçiyordu. Yetim maaşı almak nasıl yapılıyorsa.
1: Evet, yani bir yetim maaşı da olabilir. Bunları alabilmek için nikahının olmaması lazım.
2: Ama 100 sene, 5 sene, 10 sene sonra kanunun bir yakalarsa, ana 10 senedir aldığı maaşın hepsini hem de üzerine nemalandırarak alıyor.
1: Böyle yapıp da aynı evde yaşayanlar var.
2: Aynen, zina olur. Zina olur. Anlaşmalı olarak boşaldık falan. Ya kaç defa söyledim. Bir kere bir de mesela bunları söylerken erkek gerçekten aynı şey dini nikah akdine inanıyor mu? Allah-u Teala inanıyor mu? Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına inanıyor mu? Mesela hanımın namaz kılmasına kızıyor, örtünmesine kızıyor. Ondan sonra bu adam beni boşadı. Zaten senin o adam aynı şekilde mürtet, orada senin durman mümkün değil ki. Otomatik olarak gitmiş. Allah-u Teala korusun böyle birisini aynı şekilde. Ama efendim çok iyi davranıyor falan. Çok iyi davranıyor falan. Paşa gönlüm bilir. Hüküm açık, kitaplarda bildirilmiş. Peki ondan sonra ben ne yaparım? O zaman Allah-u Teala'ya inanmıyorsun. Eğer sen Allah-u Teala'nın emrini, yani sindirmişsen, dersin ki bu yasak. Bak şimdi şey yaparken iki tane hasa hemen hatırıma geldi. Bir tanesi bizim hemen abilerin yayınlattığı Levansikresi'nde mi? Referansikresi'nde mi yoksa işte malum bir yerde geçiyordu o. Hatta Türkiye gazetesinde bizim sayfada yayınlandı mıydı? Emre abi de anlatıyordu. Vaktiyle Saliha bir hanım var. Şeyde yaz gününe rastlamış haç mevsimi. Şimdiki gibi değil tabii. Tayyareyle gidecek, hızlı trenle gidecek falan. Öyle bir şey yok. Develerle. Yani at eşek de dayanmaz o sıcağı. Genelde deve kullanılıyor. Yani onun için eskiden mesela Anadolu'da falan deve varmış. Bizim hala daha şeyde güneyde
1: deve var. İllerimiz. Antalya, Mersin, Adana.
2: Oralarda hala var. Adam hazırlığını yapmış. Yaz günü de hanımına demiş ki şimdiki gibi de değil. Aşağı yukarı bir 3 ay sürüyor. Gidişleri gelişleri. Bir kere bir ay gidiyor, bir ay da geliyor. Etti 2 ay. Orada hizmetini yapacak, dinlenecek, hazırlanacak falan 3 ayı. Eğer uzaksa bu 6 ayı bile vuruyordu. Babaannem Ahmet derdi işte bir hacca gitti 6 ayda gitmiş gelmiş falan diye anlatırlardı öyle o dönemlerde. Şimdi 3 aylık bir zaman. hanımına diyor ki ne kadar nafaka bırakayım sana. Yani yiyecek içecek bir rızık olarak. Kadın saliha olduğu için diyor ki ben ne kadar yaşayacağım, ne kadar yiyeceğim. Yani sen bunu biliyor musun? Yani benim rızkımı veren Cenab-ı Hak'tır. O gönderiyor. Ne kadar ömrün varsa, ne kadar yiyeceksen o takdir ediyor. Sen bunu bilmezsin. Eğer diyor benim ömrümü biliyor, ne kadar ne yiyeceğim, ona göre bırakman lazım. Adam düşünmüş, bilmiyorum demiş. E bilmiyorsan demiş, niye soruyorsun falan. Adam bir şey bırakmadan gitmiş. Yaz günü. Kadıncağız evde yalnız kalıyor. Bahçeli bir ev. Evin bahçesinde de kuyu var. İklimde yaz olduğu için ben de hatırlarım. Bizde dereler, pınarlar olduğu halde kuyular da vardı öyle. Testiye suyu doldurup kuyuya sarkıtırlardı.
4: Serin
2: olurdu. Hatta böyle o peynir tulumları yapan tulum peynirler olurdu falan. Öyle mağaralara veya kuyulara sarkıtıklarını duyardım ben. Gözümle görmedim de. Bir gün işte aynı zaman geçiyor yaz günü. Zamanın hükümdarı mahiyetiyle beraber işte o köyden, o kasabadan geçiyor. Diyor ki çok susadım. Şunlardan bir tanesine bir su. O görevliler de, hükümdarın görevlileri bu kadıncağızın kapısını çalmışlar. Demişler böyle hükümdar işte mahiyetiyle beraber buradan geçiyor. Çok susamış. Var mı böyle bir serin bir suyunuz falan? Bir dakika diyor, hemen kuyuya sarktığı testiyi çıkartıyor, veriyor. Yanında tas diyorlardı o zaman. Şimdi bardak diyorlardı. Tasla beraber veriyor. Hükümdar bir içiyor. Çok lezzetli, çok sıcak. Bir daha şey yapıyor falan. Çok hoşuna gidiyor. Bir kese altın veriyor. Getiriyorlar testiyi. Diyor ki hükümdar ne diyestir, lütfen kabul edin. Neyse onlar gidince kapıyı açıyor, bakıyor. Kadıncağız oturuyor. Elini açıyor, ağlayarak dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Sen nelere kadirsin? Evlenmeden önce rızkımı babam vasıtasıyla gönderdin. Evlendim. Kocam vasıtasıyla. Babam evlendikten sonra devre dışı kaldı, vefat etti diyor. Kocam da hacca gitti diyor. Kimsem yoktu. Ama bu sefer diyor zamanın hükümdarı vasıtasıyla gönderdin. Sen nelere kadirsin ya Rabbi diye ağlayarak Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. E şimdi efendim biz öyle. Bir dakika. Bu kadın yani et ve kemikten yaratılmış bir kul değil mi? Değil mi?
4: Evet.
2: Efendim işte bizim burada şimdi hükümdar mı kaldı? Ya kömert bir adam geçer orada belli olur. Allah Allah, elli hükümdar mı geçti
4: Osman
2: ya?
4: Osman Hoca geçer belki.
2: Kalpleri çeviren Cenab-ı Hak'tır. Kalpleri çeviren Cenab-ı Hak'tır. Hükümdar değildi. Onu orada durduran Allah-u Teala. Ona yönlendiren Allah-u Teala. Hatta Emel abi de anlatırdı bir gün. İşte adam seviniyor böyle, her gün çalışıyor. İşte ben şu kadar şey yapıyorum. Bir de hanıma hava atıyor. Bak diyor, bu kadar eziyet çekiyorum. Bilmem ne yapıyorum. Senin rızkındır falan, çalışıyorum falan filan. Neyse bir gün kadının şey yapılmış böyle. Sütçüm ya da bir şey geliyor falan. Kolu sıvalı olarak elini uzatmış almış. Adam o gün gelmiş. Ondan sonra öyle surat asık. Bugün hiç iş olmadı. Her gün seviniyordun demiş ya. İş böyle oluyor. Ben demiş Allah-u Teala'nın emirlerine riayet ediyordum. Haram demiyordum. Gıybet etmiyordum. Ve Rabbimin emrettiği şekilde örtülmesi gereken yerleri hani birisiyle namahrem olan birisiyle görüşmeyi o şekilde örtüp görüşüyordum. Demek ki diyor senden değilmiş o diyor. Ben bugün diyor bilerek diyor bileğimi açarak aynı şekilde diyor kapıya gelen erkek saçtan uzattım. Yani haram işledim, günah işledim. Allah-u Teala da onun karşılığı senin işin nasıl gitmedi. Yani senin marifetin değil diyor. Evde diyor beni de hesaba kattı. Ben Allah-u Teala'ya itaat ettikçe Allah-u Teala da senin vasıtanla benim rızkımı gönderiyor diyor. Ben Allah-u Teala'ya itaat ettiği. Onun için efendim işte babamın maaşını alayım. Bilmem nesini ne yapayım falan filan peşmekan. Ondan sonra biz işte yalancıktan böyle mahkemeye başvurduk. Anlaşmalı ayrıldık. Bizim nikah duruyor mu? Durmuyor arkadaş. Durmuyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ölünün körünü yapacaksın derlerdi bizde. ne yapacaksın? Ölünün körü nasıl oluyorsa, ölü zaten kör oldu gitti, görmüyor da.
1: O kadar kötü yani.
2: O kadar kötü yani.
1: O kadar görünüyor.
2: O kadar kötü. Dolayısıyla yani oturup düşünmesi gerekiyor.
1: Bir dinleyicimiz bununla ilgili diyor ki, anlattıklarınız diyor, hocamın anlattıkları çok doğru diyor. Yakınlarımızdan biri diyor, bu şekilde boşandılar diyor. Sonra diyor bu açığa çıktı, şu anda zelil durumdalar.
2: Ya tabii.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Büyüklerin Rızası ve Feyzi. Büyüklerin rızası Allahü Teala'nın rızasıdır. Onların gadabı, gadabı ilahidir. Hayatta olup olmamaları da durumu değiştirmez. İnsan, büyüklerin kalbine girdikten sonra şayet bir düşerse, 7 kat gökten düşmekten beter olur. Zira hocasının kalbinden düşen cehenneme düşer. Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlıdır. O kalp de başka bir kalbe. Bu böyle Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Kalbe girmek çok iyi ancak orada kalabilmek çok zordur. Onun da şartı edepli olmaktır. Edepli olmak haddini bilmektir, itaat etmektir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri talebeleriyle yemek yerken bir talebesinin uzakta durup yemeğe katılmadığını görür. Çağırıp sebebini sorar. Nafile oruç tutuyorum deyince orucunu boz, aramıza katıl der. Talebe, yemek için oruç bozulur mu deyince son bir kez daha gel ayrı kalma, Ramazan ayında tutulmuş bir farz oruç sevabı kazanırsın der. Fakat yine kabul etmeyip kenara çekilir. Bunun üzerine talebelerine bundan uzak durun, gün gelir bu Allahü Teala'yı da inkar eder buyurur. Öyle de olur. O talebe her şeyi terk edip mürtet olur. Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri nehrin kenarında talebeleriyle otururken oradaki insanlar eskiden tasarrufu yüksek keramet sahibi zatlar vardı. Şimdi de var mı acaba derler. Talebeleri bunu sorunca Şah-ı Nakşibend Hazretleri doğru eskiden öyle mübarek zatlar varmış. Nehir geri aksın deseler nehir geri akarmış buyurur. Bunun üzerine nehir tersine akmaya başlar. Oradakiler şaşırırlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu sefer nehre sana demedim, misal için söyledim buyurur. Nehir tekrar eskisi gibi akmaya başlar. Sonra oraya kıymetli talebelerinden Emir Hüseyin gelir. Daha otururken Şah-ı Nakşibend Hazretleri Emir Hüseyin'e at şu nehre kendini buyurur. O da zerre kadar tereddüt etmeden kendini atar. Emir Hüseyin nehirde kaybolup gider. Sonra yemek sofrasına otururlar ama Emir Hüseyin öldü diye kimsenin boğazından lokma geçmediğini gören Şah-ı Nakşibend Hazretleri onları üzmemek için Hüseyin gel der, o da gelir. Bir damla su yoktur üzerinde. İşte bu zatlara tereddüt etmeden itaat etmeli, peki demelidir. Peki demek çok zordur. Yerine göre dünyada söylenmesi çok önemli olan 2 kelime vardır. Peki ile hayır. Peki diyen, söz dinleyen Müslüman olur, sonsuz nimete kavuşur. Hayır diyen, inkar eden kafir olur, sonsuz azaba maruz kalır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün secdede çok dua eder. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hali çok kötüdür. Bilhassa gençler dinden uzaklaşıyor. Bunların ıslahı için nasıl hizmet edeyim, nasıl bir imkanım olsun ki onları kurtarmak nasip olsun. Çünkü bunlar uzun çalışmalara gelmez, uzun nasihatleri dinlemezler diye çok yalvarır. Duası kabul olduktan sonra buyurdu ki, Allahü Teala bana teveccüh etme nimetini ihsan etti. Kime teveccüh etsem onun kalbindeki bütün dünya sevgisi çıkar. Onun yerine Allahü Teala'nın ve Resulullah'ın sevgisi yerleşir. Ona verilen bu nimeti bu yolun bütün büyüklerine de nasip etmiştir. Kalbinde zerre kadar bu büyüklere muhabbeti olan imanla ölür, küfür üzerine ölmez. Bu büyükleri tanıdık, kitaplarını okuduk. Ama bu dünya sevgisi kalbimizden gitmiyor, buna bir çare var mı diye hatıra gelebilir. Elbette çaresi var. Kalbinden dünya sevgisi çıkmış olanlarla beraber olmalı. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. İyi ahlak da kötü ahlak da bulaşır. İyilerle beraber olanın kalbine mutlaka iyilik gelir. Müminler bir araya gelince bileşik kaplar usulü mutlaka kalpten kalbe feyz akar. Layık olsa da akar, olmasa da. Kalpte o büyük zatları beğenmemek gibi bir şey bulunmadıkça feyz gelir. O halde kendini bir şey sanmamalı. Kendine güvenen kaybeder. Allah'a güvenen ve din kardeşiyle beraber olan kurtulur. Böyle bir kardeşimizi kalbinde Allah ve peygamber sevgisi olan kendimizden çok daha iyi bir kişi olarak görmeli. O zaman ondan istifade edilir. Bu birlik ve beraberliği, feyz ve bereketi her iyiliği sağlar.
Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri oğluna vasiyetinde, bu yolun büyükleri çok kıymetlidir. Bunları bulmak, tanımak çok büyük bir nimettir. Bu büyüklerden birini tanıyan ve seven birini bulursan git eline ayağına kapan. Bu senin için en büyük nimettir buyuruyor. Bu büyük zatların talebelerinin her biri gökteki yıldız gibidir. Günahkar olabilir ama hiçbiri bidat ehli olmaz, kafir olmaz. Kim bunlarla beraber olursa imanını kurtarır. Salihlerle beraber olduğu için kıtmire cennet ihsan edildi. Köpeğe ihsan edilen insana ihsan edilmez mi?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim dinleyicimiz, birinci bölümdeki dinleyicimiz önemli bir kimseyi dedi, götürüp kabire koyuyoruz dedi. O bir akşam ifadesi kullandı, işte akşam melekleri gelmiş. Yok, akşam gelmiyor. Kabire girer girmez Münker ve Nekir melekleri geliyor, sual sormaya başlıyorlar. Yani akşam falan yok. Hatta İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh buyururlar ki ölen bir kimse ruhu bedeni terk eder etmez, yıkanıp kepenlenip tabuta konup mezara götürünceye kadar 40 yerde suale sorur kendisine.
0: Oo, mezara daha defnedilmeden.
1: Hayır, girmeden. O mezardaki ayrı sual. Mezardaki ayrı sual. Mesela musallaya koyuyorsun, orada cenaze namazını falan kılıyorsun ya, bunların hepsini ruhu görüyor. Çünkü ölmeyen ruhtur. Oradakiler duyuyor da hepsini. Ama bedeni kullanamadığı için biz onun sesini duyamıyoruz. Peki onunla bağlantıya geçirir mi? Geçirir tabii. Şimdi biz İstanbul ve bazı yerlerde frekansımız ne? TGRTP'nin 93.2'ye girdiği zaman sen radyoyu dinliyorsun, değil mi?
0: Evet.
1: TGRTP'mi dinliyorsun. Ruhlarla bağlantı kurmak da, hani misal olarak söyleyeyim anlaşılması için, böyle bir frekansı var. Oraya girdiğin zaman onunla görüşüyorsun, konuşuyorsun.
0: Oraya girebilmek yani mesela.
1: Oraya girebilmek. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği bazı hadiseler var. Ruhun latifelerinin hareket halinde olduğu, mesela Uhud Harbi'nde amcasını şehit eden Hazreti Vahşi için diyor ki niye beddua etmediniz? Miraç gecesi amcam Hazreti Hamza ile Hazreti Vahşi'yi kol kola cennete girerken gördüm buyuruyor. Gördüm. O İmam Rabbani Hazretleri açıklıyor. Ruhun latifesiymiş, yolculuğa devam ediyor. Konuşmalar da aynı şekilde. Mesela Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz haber veriyor bunu. Hani bizim atamızdınız, cennetteki o meyveden yemeseydiniz diye sual ettiğini Peygamber Efendimiz naklediyor. O Adem Aleyhisselam da cevap olarak diyor ki sen diyor yaratılmadın, nereden biliyorsun diyor cennette benim o meyveyi yediğimi. Tevrat'ta okudum. Tevrat kimin kelamı? Allah-u Teala'nın kelam sıfatı Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi mi? Evet diyor. Benden önce var mıydı? Var diyor. Niye bana hesap soruyorsun o zaman? Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı ilzam etti. Ya konuşmayı naklediyor Resulullah Efendimiz. Yani Musa Aleyhisselam da ahirete intikal etti, Adem Aleyhisselam da ahirete intikal etti. Yani görüşülebiliyor mu? Şeyde kabirdekilerle de konuşulabiliyor mu? Konuşulabiliyor. Eğer o frekansa girebilirsem, kabiliyetin, kapasitesi müsaitse. Dolayısıyla kabire gelinceye kadar zaten soru soruluyor. Kabirde de münker ve nekir melekleri geliyor. Ondan sonra bu cevap verip verememesine göre. Eğer cevap vermişse cennetten bir kapı açılır, onu soruyor falan. Cennet olur mu? Cennet olmaz. Bir kapı açılır, görülür. Cenneti görür. Yani kıyamete kadar da rahat eder. Hatta bir hadis-i şerifte, yani bir salih bir kimse götürdün, kadın olsun erkek olsun veya saliha, götürdün defnettin 2 metre derinlikli çukura. O anda kabir üzerine atılan toprak sesini de işitip yukarıdakilerin konuşmalarının hepsini duyar. Buyuruluyor. Ondan sonra herkes çekilip gidiyor. Gömdüler gittiler. Toprağa da attılar gittiler. Kaldı o yalınız. İşte o anda eğer imanlı ve salih birisi ise Allah-u Teala buyurmuş ki ey kulum, eşin, dostun, akraban, evladı, iyanın, yakınların hepsi seni terk etti gitti. Garip kaldın. Ama benim izzetime, şanıma seni garip bırakmak yakışmaz buyuruyor. Ve ona bir melek gönderilmiş. Sevimli yüzlü böyle gelir, selam verir. O da dermiş ya bu garip zamanında sen kimsin? Sen kimsin? Herkes çekti gitti. Dermiş ki Allah-u Teala dünyadayken iman edip hayırlı işler yaptın ya. Cenab-ı Hak o yaptığın hayırlı amellerden beni yarattı. Üzülme diyor, kıyamete kadar diyor seninle burada oturacağız, hep sohbet edeceğiz diyor kıyamet kopana kadar. Hatta onu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Emel abi de anlattı. Emel abiyle naklettiğinde olan bir hadise, evde olan bir hadise olmuş. Veyahut da başka bir yere misafir olarak gittikleri zaman olmuş. Şimdi Emel abi işte Hüseyin Hilmi Efendi var. Rahmetli Kasım Arbas amca. Van müftüsü. Herhalde onun evine beraberce yemeğe gidiyorlar falan. Yahut da Emel abilerin evine gitmişler mübarekler falan. Neyse mübarekler şeker tutarken aya takılıyor. Düşüyor. Kesme şekerler yayılıyor. Tam dedi toplayacağım. Mübarek bir dakika kardeşim şu toplamayın. Kabire konup münker ve nekir melekleri de sual sorup demişler sen kıyamete kadar işte cennetteki yerini görecek öyle rahat edeceksin. O anda işte melek gelir. O anda melek gelir. Gelince boynunda da güzel bir inci olurmuş. Meraklanırmış o. Bu nasıl bir şey? Daha değer değermez koparmış o. Kopunca aynen böyle kardeşim buymuşlar. Şekerlerin dağıldığı gibi o inciler inci dağılır. Enver Bey şekerleri topladığı gibi bu da başlarmış incileri toplamaya. En son tanesini aldığı zaman kıyamet koparmış. Yani asırlar geçtiği halde onu anlamazmış. Yani kabir hayatı bambaşka bir hayat. Şimdi dinleyicimiz merakla soruyor. Diyor ki peki diyor ölünce ruhlar nereye gider? İki yerden birisine gider. Ya imansızsa siccine gider. Siccin de ruhların hapsedildiği yerdir. Kafirlerin. Ondan sonra Müslüman görünen zındıkların. Bidat ehli dinden imandan çıkmış. Adı kafir olmuş.
0: Mürtetlerin.
1: Siccin de hapsedilir. Bunlarla bağlantıya geçilmez buyuruyorlar. Hapisteler çünkü. İmanlı olarak gider peygamberler, evliya-i kiram. Bunlar illiyundadır. Ama peygamberlerin derecesine göre, şehitlerin, evliyanın derecesine göre hepsi de orada beklemez. Mesela cennete gidip gelenler, gökyüzünde yedi kat göğün içerisinde hareket halinde bulunanlar, izin verilenler var. Dünyadakilere yardım edenler, ruhlarına o izin verilmiştir, gelir yardım eder. Mesela Hızır Aleyhi Rahme gibi yardım edenler de var. Dolayısıyla evliyadan bizatı peygamberleri ziyaret ettiği zaman o toprağa bakıp da işte peygamberin buradadır haşa veyahut da işte bu İmam-ı Rabbani Hazreti toprağın altındadır veyahut da Seyyid Abdülhakim Erbaz Hazreti bu toprağın altındadır demek küfre kadar götürüyor, hakaret olur, ölüyor. Orada değil, bedeni orada. Ama yıllarca o bedende beraber bulunduğu için orayı ziyarete gidip o zat düşünüp şey yapınca onun ruhu haberdar olur. Geleni görür. Gelenin verdiği selama cevap verir. Eğer o zat mübarek bir zatsa gelene teveccüh eder, dua da eder. O zat dua eder. Bazen, yani ruhu orada değil.
0: Bazen mesela mezar başına gitmeden de evimizde dua ediyoruz, vesile ediyoruz büyükleri. Bundan da mı haberdar oluyorlar?
1: Ondan da haberdar oluyorlar. Çünkü Allah-u Teala onun ruhunu haberdar eder. Bütün mesele şeyle bitiyor Mustafa Bey. Samimiyetsen. Ben şimdi elimde radyo var. Açmışım. 95 bilmem küsür. Aa yayın yok. Dinlemiyorum. Niye yapmışsın? Bağırıp çağırıp duruyorum falan. İstediğin kadar bağır. Aynısı biliyor musun? Haram yiyorsun. Dedikodu yapıyorsun. Gıybet ediyorsun. Elin acıyorsun. Ya Rabbi. Arkadaş 93.2 frekansına girmen lazım. Sen 95.2'ye girdin. Kabul olmaz o. Bunun en çarpıcı misali herkesin anlayabileceği şekilde Ebola San Arkani Hazretleri işte talebelerine yaz günü izin veriyor. Herkes köylerine gidecekler falan. Tabi o zamanlarda eşkıya var yollarda. Ebu Hasan Harkani Hazretleri buyuruyor ki yani bir eşkıya çevirdi veya sıkıştığınız zaman beni hatırlayın buyuruyor. Neyse hakikaten bir gün yine şey yaparken eşkıya çevirmiş. Talebelerin çoğu unutmuş. İşte aman ya Rabbi yetiş ya Resulallah imdat falan böyle. Allah-u Teala'ya şey yapıyor. Fakat talebenin bir tanesi uyanıkmış. Hocam Ebu Hasan rahmetullahi aleyh imdat diyor o kadar. Mustafa Bey eşya diğer öbür talebeleri kervandakiler hepsini soyuyor. Bu talebeyi görmüyorlar. Eşkıya gittikten sonra öbür talebeler demişler ki ya demiş bir şey kalmadı yani gidecek halimizde kalmadı geri döneceğiz. Ama demişler sana niye dokunmadılar? Ben diyor hocamızın ismini söyledim. Yani öyle buyurmuştu. Onlar da merak etmiştir. Allah Allah biz Allah-u Teala'yı çağırdık. Peygamber Efendimiz'i çağırdık. Bizi soydura soğana çevirdiler.
0: Haşa hocamız onlardan daha mı büyük?
1: Daha mı yüksek? Ondan sonra neyse geliyorlar. Diyorlar ki efendim merak ettik. Biz Allah-u Teala'yı çağırdık. Peygamber Efendimiz'den aynı şekilde imdat bekledik. Bir şey olmadı. Ama bu diyorlar sizi söyleyince bunu görmemişler, dokunmamışlar buna. Biz demişler bunu anlamadık. Yavrum buyuruyor onlara. Bu arkadaşınıza yardım eden Allah-u Teala'dır. Ben değilim buyuruyor. Bu bizim ismini söyleyince Allah-u Teala haberdar etti beni, benim ruhumu. Ben de elimi kaldırdım, bunun için dua ettim. Peki öbürleri istiyordur, istemediniz ki bu büyüklerden. siz oldunuz. Tamam.
0: Siz kebana direkt attınız. Kancayı.
1: Direkt çekiyorsunuz. Ben dua ettim. Allah-u Teala da kıyamet yapılan duayı kabul ettiği için bu arkadaşınız Cenab-ı Hak muhafaza etti. Muhafaza eden Cenab-ı Hak ben değilim buyuruyor. Ben değilim. Peki biz Allah-u Teala'yı çağırdık. İşte ağzınız Allah-u Teala'yı çağırmaya uygun değil. Ağzınız necaset dolu, pislik dolu. Yani gıybet ediyorsunuz, dedikodu ediyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukata karşı bir sürü aynı şekilde metşenalar cüzüyorsunuz. Allah-u Teala
0: öfkeleniyorsunuz.
1: Varken, öfkeleniyorsunuz falan. Dolayısıyla yani böyle bir ağızla ya Rabbi dediğin zaman Allah-u Teala icabet etmez buyuruyor. Hani hadis-i şerifte geçiyor. Öyle kimseler var ki hangi kapıya gitseler kovulurlar. Ama ellerini açsa ya Rabbi dese Allah-u Teala lebbey kulum der. Ne istiyorsun kulum? Öbürler bilmiyor. Zahire bakıyor kullar. Yani Allah-u Teala kalbe bakıyor. O kalbi temiz. Ya Rabbi dediği zaman Allah-u Teala hemen icabet eder. Kalbin öyleyse yani frekans doğruysa ve elektrik kaçağı yoksa Cenab-ı Hak icabet eder. Değilse
0: peki,
1: kaybolur.
0: Peki kabir suali var ya. Hı-hı. Şimdi sual sormak için melekler gelecekler. Sual ortamları şimdi dünyada mesela ben de biliyorum gergin ve heyecanlı ortamlardır. Orada insan ne dediğini bilemeyebilir, heyecanlanabilir veya okumamış dünyada insanlar var, cahil. Orada cevap verme şansları yok mu bunların?
1: Yok.
0: Yani profesörler daha mı avantajlı mesela?
1: Daha dezavantajlı. Çok biliyor ya, kibre götürdü. Şimdi İslam Ahlak kitabında Mızrak Değilman'de de geçiyor. Zaman zaman ben açıyorum bakıyorum, okuyorum. Niye okuyorum? Bir kere lazım. Emir okumamız lazım. Ruhum beslemez kişi. Orada buyuruyor ki Münker ve Nekir melekleri gözleri şimşek çakar gibi. Sesleri de gök gürler gibi.
0: Bir de öyle var.
1: Şimdi bazen yağmur yağarken balkona çıkıyor. Şimşek çakıyor böyle. Sekiz çiziyor. Yıldırım iniyor. Bir şaklıyor falan. Bütün arabaların şeyleri.
0: Sirenleri çalıyor.
1: Sirenleri çalıyor falan. Diyorum ki yani şimdi kabirde gelecek şimşek çakar gibi göz, gök gürler gibi ses. Adın ne? Vallahi amca bilmiyorum ben. Kimim ben? Ne cevabı ya?
0: Neydi benim adım diye düşün.
1: Kim getirdi beni buraya? Kim getirdi buraya? Amma ve lakin. Dünyadayken bu büyükleri seviyor. Bu büyüklerin yolunda gitmeye çalışıyor. Onların kitabını okuyor, onların kitabını dağıtıyor. Onların kanatlar altına giriyor. Ölüp kabire konduğu zaman, o büyük zatın ruhu da oraya geliyor. Hatta bir arkadaş vefat etmişti. Başka birisi bir hafta sonra rüyada görmüş. Demiş ya ne yaptılar sana? Ölmüş. Evet demiş öldüm. Hatta demiş kabrin başında demiş sizin konuştuklarınızı da duydum. Siz gittikten sonra iki tane melek geldi. Birisi sağ tarafıma, biri sol tarafıma. İşte sağ taraftaki soruyor, sol taraftaki cevap veriyor. İşte Rabbin kim? O Rabbim Allah-u Teala. Ben de onları dinledim. Daha sonra döndüler, seninki bu kadar dediler. Dışarıda bir zat seni bekliyor dediler, gittiler. Mübarekler bekliyormuş. Bir şey değil mi?
0: O zaman iyi.
1: O zaman iyi. Onun için de işte bir de bir dinleyicim ki sabah erken kalkmak. Maddi rızıkların dağıtıldığı yer. Adam öğleye kadar yatıyor diyor ondan sonra bereket bekliyor. Olmaz tabii ki. Yani sabahleyin erken kalkacaksın. Hatta sabahleyin sabah namazına kalkınca o güneşin ilk yaptıkları vücuda da çok faydalıymış o. Hatta Emre abiler anlatmıştı vakit biraz şey yapıyor da dedi biz dedi İtalya'da dedi gemide kalıyorduk bir ay falan dedi. Ben dedi sabah namazına kalktım baktım dedi gemide de bir gayrimüslim Hristiyan birisi o da kalkıyor subay dedi. Demiş niye kalkıyorsun? Bu demiş sabahleyin demiş bu demiş güneşin ilk şeyleri demiş. Uykuluyken yakalarsa bilmem insanlar şu yapar. İnsan böyle pelde gibi olur ama demiş bu saatte alırsa böyle olur. Gayri ihtiyari dedi. Hemen abi bu söyledi dedi ya Müslüman oluver demiş sabah hazır kalkıyorsun. Ama o saati uykuyla geçirirsen gece dizilerle bilmem nelerle geçirsen telefona bakarsan ondan sonra orada leş gibi kalırsın. Sonra da hem bedenen sıkat olmazsın hem de maddi rızıklar dağıtırken sen uykudaydın. İkinden sonra uyumak da mekruh. Orada da manevi rızıklar dağıtılıyor. Yani dinleyicimiz doğru söylüyor. Mesela kafirler başarılı diyorsun. Ya ben Almanya'ya gidiyorum zaman zaman. Mustafa abi erkenden yatıyor, gece kimse yok. Sabahleyin de erkenden kalkıyor bunlar. Babaannem rahmetli bir şey derdi falan. Oğlum güneş battı gavur yattı derlerdi. Sonra işte öyle yurt dışına gidince o kadar dedim ya doğru söylüyorlar şunu. Güneş batınca yatıyorlar.
0: Almanlar hemen yatıyor.
1: Yatıyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: 112 buyurun.
2: Alo, ben pil kodumu unuttum. Bana biraz yardım edebilir misiniz?
3: Ama elektriğin nerede olduğunu öğrenebilir miyim?
4: Merkezinin telefon numarasını isteyecektim.
5: 112 acil hattına gelen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber ekranlarından herkese merhaba. Ben Alper Altun. Gündemde canlı yayında gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Karadeniz'in seyri söfer güvenliği meselesi ele alındı.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz'de seyri sefer emniyeti. Tüm bu başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye hazır olduğunu belirtti. Öte yandan Erdoğan, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.
0: Evet, bir konuğumuz var canlı yayınımızda. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu yayınımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Bugün 7 Ekim olaylarının 3. yıl dönümü. Gazze'de şu anda tablo nasıl, ona bakacağız birazdan, ama tabii ilk haberimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi üzerineydi. Son günlerde Karadeniz'de Türk gemilerinin de sık sık hedef alındığını da biliyoruz. Tam da bunun üzerine geldi bu görüşme. Neler konuşulmuş olabilir?
2: Alper Altun, gerçekten anlamsız bir Ukrayna kardeş savaşı var ve bu savaş Avrupa'nın, Amerika'nın kışkırtıp tabiri caizse Rusya'yı kontrol etmek istediği vahşi bir boğuşmaya dönüşmüş durumda. Yani şu anda Rusya gibi yerde yakıt kıtlığı var biliyorsunuz. Karadeniz'e seyri sefer güvenliği tehlike girmiş durumda. Rusya'nın da Ukrayna'nın da vurulma yerleri yok. Ve burada en samimi olan Türkiye. Yani bu kardeş kavgasının durması konusunda hem Putin'le hem Zelenski'yle hem Amerika Avrupa'yla samimi şekilde görüşüyor. Fakat maalesef gördüğünüz gibi savaş neredeyse 5. senesine girecek ve durdurulamıyor. Nerede duracağı da belli değil. Yani hepimizin korkusu nedir? Kaliningrad üzerinde bir nükleer savaş, NATO-Rusya savaşı olabilir mi? Şu anda orada biliyorsunuz Türk F-16'ları var. Dolayısıyla bu durumda istikrarlı hem Rusya hem de Güney'de, yani Yemen'de de başka sıkıntılar var. Tek dost ülke Türkiye. Yani Trump da biliyorsunuz Türkiye övüyor, işte şöyle böyle diyor. Putin de diyor, ama biz bir gerçek söz konusu. Türkiye bunlardan tarihi dersler çıkararak bu noktaya gelmiş durumda. Yani Ruslarla 9 tane büyük tarihi savaş yapmışız. Ya Prut'undan bilim neresine kadar düşünün. Ve neler olduğunu gayet iyi biliyoruz. O açıdan diyorum Cumhurbaşkanımızın Putin'le olan ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri dünya istikrarı açısından kilit anahtar öneminde.
0: Evet Hüseyin Hocam, Gazze'ye de değinelim. 3 yıl önce bu soykırım, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı başlamadı. Onun öncesi de var tabii, ama bu 3 yılın sonunda bugün itibariyle nasıl bir Gazze tablosu görüyorsunuz?
2: Alper Altun, Gazze olayları başladığı günün sabahında ben sizin kanalda Gülten Hanım'ın misafiri olarak konuştum. Dedim ki bana 11 Eylül'ü hatırlatıyor. Yani şu anda emin değilim ama Mossad'ın bu olayı bilmemesi mümkün değil. Çünkü 7/24 drone ile izlenen bir saha ve İsrail'in de çıkarlarını bildiğim için nedir o? Gazze'yi temizlemek, Hindistan'ın IMEC projesini uygulamak, Ben Gurion kanalını kurup hatta Mısır'ın Süveyş kanalını bypass etmek gibi somut olayları biliyorum diye büyük İsrail hedef var. Bunu bahane diye kullanacak diye o zaman iddia etmiştim. Maalesef zaman beni haklı çıkardı. Nereden biliyoruz? 1200 İsrailli öldü. Bunların 1000 tanesi bizzat İsrail'le öldürmüş. Apache helikopterleri, gençleri, sahillerde eylemleri taradı. Bunlar ortaya çıktı sonradan. Özellikle arabaların ve diğer işte diyelim ki canlı ve cansız araçların yanması, patlaması oradan görülüyor.
0: Bu arada yani Netanyahu'nun saldırıdan haberi olduğu da günler öncesinden ortaya çıktı değil mi?
2: Kesinlikle var. Bunu Mısır istihbaratı diyor ki biz iki defa net olarak dedik ki Hamas saldıracak. Arap Emirlikleri Nahyan da aynı şey söylüyor. Netanyahu diyor ki Hamas size saldıracak. Bunu biliyorsun. Ama Netanyahu bunu Mossad'dan, Şimbet'ten gizlese bile, ki gizlediği söyleniyor. Gizlese bile Gazze şeridinde iki tuba İsrail askeri var ve bunları geri çekiyor. Şimdi zaman bizi doğruluyor. Neden? İsrail amacı Gazze'yi ortadan kaldırarak Hedefine ulaşmak ve şu anda bu hedefine ulaştı görünüyor. Yani bugüne kadar Gazze'de resmi rakamlar, BM'nin rakamları 700 bin, 600 bin gibi sayılardan bahsediliyor. Gazze'nin bütün nüfusu ne kadar? 2,5 milyon. Kararlar da zaten yoklukla, kıtlıkla, sağlıksız beslenmelerle bu hale gelmiş. Ve şu anda biliyorsunuz İsrail, hani diyelim Gazze'de Hamas saldırdı. Bak şu anda bile Kudüs'ten bir yeğenim bana fotoğrafları gönderiyor mesela. Batı Şeria'nın durumu Gazze'den daha kötü. Hadi Hizbullah hatırlarsınız o süreçte ses çıkarmadı. Bir senede fazla bekledi. Güney Lübnan'a da saldırdı. Litanya kadar işgal etti. Onu da bırakın Suriye, Türkiye'nin öncülüğünde istikrarını arıyor. Ona da saldırdı. Netanyahu sürekli oradan tehdit ediyor. Biliyorsun Şam'a 30 kilometre kadar yaklaşmış durumda. Şeyh Dağı dediğimiz Cebele Şeyh Hebron Dağı'nı mesela tamamen neredeyse Golan Tepeleri işgal etmiş durumda. O da yetmiyor.
0: Evet Dürcüler hocam araya girebilir tamamen... miyim katkıda bulunmak için? Lütfen. Dediğiniz gibi aslında evet. Bu Gazze'ye soykırımı başlattığında hastaneleri, okulları, her türlü binayı yıkarken hep Hamas'ı bahane ediyordu. Ama şimdi ne Batı evet. Şeria'da ne Lübnan'da Hamas'tan eser yok. Hatta şimdi Batı Şeria'ya yeni bir operasyon başlaması söz konusu galiba.
2: Yani ötesini söyleyeyim. Düşünün ki Amerika Batı Şeria'da kontrolü sağlayan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermiyor. Adamcağız konuşamıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında tutulama kararı çıkartıyor. İşte Ben Gvir, Katz ve diğer katiller için söylüyorum. Ona da mesela herhangi bir şey...
0: Peki. Hocam son cümlelerinizi alalım. Ömer Çelik konuşma
2: yapmak üzere. O zaman genelde toparlıyorum. Alper Altun çok net söylüyorum. 7 Ekim İsrail'in 11 Eylül'üdür ve bu bahaneyle Orta Doğu'yu ateşe attı. Tıpkı Amerika'nın Afganistan ve Irak'ı işgal etmesi.
0: Evet. Peki. Çok teşekkürler Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu.
2: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemle ilgili konuşuyor. AK Parti sözcüsü izliyoruz.
3: Mekanı cennet olsun. Yine hayatını kaybeden Ahmet Türkoğlu polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün İzmir Belediye Başkanımız Cemil Tugay Bey'in katılım törenini hep beraber izledik. Kendisine bir kere daha hoş geldin diyoruz. Bundan sonrasında inşallah İzmir'imiz çok daha güçlü hizmetlerle, merkezi hükümetle yerel hükümet arasındaki koordinasyonun tam olarak sağlandığı bir çerçeve içerisinde geleceğe güzellikle, iyilikle, iyi hizmetlerle bakacak. Tabii Cemil Bey aslında çok zarif bir konuşma yaptı. Niçin AK Parti'ye geldiğini hiç kimseye itham etmeden, hiç kimseye bir şey söylemeden çok kendi prensipleri, kendi değerlendirmeler arasından çok çerçeveli bir şekilde ortaya koydu. Ama görüldüğü gibi önceki partisindekilerin 2-3 gündür yaptığı sadece bir hakaret kampanyasından ibaret. Aslında bütün bunlara bakıldığında o partilerde niye durulmaması gerektiğini, o partilerde niye hiçbir şekilde hizmet siyasetinin söz konusu olamayacağını gösteren bir üslubu her açıdan ve her zeminde kullanmaya devam ediyorlar. Biz Cemil Başkanımıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Recai Kutan Bey'in vefat yıl dönümü gerçekten çok beyefendi, herkesin ağabey dediği, çok tecrübeli birisiydi. Cenab-ı Allah'tan bir kere daha rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün çok değerli yol arkadaşımız, uzun yıllardır beraber siyaset yaptığımız ve gerçekten siyasi hayatımıza büyük kazanımlar getirmiş olan Meclis Başkan Vekilimiz, Bakanımız, Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey bu görevi sağlık sorunları sebebiyle bıraktı. Bekir Bey'in bundan sonrasında daha güçlü bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde partimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğine inanıyoruz. İnşallah daha güçlü şifalar bulacaktır. Kendisi 15 Temmuz'daki Fethullahçı terör örgütüne karşı Yüce Meclis'in milli irade adına direnişinin kahramanlarından bir tanesidir. Ülkemizde milletvekili olarak, bakan olarak, meclis başkan vekili olarak büyük hizmetlere imza atmıştır. Tabii ki Bekir Bey'in tecrübesinden partimizin faydalanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Meclis başkan vekiline ayrıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın takdirleriyle genel başkan danışmanı olarak atanmışlardır. Bekir Bey bundan sonra Şanlıurfa milletvekilimiz ve genel başkan danışmanı olarak partimize, ülkemize, siyasi hayatımıza hizmet edecektir. Biliyorsunuz genel başkan danışmanlarımız doğal olarak MYK'mıza katılıyorlar ve katkıda bulunuyorlar. Değerli arkadaşlarım, gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi Terörsüz Türkiye süreci. Bununla ilgili olarak partimizde kurduğumuz mekanizma en güçlü şekilde çalışmaya devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kurulan kurul, komisyonlar kendi ritmi içerisinde çalışıyor. Burada ayrıca işin Suriye boyutu ve Irak boyutunda da önemli gelişmeler var. Zaman zaman bazı örgüt mensuplarının çerçeve yasanın yürürlüğe girdiğini ancak uygulanmadığını söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Zaten çerçeve yasanın kapsamında da var. Örgütün bir bütün halinde silahları bırakması, tüm yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi ve örgüt mensuplarının ortak mekanizma tarafından belirlenen yerlerde toplanmaları çerçeve yasanın uygulanmasının gerek şartıdır. Bu şimdi meclisimiz 467 gibi yüksek bir kabulle bunun önünü açan bir düzenleme yapmıştır. Siyasi atmosferde buna yüksek bir destek vardır. Toplumsal destek son derece yüksektir. Bölgesel gelişmeler açısından ne kadar doğru bir tutum alındığı ortadadır. O yüzden doğru bir şekilde enforme etmek ve buna uygun bir dilin bütün siyasi partiler tarafından, bütün sivil toplum örgütleri tarafından kullanılması son derece önemlidir. Suriye'de SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra ortaya çıkan tablo bu Terörsüz Türkiye'nin kazanımlarından biri olarak önümüze gelmiştir. Şu anda ikinci kazanım olarak Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin 11 Eylül'de yaptığı açıklamadır. Buna da değinmiştim. YBŞ'nin silahlarını merkezi Irak yönetimine bırakmasıyla birlikte bir süreç başlayacak. Böylece Sincar Dağı Irak Devleti'nin kontrolüne geçecek. Bu da Terörsüz Türkiye'nin Irak boyutunda önemli bir gelişme olarak ortaya çıkacaktır. Tabii merkezi Irak yönetiminin Sincar'da kontrolü sağlamasının arkasından bu gerçekleştikten sonra 60 günlük bir süre içerisinde Başı Kazelan kampının kademeli olarak ülkemiz tarafından Irak güçlerine devredilmesi de güçlerimiz tarafından Irak güçlerine devredilmesi de öngörülmektedir. Oraya gidişimizin belli sebepleri vardır. O sebeplerden bir tanesi o zamanki merkezi Irak hükümetinin Türkiye'ye dönük bu terör saldırılarını engelleyememesiydi. Şimdi Türkiye-Irak mutabakatı kapsamında eğer Sincar'ın kontrolü merkezi Irak yönetimine geçerse burada bir çalışma yapılıyor. Başı Kazelan kampının da merkezi Irak yönetimine devredilmesiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Bununla ilgili bir öngörü oluşturulmaya çalışılıyor. O tabii bütün bu gelişmelere ve bunun Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge sürecinin bu bahsettiğim Irak'taki yansımalarına göre gerçekleşecek bir meseledir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın MYK'da ve diğer birimlerimizde sürekli vurguladığı gibi Terörsüz Türkiye birinci gündem maddemiz, gündem maddelerimizin başındaki bir madde olarak partimiz tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesi burada en net şekilde vurgulanıyor. Affedersiniz. Şimdi Yüce Meclis'te bu fon meselesiyle ilgili ortaya çıkan sıkıntılar bağlamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız bilgilendiriyor Yüce Meclis'i. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında biliyorsunuz bir toplantı yaptık. Bu toplantı çerçevesinde talimatları doğrultusunda kurul kuruldu. Bu kurul hem bütün bu sürecin bütün boyutlarını açığa çıkaracak çalışmaları yapıyor. Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Diğer bütün kurumlar. Bütün bu görev alanlarıyla ilgili olarak bütün bu sürecin yasal boşlukları dahil olmak üzere bütün bu sürecin tüm boyutlarını ortaya çıkarıyorlar. Ve burada Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki fon koordinasyon kurulu bütün bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda da bu fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımızın haklarının korunması için de bir eylem planı ortaya çıkarıyor. Bu vurguncular tarafından hakları gasp edilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Burada kim tamahkarlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek kapasiteye sahiptir. Bu çıktığı zaman tüm kurumların yaptığı, bütünsel bir şekilde yaptığı, tam bir koordinasyonla yaptığı bu çalışma çerçevesinde kısa sürede bu süreçler tamamlanacaktır. Yine dediğim gibi vatandaşlarımızın haksızlığa uğrayanların haksızlıkların telafisi için atılacak adımlarla ilgili bir eylem planı ortaya çıkmıştır. Yine bunun bir daha tekrar etmemesi için nasıl bir yasal düzenleme, kaç maddelik bir düzenleme gerekiyorsa onun da Yüce Meclis'e gönderilmesi için gereken adımlar atılacaktır. Burada hiçbir şekilde her zaman söylediğimiz gibi hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Yani bu işler kimler yapmış, bu işlerde kim tamahkarlık yapmış, kim dolandırıcılık yapmış, kim mağdur olmuş, bütün bu tablo en net şekilde matematiksel bir kesinlik çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Şimdi buradan bir takım provokatif faaliyetler, Türk ekonomisini hedef alan bir takım söylemler, bir takım siyasi linç kampanyaları da görüyoruz. Biz bunlara da geçit vermeden siyaset adabı içerisinde, devlet adabı içerisinde herkesin gözü önünde hem bu meselenin aydınlatılması, hem suçluların cezalandırılması, hem de haksızlığa uğrayanların haklarının korunması konusunda bütün bu çerçeveyi en kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Değerli arkadaşlarım, daha önce bahsetmiştim size Suriye'deki güncel gelişmelerle ilgili olarak. Tabii SDG'nin feshedilmesiyle birlikte Suveyda bölgesinde bir ayrılıkçı Dürzi hareket var ki bunun Dürzi kardeşlerimizin genelini temsil eden hiçbir vasfı yoktur. Bir de tabii İsrail'in saldırgan tutumları Suriye'ye istikrarsızlaştırıcı bir takım maalesef eylemler olarak geri dönüyor. Bu süreçleri yakından takip ediyoruz. Terörsüz bölge bağlamında SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra tek Suriye devleti, tek egemenlik, tek ülke ve tek ordu çerçevesinde Suriye'nin geleceğe daha güçlü bir şekilde bakabilmesi hepimizin çok önemsediği bir şey. Aynı zamanda da Suriye'de bütün yönetim mekanizmalarının kapsayıcı hükümet modelleri çerçevesinde hayata geçmesi gerektiğini, yani Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, Dürzi, Nusayri, kim varsa, Ezidi, orada Hristiyan, Müslüman, hepsinin kendisini sistemin içerisinde toplumun parçası olarak görebileceği, parlamento, meclis, kapsayıcı modellerin ortaya çıkması gerektiğini sürekli olarak ifade ediyoruz. Tabii İsrail kaynaklı sorunlar işin temelini oluşturuyor. Daha birkaç gün önce bahsettik. 1974 Kuneytra kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal eden bir adım daha attı. Dolayısıyla işgalciliğini devam ettirerek Suriye'yi istikrarsızlaştırmak, bölgeyi istikrarsızlaştırmak gibisinden bir tavra devam etmektedir. Tabii tüm bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar uzun yıllardan sonra hem Irak'tan hem Suriye'den çıkmış olması da çok önemli bir gelişme. Bölgenin bundan sonraki dinamiklerini etkileyecek bir gelişme olarak yakın takibimizdedir. Yine 17 Haziran'daki İslamabad mutabakatının maalesef gereklerinin yerine gelmemesinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmaların yükselmesi yeni bir tehlike oluşturuyor. Bununla bağlantılı olarak Yemen'de ortaya çıkan ve Babul Mendeb'i tehdit eden bütün bu tablo hepimize bir kere daha aslında etrafımızdaki bu ateş çemberi içerisinde Türkiye'nin istikrarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin iç cephesinin güçlendirilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Tabii bütün gündemlerimizin başında Gazze'deki soykırımı devam ediyor, takip etmeye devam ediyoruz. Gazze'de devam eden soykırımı ve buradaki İsrail'in bunu artıran eylemlerini takip etmeye devam ediyoruz. Aslında Başkan Trump'ın barış planı çerçevesinde ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Hamas bununla ilgili olarak mükellefiyetlerini yerine getireceğini ifade etmişti. Ama buna İsrail tarafı yanaşmadı. Şimdi de bakıyorsunuz bugün 7 Ekim bağlamında tek taraflı olarak Hamas'ı suçlayan, İsrail'in katliamlarını görmezden gelen, İsrail'in yaptığı soykırımı görmezden gelen bir propaganda makinası çalıştırılmaya devam ediliyor. Ama ne olursa olsun bugün Batı Şeria'da gazeleştirilmeye çalışılıyor. En son İsrail Savunma Bakanı Katz'ın orada yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Batı Şeria'daki askeri varlığını 24 tabura çıkarması aslında oranın gazeleştirilmesi yönündeki ortaya koyduğumuz hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Birkaç kere sizinle de paylaşmıştım. 7 Ekim'in yıl dönümünde tekrar paylaşayım. Daha olaylar olur olmaz Netanyahu'nun ilk açıklaması İsrail'in savunulmasıyla ilgili değildi. İlk açıklaması bölgedeki haritaları değiştireceğiz. İkinci açıklaması David koridorunu kuracağız. Üçüncü açıklaması işte bir takım arz-ı mevutla ilgili sözleri ifade ediyordu. Yani o günden itibaren birileri İsrail'in kendisini savunma hakkı var dediğinde bunu Netanyahu İsrail'in daha çok öldürme ve daha çok soykırım yapma hakkı var olarak algılıyor ve bu şekilde uyguluyor. Dolayısıyla İsrail'in kendini savunma hakkı var diyenlerin Filistinli kadınların, Filistinli çocukların yaşama hakkı hakkında da bir şey söylemesi gerekiyor. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Putin'le konuştu. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri de yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Tabii meclis açıldı. İç siyaset bağlamında önümüzdeki dönemde yapacağımız reformlar var. Cumhur İttifakı olarak bunu

0: şirketleri, ortakları bizzat insanlığın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, ahlaki ve moral değerlerinin de tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Onun için her zaman önemli olan Teknofest artık bundan sonrasında çok daha önemli. En son Şanlıurfa'da gerçekleşen Teknofest Güneydoğu'ya vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, dünyanın önümüze getirdiği meydan okumalar karşısında aslında Türkiye'nin kızıl elma hedefi bakımından bir özgüven devrimini nasıl gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Tabii Göbekli Tepe'den geleceğe gibi bir mottonun olması, tarihin sıfır noktasında teknoloji hamlesi gibi bir mottoyla bunun desteklenmesi, Güneydoğu'da bir bu özgüven devriminin gösterilmesi bakımından da önemli olmuştur. Arkadaşlar, sizin bana soracağınız soru varsa onlara cevap vereyim ben. Buyurun lütfen.
1: A Haber televizyon kanalından Hatice Kübra Bal. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl sonuna kadar Suriye'ye gideceği duyurulmuştu. Peki takvimde bir gelişme var mıdır? Takvim netleşti mi? Bir diğer sorum da aslında Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son olarak çalışmayla ilgili kurumsallaşma için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini ifade etmişti. Peki meclise ne zaman gelmesi bekleniyor? Başka ülkelerin katılımı bekleniyor mu? Bir de hukuki zemini de tartışılıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
0: Tebrikler. 6 cümlede 4 soru sordun. Yani ben aslında 4 cümlede 6 soruyu tercih ederdim ama yine de bugün merhametli bir şey oldu. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde. Bizim birimlerimizle Suriye birimleri arasındaki çalışma bu konuda devam ediyor. Fakat tarih henüz kesinleşmedi. Ama bu çalışma devam ediyor. Şimdi Mekke anlaşmasıyla ilgili olarak burada aslında İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma açısından süreç olgunlaşmıştır. Fakat tabii ki meclise gelecektir. Anlaşmanın hayata geçmesi için. Bu çalışma da olgunlaştığı için birkaç gün içerisinde meclise gönderilmesi söz konusu olacak. Yani esasında çok garip bir şey var. Olağan süreçler işliyor. Olağan süreçler işlerken sanki yanlış şeyler yapılıyormuş ya da bunlar gözden kaçırılıyormuş gibisinden bir kampanya başlatılıyor sürekli muhalefet tarafından. Halbuki önce bir irade beyanı ortaya koyulur. İrade beyanı ortaya Cumhurbaşkanımız tarafından koyuldu. Sonra bu mekanizmalar çalışılır. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız muhataplarıyla kaç kere bir araya geldiler. Bunlar olgunlaştırıldı. Çünkü sonuçta meclise göndereceğiniz şeyin bir çerçevesi olacak. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı'nın iç süreçler açısından tamamlandı. Ve bu birkaç gün içerisinde meclise gider ve Yüce Meclis'in takdiriyle süreç neticelenmiş olur. Başka ülkeler konusunda tabii ki bu bir bölgesel barış projesi aslında. Bunun herhangi bir şekilde ittifak üyesi olduğumuz diğer ülkelere alternatif, yani NATO ve diğer yerlere alternatif bir şeyi yok, işlevi yok. Tam tersine bölgesel barışın ve küresel barışın korunmasıyla ilgili küresel ve bölgesel barış açısından üstlendiğimiz rollerle ilgili tamamlayıcı bir şey var, fonksiyonu var bunun. Dolayısıyla bu süreçler tamamlanacak. Hukuki zemin sorduğunuz işte meclisteki sürecin tamamlanmasıyla birlikte tam olarak gerçekleşmiş olacak. O bakımdan da başka ülkelerin katılımına tabii ki açık. Ama bu tip güvenlik anlaşmaları, bu tip ittifaklar kendi ilkeleri, prensipleri çerçevesinde diğer devletlerle de görüşerek zaman içerisinde olgunlaşır. Hemen bugün, yarın, işte bir ay sonra şu ülke katılacak, iki ay sonra şu ülke katılacak diye bir şey yok. Ama bunun bölgesel barış açısından bütün ülkelere açık olduğu net bir şekilde ifade edilmiş oldu. Birkaç gün içerisinde de meclise gider. Evet, iki cümlede iki soru soracak biri arıyoruz. Buyurun.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu

Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 13-20, Ankara 9-22, İzmir 14-25, Bursa 11-21, Konya 9-22, Afyon 9-23, Denizli 12-26, Antalya 18-25, Adana 17-29, Zonguldak 15-19, Samsun 13-23, Trabzon 12-23, Kayseri 9-21, Erzurum 5-17, Gaziantep 13-23, Diyarbakır 12-25 ve Şanlıurfa 14-26 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin...

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16.30 diyelim değil mi efendim? Evet, işin doğrusu o, karşımdaki saat öyle diyor efendim. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü sizlerle birlikteyiz ve Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, Hüseyin Selim Kaya var bugün ana kumanda masasında. Efendim sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. AK Parti MYK toplantısı sonrası Sayın Ömer Çelik'in, hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in, parti sözcüsü Hükümet Çelik'in açıklamaları vardı. Bu açıklamaları da duydunuz efendim. Bunun üzerine de konuşabiliriz. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus Devlet Başkanı ile Putin ile görüştü. İzmir Bağımsız Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti'ye geçti bugün. AK Parti ile İzmir'i ayağa kaldıracağız dedi. Efendim bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok enteresan bir cümlesi var. Sahtekarlık yapanlar hesabını verecek. Buradan siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz dedi. Davayı takip edeceğiz dedi. Öbür tarafta para koleleri yapanlar bize saldırıyor cümlesini de kullanmıştı biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Bir de tabii Bernard Lachin var, kendini bilmez bir sanatçı mı dersiniz, sunucu mu dersiniz, reklam oyuncusu, dizi oyuncusu, her parmağımda bir marifet var efendim. O da çok enteresan bir tweet attı efendim. İzmir daha önce de işgal edilmişti diyor, edildi, korkma diye bir tweet atıyor. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı efendim kendisine. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 5646. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 17 fondan ödeme yarın başlıyor dedi sevgili dinleyiciler. Ve çok önemli bir not daha, hazine kaynağı kullanılmayacak. Zaman zaman hazine kaynakları böyle giden paranın yerine konulmuştur geçmişte. En son 28 Şubat sürecinde bu yapıldı. Ama şimdi öyle değil diyor. Fonda para kazananlar ya da para götürenler o parayı tıpış tıpış getirecekler. Hazine kaynağı kullanılmayacak efendim dedi. Bu çok önemli efendim. Manşet olabilecek bana göre tabii cümleydi bu. Tabii hazine tüyü bitmemiş, yetimin hakkı niye onun bunun götürdüğü parasına ya da fonlara vermiş olduğu zararı ya da çöken fonların efendim yeniden ayağa kaldırılması için konulacak ki? O para geri gelecek efendim. O fare buraya gelecek demiş ya adam. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646. Bakalım kim var telefon attığımızda, buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: Nasılsın Atalın abi?
1: Teşekkür ederiz Nurullah Bey. Siz nasılsınız efendim?
2: Abi Allah şükür çok iyiyim. Teşekkür
1: ederim. Yahu sesinizi yavaş yavaş Cem Bey'in sesiyle karıştırmaya çalıştım. Hayırdır inşallah. Cem Bey miydi efendim, Nurullah Bey miydi diye. Ama şimdi netleştik efendim. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz. Sivas'tan Nurullah Bey arıyorlar efendim.
2: Abi iki konum var da öncesinde müsaade edersen Göksel Arsoy'u kaybettik biliyorsun.
1: Evet
2: çocuk.
1: Doğru.
2: Allah gani gani rahmet Amin. Eylesin. Toprağa verdik. Bugün ben severdim kendisini. Ben biraz siyah beyaz filmleri severim.
1: Takip ediyordun değil mi?
2: Ya takip ediyordum ve siyah beyaz filmleri severim. O televizyon döneminden önce çekildiği için yani yönetmenlikleri falan daha güçlüdür o filmlerin.
1: Doğru tabii, bravo.
2: 70 öncesi TRT kurulunca bu renkli döneme geçince biraz senaryoyu falan biraz zayıflatmışlar ama o siyah beyaz filmlerde daha şeydir yani, o zaman televizyonun olmadığı dönemler Türkiye'de. ve önemli filmleri de vardır yani.
1: Tabii Göksel canım Arsoy. Özellikle o pır pır diyorlar ya uçaklar var. Hani önden abi böyle abi, pervanesi olan uçaklar, evet.
2: Halit Refik'in yaptığı abi, o Şafak Bekçileri çok önemli bir filmdir ya. Çok önemli bir filmdir ve Allah kanı kanı rahmet eylesin.
1: Amin abi.
2: İki konumuz var. Cemil Tugay biliyorsun geçti AK Parti'ye. Dün de biraz bahsetmiştim.
1: Tabii.
2: Baba evine geldi gibi diyebiliriz abi. Çünkü
1: AK Parti biraz baba evi gibi oldu sanki.
2: Abi baba evi gibi oldu. Bir de konuştu Sayın Cumhurbaşkanımız için kimsesizlerin kimsesi dedi.
1: Evet ya.
2: Gerekli hizmetler falan da yapılırsa yani İzmir'de
1: tabii
2: alınır diye düşünüyorum yani. Çünkü çok fazla belediyecilik açısından çok fazla geri bırakıldı. Yani
1: doğru.
2: İzmir'in şeyine yakışacak bir şey değildi. Gerekli AK Parti'nin de tabi biliyorsun yani İstanbul Büyükşehir'den de yani böyle tecrübesi var. O şehri ayağa kaldıracaktır.
1: Evet, İzmir çok önemli. Ege'mizin incisinin mutlaka çok daha güzel olması lazım efendim.
2: Tabii abi, o şehri ayağa kaldıracaktır ve çok da iyi bir hizmet yaparsa halk da gereken cevabı verecektir. Yani işi ideolojiye şey etmeye gerek yok. Evet.
1: Tabii.
2: Yani bugün bazı ekonomik zorluklarımız var ama inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da bazı şeyler düşünüyordur diye düşünüyorum.
1: Tabii.
2: Bir de ikinci olarak da bu Özgür Özel çok şey bahsedildi. Bu sosyal medyada da çok konusu oldu. Osman Arkan meselesi.
1: Hı.
2: Biliyorsun Osman Arkan Nacar bu 20 milyar TL götürdü diyor.
1: Evet.
2: Ömer Çelik'le tatil konusu falan çok gündem oldu. Abi o da eğer böyle bir yani şimdi tatile de çıkabilir yani biz arkadaşı da olabilir yani tatile de çıkmasın mı diyeyim de ben. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız kim olursa olsun hesabı sorulacak dedi zaten yani.
1: Dedi.
2: Yani
1: Adalet Bakanı da dosyalar açık kalacak dedi. Yani parayı getirecek dosyalar açık, o davada sürecek, devam edecek diyor.
2: Abi parayı getirse de yani kanuni olarak ileride bunun hesabı sorulur. Çünkü
1: tabii
2: parayı
1: canım.
2: Getirmek kanuni anlamda yetmiyor biliyorsun.
1: Evet.
2: Onun hesabı sorulur. Ömer Çelik de yani parti sözcüsü olması bir şey ifade etmez. Böyle
1: doğru.
2: Bir şeye bulaştıysa Sayın Cumhurbaşkanımız onun da ifini çekecektir. Kendisi söyledi. Bu işin üzerinde tepinmeye gerek yok. Ben biraz süre istiyorum muhalif arkadaşlardan. Ben teşekkür ediyorum abi.
1: Ya İmamoğlu davası kaç aydır, kaç senedir sürüyor da hele bir durun ya. Şeyi bir hazırlasınlar. Evet. Cumhurbaşkanımızı işe karıştırıyor. işe karıştırıyor, elinde patlar demiş efendim Ömer Çelik. Böyle bir açıklaması var, çok enteresan bu konuda tabii.
2: Abi Cumhurbaşkanı'na yani çok yakınlarından boya Cumhurbaşkanı'na doğru yanaşmaya çalışıyorlar da ben zannetmiyorum yani Cumhurbaşkanımızın böyle bir şeye bulaşacağını zannetmiyorum. Bulaşsa bu işi patlatacağını zannetmiyorum yani.
1: Şimdi
2: bu
1: 20 milyar lira götürdü diyor, öbür tarafta 560 milyarı görmüyor. İstanbul Belediyesi'nin efendim kaybettiği 560 milyardan bahsetmiyoruz abi. Ama 20 milyar götürdü diye feveran ediyoruz. Onu da istiyoruz, onu da istiyoruz efendim. 20 milyar mı büyük, 560 milyar mı büyük efendim?
2: Ya işte marangoz kendi tarafına yontarmış ya, kim nereden bakıyorsa o çerçeveden gördüğü için siyaset açısından karşı cenahta düşünen arkadaşların yani bu işe biraz zaman vermelerini ben tavsiye ederim.
1: Yok, zaman vermesinler, gene bildikleri şekilde konuşsunlar. FETÖ zaten konuşuyor. Benim en çok şey yaptığım da Nurullah, bir gazeteci vardı, şimdi milletvekili. FETÖ'nün efendim o iddialarını alıyor, okuyor, onun üzerine uzun uzun yorumlar yapıyor. Dedim ya Rabbim sen niye kadirsin be? FETÖ bunu cezaevine attı, Ergenekon'dan şuradan buradan süründürdü. Bu şimdi FETÖ'nün iddialarını neredeyse üzerine atlamış şekilde şey yapıyor. Sayın Özgür Özel de öyle. Elindeki o dosyaları, doneleri okurken aynı iddialarla örtüştü maalesef. Onu biz de gördük. Ben takip ettim onu.
2: Abi şöyle,
1: FETÖ'nün yani, iddialarıyla onun iddiası örtüştü abi. Tıpatıp örtüştü kaldı yani.
2: Abi iddialar şey yapmaz. Şimdi bugünkü hükümet güçlü yani 90'lı
1: tabii.
2: Yılların öyle bir şeyle falan şey edip de haberle falan şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı bu şekilde yıkılacağını düşünmüyorum. Çok
1: tabii.
2: İyi bir alternatif bulunması lazım. Artık ona da bugünkü şartlarda Sayın Cumhurbaşkanımız karşısında bilmiyorum yani ona müsaade eder mi?
1: Peki.
2: Ama müsaade yani çok iyi bir alternatif falan lazım yani
1: benim,
2: çok zor.
1: Benim
2: yani
1: gördüğüm
2: 90'lı yıllarda böyle televizyonda çıkıp da işte şu şey iktidar deyip o zaman işte Necmettin Erbakan'a yapılanlar falan, şimdi bugünkü Türkiye'de bunu yapamazsın.
1: Evet.
2: Yaptığın zaman yani sonucu belli yani öyle bu iddiaları falan da çıkartmanın lüzumu yok. Abi biz bunları söylüyoruz, ben dillendiriyorum yani o şey manada insanlarımızın bir işte devlete bir yatırıma falan güvenliğinden kaybolmasın, gerçek yatırım
0: anladım
2: falan diye.
0: Tabii, tabii.
2: Bunun hesabı da sorulacaktır, onun bilinmesi
0: soruluyor. Soruluyor evet. Mesela o mahkemelerde devam ediyor, hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak diyor. Mesela evet. Sayın Erdoğan'ın söylediği cümleler var, yani sahtekarlık yapanlar hesabını verecek, bugün söyledi mesela gruptan. Muhalefete de burada siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz, para kuleleri yapanlar bize saldırıyor mesela, cümlesi çok enteresan. Peki efendim,
2: evet, abi,
0: bir de mesela Ömer Çelik'in senin o iddialar üzerinde diyor, elinde belge olan herkes yargıya götürebilir, bu belgeleri verebilir, benimle ilgili iddialarla ilgili diyor, elinde evet. belge varsa git yargıya ver diyor, ezbere konuşma diyor. Nerede, hangi otelde, ne zaman, kim beraber kalmışız, nasıl tatil yapmışız, orada kayıtlar otel, bellidir diyor. Git al götür mahkemeye.
2: Otelde demedi de evet. şeyde diyor abi, teknede diyor, onun söylemi teknede,
0: teknede
2: de artık
0: tabii.
2: Onun bir belgesi varsa o da...
0: Olmaz mı efendim
2: zaten
0: yani?
2: Zaten şeyse, yani böyle bir şeye bulaştıysa Ömer Çelik, zaten Cumhurbaşkanımızın bilgisi vardır, onun hesabını sorar.
0: Evet.
2: Ben onu demek istiyorum
0: tabii
2: yani.
0: Canım.
2: Ben teşekkür ederim
0: efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, telefon attığımızda kim var efendim? Daha önce bir tekne çıkardılar ya, bir tekne vardı. Adalet Bakanı adına adam tekne aldı, bilmiyorum ne yaptı. Buluna söylediği efendim, yörede, memlekette, devlette bir defa deniz yok yani, şey yok. Öyle bir sahil yok ki tekne olsun. Göl varmış, bir iki tane küçük göl. Efendim buyurun. Alo.
3: Alo.
0: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
3: İyi günler efendim.
0: Buyurun efendim, kiminle görüşüyoruz?
3: Başakşehir'den Orhan.
0: Orhan Bey, geçmiş olsun Başakşehir'imize.
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Dün müessif bir olay yaşandı, evet.
3: Aynen aynen. Bize yakın bir okuldaydı.
0: Yapma ya. Evet, buyurun efendim.
3: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? Hı. Ucu nereye dokunursa dokunsun.
0: Evet.
3: Peşine düşeceğiz.
0: Evet.
3: Ama ucu bizim Fatma'ya düşünce nedense yani şey olmuyor.
0: Niye görmüyor? Mahkeme var. Kocası eşi de hayır, eşi de ifadeye çağrıldı. Bugün de Ömer Bey, bugün de sahtekarlık yapanlar hesabını verecek. Yani arkasında durmuyor, savunmuyor. Belediye başkanlarını savunduğumuz gibi savunmuyor. Gel mahkemede ifadeni ver, parayı da getir diyor. Tamam. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Ömer Bey, gündemi takip etmiyorsun. Bari Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü efendim grup toplantısını dinleseydin ya. Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm.
0: Waalaikumselam efendim. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum.
4: Çok hatalı abi. Ostim Ankara Mustafa.
0: Evet. Hoş geldiniz.
4: Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Abi sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
4: Biz de iyiyiz. İyi olacağız inşallah. Sen yoksun TGRT'den. Yani dadı yok sen olmayınca.
0: Buradayız abi. Efendim. Lütfen.
4: Hoş geldiniz. Sefa geldiniz.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler yani. Diliyoruz.
4: Allah razı olsun.
0: Fon temizleme talimatı Sayın Erdoğan'dan. Cumhurbaşkanımızı evet. işe karıştırıyorlar. Evet. Ellerinde patlar diyor. Abi, bütün işlemler tane. Açık, herkes ne olduğunu görüyor diyor. Bak, Sayın Ömer Çelik. Evet.
4: İki tane doğru olmaz, doğru bir tanedir.
0: Tabii.
4: Metre 100 santim, Bağdat'ta da 100 santim, burada da 100 santim.
0: Tabii.
4: Yani onun çıkar Allah'ın izniyle, o kalmaz bir şey.
0: Tabii.
4: Bugün ben başka bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun Ankara'da, efendim.
4: Ankara'da saat 7'de Ulus'tan Kocatepe Camisi'ne kadar Filistin'in özgürlüğü için yürüyeceğiz inşallah.
0: Bugün mü?
4: Bugün dualarınızı eksik etmeyin.
0: Allah yardımcınız olsun. Ostim esnafı mı yürüyecek efendim?
4: Bütün Ankara...
0: Ankaralılara açık efendim.
4: Ankaralılara açık, sadece Ostim değil. Hı. Bütün sivil toplum kuruluşları falan günlerdir bunu şey yaptılar. Hı. Ayın 7'sinde dediler, 7 Ekim'de. Filistin'in özgürlüğü için zaten her sene yapılıyormuş bu senede.
0: Akşam saat kaçta abi bu akşam?
4: Bu akşam saat 7'de başlayacak. 19'da başlayacak. Hı. Akşam namazına mütakip. Efendim Kocatepe Camisi'nde de işte dualarla yürüyeceğiz inşallah. Siz de bizi duadan eksik etmeyin dinleyicilerimiz.
0: Telefonlarınızın şeylerini, lambalarını, ışıklarını da yakın, şöyle renkli bir şey evet, olsun.
4: Gençler onu bitirir abi, o işi bitirir.
0: Evet, o ben işi bitirir evvel abi.
4: Abi. Evet. Sloganlarımız var. Hamas'a selam, direnişe devam diyoruz.
0: Evet.
4: Çocuklar öldürülürken susmak olmaz diyoruz. Geliyorlarmış, diyorlarmış ki intikam, intikam amca diyorlarmış.
0: Evet.
4: Bunu birkaç yerden söylediler. Hmm. İntikam bekleyenlerin intikamını en güzel Allah-u Teala alır ama bu millete nasip olur inşallah diyoruz.
0: İnşallah.
4: Duamız bu. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Ankara'ya. Bizler saygılar, sevgiler gönderiyoruz.
4: Allah razı olsun.
0: Sağ olun efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Bu telefonlarla sizleri bekliyoruz. Efendim buyurun. Alo.
5: Selamünaleyküm. Hayırlı günler.
0: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Buyurun.
5: Hoş bulduk. İzmir'den Dilaver.
0: Bugün Dilaver Bey, hayırlı olsun efendim.
5: Sağ olun.
0: Bağımsız belediye başkanı partinize geçti. AK Parti'ye geçti.
5: Abi istifa itibariyle biz onu tahmin ediyorduk, bekliyorduk zaten de.
0: Öyle mi?
5: Evet, umarım ilk yapacağı icraat hizmetten ziyade, biz hizmet istemiyoruz. Hı. Bundan önceki dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomisini didik didik ederler. Benim en büyük beklentim o.
0: Kim nereye ne vermiş, nasıl almış, nasıl vermiş diyorsun?
5: Aynen öyle. Soma Çatalcan Bypass. Benim beklentim bu. Fakat ben başka mevzu için aradım. Az önce katılan Fatma Hanım'la alakalı konuşan arkadaş için.
0: Onun haberi bir şey yok. Duyduğunu söylüyor.
5: Ayyuka çıkmamasından şikayetçi onlar. Neden ayyuka çıkmadığını açıklayayım istedim.
0: Ayyuka çıkmış canım. Yani FETÖ'cüler bir taraftan saldırıyor. FETÖ'cülerin açıklamalarına atlayan muhalefet de bir taraftan aynı şeyleri nakarat şeklinde söylüyor. Medya yazıyor, televizyonlar, bugünkü mecliste gündem oydu. Dün gündem oydu, bugün

0: Cevdet Yılmaz Bey konuştu. Çok gündemde efendim.
1: Evet, yok onların sansasyonel olmamasının ben şikayetçi bunlar. Ben efendim söylemek istediğim şu, biz sokaklara çıkıp vay bu siyasi bir harekettir bilmem nedir, bizde böyle bir şey olmazı yapmadığımız için sansasyonel olmuyor.
0: AK Parti evet soruşturma evet. Kapısını açtı.
1: Biz yanlışa sahip çıkmadığımız için sansasyonel olmuyor olay. Gidiyor hesabını veriyor. Suçluysa hüküm giyiyor. Değilse yahut ne bileyim ya istemeden olduysa o zaman bile hesabını veriyor. O yüzden sansasyonel olmuyor olay. Ha sansasyonel mi? Evet öyle. Ve gidiyor yargıda hesabını veriyor.
0: Evet.
1: Güzel abi iş bundan kaynaklanıyor. Sizler gibi biz sahip çıkmıyoruz. Yolsuzluğa bulaşmışsa ya da istemeyerek değmişse gidiyor hesabını veriyor. Nokta bu kadar basit.
0: Evet efendim. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Evet İzmir'den dinleyicilerimizi bekliyoruz. Bakalım Cemil Togay Bey'i nasıl karşılayacaklar? Efendim buyurun.
2: Selamünaleyküm.
0: Vaaleyküm selam efendim.
2: Niye oradan Yusuf?
0: Yusuf Bey buyurunuz efendim.
2: Bugün dün Devlet Bey'i ben dinledik. Bugün de anladın mı Cumhurbaşkanımız dinledik. Az evvel de Ömer Çelik'i dinledik.
0: Heh.
2: Şimdi adam anladın mı ağzı dolu küfürlük anladın mı? Yani adamın ağzından necaset akıyor. Adamın ağzından necaset akıyor. Hı. İnsan anladın mı siyasetçisin biraz utturuklu olur.
0: Kap içindekini evet. Sızdırır. Atalarımız öyle demiş. Hayır, evet.
2: Öyledir. Şimdi kupun içindeki neyse.
0: Ne varsa o dışarı sızıyor.
2: Ya, evet. O da insan anladın mı biraz hani geçmişine demeyin de daha yakındaki geçenlere bir hatırlasın.
0: Evet.
2: Mesela bir Emrah Bağdatlı vardı herhalde. Bu şey tutuklanmadan evvel eski İstanbul Belediye Başkanı tutuklanmadan evvel İngiltere'ye mi kaçtı? Nereye kaçtı belli değil. İkinci seneye döndü. Bu adam ne yiyor, ne içiyor, neyle gitti, neyle geldi? Hiç sordun mu bunu acaba? O ağzından necaset akan adam.
0: Evet.
2: Ben anladım bunları bir sonra. İngiltere'ye giden bütün bu paraların hesabını sordu mu?
0: Evet.
2: Az evvel Ömer Çelik söyledi. Google'a yazın dedi, aradın mı? Bu şeyin hakkında ne söylediklerini, Uşak Belediye Başkanı size izah ediyor dedi. Orayı bir araştırın bulun dedi. Arkasında Muhittin Böcek neler söylüyor bu adamı hakkında dedi. Onu da açın araştırın bulun dedi. İnsan anladın mı biraz daha dün geçenleri anladın mı sen kendi sırtından atmayın hakkın var. Onlara sahip çıkın. Bak bu, o Fatma Bahan anladın bugün şeye gidecektir. Savcılığa gidip ifade verecekler.
0: Evet.
2: Ay, savcılık çağırdı. Vay efendim şey ne de. Bir de bu zihin, bak bu zihniyetin bak bir de bu zihniyetin dün o Haydar Dinan'dan onda katıldı. Onunla sonra dinledim. Şimdi 1960'da darbe oldu bu memlekette. Bak 1960'da bir darbe oldu. Ne kadar Demokrat Partisi'nin böyle ileri gelenleri varsa mesela ilçe başkanı, il başkanı onları bütün tutukladılar. Aylarca, günlerce. Hatta bir tane kahveci çok iyi bir propaganda yapardı. Allah rahmet etsin. Onu bile götürdülerdi. Ben iyi çocukluğumda iyi hatırlıyorum yani.
0: Çok geriye bunları gittin sen ama.
2: Çok ileriye gittin. Ama bunlar işte dün Haydar'ın anladığım konuşmasından ben bunu çıkarttım. İstiyor ki bütün AK Partilileri bütün içeriye kapatalım.
0: 28 Şubat'ta oldu ya hani hükümet alaşağı edildi ya.
2: Ya neler oldu biz? Ya onlar biz daha dün oldu o dün.
0: Tabii tabii işte onlar önemli.
2: Ya biz 60'ta ben çocuktum ama bazı şeylere mahuftum. Babam anladı mı? Bir sevdalı bir şeydi. Adnan Menderesçiydi.
0: Evet.
2: Sevdalıydı adamı ona. Yani o şekilde ben ya o zaman ne kadar adamlar tutuklandı, ne kadar adamlar anladın işkence gördü. Sen şimdi o Haydar denen arkadaş istiyor ki anladın ne kadar AK Partili varsa bütün içeriye hak alın, içeriye doldu hanım istiyor. Öyle şey olur mu ya? Sen kendi paçanızı bir temizlen. Paçanızdan ahanı bir temizlen. Ondan sonra gelin buraya
0: İstediğinizi atın. Onu mahkemeler temizleyecek hemen. Arınacağız, arınacağız abi. Peki.
2: Ya işte bak bugün anladım Fatma Sayan'ı anladım savcılık çağırdı ifadesine.
0: Evet, aile gidecek.
2: Belki de belki de cezasını verecekler kocasının. Benim belki de bakanlığından dolayı anladığımı tutuklama şeyse yoktur anladım belki de. Bilemem ama belki de anladın şey yapacak. Evet. Adam sonra parasını iade etmiş.
0: Dosyalar ya, açık abi. Ne alem ya? Dosyalar açık, bunlar temizlenecek efendim. Bunlar iyi hareketler. Bunlar milletin de hoşuna gidiyor. Bu efendim faili meçhullerin, efendim belediyelerdeki bu şeylerin, rüşvet ve irtikabın ve bu şekilde borsayı manipüle edenlerin, parayı cebine atanların hepsinin hesabı sorulacak. Bunlar soruldukça vatandaşın hoşuna gidiyor. Aa evet efendim, devletimiz büyüktür, güçlüdür, kimsenin yanında bırakmaz. Bu çok önemli. Peki efendim.
2: Bak bugün ben bakanı ifadeye çağırınca dört koşa oldum ya.
0: Evet.
2: Dört peki koşa efendim. Oldum ben bugün.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz size. Sevgiyle gönderiyoruz efendim. Efendim telefon hattımıza dinleyicimiz var. 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Atolla Bey.
0: Buyurun efendim.
3: Efendim nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz? Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Ben aracını sağa çek.
0: Abi sağa çekiyorlar araçları. Demek ki sen sola yanaştın. Solcu bir parti bul da bana da haber ver.
3: Yok.
0: Ben sosyal demokrat bir parti arıyorum abi.
3: Ben bir yanlışlık oldu.
0: Evet.
3: Hatta Allah Bey çoktandır ben canlı yayına da bağlanamıyordum. İnanın sesinizi de çok özledim.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim tabii.
3: Samsun'dayım şu anda ama İstanbul'a geldiğimde bir sizi ziyaret edeyim.
0: İnşallah bekliyoruz. Samsun'umuz da güzeldir bu mevsimde yani.
3: Evet.
0: Liman şehrimiz tabii.
3: Bol yağışlı. Evet.
0: Maşallah.
3: Şey için bir iki kelam etmek istiyorum.
0: Buyurun tabii.
3: Bu İzmir'deki şeyin. Şimdi ben çok kısa keseceğim. Diğer arkadaşların da bağlanması adına.
0: Mesajınız çok değerli. Evet. Kısa evet, kez demiş.
3: Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun.
3: Şimdi Atallah Bey. Bu belediye başkanımız AK Parti'ye katılan
0: Cemal, evet, Cemil Tugay Bey, İzmir Bağımsız Belediye Başkanı.
3: Evet, şimdi bu artık hizmet etmek istiyor. Ben onu anladığım kadarıyla bu. Yani tabii yapamıyor, şey olmuyor, belediyenin şeyleri imkansız.
0: Duyuramadım diyor, belediyenin imkanlarını birilerine yedirmekten bıktım ve duyuramıyorum diyor. Şehrime hizmet edemiyorum diyor adam.
3: Edemiyor. Anladığım kadarıyla bu şehre hizmet edip kalıcı olmak istiyor.
0: Ha evet.
3: İnşallah hayırlısı olacak Allah'ın izniyle.
0: İnşallah.
3: Güzel işler yapacağına inanıyorum ben. Kendi şahsım adına söylüyorum.
0: İzmir'imiz çok yazık abi. Çok geri kaldı ya.
3: Evet maalesef.
0: Valla insan üzülüyor gibi. Be.
3: Yani küçük bir şey, büyük bir köy gibi düşünün. Küçük.
0: Yani hiç sormayın.
3: Büyük
0: ya.
3: Bir köy gibi düşünün. Gerçekten oradaki insanlara da yazık. O güzelim.
0: Neredeyse yani çok hali. Yakın çevresinde herkes keçi koyun besleyecek ya.
3: Evet.
0: Millet davarcılığa başlayacak. Köye dönüyoruz abi.
3: Evet. Atalla Bey. İnşallah Samsun'dan bütün
0: görüşürüz.
3: Ülkemizdeki insanlara hepinize selamlar.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
3: İyi yayınlar diliyorum.
0: Var olun. İyi günler diliyorum efendim. Sevgili Selim işaret ediyor. Dinleyicimiz var ama telefonlarımız bugün müsait efendim. Bekliyoruz. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
4: Nasılsın Sadurla Bey?
0: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
4: Ben çok iyiyim. İzmir'den arıyorum Mehmet.
0: Mehmet Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ne iş yapıyorsunuz Mehmet Bey?
4: Ben emekli bir adamım.
0: Ha çok iyi. Vaktin var yani.
4: Evet. Zamanım var.
0: Evet.
4: Yeter daha çalıştığımız. Ha. Bizim bu Cemil Bey.
0: Cemil Bey'i nasıl karşılayacaksınız İzmirliler olarak?
4: Vallahi İzmirliler olarak İzmirlilere büyük bir fırsat.
0: Ha.
4: Büyük bir fırsat. Dünyada ele geçmeyen bir fırsat geçti elimize.
0: İzmirliler Cemil Bey'le bir fırsat yakaladı diyorsun.
4: Aynen öyle.
0: Yani yerel ama yönetimler tabii, iktidarın da ahenkli çalışması her zaman kentlere, kasabalarımıza iyi yansımıştır efendim.
4: Evet, ben bu İzmir'i Tam 46 yıldır biliyorum. İzmir köye döndü.
0: Evet.
4: Şu anda İzmir şehirlikten çıktı. Senin demen millet keçi koyun beslemeye başladı.
0: Abi ben biliyorum dinle. Yani 3 sene önce bu yatırıma başladık evelallah yani.
4: Evet.
0: Evet.
4: CHP'nin yüzünden İzmir gerçekten köyleşmeye başladı ama inşallah. Gerçi CHP'liler %80'i vermez de onlar diyor biz kapağı da bıraksalar bir bidon kapağını biz ona veririz. Ama inşallah bunlar yatırımı görürler.
0: Tabii.
4: Cemil Bey de akıllı davranır. Tayyip'i dinler.
0: Evet.
4: İzmir'e güzel bir yatırım yapar. Bu cennet, yalancı bir cennette yaşıyoruz biz.
0: Evet.
4: İnşallah.
0: Tarihe geçer Cemil Tugay.
4: Evet.
0: Evet.
4: İnşallah.
0: İnşallah.
4: İzmir'imiz halkı aklını başına toplar. AK Parti'den vazgeçmez. Hizmet, eğer bunlar hizmet bekliyorlarsa AK Parti'den vazgeçmezler. Ama benim Allah'tan umudum var. İzmir halkından umudum yoktur.
0: Ben kendim... Ne diyorsun ya?
4: Aynen öyle. Ben Allah kendim iyi. 25 yıldır AK Parti'ye canımı feda eden biriyim. Ben hep yollarda geçti. Bu AK Parti gelmeden önce biz yollarda aman burada rampola biz bunları daha unuttuk şükür. Ama halkımız gördüğü halde görmez diye geliyor. Duyduğu halde işitmez diye geliyor. Tek dileğim Cemil Bey'in Tayyip'e karşı bu CHP'lilere karşı Tayyip'i maçup çıkarmamak için
0: evet.
4: Elinden gelen hizmeti İzmir'e yapar. İzmirliler de Allah'ın izniyle akılları başına gelen bir daha AK Parti'den vazgeçmezler. Biz bu çöplük, çukur, çamurdan kurtuluruz Allah'ın izniyle.
0: Ege efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz İzmir'imize efendim. Ege'mizin incisi İzmir'imize buradan sevgiler selamlar efendim. Buyurun. Alo.
5: Kolay gelsin Atalat Bey.
0: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz.
5: Atalat Bey, samimi olarak bir şey söyleyeyim mi?
0: Erhan Bey buyurun efendim.
5: Şimdi sizin programa başlayınca ben de kahvemi yaptım. Hem dinliyorum hem Ömer Çelik Bey'i dinledim. Hem sizi dinledim kısa yorumunuzu.
0: Evet.
5: Hem de vatandaşlar dinledim. Şimdi de kahvemi dinlerken çok keyifli oldu da. Ya ben kalma takılan 2-3 tane bir soru var.
0: Ha.
5: Benim beyin süzgecinden bir türlü geçiremiyorum ben bunları.
0: Aha.
5: Geçse ya takıldı kaldı.
0: Nedir abi?
5: Ya şimdi hayır. Ya şimdi İzmir mesela bir İzmir.
0: Heh.
5: Ya ben ya gerçekten şu anda ya İzmir halkı bence sevinmeli ya.
0: Evet.
5: Eğer gerçekten hani o trafikleri yoğunluktu ne bileyim körfezin temizliği için şu anda ellerine büyük bir fırsat geçti. Çünkü bu fırsat zamanında İstanbul'da bizim elimize de geçti. Biz değerlendirdik. İstanbul'da her yer sobayken doğalgaza dönüştü ya. Ya çünkü belediye çok farklı bir şey.
0: Önce abi şu İzmir'in çöpünü, çöp abi, dağlarını bir temizlemek lazım. Ya, maazallah.
5: Aynen.
0: Bu Eyüp diyorum ben. Bizim karşıda ne ilçesiydi o? Orada bir çöp patladı ya.
5: Ümraniye'de işte.
0: Aynen. Ha Ümraniye'de. Ben, evet İzmir'in bakın, çöpünü bakın. De o çöp dağını bir an önce taşımak lazım.
5: Ya ben geçtiğimde Haliç'ten geçemiyordum ya.
0: Evet evet. İşte Ümraniye'de İzmir de Körfezi yani, de var aynı şeyi.
5: Ya gerçekten. Yani İzmir için bir, o halka büyük bir fırsat ya. Bu fırsatı bence değerlendirmek bu güzel bir şey. Bu bir de şu, bu takılmıştı benim kafama. Gerçekten güzel yani. Gerçekten ben sizi görsen geçiremiyorum. Yani bu hizmeti geri tepmek olur mu ya? Ya çünkü ben bir İstanbullu ben bu yaşadığım o şeyle ya ben atona işe giderken ya yolda ayağımı attım yerde çöp torbaları. Ayağımı basıyorum ben her kışın var ya kışın.
0: Ha.
5: Karda gidiyorum. Yer böyle dümdüz asfalt, ayağım var. Neyse sobanın külleri, sisi üzerine bak. Ayağım ilk bas hop yere kadar suyun içindeydim ya. buz gibi ayak.

0: şey diyordum ya. Ya bu fırsatı biz değerlendirdik. Evet. Şimdi bir de bunu herkes yaşamıştır İstanbul'da. O suya batmadan işe giden insan yoktur. Ne botlar alıyorduk ya. Uzun uzun. Ayakkabı ıslanmasın diye ya. Bunu herkes bilir.
1: Trabzon şu, evet lastiği.
0: Ha, bir de şu fon konusu var ya. Ha. Ya gerçekten buna ben kama takıldı. Ya arkadaşlar. Siyasetçiler ya. Buradan size ekmek çıkmayacak ya. Bakın Atolla Bey. Gerçekten tabii. Bu benim aklıma takıldı. Ya şimdi bu ilk biz bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ikinci döneminde yaşadık. Sonra bu Saraçhane sokaklara çıkıldı. Destekle bu siyasi kararlar falan denildi. Ya şimdi demin bir vatandaş işte Antep'te Fatma başka mı vardı o zaman? Onun için tabii. Diyorlar. Ya bakın orada insanlar sokağa çıkıp da protesto etmiyorlar. Bu siyasi demiyorlar
1: Fatma
0: ya.
1: Fatma Şahin var tabii Gaziantep'te. Eski bakanlardan bakın, çok eski bakın, politikacı tabii.
0: Bakın Atolla Bey. Bu ben gerçekten aklıma takıldı. Neden biliyor musun? İnsanlar çıkıp da hadi biz de siyasi diyelim işte bu şunun oyunudur böyle bir şey yok sahip çıkan diye insan sokağa çıkmadı. Tabii. Demek ki burada terazide bir düzlük var. Terazinin bir tarafı 5 kilo ise burada da 5 kilo oluyor. Yani burada bir de Cumhurbaşkanımız için ya Atolla Bey bakın gerçekten benim aklım fikrim almıyor böyle şeylere. Ya siyasetçiler bunlar ya bu diğer partiler var ya buradan ekmek çıkmayacak ya bu biz İstanbul'daki 560 milyarı nasıl ne olduğunu merak edecek. Bu 20 milyar mı? Bunu da merak ediyoruz. Biz diyoruz ki nasıl eski belediye başkanı ceza için işte ceza hakim falan savcılar önünde hesap ediyorsa eğer AK Parti olsa bu da verilecek. Bu da veriliyor. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımız ilk cumhurbaşkanı seçilmişti. Onun da yeğeni falan bir uyuşturucu bir maddede yakalandı. Ondan sonra ne dedi biliyor musun? Cumhurbaşkanı haberlerde basın toplantısında sordu gazeteciler. Ne gerekirse yapılacak dedi. Yani ben şuna yine bakın o zamanlar ben ya belki de 25-24 aklımda kalıyor arkadaş işte gitmiyor. Çünkü böyle şey aklımda kalır. Bir de şimdi Cumhurbaşkanı diyorlar ki ya işte şöyle düşünüyor siyasetçiler. Keşke Cumhurbaşkanı bu fon olayını yani bu tarafı tutsa da bize ekmek çıksın. Heh. Yok arkadaş olmayacak. Ya çünkü Cumhurbaşkanı adaletli davranıyor. Bir de Türkiye'yi yönetebilecek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kapasitesinde bir lider şu anda ben göremem ikinci. Bakın şimdi nasıl biz Türkiye milli takımında bir yerli milli bir teknik direktör göremediysek yapacağı muhtemel oldu değil mi? Montella'ya. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayarında bir tane milletvekili diyorsun Cumhurbaşkanı da şu olabilir diye bana ya çıksınlar.
1: Peki efendim. Yok. Çok teşekkür ederim. Efendim iyi günler diliyoruz. Evet sağ olun. Sağ olun var olun efendim. Peki efendim evet. Telefon attığımızda dinleyicimiz var mı efendim? Peki. Efendim buyurun. Alo.
2: Selamünaleyküm Atalla abicim.
1: Vaaleyküm selam efendim.
2: Hayırlı yayınlar diliyorum abicim.
1: Çok teşekkür ederim sana da hayırlı günler diliyorum efendim. Seni dinliyoruz.
2: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi Atalla abi ben şunu diyorum değil mi abi? Biz yani ya biraz yani şey olacak sözüm ama insan yetiştiremek Allah abi.
1: Ha.
2: Yani insan yetiştirememiz için ne biliyor musun Atalla abi? Yani abi herkes olmuş bir hırsın. Allah abi. Yani abi heramı bilmiyoruz. Helali bilmiyoruz. Çalırken Allah Allah diyoruz. Giderken Allah Allah diyoruz. Atullah abi.
1: Ahlak karmadı diyorsun.
2: Yani Atullah abi.
1: Mevzu ahlak kalmaması evet.
2: Yani Atullah abi. Mesela ben diyorken mesela dinliyorum mesela televizyonda falan. Yani kardeşim. Profesör, ekonomi, hep hırsız. Bak Atalla abi sana söylüyorum. Beşiktaş başkanıma Serdar Adam'ı. Abi tamam basın toplantısında böyle adam açık açık değil abi. Beşiktaş'ın var ya transfer yapacak parası yoktu abi. Bu terehollik bile nedir ne diyor mu? Aynen sen abi. Ya para oldu para diyor lazım oldukça. Diyor, teradan alacağız diyor. O teranın CEO'su var ya abi. Ya kardeşim nereden alıyorsun bu parayı ya? Gel bakayım abi. Asullah abi yani gel bakayım geldim Sezen Adalı. Asullah abi gel bakayım kardeşim nereden nasıl alıyor bu adam bu parayı nereden nasıl veriyor abi. Kurban olduğum abi. Yanlış mı konuşuyorum Asullah abi? Ben bunu vallahi seyredini izledim Asullah abi ya. Canım abici. Mesela diyelim Asullah abi. Yasalarımızı ben mesela bak. Ya 40 yıl yani bu zamana kadar görmüş düşmüş mesela Cumhurbaşkanım vallahi hayırlı ömürler versin.
1: Amin efendim. Hep beraber. Çok ben teşekkür ederim abi. Efendim. Sağ olun.
2: Yasalarımızı doldurmamız lazım yani Asullah
1: evet.
2: Abi.
1: Doğru.
2: Abi sığırım ellerini.
1: Sağ olun Esra. Çok teşekkür ederim. Erol Bey'i günler diliyorum efendim. Buyurunuz efendim.
3: Atoğullah Bey kolay gelsin.
1: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz.
3: Cem ben.
1: İstanbul. Ha Cem Bey merhaba. Buyurun efendim.
3: Merhaba. Şimdi Atoğullah Bey malumunuz ajanslara da yansıdı. Bugünkü AK Parti grup toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bey AK Parti'ye katılım sağladı.
1: Evet.
3: Şimdi ben açıkçası hani AK Partililer nasıl düşünüyor, AK Parti yönetimi nasıl düşünüyor, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasarrufunu sorgulayacak değilim. Ama bir seçmen olarak şunu düşünüyorum. Şimdi Cemil Tugay Bey'i seçen insanlar hem şikayet edip ısrarla aynı partiye oy vererek nasıl düzeleceğini düşünüyorlar ya da talep ediyorlar Atatürk Bey. Ben burayı anlamıyorum. Dolayısıyla Cemil Bey'i seçen, daha doğrusu CHP'ye oy atan insanların bu attıkları oyun siyaseten ve hizmet olarak karşılık bulması ya da bulamamasıyla ilgili olumlu ya da olumsuz hangi sonuçları varsa buna katlanmalarına fırsat verilmeli diye düşünüyorum. Yani şimdi tahmin ediyorum AK Parti belediyeciliği gelecek, çöpler toplanacak. Çok hızlı asfaltlar tamir edilecek, yeni yollar gelecek, körfez temizlenmesiyle ilgili projeler hayata geçirilecek. Özellikle ve özellikle İzmir'deki en önemli kentsel dönüşümle ilgili projeler çok hızlı hayata geçirilecek. Yarım kalmış ulaşımla ilgili projeler hayata geçirilecek. İki sene sonra rekor oyla yine aynı zihniyetin ismini şu anda bilmediğimiz bir temsilcisi oraya gelecek Atatürk Bey. Yani bunu Cemil Tugay Bey'den bağımsız söylüyorum. Cemil Bey böyle bir tasarrufta bulunmuş siyaseten. Karşılığı vardır, yoktur. İki yıl sonra aday olur, kazanır, kazanamaz bilmiyorum ama şu anda realite budur.
1: Evet.
3: Bir de şöyle sosyal medyada başta lideri Berna Laçin olan bir linç tayfası başladı. Mesela bugün Berna Laçin hakkında da soruşturma başlatılmış.
1: Ama çok enteresan
3: İzmir
1: bir şey diyor.
3: Edildi.
1: İzmir daha önce de işgal edildi. Korkma diyor ya. Bu nasıl bir şeydir bu ya?
3: Ya şimdi ya 12 saat önce sütte leke var, Cemil Tugay'da leke yok diyenlerin 12 saat sonra adama ya da İzmir'i işgal olarak nitelendirmesini, yani bunu hangi psikolojik, hangi nörolojik, artık siyaseten demiyorum, hangi ideolojik sayıkla ya da o hangi sayıya sahipsiniz de bunları düşünüyorsunuz ya? Nasıl bir enfekte oldunuz? Nasıl bir nefrettir? Yani dün Özgür Özel Bey'in grup toplantısında hain olarak ilan etmesi, hatta hain oğlu hain demesi bile, yani bilmiyorum Atatürk Bey, 3 gün sonra Cemil Tugay Bey'le tekrar sarmaş dolaş olmayın yeni partiye geçtiğinde. Yani biz bunları da gördük. Sonra kendi kendini yalanladı. Sonra paradoks açıklamalar yaptı. Dedim dedi, demedim dedi. Ben onu başkası için falan. Yani siyaset bu kadar kırılmayı, omurgasız olmayı ya da ilkesiz davranmayı, bu programı takip edenler yıllardır söylüyoruz, bilirler. Ya siyaset dediğiniz şey bir ilke, ilkeler bütünüdür, öyle değil mi Atatürk Bey?
1: Evet.
3: Hani ben böyle düşünüyorum. Çok bir seçmen olarak çok olumlu bulmuyorum. Hı hı. Cemil Tugay Bey'in AK Parti'ye geçmesini. AK Parti seçmenleri açısından da hizmet anlamında İzmir kazanır mı kaybeder mi ilerleyen günlerde de göreceğiz.
1: Yani seni sana bırakmam diye bir cümle var. İzmir güzel bir vilayetimiz. Olabilir dediğiniz gibi, yani oy vermeyebilirler tekrar AK Parti'ye ya da AK Parti'nin adayına. Yani, ama buna rağmen İzmir'i yüz üstü bırakmamak lazım. Yani İzmir'in...
3: Kesinlikle katılıyorum.
1: Evet yani, olabilir yani, insanlar ideolojik bir tavır içerisinde olabilirler ama İzmir'e de hizmet etmek lazım. Gerçi yani şimdiye kadar hizmet edildi o yollar, tüneller, evet, hatta suyun getirilmesi falan, hükümet elinden geleni yapıyor da. Ama Cemil Bey de bir şey söyledi, dedi ki ya kardeşim biz bazı şeyleri, bazı insanları duyuramadık ki dedi, yani İzmir'e hizmet edelim falan gibi ve bazı cümleler kurdu, çok önemli yani.
3: Doğru,
1: ciddi bir baskı var üzerinde diyorum. Yani bütçesine el uzatılıyor, el bütçenin içerisinde neredeyse. Tabii
3: yani, tabii bu şimdi yok sokaklara çıkacağız, İzmir'i teslim etmeyeceğiz ya arkadaşlar yani onu söyleyen arkadaşlara da, ya biz AK Parti şey mi, İsrail'in partisi mi yani? O da bizim içimizden komşumuz, arkadaşımız, akrabamız olan insanlar var. Yani yabancı rakip midir ya da ne bileyim hain bir devlet midir yani? O da bizim içimizdeki bizim insanlarımız. Yani siyasetten böyle bir tasarrufta herkes bulunabilir. Seçme ve seçilme hakkı kutsaldır.
1: Evet.
3: Yani buna biz bir şey diyemeyiz. Ha, sonuçları.
1: Yani İzmir'i kurtarılmış bölge gibi ilan etmek çok ayıptır. Ya artık o
3: çok
1: dönemleri yaşamıyoruz yani. Yani. Tabii canım.
3: Tepazeliktir. Bir de Atolla Bey çok kısa. Boğaziçi öğrencileri geçenlerde ben bir dönem bu KYK yemekhaneleriyle ilgili birkaç projede bulunmuştum. Oradan da biliyorum. Yani orada insanların nasıl canla başla çalıştığını, çünkü aynı anda 5000 kişilik yemekhanelerde yemek, özellikle Ramazan'da iftar, sahur. Yani insanüstü gayretle çalışan insanlar var. Oraya yatırım yapmış şirketler var. Devlet bunu sübvanse ediyor, maliyetleri.
1: Tabii.
3: Yani bugün bir yemek Boğaziçi'ne 85 TL olabilir mi Atolla?
1: Mümkün değil.
3: Kent lokantasında bile yiyemezsiniz yani. Tabii. Öyle bir yemeği o fiyata. Şimdi dolayısıyla bugün, geçen günde bir yerde protesto vardı. İlginç bir haber okumuştum. Diyet yapamıyoruz, diyet yemeklerimizi yiyemiyoruz diye öğrenci protestosu vardı bir okul.
1: Aa, çok önemli diyet.
3: Şimdi bize yani yaklaşık bir yıl önce, iki yıl önce Saraçhane Meydanı'nda bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler, solda sözde sol öğrenciler, Saraçhane Meydanı'nda Trabzonlu müteahhit için yedirmeyiz, yatırmayız diye bağırıp çağırıyorlardı. Hak, hukuk, adalet diyordu. Peki oradaki yemekhanede kırdınız, döktünüz o turnikeleri, girdiniz yemekhanenin içinde işçileri korkuttunuz, çalışan insanları. Ya bu mudur hak, hukuk ve adalet anlayışınız diye sormak isterim o öğrenci kardeşlerimize. Kolay gelsin.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Cem Bey'i günler diliyorum. Cem Bey'di değil mi? Yani sesi biraz değişik geldi bana ama Cem Bey'di tabii. Efendim buyurun. Alo.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Abi herkese hayırlı günler dilemek.
1: Çok teşekkür ederiz. Size de efendim. Kimiyle görüşüyoruz?
4: İstanbul, ben Nusret abi.
1: Buyurun Nusret Bey.
4: Abi bugün sizinden belli İzmir'in belediye başkanı AK Parti'ye katılması.
1: Ha.
4: Ama yalnız o değil. Yani şimdi şu ana kadar 118 tane belediyeden, Türkiye genelinden, değişik partilerden 118 belediye AK Parti'ye katılmış.
1: Merkez siyaset gibi yani.
4: Evet yani bugün 118 tane az bir şey değil. Baya çok benim için.
1: Tabii.
4: Şimdi bunları bir analiz yaptığınız zaman bu AK Parti'ye katılan belediye başkanları, çalışıp da çalışamayanlar katılıyor abi.
1: Hmm.
4: Yani çalışmak isteyip de çalışamayanlar.
1: Evet.
4: Yani çalışmak istiyor ama parti müsaade etmiyor. Para istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Velhasıl kelam yani belediye başkanının çalışmasını rahatlık vermiyor.
1: Vatandaşa ya da hemşehrilerine hizmetten ziyade partiye diyor, evet.
4: Partiye diyor, kimisi çalışacak diyor çoğu zaten bunların. İşte bunlar vicdan azabı çekerek partisinden istifa ediyor ve ben çalışmak istiyorum diyor. Onun için AK Parti'ye katılır.
1: Hemşehrilerime hizmet etmek istiyorum, evet.
4: Tabii bu şekilde buralardan neden ineriyor? Vicdan muhasebesi yapıldıktan sonra bunlar oluyor.
1: Hı hı.
4: Yani vicdan muhasebesi yapılıyor. Ondan sonra vicdanı rahat etmiyor. Ben de en iyisi ayrılayım, hizmet edeyim düşüncesiyle partiden ayrılıyor ve AK Parti'ye katılıyor. Merkezi hükümet, o da bana yardım eder. Ben de iyi çalışırsam da bu iş yürür. İzmir'i de aynı düşüncede yola çıkmış zannediyorum. İnşallah da öyledir yani.
1: Hı hı.
4: İnşallah söyledim. Çünkü İzmir gerçekten böyle yazık
1: bir... Abi şey. Niyet hayır, akıbet hayır demiş atalarımız. Niyetimiz evet, evet. Vatandaşımıza, hemşehrimize hizmet olunca inşallah o da olur tabii.
4: Tabii abi, yani inşallah öyle olur. Abi peki. Bir de bir şey, ben Cem abinin konuşmasını dinliyorum. Çok güzel zamanı değerlendiriyor.
1: Evet.
4: Ve bir çift saniyesine kadar değerlendiriyor. Haybe'den hiç konuşmuyor. Onun için bayağı hoşuma gidiyor.
1: Peki
4: efendim. Milli takımdan bir şey söyleyeyim abi. Heh. Herkes diyor bu antrenör niye gitmiyor? Şu antrenör niye istifa etmiyor? 4 tane yenilgi aldılar falan. Abi antrenör atılmak istiyor. Beni kovsunlar diyor ki tazminat alayım. Bakın yani onun için istifa etmiyor bu adam. Yani kovarlarsa ben tazminat alırım o zaman. Ama istifa edersem bir şey istemiyorum dersem de ben öyle para almadan giderim. Bu kovulmasını bekliyor.
1: Peki efendim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Çok müsaitiz sevgili dinleyiciler. Günü ve gündemi, bize ait olanlarını efendim tartışıyoruz, konuşuyoruz. Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim.
5: Atalar Bey, ben bugün bir video izledim. Çok acayip kapsül şeyler söylemiş.
1: Videolar çok, evet.
5: Enteresan böyle, biliyorum.
1: Sosyal medya çok kirli efendim, evet.
5: Vallahi çok kirli. Ben de tuttum bunu WhatsApp ihbaratına attım. Saatini de söyleyebilirim ilgilenmeleri için. 16.49'a attım ben. Yani ben çok şaşırdım yani. Çok acayip şaşırdım. Yani hala da şaşkınlık içindeyim. Bu konuda da bugünkü bağlantımda da şunları söylemek istiyorum. Vatandaşlarımız, bakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bile tuttu, bize geçti. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Tabii ben şimdi Cem Bey'de bir şeyler söyledim. Onu da kabul edeyim. Denememek lazım ama gene de iyi olacağını, ben sizin deyiminizle daha güzel olacağını, hizmet tabii ki buralara da verilmesi lazım. Bu da bir fırsattır diye düşünüyorum. İnşallah İzmir halkı bunu görür ve de değerlendirir ve de bütün bu AK Parti'ye karşı, yani sahibi düşmanlığını bu az da olsa hafifler diye düşünüyorum inşallah.
1: Peki efendim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum ben efendim size. Sağ olun efendim. Sağ olun. Peki. Teşekkür ederim efendim. Sevgili İbrahim diyor, dinleyicimiz var ama müsaitiz de tabii, öbür tarafta telefon da boş. Sevgili İbrahim, varsa dinleyicimiz bir gönderin gelsin, bir konuşalım. Bakalım ne diyecekler. Buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm Atabey.
1: Aleyküm selam efendim.
6: İstanbul'dan Musa Atabey, nasılsınız?
1: Musa Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
6: Çok şükür. Bugünün bir şükür. Bundan iyisi cennette.
1: Ne diyorsunuz? Şam'da ne kayısı. Bundan abi, iyisi Şam'da kayısı abi.
6: Öyle diyelim abi. Sizin dediğiniz gibi olsun. Bir büyüğün dediğinde vardır.
1: Estağfurullah doğrusu. Abi, atalarımız öyle demiş. Büyüklük ne şeyimize, ne haddimize.
6: Abi, istediğimizi içiyoruz. Bundan daha iyisi cennette.
1: Değil mi yani? Neler yani, istiyoruz abi. Neler. Sen şimdi cennet istiyorsun, akabinde huri isteyeceksin. Vallahi işin altında nasıl çıkacağız bilemiyoruz.
6: Valla bilmiyorum abi. Allah inşallah nasip eder de kapıdan geri çevirmez inşallah da.
1: Hangi cenneti mi, hurileri mi abi?
6: Cennetin kapısından çevirmez. Huriler, cennete girelim de huriler zaten bizim, sıkıntı yok. Huri, nuri,
1: kadın. Vay be, onlar garanti diyorsun. Helal olsun sana. Efendim güzeldi.
6: Kapıdan girdikten sonra gerisi sıkıntı yok. Yeter ki kapıya bir yüzümüzü sürelim.
1: Vay be. Efendim mesajınızı alalım.
6: Mesajım efendim At abi, ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı var belli bir kısımlarca. Mesela en basitini söyleyeyim. İzmir'i Cemil Bey kendi inisiyatifiyle, kendi zorla kafasına silah dayamadılar, zorlamadılar. Kendi inisiyatifiyle bak bir şartlar, AK Parti'ye geçersem, hükümetten yana olursam daha çok çalışırım vatandaşıma karşı.
1: Önce istifa etti, bağımsız kaldı, sonra evet AK Parti yani kararını verdi, doğru.
6: Evet, zordan olmadı yani bu, kendi isteğiyle oldu. Akıllı başlı adam. Şimdi benim söylemek istediğim şu abi, bağlantıyı şöyle kuracağım. Şimdi Irak'ta Saddam'a düşmandılar, Amerika'yı davulcularla karşıladılar. Sonucunu gördük. Libya'da Kaddafi'ye düşmandılar. Amerika'yı da huzurlarına karşıladılar, sonucunu gördük. Bu tarafa geçtik. Bir de şöyle bir durum var.

0: tarafını sarmışlar. Kaldı ki Türkiye'nin dostu yok. Düşman her taraf sarılı. Dört bir yanı sarılı. Ne hikmetse Türkiye'ye bir tane mermi düşmüyor. Türkiye'nin başında bir şey olmuyor.
1: Elhamdülillah. Allah ülkemizi korusun. Milletimizi muhafaza buyur.
0: Allah ülkemize zeval vermesin. Allah başımızdaki reisimize zeval vermesin. Ben şunu söylemek istiyorum abi. Toparlayacak olursak. Bu Tayyip Erdoğan düşmanlığını Tayyip Erdoğan ölüp gittikten sonra anlayacaklar. Bu düşmanlığı.
1: Allah ya hayırlı burada, uzun ömürler versin. Sağlıklı Allah ömürler hayırlı, versin. Evet.
0: Hayırlı uzun ömürler versin. Buradan mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil ki. Mesele ülkenin yönetimi belli bir sıkıntıları görmüş, götürmüş, yönetime el koymuş, işte fona el koymuş veya işte belediyelere el koymuş. Ya adamlar şunu söyleyemiyor. Hayır arkadaş yapmadım, al bu da benim evraklarım, temiz kağıdım diyemiyorlar. Hepsi birbirinin üstüne topu atıyorlar, o ona atıyor. O
1: şahitler
0: atıyor.
1: Var, tanıklar var tabii. Yani ben gördüm verdi, diğeri de diyor ki ben götürdüm verdim. Birisi diyor ki abi ben aldım getirdim, böyle şeyler var yani.
0: Yani neticede ben şunu söylüyorum. İnsanlar elini iki elini kafasının arasına koyup bir düşünmesi lazım. Evet yanlışlar yok mu vardır, hatalar vardır. Etrafındaki insanların da hatalar yapabilir ama bunu çıkartıyor. Bu bendendir deyip saklamıyor ki atıyor ortaya.
1: Ne gerek bu çok önemli. AK Parti'den oldun mu direkt savcıya gönderiyor, karakola gönderiyor. Ama diğer tarafta diğer tarafta siyasidir diye arkalarında duruluyor diyorsun.
0: Abi ateş olmadan duman çıkmaz diye mahkemenin sonucunu bile beklemiyor. Direktmen kesiyor. Adı bile karışsa direktmen diyor atın diyor. Adı karışsa hakikaten adamın suçu bile olması, birisi iftira bile atsa ben anlamam diyor. Kesin diyor kellesini gönderin.
1: Evet.
0: Yani peki. Adı karışmış. Belki o bayan yarın suçunu sıkacak. Misal veriyorum. Ve başka bir belediye başkanı hayır benim diyor istiyorum diyor leke getiremezsiniz diyor. Kesin atın diyor ya bırakın. Bitti. Yani sonuçta mahkeme süreci devam ediyor.
1: Tabii.
0: Ama öbürleri öyle değil ki abi. Öbürleri belgeliyorlar, ispatlıyorlar. Hala da diyor ki ben görmedim. Adam diyor ki ya arkadaş ben verdim diyor. Aa senedim, aa sepetim. Aa evin babanın üstüne yaptım, eminin üstüne yaptım, dayının üstüne yaptım. Param da yoktu diyor. Borçlandım sana diyor senet yaptım diyor. Yani ne? Neticede abi toparlayacak olursak Allah başımızdaki reisimizi biraz daha yaşasın inşallah. Allah uzun ömür versin. Biz ona tabii gün biçemeyiz, zaman biçemeyiz. Ama bu insanlar onun kıymetini Tayyip Erdoğan öldükten sonra anlayacaklar.
1: Evet, peki efendim.
0: Ben bunu söylüyorum
1: tabii
0: abi.
1: Tabii tabii, hep de olmuştur, ola gelmiştir. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size, sağ olun. Efendim kısa bir reklam var. Reklamlardan sonra Ömer Sasonlu geliyor galiba. Dinleyicimiz var mı? Onu da alalım. Gitti mi dinleyicimiz? Peki alıyoruz, dinleyicimizi alalım, sonra bir ara reklama gidip gelelim. Efendim buyurun. Gitti efendim dinleyicimiz. İki yönetmen anlaşamadılar efendim. Genç yönetmenim Ömer Sasonlu ve İbrahim anlaşamadılar. Anlaşamayınca İbrahim Macit Ömer Sasonlu dinleyici arada gitti efendim. Kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 5646.
2: Burası TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun.

0: Sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.

diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın, diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir.
3: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo.
3: Buyurun efendim.
4: Sayın Ervas, hayırlı günler diliyorum, başarılar diliyorum.
3: Bilmukabe efendim, kiminle görüşüyoruz?
4: Edemit Körfezi'nden arıyorum, adım Kadir.
3: Kadir Bey buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
4: Hemen çok kısa konuşacağım, bir iki dakikalık kısa bir konuşma yapmak için aradım bugün.
3: Buyurun efendim.
4: Birincisi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasını şahane buldum. Fevkaladenin fevkinde buldum. Bir bunu söylemek istiyorum.
3: Ne söylemişti Sayın Devlet Bahçeli? Bugün mü konuştular efendim?
4: Bugün de dün de konuştu. Anlaşıldı mesajım. İkinciye geliyorum. Ha, benim devlet başkanım savunma sanayi gibi, denizlerde uçak gemisi gibi, otoyollar gibi, ondan sonra ne bileyim, tüneller gibi birçok büyük başarılara imza atan bir devlet başkanım var.
3: Evet.
4: Bana Ataullah Arvas dese ki şu anda, madem bu kadar çok başarı var, birinci sıraya hangi başarıyı yazmak istiyorsunuz deseniz, derim ki Akdeniz bölgesinden Kıbrıs'a boru hattı döşeyip oraya su götüren, onu ben söylemek isterim.
3: Anladım efendim.
4: Birinci sıraya onu yazmak isterim. Neden bunu söyledim? Çünkü ben yeri geldiğinde denizler olmasa dağlardan gemileri yürüten bir milletin evladıyım.
3: Allah Allah!
4: Ondan sonra demek istiyorum ki...
3: Evet, bursulları benim.
4: Ama su olmazsa insanı...
3: Olmaz efendim, su hayattır. Biz su medeniyetinden geliyoruz tabii.
4: Evet, yani benim devlet başkanım insanı yaşatmak için çok büyük gayret sarf ediyor. Bunu söylemek istiyorum ikinci olarak. Çok üçüncüsü de son sorum, o da soru olacak gibi. Bundan 2-2,5 ay kadar önce bir hanımefendi arkadaşımız bağlandı. Özellikle kadın cinayetlerine dikkat çekti. Yani diyor ki kadın cinayetleri olmasın diyor. Ben de diyorum ki o bayan arkadaş, daha o belki 20 dakika yarım saatimiz var. Eğer bağlanır şimdi söyleyeceğim soruya cevap verirse sevinirim. Yani diyorum ki memleketimde benim sadece kadın cinayeti mi oluyor? Okullarda çocuk cinayeti olmuyor mu? Kız kaçırmadan dolayı, arazi anlaşmazlıklarından dolayı cinayetler olmuyor mu? Terör cinayetleri olmadı mı? Yani sonuç soru şu. Memleketimin, ülkemin emniyet ve asayişini nasıl değerlendiriyor? Asayiş belkemal mi değil mi? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
3: İyi günler diliyorum efendim. Kadir Bey çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim, evet bakalım telefon hattımızda kim var? Ömer Beyciğim var mı dinleyicimiz? Peki efendim buyursunlar.
5: Alo, selam aleyküm Ata Bey.
3: Ve aleyküm selam. Efendim kiminle görüşüyoruz? Mustafa Bey sağ olun. Siz nasılsınız efendim?
5: Sağlığıma duacıyız Ata Bey.
3: Kayserimiz Ata de Bey. İyi değil mi efendim?
5: Ata Bey, Kayseri'miz çok güzel. Erciyes'imize kar yağdı.
3: Bembeyaz Erciyes. Müthiş manzara ya.
5: Öpsün oğuz Ata Bey. Aynı gelinlik gibi, gelin kız gibi süslendi Ata Bey. Çok harika bir
3: vay
5: şey.
3: Vay be.
5: Evet efendim.
3: Buyurun efendim.
5: Efendim, Ata dondurmaları İzmir halkımıza iyi geldi. Uğurlu geldi Ata Bey.
3: Tabii ya. Abi diğer şubeler için fizibilite çalışması var Ankara ve İstanbul için. Arkadaşlarımız çalışıyorlar efendim.
5: Biz İnşallah Ankara'mıza da uğurlu gelir.
0: Tabii. Darısı Ankara'mıza. Kızılay'da efendim, güzel bir yer var, evet.
5: Efendim tabii ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, yani saygı ve sevgiyle hoş geldiniz. AK Parti'mize diyoruz sayın
0: Cemil Tugay Bey, evet.
5: Efendim hoş geldiniz diyelim bir seçmen olarak, AK Parti seçmen olarak. Hatta Bey, kimse yanlış anlamasın ya. AK Parti seçmeni olarak biz de yani hoş geldiniz.
0: Cemil Bey sizi sevindirdi değil mi efendim?
5: Abi ne demek Ata Bey? Yani sevdiğim biriydi Ata Bey.
0: Çünkü Cemil Bey değil mi efendim?
5: Evet. Yani Manisa Turgutlu'da istamet ediyor ya benim annem babam.
0: Ya. Yani orada senin bir tarafın Ege'li abi, doğru.
5: Evet. Ege güzel. Ege havası çok güzel Ata Bey.
0: Tabii ya.
5: Anlatabiliyor muyum? Bir de hizmet oldu mu? Bir de mesela o İzmir'in dağlarına lambalar yandı mı var ya, ne hoş olur ya.
0: Ya sen ne dedin ya? Müthiş bir romantizm var İzmir'de ya. Özellikle Alsancak'ta değil mi abi?
5: Evet Ata Bey.
0: Ya.
5: Şimdi mesela ben inşallah yani belediye başkanımızın yerini dostum, Gordon boyundan karşı yakıya bir Boğaz Köprüsü Gerdanlı halk yürüyerek gelsin gitsin.
0: Ama
5: gelsin,
0: böyle gelsin. Kenarda böyle yayaların da gidip geleceği bir yer olsun abi ya.
5: Abi aynen, bisiklet yolu, yaya yolu.
0: Bisiklet ya da yaya yolu, adam öyle karşıya doğru yürüyecek böyle, o denizin havasını soluyacak. Denizde, körfezde tertemiz misler gibi kokacak. Ne dedin sen ya? Tam bir evet, çevre projesi yani, efendim.
5: Ata Bey yani proje ve şey biliyorum ben de teşvik yani, anlatabiliyor muyum? Bu tabii benim planımdı biliyorsunuz yani. İyi. Çok dile getirdim inşallah yani. Bu da yapılır yani Ata Bey, anlıyor musun?
0: İnşallah, neden olmasın?
5: Olur yani. Bu hastası mesela gece nasıl ışıklarıyla beraber şöyle mavi ışıklarıyla falan yanıp söndüğü zaman ne kadar güzel ya, görüntü veriyor Ata Bey.
0: Tabii.
5: İzmir'i de ben öyle görmek istiyorum Ata Bey.
0: Çok güzel. Anlatabiliyor musun? Harikasınız.
5: Evet. Bir de Ata Bey bu dün Alistan kardeşimiz dedi ya, ben mezara ineceğim de cenazeyi şey
0: yapacağım. Hey ya, onu izledin mi sen?
5: İzledim Ata Bey, izledim.
0: Tabii ya, ben de. Hatta kayıt aldım ya.
5: Ata Bey şimdi
0: Ali İhsan tam bir artistmiş ya. Biz şey yapmışız Ali İhsan'ı tabii ya.
5: Ata Bey şimdi Ali İhsan Bey konuşurken bu radyomuzda biz onu şöyle yapıyoruz değil mi? İnce zarif, uzun boylu gibi hissediyor sesinden dolayı, doğru mu?
0: Evet ama öyle ama değil işte. Değil. Evet.
5: Sakallı, ayağında çizmeler. Yavrum atladı siteye toprağın içine, cenazeyi tabii ki yani aldı kucağına.
0: Tabii.
5: Dedim ki ya bu bizim Alistan dedim ya. Anlatabiliyor muyum?
0: Bitti.
5: Çok sevindim yani, bu artist olacak bence. Yani
0: tabii şeyi bence bırakacak bu. Asaflı. Biraz asaflı Ahmet Mekki'ne benziyor yani. Mekki'nin gençliğine abi benziyor böyle dik evet.
5: Evet. Sakal da var zaten.
0: Var işte ya, onun gibi yani. Ya. Evet.
5: Vallahi ben çok mutlu oldum yani bir artistimizin yani. Edilerde oynaması falan. Abi. Vallahi abi. Buradan da ona
0: Ali İhsan artist oldu çıktı abi. Görüyorsun işte.
5: Darısı bizler Ata Bey, öyle diyelim.
0: Darısı yani artık bizler, sıra bize de geliyor yavaş yavaş. Peki.
5: Gelir inşallah. Ata Bey bir de mesela ben sizden şunu istirham ediyorum ama bilmiyorum olur mu olmaz mı? Şimdi mesela biz değerli radyo dinleyicimizi, buraya katılan arkadaşlarımızı WhatsApp grubuna diyorum kayıt etsen de orada birbirimizi yakinen böyle resmini falan gör.
0: Dünya dönerken bayramlar grubu koyalım adına abi. Tabii dünya evet, dönerken abi, grubu. Bravo.
5: Çünkü niye biliyorum, konuşan arkadaşlarımızı bir de orada tabii, görürsek tabii. Daha güzel olur yani. Bir aile olur. Zaten biz aileyiz de.
0: Tabii.
5: Ailemizin eksik tarafı orası bence.
0: Ama evet nerede? Aile. TGRT FM ailesi genelde öyle ama evet. Orada evet, şey yapalım, TGRT dünya dönerken grubu diyelim efendim.
5: Evet.
0: Peki.
5: Nurullah Bey de tabii oraya alalım.
0: Olmaz
5: yani,
0: mı efendim? Peki efendim.
5: Saygı ve sevgiler.
0: Sevgiyle iyi günler tabii efendim Kayseri'ye. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım artık. Efendim buyursunlar. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
6: Merhabalar Atollah Bey.
0: İyi günler efendim.
6: İyi günler diliyorum Ankara'dan Haydar.
0: Haydar Bey buyurunuz efendim.
6: İyi yayınlar diliyorum.
0: Buyurun.
6: Şimdi dün akşam mecliste bir toplantı olacaktı. Bu fon soygunuyla ilgili. Maalesef AK Partili milletvekilleri çoğunluğu sağlamamak için meclisimizi terk etmişler. Şimdi yanlışlar şurada. Devamlı muhalefetten biri olduğu zaman hemen geliyorlar toplanıyorlar. 5 dakikada kaldırıyor çaldı. Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya. Hani diyorlar turpun büyüğü, turpun büyüğü. Heh. Aslında turpun büyüğü ortada da. Burada sadece bu hanımefendi yanıyor galiba. VIP dedikleri bir şey var. 26 ya da 33'ten bahsediliyor ya da daha fazla. Bu isimleri niçin açıklamıyorlar? Onu merak ediyorum.
0: Ben. Onu işte dedim ya, dün atanın heykelinin hemen yanına asacağız. Ankaralılar tamam, onları görecek. Turp'un büyüğü 560 milyon büyük değil mi? Yok, o büyük değil, o küçük. İkinci bir husus, bak mecliste sen yıllardır gündemi takip ediyorsun. Ben meclisi iyi biliyorum. Orada bir komisyona havale edecekler. O komisyon artık ne zaman biteceği belli olmuş. Olmaz. Şimdi direkt bak. Şimdi direkt savcı var, mahkeme var. Direkt savcıyla muhatap oluyor. Mahkemeyle muhatap oluyor. Daha kestirmeden Haydar Bey, iyi akşamlar Haydar Bey. Haydar Bey, işi sürüncemede bırakalım diyor. Her gün konuşalım diyor. Yok öyle bir şey. Bu iş bir an önce bitecek. Çünkü hükümet bunu istiyor. Hükümet diyor ki benim ayağıma iyi bir top geldi. Bu top da olabilir. Eskiden bir hükümet üyesinin adı da var. Kim olursa olsun hepsinin efendim suali, sorgusu yapılacak. Ve en kısa zamanda, yani öyle o belediyelerdeki mahkemeler gibi de o biraz fazla uzadı diyenler çok. O kadar uzamadan efendim bu işi bitirmek lazım. Dolayısıyla mahkemeler ya da belediye başkanları onlarca tanıktan, tanıklar varken hala siyasidir demelerine rağmen AK Parti tam tersi davranıyor herhalde. Ya da Cumhur İttifakı bir an önce mahkemelere, savcılara, efendim hukukun önüne gönderiyor ve bir an önce bu hesapların görülmesini istiyor. Yarın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 fonda ödeme yarın başlıyor sevgili dinleyiciler ve hazine kaynağı kullanılmadan buradan ve fonlardaki kaynaklardan bu vatandaşlarımızın efendim parası ödenmeye başlanacak. Efendim buyurun. Alo.
7: Alo.
0: Buyurun efendim.
7: İyi akşamlar Atollah Bey.
0: İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Ankara'dan arıyorum. İsmim Veysel.
0: Buyursunlar Veysel Bey, sizi arıyoruz efendim. Pardon, sizi dinliyoruz efendim.
7: Şöyle, Yemin Tugay Bey gibi düzgün insanların AK Parti'ye gelmesi kıymetli, önemli bir şey.
0: Evet.
7: Ama bir de şöyle bir şey var. AK Parti, şimdi İzmir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti diye bir dahaki seçime kadar canhıraş bir şekilde İzmir için çalışacaklar.
0: Evet.
7: Ama şöyle bir durum var.
0: Daha mesela önce de çok çalıştılar. Yani İzmir'in suyunu, çevre yolunu vesaire. Hükümet üzerine düşeni yapıyor ama şehir içindeki hizmetlerde aksama var.
7: Şehir içindeki hizmetlerde 10 numara yapacaklar ama şunu da bilmelerini istiyorum. Eğer İzmir'in tüm yollarını altın döşeseler bir dahakine İzmirli yine AK Parti'ye oy vermeyecek. Bunu da bilsinler lütfen.
0: Tabii bu hiç önemli değil. Mühim olan İzmir'imize hizmettir. Yani halk da istifade edecek. Atalarımızdan bir söz var. Yap iyiliği at denize. Balık görmezse Halik bilir demiş.
7: Çok doğru bir söz. Ama benim üzüldüğüm nokta, aslında söylemek istediğim nokta şu. Ankara'ya yıllar önce mesela Çayyolu metrosu yapıldı. Çayyolu Ankara'nın en zengin muhitidir.
0: Evet.
7: Hani her ailede en az 2 ya da 3 arabanın olduğu, bütün zenginlerin yaşadığı bir muhittir. Oraya dahi AK Parti 7-8 sene önce metro götürdü mesela.
0: Evet.
7: Ama Altındağ gibi nüfus olarak çok kalabalık.
0: Ama zengin olmayan diyorsunuz.
7: Orta sınıf insanların yaşadığı, her ailede bir arabanın ya olduğu ya da olmadığı bir muhit Altındağ.
0: Hmm.
7: Orada hala metro yok. Halbuki her seçimde AK Parti kazanır orada, Altındağ'da. Yani ondan önce de Refah Partisi kazanırdı. Hani muhafazakar kesimin yaşadığı bir bölge ama hala bizim metromuz yok. Biz işe ya dolmuşla gideriz ya şahsi arabamız varsa şahsi araçlarımızla gideriz.
0: Efendim yani Mansur Bey bu konuda bir adım atmadı. Belki o da AK Parti'ye geçer. Yani belediyenin bütçesini bu konuda efendim şey yaparlar, harcarlar efendim. Çünkü Cemil Togay yani bütçeyi farklı bir şekilde harcamak zorunda kaldıklarını söylemişti. Şehre ve vatandaşa hizmet yolunda pek bir adım atamadıklarını söylemişti. Evet.
7: Ya ben şöyle söylüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Belki doğrudur, yanlıştır bilemem. Evet. İzmir'in yolların altını döşeseler İzmirli mutlu olmaz. Yani mümkün değil mutlu olmaz. Onlara bir tane heykel yap. Yeter onlar. 5 sene idare eder bir tane heykel onları.
0: Ama ben böyle ama, çok ufak evet. şeylerle de mutlu olan birisiyim. Şimdi bana diyelim Alsancak'ta şöyle rahat nefes, yaz aylarında rahat nefes alacağım ve o kokunun burnuma gelmediğini bile falan ona bile çok mutlu olurum. Körfez'in temizlenmesi, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi yeter bence.
7: Bence de yeter ama İzmirliler yine mutlu olmayacak yani bunu bilelim.
0: Anladım efendim. Peki.
7: Ben şunu istiyorum. AK Parti onlara yaranmak için uğraşacak. Biraz da devamlı AK Parti'ye oy veren beldeleri, illeri, ilçeleri düşünsünler lütfen.
0: Peki.
7: Bakın Altındağ'da daha metro yok. Metro. Metro yok daha Altındağ'da. Halbuki 30 senedir, 40 senedir AK Parti ya da Refah Partisi kazanmıştı. Ama daha metro yok Altındağ'da.
0: Sizi anlıyorum efendim.
7: Bize metro yapsınlar, biz mutlu olalım. İzmir'e heykel diksinler, İzmirliler mutlu olsun. Bu kadar basit.
0: Anladım efendim. İzmir'in dağlarında artık çöpler kokmayacak. Onları da taşıyacaklar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını söyleyeceğiz efendim.
7: İnşallah o çiçeklerin kıymetini bilirler diyorum.
0: Peki çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ya Veysel Bey sen de ne zor adammışsın ya. Efendim buyursunlar efendim. Buyurun efendim. Alo.
8: Atamallah Bey iyi günler.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyor?
8: Ben taksici Cemal.
0: Cemal Bey buyurunuz efendim.
8: İki tane sorum olacak yani konum olacak. Heh. Bir tanesi futbolla ilgili. Bu futbol okullarında hiçbir tane gençlerimiz yetişmiyor mu ki? Yabancı çocukları alıyorlar. Yani o kadar Gençler Birliği'nde var, Fenerbahçe'de var, Galatasaray'da var, Beşiktaş'ta var, Trabzonspor'da var. Bu genç çocuklarımızı niye bu birinci liglere almazlar? İkinci liglere almazlar. Dışarıdan parayla oyuncağı.
0: Her takımın bir alt şeyi var diyorsunuz. Takımı var.
8: Var.
0: Bir altyapısı var. Buralardan yetişsin gelsin evlatlarımız. Evet. Yani bak ben sana bir şey söyleyeyim. Biz voleybolda onu başardık. Voleybolda yetişip geldiler çocuklar. Bu şortlu ablalar hakikaten önemli bir başarı yakaladılar. Futbol içinde bu olabilir efendim. Efendim?
8: İkinci konumda buyurun. Metro ile ilgili.
0: Metro, evet.
8: Havalimanına bakın dünyanın her tarafında metro vardır. Ankara başkenttir. Başkentte metro yok. Biraz önce benden konuşan arkadaşa da teşekkür ediyorum. Bu konuyu dillendirdiği için.
0: Ankara metrosu biliyorsunuz Melih Bey ile başladı. Ama 60 sene öncesi yani hatta 67 yıl öncesi ben geçen gün tarihe baktım. Moskova metrosu vardı abi.
8: Bizim Ankara'da yok.
0: Paris metrosu, Ankara'da. Londra metrosu vardı. Evet, doğru.
8: Şimdi başkentte metro yok. 4 seçimdir. Şimdi ben Tabak Parti'ye de kızıyorum bu konuda. Yani söylemeyecekler. Her seçim söylüyorlar. Bakalım yine bak bir sefer daha söylemiştim. Bu seçimde bekliyoruz.
0: Metro Ankara'da var ama yetmez. Tabii her tarafa ulaşması lazım. İstanbul'da da öyle. Metroyu yaygınlaştırırsanız trafik yükü de hafifler. Yani onu da söyleyeyim yani.
8: Belediye başkanımız yollar var. Yol yapmak istemiyor. Yollar yaparsan diyor trafik çoğalır.
0: Ama trafik var işte. O zaman metro yapsınlar efendim. Millet arabaya binmesin. Arabalar evin önünde belki hafta sonları kullanılır.
8: Bilemiyorum yani hepsi belediye başkanımızla mı yalan söylüyor, liderimizle mi yalan söylüyor, kim yalan söylüyor bilemiyorum artık.
0: Metroyu büyük şehirler yapar, belediyeler yapar. belediyeler yan çizmemesi lazım. Yapmaya. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir'de metroyu daha yaygın hale getirirlerse yerel yönetimler toplu taşımacılıkta ön alırlar ve vatandaş özel arabasıyla gitmez. Rahat bir şekilde işine gider. Bu Avrupa'da, Hasan Batı'da hep böyledir abi.
8: Hasan Umat Bey, sözünü kesiyorum balla da. Şimdi Mama, Mahsur Bey metro yapıyor. Ya metro 10 senede bitmez o metro. 10 senede bitmez.
0: Evet.
8: Yani yavaş yavaş yavaş yavaş gider mi bir şey?
0: Ama işte şehir içinde kara yolları da müdahale edemiyor. Yani çok nadir burada bir hastane yolu ve İstanbul Havalimanı vardı. Bir turizm ya da taşımacılık açısından çok önemli en azından. O altyapıda yardımcı oldular da fakat belediyelerin yükümlülüğünde bu.
8: Evet. Belediye, hükümet benim için metroyu yapsınlar da kim yaparsa yapsın.
0: İşte hükümet hükümet yaparsa trafik, o zaman belediyeler ne yapsın abi? Belediyelere iş bulmamız lazım.
8: Zaten belediyelerde iş dolu ama çalışmıyor. İşte yolda görüyoruz. Kaldırımları yapıyor belediye. Görüyoruz.
0: Kaldırımlar. Ha. Abi kaldırımlar başlı iş be. Makyaj tamam da altyapı çok önemli efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar diliyoruz size. Sevgiyle gönderiyoruz efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Yani şimdi mesela İstanbul'da yaygınlaşırsa bu metro hatları, vatandaş niye arabasına binsin? Niye servise binsin? Neden farklı bir araçla, tekerlekli araçla, tekerli araçlarla efendim işine gitmeye çalıştın? Ya aklında zoru mu var? Adam gidecek, işin önünde inecek, işine gidecek, akşam binecek, evine gelecek. Ha belki hafta sonlarını değerlendirmek üzere bir piknik düşünebilir. Mesela Amerika'da bu böyledir. Hatta kitapları, romanları var. Adam arabasına biniyor ve özellikle büyük arabalar tabii, arazi arabaları. Şehrin dışında bir yerde pikniğe gidiyor, gezmeye gidiyor, ailesiyle gidiyor. Biz öyle yapmıyoruz. Herkes sabah arabasına biniyor, işe gidiyor. Dolayısıyla kilit yani. Evet, yani Avrupa'da, Amerika'da da büyük kentlerde tabii trafik var. Ama bu denli uzun değil yani. 3 saat mesela. Beylikdüzü'nden adam geçen gün buraya geldi, bir çalışma arkadaşımız. Ben şaşırdım kaldım. 2 saat 45 dakikada geliyor ya. Sahir günlerde mesela bir pazar günü böyle erken çıktığınızda en fazla 20-22 dakika sürer ya da sürmez. Ya 2 saat 45 dakika ne demek? Çok müthiş bir şey. Absürt bir şey yani. Bu İzmir için de böyle. Ankara için de böyle. Bence yani toplu taşımada eğer hemşerilerimize yardımcı olmak istiyorsanız, trafiğin de yükünü azaltmak istiyorsanız şöyle bir yer altına inin efendim be. Yapın şu metroları vatandaş. Her hatta, her mahalleye, her kasabaya gitsin kardeşim yani. Başka çıkar yolu yok. Çeşitlendirmek. Belediye otobüsüyle olmaz bu işler. Belediye otobüsü gene olsun. Ya da minibüsler olsun. Onların da farklı hizmetleri var. Ama metroyla bunlar çözülür efendim. Yani bu mevzu. Bir dinleyicimiz var efendim. Alalım bakalım. Buyurun efendim.
9: Selamünaleyküm Ata Bey.
0: Aleykümselam dadaş, hoş geldin.
9: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Bugün biraz böyle sesin derinden geliyor. Sanki cağ kebabı yemiş gibi. Fazla mı kaçırdın? Ne oldu yok, abi? Soğan falan.
9: Yok, yemedim ya Ata Bey. Yağmur yağıyor bugün. Dışarı
0: çıkamadık. Afiyet olsun canım yani, lütfen.
9: Ya Ata Bey, şimdi ben de bu trafik şeyi var ya.
0: Erzurum'da bu, da bu var.
9: Yok ya, Erzurum'da öyle fazla yok,
0: yok
9: da.
0: Yok canım.
9: Büyük şehirlerde. Hı. Bu taksiciler var ya.
0: Evet.
9: Bu taksicilere gerçekten biraz sınırlandırma yapmaları lazım.
0: İstanbul'da mesela millet diyor ki taksi yok kardeşim, gidemiyoruz, taksiye binemiyoruz. Özellikle böyle yağmurlu, çamurlu günlerde. Evet.
9: Taksi var da Ata Bey. Adamlar şimdi ne yapıyor? Gideceğin yere bir de yabancıysa mesela ne yapıyor? Taksimetre çok yazsın diye 10 dakikalık yeri dolaştırıyor. 20-25 dakika oradan vatandaşı şey yapıyor.
0: Evet,
9: aslında
0: doğru.
9: Şoförsüz araba çıkarmaları lazım.
0: Ne diyorsun ya? Şoförsüz araç.
9: taksimetre olması lazım. Bu taksiciler gerçekten trafiği yani bilerek aksatıyorlar. Hele bilhassa bu ticari taksiciler var ya.
0: Ne yapıyorlar bunlar, abi?
9: Ya bunlar yani vatandaşı dolandırmak için bayağı yani trafiği aksatıyorlar. 10 dakikalık yani kolay bir yoldan gideceği yerde adam bilmiyorsa dolaştırıyor, babam dolaştırıyor. Ama insansız, şoförsüz taksileri getirseler, bir de taksimetre koysalar gerçekten o zaman trafik güzel olur.
0: Yani bilerek... Artık uçan taksiler düşünülüyor. Dünyada bunun örnekleri var. Öyle trafik falan değil. Bineceksin, seni uçuracak, bir yere götürecek.
9: Ya ben mesela Ankara'da bindim Atatürk'e, inan bak şeyden o zamanlar garajdan Gazi Mahallesi'ne 10 dakika bile çekmiyor. Gideceğimiz yere adam beni dolaştırdı. O zamanlar 15 liraydı. Evet. 35 lira para aldı benden o zaman.
0: Ya.
9: Sırf yani dolaştırdığı için ha.
0: Ya.
9: Şimdi ama şoförsüz olduğu zaman arabalar gerçekten o zaman haksızlık da olmaz. Adam kilometresine bakar, taksimetresine. Adam bilmeyene okuma yazma bilmeyene gece taksimetresi açıyorlar. Öyle sahtekar taksiciler de var yani.
0: Ya her alanda fırsatçılık. Genelde evet, taksici için... esnafı makuldür ama arada çıkıyor işte, ne yapacaksınız?
9: Yok var Atabey. Gerçekten iyileri de var ama sahtekarları da var.
0: Var tabii ki var.
9: Onun için yani metro şart, bir de o şoförsüz arabaları getirseler gayet güzel olur. O zaman hiçbir şey olmaz. Trafik de aksamaz.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz Erzurum'a. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Usullarınızdan ayrılıyoruz. Yarın 16 bülteninden sonra tekrar inşallah birlikte olacağız. Beklerim efendim. Cuma günü, Perşembe günü birlikte olacağız. Sürçülisan ettiysem affolunla. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.
10: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Ekim Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın "Yeni bir pandemi mi geliyor?" başlıklı makalesini sunuyorum. Haberler can sıkıcı. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki laboratuvarda yaşanan sızıntı iddiaları ve bir çalışanın ölümü teknik bir kazadan ziyade küresel güç mücadelesinin en karanlık boyutunu, yani askeri biyolojinin stratejik anatomisini yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu tesis, Soğuk Savaş dönemindeki devasa biyolojik silah programı Biopreparat, yani biyolojik silah geliştirme ve üretme stratejisinin tarihsel bir mirası aslında. Bu laboratuvarlar küresel siyaset sahnesinde savunma odaklı araştırma maskesiyle faaliyet gösterir. Uluslararası ilişkilerde nükleer caydırıcılıkta füzeler ve ordular gücün görünen yüzünü oluştururken, kapalı kapılar ardındaki biyolojik laboratuvarlar asimetrik savaşın en stratejik cephesini ve dahi en gizli yanını temsil eder. Bilim insanlarına göre biyolojik alanda savunmayla saldırı arasındaki çizgi son derece geçirgendir. Bir patojene, yani virüs veya bakteri vesaireye karşı tedavi geliştirebilmek için öncelikle o patojenin en ölümcül genetiği değiştirilmiş versiyonlarını laboratuvarda üretmeniz gerekir. Dolayısıyla korunaklı duvarlar ardında meşgul olunan veba mikrobu türleri sadece doğal salgınların izlenmesi için değildir. Bunun böyle olmadığını insanlık COVID-19 salgınında öğrendi. Dolayısıyla askeri senaryolarda düşman hatlarını felç edebilecek bu stratejik mikrobun yeteneklerini test etmek ve güncel tutmak için bir silah envanteri titizliğiyle laboratuvarlarda korunan veba mikrobu bir laborantın akciğer vebasından ölmesiyle gün yüzüne çıktı. Rusya inkar edip bunun aksini söylese de dağdaki çobanı bile inandıramadı. Gelişmiş devletlerin uluslararası antlaşmalara rağmen neden gizli virüs ve bakteri çalışmaları yürüttüğü askeri doktrinlerdeki asimetrik üstünlük kavramıyla açıklanabilir. Biyolojik silahlar nükleer cephaneliklere kıyasla benzersiz avantajlar sunar nitekim. Şimdi olduğu gibi öncelikle inkar edilebilirlik ilkesi devreye girer. Laboratuvarda üretilen bir patojene doğal bir salgın süsü verilerek hedef ülkeye salındığında saldırının arkasında kimin olduğunu kanıtlamak neredeyse imkansızdır. Bu durum fail ülkeye yaptırımlardan sıyrılma ve meşru müdafaa zeminini yok etme alanı tanır. Bu kabil çalışmalar orduları yok etmekten ziyade hedef ülkenin sağlık sistemini çökertmeyi, ekonomik çarklarını durdurmayı ve toplumu infiale sürüklemeyi amaçlar. Mikroskobik bir ajan, koskoca bir süper gücü tek bir kurşun sıkmadan felç edebilir. Nükleer programlara kıyasla son derece düşük maliyetlerle üretilebilmesi de cabasıdır. Bu sızıntı vakasını küresel jeopolitiği sarsan COVID-19 pandemisiyle kıyasladığımızda stratejik farkları daha net görebiliriz. Geçen pandemi yüksek bulaşıcılık oranıyla küresel çapta sınırların kapanmasına ve ekonomik izolasyona yol açan kontrolsüz küresel bir dalgaya dönüşmüş ve dünya ekonomisini tabiri caizse felç etmişti. COVID-19 pandemisinin yan etkileri bugün dahi sürüyor zira. Buna karşın gizli bir laboratuvardan sızdığı iddia edilen bu akciğer vebası askeri açıdan taktiksel ve noktasal bir silah olma potansiyeline sahip. Uzmanlara göre akciğer vebası çok hızlı reaksiyon gösteren ve bulaştığı kişiyi kısa zamanda ölüme götüren bir bakteri türü. Ancak bu bakterinin modern antibiyotiklerle hızla kontrol altına alınabiliyor olması veba mikrobunun kontrolsüzce dünyaya yayılma kapasitesini sınırlayabilir. Buradaki asıl jeopolitik risk hastalığın kendisinden ziyade kriz yönetimindeki şeffaf olmayan bilinmezliktir. Gerçek küresel güvenlik, sızıntıların saklanması ya da inkar edilmesiyle değil, bilimin tüm insanlığa açık, denetlenebilir ve hesap verebilir olmasıyla sağlanabilir.
bilginin sansürlenmesi ve kriz anındaki inkarcılık, bu kabil biyolojik kazaları birer kitle imha aracına dönüştürme potansiyeli taşır ve maalesef an itibariyle Rusya bu yöntemi uygulamaktadır. Rusya, Çernobil kazasını iyi hatırlamalı ve gerekeni ivedilikle yapmalı ve belki de karantinaya alınan bölgeyi uluslararası mecralara açıp meseleyi şeffaflıkla çözmelidir. Bugün Karadeniz çevresindeki bütün ülkelerde insanlar Çernobil'in biyolojik etkilerini hala yaşamaya devam etmektedir. Hasılı, Rusya'daki bu veba sızıntısı, kazası, iddiaları insanlığa çok net bir uyarı veriyor. Şeffaflıktan uzak, uluslararası denetime kapalı ve jeopolitik hırslarla yürütülen gizli biyolojik laboratuvar çalışmaları, doğanın kendi dengesinden çok daha büyük bir tehdidi, insan eliyle üretilmiş bir felaketi her an hayatımıza sokabilir. İnsanlık bu ihtimali hiçbir zaman unutmamalıdır. Dolayısıyla Rusya'da oldukça yakın bir ülke olarak Rusya'dan gelen ve ülkeye giden insanlar bir süre sıkı takibe tutulmalı ve en ufak şüphede dahi sıkı tedbirler alınmalıdır. Türkiye Gazetesi'nde Meryem Aybike Sinan'ın "Yeni bir pandemi mi geliyor?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebi Miş'in "Mekke İttifakı, taahhütten somut caydırıcılığa" başlıklı makalesini sunuyorum. Mekke Savunma İttifakı Siyasi ve Savunma Komitesi olağanüstü toplantısı bir önceki gün gerçekleştirildi. Anlaşma uzun bir hazırlık sürecinin ardından 7 Ağustos'ta imzalanmış ve kurumsallaşma hazırlık toplantıları farklı tarihlerde sürdürülmüştü. Bu son toplantı daha önce İstanbul'da yapılan toplantının doğrudan devamı olarak açıklanabilirdi ancak özellikle olağanüstü toplantı olarak açıklanmasının bir anlamı var. Müttefik ülkeye verilecek somut desteğin görüşülmesi için özellikle toplanıldığına işaret ettir. Anlaşma daha doğum aşamasında ve kurumsallaşması tamamlanmadan Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar başlatmış ve bu saldırılar üzerinden ortak savunma anlaşmasının test edildiğine ve ölü doğduğuna yönelik belirli amaçlara matup bilinçli tartışmalar başlatılmıştı. Caydırıcılığı yok teması günden güne yaygınlaştırılıyordu. Hem bölge ülkelerinden hem de uluslararası çevrelerden kolektif savunma yükümlülüklerinin işletilip işletilemeyeceğinin NATO'nun 5. maddesine atıfla sorgulanmasının hedefi açıktı. Maksadı da belliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem ülke içinden hem de uluslararası medya mecralarından yöneltilen bu minvaldeki soruları birçok kez cevapladı. Verilecek karşılığın mahiyetinin saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçlarına göre belirleneceği vurgulandı. Yine ihtiyaca göre en baştan doğrudan muharip güç göndermek yerine istihbarat, lojistik veya mühimmat desteğinin olabileceğinin altı çizildi. Tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri desteklerin de zamanla gündeme gelebileceği söylendi. Tüm bunların nasıl hayata geçirileceği de ilgili siyasi ve askeri mekanizmaların vereceği kararla şekilleneceği duyuruldu. En nihayetinde 5 Ekim'deki olağanüstü toplantıyla Mekke Anlaşması aktif hale getiriliyor. Tabii ki bu katkının kapsamı ve uygulama biçimi henüz bütünüyle açıklanmadı. Ancak somut olan husus şudur. İttifak siyasi dayanışmasını askeri katkıya dönüştürme aşamasına geçmiştir. Yeri gelmişken belirtelim, kolektif savunma ilkesi ortakların her birinin doğrudan her savaşa katılması anlamına gelmez. Dünyanın en büyük savunma ve güvenlik örgütü olan NATO bile şu ana kadar kolektif savunmayı içeren 5. maddeyi tarihinde bir kez yürürlüğe koydu. Türkiye açısından meseleye bakıldığında anlaşma 7 Ağustos'ta imzalandığı için henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması gerçekleşmedi. Çünkü meclis tatilden yeni döndü. Türkiye'nin doğrudan muharip bir güç göndermesi şu an için mümkün değil. Anlaşmanın önce onaylanması, ardından da verilecek karara göre meclisten tezkerenin çıkması gerekir. Toplantının sonuç bildirgesini, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasının tarafların ulusal mevzuatına uygun olmak kaydıyla ifadesinin konulması bu hususun göz önünde bulundurulduğuna atıftır. Üye ülkenin birine yönelik bir savaş var.
Suudi Arabistan'ın yardım beklemesi anlaşmanın gereğidir. Orta Doğu'da gelişmelerin çok hızlı geçtiği dikkate alındığında savunma anlaşmasına bozucu etki yapacak aktörlerin varlığı bilinmektedir. Hatta bu bağlamda madem diğer ülkeler yardıma gelmiyor bahanesiyle biz yardım edelim teklifinin taktik olarak devreye sokulma girişimlerinin ihtimal dahilinde olacağı göz ardı edilemez. Sonuç olarak toplantıdan somut bir destek iradesi çıkmıştır. Caydırıcılık işlemektedir. Burada desteğin mahiyeti ülkelere göre farklılık gösterebilir. Hava savunmasından lojistik desteğe ve yine teknik düşman danışmanlığa kadar bu yardımlaşma çeşitlenebilir. Bir ülkenin savunma araçları desteğini verdiğinde bunun kullanımı için teknik ekip göndermesi de muharip güç gönderdiği ya da doğrudan askeri konuşlandırma yaptığı anlamına gelmez. Türkiye ortak savunma için desteğini açıklarken diğer taraftan sorunun barışçı yollarla ve diyalogla çözülmesi için etkin bir diplomasi de yürütmektedir. Bu da savunma desteğiyle diplomatik çözüm arayışının birlikte yürütüldüğünü gösteriyor. Türkiye'nin bu pozisyonunun da ayrıca çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Sabah gazetesinde Nebi Miş'in Mekke İttifakı, Taahhütten Somut Caydırıcılığa başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in 3 yıllık soykırımın arkasındaki gerçek. Siyonist Netanyahu 7 Ekim'i biliyordu, soykırım için engellemedi başlıklı makalesini sunuyorum. ...75.000 kişinin katledildiği, %90'ından fazlasının yerle bir edildiği Gazze'de 2 milyon insan hala devam eden İsrail saldırıları altında evsiz, gıdasız, yaşam savaşı veriyor. 3 yıldır devam eden soykırımın başlangıcı ile ilgili detaylar zaman geçtikçe ortaya çıkıyor. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi 8 Eylül 2026 günü Netanyahu'nun saldırıyı önceden haber aldığını, engellemek için istihbarat kuruluşlarıyla genelkurmayı bilgilendirmek yerine Gazze'de soykırıma girişmek için kendi vatandaşlarının öldürüldüğü eyleme göz yumduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre 2023 yılının başından itibaren Hamas'la İsrail arasında Gazze'deki ablukanın hafifletilmesi konusunda başlayan geçici ateşkes görüşmeleri yaz aylarında yoğunlaşmıştı. Netanyahu'nun bilgisi dahilinde başlayan görüşmelere İsrail tarafında Shin Bet'in rehine ve kayıplardan sorumlu yetkilisi Adi Rotem, Hamas adına görüşmelere siyasi büro üyesi Gazi Hamad katılıyordu. Görüşmelerde Gazze üzerindeki ablukanın kademeli olarak hafifletilmesi, Gazze'ye daha fazla gıda ve ham madde girişi, İsrail ve Mısır sınırlarında ticaret bölgelerinin kurulması, binlerce Gazze'liye iş sağlanması ve Gazze açıklarındaki doğalgaz sahasının kullanılması gibi başlıklar vardı. 2023 yazına gelindiğinde ekonomik konularda ilerleme sağlanırken rehin İsrail vatandaşlarının iadesi, askerlerinin cenazelerinin iadesi tartışması devam ediyordu. Buna karşılık Hamas liderlerinden Yahya Sinwar, başlangıçta 500 Hamas mensubunun serbest bırakılmasını istiyordu. Sayı daha sonra 250'ye, ardından 50'ye kadar düştü. İsrail tarafı ise 20'si müebbet hapis cezası alan toplam 30 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasına sıcak bakıyordu. Başta şartları kabul etmiş gibi görünen Netanyahu, koalisyon ortakları ve kamuoyu tepkisinden çekinerek anlaşmaya yanaşmadı. Anlaşmanın ağırdan alınmasından dolayı Yahya Sinwar, Eylül 2023 başında İsrail'de yürütülen bu temasları aniden durdurdu. Tam bu sırada zilzal yani deprem mesajları aracı üzerinden İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaşacaktı. Hamas'la İsrail arasında 2023 yılında aylar boyunca süren dolaylı temaslarda yer alan Filistinli eski bir El Fetih yetkilisi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed'e Eylül ayının sonuna doğru Yahya Sinwar'ın İsraillilerin müzakerelerde ilerleme sağlanmaması halinde büyük bir sürpriz hazırladığını söylediğini ifade ederek saldırı planından bahsetti. Sinwar saldırı için İsraillilere söyleyin bir zilzal, bir deprem hazırlıyorum diyordu.
Sinvar'ın sözlerini önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve Bin Zayed'e yakın çalışan Filistinli bir danışmana iletti. Bin Zayed başlangıçta mesajın yanlış yorumlanmış olabileceğinden endişe ettiği için İsrail'i hemen uyarmadı. Ancak Sinvar'ın birkaç gün sonra aynı aracıyla yeniden görüşerek bu kez tüm sürprizlerin anasını korkunç ve olağanüstü bir operasyonu hazırladığını söylemesi üzerine Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi tehdidin ciddi olduğuna kanaat getirdi. Habere göre 15 Eylül 2023'te Sinvar'ın mesajı İsrail İç İstihbarat Kuruluşu Şimbet'e iletildi. Dönemin Şimbet Başkanı Ronen Bar, günün bunun üzerine Netanyahu ile acil bir telefon görüşmesi yaptı ve Sinvar'ın deprem tehdidini aktardı. İki gün sonra 17 Eylül'de Savunma Bakanı Gallant ve askeri istihbarat yetkililerinin de katıldığı bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Şimbet Başkanı Bar'ın toplantıda durumun ciddiye alınması gerektiğini, İsrail'in çatışma rotasında bulunduğunu ve Gazze ile Batı Şeria'da güçlü savunma önlemleri alınması gerektiğini söylediği belirtildi. Bazı yetkililerse Hamas liderinin gerçek bir savaş hazırlığından ziyade rehine pazarlığında elini güçlendirmeye veya İsrail'in hazırlık seviyesini test etmeye çalışmış olabileceğini düşündü. Haaretz'e göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed, İsrail'in bu uyarılara yeterince güçlü karşılık vermediğini görünce Netanyahu'yu doğrudan aramaya karar verdi. Eylül ayının son günlerinde yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bin Zayed, Sinvar'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu Netanyahu'ya açık biçimde söyledi. Üç üst düzey yabancı kaynağın konuşmanın içeriğini doğruladığı habere göre, Bin Zayed'in Netanyahu'ya İsrail'in saldırıya karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylediği, aynı zamanda Gazze'de ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve Batı Şeria'daki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı. Netanyahu'nun ise tehdidin Gazze'den büyük bir saldırı biçiminde gelmesini beklemediği belirtildi. Habere göre Netanyahu, Hamas'ın muhtemel operasyonunun Batı Şeria'ya yönelik olduğunu düşündüğünü ve İsrail'in her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi. İsrail gazetesi Haaretz'e göre Bin Zayed'in Netanyahu'ya doğrudan yaptığı bu uyarıdan İç İstihbarat Kuruluşu Şimbet, Dış İstihbarat Kuruluşu Mossad ve İsrail Genelkurmay Başkanlığı haberdar edilmedi. Nitekim eski Şimbet Başkanı Ronen Bar ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Haaretz'e Bin Zayed'in uyarısının kendilerine iletilmediğini söyledi. Netanyahu'ya benzer bir uyarı aynı günlerde Mısır'dan da yapılmıştı. Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Bin Zayed gibi Mısır istihbaratının başındaki Abbas Kamel'in Netanyahu'ya Hamas'ın alışılmadık korkutucu bir operasyon hazırlığında olduğu mesajını vermişti. Netanyahu da Kamel'e Gazze'de durumun kontrol altında olduğunu, asıl güvenlik probleminin Batı Şeria'da bulunduğu yönünde cevap vermişti. Netanyahu, İsrail istihbarat ve genelkurmayıyla paylaşmayarak adeta Hamas'ın eylemine yol vermiş, yıllardır kafasında olan Gazze'deki soykırım planını uygulamaya başlamıştı. Netanyahu, Haaretz'in haberini yalanlasa da Amerika gazetesi New York Times'da 5 İsrailli yetkiliye dayanarak iddiaların doğru olduğunu yazdı. Dahası Netanyahu, ziyaret ettiği Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Bin Zayed'den iddiaları yalanlamasını istediyse de sonuç alamadı. Bin Zayed iddiaları yalanlamadı. Uluslararası camianın gözünde soykırım ve savaş suçlusu olan Netanyahu'nun, sırf Gazze'de işgal ve soykırım için kendi ülkesinde İsrail vatandaşlarının hedef alınmasına göz yuman bir katil olduğu da ortaya çıkmıştı. Nitekim Hamas eyleminin ilk saatlerinde müdahale gecikmiş, sonrasında birçok İsrailli'nin kendi silahlı kuvvetlerinin açtığı ateşle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Ama asıl ağır bedeli Gazze'de yaşayan Filistinliler ödedi. İsrail'in Siyonist hedefleri için yerle bir edilen ve %90'ından fazlası yıkılan Gazze'de resmi rakamlara göre 75 bin insan soykırıma uğradı. %70'i kadın ve çocuklardan oluşan kurbanların sayısının gayri resmi rakamlara göre yüz binlerle ifade edildiği biliniyor. Yaptığı soykırım belgelenmesine ve hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkartılmasına rağmen Netanyahu isimli katilin başında olduğu İsrail hükümeti ve devleti 3. yılında soykırıma devam ediyor. Hürriyet'te Nedim Şener'in 3 yıllık soykırımın arkasındaki gerçek, Siyonist Netanyahu 7 Ekim'i biliyordu, soykırım için engellemedi başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var.

Akşamda Kurtuluş Taiz'in Terra'yı 2027'nin ortalarında patlatacaklardı başlıklı makalesini sunuyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in meclis grubunda yaptığı konuşmayı dinliyorum. Kelimesi kelimesine, noktası virgülüne kadar yurt dışındaki FETÖ'cü YouTuber'ların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ailesini, kardeşlerini, yeğenlerini hedef alan yayınların birebir aynısı. CHP'yi ele geçiremeyince yeni partiyi kuran Özgür Özel, tıpkı 17-25 Aralık'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi FETÖ'nün meclisteki sözcülüğüne soyunmuş görünüyor. Fon krizinin işaret fişeğini ilk olarak yurt dışındaki FETÖ'cü hesapların aylar öncesinden attığını hatırlatmak gerekiyor. Yine de şunun altını çizmek gerekiyor. Kurumsal denetim zafiyeti, çürümüş bürokrasiden satın alınan adamlar, nefsine yenilen siyasetçiler olmasa fon krizi, fon dolandırıcılığı yahut adına ne denirse densin bu hadise yaşanmayacaktı. Çıkanların dolandırıcı, kalanların mağdur olduğu, anlaşılması da hayli zor olan, piyasaya bir şekilde yutturulan bu saadet çarkının elbette mağdurları var. Ama bu mağdurların arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunuyor. Kenarda köşede saklananların, pusuda bekleyenlerin bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine üşüşmesi de bunu gösteriyor. Yurt dışındaki FETÖ'cü YouTuber'ların videolarına baktığınızda açıkça görülüyor. Önlerine konulan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan dosyaları bile zar zor okuyabiliyorlar. Mesele kuşkusuz Erdoğan'ın şahsi olarak yıpratılması meselesi değil. Ülkenin ekonomik ve siyasal istikrarı, sağlığı. Galeyana getirilen öfkeli kalabalığın kulakları hiçbir şeyi duymuyor, gözleri hiçbir şeyi görmüyor. İsrail'in aparatı FETÖ'nün tam istediği kıvam. Bu fon yolsuzluğu

merkezinde yer alan Tera ve sahipleri baba oğul Oğuz ve Emre Tezmen üzerinde yoğunlaşıyorlar. Ailenin hikayesi 1990'lara uzanıyor. Türkiye'den çaldıkları paralarla Brüksel'i mesken tuttukları, 2000'lerden sonra tekrar Türkiye'ye döndükleri ve fon şirketleri kurarak piyasaya zaman ayarlı bomba gibi yerleştirdikleri belirtiliyor. Tera camiaya daha yakın olan Pusula portföyü yanına alıyor. Birçok siyasiyi etkiliyor. Cumhurbaşkanına yakın görünen akademisyenlere el atıyor, Takas Bank'ın MKK üyesi dahi oluyor. Bu sıfatla işlerini yürütüyor. Tera ile ilgili işittiğim en ilginç değerlendirme ise şu kısım. Tera'yı 2027'nin ortalarında zaman ayarlı bir bomba gibi patlatmayı planlıyorlardı. Tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi zamanı öne çekmek zorunda kaldılar. Cumhurbaşkanımızın çok erken reaksiyon vermesi, ekonomiyle ilgili çok süratli önlemler alması, süreci iyi yönetmesi, krizin yayılmasını ve Türk ekonomisi için yıkıcı sonuçlar üretmesini engellemiştir. Nitekim yaşananları gözden geçirdiğimizde Tera'yı patlatarak piyasalarda kusursuz fırtına oluşturmak istediklerini görebiliyoruz. Fon kriziyle başlayan propaganda kampanyasını yöneten adreslere baktığımızda da Tera'yı zaman ayarlı bomba gibi Türk ekonomisinin tam göbeğinde kimlerin patlatmak istediğini anlayabiliriz. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Tera'yı 2027'nin ortalarında patlatacaklardı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.

0: Dijital taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Ali Saydam'ın Tekamül Etmiş Sistem ve Feodal İşportacılık başlıklı makalesini sunuyorum. Bir elde gurur, diğer elde hüsran. İki ayrı dünyadan, iki farklı zihniyetten söz ediyoruz. Aynı milletin evlatları, aynı bayrağın temsilcileri. Peki bu derin uçurumun ardında temel sebep ne? Öncelikle meseleye doğrudan sistem ve eylem penceresinden bakmak gerekiyor. Filenin sultanları sahada sadece bir sporu icra etmiyor, kusursuz bir bireysel karakter gelişimini, takım ruhunu ve adanmışlığı temsil ediyor. Futbolda ise durum tam tersi. Maç öncesi iddialı demeçler, sosyal medya şovları, şatafatlı transfer lansmanları. Ancak sahaya yansıyan ne yazık ki adanmışlıktan da takım ruhundan da hayli uzak. Voleybol, kurumların desteğiyle burjuvaziye has iş yapıp yapış kültürüyle harmanlanmış bir yönetim anlayışıyla, yıllar içinde tesis edilen disiplinle ve alın teriyle zirveye çıktı, bugün de orayı koruyor. Orta çağdan kalma feodal ilişkilerin egemen olduğu futbol dünyasında ise uluslararası sürdürülebilir bir başarı yakalanmadan oyuncuya da teknik adama da hak edilmeyen bir konfor alanı sunularak işportacı anlayışıyla günü kurtarma çabaları söz konusu. Peki ne yapmalı? Futbol zihniyetini tepeden tırnağa bir iletişim ve yönetim mühendisliği anlayışıyla yeniden ele almak gerekiyor. Voleybolun altyapıdan A takımına uzanan disiplinli yetenek yönetimi futbola uyarlanmalı, anlık ve popülist kararlar yerine en az 5-10 yıllık ölçülebilir hedeflere dayalı stratejik planlar yapılmalı. Türkiye'de 300-400 bin civarında lisanslı voleybolcu olduğu, bu rakamın %70-75'inin de kadın sporcuların oluşturduğu söyleniyor. Kesin rakamı öğrenemedik ve bu basit bilgi için TVF'den 5 ayrı yere bağlandık. En sonunda da Harun Bey diye birine yönlendirdiler. O da yetkileri olmadığını, dilekçeyle başvurmamız gerektiğini, bakanlığa ileteceklerini ve bakanlığın da ne zaman geri dönüş yapacağını bilemeyeceklerini söyledi. Açıkçası ne bakanlığa yakıştığı ne de Türkiye Voleybol Federasyonu'na. Kesin bilgiyi aktaramadık, bağışlayın. Bugün Türk futbolu tekil, kurtarıcı figürlerin ve yüksek egoların insafına bırakılmış durumda. Oysa yıldızlarını kenetleyip tek bir takım galaksisine dönüştürülen voleybol, doğru sistem kurulduğunda nereye varılabileceğinin en net kanıtı. Sözün özü, futbolun kurtuluşu, kendini dev aynasında görmeyi bırakıp voleybolun inşa ettiği bu kurumsal kültürden ders çıkarmasında yatıyor. Bir yanda alkolü değerleri gereği reddeden bir zihniyet, diğer yanda alkol tüketimini teşvik ettiği düşünülebilecek bir başka anlayış. Peki iletişim ve toplumsal yaşam açısından bu tavırlar doğru mu? Tartışılır. Pazarlama iletişim açısından bakıldığında ise hedef kitlenizi ne kadar geniş tutar, ne kadar ikna edici olur ve onu bölmek yerine ne kadar birleştirebilirseniz hem kendiniz hem de hedef kitleniz için o kadar fazla fayda üretebilirsiniz. Bize yakışan Sayın Cumhurbaşkanı'nın mecliste açılışında yaptığı, altını çizdiği gibi makulün ve saygının diline dönmektir. Yeni Şafak'ta Ali Saydam'ın Tekamül Etmiş Sistem ve Feodal İşportacılık başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Abbas Güçlü'nün Eğitimde Ürküten Tablo başlıklı makalesini sunuyorum. Okullarımız kan gölüne döndü. Öğrenciler, öğretmenler, anne babalar tedirgin. Hem de çok tedirginler. Öğrenciler okula giderken, veliler çocuklarını okula gönderirken adeta bizim kuşağın 12 Eylül öncesinde yaşadığı sendromu yaşıyor. Öğrenciler okula gidersem olay çıkar mı diye endişeleniyor, ebeveynler de çocuklarımız akşama eve sağ gelecek mi diye kahroluyordu. Elbette o günkü olaylarla bugünküler çok farklı. Çarpıcı olan olayların liselere hatta ortaokullara kadar inmiş olması. Gerekçeler çok farklı. Sosyal medyayı ve şiddet dolu ekranları günah keçisi ilan edenler de çok, akran zorbalığının nedenlerini eğitimdeki zafiyetlere bağlayanlar da var. Yaşanan sorunlara tek yönlü bakmaksa yapılan ya da yapılacak hataların en büyüğü olur. Pedagojik olduğu kesin ama okulların yaşanan olaylardaki sorumluluk payı, sosyal medyadan, televizyonlardan, ailelerden ve olaylara şaşı bakan diğer çevrelerden daha fazla değil. Çocuklarımızın okuldan, derslerden, öğrencilikten kopmalarına zemin hazırlamakla kalmadık, uzun yıllar yaşananları seyretmenin ötesine geçemedik. Sınıfta kalmayıp kaldırdık. Okumak istemeyenleri zorla okulda tuttuk, akran zorbalığını sıradanlaştırdık. Televizyon ekranları çok uzun yıllardır şiddet içerikli yayınların uygulama alanı haline geldi. Yüzlerce kanal içerisinde kaç tane eğitim, bilim, çocuk ya da o yaş grubuna yönelik hobi kanalı var? RETÜK yasasına göre televizyon yayınlarının bir bölümünün çocuklara eğitime ve bilime yönelik olması gerekiyor. Peki son yıllarda bu tür yayınlara tesadüfen de olsa hiç rastlıyor musunuz? Oysa eskiden ne güzel çocuk programları ve Adile teyzeden masallar vardı. Sadece ülkemizde değil, dünyanın hemen her yerinde sosyal medyayı ve yasa dışı içerikleri yaşanan sorunların müsebbibi olarak görenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Peki yasak ve ceza yaptırımları getirmenin ötesine geçip bilinçli kullanıcılığa yönelik olarak zerre kadar da olsa kafa yoruyor muyuz? Yaşanan tüm olaylar kriminolojik gibi görünse de nedenleri polisiye olmanın çok ötesinde ve bu konuda herkese çok iş düşüyor ama en çok da eğitime. Peki ne yapılabilir? İşte birkaç örnek. Daha onlarca öneri sıralanabilir ama asıl önemli olan bunları ciddiye alacak makamların her şeyi herkesten çok daha iyi biliyor olmaları. Ama sonuç ortada. Türk Milli Eğitim Sen tam da yeni öğretim yılı öncesinde çok çarpıcı bir ankete imza atmıştı. Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz. Geçtiğimiz öğretim yılında yaşanan ciddi güvenlik zafiyetleri sorgulanmış ve bu öğretim yılına ışık tutması beklenmişti ama nafile. Okullarda şiddet, akran zorbalığı ve suça karışan çocuklar temasıyla gerçekleştirilen ankette öne çıkan başlıklardan bazıları şöyleydi. Alınan ya da alınacak önlemler. Eğitimde her şey çok önemli ama can güvenliği her şeyden çok daha önemli. Bu konuda veli, öğrenci ve öğretmenlerimizin kafasındaki tüm sorular cevaplanmalı, tedirginlikler giderilmelidir. Çocuklar ve öğrenciler dünyanın en masum varlıklarıyken bu noktaya kendiliğinden gelmiyorlar. Yaşadıkları çevre, ilgisizlik ya da yanlış yönlendirmeler onları bu noktaya getiriyorsa üzerine gidilmeli ve okul içi saatleri kadar okul dışı saatleri de en verimli şekilde değerlendirmelidir. Özetin özeti, çocuklarımızın ilgilerini, yeteneklerini, becerilerini ve hayallerini keşfedip bu yönde bilinçlendirip geliştirirsek onları farklı yöne çekmek isteyenlere fırsat vermemiş oluruz. Milliyet gazetesinde Abbas Güçlü'nün Eğitimde Ürküten Tablo başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un "Futbol sadece futbol değildir" başlıklı makalesini sunuyorum. Son günlerde Türk sporunda çok çalkantılı günler yaşanıyor. Birbiri ardına önemli olaylar gelişiyor ve işin sonunun nereye gideceğini kimse kestiremiyor. Fon kepazeliği olmasa ülkede gündem kesinlikle futbol rezaleti olurdu ancak fondaki deprem büyük olunca haliyle futbol ikinci plana düştü. Bu gündem sıralamasına rağmen ben çarşamba yazımın konusunu futbolda yaşanan rezaleti, cumartesi yazımın konusunu da fonda yaşanan rezaleti ayırdım. Futbolda yaşanan rezaleti 3 başlık altında inceleyeceğim. İlk başlığımız Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananlar olacak. İkinci başlığımız Türk sporunda yuvalanmış FETÖ yapısı olacak. Üçüncü başlığımızsa milli futbol takımında yaşanan rezaletin mercek altına alınması olacak. Merkez Hakem Kurulu rezaleti. Geçtiğimiz hafta Türk futbolunda önemli gelişmeler yaşandı. Bir ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve spor sonuçları suçları soruşturma bürosu, Merkez Hakem Kurulu hakkında soruşturma açtı. Yapılan soruşturmada hakem kariyeriyle ilgili sınav sorularının sızdırılmasından tutun da atama ve terfilerdeki usulsüzlüklere varana kadar her türlü FETÖ tarzı pisliğin döndüğü bir yapı ortaya çıktı. İçlerinde Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu bahse konu kişilerden 5'i sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına sebep olan suçlarsa görevi kötüye kullanma ve tehdit oldu. Bu olayı bir kenara koyalım ve gelelim ikinci başlığa. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'yla bazı yazışmalar yaptığı tespit edildi. Yazışmalarda Hacı Osmanoğlu'nun bazı hakemleri FETÖ'cü olarak nitelediği ve Gündoğdu'ya da bunları bitir dediği ortaya çıktı. Esasen Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu bilmeden kuzuyu kurda emanet etmişti. Zira FETÖ'yü bitir dediği zat Fethullahçı terör örgütünün en gözde ve en kritik teröristlerinden Kor General Metin İyidil'e yaverlik yapmış biriydi. FETÖ'nün prensi Metin İyidil, FETÖ'yü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne adeta oyalı dantel gibi işleyerek yerleştiren en önemli teröristlerden biriydi. İşte böylesi bir hainin yaveri koca ülkede başka adam kalmamış gibi Merkez Hakem Kurulu'nun başına getirilmiş. Gelelim üçüncü ve son başlığımıza. Takip edenler bilir, Türk sporunun kılcallarına kadar girmiş FETÖ yapılanmasını yıllardır anlatır dururum. Ancak itiraf etmeliyim ki bu istikrarlı çabaya rağmen bu anlatımda başarılı olduğum söylenemez. Belki de eksiklik bende, bilmiyorum, ama buna rağmen pes etmedim ve etmeyeceğim. Yukarıda özetlediğim iki yaşanmış olayı fırsata çevirerek milli futbol takımındaki başarısızlığın, kepazeliğin tesadüf olmadığını, bu işin arkasında çok kirli oyunların döndüğünü lisan-ı münasiple anlatacağım. Hepimizin kahrolduğu gibi milli futbol takımımız evlere şenlik. Her çıktığı maçta en az 3 gol yiyen takımın kadrosuna baktığımızda yıldızlar yağmuru. Hepsi Avrupa ülkelerinde astronomik rakamlarla top koşturan tipler ve çok da başarılılar. Ama gelin görün ki konu milli takım olduğunda bu yıldızlar bir anda ufalıyor, bir anda küçülüyor, aniden yok oluyor ve bir yeşil burun adaları kadar olamıyor. Yeşil burun adaları kim mi? Afrika'da bir ülke. Bizim silinip yok olduğumuz son Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden yeşil burun adaları İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan'da aynı grupta yer aldı ve kök söktürdüğü grup maçları sonunda bir üst tura çıkmayı başardı. Bu imkansızı başaran ülkenin nüfusu 530 bin. Yani Türkiye nüfusunun %1'inden az. Yeşil burun 530 binden 11 çıkarıyor. Biz 85 milyondan 11 kişi çıkaramıyoruz. Bu işte sizce bir tuhaflık yok mu? O zaman neler oluyor? Fark nerede? Bir avuç orta çağı yaşayan ada ülkesi başarıyor da biz neden başaramıyoruz? Burada tek fark yeşil burun adalarında FETÖ denilen bir ihanet yapılanmasının olmamasıdır. Takdir edersiniz ki Türk dünyada nüfus ve coğrafya anlamında en yaygın 2-3 ulustan biri Türk milletidir. Viyana'dan Çin'e oldukça geniş bir coğrafyada yaşayan 300 milyonluk bir nüfustan söz ediyoruz. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Emperyalist batının yerinde siz olsanız dünyada en yaygın ve nüfus anlamında en kalabalık olan bir kitlenin tamamını ateşleyecek, tamamını birleştirecek olayların yaşanmasına müteahhit eder misiniz? Bölmeye çalıştığınız 300 milyonluk Türk dünyasının milli takımın alacağı bir galibiyetle bir anda birleşip ellerinde Türk bayraklarıyla Türkiye'de, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Türkistan'da, İran'da, Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Çin'de meydanlara dökülmesine müsaade eder misiniz? Konuya bir de bu gözle bakın ve milli takımın başına neden bir Türk teknik direktör getirilmediğini, neden Türk milletinin her maçın sonunda boynu bükük çıktığını sorgulayın. Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un "Futbol sadece futbol değildir" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinendir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a Kara Amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsola oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır. Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve sedamlık olarak inşa edilen evin sedamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir. Köşkün üç kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir.
1: TGRT FM Haber.
2: Komutanın böyle bir saldırı olasına bahsetmesine rağmen katil Netanyahu'nun böyle bir saldırının zeminini hazırladığını, bu olayların zeminini hazırlandığını görüyoruz. Neden? Bir, siyaseten istikbalinin devamı. İki, yargılanmadan muaf tutulabilme. Çünkü sicili bozuk bir adam. Yani yolsuzluk, kamu görevini kötüye kullanma ve buna benzer bir sürü bu şeyi var, olumsuz durum var. Hatta biliyorsunuz ki Amerikan Başkanı Trump, İsrail Cumhurbaşkanı'na mektup yazarak bunlardan, bu yargı baskısından kurtarılması konusunda taleplerde bulunmuştu. Bu kişisel gerekçeler. İkincisi, İsrail'in yayılmacı, saldırgan, soykırımcı, haydut devlet anlayışı.
3: Şu anda Suriye'de devam ediyor. Suriye'de de aynı sorun, aynı bölge. Evet, Lübnan.
2: Evet, Sayın Ardor, tam onu ifade edecektim. Hoşgörünüze sığınarak. Bu Suriye devriminde itibaren de kaotik süreç içerisinde de sizin de çok önemli noktaya temas ettiğiniz üzere Lübnan'ın güneyinde, Suriye'de, işte Deir es-Süveyda bölgesinde, hatta orada tüneller falan da kazmaya başladı. Aynı şekilde işte çok farklı alanlarda, efendim Gazze'de zaten bu saldırılara devam ediyor. Yayılmacı ve mümkün olduğu kadar coğrafyasını genişletmeye çalışan bir İsrail devlet aklı, bunu siyaseten kazanca çevirmeye çalışan Netanyahu, koalisyonunda bulunan aşırı sağcı ve çok ciddi mana zihniyetli insanlar, böyle bir yapı devam ediyor. Şimdi Gazze'ye baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ifade etti, artık biz onun üzerine bir şey söylemeyelim, ama şöyle bir şey var. Durum gerçekten çok vahim. Geçen sene Gazze Barış Kurulu kuruldu değil mi? Ekim ayında, 2010'unda. Arkasından burada bir barış olasılığından bahsedilmişti. Sarı hatta kadar çekilme diye bir gündem geldi. Zaten minnacık bir alan. Ama Gazze'nin %53'ünü kontrol edecekti İsrail ordusu. Şu anda 2/3'ünden fazlası İsrail'in kontrolünde. Evet. Yani şartlar eşit değil. Hamas'ın silah bırakmasını istiyor. Hamas diyor ki ben kademeli bırakırım. Daha sonra ama Netanyahu bir anda bırakacaksınız vesaire falan. Bunların hiçbirinin ben bir adım ilerlemediğini görüyorum. Ve sonuç olarak şunu ifade edeyim. Biraz da ben bir katkıda bulunayım efendim, ilk ekonomik olarak. Birleşmiş Milletler Nisan ayında bir değerlendirme raporu yayınladı Pınar Hanım. Gazze'nin yeniden toparlanabilmesi için 10 yılda 71,5 milyar dolara ihtiyaç var. Tam bir vahim bir durum var.
3: Trump'ın damadı Küşler yapacaktı. Müteahhit diye de soyunmuştu.
2: Ya ama belli bir sonuç alınamadı. Bakınız, Gazze Barış Kurulu kurulduğundan bugüne kadar, çok özür dileyerek söylüyorum, ne olduğunu hangimiz anlayabildik? Hiçbir aktif olarak sahada önemli bir sonuç alamadığını görüyoruz. Bakınız, o anlaşmanın gereklerinden bir tanesini, sadece bir maddesini hatırlatmak istiyorum. Orada denildi ki efendim günde ortalama 600 kamyonluk yardım girecek Gazze bölgesine. İnanır mısınız? Şu anda günde 200 küsürler ancak girebiliyor. Yani tabii bir vahim bir durum. Ha, bu bizim öfkemizi artırıyor ama analizlerimizi objektif yapmamız gerekiyor. Bundan sonrasına bakalım Sayın Ardoğan, bu soykırım nereye gider, nasıl durur? Ben 27 Ekim seçimine kadar Gazze'de saldırıların daha da artabileceğini öngörüyorum. Sadece Gazze için söylüyorum. Yine aynı oranda eşdeğer olarak efendim Suriye bölgesinde, Lübnan'ın güneyinde de yine siyaseten kendine bir başarı yapmaya çalışan o aşırı sağcı, aşırı ırkçı ve sağcı şeylere, efendim oylara talip olan katil Netanyahu'nun böyle bir siyasi zeminini sağlamlaştırmak için bu saldırılarına devam edebileceğini değerlendiriyor.
3: Hüsamettin Aslan, Çağlar Hocam da altını çizdi. İsrail yayılmacı politikasını devam ettiriyor. Şimdi biz Gazze'yi gördük. Oradan geçti. İşte şimdi Suriye, Lübnan derken bir hedefi var ve bu hedefe doğru da ilerliyor. Şimdi bunun üzerine 3 sene geçti, hala orada soykırım devam ediyor. Ama üstüne yeni şeyler de ekleniyor ve halen durdurulamıyor. Yorumunu duymak istiyorum. Nasıl durdurulacak?
4: Evet, Çağlar Hocam'ın analizine katkı olarak söyleyebileceğim, genişletme konusunda 7 Ekim'le beraber biliyorsunuz Lübnan, Suriye ve İran'da da İsrail bu saldırılarını genişletti. Gazze'yi bahane ederek, gerekçe kullanarak ve son günlerde de biliyorsunuz Yemen'i de yine bu perspektif, bu çerçeve üzerinde tartışıyoruz. İsrail'de iki tane siyasi konu bu 7 Ekim saldırılarından sonra Netanyahu aleyhine iki tane konu ertelendi. Bir tanesi başındaki yargı meselesi, yolsuzlukla ilgili. Ailesinin içine karışmış oldu. Yine bir başka bir skandal. Tabii burada 7 Ekim saldırısıyla beraber Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bu sefer bir ceza aldı. Kabinli Savunma Bakanı'yla beraber. Dolayısıyla İsrail yayılmacı politikasını Gazze'yi gerekçelendirerek, sadece Gazze değil aynı zamanda Batı Şeria'da da çeşitli yerleşimcilere tanımış olduğu hukuk dışı, insanlık dışı uygulamalarıyla Batı Şeria'da

0: yayılmaya çalıştığını görüyoruz. Bu bağlamda uluslararası hukuku hiçe saydığı gibi adeta 21. yüzyılda online soykırımı dünyaya izletti. İnsanlık tarihi hiç bu kadar utanmamıştı. İsrail'de de bunun tabii yansımaları olumsuz oldu. Ticari anlamda ülke ciddi bir şekilde içine kapandı. Birçok insan İsrail'i terk etti. Dün açıklanan güncel bir rakamdan bahsediyorum. İsrail Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinin 06.10.2026 yani dün gerçekleşen güncellemesine göre Gazze dahil Lübnan başta olmak üzere 91 bin İsrailli asker çeşitli medikal kurumlarına başvurmuş. Bunun 47 bin tanesi, 48 bin tanesi, küsuratını söylemiyorum, 48 bini ruhsal sebeplerden, 30 binden fazlasının ise yaralı olduğuna dair çıkarımlar var. Zira İsrail çeşitli karartmalarla Gazze'de kaybetmiş olduğu insan, diğer bir ifadeyle asker sayısını gizlemeye çalıştığına dair bir durum söz konusu. Bu konuda İngilizlerin yine benzer bir analiz merkezinin 20 binden fazla ölü olduğuna dair 2024 yılının sonlarını kapsayan bir araştırması söz konusu. İsrail Kaciler olduğu gibi adım adım yayılıyor. Buradaki birinci parametre Güney Lübnan dediğimiz bölgede 80'lerde işgal etmiş olduğu Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi iki kere o askeri operasyon yaptı. Hizbullah her ne kadar komuta kademesinin 20'den fazla üyesini ve efsanevi başkanı Nasrallah kaybetmiş olsa da bir şekilde direnç göstermeye devam ediyor. Bu bağlamda Golan Tepelerindeki işgalini tahkim etti. Şimdi de Golan'la Şam arasında bir duvar örmeye çalışıyor. Kısmen de bunu yaptığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda iki tane İran'a, bir tanesi 12 günlük, bir tanesi 40 günlük savaş ilan etti. Hava saldırından sonra şu anda düşük yoğunluklu bir çatışma ortamındayız. Uluslararası ekonomi marifetiyle dünyaya küresel bir enflasyon armağan etti İsrail. Şu anda dünyada Filipinler'den Portekiz'e, Guatemala'dan Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerine kadar birçok ülke artan petrol fiyatlarından ötürü ciddi bir darboğazın içine girdi. Son dakika bir bilgisi de vermek istiyorum. Az önce Irak'ta bir devalüasyon gerçekleşti.
1: Öyle
0: Suudi
1: mi?
0: Arabistan'da, evet, az önce Irak'ta, birkaç saat önce Irak'ta da devalüasyon gerçekleşti. Petrol zengin olan bu ülke Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından mütevellit. Biliyorsunuz petrol zengin olmasına rağmen bunu uluslararası piyasalara gönderemedi. Hatta biliyorsunuz 2000, yani bu yılın Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Ankara'da bir görüşme sağlanmış ve yatılan imzalarla Kerkük, Ceyhan, Bora tekrar aktif hale getirilmişti. Yine bir hatta Suriye üzerinden Banyas Limanı'na, yani Akdeniz'e açılacaktı. Burada sıkıntı olunca tırlarla şu anda taşınmaya devam ediyor. Dolayısıyla İsrail'in başına buyruk, uluslararası hukuku, hatta insanlığı tanımayan bu durumu adımları bölgede de kaos, endişe ve savaş ve gözyaşından başka bir şey getirmedi.
1: Evet,
0: Hem
1: peki.
0: Orta
1: Ya
0: Doğu'daki
1: İsrail,
0: hem
1: işte
0: İsrail'in
1: ABD
0: kendi vatandaşları.
1: ortak yapımı diyebiliriz belki bunu. Peki, şöyle bir şey Çağlar Hocam, tüm bunlar olurken tabii MSB defaatle cevap veriyor. Türkiye çok dikkatli takip ediyor İsrail'deki adımları doğal olarak, ki keza Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi hepsi takibimiz altında. Tüm bunlar olurken bir de bir Mekke ittifakımız var. Geçtiğimiz ay imzalar atıldı. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan. O atıldı, imzalar atıldığı günden itibaren Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları çok yüksek oranda artış gösterdi. Dün gördük ki işte havalimanlarına saldırıyor Husiler. Belki işte bunun için diyorlar ki sahte bayrak operasyonları da olabilir. Mekke ittifakı denenmeye çalışılıyor olabilir. İşte Yemen'deki Aden havalimanına ihale vurmuş Husiler. Riyad'a balistik füze attılar. Şimdi ben bugün biraz şöyle bir kurcaladım, karıştırıyorum, bakıyorum. Dış dünya medyasına bakıyorum. Özellikle Körfez medyası, gördüğümüz kadarıyla yani meclise her an Türk askerinin Suudi Arabistan'a gitmesini isteyen o tezkere gelebilir ifadesi de var. Şimdi bize biraz durumu özetler misiniz? Çağlar Hocam mı gitti, Hüsamettin Aslan mı gitti? Tamam, ikisi de mi gitti? Birisi gitti. Peki, Çağlar Hocam da burada, Hüsamettin Bey de gelmiş. Tamam, Çağlar Bey de gelmiş. Çağlar Hocam, Mekke ittifakı nereye doğru gidiyor? Bir sınavdan mı geçiyor? Türkiye Suudi Arabistan'a gidecekmiş. Şu söyleniyor. 110 yıl sonra yeniden Türk askeri Mekke'yi koruyacak mı? Hani olaya buradan mı bakacağız? Nasıl bakacağız?
2: Şöyle Sayın Ardoğan, siz de çok güzel özetlediniz. Katkıda bulunayım izninizle. Şimdi Mekke Savunma İttifakı'nın hazırlıklarını Sayın Dışişleri Bakanı Sayın Fidan şöyle ifade etmişti kamuoyuna resmi olarak paylaştığında. Şunu cümleyi kullanmıştı. Bu hazırlığın yaklaşık 2 yıldan fazla bir zaman aldığını ve ciddi anlamda böyle bir çalışmanın yapıldıktan sonra da Ağustos ayında Mekke İttifakı'nın imzaların atıldığını gördük ve öğrendik. Şimdi burada dikkat edelim lütfen. Çok iyi satır aralarını iyi okumak gerekiyor.
1: Okuyalım.
2: Orada Sayın Fidan olsun, devletimizin önemli bürokratları ve yetkilileri şunu ifadeyi kullandılar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Bu ittifak, Mekke Savunma İttifakı, bir saldırgan amaçla kurulmamıştır. Net. Herhangi bir ülke, örgüt, uluslararası bir yapı hedef veya tehdit olarak belirtilmemiştir. Bu çerçeveden bakıldığında bir stratejik caydırıcılık olarak görmek gerekir. İlk başlangıçta doğal olarak analistler birdenbire ortaya çıkan böyle bir ittifak karşısında hedef İsrail mi, hedef İran mı şeklinde yorumlar yapmışlardır, yapabilirler. Çok normaldir. Sonuçta böyle bir şeye düşebilirsiniz. Ancak ittifakın şöyle geriye yaslanıp ittifakın amaçlarına baktığımızda, okuduğumuz zaman yani bir başka ülkenin topraklarına, egemenliğine halel getirecek ya da irredentist yayılmacı bir amacı gerçekleştirecek ve veya buna benzer saldırgan hegemonik bir yapı içerisinde olmadığının altını defaten Türkiye belirtmiş, hatta ittifaklarıyla birlikte beraber deklar edilmiştir bu konu. Akabinde bu süreçten sonra çok normal bir süreç başlamıştır. İttifak içerisinde olacak askerlerin oluşturduğu stratejik siyasi savunma komitesiyle bu yapı, bu ittifakın merkezi bir karargah olacak doğal olarak. Nerede kurulacak?
1: Başlanmış zannediyorum Suudi Arabistan'da bir Türk üssü kurulmasına.
2: Üssünden öte ben şeyi söylüyorum. Genel sekreteri belirlendi. Pakistan'da bir emekli general. Yani şöyle genel anlamda söylüyorum Sayın Ardor. Yani birlikler nerede kurulacak? NATO'nun 5. maddesinden esinlenildiğini bu arada söylendi. Yani herhangi bir ülkeye yapılan bir saldırı birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mantığı. Ve bu çerçevede teşkilatlanma, koordinasyon, ziyaretler, ikili ziyaretler bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Önemli olan hususlardan biri de bu. Burada diğer bir konu Husilerin saldırısının başlaması birdenbire. Husilerin biliyoruz ki Husiler İran'ın direniş ekseninin 3 unsurundan birisidir ve Yemen maalesef Arap Baharı'nın dediğimiz süreçten bugüne kadar dünyada en zavallı duruma düşmüş bir ülkedir. 33 milyon nüfusun 28,5 milyonu uluslararası insani endekslerin en dibinde olduğunu gösteriyor. 400 bine yakın Yemenli birbirini öldürmüş. Ölen Yemenli sayısı 400 bin. Orada Husiler İran'ın nüfuzu altında ve destekleniyor. Geri kalan hükümet unsurları da Suudi Arabistan tarafından. Evet, teolojik olarak farklılıklar var ama önemli olan enerji yolu olan Babül Mendebe üzerindeki kontrolü sağlayabilmek. Yemen'de öyle anormal bir enerji kaynağı yok Sayın Ardor, öyle petrol zengini bir ülke değil. Bu iç savaşın devam ettiği süreç içerisinde de Husiler Suudi Arabistan'ın ağırlıklı olarak enerji güvenine yönelik saldırılar başlattılar. Bu devam ediyor. Ayrıca da Yemen içerisinde Babül Mendebe yakın olan stratejik bir konumu olan Taiz şehrini, hem de kültürel başkenti bir nevi, ve hemen onun güneyinde bulunan Aden bölgesine bir saldırı başlattı. Bunun üzerine de hükümet güçleri de karşı taarruza geçerek böyle bir çatışmanın tetiklendiği, Yemen'in ikiye bölünmüş olduğu, kuzeyinin ve batısının Husilerin kontrolünde, doğusunun ise hükümet güçlerinin kontrolünde. Hatta içeride de çok ciddi gri bölgelerin olduğu alanda bir iç çatışma devam ediyor. Ama bir taraftan da Suudi Arabistan'a yapılan saldırılar var. Hemen akabinde konu gündeme ne geldi? İttifak ne oldu? Mekke Savunma İttifakı'nın vermiş olduğu yasal çerçeve içerisinde Türk askeri Suudi Arabistan'a gidiyormuş. Şimdi bunu açalım. Konu şu Birincisi, bu antlaşmalar uluslararası yapılan devletlerle yapılan askeri işbirliği ikili anlaşmalar değil. Bu ittifak daha büyük hacimli antlaşmaların Sayın Ardor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Onaylanması gerekiyor. Onay için sunulması gerekiyor. Onaylandı mı, onaylanılmaz mı? Ve bunun buna bağlı olarak da şunu da ifade edeyim. Yasal hukuk süreci sadece hatırlatıyorum. Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına görevlendirilmesine, konuşlanmasına, birlik bazında, ama bakın unutmayın, birlik bazında lütfen, ya da yabancı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Türkiye'de konuşlanması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 92. maddesi çerçevesinde yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Şimdi biz bu süreçteyiz. Dün akşam da sevgili Hüsamettin Bey'le de biz bunu sizin kanalınızda, kıymetli TGRT kanalında da biraz açıklamaya çalıştık. Bu alanda, bu süreçte, öncesinde gidilip kurulabilecek üst bölgelerinin yerleri, karargahların yerleri, hangi unsurların olabileceği konuşulmuştur. Ancak maalesef spekülatif haberler oluyor medyada veyahut da sosyal medyada. 30 bin Türk askeri orada vesaire. Bunlar tamamen sağlıklı bilgiler değil. Ama ne olabilire gelelim. Bakınız, antlaşma mecliste onaylanır ki bugün AK Parti sözcüsü Sayın Çelik ifade etti. Böyle bir sürecin olabileceğine dair, yanılmıyorsam böyle bir açıklama var. Öyle hatırlıyorum. Bu
1: benim meclise gözümden gelip, kaçmış sevgili Serdar'dan rica edeyim Ömer Çelik'in bu konudaki sözlerini. Çünkü ya, şöyle arkasından, meclise gelmesi bekleniyor. Yeni partiden Özgür evet. Özel'den katiyen buna onay vermeyiz çıkışı gelmişti. Türk askerini göndermeyiz çıkışı geldi.
2: Evet.
1: Ama bilmiyoruz, yeni bir tartışma başlığı olabilir tabii.
2: Olabilir tabii ki, bu iç süreç, iç siyasete giriyor. Ben sadece süreç olarak ifade etmek istiyorum Sayın Erdoğan. Meclise gelecektir.
1: Ömer Çelik birkaç güne meclise gelir diye bir açıklama evet. yapmış. Önemli evet, bu bir açıklama yapmış
2: evet. Sayın Erdoğan.
1: Evet.
2: Bu açıklama oldu. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelebilir. Efendim, arkasından da belirlenecek unsurların o emir ve harekat planları çerçevesinde geriye yapılır. Ama ben şunu söylüyorum.
1: Hepimizin toparlayarak Çağlar Hocam.
2: Tabii ki son cümle. Benim öngörüm Sayın Erdoğan. Enerji hatlarının kontrolü veyahut da önemli şehir merkezlerinin koruması, yani temas hattında Husilerle bir çatışma içerisinde olacak savaş unsurlar mı olabilir, olacağını öngörmüyorum. Bir de esas şunu görüş koymak gerekiyor ortaya. Hangi unsur gidecek? Kara mı, deniz mi, hava mı? Hava savunma unsurları olabilir.
1: Sizce?
2: Ben şimdi tabii ne konuşulduğunu görmeden çok şu olacak dememiz çok sağlıklı olmaz Sayın Erdoğan. Ama şöyle söyleyeyim. Hani bu sorunun hemen kenarından dolaşmıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şu anda yurt dışında Birleşmiş Milletler ve NATO çerçevesinde almış olduğu görevlere baktığımızda 12 ülkede görev alıyoruz. Büyük bir çoğunluğunda çatışma hattında olan bir silahlı kuvvetlerin kullanılması konsepti yok. Çok hemen bir örnek vereyim. Lübnan şu anda İsrail'in saldırgan tutumunun olduğu yerde, genellikle harekat alanının 3. bölgesi dediğimiz, 2 ve 3. bölgesi dediğimiz muharebe destek ya da muharebe hizmet destek bölgelerinde görev almayı daha çok tercih eden bir yapı var. Ancak Suudi Arabistan'da yaşananların kendi iç dinamiklerinde bazı ihtiyaçlar ortaya çıkar. Buna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanları ve ilgili unsurlar karar vereceklerdir. Ancak çok net olarak söylemek istiyorum. Böyle bir çatışma ritüeli içerisine girecek bir fiili bir yapının orada görev alabileceğini öngörmüyorum. Bir de son cümle söyleyeceğim. Sevgili Sayın Aslan'ın hoşgörüsüne sığınıyorum. Sayın Fidan dün şöyle de ifade etti. Onu da kaçırmamak gerekiyor resmi açıklamanın dışında. Gittik, konuştuk, genel sekreteri belirledik. Nasıl bu sorunu çözebiliriz diye düşündük. Suudi Arabistan'ın da yapıcı gelişmeleri var diyor. Ancak belli ki 3 ülke arasında askeri yeteneklerin entegrasyonu belirlenmesi ve orada konuşlandırılması adına ortak açıklamada böyle bir karar alınmış. Bunu Yüce Meclis'te siyasiler bunun kararını verecek.
1: Peki.
2: Ama ifade ettiğim gibi ez cümle, orada şu anda koordinasyon çalışmaları devam ediyordur. Çok normaldir. Gelecek günlerde bunu göreceğiz ama savaşçı bir tugay, bir muharip birlik, bir işte atıyorum özel kuvvet unsuru gidip oralarda görev alabileceğini ben değerlendirmiyorum. Libya örneğinde olduğu gibi çatışan iki kuvvet arasında farklı bir unsur gitmişti. Onu da seyircilerimizin dikkatine sunmak istiyorum.
1: Hüsamettin Aslan, şimdi işin tabii siyasi, iç siyasi dengelerine bakarak soruyu sormak istiyorum bir gazeteci kimliğinle. Mekke İttifakı ve Suudi Arabistan'a asker gönderilmesi, orada bir üs kurulması gibi başlıklarda bir tezkere durumu meclise gelecek deniyor. İşte Ömer Çelik, Mekke İttifakı gelecek ama bu Mekke İttifakı gelecek ama hani nasıl bir içerik olacak? Ya bugün Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor. Yarın Pakistan'a ya da yarın Türkiye'ye olası bir şeyde, yani nasıl bir şey olacak? Mesela bu meclise gelecek olan tezkere mi olacak? Mehmetçiğimiz Suudi Arabistan'a mı gidecek? Ve hangi partiler sence evet der? Hangileri hayır der?
0: Yani zor soruyu bana sordun.
1: Öyle. Gazetecilere evet. Zor soru.
0: Evet. Yani ben hızlı cevaplandırayım. Vaktimiz az kaldığını düşünüyorum. Eğer vakit kalırsa dayanakları ve kaynaklarımı söylerim.
1: 6-7 dakika var. Bence hepsini yetiştirirsin.
0: Şöyle, Türk askeri evet Suudi Arabistan'a giriyor. Tezkere de ayın sonu dolmadan çıkacak şeklinde bir öngörü var. Zaten Ömer Çelik de bunun şeylerini açıkladı. Böyle bir ihtimali değil, eylemin olacağına dair meclise geleceğini açıkladı. Bu bağlamda aslında Mekke ittifakını biz biliyoruz da resmen bilmiyoruz. Yani şimdi öyle bir durum daha var. Böylelikle detayları da öğrenmiş olacağız meclise gelen olan tezkereyle. Benim şahsi kanaatim Libya tarzı bir müdahalede bulunacağımızı düşünüyorum. Yani hava kuvvet ve geçen sene de zaten Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan Kızıldeniz'de devriye atılması için, şimdi ben askeri terminolojiye çok hakim değilim, Çağlar Hocam belki düzeldir. Geçen sene Türk Deniz Kuvvetleri'nde bir fırkateyn gitmişti zaten o bölgede, barış gücüne tesis etmek için katkıda sağlanmıştı. Dolayısıyla hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri bağlamında destek vereceğimizi, kara kuvvetleriyle ilgili ben de Çağlar Hocam gibi sıcak çatışma beklemediğimi ifade etmek isterim. Dolayısıyla Türkiye askeri riski minimize etmeye çalışıyor ama siyasi bir risk aldığını söylemem gerekiyor. Bu bağlamda mecliste Özgür Özel'in açıklamasından mütevellit Yeni Parti ve İyi Parti'yi de bilmiyorum. Yani Musavat Dervişoğlu diplomat kökenli bir siyasetçi. Kuvvetle muhtemel verecektir ama siyasi muhalefet partisi olmanın vermiş olduğu bir reaksiyon da gösterebilir. Bu da şaşırtmamak lazım gerekir diye düşünüyorum ama her halükarda meclis aritmetiğindeki üstünlüğünden ötürü Cumhur İttifakı bu tezkere evet diyecektir. Zaten ay sonundan önce planlanıyor.
1: Çoğunluk yetiyor mu? Çoğunluğun el kaldırması yetiyor mu? Yani onay vermesi.
0: Yani, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti zaten sayısal bir çoğunluğa sahip. Diğer muhalif partiler içerisinde de muhafazakar milliyetçi kökenli partilerde bu tezkere hayır oyu vermeyeceklerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla zaten şu anda da çeşitli uzmanlık seviyesinde askerlerimiz bulunuyor. Ama bunları az önce Çağlar Hoca güzel bir şeyden bahsetti, bir detaydan. Bu asker deyince... Yani savaşan piyade bölüğünden bahsetmiyoruz. Bazısı drone pilotu olabiliyor mesela. Ya da bazı hava savunma sistemlerinin uzmanı bir tekniker olabiliyor. Benim şahsi kanaatimle sıcak çatışma konusunda Türkiye askeri riski minimize edecektir. Ama siyasi risk alınacağı gözüküyor. Bu bağlamda bölgede...
1: Ya mesela bir izleyicimiz yazmış. Hani bunu çok doğru anlatmak, çok doğru okumasını yapmak lazım. Biz savaşa girerken hepimiz gireriz diye. Şimdi sonuç itibariyle bu Türkiye'yi ilgilendiren bir savaş değil. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısı ve orada bir savunma paktından bahsediliyor. Dolayısıyla hani Türk askerinin oraya gidip Husilerle bir çatışma alanı olup olmayacağının herhalde anlatılması gerekiyor. Çok net bir yani şekilde. Mesela izleyicimiz de savaşa girersek gireriz diyor mesela.
0: Yani sivillerin çok detaylandırabileceği bir hadise değil. Benim şeyim, yani literatür olan katkım sadece uzmanlık seviyelerinin çeşitliliğine göre Türk askeri her halükarda sahada olacak. Ama dediğim gibi bu sıcak çatışma ortamına girecek düzeyde olup Azerbaycan'da da böyleydi. Karabağ'da, Keşmir'de de böyleydi. Dolayısıyla zaten sekreteryanın Riyad'da olması, dönem başkanının Pakistan olması tesadüfi. Zaten 1960'larda 13-14 bin Pakistan askeri vardı. Bu rakam şu anda 20-25 bin civarında Pakistan askeri bulunuyor zaten Suudi Arabistan'da. Bu Mekke ittifakının dışında yaşanan gelişmeler, eğitim, evet, danışmanlık vesaire konularında. Sahada da kısmen bir ilerleme var ama nitelikli bir ilerleme kaydedebilirim. Bugün de Aden'e bombaladı Husiler dronlarla. Toparlayacak olursak evet Suudi Arabistan'a gidiyoruz ama Burada olabildiğince askeri tedbirleri alacak şeyde minimum riskle devlet bir pozisyon alıyor. Bu risklere göre çeşitli riskler de var tabii. Evet. Sonuçta Türk askerine yapılabilecek bir saldırıda ihtimaller dahilinde tabii ki de.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Husilerin füze kapasitesi

Kanala evet. gelince Anıl'ı görürsünüz. Teşekkür ediyorum sizlere. Sağolunuz. Şimdi söz Gürkan Hacırdağ, değerli izleyenler. Daha detaylar orada var. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ekim'de çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatabilirsiniz.

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Turkcell'leri bağlan hayata.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
2: Aklınızda bulunsun.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, karainekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek hep sadakadır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz sebeplere yapışarak ve çalışarak tevekkül etmek. Değerli dinleyenler, tevekkül bildiğiniz gibi sebeplere yapışmak, fakat sebeplere değil, sebepleri yaratana güvenmek demektir. Herkes Allahü Teala'nın rızkını yemektedir. Fakat bir kısmı dilencilik zilletini, aşağılığını çekerek, bir kısmı da mesela esnaf, tüccar gibi beklemek sıkıntısını çekerek, bazıları da sanat sahipleri, işçiler gibi yorularak, bir kısmı ise mesela ilim adamları izzetle, rahatça, Allahü Teala'dan başka kimseden beklemeden yiyorlar. Sebeplere yapışmakta da çeşitli dereceler vardır ki, bunlar sırasıyla şöyledir. 1. Tevekkülün yüksek mertebesinde olan bekar bir kimse, kul hakkı altında kalmamak için şehirden uzak yaşar. Yanına bir şey almaz. Acıktığı zaman eline geçeni yer. Yiyecek bulamazsa aç ölmekten korkmaz. Açlıktan ölecek olursa bunu kendisi için hayırlı bilir. Çünkü yanına yiyecek alan yolcunun yolda soyulması, hatta öldürülmesi de çok olmuştur. Bundan sakınmaksa vacip değildir. 2. Bu mertebede olan para kazanmaz. Fakat şehirleri terk etmez. Camilerde ibadet eder. Kimseden bir şey beklemez. Allahü Teala'dan bekler. İstemeden gelen hediyeyi kabul etmenin tevekküle mani olmadığını bilir. 3. mertebede olan para kazanmak için çalışır. Fakat her hareketinde İslamiyeti, sünneti gözetir. Hile yapmaktan, ince sebepler aramaktan, ticaret bilgileriyle uğraşmaktan sakınır. Bunlardan sakınmayan kimse, 3. kısım sebeplere dalmış olup tevekkül etmiş olmaz. Tevekkül etmek, çalışmamak demek değildir. Çünkü Hazreti Ebubekir her işinde tevekkül sahibiydi. Halife seçildiği zaman çarşıda kumaş satıyordu. Kendisine, "Ya halife, devlet idare ederken ticaret yapmak olur mu?" dediklerinde, "Çoluk çocuğuma bakmazsam millete nasıl bakarım?" buyurdu. Bunun üzerine halifeye Beytül Mal'den aylık vermeyi uygun buldular. Bundan sonra her saat millet işleriyle uğraştı. Kendisi tevekkül edenlerin en yükseğiyken ticaret ederdi. Fakat para kazanmayı düşünmezdi. Kazancını sermayesinden, çalışmasından bilmez, Hak Teala'dan bilirdi. Malını din kardeşlerinin malından daha çok sevmezdi. Tevekkül etmek için züht lazımdır. Zahid olmak içinse tevekkül lazım değildir. Ebu Caferi Haddad Hazretleri, Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin hocasıydı. Haddad demirci demektir. Çok tevekkül ederdi. 20 sene tevekkül ettiğini kimseye belli etmemişti. Her gün pazarda bir dinar kazanır. Dinar bir miskal altındır. Bir miskal 4 gram ve 80 santigramdır. Bunun hepsini fakirlere sadaka verirdi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri onun yanında onda bulunan şeyden konuşmaya utanırdım buyururdu. Tasavvuf adamlarının çarşıda, pazarda, halk arasında dolaşmaları tevekkülün az olduğunu alamettir. Evlerinde oturmaları, Allahü Teala'dan beklemeleri lazımdır. Meşhur yerde, tekkede oturmaları da çarşıda oturmak gibidir ki kalplerinin rahat etmesinin şöhretlerinden ileri geldiği tehlikesi vardır. Fakat şöhret hatırlarına gelmezse çalışan insan gibi tevekkül etmiş olurlar. İbrahim-i Havvas Hazretleri buyuruyor ki, "Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Benimle arkadaşlık etmek istedi.
Ben istemedim. Kalbimin ona güvenerek tevekkülümün azalmasından korktum. Ahmet İbni Hanbel Hazretleri bir işçi tutmuştu. Talebesine işçiye gündeliğinden fazla bir şey ver dedi. İşçi almadı. İşçi gidince talebesine arkasından gidip o şeyi ver, şimdi alır dedi. Talebe sebebini sordukta, o zaman bir şey vereceğimizi kalbi umuyordu. Onun için almadı. Şimdi giderken hiç ümidi kalmadığı için alması tevekkülüne zarar vermez buyurdu. Değerli dinleyenler, çalışanların tevekkülü sermayeye güvenmemektir. Bunun alameti de sermaye elden giderse kalbinin hiç sıkılmaması, rızıktan ümidi kesilmemesidir. Çünkü Allahü Teala'ya güvenen bir kimse hiç ummadığı yerden rızık göndereceğini bilir. Eğer göndermezse benim için böylesi hayırlıymış der. Böyle bir tevekkül elde edebilmek kolay değildir. Bir kimsenin bütün malı çalınır veya felakete uğrayıp da kalbinin hiç değişmemesi herkesin yapacağı şey değildir. Böyle tevekkül eden pek az bulunursa da yok değildir. Böyle tevekküle kavuşmak için Allahü Teala'nın fazl, rahmet ve ihsanının sonsuzluğuna ve kudretinin kemal üzere büyük olduğuna kalbin tam inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Birçok kimseye sermayesiz rızık gönderdiğini, birçok sermayenin de felakete sebep olduğunu düşünmelidir. Kendi sermayesinin elinden gitmesinin hayırlı olduğunu bilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse geceyi yarın yapacağı işleri düşünmekle geçirir. Halbuki o iş bu kimsenin felaketine sebep olacaktır. Allahü Teala bu kuluna acıyıp o işi yaptırmaz. Oysa iş olmadığı için üzülür. Bu işim neden olmuyor, kim yaptırmıyor, bana kim düşmanlık ediyor diye arkadaşlarına kötü gözle bakmaya başlar. Halbuki Allahü Teala ona merhamet ederek felaketten korumuştur. Bunun için Hazreti Ömer, yarın fakir, muhtaç kalırsam hiç üzülmem. Zengin olmayı da hiç düşünmem. Çünkü hangisinin benim için hayırlı olacağını bilmem buyurmuştur. İkinci olarak bilmesi lazım olan şey, fakirlikten korkmak, uğursuzluğa inanmak şeytandandır. Nitekim Sure-i Bekara'daki ayet-i kerimede mealen, şeytan muhtaç hale düşeceğinizi size söz veriyor buyuruldu. Allahü Teala'nın merhametine güvenmek yüksek marifettir. Ummadık yerlerden, düşünmedik sebeplerle bol rızık gönderdiği her zaman görülmektedir. Fakat gizli sebeplere de güvenmemeli, sebepleri yaratana sığınmalıdır. Vaktiyle tevekkül eden bir kimse bir mescitte ibadet ederdi. Mescidin imamı buna "Fakirsin, bir iş tutsan iyi olur." dedi. Bu da "Bir Yahudi komşum her gün bana lazım olan şeyleri gönderiyor." deyince imam "Öyleyse sen işini sağlama bağlamışsın. Çalışmazsan zararı yok." dedi. Bu da imama "Öyleyse sen de herkese imam olmaktan vazgeç ki Yahudinin sözünü Allahü Teala'nın sözünden üstün tutan imam olmaya layık değildir." dedi. Yine böyle önceki zamanlarda başka bir mescit imamı da cemaatten birine "Nereden geçiniyorsun?" demiş. O da "Dur, önce senin arkanda kıldığım namazı yeniden kılayım." demiştir. Yani senin Allahü Teala'nın rızık göndereceğine inancın yok, namazın kabul olmaz demek istemiştir. Böyle tam tevekkül eden, her zaman hiç ummadık yerlerden rızıklanmış, Sure-i Hud'daki ayet-i kerimenin "Yeryüzündeki her canlının rızkını Allahü Teala elbette gönderir" mealine imanı kuvvetlenmiştir.

Hazreti Hüseyin buyuruyorlar ki, dil gönlün, gönül ruhun, ruh da insanın hakikatinin aynasıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Allah dostlarının namazı. Evliyâ-yı kiramdan Hamid-i Tavil vardı. Kendi namazgâhında bir gün namaz kılardı. O sırada evinde yangın çıktı aniden. Komşular koşuşturup söndürdüler acilen. Sonra da hayret ile gördü ki o cemaat huşu ile namaz kılar içeride bu veli zat. Dediler, olmadı mı yangından haberiniz? Buyurdu, ne yangını? Siz neler söylersiniz? Ben namaz kılıyordum az önce ey komşular. Namazda bir şey duymam selam verene kadar. Evet, Allah dostları namaza durduğunda hemen kendilerinden geçerler bu durumda. Nitekim bir sahabi nakleder ki şöylece, ben namaz kılıyordum o serverle bir gece. Ses gelirdi mübarek göğsünden o esnada. Sanki su kaynıyordu fokur fokur kazanda. Hazreti Ali dahi namaza durduğu an, hiçbir şeyden haberi olmuyordu o zaman. Nitekim bir savaşta ayağının birine bir ok gelip şiddetle saplandı kemiğine. Bir türlü çıkmayınca o kemiğin içinden bazıları dedi ki cerrah anlar bu işten. Nihayet cerrah gelip görür görmez bu hali dedi, bayıltmam lazım sizi hemen ya Ali. Zira çok fazla girmiş bu ok kemiğinize. Bayıltmadan çekersem çok elem verir size. Buyurdu, bayıltmana şu an hiç lüzum yoktur. Bir miktar bekleyiniz. Şimdi ezan okunur. Namaza duracağım zira vakit olunca. Çekip çıkarırsınız ben namaza durunca. Sonra ezan okundu fazla vakit geçmeden. Hazreti Ali kalkıp namaza durdu hemen. Cerrah ise almıştı zaten talimatını. Neşterle yardı hemen mübarek ayağını. Oku kemik içinden çekip çıkardı hemen ve sardı yarasını henüz selam vermeden. O namazı bitirip sual etti cerraha. Ne oldu? Yoksa oku çıkarmadın mı daha? Cerrah arz eyledi ki, çıkarıldı efendim. Buyurdu, zerre kadar bir acı hissetmedim. Yine bir Müslüman da bir harpte düştü esir. Namaz vakti geçince oldu çok müteessir. Nöbetçiye dedi ki, her bir namazım için bir altın vereceğim, verirsen eğer izin. O izin verdiyse de arttırdı ücreti hep. Öyle ki bir namaza 10 altın etti talep. Sonunda insaf edip değişti kalbi birden. Şehadeti getirip Müslüman oldu hemen.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, sizin de dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Tabii eğitimciliğiniz de var. Öğrencilerinizle de belki de yaşamışsınızdır böyle bir şeyi. İnsanda bir değişik bir şey var, özellik var. Doğru bir şey söylüyorsunuz. Hemen karşıdaki tepki gösteriyor. Lafa hayırla başlıyor veya yok öyle bir şey falan gibi tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Söylediğiniz şey de doğru. Veya hani kendimizden örnek verelim. Birisi doğru bir şey söylüyor. Yok ya falan diyorsun, öyle bir şey yok diyorsun. Birden kabul edemiyoruz yani doğruyu. Öyle bir özelliğimiz mi var, nedir? Bunun sebebi ne olabilir ki?
1: Estağfurullah. İnsan yaratılırken bu şekilde. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Kitapta Ehl-i Sünnet alimleri yazmış bunu.
0: Aynen öyle.
1: İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. Yaratılışı düzgün olanlar ihtiyatlı karşılar böyle bir şeyde. Araştırdıktan sonra konuşur. Ama tedbirsiz olanlar, yok ya olur mu öyle şey ya?
0: Nereden çıkarıyorsun ya?
1: diye evet. Hemen muhalefete geçer. Hemen muhalefete geçer. Sonra doğrusu ortaya çıkınca da bu sefer de mahcup olur. Böyle de mahcup olur. TGRT FM'de yani İslam ve Toplum programı şeyde mesela diyor ki ben diyor sizden duymuştum diyor. Böyle demiştiniz. Ama dedim biz öyle demedik. Dedim hangi tarihte, tekrar bak. Aynı şekilde bakalım çünkü onların bağıntı var. Şimdi kendi anladığını Osman Ünlü söyledi diye satıyor bunu. Birisi de diyor ki biz Osmanlı'dan onu duymadık öyle bir şey. Sen nereden çıkardın? Ben duydum diyor. Beni arıyor. Ben de söylemedim diyor.
0: Kendisi de emin değil çünkü. Siz arıyor.
1: Allah Allah.
0: Bir de mesela o aynı programda diş dolgusu meselesini anlatmıştınız. Kaza namazları konusunu anlatmıştınız. İnsanlar ilk başlarda nasıl tepkiyle karşılamışlardı, aynen, değil mi?
1: Tabii.
0: Yok onu nereden çıkarıyorsunuz? Biz de dedelerimizden öyle görmedik falan diyenler var.
1: Ama sonra yavaş yavaş öğrendiler. Şimdi kitaplarda deniyor ki nefse en ağır gelen ve onu en fazla tahrip eden şey başkasından gelen hak, doğru söze evet diyebilmesi. O hak sözü kabul etmesi nefse çok ağır gelirmiş. Benim gibi adam, ben bulamadım da sen mi buldun?
0: O lafı benim söylemem lazım.
1: Bu şekilde böyle düşünmüş. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri, Harun Eşit Hazretleri yazdığı bir mektupta doğruluktan ayrılma yoksa idare ettiğin kimselerde doğruluktan ayrılır buyurmuşlar. Onlar da ayrılır. Enteresan ya. Yani insanların başı doğruluktan ayrılırsa alttakiler oho tamam. Hani ne derler işte, kapıyı birazcık aynı şekilde kıyarsan, açık bırakırsan geridekiler aynı şekilde kapıyı söker götürür. Yani açmaya gelmez. Dolayısıyla samimi olmak gerekir. Mesela Ehl-i Sünnet alimlerin hayatlarını okurken bakıyorsun, kıl ucu kadar ayrılmamışlar. Kıl ucu kadar ayrılmamışlar. Onun için bu insanlar onların peşine takılmış. Şimdi mesela bakıyorsun, alimim diyorum, şeyhim diyor, bilmem ne diyor falan, tamamen sahtekar yani, başka bir şey değil. Üç kağıtçının teki. Geçenlerde birisi bir yazı hazırlamış falan, bize de göndermiş falan, maille geldi falan, baktım. Böyle Türkiye'de şeyh geçinen lider pozisyonunda falan. Çoğu kızın zengin olmuş. Hani esas şeyh ölünce de geridekiler aynı şekilde postu kapmak için birbirlerine girmişler. Bunlar güya ehli takva geçinen ve başlarında şeyhi olan insanlara yol gösteren, rehber konumuna kendilerini oturtturan, ama ne rehberlikle alakası var, ne şeyhlikle, ne mürşitlikle, hiç alakaları yok. Peki şimdi bu insanlar niye peşinden gidiyor? Ne yapacak? İnsan cahildir Mustafa Bey. İnsan cahildir.
0: Cahil olunca böyle olur yani.
1: Cahil olunca kendisini yetiştirmezse gelen tokatlar, giden tokatlar onu. Onun için Allah Teala rahmet eylesin, bizim vefat eden patron Emel Ören Bey, ki hepimizin abisi de abi dedik, Emel abi, böyle kendisi de muallimdi, öğretmendi, eğitimciydi. Söylediği bir söz vardı. Ben de öğretmen olduğum için bana çok tesir etmişti o. İlim öğrenmenin meşakkatine, sıkıntısına katlanmayan bir kimse cehaletin zilletini ömür boyu yutmak mecburiyette kalır.
0: Ona katlanmayan ona katlanmak zorunda kalır.
1: Eğer sen o meşakkate, o sıkıntıya katlanıp da bu ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okumazsan, dinini doğru dürüst öğrenmezsen, hak olan, doğru olanı orada görüp şey yapmazsan, seni tokatlayacaklar arkadaş ya. Allah Teala korusun, imanını çalar, haberin bile olmaz. Olsan cehenneme kütük olursa gidersin. Dolayısıyla hele böyle bir zamanda gel ben sana dinini anlatayım. Mesela her asırda gelen İslam alimi o asırdaki insanların hallerine göre buyurmuşlardır. Dolayısıyla bu zamanda mesela Seyyid Abdülhakim Arbaasır ve onun talebeleri buyuruyorlar ki bu zamanda Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı, hazırladığı kitabı verir. Böyle anlatmaya kalkma. Peki okur mu? Ha, bir gün gelir yani başına biz çocukken derdi başına çömlek mi düştü derlerdi. Bir çömlek düşer, o çömleğin de büyüğü küçüğü
0: var. Jetonu düşer bir gün.
1: Tabii jetonu düşer. Bu ne kitabı falan der. Ne kitabı falan der. Okurken aynı şekilde Cenab-ı Hak hidayet nasip edebilir. Çünkü Mustafa Bey mesela şimdi biz birbirimizle konuşuyoruz. Birbirimizi görüyoruz. Ve nefis devreye girer. Ya Mustafa Tokoz'un de işte kaşı var, gözü var falan filan bir yerden girer. Mustafa Tokoz'un de nefsine girer. Ya Osman'ın da işte kaşı var, gözü var bir yerden girer. Ama 300 sene, 500 sene önce kitap yazmış. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Mevtuvat kitabını. Aldın okuyorsun. Ya zaten o zat vefat etmiş gitmiş 400 sene olmuş. Muhatap yok ortada.
0: Yani.
1: Tamam mı? Muhatap yok. Ondan sonra İslam Ahlak kitabının başında Muhammed Hatim Hazretleri 600-700 sene olmuş vefat edeli. Yani muhatap yok ortada. Hatta o kitabı bugünkü dile hazırlayıp da aynı şekilde neşreden Hüseyin Hilmi Efendi de yok rahmetullahi aleyh. O da yok, tamam mı? Yani nefis muhatap olarak yani senin işte gözümde gözünün üzerinde kaşın var diyecek kimse yok. Öyle bir kimse yok. Muhatabı yok çünkü. Ondan sonra ben onun kitabını almışım. Ona bir faydası yok. Yani maddetin faydası var mı?
0: Ya. Yok.
1: Öyle faydası yok. Onlar da Allah rızası için yazdığı için okurken bakıyorsun nefsine ağır geliyor. Önce diyorsun ya bu olur mu falan. Sonra düşünüyorsun. Mesela o İslam alakında gadab, öfke konusunu anlatırken o saat benim bir şey dikkatimi çekmişti. Orada anlatıyor böyle tatlı tatlı. Ben de okuyordum o gadab, öfke konusunu. Diyor ki işte cansız şeylerin hareketlerine kızanlar da oluyor falan. Tabii dedim öyle şey, öyle olanlar da var falan. Ondan sonra hele bazı ahmaklar var. Kimmiş dedim bu bazı ahmaklar. Duvara çivi çakarken keseri veyahut da çekici
0: eline
1: vurduğu zaman o çekici veyahut da keseri yere atıp üstünü çiğneyen ahmaklar da var deyince ne diyor bu dedim ya. Çok yapmışımdır. Ya hakikaten sonra önce bir irkiliyorsun. Yani sana ahmak diyor. Ondan sonra bir irkiliyorsun. Sonra bir düşünüyorsun. Ya bu zat doğru söylüyor diyorsun. Bu çekiç. Bu elimle götürmüşüm, parmağıma vurmuşum. Ahmak değil miyim ben?
0: Çekicinin ne suçu var değil mi?
1: Bu çekicinin ne suçu var yani. Tamam. Bu çekicinin ne suçu var? Dolayısıyla yani Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını böyle okudukça insan hatalarını görüyor. Ondan sonra önce bir irkilir. Hani dedin ya hak sözü bir refleks gösteriyor birden.
0: Tepki gösteriyor.
1: Bu elinde olmayan bir refleks diyelim. Çünkü yaratılışı böyle. Bilmediği şeyin düşmanı olur. İlk defa duyduğu zaman yani onu anlamak ister. İşte anlamak istediği zaman okurken demin siz dediniz yani başına çömlek mi düştü? Sen dedin jeton düştü falan. Şimdi jeton düştü diyorlar ya. Jeton düşüyor. Ve böylece yavaş yavaş bir hak söze evet demeye başlayınca Allah-u Teala o kuluna ihsan eder. Diğerlerini de anlaması için onun anlayışını, idrakini arttırır buyuruyor. Ve dolayısıyla doğruluktan ayrılmazsak, mert olursak, insaflı olursak Allah-u Teala bu nimetleri de bize ihsan eder.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan o gece ölürse şehit olarak ölür. Ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, senden işittiklerimi unutuyorum," diye şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ridanı yere ser," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh ridasını yere serdi. Resulullah mübarek elini uzatıp havadan bir kere veya üç kere bir şey alıp ridanın içine bıraktı. "Ridanı topla ve göğsüne koy," buyurdu. Ebu Hureyre buyurduğu gibi yaptı. Ondan sonra işittiği hiçbir şeyi unutmadı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. "Annem müşrik bir kadın idi. Ne kadar İslam'a davet ettiysem de kabul etmedi. Bir gün yine onu İslam'a davet ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir söz söyledi. Çok incindim. Ağlayarak Resulullah'ın huzuruna gittim. Bu durumu anlatıp, "Ya Resulallah, bir dua ediniz de Allahü Teala Ebu Hureyre'nin annesine iman nasip etsin," dedim. "Ya Rabbi, Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ver," diye dua buyurdu. "Anneme müjde vereyim diye eve gittim. Evin kapısını kilitli buldum. İçeriden su sesleri geliyordu. Gusl abdesti aldığını anladım. Annem içeriden, "Ey Ebu Hureyre, biraz sabreyle," diye seslendi. Biraz sonra elbisesini giyip kapıyı açtı ve "İnni eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu" diyerek Müslüman olduğunu bildirdi. Ben hemen koşarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Sevincimden ağlayarak, "Müjde ya Resulallah, annem hakkındaki duanız kabul olundu," dedim. Sonra, "Ya Resulallah, bir dua daha ediniz de Allahü Teala insanların kalbinde ben ve annemi sevgili eylesin ve onları da bizim kalbimizde sevgili eylesin," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için de dua buyurdu. "Hiçbir mümin yoktur ki benim adımı işitsin de beni sevmemiş olsun." Nabiga adlı bir şair bir gün şiirini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Resulullah onun hakkında, "Allahü Teala ağzını bozmasın, dağıtmasın," diye dua etti. Nabiga 120 sene yaşadığı halde ağzından bir dişi düşmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini Kays bin Zeyd'in başına koyup, "Ey Kays, Allahü Teala sana bereket versin," diye dua etti. Kays bin Zeyd 100 sene yaşadı ve hiç başı ağrımadı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinin dokunduğu saçları hiç ağrımadı ve hiç ihtiyarlamadı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatır. Gazvelerden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıkmıştım. Bir gün bir ağacın gölgesinde otururken Resulullah bulunduğum yere geldi. "Ya Resulallah, gölge yere buyurun," dedim. Teşrif edip oturdu. Yanımda salatalık vardı. Çıkarıp Resulullah'a ikram ettim. "Bunu nereden buldun?" diye sordu. "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'den getirdim," dedim. benim develerimi otlatan bir arkadaşım vardı. O sırada o da yanımdaydı. Üzerinde eski bir elbise vardı. O haliyle yürüyüp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, bu arkadaşının üzerindeki elbisesinden daha iyi elbisesi yok mu diye sordu. Ya Resulallah, iki elbisesi daha var. Ben vermiştim. Çantasında saklıyor deyince, arkadaşını çağır, o iyi elbiseleri giysin buyurdu. Onu çağırdım. Gelip çantasındaki elbiseleri giyinip gitti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşının halinin ne olacağını biliyor musun? Allahü Teala'nın onun için takdir ettiği ölüm bu harpte olacaktır buyurdu. Arkadaşım bu sözleri işitip, ya Resulallah, Allah yolunda mı öleceğim diye sordu. Evet buyurdu. O gazada şehit oldu. Radıyallahu anh.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti, cehennemi, sayısız şeyleri görüp Refref adındaki bir cennet yaygısı üstünde olarak kürsi, arş ve ruh alemlerini geçip bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde Allahü Teala'nın dilediği yüksekliklere ulaştı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda Kudüs'e

0: hesaplı bir tüccar olduğunu biliyorlardı. Kapıya çıkınca hemen sordular: "Ey Ebu Bekr radıyallahu teâlâ anh, sen çok kere Kudüs'e gittin geldin. İyi bilirsin. Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek ne kadar zaman sürer?" dediler. Ebu Bekr radıyallahu teâlâ anh, "İyi biliyorum. Bir aydan fazla." dedi. Kâfirler bu söze sevindi. "Akıllı, tecrübeli adamın sözü böyle olur." dediler. Gülerek, alay ederek ve Ebu Bekr'in radıyallahu teâlâ anh da kendi kafalarında olduğuna sevinerek, "Senin efendin Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Artık iyice sapıttı." diyerek Ebu Bekr'e sevgi, saygı ve güvenç gösterdiler. Ebu Bekr radıyallahu anh, Resulullah'ın mübarek adını işitince, "Eğer o söylediyse inandım. Bir anda gidip gelmiştir." deyip içeri girdi.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz yayınımıza. Osman Ünlü hocamıza bazı sorularımız olacak bu bölümde de. Hocam, önemli bir sorumuz var. Şimdi piyasada cihat falan deyince farklı manalar yükleyenler var. Vurmak, kırmak, işte birilerini rahatsız etmek, saldırmak, çabuculuk yapmak gibi manalar çıkıyor aslında onları dinlediğimiz zaman. Yani insanların mallarına, mülklerine el koymak, ne bileyim ırzlarına, namuslarına tasallut etmek, canlarına kastetmek, yağmacılık yapmak mıdır cihat? Cihat nedir?
2: Musa Bey, bu işte Osmanlı Devleti'nin yıkılışıyla beraber bütün kâfirler yeryüzündeki Müslüman devletlerin hepsini işgal ettiler. Ondan sonra da kendi keyiflerini, kendi menfaatlerini, kendi çıkarlarını devam ettirebilmek için Müslüman adı altında böyle sakallı, sarıklı, cübbeli bir sürü kimseyle uydurdular. Ve bunlarla cihat ediyoruz. Takır takır takır takır tabancalar. Aynı şekilde cihat ediyoruz. Adam bıçaklı boğazını kesiyorlar falan. Bunlar cihatla bir alakası söz konusu değil. Adam diyor ki İslamiyet doğru öğrenmesin. Bir İngiliz'i, bir Yahudisi, bir Amerikalısı, bir Fransız'ı İslamiyet doğru öğrenmesin. İslamiyet'i bunlar geri dönmesin. Biz İslamiyet'i de aynı şekilde Hristiyanlardan da böyle İslamiyet'i meyledenler İslamiyet'e girmesin diye İslamiyet'i vahşi, kapisti, erkekler kadına düşkün, böyle acayip, garayip bir pis bir varlık olarak hayal ediyorlar. Öyle yapıyorlar. Halbuki kitaplarda ve tatbikatta cihat, cahil ana babaların ve dünya çıkarları için uğraşan papazların ve keyifleri, zevkleri için zulüm, işkence yapan şeflerin aldattığı, inlettiği insanları inkardan, küfürden, felaket yolundan kurtarmak, onları güç kullanarak İslam ile şereflendirmektir. Cihat budur. Cihat budur. Böyle olmuş olsaydı Hazreti Ali radıyallahu anh savaşta yüzüne tüküreni bırakıyor. Yoksa keser atardı. Yüzüne tükürdü bir de. Hatta adam demiş ya, benim öyle fırsat kesti ve seni öldürürdüm. Sen niye vazgeçtin? Biz ya Allah için vuruşuyoruz. Biz teklif ettik, siz reddettiniz, kılıca sarıldınız, onun için dövüşüyoruz sizinle. Ama benim yüzüme tükürünce diyor, nefsim araya girer. Nefsim için seni öldürünce ben katil olurum.
1: Kendi davam olur.
2: Kendi davam olur. Ve dolayısıyla kafirler kendi davaları için böyle Müslüman kılığında eşkıyaları piyasaya sürdüler. Bunların cihatla, emrubatları cihatla falan bir alakaları da yok. İslamiyet de bilmezler bunlar. Cihat, küfür, işkence ve kötülük içinde yetiştirilmiş, karanlığa atılmış zavallıları İslam ışığıyla aydınlanmalarına mani olan diktatörlerin, sömürücülerin zararlarını yok etmek için canını, malını feda etmektir. İnsanları sonsuz cehennem azabından kurtarmak, sonsuz cennet nimetlerine kavuşturmak için zor kullanmaktır. Cihadı fertler, kişiler değil, devlet yapar. Fertlerin başkalarına saldırmalarına cihat değil, sizin de ifade edin, çabuculuk denir. Çabuculuk denir.
1: Terör denir.
2: Tabii terör denir. Hatta barbarlık denir, başka bir şey yani. Denmez. Terör denir, barbarlık denir. Cihad, cihada katılmayan, cihad edenlere dua etmesi de farzdır. Kafirler cihad sayesinde zalimlerin işkencelerinden kurtularak iman ile şereflenir. İslamiyet'i duyup anladıktan sonra

0: iman etmeyenlerden, İslam devletinin adaleti altında yaşamayı kabul edenlerin dinine, canına, malına dokunulmaz. Bunlar İslam'ın adalet şefkati altında hür ve rahat yaşarlar. Cihat sayesinde hiçbir kafir işitmedim, bilseydim, inanırdım diyemeyecektir. Müslümanların cihat etmek için çalışması, kuvvetlenmesi farzdır. Çalışmaz, cihat etmezse bütün insanlığa büyük kötülük demiş olur. Daha önce mesela kılıçla, tüfekle yapılıyordu. Şimdi yayınla yapılıyor. Televizyon, gazete, kitap. Cihat vasıtası oldu. Adamlar mesela sosyal medyayı kendi kafalarına göre istediği gibi atıyor, tatıyor, istemiyor, takıda şey yapıyor. Müslümanlar da uyanık olması lazım. Önce Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından doğru olarak İslamiyet'i öğrenmesi lazım. Önce bunu öğrenmesi lazım. Öğrendikten sonra da peki efendim ben ne yapacağım, gideceğim ama anlatmana bu kitaplardan birisini ver, şahit etmiş olursun, emir varf yapmış olursun.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
2: Abdest veya gusl için su bulamazsan veya suyu kullanamazsan teyemmüm edersin. Abdest ve gusl için teyemmüm aynıdır ve şöyle olur. İki kolunu dirseklerinin üst tarafına kadar sıvarsın. Namaz kılmak için teyemmüm etmeye niyet edersin. Bismillahirrahmanirrahim deyip iki avucunu temiz bir toprak veya sokaktan gelen toprak tozlarıyla tozlanmış ev eşyası üzerine vurursun. Ellerini birbirine sürtüp, yüzünün her tarafını tam olarak meshedersin. Toz toprak varsa, sürterken ellerden yere düşer. İki el ayası açık, dört parmak yapışık, baş parmakları ayrı olarak avuç içleri yüze karşı, parmakları yatay vaziyette, iki elin uzun parmakları birbirine dokundurulur. Uzun parmakların üst kenarı saç kesimine gelmek üzere yüze konup, eller yüze yapışık kalmak üzere, yukarıdan aşağı çene ucuna kadar indirilir. Böylece yüz bir kere meshedilmiş olur. Yüzde iğne ucu kadar el dokunmamış yer kalmamalıdır. İkinci bir defa iki el ayasını aynı suretle toprağa vurup, sol elin ayasının yarısı yani dört parmak içiyle sağ elinin beş parmağı bitişik olarak tırnağı ucundan başlayarak dirseğe kadar dış kısmını meshet. Yine sol elinin iç kısmı avuç ve baş parmak içiyle sağ kolun iç kısmını dirsekten bileğine kadar meshedersin. Bu esnada baş parmak içi sağ elin baş parmak dışını mesheder. Gevşek yüzük oynatılır. Sağ elinle de sol kolunu aynen böyle yaparsın. Parmakların yanlarını diğer elin parmaklarının içleriyle mesh lazım değildir. İşte teyemmümün tertibi budur. Teyemmümün farzları üçtür. 1. Niyet etmek. Niyetin kalpten olması lazımdır. 2. Ellerini pak toprağa vurup, yüzünü tam olarak meshetmek, yani sıvamaktır. 3. Yine ellerini temiz toprağa vurup, kollarını dirseklerinle beraber meshetmektir. Aynı topraktan çok kimse teyemmüm edebilir. Su bulunca teyemmüm bozulur. Şafii'de ve Maliki'de, her namaz vakti girince yeniden teyemmüm etmek lazımdır.
3: Eshab-ı Kiram aleyhimür ridvan. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hikmetin başı Allah korkusudur. Kalbe konulanların en hayırlısı yakindir. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri ve beraberindekiler bir müddet Habeşistan'da kaldıktan sonra Ashab-ı Kiram ile birlikte Medine'ye gitmek üzere gemilere binerler. Gönüllerinde anlatılmaz hisler, dudaklarında Resulullah'a kavuşacak olmanın sevinciyle şiirler vardır onların. yarın sevgililere Muhammed aleyhisselamla ashabına kavuşacağız. Aslında onlar henüz yoldayken Efendimiz aleyhisselam Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerinin ve yanındakilerin geldiklerini şöyle haber vermiştir ki bu aynı zamanda bir müjdedir. Şöyle buyururlar: Âlemlerin efendisi, yanınıza öyle bir kavim gelecektir ki onlar İslamiyet için sizden daha yufka yüreklidirler. Onlar Medine'ye vardıklarında o sırada fitnenin en büyük odaklarından Hayber müşrikleriyle savaştadır Efendimiz aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara savaşta bulunmadıkları halde ganimetten pay verirler. Efendimiz aleyhisselam kendisini henüz görmeden iman eden, her şeylerini bırakıp gelen bu topluluğu pek bir severler. Onlara, sizin hicretiniz iki defadır. Biri Necaşi'nin ülkesine, ikincisi de yurduma yapılan hicrettir, buyururlar. Eş'ariler hakikaten üstün yaratılıştadırlar ve bir muhabbet hali vardır ki onlar da anlatılmaz. Henüz Müslüman olmuş olan bu topluluk, yatsıdan sonra geç vakitlere kadar büyük bir aşkla namaz kılarlar. Ya onlar Efendimiz aleyhisselamın yanındadırlar ya da alemlerin efendisi onların yanlarına gelir. Ve Eş'arilerin bu gece ibadetleriyle ilgili Efendimiz aleyhisselam yine şöyle müjde verirler: Allah'ın size olan nimetlerindendir ki insanlardan bu saatte başka bir kimse namaz kılıyor değildir. Bu namazı sizden başka kılan kimse yoktur. Eş'ariler, Müslümanlar arasında ilk musafaha yapanlardır. Ebu Musa el-Eş'ari hazretleri de vakitlerini ya sohbette, ya hizmette, ya da ibadette geçirir. Hele bir Kur'an-ı Kerim okuması vardır ki, mest eder dinleyenleri. Öyle ki, Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Âişe validemiz radıyallahu anha, bir gece bir yere giderlerken Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerinin evinin hizasına gelince dururlar. Evet, bu sahabi Kur'an-ı Kerim okumaktadır. Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerinin sesinin güzelliği, tecvide uygun okuması, ihlası neticesinde onun gönüller cezbeden bu Kur'an-ı Kerim kıraati bitinceye kadar Efendimiz aleyhisselam ve Hazreti Âişe validemiz orada beklerler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sonraki gündüz ashabına önceki gece yaşadıklarını ve Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerinin Kur'an-ı Kerim okumasını anlatırken Ebu Musa el-Eş'ari'ye muhakkak Davud'un güzel seslerinden bir ses verilmiş diye methederler onu. Bir sonraki bölümümüzde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerinin bizzat Efendimiz aleyhisselamdan işitip rivayet ettiği hadis-i şeriflerle bu bölümümüzü noktalıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünyayı seven ahiretine zarar verir, ahiretini seven dünyasını zararlarlandırır. Bu böyle olunca siz bakiyi fani üzerine tercih ediniz. Hadis-i şerif: Her kim Allah'ın rızasını kazanmak için bir mescit bina ederse, Allahü Teala da ona cennette onun gibi bir ev bina eder. Hadis-i şerif: 40 gün helal yiyenin kalbini Allahü Teala nurlandırır ve hikmet sözlerini kalbinden lisanına akıtır. Hadis-i şerif:
4: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yeşil Bursa'mızın yine yemyeşil olan İznik ilçesinden sesleniyorum. İznik'teki Nilüfer Hatun imareti var. Şu anda da İznik Müzesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı İznik Müzesi olarak görev yapan bir yapının önündeyim. Yani bahçesindeyim. Tabii bu bahçe şimdi arkeolojik kazılar neticesinde yer altından çıkan İslam öncesi birçok eserler getirilmiş, burada sergileniyor. Onların sergilendiği alan şeklinde bu bahçe. Tabii bahçesi bu kadar değildi. Yeşil Cami'ye çok yakın, 100 metre mesafede. Kutbettin Camii ile arası 20 metre yok, 10-12 metre. Ve bir üçgen teşkil etmiş. Bu da imareti. Burada bir de hamamı var. Yani tam insanların gelen garip kureba dahil hayatını sürdürebileceği, yemek yiyecek yeri var. Temizliğini yapacak hamamı var. Efendim, ibadetini yapacak camii var. Neyi noksan? Bir de medresesi olması lazımdı. İhtimal ki burada bir medrese de vardı. Ama o medreseyi şimdi yerini de izini de bilemiyoruz. Tıpkı Yenişehir'deki Koca Sinan Paşa'nın veya Yenişehir'in ifadesiyle Kurşunlu Külliyesi'nin imaretinin bir farklı boyutu burası. Nilüfer Hatun imareti. O tabii sonraları yapılmış. Orada da medrese imarete yakın bir alanda hanla beraber. İhtimal ki burada bir kervansaray da olması lazım. Niye olması lazım? Çünkü sur çıkışına yakın bir bölgedeyiz. Dolayısıyla şehre gelen kervanların emniyetli bir şekilde geceyi geçirmesi için bir de kervansaray olması lazım. Göl kıyısında bir kervansaray kalıntısı var ama o İstanbul Kapı tarafında. Tarafı ne olacak? Lefke Kapısı tarafı, yani Osmaneli Kapısı deniyor onun bir adına da. Oradan gelen kervanlarda bütün şehri cangıl cungul develer geçip göl kıyısına gidecek halleri yok. İznik'in o günkü nüfusuna göre tabii bir kervansaray mantıken yetmezdi. Zaten İznik'te bu imaretin yapıldığı devirlerde 7 civarında imaret, yine 7 civarında medrese olduğu bazı kayıtlarda görülüyor. Her halükarda yaptıranlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Onlara biz ruhlarına Fatiha göndermekten ve teşekkür etmekten başka da bir şey yapamıyoruz. İyi ki bu insanlar bu eserleri yaptırmışlar. Bugüne kadar intikal etmiş. 1921-22'lerde Yunan'ın yaktığı yerlerden birisi de burasıdır. Yine musallat olmuşlar böyle bir hayır kurumuna. Ya cami değil, türbe değil, daha ne istiyorsunuz olsun. Osmanlı'nın eseri ya. Osmanlı yazan bir şey görseler o yazıyı çiğneyecekler neredeyse, öç almak için. Ne öcünü alıyorsunuz? Siz bir Yunan milleti olarak 300 sene 400 sene Osmanlı'nın emrinde yaşamış ve kimliğinizi koruyabilmişsiniz, dininizi imanınızı koruyabilmişsiniz kendinize göre. Yani örf adetinizi koruyabilmişsiniz. Peki sizi kesen bir millet olsaydı ona ne yapacaktınız? Sizin hayatta kalmanıza sebep olan, çoğalmanıza sebep olan devlete bu kadar ve onun mensuplarına, insanlarına düşmanlığınız, kininiz var. Ya bir de sizleri kesseydi siz ortada kalmayacaktınız. İşte Osmanlı'nın hoşgörüsü ve neticesi de karşılığı da o hoşgörüden istifade edenler tarafından tam ters olarak veriliyor. Nilüfer Hatun imaretinde günlük 2000 kişiye yemek verildiği yazıyor bazı yerlerde. Bu imaret diğer imaretlerden farklı olarak gördüklerimizden bir husus arz ediyor. Aynı zamanda ibadethane olarak da bir kısmı kullanılmış. Zaten girişinde baktığımız zaman tarihi camilerin girişindeki son cemaat yeri aynen mevcut. Fakat hangi kısmında kılınırdı? İçeriye girdiğimiz zaman da görüyoruz ki kanatlı camilerden gibi bir plan var. Kanatlı camiler 2. Beyazıt Han zamanına kadar yapıldı. Ancak onun oğlu Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptırdığı, daha doğrusu Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi için Kanuni'nin yaptırdığı, ki sanki Yavuz Sultan Selim Han başlamış gibi de bir ifadeler var. Fatih'teki Sultan Selim Camii'nde o da kanatlı camilerdendir. Bayezid Camii, Sultan II. Beyazıt'ın yaptırdığı Bayezid Meydanı'ndaki, o da kanatlı camilerdendir. Daha sonra kanatlı camiler, yani tabhaneli camiler modeli değişiyor.

diye uğramıştır. Bu ilk zamanlarda yapılanlardandır ve Osmanlı'nın ilk kanatlı camileri modelindedir. Bu İnegöl'de de, efendim, Yenişehir'de de bu tip cami örneklerine bu bölgede rastlıyoruz. Demek ki Osmanlı'nın ilk yıllarını yaşadığı, merkez olarak bulunduğu bu İnegöl, Yenişehir, İznik gibi yerlerdeki yapılar Selçuklu tesirinde kalarak Selçuklu'daki kanatlı camiler, tavhaneli camiler, tavhaneli camilerden olabilir. Öyle bir model gösteriyor. Ama ortadaki alana gittiğinizde bir cami harimi gibi değil, bir mutfağın aydınlık fenerli olan çok büyük, dehşetli bir kubbesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu konuda kayıtlarda da fazla bilgi olmadığı için ben mecburen bazı benzetmeler yapıyorum. Beni seyircilerim bağışlarlar inşallah ve oralardan da akıl yürütmeyle bir yere varmaya çalışıyorum. Bahçesinde şu ön kısmında işte Roma dönemi, Bizans dönemine ait, hatta Roma'dan önceki dönemlere ait de üzerleri heykellerle dolu, kabartmalarla dolu büyük lahitler var. Tabii bu bir Antakya lahidiyle kıyaslanacak büyüklükte değil buradakiler. O çok daha büyük, 2.5-2.80 gibi ebattaydı. Buradakiler 2 metre civarında, yüksekliklerde işte 1.5'ü biraz geçe 1.75 gibi olan lahitlerden 8-10 tane konmuş. Bunlar hakkında benim derinlemesine bir bilgim yok. Yani bir lahit nasıl yapılır, niye yapılır, kimler için konur, kim, bu üzerindeki resimler nelerdir? Bunların tabii uzmanı o devrin işleriyle uğraşan kimseler olsa gerek. Dolayısıyla ben sadece Osmanlı ve biraz onun önündeki Selçuklu ile ilgili daha ziyade hayır hasenat için yapılmış yapıları anlatmaya çalışıyorum. Tabii bu da diyeceksiniz kabir. Kabir ama o ayrı bir dinin şey olduğu için onların inancına göre böyle yapılan lahitler ne manaya gelir? Doğrusu bilmiyorum. Bundan dolayı da bağışlanmamı istirham ediyorum. Şimdi buradan biz müzenin bahçesini şöyle bir tura tamamlayalım. Ondan sonra müzenin içerisine girelim diyorum. Müzenin ön yüzünün tam tersinde, yani kıbleye doğru dönersek eğer şöyle yüzümüzü, sağ tarafında, burası da sol tarafı oluyor. Kıble olması için, yani bunun içinde ibadethane olması için sol duvarlardan birinde mihrap olması lazım. Araştırdık, öyle bir mihrap da ben göremedim. Vardı belki, sıvayla kapatıldı, onu da bilmiyorum. Sağ tarafında Osmanlı dönemine ait tarihi mezar taşları bir yere toplanmış. Niye toplanmış? Orası kabirler değil. Çünkü burası müze. Müze demek tarihi eşyanın bulundukları yerlerde değil, böyle müze adı altındaki yerlerde toplanarak insanların görmesine, onlara teşhirine yarayan yer demektir zaten. Yani topluca bilgi verilen yerdir. Bunların her biri bir dağdan gelmiştir bu lahitler de. Oralarda dursa dağ başında başına bir türlü iş gelir. Bu mezar taşları da muhtelif yerlerde, inşaatlarda çıkan taşlardır. Onlar getirilip buraya muhafaza altına alınmıştır. Bu İznik Müzesi'nde de yine içerisinde de bazı tarihi eserlerin sadece kitabeleri muhafaza edilmektedir. Diyeceksiniz ki kitabe yapı duruyor mu? Duruyor. Niye orada değil? Yunanlı kasaturayla sökmeye kalkmış, kazmayla sökmeye kalkmış, ondan sonra da götürememiş, vazgeçmiş herhalde veya düşürmüş veya unutmuş. İznik Müzesi'ne muhafazaya alınmış. Şimdi biz Osmanlı mezar taşları olan bölümü şöyle bir görelim. O günün mezar taşlarını efendim. İznik Nilüfer Hatun imaretinin giriş kapısının tam tersi istikametindeyiz, yani arkasındayız. Orada muhtelif yerlerden gelen Osmanlı, daha doğrusu Müslüman mezar taşları diyeyim ben, taşlarının bulunduğu bölgedeyiz. Bunlar bir mezarlık değil burası. Nedir peki? İşte biraz önce arz ettiğim gibi muhtelif yerlerden ele geçen taşlar buralarda devletçe, Kültür Turizm Bakanlığımızın emrinde güzelce bir muhafazaya alınmış. Şimdi buraya bir levha konmuş. Tabii bu levhada diyor ki Çinicibaşı Mustafa Usta'nın mezar taşıdır. Bu yazı olmadığına göre, bu tarafında çok silinmiş bir yazı var.
baş taşı da denebilir ama çok silinmiş. Yani harfler kaymış gitmiş. Osmanlıca yazıyor. Çinici başı demek, kaşici başı demek. Veya kaşici de deniyor, sadece başı denmiyor. O baş demektir. Efendim. Desenler, Çin'i desenleri, saraydaki mimarlar odasında bu işte yetişmiş olan uzmanlar tarafından yaptırılacak olan bir tarihi eserin, misal diyelim, Eminönü'ndeki yeni caminin Çinileri sipariş edilecek buraya. 1669'larda bitti efendim o da. İşte tam İznik Çinlerinin şaşalı, şahane döneminde yapılmış. Orada desenler tarif üzere, tam bir desen çizilmiyor belki ama adları konarak orada tespit ediliyor. Padişahın bir fermanı ile İznik kadısına gönderiliyor. İznik kadısı veya kadisi dersek daha rahat anlaşılır. Çünkü ne harfi gelince, kadının deyince hanımın mı yoksa kadı efendinin mi olduğu karışıveriyor. Ya kadı efendi lafını kullanacağız orada. O da kaşici veya kaşici başını çağırarak filan yere şu desende çiniler yapılacaktır diyor şu ebatta. Çünkü ebat da orada önemliydi. Bazen küçük ebat, büyük ebat da istenebiliyordu. Yuvarlak istenebiliyordu. Kavisli yani. Onlar da hangi ustalarına bunu yaptırabileceklerse ona göre bir iş dağıtımı, iş bölümü yapıyorlardı. İznik Çinicileri içerisinde ve böylece Çin desenleri çiziliyordu. Mustafa Usta işte 1680'lerde yani 4. Mehmet Han zamanında yaşamış olan bir kaşici veya kaşici başı imiş. Allah rahmet eylesin. Biz burada taşını bularak kendisine Fatiha'mızı gönderdik. Şurada daha ziyade Bizans dönemine ait veya ondan önceki döneme ait yer altından çıkmış olan bir kabir küçük sandukası var. Bu tarafı kırılmış. Daha uzun muydu, gidiyor muydu onu da bilmiyoruz. Üzerinde Osmanlıca hurufat var. Fakat biz bunu okuyamadık. Bir, bizim alışkın olduğumuz Osmanlıca hurufata da tam benzemiyor. Biz bunu Mardin'de de gördük. Mardin'de bir kilisenin avlusuna girdiğimizde ben evvela yanlış yere mi girdik veya bu taşlar Müslüman mezar taşlarından mı getirilmiş diye şaşırdım. Duvarlarda çünkü aynı bu şekilde Osmanlıca, yani Arap harfleri diyorlar ya şimdi efendim, Osmanlıca hurufat var. Sonra papaza dedim, bu ne, biz bu harfleri kullanıyoruz dedi. Bizde böyle bir mezar taşı usulü yok. Mezar sandukası usulü yok. Bu yanlardan bu çıkıntılar pek alışılmış değil. Selçuklu'da da yok buna benzer. Selçuklu'da boydan boya mermer bir sanduka boyunca böyle sivrilikleri yok. Üzerinde de bazı ayet kerimeler oluyor. Dolayısıyla bunu Müslüman mezar taşları arasına koymuşlar ama olmama ihtimali de var. Ben uzmanı değilim. Sadece ihtimalle söylüyorum. Burada Osmanlı'nın ilk dönemlerinde, yani ilk çandarlı Halil, Hayrettin Halil Paşa, onu öyle diyelim, Halil değil de Hayrettin Halil Paşa'nın kabir taşlarında nasıl bir hurufat varsa Osmanlıca'nın, o harflerin yazıldığı taşlardan da burada var. Şimdi bugünkü sürenin sonuna geldik. İmaretin içine, yani esas müze kısmına tam giremedik. Kabir taşlarına kaldık. Bir de bu avluda eskiden kalma çörtenler var. O çörtenler de sizlere göstermek istiyorum. Yani dama konup da damda biriken yağmur sularını aşağıya duvara değmeyecek şekilde, binanın temeline su vermeyecek şekilde daha uzağa gönderen oluklar, su olukları var. Tarihi onları sizlere göstereceğim. Sonra da müzenin içine gireceğim. Ama bugün değil. Bugün bitti. Hoşça kalınız.

0: reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anları. 1688-1700 yılları arası. Karlofça'nın hemen sonunda bitiyor. 1699 Karlofça bitiyor. Temeşvarlı Osman Ağa bir kale askeridir, subaydır. Bulunduğu kale Avusturya birliklerince muhasara edilir, çok şiddetli ateş altına alınır ve kale Vire ile teslim edilir. Vire şartları diye bir şart yoktur. Sanki silah atışıyla alınmış gibi bütün halkı, sivili, askeri, kadını, çocuğu hepsi esir sayılmış, esir muamelesi görmüş. Osman da esirler arasındadır. Osman, Avusturyalı bir hakim yüzbaşı Fischer adlı kişinin kısmetine düşmüştür. Fischer ilk tanışma gününde kendisine kurtuluş akçeni öde, çık diye işaretlerle para sayar gibi parmaklarıyla işaret yaparak, dil bilmiyorlar, birbirlerinin dillerini bilmiyorlar, 60 altına anlaşırlar. Osman izin ister, gideyim memleketim Temeşvar'dan 60 altını getireyim. Yüzbaşı eline bir kağıt verir, Osman gider altınları getirir ama yüzbaşıyı bıraktığı yerde bulamaz. Sağa sola sorar oradaki bazı birliklere, derler ki onun birliği batı tarafına doğru gitti. İleride bulabilirsiniz. 7 gün o birlik kona göçe kona göçe gider. Osman da 7 gün bu sözünü yerine getirmek için 60 altınla beraber oralarda yanındaki birkaç arkadaşıyla seyahat eder. Ve yolda Tuna Nehri kıyısındaki haydutlar Osman'ı soyarlar, ekmek istemeye gittiğinde bütün paralarını alırlar, öldürmeye kalkarlar. Osman ellerinden kaçar. Nihayet 7. günde Fischer'i bulur. Fischer bakar ki çırılçıplak birisi, efendim onu kamçılar falan. Sonra efendi efendi demek suretiyle Fischer Osman'ı tanır. Der ki bu ne hal efendim, ben altınları getirirken gemide beni soydular haydutlar. Hemen haydut gemisinin yerini tarif eder, giderler. Fischer oradaki o 69 altınla Osman'ın gemidekilerin diğer vurdukları paraları da hepsini alır, cebine doldurur. Osman der ki yüzbaşım, ben işimi yaptım, görevimi yaptım. Siz de beni artık azat edin. Aman Osman, ben sana kıyamam. Oralarda şimdi harp oluyor, Temeşvar'ın oralarda. Seni öldürürler yavrum. Ben seni ölüme gönderemem. Bari Belgrad'a gönderin, çok yakın buraya. Belgrad'a da bir hücum edeceğiz. General bana kızar, niye bir eserini Belgrad'a gönderdin diye. Sabret, Bosna tarafına gideceğiz. Orada ben seni serbest bırakacağım, söz. Ama sakın kaçma. Kaçarsan ödediğin bu kurtuluş akçesi, fidyeyi, necat geçersiz olur. Bir daha ödersin, haberin olsun diye de tehdit eder. Bu arada da bütün esirleri tam böyle Bosna tarafına geçerken Sava Nehri'nden birlikten birisi gelir, toplar 13 tane esiri. Bunları ayrı bir görev vereceklerdir. Artık Fischer'in elinden bu esir fiilen çıktı. Ama hukuken onun esiri. Hukuken onda, Fischer bunu kullanacak ondan sonra. Tabii bu esirler kaçmaya çalışırlar orada. O hastalık, sağlık meseleleriyle ilgili koldan orada da yakalanırlar. Yakalanırlar ve Sava Nehri'nin hemen kıyısındaki, dıştan bakıldığında insanı kasvete boğan bir binaya götürürler. Meğer burası papazların bulunduğu, psikoposluğa ait bir zindan, ama idarecileri papazlar, korumaları da askerler. Onun zindanında girdikleri zaman, zindan böyle iki büktüm artık içinde durabiliyorsunuz, dik duramıyorsunuz. Ön tarafta bir kütük yatırılmış yere, bir de arkada bir kütük yere yatırılmış. Ön taraftaki kütükte 10 tane esiri yan yana uzatacak şekilde boyunların geleceği yerlerde oyulmuş. Bir tomruklar silsilesi görüyor Osman gelince. Sırt üstü yatırılıp başı bu tomruktaki oyuklara, baş taraftaki tomruktaki oyuklara konduğunda insanın ancak yüzü görülebiliyor. Zindancı başımı bu oyuklardan birisine yerleştirdiğinde içimi bir ümitsizlik ve hayattan bezginlik kapladı. Osman, sen buradan sağ çıkabilecek misin diye kendi kendime sordum. Daha şimdiden bütün vücudum kaşınıyordu. Kaslarım gerilmiş, her tarafım ağrımaya başlamıştı. Başımı oyağa yerleştiren zindancı boğazımın üzerinden kelepçeyi geçirdi ve beline iple bağlı anahtara uzandı. İşini son derece ciddiye aldığı zindancının yüz hatlarından belliydi. Bu tıknaz adam bu daracık ve sıkıcı yerde ter içinde kalmış, nefes nefeseydi. Boğazımdaki kelepçeyi kilitlerken nefesinin pis kokusu midemi bulandırdı. Dayanmaya çalıştım. Alnından damlayan birkaç damla terin gözlerimi yakması mide bulantımı unutturdu. Gözlerim nasıl yandı? Dünyada bundan daha ağır işkence var mıydı acaba diye kendi kendime sordum. Mahkumların boyun kelepçelerini tek tek kilitleyen zindancı yine aynı ciddiyetle, sabırla, toslayarak işine devam etti. Sırayla ayaklarımızı da öbür tomruktaki yerlere yerleştirdi, oyuklara. Sonra da ayaklarımıza da bağlı demirleri birer birer alıp tomruğun öbür tarafına aktardı. Ve tomruğun üst kısmını kapattı. Ayak da bağlı, baş da bağlı, sırt üstüsünüz. Sırtınız da yere temas ediyor. Ardından iki baştan menteşelerin yanındaki kilitlerden tekrar tekrar kontrol ederek zindancı tomruğu bir güzel kilitledi. Ama bütün bunlar yeterli değildi. Şimdi de sıra ayak demirlerindeki halkalardan geçirilecek zincirlere gelmişti. Zindancı yine söylene söylene, nefes nefese mahkumları tek tek dolaşıyor, kalın bir zinciri mahkumların ayaklarından, ayaklarındaki demir halkalardan takıp uçlarını yukarı tavandaki özel deliklerden geçiriyordu. En sonunda yukarıdaki büyük kilitlerde de bu zincirleri sabitliyordu. Her bir adamın ayaklarını kelepçeyle kilitledikten sonra, kafalarını boyunlarından kilitledikten sonra, bunlardaki hazır olan halkalardan uzun bir zincir, bir ayaklarınkinden bir boyundakilerden zinciri geçirip iki zinciri tavandaki delikten yukarıya çıkarıyor, bağlıyor. Yani 10 kişi aşağıda anlatsalar, 1 2 3 hop diye kalksalar kalkabilirlerdi. Ama öteki zincir onları oradan kımıldatmayacak. Ne kadar zulümde böyle teknolojiyi çok seviyorlar. Evet. Sırt üstü yatmış halde ayaklarından ve boyunlarından sıkı sıkı tutturulmuş olan biz mahkumların elleri de kelepçeyle bağlıydı. Öyle bağlanıyordu ki insan mezarda bile bundan daha rahat yatabilirdi. Bu muamele her gün tekrarlanıyordu. Esirler zindanlara ikindi vakti kapatılıyor. Ertesi günü kuşluk vaktine kadar bu şekilde tutuluyordu. Zindancı her gün bu yorucu ve sıkıcı işi oflaya puflaya fakat çok ciddiyetle üşenmeden tek tek yapıyordu. 24. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir anı, bir hikaye programımızın 25. bölümünde sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Efendim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Bu akşam yine sizlere bir mübarek zatı kısaca arz edeceğim. Bu mübarek zat Mısır'da yetişen alimlerin ve evliyanın en büyüklerinden olan İmam-ı Şarani Hazretleridir. Kendisi Aliül Havvas Hazretlerinin talebesi olup nesebi Abdülvahhab bin Ahmed bin Ali bin Ahmed bin Muhammed bin Zerka bin Musa Sultan Ahmed Tilemsani Ensari'dir. Mısır'ın Kalkaşent kasabasında 898 senesinde dünyaya gelmiş ve nesebi silsile halinde Hazreti Ali Efendimiz'e dayanmaktadır. Abdülvahhab Şarani Hazretlerinin dedesi Tilemsen Sultanı'ydı. Kendisi Şafii fıkıh alimidir. Hadis-i şerifler üzerinde çok çalışmalar yaparak büyük bir hadis alimi olmak şerefine nail olmuştur. Ama bu çalışmaların yanı sıra aynı zamanda Aliül Havvas Hazretlerinden tasavvufu öğrenerek onun yolundan giderek pek çok merhaleler kat etmiş, dereceler kazanmıştır. Kendisinin pek çok kerameti görülmekle beraber asıl yapmış olduğu hizmetler yazmış olduğu 300'den ziyade eserleridir. Onun için zamanının kutbu olduğu ifade edilmektedir. 973 senesinde de Mısır'da vefat etmiş olup kabri şerifi oradadır. Abdülvahhab Şarani Hazretlerini babası küçük yaşlarda ilim tahsiline vermiş, daha henüz 7 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olmuştur. 8 yaşındayken geceleri teheccüd namazını hiç terk etmez. Buluğ çağına gelmeden önce de gece namazında Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği ifade edilir, bilinir. Onun en büyük hususiyetlerinden bir tanesi de bir işe başlayınca en ince ayrıntılarına kadar iner ve o işi en mükemmel şekliyle yapmaya gayret ederdi. Onun çalışkanlığı ve anlayışı ise hocalarının dikkatinden kaçmaz ve okuduğu kitapları anında ezberlerdi. Bu vesileyle genç yaşında hadis ve fıkıh ilimlerinde üstad olmuştur. Yine tasavvuf yanında da çok gayret göstermiş, pek çok velinin feyiz ve teveccühlerine kavuşmuştur. Pek çok hocadan ders almış, onlardan ilim öğrenmiş ve bu ilimleri sayesinde de çok yüksek makamlara kavuşmuştur. Diğer taraftan da yine kendisi de almış olduğu, öğrenmiş olduğu bu ilimleri sadece kendisine bırakmayıp bütün etrafındaki insanlara yaymaya gayret etmiş ve pek çok bu vesileyle talebe yetiştirmiştir. Öyle ki etraftan akın akın gelen talebeler onun medresesini doldurur, onun eşsiz bir derya olan ilminden, bilgilerinden istifade etmeye çalışırlardı. Kendisi nasıl hem zahiri ve batını ilimlerde yüksek derecelere kavuşmuş ise, o da talebelerine hem zahiri hem de batini ilimlerde ders vererek makamlara kavuşmalarını sağlardı. Bazen kendisini çekemeyen
ve aleyhinde olanlar onların rüyasında görünür, onları ikaz eder ve bozuk düşüncelerden korurdu. Böylece o kimselerin de kendisinden istifade etmesini sağlar. Cehennemde yanacak bir halden onları korumaya çalışırdı. Abdülvahhab Şarani Hazretleri şüphesiz zamanın kutbuydu. Allah-u Teala onun hürmetine belaları ve sıkıntıları kaldırırdı. Bu kutupla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Kutbu irşat kayyumu alemdir. Herkese rüşt ve iman onun vasıtasıyla gelir. Alemin irşadı ve hidayet için feyizlerin gelmesine vasıta olur. Kutbu irşat İslamiyet'i korur. Din-i İslam onun sayesinde başıboş kalmaz. Din düşmanları pervasızca dini yıkmaya, değiştirmeye, saldırmaya çalışamazlar. Ancak kutbu irşadın her zaman bulunması lazım değildir. Öyle zaman olur ki alem imandan ve hidayetten büsbütün mahrum kalır. Kutbu irşad olmadığı için. Ancak kutbu medar her zaman bulunur. Bunları herkesin tanıması, bilmesi gerekmez. Hatta bazen öyle olur ki kendileri bile kendilerinden haber olmaz. Bunlara aynı zamanda kutbu aktab veya kutbi ebdal de denir. Bunlar alemde, dünyada her şeyin var olması ve varlıkta durabilmesi için feyizlerin gelmesine vasıta olur. Rızıkların gönderilmesi, dertlerin, belaların giderilmesi, hastaların iyi olması, bedenlerin afiyette olması kutbu ebdalin feyizleriyle olur. Her zaman, her asırda kutbu ebdalin bulunması lazımdır. Hiçbir zaman bunsuz olamaz. Çünkü alem bununla nizam bulmaktadır. Bunlardan biri ölünce bunun yerine başkası tayin edilir diye bir açıklama var bizim kitaplarımızda. Abdülvehhab Şarani Hazretlerine tasavvuf yoluna nasıl girip ilerledin ve buna kimler sebep oldu diye sordular. O da cevap olarak buyurdu ki tasavvuf yolunu önce Hızır Aleyhisselam'dan ve sonra üstadım olan Aliyül Havvas Hazretlerinden öğrendim. Önce onlara tam olarak inanarak teslim oldum. Ne emrettilerse hepsini yaptım. Nefsimle senelerce mücadele ettim. Nefsimin istemediklerini yaparak onu terbiye ettim. Öyle ki yalnız kaldığım zaman odamın tavanına bir ip bağlar, onu boynuma takarak Rabbime ibadet ederdim. Uykum geldiğinde yatmak isterdim. Fakat boynumdaki ip uykuya mani olur ve ben de mecburen ibadete devam ederdim. Böylece nefsimin istemediklerini yaparak onu terbiye etmeye, yola getirmeye çok çabalardım. Bununla birlikte haramlardan şiddetle kaçındığım gibi mübahların fazlasını dahi terk ederdim. Yiyecek bir şeyim olmadığı zaman ot yer, yine kimseden bir şey istemezdim. Ya işte bunun için onlara biz mübarek zatlar, büyük insanlar diyoruz. Biz birazcık aç kaldığımızda, birazcık yemeğimiz, içeceğimiz eksik kaldığında asıl feryat figan ediyoruz değil mi? Hele ondan sonra başlıyoruz. Vay efendim işte şöyle pahalılık geldi, şöyle şunu alamadık, bunu alamadık. Ya halbuki yani her tarafta bir sürü yiyecek, içecek her şey var elhamdülillah. Ama biraz böyle sıkıntılı bir zaman olduğunda sabretmeyi,
biraz tevekkül sahibi olmayı beceremiyoruz maalesef. Sürekli şikayet, sürekli şikayet, hele hele günümüzün en büyük hastalıklarından birisi. Yani Allah-u Teala hamdü senalar olsun ki, yani o kadar çok şeyimiz var. Zaman zaman mevsim şartları sebebiyle bazı olumsuzluklar yaşanabiliyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda işte biraz kış ağır geçmişti. Bu sebeple bir takım meyvelerde kıtlık yaşandı. Az Allah-u Teala az ihsan etti. Ama bu sene bakıyoruz elhamdülillah her taraf meyveden geçilmiyor. Bol miktarda, hatta geçen sene işte nin rakamlarının çok çok altında rakamlara alabiliyoruz. Peki şükredebiliyoruz mu halimize? Ya Rabbi bu sene, geçen sene azdı, bu sene çok verdi diye bunun şükrünü eda edebiliyor muyuz? Hala bakıyorsunuz insanlar yine şikayetçi, yine şikayetçi, yine yani, biraz insaf sahibi olmak lazım. Allah-u Teala hakkımızda hayırlısını versin. Şükretmeyi bilmezsek ne olur? Allah-u Teala elimizden alır. Hem de buyuruyor, elinizden alırım, acı azap da yapar. Efendim, Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri vali konaklarının, sultan adamlarının evlerinin gölgesinden dahi geçmez, yolunu değiştirirmiş. Yemesine içmesine o kadar dikkat eder ki, acaba bu helalden mi, haramdan mı diye çok titiz bir şekilde incelermiş. Sonrasında Allah-u Teala ona öyle bir hal ihsan etmiş ki, baktığı yiyeceklerin helalden mi, haramdan mı olduğunu efendim çok kolaylıkla anlayabilir hale gelmiş. Niye? Çünkü teslimiyet var. Ne kadar çok siz gayret ederseniz, nefsinize uymaktan o kadar uzak durursanız, Allah-u Teala'ya ne kadar yakın olursanız, Allah-u Teala size de o kadar güzel hasretler ihsan eder. Diyor ki, işte bu hareketlerimle elimden geldiği kadar dinin emir ve yasaklarına çok dikkat ederdim. Cenab-ı Hak da bana bu vesileyle ibadetleri zevkle yapmayı ihsan etti. Kalp gözüm açıldı, yakin hasıl oldu ve hakikatin menbaına eriştim buyuruyor. 947 senesinde Hicri, hacca gittiğimde Kabe'nin altın oluğunun altında Allah-u Teala'nın ilmimi artırmasını istedim. O anda hafiften bir ses duydum. Diyor ki, sana şimdiye kadar gelen müçtehitlerin ve onlara tabi olanların sözlerini tartıp anlayan bir mizan verdim. Bu sana yetmez mi? Bu sese karşı, ya Rabbi yeter, fakat daha fazlasını isterim diye cevap verdim diyor. Abdülvahhab-ı Şahrani Hazretleri herkesin yardımına koşar. İnsanların, cinlerin, hayvanların, yani darda sıkıntıda olanların sığınağı ve manevi doktoru idi diye kayıtlarda anlatılmaktadır. Hatta Allah-u Teala ona öyle bir ihsanda bulunmuş ki, bunlardan biri de güneşin batışından doğuşuna kadar, yani sabahtan akşama kadar, efendim akşamdan sabaha kadar cansız eşyanın ve hayvanların tesbihlerini de duyarmış. Ve yine Allah-u Teala'nın ihsanıyla hiçbir yabancı mahluktan, zararlı mahluktan korkmazmış. Yani öyle yırtıcı hayvanların hiçbirinden korkmazmış. Ve onlardan dinin emir ve yasaklarına uygun olarak uzak durur. Ama onu kesinlikle de korkmazmış.
Buyuruyor ki bir gün 919 senesinde Port Said'e gidiyordu. Port Said Mısır'da bir nehir kenarında bir belde. Nehrin kenarından 7 kadar timsah beni takibe koyuldu. Her biri devasa büyüklükteydi. Merkeple gidiyordum. Beni merkep üzerinde gören halk bu timsahların beni yutacağını düşünerek feryada başladı. Ama ben o zaman merkebimden indim, doğru timsahların arasına doğru gittim. Onlara öyle bir baktım, öyle bir bakış sergiledim ki hepsi korkudan adeta o koca koca, adeta her biri öküz büyüklüğünde olan timsahlar benden korkarak kaçtılar. Nehrin içerisinde kaybolup gittiler. Oradaki insanlar da bu hali görünce böyle hakikaten hayretler içinde kaldılar. Abdülvahhab Şarani Hazretlerine Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarından biri de bir konuşmada ve yazıda geçen hadis-i şerifleri birbirinden ayırmasıydı. İçerisinde yanlış bulunan yazdaki yanlış olan sözleri hemen ayırır, o kelimeleri bir ölü gibi ruhsuz bulurdu. Yine Abdülvahhab Şarani Hazretlerinin ikram ettiği yemeklere Allah-u Teala bereket ihsan ederdi. Yine bir defasında kendisine misafir olarak 14 kişi gelmişti. Onlara bir tane ekmek verdi. Hepsi bu ekmeği yediler. Ama ekmekten hiçbir şey eksilmedi. Ve hepsi de doyup sofradan kalkıp gittiler. Yine Abdülvahhab Şerani Hazretleri ile ilgili bir menkıbe var. Arz edelim. Osmanlı Sultanı Sultan Selim Han Mısır'ı zapt ettiği zaman Cuma namazını

O da rızkımın kesilmesine bu arkadaşım sebep olduğu için ona çok sinirliyim dedi. Abdülvehhab Şahrani Hazretleri ona cevaben dedi ki, evet, zahirde o sebep olduğu görünüyor ise de aslında sebep o değildir. Arkadaşın ilahi kudretin bir aletidir. Aleti kim hareket ettiriyorsa hüküm onundur. Yoksa aletin değildir. Senin böyle söylemen sopa ile dövülüp sopayı vurana değil de sopaya kızan adamın haline benziyor. Hani sen her cuma hutbelerinde demiyor muydun? Vallahi veren de Allah-u Teala'dır, alan da. Yükselten de Allah-u Teala'dır, alçaltan da. Şimdi ne oldu? Tersine hareket ediyorsun deyince oradaki zat dedi ki, ey mübarek, ey üstadım, hüccet ve ispatlarınla beni susturdun, çok haklısın, kendime gelmiş oldum diye böylece orada Abdülvehhab Şahrani Hazretlerine efendim hak verdi. Abdülvehhab Şahrani Hazretleri bir hadis-i şerif naklederek Peygamber Efendimiz buyurdular ki, şayet biriniz rüyasından korkarak uyanırsa, Euzu bi kelimatillahi tammati min gadabi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hamazeti şeyatin ve en yehzerun diyerek bunlar okumuş olsa hiçbir zarara uğramaz buyurdu. Abdülvehhab Şahrani Hazretleri şöyle anlatıyor. Hanımım Fatıma bir gün felç geçirerek bütün duygularını kaybetmişti. Evdekiler, kayınvalidem, bütün ev halkı ne yapacaklarına şaşırmış, hüngür hüngür ağlıyorlardı. Hanımım ise mizacı bana benzediğinden dert ve belalara sabretmesini bilirdi. Onun bu sabırlı ve tevekkül etmiş hali bana oldukça tesir etti. Ben de ne yapacağımı bilemiyordum. Düşünceli bir şekilde beklemeye başladım. O anda kulağıma bir ses. Evindeki boş olan odada küçük bir delik var. O deliğe bir örümcek yuva yapmış. Bir sinek de bu tuzağa düşmüş bulunmaktadır. Sinek tuzaktan kurtulmak için çaba göstermekte, imdad istemektedir. Eğer onu gidip kurtarırsan biz de senin hanımını kurtarırız diyordu. Allah Allah. Ben de bir tuhaf olmuştum. Hemen doğru boş olan odaya gittim. Aradım, taradım, deliği buldum. Hakikaten bir sinek sağa sola hareket ederek tuzaktan kurtulmaya çalışıyordu. Sineği bir küçük çöp yardımı ile birlikte delikten çıkardım, kurtardım. Saldım gitti. Sonra da döndüm, hanımın yanına geldim. Bir de ne göreyim? Hanımım sapasağlam ayakta duruyordu. Allah-u Teala bir küçük sineğe yapmış olduğum bu hizmet vesilesiyle hanıma da şifa ihsan etmişti. Ya ne büyük nimet. Abdülvehhab Şahrani Hazretleri o güzel sohbetlerinde buyurdular ki, sevgili Peygamber Efendimiz'den sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şerif naklederek, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için ilim öğrenmek maksadıyla yola çıkan bir kimseye Allah-u Teala cennete giden bir kapı açar. Melekler onun için kanatlarını yayarlar. Ona gökteki melekler ve denizdeki balıklar dua ederler. Alimin

0: abide üstünlüğü gökteki dolunayın en küçük yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak altın ve gümüş bırakmazlar. Fakat ilim bırakırlar. Böyle olunca ilmi olan bu mirastan hissesini almış olur. Bir alimin ölümü telafi edilemeyen bir felaket, kapatılamayan bir gediktir. O batan bir yıldız gibidir. Bir kabilenin ölümü bir alimin ölümünden daha ehvendir. Ya onun için ilim öğrenmek maksadıyla yola çıkan kimse Allah-u Teala cennette bir kapı açıyor. Enver abiler bu hadis-i şerifi sık sık tekrar ederlerdi. Ya ilim öğretmek için çıkanı buyurdular, onun kazanacağı sevabın haddi hesabı yoktur. İşte bu sebeple Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını yaymak için yola çıkan kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın kazandığı sevabın haddi hesabı yoktur. Onu izah etmeye, onu ifade etmeye bizim gücümüz yetmez buyururlardı. Yani o kadar büyük bir sevap kazanır ki kalemler onu yazmaya yetişemez buyururlardı. Onun için ilim öğrenmek ve öğretmek çok kıymetli, çok mühim bir hizmettir buyururlardı. Mübarek Enver abimiz rahmetullahi aleyh makamlarını âli eylesin. Allah-u Teala bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Yine buyuruyor ki Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri, mala yani'den uzak durunuz, gereği kadar konuşunuz, söz sırası size gelmeden hiçbir zaman konuşmayınız. Çok gülmekten ve konuşmaktan uzak durunuz. Özlü, hikmetli söz ve nasihatleri daima hatırınızda tutunuz. Yatağa girdiğinizde kendinizi iyice hesaba çekin. Hayır ve iyilik işledinizse Allah-u Teala'ya şükredin. Eğer bir günah ve kusur işledinizse ise bol bol tövbe istiğfar eyleyin. Bir daha aynı günah ve kusuru işlemeyin. Yarın yapacağınız işleri güzelce planlayın ve işlerinizde mutlaka Allah-u Teala'nın yardımına güvenin. Ondan isteyiniz ve ona tevekkül ediniz. Dünya kirinden temizlenin. Arzu ve isteklerinize meylettiğiniz zaman onu tövbeyle düzeltin. Allah-u Teala'nın sevgisine yapışın. Allah sevgisi öyle bir şeydir ki her iyilik, hayır ve üstünlüğün esası odur buyuruyor Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri. Efendim, herhalde bir miktar vakit geçti. Kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra yine tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim, kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Mısır'daki Evliya'nın büyüklerinden Abdülvahhab-ı Şahrani Hazretleri'nin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Yine kendisi anlatıyor. 947 senesinin bir yaz günü Kahire'nin Nil Nehri üzerindeki Hakimi Köprüsü'nün altında bulunan yaşlı bir veliyi ziyaret ettim. Selam verdim, adımı sordu. Abdülvahhab dedim. Bana senelerden beri seni görmek arzusunda idim. Buyur otur dedi. Yanına oturdum. El ele tutuştuk. Elimi öyle kuvvetlice sıktı ki neredeyse acıdan böyle bağıracaktım. Canımın yandığını anlayınca bana döndü. Kuvvetimi nasıl buluyorsun diye sordu. Ben de çok büyük bir kuvvete sahipsiniz. Bu nasıl bir haldir, bu nedir diye sordum. Bana işte bu kuvvet benim gençliğimden beri yediğim helal lokmalar sebebiyle bizde mevcuttur. Hamurum helal bir maya ile yoğrulmasaydı, bugünün günahlarını aldırmayan insanların vücutları gibi benim vücudum da gevşek olurdu. Ey oğlum, 143 yaşına geldim. Allahu Teala'ya yemin ederim ki bugün insanlar her yönden değişmiştir. Hele bu son senelerde dinlerinde ve emanetlerinde büyük bir eksiklik var. Bugün yakın akraban, hatta öz kardeşin bile seni tanımamaktadır. Oğlun dahi sana başka bir gözle bakmakta ve yine öyle davranmaktadır. İnsanların birbirlerine muhabbetleri hiç kalmamış, dert ve belalara karşı sabırlar eksilmiş, kaza ve kadere karşı boyun eğmek yerine gazap hakim olmuş, dinleri zayıflamıştır. Yıl kaç efendim? Yıl 1540 miladi. Ya devam ediyor. Ey oğlum, şimdi sana zamanımızın kötü ve yorgun insanlarını anlatmaktansa salih insanlarını anlatmak daha iyi olacak dedi. Ben de lütfen efendim iyi olur deyince şöyle devam etti. Zamanımızın en iyi kimseleri geceleri kalkıp sabahlara kadar namaz kılan, sabah namazından sonra öğleye kadar Kur'an-ı Kerim okuyup tesbihini çekerek Allah-u Teala'yı zikreden, ikindiye kadar dualarını yapan, akşama kadar her gün devam üzere olduğu duaları tekrar tekrar yapan, yatıncaya kadar da tövbe istiğfar ederek vaktini geçirenlerdir dedi. Ona şöyle arz ettim. Böyle kimselerin görünürdeki bütün günahlardan temizlendiğini düşünsek, bu insanın başkaları hakkında kötü düşünmesini öne geçebilir miyiz? Bu kimse kendisini kıskananları bir dakika olsun görmek ister mi diye sordum. O da cevap olarak, bu çok zayıf bir ihtimaldir. Bir insan hayatı boyunca durmadan ibadet yapsa, kazandığı sevapları terazinin bir kefesine koysa, bu kimsenin bir Müslüman hakkında suizandından meydana gelen günahını da bir kefese koysa, günah kefesinin ağır basacağı aşikardır. Salih, iyi kimselerin hayatları boyunca yaptığı ibadetler, bir defa yaptığı kötü düşünceden meydana gelen günahını karşılayamadığına göre diğer insanların hallerinin ne olacağını var sen düşün diyerek sözlerini sona erdirdi. Ya o kadar ibadet et, o kadar çalış, bir günahın senin efendim bütün sevaplarından daha ağır gelmesine sebep olmaktadır. Allah-u Teala hepimizi muhafaza eylesin. Abdülvehhab Şahrani Hazretlerine haset edenlerden birisi
ona iftira etmek istedi. Zamanın Şeyhülislam'ı Nasireddin Lekani'ye gelerek çeşitli yalan ve iftiralar uydurdu. Şeyhülislam da Abdülvehhab Şerani Hazretlerini tam olarak tanımadığı için o adamın, iftiracının sözlerine inandı. Bu haber Abdülvehhab Şerani Hazretlerine ulaşınca o da Şeyhülislam'ın yanına gelip ondan Maliki mezhebinin fıkıh bilgilerini ihtiva eden Kasım Abdurrahman'ın yazdığı Müdevvene kitabını emanet olarak istedi. Sonra da Şeyhülislam ona dedi ki al oku, belki de yaptığın kötülüklerden vazgeçersin, dinin emir ve yasaklarına uyarak doğru yolu bulursun diye ona böyle bir de küstahça laflar etti. Abdülvehhabi Şahrani Hazretleri de hiç sesini çıkarmadı. İnşallah Teala öyle olur buyurup aldı kitabı gitti. Kitap kendisine getirilince Abdülvehhabi Şahrani Hazretleri orayı terk etmek isterken oradaki talebe dedi ki efendim siz bu gece burada kalıp yarın sabah gidin dedi. Talebenin bu teklifine karşı Abdülvehhab Şerani Hazretleri peki kardeşim dedi. Beraberce oturup o talebeyle sohbete daldılar. Gecenin neredeyse üçte birini bu şekilde talebeyle sohbet ederek geçirdi. Sonra o talebeye kardeşim siz şimdi gidip yatın dedi. Kendisi de odaya geçti. Odasında az bir zaman uyuduktan sonra tekrar talebenin kaldığı odaya geldi. Onu uyandırıp abdest aldırdı. Beraberce fecir vaktine kadar namaz kıldılar. Sonra sabah namazlarını kılıp güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar Kur'an-ı Kerim okudular. Sonra duha namazı kıldılar. Ondan sonra o talebeye şimdi hocanın yanına gidebilirsin. Getirdiğin bu kitapları da teslim edip benim teşekkür ettiğimi bildirirsin buyurdu. Talebe de hiçbir şey anlamadı tabii bu halden. Peki efendim diyerek o getirdiği işte kaç 18 cilt kitabı kucaklayıp doğru efendim hocasına götürmeye karar verdi. Sonra içinden de Allah Allah yani nasıl bir tuhaf insan, bir geceliğine bu kitapların hepsini bana getirtti, hiçbirine de bakmadan geri götürtüyor, ne yapmak istiyor diye kendi kendine de düşünüyordu. Talebe zaten o kitabı okumadığı için içindeki yazılardan da haberi de yoktu. Kitapları hocasına geri götürdüğünde Şeyhülislam Nasreddin Abdülvehhab Şahrani Hazretleri'nin kendisiyle alay ettiğini düşündü ve çok kızdı. O sırada bir kimse geldi, Şeyhülislam'a bir sual sordu. Şeyhülislam Efendi de soruyu tam cevaplandırmak için o müdevvene kitaplarının yani ciltlerini karıştırmaya başladı. Bir de ne görsün, her cildin başından sonuna kadar sayfaların kenarında Abdülvehhab Şahrani Hazretleri'nin kendi el yazısıyla yazılmış bir sürü açıklama şerhler vardı. Talebesi çağırdı, dedi ki gelsene dedi ya. Bu geceyi kitaplara yazı yazmakla mı geçirdiklerini sordu. Yani siz beraberdiniz. Talebe de yeminle efendim öyle bir şey nasıl mümkün? Bu gece Abdülvehhab Şahrani Hazretleri benden 20 dakikadan fazla bir süre ayrılmadı. Sabaha kadar beraber Kur'an-ı Kerim okuduk, namaz kıldık. Yani onun
benim yanımda kitaplarla meşgul olduğunu hiç görmedim dedi. Çok kısa bir süre benden ayrılmıştı. Tabii onun bu sözünden dolayı Şeyhülislam'ın kafa karıştı. Allah Allah diyor. Yani 20 dakika yani ayrı kalmış. Bırak 20 dakikayı. 20 günde bile bu ciltler dolusu kitabı okumak mümkün değil. Okuyacak. Sonra da onların yanına bir sürü şerhler yapacak. Bu imkan ve ihtimal olmayan bir şey. Hemen Abdülvehhab Şahrani Hazretleri'nin hakkında düşündüğü kötü düşüncelere ve ona söylediği sözlere pişman olup tövbe istiğfar eyledi. Çünkü bu işte bir keramet vardı. Bu boş bir insan değildi. Koşa koşa doğru İmam Şahrani Hazretleri'nin evine gitti ve huzura kabulünü istirham etti. O mübarek kabul edince ona tövbe ettiğini, yanlış düşüncelerden dolayı ne kadar üzüldüğünü anlattı. Mübarek de buyurdu ki maksadım bu gece bana emanet olarak verdiğin kitaplardan hazırladığım bu muhtasarı senin öğrenmen de buyurdu. Ve böylece efendim Şeyhülislam da tövbe etti. Ne kadar büyük bir yanlış yaptığının farkına vardı. Ondan sonra da devamlı onun sohbetlerine katılarak onun halis talebelerinden olmak şerefine nail oldu. Emir Muhammed Defterdar anlatır. Her gece yatsı namazından sonra arkadaşlarla bir yerde toplanır sohbet ederdik. Alimlerin ilminden, velilerin kerametlerinden konuşurduk. Yine bir gün böyle bir toplantı esnasında halen hayatta olan İmam Şahrani Hazretlerinden bahsedildi. Ancak onun büyüklüğünü anlamayan bazı densizler aleyhinde konuşmaya başladılar. Ben de gaflet içerisinde olup onlarla birlikte aleyhinde konuştum. O gece rüyamda kalabalık bir ordunun Mısır'a bir iç karışıklığı düzeltmek için geldiğini gördüm. Ordu kumandanı Mısır'ın Bab-ül Nasr denilen kapısında durdu ve Mısır'ın sahibiyle görüşüp Mısır'ın anahtarını vermedikçe içeri girmeyiz dedi. Mısır'ın sahibi kimdir diye ona sordular. O da Abdülvehhab Şahrani'dir dedi. Kumandan adamlarından birini gönderdi İmam-ı Şahrani Hazretleri'nin evine, fakat evinde bulamadılar. Oğlu Abdurrahman'a durumu anlattılar. Abdurrahman babasının müsaade edeceğini söyleyerek anahtarı verdi. Rüyadan uyandığımda yaptığım hatayı anladım. Demek ki bu zamanda Mısır'ın hakiki sultanı Abdülvehhab Şahrani Hazretleri'ydi. Sabah olduğunda doğru İmam-ı Şahrani Hazretleri'ne gittim ve talebesi olmak istediğimi arz edince, talebe olmanız için illa anahtar mı vermek lazımdır buyurarak gece gördüğüm rüyayı işaret ettiler. Ve ben de hemen orada tövbe istiğfar ederek onun mübarek talebeler, onun o mübarek zatın talebelerinden olmak şerefine nail oldum diye bildiriyor. Abdülvehhab Şahrani Hazretleri Mizanül Kübra isimli kitabında şöyle buyuruyor. Sünnet yani hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim açıklamaktadır. Mezhep imamları sünneti açıklamışlardır. Din alimleri de mezhep imamlarının sözlerini açıkladılar. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Yani hadis-i şerifler olmasaydı sular, taharet, namazların kaç rekat oldukları, rükû ve secdede okunacak tesbihler, bayram ve cenaze namazları nasıl kılınacağı, zekat nisabı, oruç, hac, bütün bunların farzları, nikah, hukuk bilgileri. Hiçbir alim eğer sünnet ve hadis-i şerifler yani olmasaydı hiçbir alim bunları Kur'an-ı Kerim'de bulamaz ve öğrenemezdi. İmran bin Hasin Hazretlerine birisi yalnız Kur'an'dan
söyle deyince, bize yalnız Kur'an'dan söyle deyince, ey ahmak, Kur'an-ı Kerim'de namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin dedi. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, farzların seferde kaç rekat kılınacağını Kur'an-ı Kerim'de bulamadık dediklerinde, Allah-u Teala bize Muhammed Aleyhisselam'ı sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Biz Kur'an-ı Kerim'de bulamadıklarımızı Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gördüğümüz gibi yapıyoruz. O seferde 4 rekat farzları 2 rekat kılardı. Biz de öyle yaparız buyurdu. Din imamlarının hiçbir sözü İslamiyet'in dışında değildir. Çünkü her biri hem hakikatte hem de şeriatte alimdirler buyuruyor. İmam Abdülvahhab Şerhani Hazretleri yine buyuruyor ki, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh 40 sene yatsı namazının abdestiyle sabah namazı kıldı. Yani yatsıdan sonra hiç uyumadı. İmam-ı Şafii Hazretleri fıkıh bilgisinde herkes Ebu Hanife'nin çocuklarıdır buyurdu. Bu büyüklerin zevceleri de Allah-u Teala'ya ibadet etmeyi, onun dinine hizmet etmeyi zevk edinmişler. Kendi haklarını ve zevklerini Allah yolunda feda etmişlerdir. Eshab-ı kiramın hepsi de zevcelerinin arzuları ve izinleriyle Allah-u Teala'nın dinini yaymak için uzak yerlere cihada gitmişler. Çoğu şehit olup geri dönmemişlerdir. Zevceleri de bu sevaplara ortak oldukları için çok sevmişlerdir. Yine İmam Şahrani Hazretleri buyuruyor ki, ey kardeşim, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine ve onun mezhebini taklit eden fıkıh alimlerine dil uzatmaktan kendini koru. Cahillerin sözlerine ve yazılarına aldanma. O yüce imamın ahvalini, zühdünü, verağını ve din işlerindeki ihtiyatını, titizliğini bilmeyen dinde değişiklik yaparak, dinde değişiklik yapanlara uyarak onun delilleri zayıftır dersen, kıyamette onlar gibi felakete sürüklenirsin. Sen de benim gibi Hanefi mezhebinin delillerini incelersen, 4 mezhebin de sahih olduğunu anlarsın. Mezheplerin doğru olduğunu öğle güneşi gibi görür, açık olarak anlamak istersen ehlullah yoluna sarıl. Tasavvuf yolundan ilerleyerek ilminin ve amelinin ihlası olmasını sağla. O zaman İslamiyet bilgilerinin kaynağını görürsün. 4 mezhebin de bu kaynaktan alıp yaydıklarını, bu mezheplerin hiçbirinde İslamiyet dışında hiçbir hüküm olmadığını, bulunmadığını anlarsın. Mezhep imamlarına ve onları taklit eden alimlere karşı edepli, terbiyeli davrananlara müjdeler olsun. Allah-u Teala onları kullarına saadet yolunu göstermek için rehber, imam eyledi. Onlar insanlara Allah-u Teala'nın büyük ihsanıdır, cennete giden yolun öncüleridir. Evet, burası çok mühim bir husus efendim, üzerine basa basa arz etmeye gayret ettik. Çünkü günümüzde hani ben sadece Kur'an'dan alırım diye hadsizlik yapan pek çok mezhep size rastlıyoruz. Bunlar zavallının önde gidendir. İslam alimlerine, Ehl-i Sünnet alimlerine ve onun yazdıkları kitaplara inanmayıp sonra ben sadece Kur'an'dan alırım ilhamı, sadece Kur'an'a göre davranırım deyip o mübarek zatların yazdıkları kitaplara itibar etmiyorlar. Ama kendileri oturup kitap yazıyorlar ve yazdıkları kitapları da bizim okuyup itibar etmemizi bekliyorlar. Zavallı demekten başka bir şey insanın içinden gelmiyor. Allah-u Teala hidayet versin diyelim. Başka bir söz söylemeyelim. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerinin Mısır'ın Tanta şehrindeki türbesi başında her sene belli bir günde toplanıp mevlüt okunurmuş. Şeyh Saadettin Sanadidi, İmam Şahrani Hazretlerini sevmediği ve onun büyüklüğüne inanmadığı için onun hakkında ileri geri konuşur, ilminin derinliğine inanmaz, inkar ederdi. Ahmet Bedevi Hazretlerinin türbesi başında mevlüt okunduğu bir sene oraya İmam-ı Şahrani ve Hazretleri ve Saadettin-i Sanadi de gelmişti. Saadettin
Abdülvahhab Şahrani Hazretleri Mevlid'e gelmesine karşı çıkarak böyle bir Mevlid'de kendisinde pek çok kötü hususları bulunan kimse nasıl bulunabilir diye itiraz etti. Fakat gece rüyasında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısına çıktı. Resulullah Efendimiz Abdülvehhab Şahrani Hazretlerini kucaklamış, bağrına basmış ve Abdülvehhab Şahrani Hazretlerinin göğüslerinden de süt akıyor. Mevlid'e gelen herkes doyuncaya kadar da onun sütünden içiyorlardı. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri de Resul Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem huzuru şeriflerindeydi. Ahmet Bedevi Hazretleri oradakilere bizden medet isteyen Abdülvehhab Şahrani'yi ziyaret etsin diye söylüyordu. Rüyadan uyanan Saadettin Efendi İmam-ı Şahrani Hazretlerinin büyüklüğünü anlamış, ona karşı itikadını düzeltmiş, ne kadar büyük bir yanlış yaptığını anlayıp sonra da gelip ona tövbe edip ona talebe olmuştu. Abdülvehhab Şahrani Hazretleri yine bir sohbetinde buyuruyor ki her kim şunlara uyarsa kamil bir mümin olur. Kamil bir Müslüman olur. Şu hususlara dikkat etmesi lazım. Bir, helal lokma yemeye. İki, doğru söze. Üç, doğru işe. Dört, evliyanın sohbetinde bulunmak. Beş, Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini tasdik etmek. Allah-u Teala'ya karşı kulluk vazifelerini harfiyen yerine getirmek. Yedi, kimseye eziyet vermemek. Sekiz, herkese rahatlık vermek. Dokuz, ilim öğrenmek. Kamil Müslüman olmak isteyen bunlara uysun buyurur. Hakikat ehlinin alameti de şunlardır buyuruyor. Bir, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmuşlardır. İki, insanlarla sulh üzeredirler. Kimseye düşmanlık etmezler. Herkesi severler. Üç, halka şefkat üzeredirler. Şefkatin aslı halka nasihat etmek, onlara doğru yolu göstermektir. Dört, halka karşı tevazu ve edep gösterirler. Beş, tevekkül sahibidirler. Altı, sabır ve tahammüller fazladır. Tamağı, nefsin arzu ve isteklerini terk etmiş, kanaat sahibidirler. Yedi, Allah-u Teala'nın verdiğine şükrederler. Sekiz, insanlara rahatlık ve ferahlık verirler. Bu kişilerde hakikat ehlinin alameti bulunan gruptan, kişilerden olmak şerefine nail olurlar. Yine buyuruyor ki namaz kılarken tazimsiz ve tertipsiz kuş gibi başını koyup kaldırma. Yani onu yarım yamalak bir erkanla kılma. Namazın miracı mümin olduğunu, yani müminin miracı olduğunu hatırla ve kıldığın namazda bu sırrı bulmaya, yakalamaya gayret et buyuruyor. Ne yazık ki çünkü günümüzde pek çok namaz kılanı görüyoruz sağa da solda gittiğimizde. Yani siz daha bir rekat kılıp ikinci rekata kalkarken bir bakıyorsunuz ki ya adam dört rekatı kılmış, selam verip geçip gitmiş. Mübarek. Yani bu nasıl bir namaz kılmaktır, nasıl bir şeydir? Horozun böyle yem yediği gibi tık tık tık tık yatıp kalkıyorlar. Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin. Tövbe bineği ne acayip binektir. Bir lahzada sahibini zeminden semalara eriştirir. Hangi kimsede tefekkür varsa o kimse için her şeyde ibret vardır. Ve buyuruyor ki Cenab-ı Hak bizleri, hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği olan Resulullah Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona sevmeyi çok sever.
ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesine tabi olmaktır. İnşallahu Teala bizler de bu hasletlere sahip oluruz. Allahu Teala bize de bu şekilde sevgili Peygamber Efendimiz'e layıkıyla uyabilenlerden olmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Efendim her zaman olduğu gibi şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'e sürü Mektubat-ı Şerif'inden bir mektup okuyarak programımızı noktalayalım. 112. mektup. Bu mektup Şeyh Abdülcelil-i Tehanesiri'ye yazılmıştır. Birinci vazifemiz Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadını elde etmek olduğu bildirilmektedir. Hak Teala zarar ziyan içinde olan bizleri doğru oldukları müjdelenmiş olan Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimlerin bildirdikleri itikada kavuştursun. Beğendiği işleri yapmakla şereflendirsin. Bu iyi işleri yapmaktan hasıl olan halleri de ihsan buyursun. Kendi mukaddes makamına çeksin. Amin. Farisi Musa tercümesi. İş budur. Bundan başkası hiçtir. Çünkü bu kurtuluş fırkasının itikadı olmadan hasıl olan haller, veçler, istidraçtan başka bir şey değildir. İnsanı haraplığa, felakete sürüklerler. Bu kurtuluş fırkasına uymak nimetine kavuştuktan sonra her ne verirlerse seviniriz, şükrederiz, razı oluruz. Tesavvuf büyüklerinden birkaçı kaddesallahu teala esrarehum kendilerini hal ve sekir kapladığı zaman doğru yolun alimlerin bildirdiklerine olmayan bilgiler, marifetler söylemişler ise de keşf yoluyla anladıklarını bildirmişlerdir. Bunun için suçlu sayılmazlar. Kıyamette bunlar için sorguya çekilmemeleri umulur. Bunlar içtihadında yanılan müçtehitler gibidirler. Onlar gibi bunların yanılmalarına da bir sevap verilir. Böyle birbirlerine uymayan bilgilerde hep Ehl-i Sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi mecmain bildirdikleri doğrudur. Çünkü bunların bilgileri peygamberlik kaynağından alınmıştır. Ala sahibi salatu vesselamu ve tahiyye. Bu bilgiler kesinlikle doğru olan vahiy ile bildirilmiştir. Tesavvuf büyüklerinin marifetleri ise ilim ve ilham ile anlaşılmaktadır. Keşf ve ilhamın doğruluğu kesin değildir. Keşf ve ilhamın doğru olup olmadığı Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiklerine uygun olup olmamasıyla anlaşılır. Kıl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa yanlış oldukları anlaşılır. İşin doğrusu böyledir. İşin doğrusu bilindikten sonra buna uymayan keşiflerin dalalet, sapıklık oldukları anlaşılır. Allahu Teala bizi ve sizi, zahirimizi ve batınımızı, itikadımızı, ibadetlerimizi peygamberlerin efendisine aleyhi ve ala alihi mine salavatü ekmelüha ve mine teslimatü efteluha uygun eylemekle şereflendirsin. Size ve doğru yolda yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimlerinin yani dört mezhep kitaplarının bildirdikleri yolda olanlara selamet versin. Amin. Amin. Efendim her zamanki duamızı yaparak programımızı burada sonlandıralım inşallah. Mektubat-ı Şerif'in başındaki güzel duamız şöyleydi. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun ve onun günahsız her türlü ayıptan kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Allahümme inni eselüke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hılkı ve rudayı bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin.
Ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyoruz. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunlara bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetleri yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı. Bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Subhane rabbike rabbi izzet amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin ve bir cümle Eshab-ı Kiram Efendilerimizin ve Peygamber-i İzam Aleyhisselatü Hazretleri'nin, hasreten Hulefai Raşidin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma Validemizin ve diğer Zevce-i Tahiratın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşer-i Mübeşşer, Eshabedir, Eshabun, Eshabir, Maunenin ve bir cümle Eshab-ı Güzin Efendilerimizin, Tabi'nin, Tebe-i Tabi'nin, Silsile-i Aliye Sofya Aliye Büyüklerimizin, Kadiriye, Çeşdiye, Kübre Verdiye, Sühre Verdiye ve Harariye Büyüklerimizin, hasreten mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, İmam Züfer Hazretlerinin, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetü İslam İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretlerinin, Ahmed Bedevi Hazretlerinin, Zünnin-i Musa Hazretlerinin, Hasen-i Basri ve Habib-i Acemi, Davud-u Tayyip, Maruf-u Kerri, Sırrı-i Sekati, Cüneyd-i Bağdadi, Cafer-i Hulde Hazretlerinin, Ebu Hasan-ı Şazili, İmam Busayri, İmam Abbas, İmam Abbas Hazretlerinin, hasreten Abdülhalik Gonçdevan Arfiri ve Geri Mahmud İncir Fagnev Ali Ramiteni Muhammed Baba Semma Seyyid Emir Gilal Şah-ı Nakşibend Ba'din Bari Alaaddin Attar Yakup-ı Çerhi Uveydu Ahrar Kadı Muhammed Zahid Derviş Muhammed Hacı Emkenegi Muhammed Baki Billah Şeyh İmam Rabbani Müceddide Efsan Ahmet Faruk Serendi Urvetul Uska Muhammed Masum Faruki Seyfettin Faruki Muhammed Nur Bedaini Mezhar-ı Canı Canan, Abdullah-ı Dehlevi Mevlana, Halid-i Bağdat, Seyyid Abdullah Şemlili, Seyyid Ayakkari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbgatullah İzani, Seyyid Fehmi Arvası Hazretleri, Efendi Hazretleri, Mübarek Üçak Hocamızın, Mübarek Üçak Emer Abilerimizin ve hasreten bugün ismini anlatmakla, hayatını anlatmakla şerefiyab olduğumuz Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerinin ve bizleri radyoların başında dinlemekte olan bütün değerli din kardeşlerimizin, âba ecdadımızın üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle müminat, müslüm ve müslümat ve kafi ehliman ve cümle geçmişlerimizin ruhlar için hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, sıhhat ve selametimiz için hayırların fethi, şerlerin defi, Allah-u Teala'nın rızası için El-Fatiha, Ma-Salavat diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Haftaya görüşünceye kadar kalın sağlıcakla, kıymetli dualarınızdan lütfen bizleri esirgemeyiniz. Allah-u Teala emanet olunuz.

0: Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Evet efendim, de benim ailemdeyiz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ana kumanda masasında sevgili Recep Tayyip Mutlu var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Ben Hande Karagöz. Saat boyunca, saat başına kadar burada olacağımızı hatırlatalım. Bugün canlı yayında stüdyomuzda hocamız Murat Tunalı bizlerle birlikte. Gerçekten mutlu oluyorum stüdyoda olunca. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz deyiz, teşekkür ederiz. Yüzümüz güldü.
1: Yani buraya gelip de mutsuz olmak mümkün mü? Öyle. İyi olmamak mümkün mü? Açık söylemek gerekirse burada olunca daha mutlu oluyorum. Evet, buranın atmosferini, havasını dinleyince, hissedince daha güzel oluyor. Bir de geçenlerde bir hocamızla bir minik röportaj gibi bir şey yapmıştık sosyal medyada. Onun böyle konuşmaya başlarken çok güzel bir söyleyen var. Diyor ki senin diyor güzel yüreğini diyor görüp de diyor kötü konuşmak mümkün mü diyor. Bu aslında düşündüm. Bütün insanlar için geçerli. Karşılıklı konuşulan insanlarda, böyle diyaloglarda insan insanın aslında birbirine yüreğini açıyor. Onun yüreğinde ne varsa o da diğeri de onu alıyor. Bu şekilde bir etkileşim oluyor. Açıkçası ben de buraya gelince insanların gönülleri, yürekleri güzel olunca kötü olmak mümkün olmuyor zaten. Hep güzel şeylerden bahsediyoruz ve bunun yansıması da daha sonra dolaylı olarak da insanlardan geliyor. Yani bu enerji, bu insanların niyeti, muhabbeti dinleyicilerden illaki geliyor. Yani o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki. Hocam işte radyoda programında dinledik. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konulardan bahsediyorsunuz. Hani o kadar güzel böyle insanlar ders gibi dinliyorlar ki ben artık şaşırmaya başladım. Yani bu kadar ilgi hakikaten olabiliyor mu? Bu kadar insana değebiliyor muyuz diye. Bir süre sonra artık hani bunu sorgulamamaya, belki sorgularsam nazar mı değer diye düşünmeye başlıyorum. O nedenle bunun keyfini yaşıyorum. Evet, buraya da gelince açıkçası mutlu oluyorum. Yani paylaşım içinde olmak beni de mutlu ediyor, motive ediyor. Şimdi insanlar bir süre sonra motivasyonsuzluğa da düşüyor bazı işlerde. Bugün mesela bahsedeceğimiz konulardan bir tanesi o olacak. Çocuklarda okul başarısında, okulla alakalı başarıda motivasyon ve başarı eksikliği. O motivasyonunu kaybetmesi. Ama bunun yetişkinlerde de bir benzeri var. Yani yaptığı işten bir süre sonra sıkılıyor, monotonlaştırıyor, enerjisini kaybediyor, insanlara vereceği şeyleri renklendiremiyor, soyut bir şekilde veriyor, kalbine değmiyor, bir boş gidip boş geliyor, artık monotonlaştırıyor. Bu olduğu zaman orayı terk etmek, onu yapmamak gerekiyor ya da yaptığınız şeyi değiştirmek, yani o modunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Açıkçası ben bunu yaşamadım daha. Yani yaklaşık 15-16 yıldır da bu eğitimleri veriyorum, seminerleri veriyorum. Benim hayatımın içinde TGRT FM'de renklenmiş bir şekilde yer alıyor. Bu heyecanımı hiç kaybetmiyorum. Mutluyum açıkçası. Umarım da her daim devam eder. Amin, bu şekilde muhabbetimiz daim olur. İnsanlara bir şeyler verebiliriz. Bu hafta birkaç madde var. Birkaç maddeden bahsedeceğim. Bir tanesi çocuklar anne ve babaların öğretmenidir sloganımız. Çok değişik bir şey değil mi? Çocuklar anne ve babaların öğretmenidir. Diğer maddemiz özellikle çocuklarda son zamanlarda şiddet eğilimi. Özellikle bir dizi var. Sosyal medyada Squid Game isimli bir film. O filmdeki şiddet sahnelerine çocukların birkaç tanesini şahit olup kendi oyunlarında bu oyunların isimlerini kullanarak bunları biraz daha metaforize ederek, öykülenerek bu filmin ismini kullanarak açıkçası bunu canlandırmış olmaları, bu çok kötü bir şey. Vakti zamanda yüksek lisans yaparken kulakları çınlasın Haluk Yavuzer hocamız bize bu örneği anlatmıştı. Bir okulda çocukları gözlemlemiş, bir konferans için gittiği zaman çocuklar birbirlerini yakalamaya çalışıyorlarmış. Hoca da izliyor çocukları, ne kadar güzel yakalamaca oynuyorlar diyor. Biraz daha dikkatli bakınca çocuklar birbirlerini ısırmaya çalışıyorlarmış. Çocuğun bir tanesini durdurmuş. Yavrum ne yapıyorsunuz siz demiş. Vampirçilik oynuyoruz amca demiş çocuk. Birbirlerini ısırmaya çalışıyorlar. Açıkçası günümüzde çocuklar vampircilik oynuyorlar. Ama tabii birbirlerini ısırarak değil. Şiddet eğilimli, şiddete yönlendiren filmleri, videoları, içerikleri, reklamları, bunları izleyerek, bunlardan beslenerek açık söylemek gerekirse bir zorbaya dönüşüyorlar. Karşı taraftaki çocuğa, arkadaşa neyse bunu bir nevi ona bir şeyler uygulamak, şiddet uygulamak için bunu normalleştirerek yapıyorlar bu arada. Bunun çok çok önemli bir durum olduğunu fark ettim ben. Özellikle son zamanlarda gözlemledim. Açıkçası haberlere de konu olmaya başladı. Burada anne babanın duruşu ne olmalı? Anne baba ne yapmalı? Buna değinmek istedim. Mesela çocuklar izlememesi gereken filmleri izlememeliler. Görmemeleri gereken oyunları asla oynamamalılar.
0: Dijital platformlar o kadar çok yoğun ki şu an ama şifreler çok fazla hocam. Yani
1: işte bunu kullanan...
0: Artı yaş izlememesi gereken grubu... Şimdi hani sizi bölmemek için baştan söylüyorum da kurumların üstüne gidiyorlar ya. Hani böyle evet. Diziler böyle filmler çekiliyor ve çocuklar etkileniyor.
1: Evet.
0: Ama bu platformu evde açan aile... Ve onun çocukların izlenmemesi gerektiği her yerinde yazıyor dizinin. Ben diziyi çok merak ettiğim için yani şiddetten çok fazla hoşlanmıyorum. Mecburiyetten takip ettim öyle söyleyeyim evet. Size. Hani nedir
1: mesleğiniz
0: bu?
1: Mesleğiniz gereği de evet. Gündemi yakalamak adına gündemi görmek zorundasınız, adına. İzlemek zorundasınız.
0: Yani aslında belki büyük insanın bile psikolojisini bozabilecek kesinlikle, şekilde. Kesinlikle. Ama ben de dedim ki yani anne babalar buna neden izin veriyorlar? Yani bunu neden izletiyorlar çocuklarına?
1: Evet. Orada zaten o platformlarda... Bütün hepsinde var aslında Hande Hanım. Çocukların erişebilecekleri şifre değil.
0: Ekantlar var. Evet,
1: bölümler
0: şifre,
1: var.
0: Evet.
1: Yani bunu çocuk açabilir. Çocuk izleyebilir. Evet. Bunu yetişkin izleyebilir. Burada şey gibi düşünün. Yani bu bir ilaç kutusu.
0: Aynen
1: çocuk
0: öyle.
1: Nasıl ki annesinin babasının hastalığı için olan ilaca erişmemeli. Çocuklar erişemez. Erişemeyeceği yerlere koyun derler. Ya da çocuğa derler ki bak bu... Anne babanın ilacı, bunu kesinlikle içmemelisin. Çocuk da tamam der. Hepimiz bunu çocukluğumuzda yaşadık. Korkardık ellemeye.
0: Tabii hep bizden yüksek yerlerde ilaçlar.
1: Ellememiz gerektiğini inanırdık. Yani evet. Ona dokunmamız, yerde bulduk diye, yüksekte değil diye alıp içmezdik. Yine yüksek bir yere koyardık. Ya da annemize babamıza verirdik. Bak bu ilaç ben burada buldum deyip verirdik. Onu endişelendirmezdik. Ama bugün günümüzde geldiğimiz noktada ebeveynler çocukların ayrı bir bölümleri olan platformları kesin kurallarla korumuyorlar, evet. Koymuyorlar. Yani örnek veriyorum çok basit bir şey. Benim çocukluğumda hep beraber bir film, Türk filmi izlediğimiz zaman, bir Kemal Sunal filmi izlediğimiz zaman ya da başka bir Yeşilçam filmi izlediğimiz zaman orada çok küçük bir müstehcen sahne gördüğümüzde, evet. Bir öpüşme sahnesi gördüğümüzde
0: ya da bir argo.
1: Tabii anne baba, hı-hı, o esnada hemen kanalı çevirirdi. Kapatırdı ya da kapatmasa bile biz utancımızdan yüzümüzü eğer bakmazdık. Ama bugün günümüzde çocuklar için bunlar çok normal hale geldi. Maalesef, ebeveynlerin pozitif maalesef. Yaklaşımlarından dolayı, hoşgörülü, toleranslı yaklaşımlarından dolayı şunu unutmamak gerekir. Taviz, tavizi doğurur. Şimdi bu noktada çocuklara gösterilen tavizler o kadar fazlalaştı ki artık anne babalar bu konuda biraz daha rahat hale geldiler. Şimdi bu neye dönüşüyor onu söyleyeyim. Bir kere çocukta şiddet eğilimi artık oturuyor. Önce anneye ya da ablaya karşı olmaya başlıyor. Eğer erkek çocuğuysa bu. Kız çocuğuysa tam tersi. Karşı cinse yönelmeye başlıyor bu şiddet eğilimi. Bir süre sonra akran zorbalığına dönüşmeye başlıyor. Yani arkadaşlarına uygulamaya başlıyor bu durumu, şiddeti. Sonra anne babalar okulda şikayet almaya başlıyorlar. İşte çocuğunuz şöyle şöyle şiddet uygulamış. Arkadaşına şöyle şöyle davranmış. Bu kötülüğü yapmış vesaire diye. Ama anne baba bir filmi biraz geriye sardığında, biraz daha dikkatli izlediğinde çocuğunu, tutum ve davranışlarını görecektir ki ablasına karşı, kız kardeşine karşı, anneye karşı zorbalık, bir şiddet eğilimi içerisinde olduğunu görecektir, kestirecektir. Burada başlangıç noktası çocukların beslendiği kaynaklar, filmler, oynadıkları oyunlar, izledikleri reklamlar. Açık söylemek gerekirse online oyunlar, bunlar hep çocuğu bireyselleştiriyor, duygusuzlaştırıyor ve açıkçası çocuğu biraz daha o duygusallıktan yoksun bırakınca otomatik olarak açıkçası çocuk şiddeti normalleştirmeye başlıyor. Yani bu konuda kendini dünyanın merkezine koyuyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim, anne babalar bu hatayı çok yapıyorlar. Bir kişinin birey olması demek bireysel olması anlamına gelmiyor. Çocuğu bir birey gibi düşünmeye çalışırken bireyselleştiriyor anne babalar. Anlatabildim mi? Yani demek istediğimi. Şöyle ki çocuk kendi ayakları üzerinde basan, hayatını kendi kendine idame edebilecek yetişkinlikte, bireysellikte olsun istiyorlar. Ama o birey olmayı
2: bir bireysel ama, hale hani, getiriyorlar. Yani yetişkin bireymiş gibi düşünmek
0: dozu
2: yerine.
0: Dozu kaçıyor bence tabii, onun fazla
2: şimdi
0: bir
2: çocuk
0: imkan sağlamıyor.
2: Dünya o zaman işte bireyselleştiği zaman çocuk dünyanın merkezine kendini koyuyor. Her şey bana hizmet edecektir olarak bakıyor. Buna şiddet
0: doğru
2: eğilimi
0: şey
2: de dahil.
0: Doğru şey derken yanlış bir şey yapılıyor.
2: Kesinlikle.
0: Aslında.
2: İşte bakın.
0: Kimse kendi çocuğunun kötü bir yola girmesini zaten istemez ama bazen kendi elimizde böyle sunu veriyoruz.
2: Aynen öyle. İşte buna dikkat ederlerse çocuğun birey olması, bireysel olması anlamına gelmiyor kavramını eğer düşünürlerse, kendi hayatları içerisinde yerleştirirlerse çocuğun zorbalığı, şiddet eğilimini de bir parça asgariye indireceklerdir. Ne olacaktır? Birincisi izledikleri çocukların izledikleri filmlere, beslendikleri kaynaklara biraz daha şey vuracaklardır, ket vuracaklardır, biraz daha kısıtlayacaklardır, sınırlandıracaklardır. Sadece filmler midir, çizgi filmler midir? Hayır. Aynı zamanda kitaplar da. Mesela 13-14 yaşındaki çocukların, küçük çocukların kitap fuarlarında gözlemliyorum. Okudukları romanları bir görseniz Hande Hanım. Yani cinayet romanları, asmalı, kesmeli, öldürmeli romanlar o kadar hoşlarına gidiyor ki çocukların. Çok normalleştirmişler yani birini kesmek, öldürmek, biçmek ve sonrasında argo kelimeleri kullanmak çocuklar için çok normal hale gelmiş. Birbirlerine karşı o kadar rahat bir şekilde argo kelimeleri kullanıyorlar ki bu onlar için çok normal bir şey. Ve maalesef bu platformlarda yer alan filmler artı 18 ibaresi artı 13 ibaresinin yer aldığı filmlerde kullanılan argo kelimeler, küfürler çok normal bir şekilde hayatın içindeymiş gibi karşılanıyor. Elbette ki yetişkin bir insan gündelik yaşamında, iletişiminde, markette, bakkalda, manavda bunu kullanmaması gerektiğini bilir. İş hayatında kullanmaması gerektiğini bilir ama çocuk bunun dozunu bilemez ki. Öğretmenine karşı bile kullanırken, kelimelerini kullanırken çok farklı şeylerle yaklaşıyorlar. Hatta sizinle mi konuştuk geçenlerde birisiyle görüştüm, konuştum da çocuk şunu söylüyormuş. Bir öğretmen arkadaşla konuştuk galiba. Özellikle son zamanlarda Güney Kore yapımı filmler ve yapımlar izlenecek şeyler fazlalaşmaya başladı. Oradan ithal etmeye başladık. Müzik grupları var, yabancı müzik grupları, Kore müzik grupları. Onlar içerisinde mesela çok baby face diye tabir edilen İngilizce tabirle bebek yüzlü sanatçılar, şarkıcılar var, popçular var. Onlar içerisinde eşcinsel eğilimli olanlar var ve çocuklar bunu normal karşılamaya başlamışlar. Bir öğrenci öğretmenine demiş ki öğretmenim ben geçişken cinsiyetim yani iki cinsiyetli olmaya karar verdim demiş. Çocuk bunu o kadar küçücükken rahat bir şekilde bunu söylüyor. Bu çocuk bunu nereden biliyor? Cinselliği nereden biliyor? Henüz bilmiyor. Bilmediği şey üzerine konuşuyor ama nereden besleniyor? O kaynaktan besleniyor. Dolayısıyla o müzik grubundaki
0: en beslenmemesi gerekenden besleniyor.
2: Tabii ve anne babalar bunu bilmiyorlar. Bakın bunu çocuk rahat bir şekilde öğretmenine söylüyor. Yani bunu bir öğretmen arkadaş söylüyor bana. Açıkçası çocukların beslendiği kaynaklara anne babaların çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocuğu zehirleyen bir şey olmasın. Hayatını hani nasıl diyeyim daha kötü hale getiren bir şey olmasın. Olaylar biraz daha ileriye vardığında, sorunlar çok çok daha kocaman hale geldiğinde anne babalar maalesef önünü alamaz hale geliyorlar. Bir süre sonra işte danışman, psikolog bilmem ne çeşitli şeylere başvurmak zorunda kalıyorlar. Problemler büyümeden, sorunlar daha kocaman hale gelmeden görecekler çocuğun beslendiği, çocuğu zehirleyen kaynaklar neler, onların önüne geçecekler. Çocuğu daha disiplinli hale getirecekler. Okula gitmesi gereken saat, gelmesi gereken saat, ödevini yapması, dersini yapması gereken saat bunları belirleyecekler. Ondan sonra zaten çocuğun hayatında bir disiplin olunca bunlardan sıyrılmış oluyor otomatik olarak. Siz çocuğu nasıl beslerseniz çocuk o doğrultuda gidiyor. Anne babaların özellikle şiddet eğilimi noktasında, duygusuzluk noktasında bunlara dikkat ederlerse zannedersem hani sıkıntı da yaşamayacaklardır. Ama bazıları diyor ki hocam biz ne yaparsak yapalım yani çocuk motive olmuyor yani derse oturmuyor, ne yaparsak yapalım bir türlü baş edemiyoruz diyor.
0: Geçen gün şöyle bir şey döndü etrafımda, tanıdığım biri çocuğuyla konuşuyor, anne çok sıkıcısın dedi. Daha 8 yaşında. Dedim ki neden sıkıcı annen? Her şeye kural koyuyor dedi. Yani benim kendime ait olması gereken saatlerim var. Her şey kurallı, her şey saatli olmak zorunda. Saatli derse giriyorum, saatten dersten çıkıyorum. Aynı şeye aynı dakikada yemek zorundayım. Yani 8 yaşında bir çocuk bunu
2: anormal hale getirmiş. Normal yani, olan bir şeyi.
0: Ben şoka girdim hocam, o kadar normal doğru cümlelerle. Bir de annesine sıkıcısın dedi bu arada yani. Evet. Çok rahat bir şekilde, hani diyorsunuz ya siz, istediğini istediği gibi söyleyebiliyor. Çocuklarda aşırı bir güven var.
2: Özgüven, aşırı özgüven var. İşte dedim ya, bireyselleştirmeye, bireyleştirmeye çalışırken çocukları, sen bir bireysin, ben seni olduğun gibi kabul ediyorum derken
0: doz kaçmamış
2: bir süre lazım. Sonra bireyselleştiriyorlar. Yani çocuğun dünyasını bireyselleştiriyorlar.

0: ahlaki yönden zayıfsa çocuk akademik başarılı
1: hiçbir şey getirmiyor.
0: Oluyor fakat arkasında hiçbir şey yok. Ya düşünsenize.
1: Onun dengesi ve öncesi sonrası çok
0: düşünün,
1: önemli.
0: Yani son derece başarılı bir hırsız yetiştirseniz ne olur? Ya da ne bileyim insanlara zarar veren, yalan söyleyen bir imam yetiştirmiş olsanız ne olur ki? Anlatabildim mi? Dolayısıyla ahlaki yönden çocuklarımızı önce iyi hale getirmemiz lazım. Zannedersem bir mola vereceğiz. Ondan sonra bu konuya değinelim de.
1: Değinelim
0: devam
1: hocam.
0: Edelim.
1: Kısacık bir ara eğitimci yazar Murat Tunalı ile sohbetimiz reklamların ardından devam edecek.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kısa bir ara verdik. Reklamların ardından programımız devam ediyor. Klasik tabii, biz arada hocamla.
1: Bir program daha yaptık değil mi?
0: Bazen böyle yayında konuşamadıklarımızı da söylüyoruz tabii ki, ama ben canlandırma falan yapıyorum hocam. Bazen diyor ki biliyorum tabii ki böyle şeyler oluyor.
1: Aslında şeyde aralarda konuştuklarımız şey ders gibi işleyeceğimiz konuların temelini oluşturuyor. Bence kötü değil. Aslında hani onlara da böyle bir mikrofon koyup sonradan kaydedip versek çok güzel olur aslında. Çok güzel renkli bir program
0: kesinlikle
1: olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Ya şöyle, aslında söylediğiniz şey çok doğru. Çocuklarda özellikle akademik başarı ahlaki başarıdan sonra geliyor diye konuştuk, ama günümüzde çocukları o kadar çok böyle anne babalar kendilerinde yapamadıkları, kendilerine dindirmek istedikleri şeylere o kadar çok vermişler ki çocuklara. Çocuklar artık anne babayı arkadaş gibi, yani akran gibi görmeye başlıyor. Yani anne babanın korkusu, şimdi bizim dinleyicilerimiz mutlak surette bunu anlayacaklardır. Kendi çocukluklarındaki anne babanın acaba saygı mı yoksa korku mu? Saygıyla korku karışık bir şeydi. Tam saygı da diyemeyiz. Ödümüz patlardı anne babamızın bir bakışından derler. Aa, aynı bizim evdeki durumdu der şimdi dinleyicilerimiz. Ama şöyle de bir şey var. Yani şiddet uygulanmıyor. Yani bir bakışıyla tamam her şey çözülebiliyor. Hani dediniz ya arada az önce,
0: evet,
1: misafirliğe giderken anne babamız bizim karnımızı doyururdu. Öyle götürürdü ve misafirlikte bir şey yeneceği zaman hadi bakalım otur sofraya dendiğinde şu bile dönmezdi. Aa, onun karnı tok denmezdi. Hatta anne baba
0: yemez,
1: yavrum açsan otur derdi, ama o bakışıyla hadi bakalım birazcık cesaretin varsa, sıkıyorsa otur bakalım o sofraya bakışıyla, o bir numaralı bakış, açıkçası eve gidince onun hesabını vereceksin. Dolayısıyla oturmaman gerektiğini, annenin öyle söylese bile oturmaman gerektiğini bilirdin. Ben size oturun diyeceğim oradaki gittiğimiz misafirliğe, ayıp olmasın diye, nezaketsizlik olmasın.
0: Ama
1: büyük
0: siz dökmeyin, saçmayın.
1: Siz oturmayacaksınız.
0: Tabii bunun altında aslında işte siz dökmeyin, saçmayın, orada bir sıkıntı çıkarmayın, bir arıza çıkarmayın.
1: Ya tabii ki, yani içinde
0: ya
1: onun çocuğun aç kalması
0: aslında
1: değil. Çocuk şimdi kendi başı, şimdi orada da bir eğitim var Hande Hanım. Bizim çocukluğumuzda anne baba peşimizden koşturmuyordu elinde kaşıkla ekmekle yemek yiyelim diye. Gel bunu da ye, şunu da ye, koşturmuyordu. Yani biz ailecek otururduk sofraya, yemeğimizi yerdik. Ama yerken çocuk olduğumuz için motor hareketlerimiz, reflekslerimiz gelişmediği için ister istemez döküyorduk. Yemeği döküyorduk, yağa dökülüyordu, halıya dökülüyordu, sofra bezine dökülüyordu. Hatırlarsınız, sofra bezinin, yer sofrasında oturuyorsak sofra bezinin altına bağdaş kurarak oturulur. Sofra bezi üzerinize çekilir. Yemek dökülüyorsa bile sofra bezine dökülür. Dolayısıyla herhangi bir yer lekelenmez. Şimdi anne biliyor ki gittiğimiz yerde misafirlikte ben yemek yersem etrafa dökeceğim, insanlara ayıp edeceğim, yani kirleteceğim.

0: yiyeceğim sofrasını, orasını, burasını. Dolayısıyla anne baba bunu bildiği için o insanlarla zorluk çıkmasın diye evinde çocuğunu doyurup oraya götürüyor. Ama nezaketsizlik olmasın diye yavrum açsan otur der ve sen oturmaman gerektiğini bilirsin. Bu kadar uç noktalarda bir iletişim söz konusuydu anne babayla otorite
1: noktasında. Konuşmadan noktasını. İletişim kurabilmek.
0: Kesinlikle gözlerle bakışlarla anlaşılırdı.
1: Şu an bence yok. Yani şu an yeni jenerasyon.
0: Çünkü iletişim yok ki. İletişim yok. Konuşarak iletişim yok. Evet. İletişim kurulmuyor. Dolayısıyla şimdi biz can kulağıyla dinlerdik. Anne babanın sesinin şiddetinden, renginden öfkeli mi, kızgın mı, mutlu mu, mutsuz mu? Onu bilirdik. Ama bugün öyle değil. Bugün anne babalar çocuklarını artık anne baba çocuk üçgeninde bir arkadaş gibi görmeye başladıkları için onlara o kadar sınırsız seviyede bir dünya verdikleri için, özgürlük şansı verdikleri için çocuklar bu özgürlüklerin sınırını bilmediği için anne babayı arkadaş olarak görüp onlarla ona göre muhabbet ediyorlar, ona göre muhatap oluyorlar, ona göre konuşuyorlar ve biz de buna bakıp şahit olup şaşırıyoruz. Yani bir çocuk anne babasına ne kadar sıkıcısın diyememeli, dememeli zaten. Dememesi gerektiğini anne baba bilecek ve onu sağlayacak. Ama bu daha küçük yaşlardan itibaren başlıyor. Şimdi tam bu noktada anne babalarla ilgili bazı birkaç noktaya değineceğim. Bir tanesi ebeveynin tutarsızlığı. Yani hani siz dediniz ya, ben size bir örnek verdim molada, ne konuştuğumuzu evet. da en azından anlatmış, ipucunu vermiş olalım. Benim küçük 15 aylık kızım artık ayaklandığı için bir şeyleri istemeye başladı sürekli olarak ve bunları isterken almaması gereken, uzanmaması gereken, gitmemesi gereken şeyleri de istemeye başlayınca ben ona artık hayır diyorum. Hayır dediğimde yüzüne sertçe bakıyorum ve sesimi de sertleştiriyorum. O da bunu bakınca, bu bakışı her zaman görmediği için eliyle yapıp eliyle böyle sağ sol işaretini sağ sola çekerek eline işaret parmağını hayır anlamında olduğunu onaylıyor bana. Şimdi bu daha küçücükken başlıyor. Şimdi bu yavaş yavaş konuşmayı öğrendiği zaman, iletişim kurduğu zaman devam edecek bu. Yani çocuğun her istediği anda verilmek durumunda değil. Verebilirsiniz ama istediği anda da vermek durumunda değilsiniz. Mağduriyeti bilerek, isteyerek yaşatacaksınız çocuğa. Fakat bu ebeveynler özellikle kendi aralarında tutarsızlık yaşıyorlar. Mesela nasıl? Birincisi, anne çocuğa kızıyor. Baba da diyor ki gel kızım sen gel, ben seni ya severim canım evet. benim diyor. Anneyi döveceğim ben, of uf yapacağım onu ben diyor mesela çocukken.
1: Aslında çok masum ya da, gibi görünüyor.
0: Ya da çocuk biraz daha yetişkin, bu kadar küçük değil. Ya anne baba, ya anneme bir şey söylesene, baksana. Ya ne var yani, çocuk bunu istiyorsa sen de ne kadar despotsun. Anne de oradan cevap veriyor. Sen çıkardın tepemize bunu, bak şimdi önümüze alamayacağız, daha sonra olmayacak. Ben uğraşıyorum bunun dertleriyle, ne haliniz varsa görün. Deyip pıt anne çekiliyor. Şimdi
1: çocuğun
0: burada
1: istediği ortam bu arada.
0: Tabii çocuk şimdi
1: kaos
0: burada
1: olsun ve
0: çocuk bu çatışma ortamından çocuk bu çatışma ortamından gerilla taktiği gibi bu çatışma ortamını doğurtturup diplomatik bir yöntemle anne babayı birbirine düşürüp istediğini elde ediyor. Ama bu neye neden oluyor? Anne antipatik, baba sempatik oluyor.
1: Ya da
0: daha
1: tersi.
0: Sonra tam tersi. Baba istemiyor. Baba antipatik oluyor, anne sempatik hale geliyor.
1: İşine
0: ya da
1: göre.
0: Bakın bunun daha uç noktası ne biliyor musunuz Hande Hanım? Bunun daha uç noktası anne antipatik, baba antipatik, kim sempatik? Anneanne, babaanne, dede. Olaya
1: dış güçler.
0: Üçüncü kişiler müdahil oluyor. Ne var yani? Şimdi mesela yakinen şahit olduğum bir şey. Mesela eşimin ablası öğretmen. Küçük 4-5 yaşlarında bir, şimdilerde 7-8 yaşına girdi de 4-5 yaşlarındayken şeker istiyor çocuk. Ve anne baba da öğretmen, eğitimci ve son derece bilinçli insanlar. Çocuğa şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyorlar.
1: Ve şekerli, sürekli tüketilmemesi gerektiğini.
0: Ve çocuğa kesinlikle şekerli gıdalar vermiyorlar, yedirmiyorlar. Özellikle 4-5 yaşındayken, 3-4
1: damak
0: yaşındayken.
1: Damak tadı gelişme. Tabii.
0: Vermiyorlar, istemiyorlar. Şimdi bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi şeker tatlı, damak tadı açısından diğer yemekleri sevmeyecek, beğenmeyecek. Çocuk diğer yemeklere daha rahat alışsın, besinleri benimsesin diye yedirmiyorlar özellikle. İkincisi çocuğa özellikle şekerin biyolojik olarak ne kadar zarar verdiğini biliyorlar. Yedirmiyorlar ama anneanne ne yapıyor?
1: Anlar arkasından
0: alıyor onu, alışverişe götürüyor markete. Kızım diyor, bunu diyor vereceğim ama diyor sakın anne babana söyleme, iyi mi diyor. Söylemiyor çocuk. Eve geliyor, tüketiyor şekeri. Sonra anne baba geldiğinde küçük kızımız ne diyor? Ben size ne yediğimi söylemem ki.
1: Ya.
0: Şimdi anlatmaya çalıştığım şey, bu şeker gibi tatlı olan muhabbetlerin dışında başka şeyler de var hayatın içinde. Örnek veriyorum, anne babanın izin vermediği, sınırlandırdığı şeyleri anneanneler, babaanneler, dedeler gayri yasal olarak onların haberi olmaksızın veriyor. Ya da tam tersine onlarla çata çat karşı gelerek, ya ne var yani çocuk bununla oyalandıysa, oynadıysa ne olur yani oynasak. Tamam siz almayın, ben onu alacağım bilgisayar, ben onu alacağım cep telefonu, ben onu alacağım bu oyunu diyerek çocuklara bunu yapıyorlar. İşte burada tutarsız yaklaşım deniyor buna. Yani pedagojik yaklaşım olarak tutarsız yaklaşım. Anne olumlu bir şey söylüyorsa baba olumsuz yaklaşıyor. Anne ile babanın tutarsızlığı, davranışlarının tutarsızlığı ya da anne baba tutarlı ama anneanne, yani babaanne ya da dede tutarsız. Bu noktada çocuk tabir uygunsa ortada kalıp bunlardan kendine menfaat çıkartmış, menfaat devşirmiş oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer unsur, çocukların okul başarısındaki motivasyonundan bahsedecektim. Özellikle çocuğun okulu ve dersleri nasıl gördüğü, anne babanın çocuğun okulunu ve derslerini nasıl gördüğü çok önemli. Şimdi anne babanın çocuğun derslerini gördüğü gözle acaba çocuk görüyor mu? Bunu hiç düşündü mü acaba anne babalar? Bizim çocuk yeteri kadar ders çalışmıyor. Bizim çocuk hiç ders çalışmıyor. Bizim çocuk hiç defteri kitabı eline almıyor diyen anne babalara soruyorum. Senin çocuğunun okulunu gördüğün gözle, yani nasıl görüyor mesela anne baba? Çocuğum okuyacak, büyük insan olacak, okumuş bir insan olacak, kimseye muhtaç olmayacak, bilgi bakımından yetişecek ve iyi bir yerde çalışacak, ekmeğini alacak, zihin gücüyle, beden gücüyle değil de zihin gücüyle hayatını idame ettirecek. Anne baba bunu görüyor. Ama çocuk ne görüyor? Hani az önce bir örnek vermiştiniz ya, anne ne kadar sıkıcısın diyor. Şimdi çocuğun anneyi gördüğü, annenin söylemlerini gördüğü göz sıkıcılık.
1: Evet.
0: Ama annenin söylediği disiplin, kurallar, silsileler ve disiplin. Çocuk o kuralları sıkıcılık olarak görüyor. İşte aynı şey okul ve dersle alakalı. Açık söylemek gerekirse çocuklar saatlerce derslere maruz kala kala bunu sıkıcı bir şey olarak görüyorlar. Sıkıcı bir eylem olarak görüyorlar. Oysa annenin gözünde ooo çok güzel, tatlı bir şey, harika, geleceğini inşa ediyor. İyi, çocuk bu kadar uzun vadeli plan yapamıyor ki. Çocuğun gördüğü, gösterip görebileceği en fazla bir gün sonrası, bir hafta sonrası. Yani sınav tarihlerini bile çocuklar zor akıllarında tutuyorlar. Yazılı olmasa tutamayacaklar. Önümüzdeki hafta şu tarihte şu gün sınavımız var çocuklar dediği zaman, eskiden biz böyle hazır olay geçerdik. Eyvah, sınav var. Hemen defterimize not alırdık. Ve o gün için
1: tutardık hocam. Şimdi çocuklar hiçbir şeyi,
0: şimdi çocuklar işte planlamayı bir düşünsenize, bir hafta sonrasını bile yapamıyorlar. Yani bir gün sonrasının planını ancak yapabiliyorlarken, çocuğa siz okul bitecek, sen başarılı olacaksın, çok iyi yerlere geleceksin diyorsunuz. Çok uzun vadeli bir şey koymuş oluyorsunuz. Çocuk bunu göremiyor. Göremediği için de kısa vadede yaptığı meşguliyet sıkıcı olan ders çalışmak. O nedenle de motivasyonunu kaybediyor. Peki ne yapmak lazım? Çocuğu nasıl motive etmek gerekiyor? Yani o motivasyonu nasıl sağlamak gerekiyor? Bu noktada şöyle bir şey var. Çocuğun geleceğe dair hayallerini sorgulamak lazım. Birincisi, çocuğun gelecekte ne olmak istediği, hayalindeki olan şeyi ne olduğunu sorgulamak lazım. Sohbet edeceksiniz çocukla alakalı. Kaldır kitapları yavrum, seninle sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Çalışma ders. Bugün sana bir saat müsaade ediyorum. Ders çalışmayacaksın ama sohbet edeceğiz. Çocuk şaşıracak tabii. Doğal olarak senin hayalin ne? Ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Planın ne? İşte çocuk anlatacak, ben bunu olmak istiyorum, şöyle yapmak istiyorum, onu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum diye anlatacaktır. Akabinde çocuğun hayaliyle okul hayatını birbirine bağlamak gerekiyor. Yani hayalini, bak işte onu olabilmen için sorular soracaksınız. Onu olabilmen için nasıl olacaksın? İşte şöyle olacağım. YouTuber olacağım diyor mesela. YouTuber olabilmen için bile bilgisayarı iyi bilmen gerekiyor. Bilgisayarın videolarını, çekimlerinin, kurgu ve montajlarının nasıl yapıldığını öğrenmen gerekiyor. Bununla alakalı teknik bir bilgi, eğitim alman gerekiyor. Bununla ilgili İletişim Fakültesi'nde okuman gerekir en kötü ihtimalle. Bu teknik bilgilere hakim olman gerekir. Bir YouTube çekimini bile yapabilmen için bunları bilmen gerekir. Fotoğrafı, videoyu, fotoğraf makinesini tanıman gerekir. Bunlar hemen hop
1: bilgiye
0: diye olabilen bir şey
1: her
0: değil.
1: Her şeyde olduğu gibi bu da bilgiye dayalı.
0: Üstelik gelişmekte olan, sürekli gelişmekte olan bir bilgi. Şimdi düşünebiliyor musunuz Hande Hanım, sizin aldığınız teknolojik eğitimle bugünün eğitiminin aynı olabileceğini? Yani ben şundan kesinlikle eminim ki 20 yıl önce iletişim fakültelerinde, radyo ve televizyonculuk programlarında, bölümlerinde öğretilen bilgilerin bugün aynı olmayacağını ben bile en cahil halimle tahmin edebiliyorum. Çünkü her şey çok değişti. Yani bundan 15-20 yıl önce Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Bunlar yoktu hayatımızda. Yani anlık iletişim, ya anlık iletişim, telefon vardı, alo, mesaj, bu kadar. Yani basma tuşla numaraları çevirirdik. Yani kocaman böyle kolumuz kadar
1: sadece
0: bir telefon.
1: Sadece iletişim, gerçekten iletişim.
0: Gerçek iletişimde o ayrı. Ama iletişimin seçenekleri çoğaldı. O kadar çoğaldı ki online iletişim denen bir şey çıktı ve onun içerisinde çatallanan...
1: Hele pandemi sürecinden geçtik. İyice bizim için önemli hale geldi yani.
0: Evet.
1: Toplantılar yapılıyor. Kesinlikle yapılıyor.
0: Şimdi böyle
1: kurslar
0: bir durum
1: yapılıyor.
0: Böyle bir durum söz konusuyken, çocuğu bunu adapte ederken, çocuğa bunu anlatırken güncellenen bilgiler olduğunu ve bunu da uyum sağlamak gerektiğini, akademik başarıyla mümkün olabileceğini, derslerinin iyi olması gerektiğini anlatarak onunla sohbet ederken bunu söyleyeceksiniz. Eğer bunu yaptığınızda o çocuğun motivasyonu tekrar geri gelecektir. Çocuğun hayaliyle yaptığı işi birbirine bağlamak gerekir. Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Zamanımız da daralıyor. Biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çocuğun hayalini bir binaya benzetirsiniz. Şu anda yapmakta olduğun ödevin bile o binanın duvarını ören bir tuğladır. Sen o tuğlayı koyuyorsun ve bundan binlerce, o bina binlerce tuğladan oluşur. Senin de o hayalin binlerce saatten, binlerce dakikadan oluşacaktır. Sen o tuğlaları koyuyorsun. Birinci sınıfı bitirdiğinde, lise 1'i bitirdiğinde işte o binanın bir duvarını çıkmış oluyorsun. Ve kaldı işte 10 tane duvar daha. Liseyi bitireceksin, üniversiteyi okuyacaksın. İşte üniversitede okuduğun zaman o binayı tamamlamış olacaksın. Okuduğun akademik eğitim hayaline hizmet etmeli diye salık vermek
1: i̇şte
0: gerekiyor çocuklara.
1: Az önce söylediğimiz bu ahlaki durum da o duvarlardan bir tanesi hocam. Onlar olmasa bu sefer
0: kesinlikle
1: bomboş bir akademik kariyer olacak.
0: Kesinlikle öyle. Çocuklara ahlaki anlamda da bir şeyler vermek gerekiyor. Bir de bir şey daha var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Çocuklara özellikle hayallerini hani kurcalarken, kaşırken şuna dikkat etmek gereken, her anne baba çocuğunu kesinlikle tanır. Özellikle anneler çok çok iyi tanır. Mesela çocuk motive olurken bir şeylerden mi kaçıyor? Yani mağduriyetlerden mi kaçıyor? Mahrumiyetlerden mi kaçıyor? Kaçmak için yapıyor? Yoksa hazza ulaşmak için mi yapıyor? Yani bir şeyleri böyle kazanımını elde etmek için mi yapıyor? Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Çocuk mesela şampiyon olmak için mi mücadele ediyor? Yoksa küme düşmemek için mi mücadele ediyor? Buna dikkat ederek anne babalara baksınlar, çocuklarına hayalleriyle ilgili sohbet ederlerken, akademik gerekliliğin, okul hayatının gerekliliğini de anlatırken buna göre, eğer bir çocuk acıdan kaçan, mahrumiyetlerden kaçan birisi değilse, hazza ulaşan birisi ise, onun hayalinle ilgili bir şeylerden bahsederken işte bak biz okuyamadık, bak işte biz şöyle zor şartlarda çalışıyoruz, bu kadar saat ayakta kalıyoruz, beden gücümüzle çalışıyoruz, sağlığımızı kaybediyoruz gibi örneklerle o çocuğa acıdan kaçma yaklaşımlarını sergileyemezsiniz. O onu motive etmeyecektir. Aksine ne kadar sıkıcısın anne moduna bürünecektir çocuk. O nedenle çocuğa onun motivasyon kaynağı kanalı neyse o kanaldan yürümek gerekir. Varsayalım ki çocuk motivasyon kaynağı olarak hazza ulaşan, güzelliklerden motive olan bir yaklaşım içerisinde. O zaman ona akrabaları içerisinde çok iyi koşullarda olan, hayat standartları çok yüksek olan birisi varsa onu örneklendirerek, bak onun da çocukluğunda o da ders çalışmayı sevmezdi senin gibi. Ama ondan sonra kafasını çalıştırdı, ders çalıştı, dersleri sevdi, sevmese bile yapması gerektiğini düşündü ve yaptı, başarılı oldu. Şu an ne kadar başarılı, bak onun yerinde olmak istemez misin diyerek hayallerini biraz revize etmek gerekiyor. Bu şekilde açık söylemek gerekirse çocuklara yaklaşım tarzı sergilenebilir. Son olarak zannedersem bir iki dakikamız var. Çocuklar anne babalarının öğretmenidir şeyimiz var. Yıl 1995 ya da 96'ydı. Babamın maddi durumu hiç iyi değildi. İflas etmek üzereydi. Bu körfez krizi sonrasında yaşanan ekonomik buhranla birlikte. Babam bunu bana yıllar sonra anlattı. bir işçimiz çalışırken, ben de 13 ya da 14 yaşında filanım. İşçimize malzeme taşıyorum, kullandığım malzemeleri taşıyorum ve koşarak taşıyorum, hızlı hızlı taşıyorum. Babam beni durdurdu. Ben

0: Onu da söylemeden özellikle çocuk mesela şampiyon olmak için mi mücadele ediyor yoksa küme düşmemek için mi mücadele ediyor? Buna dikkat ederek anne babalara baksınlar, çocuklarına hayalleriyle ilgili sohbet ederlerken akademik gerekliliğin, okul hayatının gerekliliğini de anlatırken buna göre eğer bir çocuk acıdan kaçan, mahrumiyetlerden kaçan birisi değilse, hazza ulaşan birisi ise onun hayalininle ilgili bir şeylerden bahsederken işte bak biz okuyamadık. Bak işte biz şöyle zor şartlarda çalışıyoruz. Bu kadar saat ayakta kalıyoruz. Beden gücümüzle çalışıyoruz. Sağlığımızı kaybediyoruz gibi örneklerle o çocuğa acıdan kaçma yaklaşımlarını sergileyemezsiniz. O onu motive etmeyecektir. Aksine ne kadar sıkıcısın anne moduna bürünecektir çocuk. O nedenle çocuğa onun motivasyon kaynağı kanalı neyse o kanaldan yürümek gerekir. Varsayalım ki çocuk motivasyon kaynağı olarak hazza ulaşan, güzelliklerden motive olan bir yaklaşım içerisinde. O zaman ona akrabaları içerisinde çok iyi koşullarda olan, hayat standartları çok yüksek olan birisi varsa onu örneklendirerek bak, onun da çocukluğunda o da ders çalışmayı sevmezdi senin gibi. Ama ondan sonra kafasını çalıştırdı, ders çalıştı, dersleri sevdi, sevmese bile yapması gerektiğini düşündü ve yaptı, başarılı oldu. Şu an ne kadar başarılı, bak onun yerinde olmak istemez misin diyerek hayallerini biraz revize etmek gerekiyor. Bu şekilde açık söylemek gerekirse çocuklara yaklaşım tarzı sergilenebilir. Son olarak zannedersem 1-2 dakikamız var. Çocuklar anne babalarının öğretmenidir. Şeyimiz var. Yıl 1995 ya da 96 idi. Babamın maddi durumu hiç iyi değildi. İflas etmek üzereydi. Bu körfez krizi sonrasında yaşanan ekonomik buhranla birlikte. Babam bunu bana yıllar sonra anlattı. Bir işçimiz çalışırken ben de 13 ya da 14 yaşında filanım. İşçimize malzeme taşıyorum. Kullandığım malzemeleri taşıyorum ve koşarak taşıyorum. Hızlı hızlı taşıyorum. Babam beni durdurdu. Ben bunu hayal meyal hatırlıyorum. Oğlum niye bu kadar çok hızlı çalışıyorsun? Gerek yok ki bu kadar çok çalışmana demiş. Ben de ona baba ben ona hızlı hızlı taşırsam o bizim için çalışıyor. O işçi daha çok iş yapar. Daha çok iş yaparsa biz daha çok para kazanırız demişim. Babam bunu duyunca duygulanmış haliyle. Yani beni engel olmamış bana. Ben hızlı hızlı taşımaya başlamışım. Oysa ki o adam yine mesaisi kadar normal çalışacak ama ben çocuk dünyamda ona işini kolaylaştırmayı kendimce iyi bir şey olarak görüyorum. Sonra babam bunu yıllar sonra bana anlattı. Dedi ki ben dedi hayatımda yıkılmak üzereydim o anda ekonomik olarak. Çok kötüydüm. Fakat senin o hareketini gördükten sonra kendime ibret aldım. Dedim ki küçücük çocuk bu kadar mücadele ediyorken sen utanmayacak mısın bu mücadelenin yardımına koşmaya, bu mücadeleyi yapmaya? Ve o vakit itibariyle tekrar diyor ayağa kalktım. Senin o küçük Murat'ın mücadelesinden kendime ilham alıp koşturdum ve bugünlere geldik demişti bana. Açıkçası öğretmendir çocuklar anne babalarının. İlham kaynağıdır çocuklar anne babalarının. Anne babalar çocuklarına bakarken bir de bu gözle baksınlar. Bu öyküyü de anlatırken babama da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Dinleyicilerimiz de dua etsinler. Açıkçası bu örnekle bitirmek, tamamlamak istedim. Bunu da unutmasınlar dinleyicilerimiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyorum.
1: Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamızı ağırladık. Bugün yine stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Recep vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
0: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet bin Ebil Havari rahmetullahi aleyh. Biz ihsana kavuştuk. İbni Ebil Havari bir büyük evliyadır. Her gün sevdiklerine nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, mütevazı olalım. Kimseyi küçük görüp yukarıdan bakmayalım. Demeyin, şu bekçidir ve çöpçüdür şu dahi. Kalpleri kırılırsa yanarsınız vallahi. Her Müslüman olanı seviyorum çünkü ben. Ötekilerine de acıyorum içimden. Diyorum ki, ya Rabbi, ver onlara hidayet. Çünkü ateşte yanmak çetin ve zordur gayet. Resulün de peygamber olduğu ilk zamanda, doğru inançlı kişi yoktu Arabistan'da. Lakin o, kâfirlere yine de kızmıyordu. Onlar için en fazla bilmiyorlar diyordu. Bazısı iman etti, inanmadı bazısı. Her iki tarafında her gün arttı sayısı. Sonunda Müslümanlar gelip Resulullah'a dediler, takatimiz kalmadı artık daha. Müşrikler eza edip perişan etti bizi. Bir beddua edin de kahrolsun her birisi. O buyurur idi ki onlara her bir defa, bilmiyorlar, bilseler yapmazlar böyle cefa. Hem ben gönderilmedim beddua etmek için, vazifem anlatmaktır doğrusunu bu işin. Evet, bizler kavuştuk Rabbimizin fadlına, vakıf olduk böylece işin hakikatına. Müslüman, ehli sünnet yarattı bizi Allah ve bir mürşit tanıttı bize elhamdülillah. Hak Teala bir kula eder ise muhabbet, sevdiği bir veliyi tanıtır ona elbet. Tanımayanlar da var, kızılır mı onlara? Acımak lazım gelir, bilmiyor anlar zira. Gücünüz yetiyorsa anlatın, kitap verin, yemeğe davet edip oturun, sohbet edin. Bir adamı kurtarmak ne demektir ateşten? Dünyada daha mühim bir iş var mı bu işten? Ali Yülmürteza'ya buyurdu ki o server, sen bir gün bir kimseyi kurtarır isen eğer, nur vermez güneş o gün senden iyi birine, senden kıymetli insan dünyada olmaz yine. Lokman Hakim oğluna uğraştı, etti gayret. 750 sene İslam'ı anlattı hep. Bu idi sebebi de hikmetli sözlerinin. Çok çalışmak lazımdır hakkı bildirmek için. Kafirdir çünkü nefis, küfür çabuk yayılır. Nefis ve şeytan gibi yardımcıları vardır. Bu yayılan küfre dur demek zordur gayet. Bunu başarmak için lazımdır hayli gayret. Düşünün ki bir nehir akıyor güldür güldür. Sen bir saman çöpüsün, elbet alır götürür. Bu sele kapılmamak çetin iştir bir hayli. İşte Müslümanların böyledir bugün hali. Bir kaya kovuğuna, bir ağaç oyuğuna girerse akıntıdan bir zarar gelmez ona. İşte o velilerin sözleri, kitapları, küfür felaketinden kurtarır insanları.
1: Müzik. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam Ahlak kitabında Muhammed Halim Yazed'in Berike kitabından naklen bir hadis-i şerif bildiriliyor. O hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların en iyisi ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Ve insanların en kötüsü ömrü uzun, ameli kötü olandır, buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz. İyi günler, buyurun.
3: İyi günler, kolay gelsin hocam.
2: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun efendim, buyurun.
3: İki tane sorum var hocam.
2: Evet.
3: Ölümle ilgili. Bu insanlar ölünce hani kabreye koyuluyor, işte diyorlar akşam ilk gecesinde falan şey geliyor diyorlar, soygu melekleri geliyor diyorlar. Ondan sonra ahiret hayatına gittiği söyleniyor. Diğer tarafa gittiği söyleniyor. Hocam, bu dünyada mı duruyor ruhlar, yoksa öteki tarafa gidiyor mu? Yani neyse bekliyor bunlar? Kimi diyor mezarlıkla bekliyor, kimi diyor buraya geliyor, eşikte falan bekliyor diyorlar, evin kapısının önünde bekliyor diyorlar. Hani ölümle ilgili soru soruyorum size.
2: Peki yani, efendim.
3: İkinci sorum da hocam, sabah erken kalkmayla ilgili. Yani sabah kalkmıyorlar, namaz yok, niyaz yok, bazı insanlara vak yok. Öğlene kadar yatıyor. Saat 10, 10, 12 gibi yatıyorlar hocam. Ondan sonra da diyorlar bizde bereket yok. Bakıyorsun gayede karşısına boşları var. Ondan sonra ne bileyim, hiç bereket yok diyor. Gelen para diyor, bu gibi geliyor diyor hocam. Sabah hiç erken kalkmıyorlar. Bir de şöyle bir şey duyuyorum ben. Sabah namazından sonra diyor, rızkınızı şafan için yayılın diyor. İşinize gücünüze bakın falan deniyor da. Bunun aslı var mı? Sabah erken kalkmayla ilgili. Bereketli olduğu söyleniyor sabah erken kalkmanın. Bir de bu sabah erken kalkmayla ilgili sorun var hocam.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Hocam, bir dinleyicimiz de şöyle sormuş. 25 Eylül'de anlaşmalı olarak eşimle boşandık. Bunu soran erkek. 3 talak hakkında gitti mi? Yoksa iki nikah hakkımız daha var mı?
2: Musa abi, şimdi gelip de o yazışmaları biz görmedik. Değil mi? Diyor ki anlaşmalı olarak. Anlaşmalı olarak bunlar metin ortaya koydu mu?
1: Koydu.
2: Koydu. O metini hazırlarken bir kere oraya yazılı olanlar var. Tamam, işte ben seni istemiyorum, boşanıyorum. Neyse, ya talak, nikah hakkını feziden kelimeyi yazıyorlar değil mi? Bunu hazırlarken birkaç defa yapsalar, canım o zaman hazırlık safhasında. Şimdi talakta, adakta şaka da ciddidir. Laf olsun diye söylemek de ciddidir.
1: Sarhoşken söyleyen de gider, ayık gibidir yani.
2: Ayık gibidir. Dolayısıyla küfür sözler içinde söyleniyor bu. Tamam, bazı İslam alimleri hani sehven olanlar aynı affedilir buyuruyor da, ama bu işin şakası olmaz. Mesela yaratmak Allah-u Teala'dan başkası için kullanılmaz buyuruyor. Küfür olur buyuruyor. Yani başkasına, Allah-u Teala'nın yarattığı herhangi mahluka, ister insan, ister cin, ister melek, ister hayvan, ister ağaç, ister tabiat.
1: Tevili yok.
2: Yok. Çünkü yaratma kabiliyeti, kapasitesi sonradan var etmek demektir. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarında yok bu.
1: Yoktan var etmek demek.
2: Yoktan var etmektir. Bu Allah-u Teala'ya mahsustur. Bunu üzerine basa basa bir ifade var Saadet Ebedi'de. Hangi niyetle olursa olsun buyuruyor. Tevhid kapısını tamamen kapatmış. Bu kelimeyi Allah-u Teala yarattıklarından birisine, insana, hayvana neyse kullandığın zaman iman gider buyuruyor. Şakası yok bu işin. Küfürdür buyuruyor. Dikkat edilmesi lazım. Talak da öyle. Yapacak da ben seni boşadım. Gitti bağım birisi. Bir daha dedim. İkinci gitti. Bir daha dedim. Şakacıktan dedim ya. Şakacıktan dedim. Gitti.
1: İçimden boşama niyetim yoktu ama öyle söyledim.
2: Şimdi mesela Saadet-i Ebediye'nin nikah ve talak bahsizleri var. Talak bahsinde oturup bir oku ya. Orada açıkça buyuruyor ki talak-ı ricî, talak-ı bâin diye iki tane ifade kullanıyor. İkisi de talaktır bunun. Ricisi de, bâini de. O talak-ı ricî açık kelimelerle söyledi. Boşadım. Şart olsun kelimeler, açık kelimeler. Bunun tevili yok. Ama bâin diye bildirdiği, defol git dedi.
1: Kinayeli.
2: Ha, kinayeli. O zaman soruyorsun adama, hangi niyette söyledim bunu? Korkutmak için söyledim dedi.
1: Tamam.
2: Onun sözüne itibar edilir. Nikaha zararı olmaz onun. Korkutmak için söyledim. Yani şimdi gözüm görmesin. Ama ben defol git derken boşamak niyetiyle söyledim. Üç defa söylese bitirdi. Hatta bir defa bile söylese o bayin talakta iddet müddetinden sonra kadın rızayı göstermesi bitti. Yani başkasıyla evlenin artık. O bitti. Efendim diğer bağlar. Yok, o diğer bağların şey yapması için de nikah yapması lazım. O da yok. Talak-ı ricî de geri dönecek şeyler yapması lazım. Talak-ı ricî de bile yani kadın rıza göstermez şey yapmazsa, bir bağ kopsa bile de kadın başkasıyla evlenebilir. Yani o adamla işi biter. Şimdi bunlar biz anlaşmalı olarak aynı şekilde mahkemeye başvurduk diyor. Yazdılar, çizdiler. Bir de avukat tuttular diyelim. Avukatın yanında da aynı şekilde metinleri okudular, yazarken okudular. Bir de mahkemede altın hakim
1: imza attılar.
2: Ben sizi boşadım, kabul ettiniz mi? Ettik dediler. Bitti, üçte gitti, ikisi kaldı falan. Nereden çıkartıyorsun onu? Bir halt yapıyorsun. Ondan sonra da efendim bunun bir çıkış yolu yok mu? Yok. Yapma. Şimdi mesela gelen suallere bakıyorum falan. Gelen suallere bakın. İslamiyet'in emrine uymak için didinmiyor. Ya kendi yaptığını İslamiyet'e uydurmaya çalışıyor. Ya oturup adam gibi düşünmesi lazım. Böyle eğip büyüme arkadaş. Eğip büyüme. Efendim benim niyetim. Bunun niyetim
1: bir de kanunların arkasından dolaşmak için yapılan işler var. Böyle boşanmalar var. Aha. Şimdi kadın işte babası ölmüştür falan da onun maaşı vardır. Onu almak için.
2: Tabii de gazetelere geçiyordu. Yetim maaşı almak nasıl yapılıyorsa.
1: Evet yani bir yetim maaşı da olabilir. Bunları alabilmek için nikahının olmaması lazım.
2: Ama 100 sene, 5 sene, 10 sene sonra kanunun bir yakalarsa, ana 10 senedir aldığı maaşın hepsini hem de üzerine nemalandırarak alıyor.
1: Böyle yapıp da aynı evde yaşayanlar var.
2: Aynen, zina olur. Zina olur. Anlaşmalı olarak boşaldık falan. Ya kaç defa söyledim. Bir kere bir de mesela bunları söylerken erkek gerçekten aynı şey dini nikah akdine inanıyor mu? Allah-u Teala'ya inanıyor mu? Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına inanıyor mu? Mesela hanımının namaz kılmasına kızıyor, örtünmesine kızıyor. Ondan sonra bu adam beni boşadı. Zaten senin o adam aynı şekilde mürtet, orada senin durman mümkün değil ki. Otomatik olarak gitmiş. Allah-u Teala korusun böyle birisini aynı şekilde. Ama efendim çok iyi davranıyor falan. Çok iyi davranıyor falan. Paşa gönlüm bilir. Hüküm açık, kitaplarda bildirilmiş. Peki ondan sonra ben ne yaparım? O zaman Allah-u Teala'ya inanmıyorsun. Eğer sen Allah-u Teala'nın emrini, yani sindirmişsen, dersin ki bu yasak. Bak şimdi şey yaparken iki tane hasa hemen hatırıma geldi. Bir tanesi bizim Emre abinin yayınlattığı Levan Sıkresi'nde mi? Referans kısım mı yoksa İslam alimi mi? Bir yerde geçiyordu o. Hatta Türkiye gazetesinde bizim sayfada yayınlandı mıydı? Emel abi de anlatıyordu. Vaktiyle saliha bir hanım var. Şeyde yaz gününe rastlamış haç mevsimi. Şimdiki gibi değil tabii. Tayyareyle gidecek, hızlı trenle gidecek falan. Öyle bir şey yok. Develerle. Yani at eşek de dayanmaz o sıcağı. Genelde deve kullanılıyor. Yani onun için eskiden mesela Anadolu'da falan deve varmış. Bizim hala daha şeyde güney.
1: Güney deve var.
2: İllerimizde.
1: Antalya, Mersin, Adana.
2: Oralarda hala var. Adam hazırlığını yapmış. Yaz günü de hanımına demiş ki şimdiki gibi de değil. Aşağı yukarı bir 3 ay sürüyor. Gidişleri gelişleri. Bir kere bir ay gidiyor, bir ay da geliyor. Etti 2 ay. Orada hizmetini yapacak, dinlenmeyecek, hazırlanacak falan 3 ayı. Eğer uzaksa bu 6 ayı bile vuruyordu. Babaannem Ahmet derdi işte bir hacca gitti 6 ayda gitmiş gelmiş falan diye anlatırlardı öyle o dönemlerde. Şimdi 3 aylık bir zaman hanımına diyor ki ne kadar nafaka bırakayım sana. Yani yiyecek içecek bir rızık olarak. Kadın saliha olduğu için diyor ki ben ne kadar yaşayacağım, ne kadar yiyeceğim. Yani sen bunu biliyor musun? yani benim rızkımı veren Cenab-ı Hak'tır. O gönderiyor. Ne kadar ömrün varsa, ne kadar yiyeceksen o takdir ediyor. Sen bunu bilmezsin. Eğer diyor, benim ömrümü biliyor, ne kadar ne yiyeceğim, onu alırım. Bırakman lazım. Adam düşünmüş, bilmiyorum demiş. E bilmiyorsan demiş, niye soruyorsun falan. Adam bir şey bırakmadan gitmiş. Yaz günü. Kadıncağız evde yalnız kalıyor. Bahçeli bir ev. Evin bahçesinde de kuyu var. İklimde yaz olduğu için, ben de hatırlarım, bizde dereler, pınarlar olduğu halde kuyular da vardı öyle. Testiye suyu doldurup kuyuya sarkıtırlardı.
4: Serin
2: olurdu. Hatta böyle o peynir tulumları yapan tulum peynirler olurdu falan. Öyle mağaralara veya kuyulara sarkıttıkları duyardım ben. Gözümle görmedim de. Bir gün, işte aynı zaman geçiyor, yaz günü. Zamanın hükümdarı mahiyetiyle beraber işte o köyden, o kasabadan geçiyor. Diyor ki çok susadım. Şunlardan bir tanesine bir su. O görevliler de, hükümdarın görevlileri bu kadıncağızın kapısını çalmışlar. Demişler böyle böyle, hükümdar işte mahiyetiyle beraber buradan geçiyor. Çok susamış. Var mı böyle bir serin bir suyunuz? Sonra bir dakika diyor, hemen kuyuya sarktığı testiyi çıkartıyor, veriyor. Yanında tas diyorlardı o zaman. Şimdi bardak diyorlardı. Tasla beraber veriyor. Hükümdar bir içiyor. Çok lezzetli, çok sıcak, bir daha şey yapıyor falan, çok hoşuna gidiyor. Bir kese altın veriyor, getiriyor Allah testiyi, diyor ki hükümdarın hediyesidir, lütfen kabul edin. Neyse, onlar gidince kapıyı açıyor, bakıyor kadıncağız oturuyor, elini açıyor, ağlayarak dua ediyor. Ya Rabbi diyor, sen nelere kadirsin. Evlenmeden önce rızkımı babam vasıtasıyla gönderdin. Evlendim, kocam vasıtasıyla. Babam evlendikten sonra devre dışı kaldı, vefat etti diyor. Kocam da açça gitti diyor. Kimsem yoktu. Ama bu sefer diyor, zamanın hükümdarı vasıtasıyla gönderdin. Sen nelere kadirsin ya Rabbi diye ağlayarak Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. E şimdi efendim biz öyle. Bir dakika. Bu kadın yani et ve kemikten yaratılmış bir kol değil mi? Değil mi?
4: Evet.
2: Efendim işte bizim burada şimdi hükümdar mı kaldı? Ya cömert bir adam geçer orada belli olur. Allah Allah, illa hükümdar mı geçti
4: ya? Osman Hoca geçer belki.
2: Kalpleri çeviren Cenab-ı Hak'tır. Hükümdar değildi. Onu orada durduran Allah-u Teala. Ona yönlendiren Allah-u Teala. Hatta Emel abi de anlatırdı bir gün. İşte adam seviniyor böyle, her gün çalışıyor. İşte ben şu kadar şey yapıyorum. Bir de hanıma hava atıyor. Bak diyor, bu kadar eziyet çekiyorum, bilmem ne yapıyorum, senin rızkında falan çalışıyorum falan filan. Neyse bir gün kadının şey yapılmış, böyle sütçü ya da bir şey geliyor falan. Kolu sıvalı olarak elini uzatmış almış. Adam o gün gelmiş. Ondan sonra öyle surat asık. Bugün hiç şey olmadı. Her gün seviniyordun demiş ya. İş böyle oluyor. Ben demiş Allah-u Teala'nın emirlerine riayet ediyordum. Haram demiyordum. Gıybet etmiyordum. Ve Rabbimin emrettiği şekilde örtülmesi gereken yerleri, hani birisiyle, namahrem olan birisiyle görüşmeyi o şekilde örtüp görüşüyordum. Demek ki diyor senden değilmiş o diyor. Ben bugün diyor bilerek diyor bileğimi açarak aynı şekilde diyor kapıya gelen erkek saçtan uzattım. Yani haram işledim, günah işledim. Allah-u Teala da onun karşılığı senin işini vaz gitmedi. Yani senin marifetin değil diyor. Evde diyor beni de hesaba kattı. Ben Allah-u Teala'ya itaat ettikçe Allah-u Teala da senin vasıtanla benim rızkımı gönderiyor diyor. Ben Allah-u Teala'ya itaat ettikçe. Onun için efendim işte babamın maaşını alayım, bilmem nesini ne yapayım falan filan peşmekan. Ondan sonra biz işte yalancıktan böyle mahkemeye başvurduk, anlaşmalı ayrıldık. Bizim nikah duruyor mu? Durmuyor arkadaş. Durmuyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ölünün körünü yapacaksın derlerdi bizde. Ne yapacaksın? Ölünün körü nasıl oluyorsa, ölü zaten kör oldu gitti, görmüyor da.
4: O kadar kötü.
2: Dolayısıyla yani oturup düşünmesi gerekiyor.
4: Bir dinleyicimiz bununla ilgili diyor ki, anlattıklarınız diyor, hocamın anlattıkları çok doğru diyor. Yakınlarımızdan biri diyor, bu şekilde boşandılar diyor. Sonra diyor bu açığa çıktı, şu anda zelil durumdalar.
2: Ya tabii.
4: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Büyüklerin Rızası ve Feyzi. Büyüklerin rızası Allahü Teala'nın rızasıdır. Onların gadabı, gadabı ilahidir. Hayatta olup olmamaları da durumu değiştirmez. İnsan, büyüklerin kalbine girdikten sonra şayet bir düşerse, 7 kat gökten düşmekten beter olur. Zira hocasının kalbinden düşen cehenneme düşer. Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlıdır. O kalp de başka bir kalbe. Bu böyle Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Kalbe girmek çok iyi ancak orada kalabilmek çok zordur. Onun da şartı edepli olmaktır. Edepli olmak haddini bilmektir, itaat etmektir. Şah-ı Nakşibend Hazretleri talebeleriyle yemek yerken bir talebesinin uzakta durup yemeğe katılmadığını görür. Çağırıp sebebini sorar. Nafile oruç tutuyorum deyince orucunu boz, aramıza katıl der. Talebe, yemek için oruç bozulur mu deyince son bir kez daha gel ayrı kalma, Ramazan ayında tutulmuş bir farz oruç sevabı kazanırsın der. Fakat yine kabul etmeyip kenara çekilir. Bunun üzerine talebelerine bundan uzak durun, gün gelir bu Allahü Teala'yı da inkar eder buyurur. Öyle de olur. O talebe her şeyi terk edip mürtet olur. Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri nehrin kenarında talebeleriyle otururken oradaki insanlar eskiden tasarrufu yüksek keramet sahibi zatlar vardı. Şimdi de var mı acaba derler. Talebeleri bunu sorunca Şah-ı Nakşibend Hazretleri doğru eskiden öyle mübarek zatlar varmış. Nehir geri aksın deseler nehir geri akarmış buyurur. Bunun üzerine nehir tersine akmaya başlar. Oradakiler şaşırırlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu sefer nehre sana demedim, misal için söyledim buyurur. Nehir tekrar eskisi gibi akmaya başlar. Sonra oraya kıymetli talebelerinden Emir Hüseyin gelir. Daha otururken Şah-ı Nakşibend Hazretleri Emir Hüseyin'e at şu nehre kendini buyurur. O da zerre kadar tereddüt etmeden kendini atar. Emir Hüseyin nehirde kaybolup gider. Sonra yemek sofrasına otururlar. Ama Emir Hüseyin öldü diye kimsenin boğazından lokma geçmediğini gören Şah-ı Nakşibend Hazretleri onları üzmemek için Hüseyin gel der, o da gelir. Bir damla su yoktur üzerinde. İşte bu zatlara tereddüt etmeden itaat etmeli, peki demelidir. Peki demek çok zordur. Yerine göre dünyada söylenmesi çok önemli olan 2 kelime vardır. Peki ile hayır. Peki diyen, söz dinleyen Müslüman olur, sonsuz nimete kavuşur. Hayır diyen, inkar eden kafir olur, sonsuz azaba maruz kalır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün secdede çok dua eder. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hali çok kötüdür. Bilhassa gençler dinden uzaklaşıyor. Bunların ıslahı için nasıl hizmet edeyim, nasıl bir imkanım olsun ki onları kurtarmak nasip olsun. Çünkü bunlar uzun çalışmalara gelmez, uzun nasihatleri dinlemezler diye çok yalvarır. Duası kabul olduktan sonra buyurdu ki, Allahü Teala bana teveccüh etme nimetini ihsan etti. Kime teveccüh etsem onun kalbindeki bütün dünya sevgisi çıkar. Onun yerine Allahü Teala'nın ve Resulullah'ın sevgisi yerleşir. Ona verilen bu nimeti bu yolun bütün büyüklerine de nasip etmiştir. Kalbinde zerre kadar bu büyüklere muhabbeti olan imanla ölür, küfür üzerine ölmez. Bu büyükleri tanıdık, kitaplarını okuduk ama bu dünya sevgisi kalbimizden gitmiyor, buna bir çare var mı diye hatıra gelebilir. Elbette çaresi var. Kalbinden dünya sevgisi çıkmış olanlarla beraber olmalı. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. İyi ahlakta, kötü ahlakta bulaşır. İyilerle beraber olanın kalbine mutlaka iyilik gelir. Müminler bir araya gelince bileşik kaplar usulü mutlaka kalpten kalbe feyz akar. Layık olsa da akar, olmasa da. Kalpte o büyük zatları beğenmemek gibi bir şey bulunmadıkça feyz gelir. O halde kendini bir şey sanmamalı. Kendine güvenen kaybeder. Allah'a güvenen ve din kardeşiyle beraber olan kurtulur. Böyle bir kardeşimizi kalbinde Allah ve peygamber sevgisi olan kendimizden çok daha iyi bir kişi olarak görmeli. O zaman ondan istifade edilir. Bu birlik ve beraberliği, feyz ve bereketi her iyiliği sağlar.
Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri oğluna vasiyetinde, bu yolun büyükleri çok kıymetlidir. Bunları bulmak, tanımak çok büyük bir nimettir. Bu büyüklerden birini tanıyan ve seven birini bulursan git eline ayağına kapan. Bu senin için en büyük nimettir buyuruyor. Bu büyük zatların talebelerinin her biri gökteki yıldız gibidir. Günahkar olabilir ama hiçbiri bidat ehli olmaz, kafir olmaz. Kim bunlarla beraber olursa imanını kurtarır. Salihlerle beraber olduğu için kıtmire cennet ihsan edildi. Köpeğe ihsan edilen insana ihsan edilmez mi?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorunsu Ödeyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim dinleyicimiz, birinci bölümdeki dinleyicimiz önemli bir kimseyi dedi, götürüp kabire koyuyoruz dedi. O bir akşam ifadesi kullandı, işte akşam melekleri gelmiş. Yok, akşam gelmiyor. Kabire girer girmez Münker ve Nekir melekleri geliyor, sual sormaya başlıyorlar. Yani akşam falan yok. Hatta İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh buyururlar ki ölen bir kimse ruhu bedeni terk eder etmez, yıkanıp kepenlenip tabuta konup mezara götürünceye kadar 40 yerde suale sorur kendisine.
0: Oo, mezara daha defnedilmeden.
1: Hayır, girmeden. O mezardaki ayrı sual. Mezardaki ayrı sual. Mesela musallaya koyuyorsun, orada cenaze namazını falan kılıyorsun ya, bunların hepsini ruhu görüyor. Çünkü ölmeyen ruhtur. Oradakiler duyuyor da hepsini. Ama bedeni kullanamadığı için biz onun sesini duyamıyoruz. Peki onunla bağlantıya geçilir mi? Geçilir tabii. Şimdi biz İstanbul ve bazı yerlerde frekansımız ne? TGRTFM'in 93.2. 93.2'ye girdiği zaman sen radyoyu dinliyorsun, değil mi?
0: Evet.
1: TGRTFM'i dinliyorsun. Ruhlarla bağlantı kurmak da, hani misal olarak söyleyeyim anlaşılması için, böyle bir frekansı var. Oraya girdiğin zaman onunla görüşüyorsun, konuşuyorsun.
0: Oraya girebilmek yani mesela.
1: Oraya girebilmek. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bazı hadiseler var. Ruhun latifelerinin hareket halinde olduğu, mesela Uhud Harbi'nde amcasını şehit eden Hazreti Vahşi için diyor ki niye beddua etmediniz? Miraç gecesi amcam Hazreti Hamza ile Hazreti Vahşi'yi kol kola cennete girerken gördüm buyuruyor. Gördüm. O İmam Rabbani Hazretleri açıklıyor. Ruhun latifesiymiş, yolculuğa devam ediyor. Konuşmalar da aynı şekilde. Mesela Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz haber veriyor bunu. Hani bizim atamızdınız, cennetteki o meyveden yemeseydiniz diye sual ettiğini Peygamber Efendimiz naklediyor. O Adem Aleyhisselam da cevap olarak diyor ki sen diyor yaratılmadın, nereden biliyorsun diyor cennette benim o meyveyi yediğimi. Tevrat'ta okudum. Tevrat kimin kelamı? Allah-u Teala'nın kelam sıfatı Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi mi? Evet diyor. Benden önce var mıydı? Var diyor. Niye bana hesap soruyorsun o zaman? Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı ilzam etti. Ya konuşmayı naklediyor Resulullah Efendimiz. Yani Musa Aleyhisselam da ahirete intikal etti, Adem Aleyhisselam da ahirete intikal etti. Yani görüşülebiliyor mu? Görüşülebiliyor. İşte kabirdekilerle de konuşulabiliyor mu? Konuşulabiliyor. Eğer o frekansa girebilirsen, kabiliyetin, kapasitesin müsaitse. Dolayısıyla kabire girinceye kadar zaten soru soruluyor. Kabirde de münker ve nekir melekleri geliyor. Ondan sonra bu cevap verip verememesine göre, eğer cevap vermişse cennetten bir kapı açılır, onu soruyor falan. Cennet olur mu? Cennet olmaz. Bir kapı açılır, görülür. Cenneti görür. Yani kıyamete kadar da rahat eder. Hatta bir hadis-i şerifte, yani bir salih bir kimse, götürdün, kadın olsun erkek olsun veya saliha, götürdün defnettin 2 metre derinlikte çukura. O anda kabir üzerine atılan toprak sesini de işitir, yukarıdakilerin konuşmalarının hepsini duyar. Buyuruluyor. Ondan sonra herkes çekilip gidiyor. Gömdüler gittiler. Toprağa da attılar gittiler. Kaldı o yalınız. İşte o anda eğer imanlı ve salih birisi ise Allah-u Teala buyurmuş ki ey kulum, eşin, dostun, akraban, evladı, iyanın, yakınların hepsi seni terk etti gitti. Garip kaldın. Ama benim izzetime, şanıma seni garip bırakmak yakışmaz buyuruyor. Ve ona bir melek gönderirmiş. Sevimli yüzlü böyle gelir, selam verir. O da dermiş ya bu garip zamanında sen kimsin? Sen kimsin? Herkes çekti gitti. Dermiş ki Allah-u Teala dünyadayken iman edip hayırlı işler yaptın ya, Cenab-ı Hak o yaptığın hayırlı amellerden beni yarattı. Üzülme diyor, kıyamete kadar diyor seninle burada oturacağız, hep sohbet edeceğiz diyor kıyamet kopana kadar. Hatta onu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Emel abi de anlattı. Emel abiyle naklettiğinde olan bir hadise, evde olan bir hadise olmuş. Veyahut da başka bir yere misafir olarak gittikleri zaman olmuş. Şimdi Emel abi işte Hüseyin Hilmi Efendi var. Rahmetli Kasım Arbas amca. Van müftüsü. herhalde onun evine beraberce yemeğe gidiyorlar falan. Yahut da Emir abilerin evine gitmişler mübarekler falan. Neyse mübarek şeker tutarken aya takılıyor. Düşüyor. Kesme şekerler yayılıyor. Tam dedi toplayacağım. Mübarek de, bir dakika kardeşim şu toplamayın. Kabire konup münker ve nekir melekleri de sual sorup hadi demişler sen kıyamete kadar işte cennetteki yerini görecek öyle rahatlayacaksın. O anda işte melek gelir. O anda melek gelir. Gelince boynunda da güzel bir inci olurmuş. Meraklanırmış o. Bu nasıl bir şey? Daha değer vermez koparmış o. Kopunca aynen böyle kardeşim buymuşlar. Şekerlerin dağıldığı gibi o inci de dağılır. Emir Bey şekerleri topladığı gibi bu da başlarmış incileri toplamaya. En son tanesini aldığı zaman kıyamet koparmış. Yani asırlar geçtiği halde onu anlamazmış. Yani kabir hayatı bambaşka bir hayat. Şimdi dinleyicimiz merakla soruyor. Diyor ki peki diyor ölünce ruhlar nereye gider? İki yerden birisine gider. Ya imansızsa siccine gider. Siccin de ruhların hapsedildiği yerdir. Kafirlerin. Ondan sonra Müslüman görünen zındıkların. Bidat ehli dinden imandan çıkmış. Adı kafir olmuş.
0: Mürtetlerin.
1: Siccin de hapsedilir. Bunlarla bağlantıya geçilmez buyuruyorlar.

0: yıllarca o bedende beraber bulunduğu için orayı ziyarete gidip o zat düşünüp şey yapınca onun ruhu haberdar olur. Geleni görür. Gelenin verdiği selama cevap verir. Eğer o zat mübarek bir zatsa gelene teveccüh eder, dua da eder. O zat dua eder. Bazen, yani ruhu orada değil.
1: Bazen mesela mezar başına gitmeden de evimizde dua ediyoruz, vesile ediyoruz büyükleri. Bundan da mı haberdar oluyorlar?
0: Ondan da haberdar oluyorlar. Çünkü Allah-u Teala onun ruhunu haberdar eder. Bütün mesele şeyle bitiyor Mustafa Bey.
1: Samimiyetten.
0: Ben şimdi elimde radyo var. Açmışım. 95 bilmem küsür. Aa, yayın yok. Dinlemiyorum. Niye yapmışsın? Bağırıp çağırıp duruyorum falan. İstediğin kadar var. Aynısı biliyor musun? Haram yiyorsun. Dedikodu yapıyorsun. Gıybet ediyorsun. Elin acıyorsun. Ya Rabbi. Arkadaş 93.2 frekansına girmen lazım. Sen 95.2'ye girdin. Kabul olmaz o. Bunun en çarpıcı misali herkesin anlayabileceği şekilde Ebu Hasan Arkani Hazretleri işte talebelerine yaz günü izin veriyor. Herkes köylerine gidecekler falan. Tabi o zamanlarda eşkıya var yollarda. Ebu Hasan Arkani Hazretleri buyuruyor ki yani bir eşkıya çevirdiği veya sıkıştığınız zaman beni hatırlayın buyuruyor. Neyse hakikaten bir gün yine şey yaparken eşkıya çevirmiş. Talebelerin çoğu unutmuş. İşte aman ya Rabbi yedi, ya Resulallah imdat falan böyle. Allah-u Teala şey yapıyor. Fakat talebenin bir tanesi uyanıkmış. Hocam Ebul Hasan rahmetullahi aleyh imdat diyor o kadar. Mustafa Bey eşkıya diğer öbür talebeleri kervandakiler hepsini soyuyor. Bu talebeyi görmüyorlar. Eşkıya gittikten sonra öbür talebeler demişler ki ya demiş bir şey kalmadı yani gidecek halimizde kalmadı geri döneceğiz. Ama demişler sana niye dokunmadılar? Ben diyor hocamızın ismini söyledim. Yani öyle buyurmuştu. Onlar da merak etmiştir. Allah Allah biz Allah-u Teala'yı çağırdık. Peygamber Efendimiz'i çağırdık. Bizi soydura soğana çevirdiler.
1: Haşa hocamız onlardan daha mı büyük?
0: Daha mı yüksek? Ondan sonra neyse geliyorlar. Diyorlar ki efendim merak ettik. Biz Allah-u Teala'yı çağırdık. Peygamber Efendimiz'e aynı şekilde imdat bekledik. Bir şey olmadı. Ama bu diyorlar sizi söyleyince buna bunu görmemişler, dokunmamışlar buna. Biz demişler bunu anlamadık. Yavrum buyuruyor onlara. Bu arkadaşınıza yardım eden Allah-u Teala'dır. Ben değilim buyuruyor. Bu bizim ismini söyleyince Allah-u Teala haberdar etti beni, benim ruhumu. Ben de elimi kaldırdım, bunun için dua ettim. Peki öbürler istiyardır istemediniz ki bu büyüklerden. Siz oldunuz. Tamam.
1: Siz kebana direkt attınız. Kancayı.
0: Direkt çekiyorsunuz. Ben dua ettim. Allah-u Teala da kıyamen yapılan duayı kabul ettiği için bu arkadaşınız Cenab-ı Hak muhafaza etti. Muhafaza eden Cenab-ı Hak ben değilim buyuruyor. Ben değilim. Peki biz Allah-u Teala'yı çağırdık. İşte ağzınız Allah-u Teala'yı çağırmaya uygun değil. Ağzınız necaset dolu, pislik dolu. Yani gıybet ediyorsunuz, dedikodu ediyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukata karşı bir sürü aynı şekilde metsenalar cüzüyorsunuz Allah-u Teala'ya.
1: Öfkeleniyorsunuz.
0: Varken, öfkeleniyorsunuz falan. Dolayısıyla yani böyle bir ağızla ya Rabbi dediğin zaman Allah-u Teala icabet etmez buyuruyor. Hani hadis-i şerifte geçiyor. Öyle kimseler var ki hangi kapıya gitseler kovulurlar. Ama ellerini açsa ya Rabbi deyse Allah-u Teala lebbey kulum der. Ne istiyorsun kulum? Öbürler bilmiyor. Zahire bakıyor kullar. Ya Allah-u Teala kalbe bakıyor. O kalbi temiz. Ya Rabbi dediği zaman Allah-u Teala hemen icabet der. Kalbin öyleyse yani frekans doğruysa ve elektrik kaçağı yoksa Cenab-ı Hak icabet der. Değilse
1: Peki kabir suali var ya. Hı-hı. Şimdi sual sormak için melekler gelecekler. Sual ortamları şimdi dünyada mesela ben de biliyorum gergin ve heyecanlı ortamlardır. Orada insan ne dediğini bilemeyebilir, heyecanlanabilir. Veya okumamış dünyada insanlar var, cahil. Orada cevap verme şansları yok mu bunların?
0: Yok.
1: Yani profesörler daha mı avantajlı mesela?
0: Daha dezavantajlı. Çok biliyor ya. Kibire götürdü. Şimdi İslam ahlak kitabında mızrak değil mühendide de geçiyor. Zaman zaman ben açıyorum bakıyorum. Okuyorum. Niye okuyorum? Bir kere lazım. Emir. Okumamız lazım. Ruhum beslemez ki şimdi. Orada buyuruyor ki münker ve nekir melekleri gözleri şimşek çakar gibi. Sesleri de gök gürler gibi.
1: Bir de öyle var.
0: Şimdi bazen yağmur yağarken balkona

0: çıkıyorum. Şimşek çakıyor böyle, 8 çiziyor. Yıldırım iniyor. Bir şaklıyor falan. Bütün arabaların şeyleri.
1: Sirenleri çalıyor.
0: Sirenleri çalıyor falan. Diyorum ki yani şimdi kabirde gelecek. Şimşek çakar gibi göz. Gök gürler gibi ses. Adın ne? Vallahi amca bilmiyorum ben. Kimim ben? Ne cevabı ya?
1: Neydi benim adım diye düşündüm.
0: Kim getirdi beni buraya? Kim getirdi buraya? Ama ve lakin. Dünyadayken bu büyükleri seviyor. Bu büyüklerin yolunda gitmeye çalışıyor. Onların kitabını okuyor. Onların kitabını dağıtıyor. Onların kanatları altına giriyor. Ölüp kabire konduğu zaman, ölüp kabire konduğu zaman o büyük zatın ruhu da oraya geliyor. Hatta bir arkadaş vefat etmişti. Başka birisi bir hafta sonra rüyada görmüş. Demiş ya ne yaptılar sana? Ölmüş. Evet demiş, öldüm. Hatta demiş kabrin başında demiş, sizin konuştuklarınızı da duydum. Siz gittikten sonra iki tane melek geldi. Birisi sağ tarafıma, biri sol tarafıma. İşte sağ taraftaki soruyor, sol taraftaki cevap veriyor. İşte Rabbin kim? O Rabbim Allah-u Teala. Ben de onları dinledim. Daha sonra döndüler, seninki bu kadar dediler. Dışarıda bir zat seni bekliyor dediler, gittiler. Mübarekler bekliyormuş. Müthiş bir şey değil mi?
1: O zaman iyi.
0: O zaman iyi. Onun için de işte bir de dinleyicim ki sabah erken kalkmak. Maddi rızıkların dağıtıldığı yer. Adam öğleye kadar yatıyor diyor, ondan sonra bereket bekliyor. Olmaz tabii ki. Yani sabahleyin erken kalkacaksın. Hatta sabahleyin sabah namazına kalkınca o güneşin ilk şey yaptıkları vücuda da çok faydalıymış o. Hatta Emre abiler anlatmıştı, vakit biraz şey yapıyor da. Dedi biz dedi İtalya'da dedi, gemide kalıyorduk bir ay falan dedi. Ben dedi sabah namazına kalktım, baktım dedi gemide de bir gayrimüslim Hristiyan birisi, o da kalkıyor subay dedi. Demiş niye kalkıyorsun? Bu demiş sabahleyin demiş, bu demiş güneşin ilk şeyleri demiş. Uykuluyken yakalarsa bilmem insanda şu yapar. İnsan böyle pelde gibi olur ama demiş bu saatte alırsa böyle böyle olur. Gayri ihtiyari dedi ya. Merhaba bu söyledi dedi ya. Müslüman oluver demiş, sabah hazır kalır.
1: Kalkıyorsun.
0: Ama o saati uykuyla geçirirsen, gece dizilerle bilmem nelerle geçirsen, telefona bakarsan, ondan sonra orada leş gibi kalırsın. Sonra da hem bedenen sıkat olmazsın, hem de maddi rızıklar dağıtırken sen uykudaydın. İkinden sonra uyumak da mekruh. Orada da manevi rızıklar dağıtılıyor. Yani dinleyicimiz doğru söylüyor. Mesela kafirler başarılı diyorsun. Ya ben Almanya'ya gidiyorum zaman zaman. Mustafa abi erkenden yatıyor. Gece kimse yok. Sabahleyin de erkenden kalkıyor bunlar. Babaannem rahmetli bir şey derdi falan. Oğlum güneş battı gavur yattı derlerdi. Sonra işte öyle yurt dışına gidince o kadar dedim ya doğru söylüyorlar şunu. Güneş batınca yatıyorlar.
1: Almanlar hemen yatıyor ya.
0: Yatıyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. TGRT FM Haber.
1: Operasyonda rüşvet ağına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Dosyaya göre ihalelerin belirli şirketlerde kalması amacıyla organizasyon yapıldı. İhaleyi alan firmalardan hak edişlerin %20'si oranında rüşvet talep edildi. Aynı yöntemin yaklaşık 15 hak ediş ödemesinde tekrarlandığı belirlendi. Soruşturma dosyasına rüşvet pazarlıklarının yapıldığı ses kayıtları da girdi. Dikkat çeken kayıtlardan biri gözaltındaki eski başkan yardımcısı Ümit Ünal'la iş insanı Bekir Çelik arasındaki telefon görüşmesi.
2: Esenyurt'ta bir işim var. Belediyenin anahtarı kimde?
3: Belediyenin anahtarı Yusuf Ulutaş. Para Yusuf'ta dönüyor.
1: Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda da dikkat çeken para hareketleri yer aldı. Belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın 2017'de 600 bin lira olan işlem hacmi 2022'de 10 milyona, 2025'te ise 231 milyona kadar yükseldi. Ayrıca Ulutaş'ın Türk Hava Yolları çalışanı kız kardeşi Tuğba Ulutaş Şenyüreğin hesabına toplam 323 milyon 43 bin lira nakit veya transfer yoluyla yatırdığı belirlendi. Şenyüreğin ise son 2 yılda 396 milyon 599 bin lira nakit çektiği tespit edildi. Ulutaş'ın evinde yapılan aramadaysa yüklü miktarda nakit para, döviz, ziynet eşyası, lüks eşyalar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirtti. Işıkhan, istihdamı ve iş gücü kapasitesini artırarak işsizlik oranının daha da aşağıya çekileceğini söyledi.
5: İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor. Ve son açıklanan Ağustos verisinde de %7,8'e gerilemiş durumda.
1: İşsizlik oranı düşüyor. İş gücü ve istihdam kapasitesi artıyor.
5: Genç işsizlik oranımız %13'e gerilemiş durumda. Ancak bu olumlu tabloyu daha ileriye taşımak ve işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni nesil çalışma modelleri üzerinde duruyor. Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında yapılan toplantıda çalışma hayatının geleceği masaya yatırıldı. Gündemde esnek çalışma modelleri, iş yaşam dengesi, kadın ve gençlerin istihdamının artırılması vardı.
5: Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil. Farklı çalışan grupların ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır.
1: Işıkhan, yeni çalışma modelleriyle birlikte hedefin daha fazla kişiyi iş gücü piyasasına kazandırmak olduğunu vurguladı.
5: Çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir.
4: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ rahatsızlığı sebebiyle Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etmişti. AK Parti grubunda yapılan seçimle yeni başkan vekili Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt oldu.
6: Dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
1: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ uzun bir süreden beri sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Bu nedenle Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yerine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt geldi.
6: Başkan Vekilliği vazifesini devralacak Tokat Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen yasama yılı açılış toplantısında Bozdağ'a teşekkür etti.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
1: O konuşma sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Daha sonra mecliste devir teslim töreni yapıldı. Meclis Başkan Vekilliği görevini Bozdağ'dan devralan Beyazıt, "Rabbim görevimizi hayırlı eylesin, Allah utandırmasın" paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis Başkan Vekili görevinden ayrılan Bekir Bozdağ'ı Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.
4: Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Adli işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak olan yeni adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-adalet alanındaki tecrübelerimizi kardeş ülkelerimizle paylaşmaya hazırız dedi.
7: Adalet alanındaki işbirliğimizin her geçen gün güçlenerek somut adımlara dönüştüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
1: Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları İstanbul'da buluştu. Adli işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri imzalandı. Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı Adalet Bakanı Akın Gürlek'in moderatörlüğünde Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, Türk Adli Tıp Ağına ilişkin mutabakat zaptının önemine dikkat çekti.
7: Bu mekanizmaların ülkemizin adli tıp kurumları arasında yeni işbirliklerine vesile olacağına inanıyorum.
1: Bakan Gürlek, hukuki konularda çok taraflı adli yardımlaşma anlaşmasının taşıdığı değere vurgu yaptı.
7: Ülkelerimiz arasındaki adli yardımlaşmanın daha hızlı, etkin ve öngörülebilir bir yapıya kavuşacağına inanıyorum.
1: Gürlek, dijital dönüşüm ve e-adalet çalışmalarının da toplantının kritik başlıkları arasında yer aldığını belirtti.
7: Türk Devletleri Teşkilatı e-adalet sistemi hedefini somutlaştırmamızın önemli olduğuna inanıyorum. Güvenli veri paylaşımı, e-yargı uygulamalarındaki iyi örneklerin karşılıklı olarak aktarılması ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda önümüzde önemli fırsatlar olacaktır. Türkiye olarak bu alandaki tecrübelerimizi kardeş ülkelerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim.
1: Toplantıda ele alınan konularla üzerinde mutabakata varılan hususları içeren ortak bildiri imzalandı. Bir sonraki toplantının 2027 yılında Kırgızistan'da yapılması konusunda mutabakata varıldı.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan Filojet yolcu gemisinde hayatını kaybeden iki kişinin daha cenazesine ulaşıldı. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgür Gönül Mersin'de, iki çocuk babası Mahmut Demir ise Hatay'da toprağa verildi.
1: Kıbrıs'tan çıktılar, Mersin'e ulaşamadılar. Batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Özgür Gönül ve Mahmut Demir gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
8: Özgür, neredesin? Cevap ver bana oğlum.
1: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Gönül'ün cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Yakınları genç öğrenciyi ağıtlarla karşıladı. Gönül'ün yaz tatillerinde çalışmak için Kıbrıs'a gittiği öğrenildi. Cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
9: Allahu Ekber!
1: Facianın bir diğer yitip giden canı 28 yaşındaki Mahmut Demir'di. Evli ve iki çocuk babası Demir'in naaşı memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.
10: Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz?
1: Babası ve ağabeyleri tabutunun başında gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Demir son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin ardından bu sözlerle seslendi. Ancak Demir ailesinin bekleyişi bitmedi. Aynı gemide kaybolan ağabeyi Mustafa Demir'i arama çalışmaları sürüyor.
4: Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Karar hayata geçirilirse 110 yıl sonra Mekke'yi Mehmetçik koruyacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Başkan Trump'a Mekke anlaşması soruldu. Trump, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu güzel dedi.
11: Bir asır sonra Mekke'ye Türk zırhı geliyor. Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma kararı tarihi bir sayfa açacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Savunma İttifakı'nı ilk kez fiilen devreye soktu. Taraflar Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma kararı aldı. Karar hayata geçirilirse tam 110 yıl sonra Mekke'yi Türk askeri koruyacak.
12: Allahu Ekber Kebira.
11: Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki kritik doğalgaz ve elektrik tesislerinin korunmasına katkı sunması bekleniyor. Türk hava savunma sistemleri alçak ve orta irtifa tehditlerine karşı görev yapacak. Suudi Arabistan'da bir Türk üssü kurulması da seçenekler arasında. Kaç asker gönderileceği ve birliklerin nerelerde konuşlanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Anlaşmanın hayata geçmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi onayı gerekiyor. Türkiye'nin Yemen'de taarruzi bir faaliyete katılması beklenmiyor. Ancak Ankara'nın Suudi destekli Yemen ordusuna taktik, stratejik ve lojistik destek vermesi gündemde. Türk İHA ve SİHA'larının yanı sıra savunma sanayi ürünlerinin operasyonlarda kullanıldığı belirtiliyor. 200 aşkın Türk askeri uzmanının da bölgeye gönderildiği ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu güzel dedi.
4: Bir dönem Türkiye'ye savunma ihracatı ambargosu uygulayan Kanada bu kez Türk teknolojisine talip oldu. Kanada, Türk insansız hava araçlarını almak üzere Türkiye ile temasa geçti.
1: Savunma sanayisinde rüzgar tersine döndü. 2019 yılında Türkiye'ye yönelik savunma ihracatı kısıtlamaları uygulayan Kanada, Türk teknolojisini envanterine katmak için masaya oturdu. Ottawa yönetiminin orta irtifada uzun süre havada kalabilen gözetleme İHA'ları satın almak amacıyla Türk makamlarıyla resmi temasları başlattığı bildirildi. Kanada savunma tedarikinden sorumlu Devlet Bakanı Stephen Furr, yeni stratejilerini üret, ortak ol, satın al sözleriyle özetledi. Türkiye ile mühimmat, İHA ve İHA savar sistemlerinde ortaklık yapılabileceğini belirtti. Karar, Kanada Başbakanı Mark Carney, 21-23 Ekim tarihlerinde Ankara ve İstanbul'a yapacağı ziyaretten hemen önceye geldi. Carney, Türkiye'yi ziyaret eden ilk Kanada Başbakanı olarak tarihe geçecek. Kanada, 2019'da Türk İHA'larında kullanılan kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı. Ancak bu karar, Türk savunma şirketlerini durdurmamış, aksine yerli ve milli alternatif sistemlerin üretimi hız kazanmıştı.
4: İsrail'de yaklaşan seçim öncesi siyasi tansiyon yükseliyor. Yüksek Mahkeme, Arap ve sol partilere getirilen seçim yasağını kaldırdı. Yasağı kaldırılan Hadaş Partisi milletvekili Ofer Kasif, aşırı sağcı hükümetin seçimleri ertelemek için bölgede yeni bir savaşın ateşini yakmaya çalıştığını iddia etti.
1: İsrail'de 27 Ekim seçimlerine geri sayım sürerken Merkez Seçim Komitesi'nin muhalif adaylara yönelik veto kararı Yüksek Mahkeme'den döndü. Yüksek Mahkeme, Filistinlileri temsil eden ortak liste ve Ram Partisi ile birlikte Hadaş Partisi milletvekili Ofer Kasif'in seçimlere katılımına yeşil ışık yaktı. Adaylığı kesinleşen Ofer Kasif, Başbakan Benjamin Netanyahu, Givir liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti devirmek için mücadele edeceklerini vurguladı. Kasif, hükümetin iktidarını korumak ve seçimleri erteletmek amacıyla bölgeye ateşe vermekten kaçınmayacağını iddia ederek sert uyarılarda bulundu.
3: Netanyahu liderliğindeki hükümetin tüm unsurları seçimleri ertelemek, hatta iptal etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta ya da İran'da bir yangın çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bunu seçimleri ertelemek için bahane etmek istiyorlar.
1: Sadece hükümetin değil, devlet kurumlarının da aşırı sağın kontrolüne geçtiğini belirten İsrailli milletvekili, uluslararası toplumun tepkisizliğini eleştirdi. Kasif, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki topraklarda işlediği suçlara dikkat çekti. Gazze'de devam eden soykırımı ve Batı Şeria'daki etnik temizliği durdurun çağrısını yineledi.
4: Kocaeli Gebze'de 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Ela'nın ölümüne sebep olan servis şoförü asli kusurlu bulundu.
11: Servis minibüsünün altında kalan Ela çok küçüktü. Ölümüne ilişkin açılan davada asli kusurlu bulunan şoför için 9 yıl istendi.
13: Oh, afiyet olsun. Bir tane daha içer misin?
11: 4 Şubat'ta Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada ilkokul 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu hayatını kaybetti.
14: Bunlara çocuğumuzu emanet ediyoruz ve benim emanetime sahip çıkmadılar. Yani ben artık buna bir ihmal zinciri demiyorum. Organize cinayete benim çocuğum kurban gitti.
11: Ela'nın gülüşü evinden eksildi. Servis şoförü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Açılan davada görülen son duruşmada hazırlanan yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Servis minibüsü şoförünün asli kusurlu, küçük Ela'nın ise kusursuz olduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcısı okuduğu mütalasında ev hapsi verilen sanığın bilinçli taksiyle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Ehliyetinin de 3 yıla kadar alınmasını istedi.
14: Öyle veya böyle adalet yerini bulacak. Bunların hesabı sorulacak.
11: Mahkeme heyeti tutuklama talebini reddederken sanık hakkında uygulanan ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmederek duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.
4: Yurdun doğusuna mevsimin ilk karı düştü. Başta Kars olmak üzere Ardahan, Bayburt ve Van'da birçok yer beyaz örtüyle kaplandı. İşte yurttan kar manzaraları.
15: Allıökber yaylasında şu anda yılın ilk karı düştü.
1: Hava sıcaklıkları düştü. Kar yağışı yurda doğudan giriş yaptı. Zirvelere yılın ilk karı yağdı.
16: Arkamızda Allıökber dağları var. Allıökber dağlarının zirvesinde kar var. Kar yağdı. Karın soğuğu da şu anda etkili oluyor. Yani bu şekilde devam ederse kış erken gelir.
1: Kars'ta salı günü başlayan kar yağışı yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Selim ilçesi ve Allahu Ekber dağları beyaz gelinliği giydi.
15: Hayvanlar dağda. Hayvanlara karşı gitmekteyiz. Yılın ilk karı düştü.
1: O anlar cep telefonuyla görüntülenirken yaylalarda kalan besici ve köylüler de hayvanlarını köylere indirmeye başladı. Kent sabaha buzla uyandı. Hava -7 dereceydi. Araçların camları dondu. Sürücüler araçlarının camlarını temizledi. Ardahan'da da kar etkisini gösterdi. Yüksek kesimler karla kaplandı. Başta Kısırdağ olmak üzere birçok kesim beyaza büründü. Öte yandan Van'ın Başkale ilçesiyle Bayburt'un yüksek kesimlerinde de zirveler karla kaplandı.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda teknik direktör Montella ile yolların ayrılması bekleniyor. Milli takımın yeni direktörü, teknik direktörü olması için de Arda Turan'ın ismi gündeme geldi.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nda sular durulmuyor. Hacı Osmanoğlu'nun koltuğu sallanıyor. Montella'ya da yol gözüktü. Türkiye Futbol Federasyonu'nda üyeler Cuma günü olağanüstü seçimli genel kurul gündemiyle toplanma kararı aldı. Toplantıda seçim kararının resmen açıklanması bekleniyor. Aday olmayı düşünen Hacı Osmanoğlu'nun duruma göre istifa etme ihtimali de bulunuyor. Mustafa Eröğüt'ün de TFF seçiminde başkanlığa aday olacağı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha yaşandı. Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni olan TFF Genel Sekreteri Abdullah Hayaz istifa etti. Toplantıda Montella'nın geleceği masaya yatırılacak. Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçlar sonrası İtalyan teknik direktörle yolların ayrılması bekleniyor. Montella'ya tazminat olarak 5 aylık maaşı 915 bin euro verilecek. Eylül 2023'te amilli takımın başına geçen Montella 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Milliler Uluslar A Ligi'nde en kötü takım durumunda bulunuyor. Milli takımda Montella sonrası yeni teknik direktör için Arda Turan'ın ismi öne çıkıyor. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Turan'a çifte görev teklifi yapılması planlanıyor. Hem Ukrayna ekibini hem de milli takımı çalıştırması gündeme geldi. Türk futbolunda bir ilk yaşanacak. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasıyla hakem atamaları merak ediliyordu. Süper Lig'de maçların hakemlerini TFF Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor belirleyecek. Birinci Lig'deki hakem atamalarını da Alan Snoody yapacak. Böylece Türk futbolunda ilk kez yabancı hakemler atama kararı verecek.
4: Yeşilçam'ın altın çocukla kaplı usta oyuncusu Göksel Ersoy 90 yaşında hayatta gözlerini yumdu. Beyaz Perde'nin unutulmaz ismi, ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
17: Kaşı gözü sürmeli kar ceylan beni bir acı vurdu.
1: Yeşilçam bir çınarını daha kaybetti. Altın çocuk Göksel Ersoy son yolculuğuna uğurlandı.
18: Çok özel bir insandı, inanın. Zenginliğidir sinemamızın Göksel Ersoy'lar.
1: Samanyolu, Şafak Bekçileri ve Altın Çocuk gibi sayısız unutulmaz yapımla hafızalara kazınmıştı Göksel Ersoy. 90 yaşında aramızdan ayrıldı.
19: Ben girmedim komiser bey. Kendileri birkaç defa buyur ettiler. Sonunda dayanamadım, davetlerini kabul ettim.
1: Sinemanın usta ismine Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
20: Bir efsanemizi daha kaybettik. Gerçekten öyle bir jenerasyon ki bizi böyle izler, öyle derin izler bıraktı ki, öyle duygular yaşattılar ki bize hepsi. Gerçekten bize bir hazine.
21: Allah'tan gani gene rahmet dilemekten başka söyleyecek bir şey yok. Aslında konuşacak çok şey var ama.
1: Kızı Aşkım Ersoy ve oğlu Gökhan Ersoy taziyeleri kabul etti.
22: Baba kaybı çok zor ama gurur duyuyorum ki çok seveni var. Çok güzel bir şey. Her zaman adını yaşatacağız inşallah.
23: Çok özel bir insandı. Özel doğmuş, özel yetişmiş, özel kendini yetiştirmiş ve özel olmuş. Çok büyük bir karakterdi babam.
1: Gençlik hayaliydi pilot olmak. Asker selamıyla uğurlandı. Usta oyuncunun cenazesi gözyaşları ve alkışlar eşliğinde Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.
4: Günden yanına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizine ilişkin bir kez daha net mesajlar verdi. Memlekette hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye devam ederiz dedi. Siyasi ahlak vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya yük getirmeden vatandaşımızın birikiminin ödenmesi için de süreçleri işletiyoruz ifadelerini kullandı.
24: Kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
1: Fon soruşturması ile ilgili net mesajlar verdi. Sahtekarlık yapanlar hesabını verecek dedi.
24: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. vardı.
24: Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.
1: Erdoğan piyasaların bu süreçten güçlenerek çıkacağını belirtti.
24: Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır.
1: Erdoğan, yargı ve ekonomi boyutunda gerekli adımlar atılırken siyasi ahlak boyutunun da ihmal edilmeyeceği mesajını verdi.
24: Dedikodular, iddialar, iftiralar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari, adli ve siyasi olarak gerekenin yapılacağını belirtti.
24: Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz.
1: Erdoğan muhalefete de seslendi. Diyalog kapıları açık tutulmalı dedi.
24: Yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara da teşekkür etti.
24: Hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum.
4: Ve cevabı merak edilen o soruya da açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısından geldi. Fon tasfiyesindeki ödemeler bugün itibariyle başlıyor. Tasfiye süreci 5-6 ayda tamamlanacak. Kamu kaynağı kullanılmayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu açıklamaları mecliste yaptı. Yılmaz ayrıca haksız kazanç sağlayan sonucuna da katlanacak vurgusunu yaptı.
0: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buz ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
11: Fon mağdurlarına müjde. Fon krizinde tasfiye süreci başlıyor. İlk etapta yaklaşık 43 bin yatırımcı bu ay ödeme alacak.
0: Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır.
11: Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz mecliste milletvekillerine bilgi verdi. Tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılacağını söyledi. Hazine kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi.
0: Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
11: Yılmaz, fon soruşturmasının piyasanın sadece sınırlı bir kısmını kapsadığını rakamlarla anlattı.
0: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır.
11: Yılmaz, AK Parti'nin tasfiye edilen fonlara ilişkin meclise sunacağı 10 maddelik geçici teklife de parantez açtı.
0: Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
11: Yılmaz, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurguladı. Finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değil dedi.
0: Haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir.
11: Yılmaz soruşturma verilerini de paylaştı. Buna göre 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 85 şüpheli tutuklandı. 23 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. 18 fonun 46 tüzel ve 42 gerçek kişinin mal varlığı da donduruldu.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de fon soruşturması ile ilgili konuştu. Kim dolandırıcı, kim mağdur ortaya çıkacak dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de Samanyolu TV'nin ana haber sunuculuğunu mu yapıyorsun diye tepki gösterdi. Siyasi operasyon peşinde ise partimize işlemez mesajı verdi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının da Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.
2: Haklara gasp edilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Burada kim tamahkarlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek kapasiteye sahiptir.
11: Fon soruşturmasına değindi. Karanlık nokta kalmayacak dedi.
2: Kim dolandırıcılık yapmış, kim mağdur olmuş, bütün bu tablo en net şekilde ortaya çıkacaktır.
11: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden yaptığı eleştirilere tepki gösterdi.
2: Elinde bilgi belge olan Adalet Bakanlığı'na da göndersin, Maliye Bakanlığı'na da göndersin. Buradan bir siyasi operasyon çıkarmaya çalışıyorlarsa bu bize işlemez. Bizim partimize işlemez. Yani siyasi konuşma mı yapıyorsun, Samanyolu TV'nin ana haber sunuculuğunu mu yapıyorsun?
11: Çelik, Erdoğan bir kez daha aday olmalı diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
2: Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
11: Ömer Çelik, Türkiye ile Azerbaycan arasında gerilim olduğu iddialarını da yanıtladı. Ebedi kardeşiz ifadesini kullandı.
2: İki devlet, tek milletiz. Kardeşliğimiz ebedi bir kardeşliktir. Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bu ülkelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.
4: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam ediyor. İtirafçı sanıklar kürsüye çıkıyor ve itirafları peş peşe sıralıyor.
11: Üçü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam etti. Duruşma İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görüldü. Yine tutuksuz sanıklara söz hakkı verildi. Görülen duruşmada Ağaç AŞ'deki yolsuzluk sarmalına ilişkin yeni itiraflar geldi. Ağaç AŞ tedarikçisi itirafçı Süleyman Uzun, yapılan işlerde sorun çıkmaması için Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın kendisinden %7 civarında ödeme yapmasını istediğini söyledi. Sukas'ın talimatıyla iş insanı Hüsnü Yüksel Tunar'la Maltepe'ye bağlı Zümrüt Evler'de buluştuğunu ve kendisine iki seferde toplam $200,000 nakit parayı teslim ettiğini itiraf etti. Usulsüzlükleri anlatmaya devam eden Süleyman Uzun, ihaleler açılmadan önce işlere başlanmasının istendiğini ve bunun da yapıldığını belirtti. Uzun, beraatini, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık Cüneyt Yakut'a da savunma sırası geldi. İtirafçı Yakut, Medya AŞ'nin eski yönetim kurulu başkanı Murat Ongun'a odasında zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettiğini söyledi.
5: Çekleri Medya AŞ'deki odasında kendisine verdim. İstendi, verdim. Artık sektörde bu durum doğallaşmıştı. İşin doğasında olan bir süreç haline gelmişti.
4: Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Soruşturmanın fitilini ise belediye çalışanı Efe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki eşi hakkındaki şikayeti ateşledi. Evrakların yakılmak istendiği soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet iddialarına ilişkin bir video daha ortaya çıktı.
6: Evet, burası o zaman 50 artı 20 mi?
7: 70 mi diyor?
6: Ha, 70 ediyor. İşler, Allah bereket versin. Bu şey mi? Tabii.
7: O kadar sıkıntılıymış ki orası. Abi, burada... Yani bir de daha önceden de çok almaya çalışmışlar.
1: İhbar eşinden geldi. Rüşvet iddiaları dosyaya girdi. Soruşturma başladı. Çember daraldı. Bu kez evraklar hedef alındı. Belgeler yok edilmek istendi. Ama plan işlemedi. Jandarma suçüstü yakaladı. Tüm bu yolsuzluk iddialarının adresi İzmir Çeşme'ydi. Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında şikayette bulunmuştu. Şikayette rüşvet, usulsüz yapı işlemleri ve imar uygulamalarında himaye iddiaları yer aldı. Savcılık iddiaları mercek altına aldı.
8: Ben bir ruh hastasıyım.
6: Sen hasta, ruh hastası değilsin. Manyak da değilsin.
1: Soruşturma sürerken 5 Ekim'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı geldi. Jandarma ekipleri harekete geçti. Evraklar yakıldığı sırada suçüstü yapıldı. 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Buğçe Sağlamer'in de aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Soruşturmada rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü iddiaları araştırılacak. Belediyenin imar, fen işleri ve emlak süreçleri de mercek altında. İncelenen materyallerde bir rüşvet pazarlığına ait video ortaya çıktı. Telefonun ucundaki isim Çeştur Büro Memuru Deniz Songül Yalçın'dı.
3: Güzel olduğu için öyle
6: evet,
3: kaçtı.
6: Burası o zaman 50 artı 20 mi?
3: 70 mi diyor?
6: Ha, 70 ediyor. İşler. Allah bereket versin. Bu şey mi? Tabii.
3: O kadar sıkıntılıymış ki orası. Yani bir de daha önceden de çok almaya çalışmışlar.
1: İddiaya göre bu ücret bizzat imar müdürünün onayıyla alınıyordu.
6: Yani öbür gün müdür bize yanlış yapmaz.
8: Kardeşim müdür sana yanlış falan yapmaz. Zaten müdür kendimiz alacak be ya. Vize kapanmadan halledelim çıkartayım ben. Şeyi ödeyelim.
6: Tamam abi. Peki abi diğeri ben IBAN'dan veremem böyle bir durumda. Elden vermem lazım.
8: Tamam sen bak şimdi ben sana IBAN atacağım. Sıkıntı yok.
4: Adana'da Yüreğir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma meclis salonundan koridora kadar taştı.
9: Devletin belediyeyi, Cumhuriyet Partisi'nin meclis üyesi olmaya hak etmiyor. Hak etmiyorsun sen.
11: Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri birbirine girdi. Ortam gerim gerim gerildi. Adana'da Yüreğir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer'le Zeycan Kılıçarslan arasında tansiyon yükseldi.
10: Kendine mi kalmış ne de yaparsın?
11: Meclis salonunda başlayan ve koridora taşan sözlü tartışma büyüdü. Taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Diğer meclis üyeleri araya girdi. Gerilim sona erdi.
10: Görüşünü götürün ya.
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu. Dezenflasyon sürecindeki kazanımların korunması için sıkı para politikasının devam edeceğini söyledi.
12: Yıllık enflasyon Nisan ayındaki %32,4 seviyesinden 2,6 puan gerileyerek Eylül ayı itibariyle %29,7 seviyesine gerçekleşti.
1: Enflasyonda yavaşlama olduğuna işaret etti. Dezenflasyon sürecindeki kazanımların korunması için ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği mesajını verdi.
12: Dezenflasyon konusundaki kazanımlarımızın devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen yatırımın yeni odağı, geleceğe değer üretmek zirvesinde konuştu. Yıllık enflasyonun birçok alt grupta gerilediğini belirten Karahan, savaşın süreci olumsuz etkilediğine dikkat çekti. 2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıkmaktadır dedi.
12: Yıllık enflasyondaki gerilemenin birçok alt grupta da gözlendiğini görüyoruz. Nitekim Eylül ayı itibariyle alt gruplara baktığımızda savaşın olumsuz etkilerinin belirgin olduğu enerji grubu dışındaki tüm gruplarda yıllık enflasyon geçen yıla kıyasla geriledi.
1: Hizmet grubunda yıllık enflasyonun geçen yıla kıyasla 7 puan azalarak %37,7 seviyesine gerilediğini vurguladı. Ardından diğer alt gruplardaki gerilemeyi de sıraladı.
12: Son 2 aya kadar yüksek seyrederek dezenflasyon sürecindeki yavaşlamada etkili olan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda da yıllık enflasyon geçen yılki %36,1 seviyesinden %27,6'ya geriledi.
4: Bankacılık ve finansal işlemlerde de bazı değişikliğe gidildi. Kimlik tespiti gerektiren işlem limiti 370 bin lira oldu. İnternet ve mobil bankacılıkta da kolaylıklar sağlandı.
11: suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını önlemeye yönelik yönetmelik güncellendi. Banka ve finans işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren limitler iki katına yükseltildi. Mobil bankacılık ve SMS koduyla yapılan işlemlerde ise ıslak imza şartı esnetildi. Resmi gazetede yayınlanan yeni kararla bankacılık ve finansal işlemlere yönelik kurallarda değişikliğe gidildi. Düzenleme ile daha önce 185 bin lira olan temel kimlik tespiti işlem limiti 370 bin liraya yükseltildi. Alt sınır olan 15 bin liralık limitlerse 30 bin lira olarak güncellendi. Böylece vatandaşlar ve kurumlar belirlenen yeni limitlere kadar olan işlemlerini daha hızlı şekilde gerçekleştirebilecek. İnternet veya mobil bankacılık kullanan vatandaşlar için önemli bir kolaylık getirildi. Sistemde kayıtlı ve doğrulanmış cep telefonuna gelen tek kullanımlık doğrulama koduyla işlem yapılması durumunda bankalar ve finansal kuruluşlar artık müşteriden ayrıca ıslak imza örneği istemeyebilecek.
4: İstanbul Başakşehir'de okuduğu okulda bıçaklandı ve saldırı sonucunda hayattan koparıldı. 10 yaşındaki Eslem Sare, memleketi Bartın'da gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Ailesi ayakta durmakta güçlük çekti.
13: Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: 10 yaşındaki Eslem'in hayatı bir okulun koridorlarında yarım kaldı. Küçük kız gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Dehşetin adresi İstanbul Başakşehir'di. Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda gözü dönmüş bir saldırgan okulun içinde bıçaklı saldırıda bulunmuştu. O saldırıda 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. Minik Eslem memleketi Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı. Kumluca beldesi Güvendik Mahallesi'ndeki cami avlusu doldu taştı. Tabutun başında anne ve babanın feryatları göğe yükseldi. Gözyaşları sel oldu aktı. Bir annenin evladının tabutuna son dokunuşu, o acısı yürekleri sızlattı.
13: Allahu Ekber.
1: Dualar edildi, helali kalındı. 10 yaşındaki Eslem çiçek açacağı yaşta toprağa verildi. Geride ise evladına hasret bir aile ve tüm Türkiye'yi yasa boğan bu acı kaldı. Bu arada Sari'yi hayattan koparan okul saldırganı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Huzur ve güvenliği sağlamak için görev başındaydı. Kontrol noktasında durdurduğu araçtaki saldırganın açtığı ateş sonucunda şehit oldu. Polis memuru Ahmet Türkoğlu Ankara Çubuk'ta son yolculuğuna uğurlandı.
14: Arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuza iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı.
1: Huzur ve güvenliği sağlamak için görev başındaydı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri içerisinde 3 kişi bulunan bir aracı durdurdu. Ön tarafta oturan 2 kişinin kimlik kontrolü yapılırken araçtan inen saldırgan ateş açtı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu kurşunların hedefi oldu.
14: Şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde 3 kişi var.
1: 37 yaşındaki Türkoğlu saldırıda ağır yaralandı ama kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren Yusuf Eray Tekalan aynı silahla canına kıydı. Araçta bulunan Yasin Aydaş ve Arif Aydaş ise olayın ardından kaçtı. İki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
14: Saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak da intihar ediyor.
1: Ahmet Türkoğlu'nun naaşı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen resmi törenin ardından çubuğa getirildi.
13: Allahu Ekber.
1: Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Türkoğlu dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
4: Tüketicinin hak arayışı arttı. 6 ayda 481 bin uyuşmazlık başvurusu yapıldı. Ticaret Bakanı duyurdu bu verileri ve en çok ayıplı ürünse ayakkabı oldu. Peki bir ayakkabı ya da kıyafetin orijinal veya imitasyon olduğunu nasıl anlarız? Doğru ürünü nasıl satın alacağız? Cevabı haberimizde.
15: Hakiki deri olması, kalıbın rahat olması.
16: Genellikle spor ayakkabı tercih ediyorum. Ve internetten sipariş vermiyorum açıkçası. Daha çok deneyerek ve kendim yani görerek siparişimi oluştururum. İnternetten aldığımda birkaç defa sorun yaşadım açıkçası. Bu yüzden gidip görmek istiyorum.
15: Seçenek çok. Ayakkabıyı aldık, parasını ödedik. Ama asıl sorun evde başlıyor. Çünkü tüketici şikayetlerinde listenin başında ayakkabı var.
1: Ticaret Bakanlığı verileri dikkat çekici. 2026'nın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 481.613 başvuru yapıldı. Başvuruların yaklaşık %35'i ayıplı mal, %29'u ise ayıplı hizmet şikayetlerinden oluştu. Ürün bazındaysa zirvede ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri var. Bu grubun toplam başvurulardaki payı yaklaşık %18.
17: Biz ayakkabıyı gittik aldık. Aldıktan sonra daha kutusundan çıkart. Oysa ki biz alırken yırtık falan yoktu. Daha sonrasında kutuyu açtığımızda giymek için ayakkabının kenarlarında yırtıklar oluşmaya başlamış.
15: Peki vitrinde birbirine benzeyen onlarca ayakkabı arasında doğru olanı nasıl seçeceğiz? Özellikle yüksek fiyat ödeyip ardından kısa sürede deforme olan ayakkabılarda sorun ne?
18: Aldığınız ayakkabı eğer topuklu bir ayakkabıysa 2 gün sonra deformasyonun olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi içine kullandığımız çelikli taban. Bu çelikli tabanın çok kaliteli olması lazım. Bu bir. İkincisi eğer alabiliyorsanız tabanın köseli olması, yani deri üzeri deri ibaresi olup ve tabanın da deri olması lazım. Bu ikisinin bir olduğunda ayakkabı tamamıyla kaliteli anlamına geliyor.
19: Orijinal olup olmadığını nasıl anlıyorum? İnternetten alışveriş yapmayarak.
15: Peki ya bütün bunlara rağmen ürün ayıplı çıktıysa tüketici ne yapmalı? İşte burada uzmana kulak veriyoruz.
25: Ayıplı malla ilgili tüketici kanununda açık hüküm var. İlk 6 ayda ayıpla karşılaştığı takdirde tüketici seçimlik haklarından dilediğini kullanabilir. Son zamanlarda özellikle gelen şikayetlerin büyük bölümü ayakkabılarla ilgili. Genellikle marka olarak bilinen spor ayakkabılardan, hanımlarda da işte topuğu kırıldı, ökçesi yamuldu gibi bir takım şeyler. Bunların hepsi ayıplı ürüne işaret eder.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki seyir-i sefer emniyetini ele aldı.
1: Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'de seyir-i sefer emniyeti. Tüm bu başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyir-i sefer emniyetinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye hazır olduğunu belirtti. Öte yandan Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.
4: Diplomasi trafiği sürerken sahadan maalesef yine kanlı haberler geldi. Rusya Ukrayna'ya yeni bir hava saldırısı düzenledi. Bir apartman yıkıldı ve en az 28 kişi hayatını kaybetti.
1: Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha şiddetini artırdı. Rusya'nın düzenlediği füze ve drone saldırılarında bir apartman tamamen yıkıldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Saldırılar Kiev, Kremençuk ve Piruliki kentlerinde yoğunlaştı. Kiev'de altyapıda büyük hasar gördü. Çok sayıda kişi geceyi metro istasyonlarında geçirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri hava savunma güçlerinin 44 füze ve 117 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Halk Rus saldırılarının sabaha kadar aralıksız sürdüğünü söyledi. Rusya bundan önce de Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurmuş, Karadeniz'deki gemi ve enerji tesislerine hedef almıştı.
4: Suudi destekli Yemen ordusunun Husilere karşı başlattığı Yemen Şafağı operasyonu genişliyor. Babül Mendeb yakınındaki Dubab'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Husiler Riyad'a balistik füze attı, Babül Mendeb kıyısındaki Aden'de ise havalimanını vurdu.
11: Suudi Arabistan'ın Yemen ordusuyla birlikte Husilere karşı başlattığı Yemen Şafağı taarruzu şiddetleniyor. Yemen ordusu Babül Mendeb yakınındaki Dubab'a ilerliyor. Burada şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Suudi savaş uçakları ve dronları da hava desteği sağlıyor. Yemen ordusu Dubab'ın yanı sıra Bab ve Hadid kentlerinin de ele geçirildiğini duyurdu. Ancak Husiler bunu yalanladı. Allahu Akbar! Ordu daha önce de Babül Mendeb'de tam hakimiyet sağladıklarını, Husi denetimindeki Sana'ya doğru ilerlediklerini duyurmuştu. Karşı saldırıda ise Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Suudi Arabistan, füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Husiler, ikinci büyük saldırıyı da Yemen'in güneyinde Babül Mendeb kıyısındaki Aden'e düzenledi. Aden Uluslararası Havalimanı balistik füze ve dronlarla vuruldu. Uçuşlar iptal edildi. Can kaybı olmazken yolcular güvenli bölgelere tahliye edildi. Çatışmalardan kaçan Yemen halkı ise Yemen'in batı kıyısından Aden'deki kamplara sığınmaya başladı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, APA Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 6 ve 7 Ekim'de iki ayrı saldırının hedefi olduğunu açıkladı. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken 36 kişi yaralandı.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen gemi faciasında yeni naaşlar bulundu. Can kaybı sayısı 26'ya çıktı. Kayıp 2 kişi ise hala

0: Soykırımcı İsrail'in ölüm saçtığı Gazze'de yaşanan ağır şartlarda hayatta kalmakta zorlu bir mücadeleye dönüştü. Evlerini, işlerini ve yakınlarını kaybeden Gazze'liler, hayatımız dayanılmaz bir cehenneme dönüştü diyerek çaresizliklerini haykırıyor.
1: Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan yıkım 3 yılı geride bıraktı. Ancak Filistinliler için zaman adeta durdu. İsrail'in hedef gözetmeyen bombardımanları, zorunlu göç dalgaları ve kuşatmayla derinleşen soykırım politikası on binlerce ölüme yol açtı. Hayatta kalanlarsa yıllardır ağır şartlar altında yaşam mücadelesi vermek zorunda. Saldırılar nedeniyle defalarca yer değiştirmek zorunda kalan Filistinli Sara Hamdan, insani drama seyirci kalan ülkelere tepki gösterdi.
2: Savaş her şeyi yerle bir etti. Aradan geçen zamana rağmen savaşın henüz bitmediğini görüyoruz. Her gün topçu ateşine ve ölümlere maruz kalıyor. İsrail saldırıları nedeniyle bir yerden başka bir yere kaçmak zorunda kalıyoruz. Ateşkes olduğunu söyleyenler nerede? Müslüman liderler nerede? Kıyamet gününde Allah onlara soracak. Gazze için ne yaptınız?
1: Savaş sadece ölümlere yol açmadı. Ailelerin geçim kaynaklarını ve çocukların geleceğini de yok etti. Saldırılardan önce matbaa işleten Ahmet Kanlan, iş yerini ve yakınlarını kaybettiğini belirterek durumun vahametini özetledi.
3: 7 Ekim saldırılarından önce evlerimizde yaşıyor, işimizi yürütüyor ve düzenli bir hayat sürüyorduk. Bugün 3 yıllık savaşın ardından her şey tamamen değişti ve hayatımız dayanılmaz bir cehenneme dönüştü. Savaşın etkisi sadece yaşam şartlarıyla sınırlı değil. Çocuklar da okuldan ve normal bir yaşamdan tamamen uzak. Bambaşka bir gerçeklik de karşı karşıya kaldılar.
1: Gazze'liler zorlu kış şartlarına hazırlanmaya çalışırken kalıcı barışın ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.
0: Avrupa'da sokaklar yine hareketli. Fransa'da liselilerin isyanı büyüyor. Bir günde 450 bin kişi sokağa çıktı. Üniversitelilerin yanı sıra toplumun farklı kesimleri de gösterilere katıldı. Öğrenciler hükümetten taleplerine cevap bekliyor.
1: Liseliler isyanı dalga dalga büyüyor. Gösterilere toplumun farklı kesimleri de katılmaya başladı. Fransa'da öğrencilerin başlattığı eylemlerin en şiddetli gününde 450 bin kişi sokağa döküldü. Protestolar önce Paris'in yoksul bölgelerinde başladı. Oradan merkeze yayıldı. Şimdi Lyon, Marsilya, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Lille ve Lens gibi kentlerde öğrenciler sokaklarda. Birçok kentte gösteriler yine çatışmaya dönüştü. Hükümet polise ses bombası kullanma yetkisi verdi. Strasbourg, Lyon ve Rennes'de polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Karşılığında eylemciler sokakları adeta ateşe verdi. Paris'teki dev yürüyüşte ise öğrenciler devlet milli eğitimi öldürdü yazılı pankartlar taşıdı. İsyanın ana merkezi Paris'in yoksul Saint-Denis bölgesi belediye başkanı Bali Bagayoko ise öğrencilerin safına geçti. Belediye başkanı Fransız yönetimine seslendi.
4: Burada herkes Cumhurbaşkanı'ndan cevap bekliyor. Tüm polis güçlerine saldırmayı bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Buradaki insanların büyük çoğunluğu barışçıl eylem yapıyor. Cumhuriyet tarafından saygı görmek istiyorlar. Onlar tamamen Fransız vatandaşı. Eğitim için ayrılan kaynak ne oldu? Yanıt yok.
1: Eylemler sırasında boynunda Filistin kefiyesi bulunan bir lise öğrencisinin sözleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
5: Açlık her yolu meşru kılar. Bu hükümeti istemiyoruz. Macron beceriksiz olduğunu bize kanıtlayalı çok uzun zaman oldu.
1: Gencin konuşma tarzı eski Fransız Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'a benzetildi. Gösterilerde ilginç anlar da yaşandı. Olay yerine gelen bir anne liseli oğlunu döverek eve götürdü.

0: Fransa'da 3700 lisede eğitim tamamen durmuş vaziyette. Öğrenciler eğitim koşullarının iyileştirilmesini istiyor.
1: Fransa'da eğitim, İspanya'daysa konut krizi sokakları hareketlendiriyor. Başbakan Sanchez protestolar sürerken 21 maddelik acil konut planını açıkladı. Ancak gençlerin talepleri daha kapsamlı. Şimdi gözler bu planın sokağa ikna edip etmeyeceğinde.
0: İspanya'da konut krizi büyürken protestolar da dinmiyor. Madrid'de sol meydanında kurulan çadırlar hala kaldırılmadı. Gençler ve konut hakkı savunucuları hükümetten daha güçlü adımlar atılmasını istiyor. Protestoların hedefindeki Başbakan Pedro Sanchez ise baskıların ardından harekete geçti. Hükümet konut krizine karşı 21 acil önlemi açıkladı. Sanchez özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen gençlere yönelik yeni destek paketini duyurdu. Buna göre ilk evini alacak kişilere 50 bin euroya kadar kredi sağlanacak. Bunun için 10 milyar euroluk bir fon oluşturulacak. Hükümet ayrıca konut yapımına sübvansiyon verecek. Korunmaya muhtaç kişilerin tahliyelerine karşı güvenceler genişletilecek. Oda kiralamaları yeniden düzenlenecek. Sezonluk kiralamalara yeni vergiler getirilecek. Spekülatif amaçlı gayrimenkul alımlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak hükümetin açıkladığı plan sokaktaki öfkeyi şimdilik dindirmiş değil. Madrid'in yanı sıra Barcelona'da da binlerce kişi konut krizini protesto etti. Hafta sonu büyük ölçüde barışçıl başlayan gösterilerde bazı gruplarla polis arasında çatışma çıktı. Eylemciler taş attı, çöp konteynerlerini ateşe verdi. Sanchez muhalefetten de destek istedi. Ancak asıl soru 21 maddelik bu planın yıllardır artan kira ve konut fiyatları karşısında gençleri ikna edip edemeyeceği. Çünkü protestocular yalnızca kredi ve teşvik değil, daha ucuz konut, daha güçlü kiracı hakları ve alternatif konut bulunmadan tahliye yapılmamasını talep ediyor.
1: Almanya Dış İstihbaratı BND'yi 6 yıl boyunca yöneten August Hanning vatana ihanet ve casusluk suçlarından tutuklandı. Hanning'in gizli belgeleri Azerbaycan'a sattığı iddia ediliyor.
2: Almanya modern tarihinin en büyük casusluk skandalıyla sarsılıyor. Alman Dış İstihbaratı BND'nin tepe ismi vatana ihanet ve casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Teşkilatı 6 yıl boyunca yöneten August Hanning ve eski özel kalem müdürü Manfred de para karşılığında gizli belgeleri satmakla suçlanıyor. Şüpheye göre ikili 2010 yılında parasal bir anlaşma yaptı. Manfred de 16 yıl boyunca BND briefinglerinden ve gizli arşivden sızdırdığı yaklaşık 2000 belgeyi Hanning'e aktardı. Skandal müttefik ülkelerde de deprem etkisine yol açtı. Sızdırılan belgeler arasında İran'ın nükleer programı, Rus ordusunun durumu ve Amerikan'la İngiliz istihbaratından gelen üst düzey raporlar yer alıyor. İngiltere ve ABD sahadaki ajanlarının ve muhbirlerinin kimliklerinin açığa çıkıp çıkmadığını belirlemek için BND ile paylaşılan tüm bilgileri geriye dönük incelemeye aldı. Alman basını Hanning'in elde ettiği gizli verileri kullanarak Azerbaycan istihbaratına özel analiz raporları hazırladığını iddia etti. Öte yandan kamuoyunda sert bir Rusya karşıtı olarak bilinen Hanning'in görevden ayrıldıktan sonra Moskova'ya en az 7 kez gizemli ziyaretler gerçekleştirdiği de ortaya çıktı. BND'nin mevcut başkanı Martin Jager, kurum içindeki incelemelerin şüpheleri doğruladığını açıkladı. Almanya'da casusluk ve vatana ihanet suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Federal İstihbarat Servisi Başkanı August Hanning ile Manfred de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Aselsan yine dev bir sözleşmeye imza attı. Sadece 3 gün önce 2 milyar 460 milyon euroluk tarihi anlaşmayı duyuran savunma devi bu kez Savunma Sanayi Başkanlığı ile 195 milyon dolarlık radar sistemi tedarik anlaşması yaptı.
3: Bismillah ateş.
0: Türk mühendisleri kritik teknolojiler geliştiriyor. Bunları operasyonel savunma ürünlerine dönüştürüyor. Dünyadan o ürünlere adeta sipariş yağıyor. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı'yla dev bir tedarik sözleşmesi daha imzaladı.
4: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
0: Küresel savunma devleri arasında ilk 10'a girmenin eşiğindeki Aselsan, 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye daha imza koydu.
5: Teknoloji kazanımlarıyla yeni tedarikçiler oluşturmak bizim için önemli, anlamlı.
0: Sözleşme, Türkiye'ye yönelik olası hava saldırısını kilometrelerce öteden tespit edecek radar sistemlerinin tedarikini kapsıyor.
4: Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan bu yeni altyapı ile kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.
0: Radar sistemleri Türkiye'nin hava savunmasını güvence altına alacak çelik kubbenin de önemli bir parçası olacak.
4: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyor.
0: Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan sadece 3 gün önce hava savunması için 2 milyar 460 milyon euroluk sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşma Aselsan tarihindeki en büyük sözleşme olarak savunma sanayi tarihine geçmişti.
1: En sevilen sokak lezzetlerinden biri patso. Geçtiğimiz günlerde maliyetini hesapladık. Haberimiz sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu kez de adının peşine düştük. Pat, patates. Peki so ne demek? İşte cevabı.
6: Patso, patates severim.
7: Severiz.
8: Severim.
6: Patsonun içinde ne var peki?
9: Ya patates var.
10: Bak sen!
6: Patso'nun adı nereden geliyordur peki? Bir düşünelim.
8: Patatesten.
6: Pat, patates, so.
8: Soğuk, patates.
11: Patates artı sos.
12: Aa. Sostan geldiğini düşün.
13: Köri sos.
6: Evet. Sizce?
13: Ama birisinin soyadının da başı olabilir.
6: İlginç cevaplar var.
11: Evet. Abart.
6: Adı patso. Çok seviliyor, sıkça tüketiliyor. Patso'nun adı sosyal medyayı ikiye böldü.
14: Patso'nun ismiyle ilgili de kafada bir karışıklık var.
15: Bir gün önce falan sosyal medyada görmüştüm.
6: Haberimiz üzerine bir tartışma başladı.
15: Patso'nun sonundaki so ile alakalı bir şey anlatıyordu.
6: Yorumlara baktın mı, ne diyorlardı peki?
15: Soğan diyen vardı, sosis diyen vardı.
14: Bir taraf patates ekmek olduğunu, bir tarafta içinde sosis de olması gerektiğini söylüyor.
16: Yavaş olun telloğulları. Yeşil Vadi'ye biraz erken sahip çıkmadınız mı?
17: Sefer oldu.
18: Buyurun posunuz devresin inşallah.
6: Ekmek arası patates diyen de var, ekmek arası soğan ve hatta sosis diyen de var.
19: Patso'yu da evimizde yapıyoruz.
6: Adı da patso mu oluyor?
19: Yok, patates ekmek oluyor.
15: Ondaki soğandan geliyor herhalde.
6: Biri diyor sos, biri diyor sosis, soğan. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi.
16: Palavralarınla çocukların aklını karıştırmasana.
20: Aşk olsun abi ya. Sen bugün sinirlisin.
0: Peki patso'nun adı nereden geliyor?
14: Patso'lar %90 büfelerde patates, ekmek, ketçap ve mayonez olarak sunuluyor. Eskiden patso'ların içinde sosis de olabilir. Enflasyon gıda reçetelerini bile etkileyecek hale gelmiş olabilir.
6: Patso'nun adı kadar maliyeti de tartışmaya konu oldu. Çünkü patso'nun maliyetini 22,5 liraya hesaplamıştık. Ancak restoranlar tam 15 katına satıyor.
19: Dışarıda çok pahalı.
15: Öğrenciyim. Bana 300-400 liraya patso satamazlar.
6: Patso'da sosis olur mu içinde?
14: Ona kimileri İzmir usulü diyor.
6: Anlaşılan o ki patso'nun adı herkes tarafından farklı biliniyor ancak lezzeti tartışmaya kapalı. Adı da patso mu oluyor?
19: Yok, patates ekmek oluyor. Yok, son. Bundan sonrası yok demek.
1: Sosyetenin tanınan isimlerinden Derin Mermerci'nin Boğaz'daki yalısına vapur çarptı. Kazanlardan mermercinin aylar önce verdiği bir yalı hayatı bela sözü yeniden gündem oldu.
21: Bir kere yalı hayatı korkunç. Habire borular patlıyor. Habire bir sorun çıkıyor. Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela. bildiğin bela.
0: Yalı hayatı için bela demişti. Yolcu vapuru tarihi yalısına çarptı.
3: Ben dava açacağım. Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar.
0: Boğaz turu yapan yolcu vapuru bilinmeyen bir nedenle sürüklendi. Vapur sosyetenin tanınmış isimlerinden Derin Mermerci'ye ait Vaniköy'deki tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
3: Rıtımımı yok ettiler. Hadi rıtımı bırak.
7: Efendim var.
3: Bakar mısın?
7: Yere gitmiyorsunuz.
3: Hasar var mı mı?
0: Faciadan dönüldü.
7: Yolcuyu boşaltamazsın. Sahil güvenlik geliyor şu anda. Bekliyorsun 2 dakika, ondan sonra sahil güvenlik karar verecek.
3: Sence hasar var mı? Bir baksana bakayım.
0: Derin Mermerci kazayla ilgili dava açacağını söyledi.
3: Ben dava açacağım. Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar.
0: Derin Mermerci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok şükür, bin şükür, mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verimli sadakamız varmış ifadelerini kullandı. 19. yüzyıla ait yalıda ve vapurda hasar oluştu. Neyse ki yaralanan olmadı. Mermerci karakola giderek şikayetçi oldu.
1: Eskiden unutkanlık denilince akla ileri yaş gelirdi. Şimdi ise akıllı telefonlar ve ekran bağımlılığı gençlerin hafızasını da tembelleştiriyor. Artık numara bile ezberleyemiyoruz. Her şeyi telefonda taşıyoruz. Öyle şeyler unutuluyor ki duyunca bu kadarına da pes diyeceksiniz.
9: En son ne unuttunuz?
10: Kocam unuttu. Beraber dışarı çıkacaktık. Planımız o şekildeydi. Ben evli olduğumu unutmuşum. Çıktım gittim, o da evde kaldı.
17: Biz eskiden yaşlıları böyle unutkan sanardık ama artık biz gençler yaşlardan daha unutkanız.
10: Genelde telefonun notlar kısmına yazıyorum. Genelde o şekilde aklımda tutuyorum.
9: Eve giderken telefonunuzun şarjı bitse nereye bakacaksınız?
10: Bakamayacağım.
9: Merhaba, neyi not alıyorsunuz?
22: Sizi not alıyorum.
9: Neden?
22: Akşam kendimi izlemek için.
9: Peki neden telefona not alıyorsunuz?
22: Unutmamak için, çok fazla unutuyorum.
9: Hızla gelişen teknoloji hayatı kolaylaştırsa da gençlerde artan ekran süresi zihni tembelleştiriyor. Dikkat ve hafızayı olumsuz etkileyip unutkanlığı tetikliyor.
10: Yapacağım işleri telefona kaydediyorum. İşte hafta sonu yapacağım şeyleri unutmamak için not alıyorum.
23: Arabayı mesela otoparka çektiğim zaman hangi o duvarın şeyi oluyor ya, onu çekiyorum.
9: Daha önce hiç resmini çekmediğin oldu mu?
23: Oldu ve bayağı aradım.
24: En son cüzdanımı unuttum.
25: Marketten alacağım şeyleri telefonuma not falan ediyorum. Aklıma yazsam unutuyorum.
9: Üstelik dijitalleşmeyle birlikte artık her şeyi cep telefonuna kaydettiğimiz için eşimizin, dostumuzun ve hatta kendi telefon numaramızı bile hafızamızda tutmuyoruz.
24: İnsanlar artık gerçekten annesinin babasının numarasını bilmiyor. Ben de dahil bilmiyoruz. Çok fazla hafızamızı kızılmasına da gerek yok zaten. Yani telefona basınca aranıyor zaten.
9: Telefon numaranı biliyor musun? Kendi telefon numaranı.
24: Niye başımıza bir olay gelse annemiz babasını nasıl arayacağız? Asıl mevzu bu.
9: Uzmanlar unutkanlık önlenebilir diyor. Reçete belli. Dijital medya kullanımını sınırlandır, düzenli uyu, kitap oku.
10: Gittiğim adresi unuturum, bana verilen adresi unuturum.
9: Buluşacağınız kişi size adresi söyledi ama siz ondan konum istediniz, adresi de aklınızda tutmadınız. Telefonun şarjı bitince ne olacak?
10: O zaman eve geri giderim. Geri giderim yani eve.
19: 65 yaşındayım, unutmam. Torunum 11 yaşında bazı şeyleri unutuyor.
26: Yani 15 yaşında çocuk benden daha çok unutkan şu anda. Evden çıkan yok, eski arkadaşlık yok. Herkes şeyle oynuyor, telefonla oynuyor. Zihni de bitiriyor.
1: Tekirdağ'da maskeli bir kişi oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalkıştı. Ancak kadın çalışan silahın sahte olduğunu fark etti, bağırmaya başladı. Paniğe kapılan şüpheli hiçbir şey alamadan bakın nasıl kaçtı.
0: Maskeli soyguncu kuyumcuya daldı. Oyuncak silahlı altınları istedi ama karşısındaki cesur kadını hesaba katmadı. Yer Tekirdağ Kapaklı. Sabah saatlerinde maskeli bir kişi kuyumcuya girdi. Silahını kadın çalışana doğrulttu. Altınları istedi. Kadın çalışan dikkatliydi. Silahı inceledi. Oyuncak olduğunu anladı. Korkmadı, bağırmaya başladı. Soyguncu paniğe kapıldı. Hiçbir şey alamadan kaçtı. Kadın çalışan arkasından koştu. İhbar üzerine polis geldi. Kamera kayıtları inceleniyor. Polis şüpheliyi arıyor.
1: Hatay'da son olarak 10 çocuk annesine mezar olan kaza yokuşu tehlike saçmaya devam ediyor. Bölge halkı önümüzün kış olduğunu hatırlattı ve yeni bir facia yaşanmadan önlem alınsın dedi.
0: Araçlar bazen kayıyor, bazen de çıkamıyor. Her biri beraberinde bir kazayı getiriyor. Kaza yokuşunda alınan önlemler yeterli olmadı. Yeni sorunları doğurdu.
2: Arabalar durmadan yokuşu çıkamıyor, bu yokuşu. Direkt aşağıya bizim bahçeye düşüyorlar.
4: En azından eskiden bir tık daha iyiydi. Şu anda direkt benim dükkanım içine su, bütün su dükkanım içine akıyor.
0: Burası Hatay'ın Defne ilçesindeki kaza yokuşu. Bölge son olarak kum yüklü kamyonun geri kayması sonucu 65 yaşındaki Sakine Altınöz'ün ölümüyle gündeme gelmişti. Çevre halkının yoğun şikayette bulunduğu yokuşa geçtiğimiz aylarda asfalt döküldü. Ancak yağışlarla birlikte asfaltın altındaki toprak kaydı. Bazı bölgelerde boşluk oluştu.
2: 10. düşen araba en son afiyet kamyonu annemin üzerine devrildi. Burada annem vefat etti. Bir sürü şikayette bulunduk yol için, istinat duvarı için. Yani geldiler burada bir asfalt döktüler.
0: Sorun sadece bununla da sınırlı değil. Yeni yapılan asfalt yol suyu doğrudan dükkanlara yöneltti.
4: Kışın girişindeyiz daha. Yani şu iki suyda ben şu anda 40-50 bin lira zarardayım bir esnaf olarak. O verilenmeyi yüzünden.
0: Çevre sakinleri tek çözümün istinat duvarı olduğunu savunuyor.
2: Bu çocukların başına bir şey gelirse bunun cezasını kim ödeyecek? İstinat duvarı istiyorum, şart buraya yani.
1: Tehlikeli sürüşün adresi bu kez Bursa'ydı. Ara sokaktan caddeye yanlayarak çıkan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ölümden dönen adam ayağa kalktı, sürücüye el salladı, yoluna devam etti.
0: Yanlayarak caddeye çıktı. Karşıya geçen yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön cam kırıldı. Ama asıl şaşırtan kazadan hemen sonra yaşandı. Ölümden dönen adam sürücüye el salladı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Ara sokaktan caddeye yanlayarak çıkan otomobil karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilin ön camı ise kırıldı. Yaya kazanın ardından sürücüye el selamı verip yürüyerek olay yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İstanbul'daysa lüks siteye arazi aracıyla gelen hırsızlar gözlerini kestirdikleri daireden servet değerindeki çelik kasayı yükleyip kaçtı.
0: Arazi aracıyla siteye girdiler. Gözlerine kestirdikleri daireden içi altın ve para dolu çelik kasayı sırtlayıp kaçtılar. Hırsızlar Bakırköy Kartaltepe'deki lüks sitenin otoparkına geldi. Hazırlık yapıp hedeflerindeki daireye girdiler. Saniyeler içinde koca çelik kasayı yüklenip kayıtlara karıştılar. Ama kaçışları uzun sürmedi. Asayiş ekipleri 14 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Yakalanan 11 şüpheliden 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Şimdi de sırada doğanın geçit vermediği anlar var. Ağrı Dağı'na tırmanan bir dağcı yaklaşık 4900 rakımda etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
5: 500 rakımdan şu anda 4200 rakıma sonra tırmanışımı şu anda başarıyla devam ettiriyorum.
0: Türkiye'nin en yüksek noktasına tırmandı. Zirveye metreler kala fırtınaya yakalanınca tırmanış yarıda kaldı. Ekim ayında Ağrı Dağı'nın 5137 metrelik zirvesine tırmanmak isteyen dağcı Mehmet Fatih Aktürk, Diyarbakır'dan büyük umutlarla yola çıktı.
5: Kardan dolayı çok hızlı çıkamıyorum. Bu da benim şanssızlığımız oldu. Ne diyelim, artık devam edeceğiz.
0: Bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen 2 gün boyunca tırmanışına devam etti. Yaklaşık 4900 rakıma kadar ulaşan Aktürk, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi düştü. Tırmanış risk oluşturmaya başlayınca Aktürk zirveye kısa mesafe kala geri dönmek zorunda kaldı. Havaların düzelmesi durumunda yeniden tırmanış denemesi yapacağını söyledi.
1: Meksika'da hatalı sollama facia yol açtı.
0: Feci kaza Meksika'da meydana geldi. Otomobil sürücüsü sollama yapmak istedi. Ancak kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti. Tam o sırada karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kafa kafaya çarpışmanın ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 67 yaşındaki alkollü bir kadın mahkeme binasının önünde aracıyla geri geri drift attı. Tehlikeli gösterinin sonu karakolda bitti. Kadın da tutuklandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 67 yaşındaki kadın aracıyla geri geri manevra yaparak drift attı. Mahkeme binasının önündeki o anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Kadının olay sırasında alkollü olduğu belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan 67 yaşındaki kadın işlemlerinin ardından tutuklandı.
1: Kenya Ligi'nde ilginç anlar yaşandı. Penaltı veren hakeme onlarca kişi saldırdı. Can havliyle nereye kaçacağını şaşıran hakemi askerler güçlükle sahadan çıkardı.
0: Penaltı kararıyla saha karıştı. Hakem canını kurtarmak için nereye kaçacağını şaşırdı. Kenya Ligi'ndeki maçta futbol sahası savaş alanına döndü. Hakem maçın son anlarında tartışmalı bir penaltı verdi. Futbolcular hakeme saldırdı. Hakem kafasına yumruk da yedi. Sandalyede atıldı. Öfkeli kalabalık hakemi acımasızca dövdü. Askerler devreye girdi. Hakem yaka paça sahadan çıkarıldı.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Girişimcilik Endeksinde Türkiye'nin 2019 yılından bu yana 11 basamak yükseldiğini ve 36. sıraya ulaştığını açıkladı.
8: Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde 11 basamak birden atlayarak 47. sıradan 36. sıraya yükseldi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında Türk turizminin yükseldiğini, sürdürülebilir turizm programının dünyaya örnek olduğunu söyledi.
11: Sürdürülebilir turizm programımız raporda örnek ülke uygulaması olarak yer alırken, turizmin sosyoekonomik etkisi alanında %8,3'lük puan artışıyla dünya genelindeki en yüksek ikinci gelişimi kaydettik. Turizmde büyümeyi, insanımıza daha fazla kazanç sağlayan, doğamızı ve kültürel mirasımızı koruyan bir anlayışla yönetiyoruz.
8: Ersoy, sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye'nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya, başarıyı kalıcı kılmaya devam edeceklerini söyledi.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Fiji'deki Pre-COP toplantısında konuştu. Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele artık söz değil, eylem zamanı gerektiriyor dedi ve toplantıda dünyaya Antalya mesajı verdi.
0: Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesi Fiji'de pre-COP açılışı yapıldı. Toplantıya COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Avustralya, Fiji ve Pasifik ülkelerinden temsilciler katıldı. Açılışta konuşan Murat Kurum, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefinin hala ulaşılabilir olduğunu söyledi. Ancak bunun için beklemeden harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.
12: Bu noktada ben tüm dünyayı o 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılmak adına eyleme davet ediyorum. Uygulamaya davet ediyorum. Verilen taahhütleri gerçekleştirmeye davet ediyorum.
0: Bakan kurumun bir diğer mesajının adresi Antalya oldu. COP31 başkanlığı olarak artık yeni taahhütler konuşmak yerine verilen sözlerin hayata geçirilmesini istediklerini belirtti.
12: Antalya'ya gelirken açıkçası ne yaptığımızı konuşalım istiyoruz. Ne yapacağımızı değil. Yapacaklarımızı zaten konuştuk. Antalya'ya geldiğimizde artık neticeleri, sonuçları konuşalım diyoruz.
0: Kurum tüm dünyayı iklim eylemine ve uygulamaya davet etti. Emisyonların azaltılması, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve iklim finansmanının artırılması gerektiğini belirtti. Kurum COP31'in bir uygulama kopu olması gerektiğini söyledi.
1: Ve Messi Arjantin milli takımına gözyaşlarıyla veda etti. 39 yaşındaki yıldız futbolcu jübile maçında bir gol iki asist yaptı. Stadyumda Messi için drone ve havai fişek gösterileri de düzenlendi.
8: Messi Arjantin milli takımına veda etti. Görkemli maçta duygusal anlar yaşandı. Yıldız futbolcu takım otobüsünde hüngür hüngür ağladı. Arjantin'de 21 yıllık Messi dönemi sona erdi. 39 yaşındaki yıldız futbolcu Benin'le oynanan maçta son kez milli formayı giydi. Messi bir gol, iki asistle jübilesinde yıldızlaştı. Arjantin milli takımına vedasında Messi gözyaşlarına hakim olamadı.
6: Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu. İçim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Beni bu kadar sevdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi her zaman kalbimde taşıyacağım.
8: Binlerce taraftar Monumental Stadyumunu doldurdu. Messi için maçta havai fişek gösterisi yapıldı. 10 numaralı forması drone şovuyla gökyüzünde yer aldı. Messi Arjantin'de rekorları alt üst etti. 208 milli maçta 126 gol attı. 2022 Katar'da hayalini kurduğu Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşadı. Milli takıma veda eden Messi kariyerini MLS takımı Inter Miami'de sürdürüyor. Portekiz'de efsane Cristiano Ronaldo, Arjantin milli takım kariyerini sonlandıran Messi'ye sosyal medyadan mesaj yolladı. Mesajda, "Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın. Arjantin'le başardıkların için sana sonsuz saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler." sözlerine yer verdi.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Taksim Meydanı programının tekrarı var. Çok önemli konular masaya yatırıldı. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
13: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
14: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
15: Burada.
14: YKS Türkiye dördüncüsü.
15: Burada.
14: YKS Türkiye 12.'si.
15: Burada.
14: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
16: Burada.
14: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
15: Burada.
14: Kickbox dünya şampiyonu.
16: Burada.
14: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
16: Burada.
14: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
18: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada. Burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, Hace Ali Ramiteni Hazretlerinin yetiştirdiği evliyanın büyüklerinden. Kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük İslam alimlerinin 13.'südür. Babası Seyyid Abdullah'dır. Ramiten ile Buhara arasında bulunan ve Ramiten'e 2 kilometre, Buhara'ya ise 6 kilometre uzaklıkta bulunan Semmas köyünde doğdu. O bölgenin bugünkü adı Özbekistan Cemaa Hocalığı'dır. 755 miladi 1354'te orada vefat etti. Tasavvuf ilmini büyük alim Ali Ramiteni'den öğrendi. Onunla Harezm'e gitti. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip tasavvufta yüksek dereceye ulaştı. Hocasının vefatından sonra irşat makamına geçen Muhammed Baba Semmasi çok talebe yetiştirdi ve içlerinden bir kısmını tasavvufta yüksek makamlara kavuşturdu. Bu talebelerinin başında kendisinden sonra yerine geçen ve ilim deryasında sadef misali olan Seyyid Emir Külal Hazretleri gelmektedir. Bir talebesi de Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari Hazretleridir. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala'nın kendilerini her an görmekte olduğunu bilen insanlar, onun kendilerini görmekte olduğunu düşünerek ondan ve emirlerinden başka şeye iltifat etmekten haya ederler. Kim Allahü Teala'yı hakkıyla zikrederse ondan başka her şeyi unutur. Onun zikriyle ondan başka her şeyi unutan kimseyi Allahü Teala her şeyden muhafaza eder. Dünyada en kıymetli şey ihlastır. Allahü Teala'nın yolunda yürümek isteyen bir kimse için en büyük tehlike bu yolda olmayan kimselerle beraber olmaktır. Bütün hayırların hepsi bir ev gibidir. Anahtarı da tevazudur. Bütün kötülüklerin hepsi de bir ev gibidir. Onun anahtarı da kibirlenmektir. Nitekim Adem aleyhisselam zellesinden dolayı tevazu etmesiyle affa ve ikrama kavuşması ve iblisin kibirlenmesi kendisine hiçbir şeyin fayda vermeyip zelil olması buna delildir. Dünyada iki türlü taşkınlık ve azgınlık vardır. Bunlardan biri İlim sebebiyle yapılan azgınlık, diğeri de mal sebebiyle yapılandır. İlim sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ancak ibadetle olur. Mal sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ise ona ehemmiyet vermeyip uzaklaşmakla mümkün olur. Allahü Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti o kulun kendisine faydası olmayan boş şeylerle meşgul olmasıdır. Ümitsizlik küfür içinde bir kapıdır. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek küfürdür. İhlas insanların teveccüh, alaka göstermelerinden sakınıp ameli yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Sıdk ise nefsi yaptığı ameli beğenmekten temizlemektir. Bunun için ihlas sahibi muhlislerde riya, gösteriş, sıdk sahibi olan sadıklarda da uçup amelini güzel görmek hali bulunmaz. Sıdk, insanlara karşı olduğun gibi görünmen veya onlara karşı göründüğün gibi olmandır. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan ve böylece Allahü Teala'ya yakın olmak nimetinden mahrum olan tembel kimselerin ayaklarına zelil ve sefil olmak bukaası bağlanır. O kimse kurp, Allahü Teala'ya yakınlık halinden çok uzak olur. Hakiki tövbe, tövbe, inabe ve evbe olmak üzere üç kısımdır. Cehennemde azap görmek korkusu ile günaha pişman olmak tövbedir. Cennet nimetlerine kavuşmak ümidiyle günaha pişman olmak inabedir. Bunlarla alakalı olmaksızın tövbe etmek Allahü Teala'nın emri olduğu için emre uyarak günaha pişman olmak ise evbedir. Sabırlı olanlar dünya ve ahirette çok büyük saadete kavuşmuşlardır. Çünkü onlar Allahü Teala ile beraber olmak gibi çok kıymetli bir nimete nail olacaklardır. Sabır Allahü Teala'nın takdirine teslim olmaktır. Sabır itiraz etmemektir. Şikayet ederek ve edebe uygun olmayarak başa gelen musibetleri anlatmak sabırsızlık olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdular ki Allahü Teala sertliğe vermediklerini yumuşaklığa verir. Bir kulunu sevdiği zaman ona yumuşaklığı nasip eder. Yumuşaklıktan mahrum bir aile Allahü Teala'nın sevgisinden mahrum demektir. İnsanoğlunun üç dostu vardır. Bunlardan biri, ölünceye kadar kendisine arkadaş olur. İkincisi, mezara gidinceye kadar. Üçüncüsü, mahşere kadar kendisinden ayrılmaz. Ölünceye kadar kendisine arkadaşlık eden, servettir. Mezara kadar gelen, aile efradı ve diğer ahbaplarıdır. Mahşere kadar kendisine arkadaşlık edecek olan amelidir. Dininde ve dünyasında parmak ile gösterilmek kötülük olarak kula yeter. Allahü Teala'nın korudukları müstesna. Allahü Teala suretlerinize bakmaz, niyetlerinize ve amellerinize bakar. Riyanın azı da şirktir. Allahü Teala bilinmeyen, gizli kalan muttakileri sever. Onlar ki, yokluklarında aranmaz, varlıklarında bilinmezler. Onların kalpleri, hidayet nuru saçar. Her karanlık, tozlu yollardan, bu sayede kurtulurlar. Kendisinde zerre kadar riya bulunan ameli, Allahü Teala kabul etmez. Dört şey var ki, Allahü Teala bunları ancak sevdiği kimselere verir. Sükût etmek, bu ibadetin başlangıcıdır. Allahü Teala'ya tevekkül, tevazu ve dünyadan meylini kesmektir. Kıyamet gününde en ağır azabı görecek olan Allahü Teala'nın ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. İlimden bir mesele öğrenmek, bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. Bid'at sahibi, bid'atinden vazgeçinceye kadar, Allahü Teala tövbesini kabul etmez. Kim ki, abdestini güzel alır, namazını vaktinde kılar, rükû ve sücudunu tamamlar, huşuğuna riayet ederse, kıldığı namaz, beyaz ve parlak olduğu halde yükselir ve benim hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni korusun der. Kim ki abdestini güzel almaz, namazını vaktinde kılmaz, rükû, sücud ve huşuna riayet etmezse, kıldığı namaz siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin der. Ta ki Allahü Teala'nın dilediği yere gittikten sonra bir paçavra gibi dürülür ve kişinin yüzüne çarpılır. Din kardeşinin arzu ettiği yemeği kendisine yediren kimsenin günahları bağışlanır. Din kardeşini sevindiren Allahü Teala'yı sevindirmiş olur. Muhakkak ki insan güzel ahlakı sayesinde gündüz oruçlu, gece ibadet edici olanların derecesine yükselir. Gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. Yalnız beni görmek maksadıyla ziyaretime gelenler Allahü Teala'nın izniyle şefaatimi hak etmişlerdir. Resulullah'a hangi amel daha faziletlidir diye sorduklarında şöyle buyurdular: dilin Allah Allah derken ölmendir. La ilahe illallah diyenler için mezarlarında vahşet, yalnızlık, mahşer meydanında dehşet yoktur. Sur'un üflenmesi anında başlarındaki toprakları nasıl silkeleyerek kalktıklarını sanki görür gibiyim. Hüznü bizden gideren Allahü Teala'ya hamd ederiz. Muhakkak ki bizim Rabbimiz son derece mağfiret edici, gafur ve şekürdür. İyiliklerin mükafatını verendir. Kim herhangi bir kitapta benim üzerime salavat-ı şerife getirirse, yani salavat-ı şerifeyi kitaba yazarsa, ismim orada kaldığı müddetçe melekler o kişi için istiğfar ederler. Üç haslet kendisinde bulunmadıkça kişinin imanı kemal bulmaz. Kızdığı vakit hiddeti kendisini haktan ayırmamak, memnuniyeti vaktinde batıla girmemek, gücü yettiği vakit hakkı olmayan şeyi almamaktır. Kim ki bir iyiliği niyet eder de sonra herhangi bir mani sebebiyle onu yapamazsa, ona tam bir sevap yazılır. Riyanın en küçüğü dahi şirktir. Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Yine Behaeddin-i Buhari Hazretleri anlatır. Bir defasında hocam Muhammed Baba Semmasi ile yemek yiyorduk. Yemek bitince bana bir ekmek uzatıp, "Al bunu sakla," buyurdu. Yemek yediğimiz halde bana bu ekmeği vermesinin hikmetini düşünmeye başlamıştım. Bu sırada bana faydasız düşüncelerden kalbi muhafaza etmek lazımdır buyurdu. Daha sonra yolculuğa çıktık ve bir tanıdığımın evinde misafir olduk. Misafir olduğumuz evin sahibinin sıkıntılı bir halde olduğu görülüyordu. Hocam ona, "Niye üzülüyorsun?" buyurdu. O da, "Bir kase sütüm var. Fakat ekmeğim yok ki süte banıp da yiyeyim. Ona üzülüyorum," dedi. Hocam bana dönüp, "İşte acaba ne için ayırıyoruz diye düşündüğün ekmek bu iş içindi. Ver sahibine yesin," buyurdu. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, bir gün nasihat isteyen birisine, "Sen kimin esiri ve mülküysen onun kulusun. Eğer nefsinin esiri ve mülküysen nefsinin kulusun. Eğer dünyanın esiriysen dünyanın kulusun," ve kölesisin buyurdu. Allahü Teala baki ve kafidir. Ondan başkası boştur. Ondan gayrı her şeyden nefsini uzak eyle. Allahü Teala ile kul arasında perde yer ve gök değildir. Arş ve kürsi de değildir. Perde insanın benliğidir. Bu aradan kaldırılırsa Allahü Teala'ya kavuşulur. Allahü Teala'nın 4 kitabından şu 4 söz seçilmiştir. Tevrat'ta kanaat eden doyar. İncil'de uzlet eden, insanlardan ayrı yaşayan kurtuldu. Zebur'da susan, az konuşan kurtuldu. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 81. Zikir Allahü Teala'yı anıp hatırlamak, ondan başkasını unutmaktır. Allahü Teala'dan ihlası, her şeyi onun rızası için yapmayı isteyiniz. İhlasta dünya ve ahirette kurtuluş vardır. Vakit iki nefes arasındadır. Biri geçti, biri henüz gelmedi. O halde dün gitti, yarın nerede? Gün bugündür. Vakit keskin bir kılıçtır. Kim kendini iyi zannederse, o kendisini bilmiyordur. Kul Allahü Teala için neyi terk ederse, Allahü Teala ona karşılık daha hayırlısını verir. Kişinin helakı Allahü Teala'dan başkasına gönül bağladığı şeydir. Kim kendi bozuk halini düzeltirse, kendini çekemeyenlere fırsat vermemiş olur. Kötülüğü bize bulaşmasın diye kötü kimselerin alçak işlerine meylimiz yoktur. Geçimini sağlayacak kadar sana nimet verilmiş ise, bunun dışında elinden çıkan şeylere üzülme. İnsanlarla iyi geçinmek, onlara güçlük ve zorluk göstermemekle olur. Kişide iman, ihlas ve pişmanlık bulunursa, Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. Kişinin dünya malını arttırmaya çalışması, kendisi için bir noksanlık ve onun kârı, kazancı ise hayır olmayıp hüsrandır. Ey sonu harap olacak olan bir evi tamir etmeye çalışan kişi! Allahü Teala'ya yemin olsun ki bu çalışma harap olacak ömür için tamirden başka bir şey değil de nedir? Ey aklını, fikrini, gönlünü mal mülk toplamaya vermiş kişi! Böyle yapma. Bu işlerden geri dur. Zira mal mülk sevincinin neticesi hüzün ve kederdir. Ağlayıp sızlamaktır. Gönlünü dünyanın gelip geçici, yaldızlı şeylerine kaptırma. Onun sefası kederdir. Onunla birlikte olmak, insanı Allahü Teala'ya ibadet etmekten uzaklaştırır. İnsanların kalplerini kazanmayı, hoşnut ve razı etmeyi isteyerek herkese iyilik et. İyilikten ayrılma. Bu yolda insanlara hizmetin devamlı olsun. Çünkü insan iyiliğin kölesidir. Sana bir sıkıntı ve zarar gelirse, sen bunu yapanlara karşı gücün yettiğince affedici ve hatalarını görmeyici ol. Ey insanoğlu! Allahü Teala'nın emirlerini hatırından çıkarma ve bütün azalarını onun yolunda kullan. Elin, ayağın, gözün, kulağın itaatten çıkarsa, tekrar Allahü Teala'nın ve onun peygamberinin buyurduklarını onlara öğret ve yaptırmaya çalış. Allahü Teala'dan başkasından bir şey isteyen iyi bilsin ki, o yardıma muhtaç, aciz ve güçsüz bir kişiden başkası değildir. İnsanlarla sulh içinde olup, onlara zarar vermeyen, onların her türlü zarar ve sıkıntılarından korunmuş olur. Neşe ve huzur içinde yaşar. Ey insanoğlu! Körpe ve taze olan şu gençliğinle gururlanma. Her şeye gücünün yetmesi seni aldatmasın. Senden önce nice gençler saçı ağarmadan bu dünyadan ayrılıp gittiler. Genç ve taze bir fidanken göçtüler. Farz et ki gençlik sahibine bir takım özür olacak şeyler gösterir. İhtiyarın özrü yoktur. Onun ileri sürdüğü şeyler, şeytanın eğlencesi olacak şeylerden başka değildir. Şakik-i Belhî buyurdu ki, insanları iki şey helak eder. Biri, tövbe ederim diyerek günah işlemeleri, diğeri de sonra yaparım diyerek tövbeyi geciktirmeleridir. Yusuf bin Esbat Hazretleri buyurdu ki, tövbenin 10 derecesi vardır. 1. Cehaletten uzaklaşmak. 2. Tembelliği terk etmek. 3. Münkerattan tevelli, kötülüklerden uzaklaşmak. 4. Beğenilen ve razı olunulan işleri yapmak. 5. Hayırlara koşmak, hayır işlerde yarışmak. 6. Tashih-i tövbe, tövbeyi tam ve doğru yapmak. 7. Lüzumün tövbe, günahları terk edip Hakk'a yönelmek. 8. Hak sahiplerinin haklarını ödemek. Edai mezalim. 9. Talebil meganim, fırsatları ganimet bilmek. 10. Kalbin tasfiyesi, kötülüklerden temizlenmesi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri buyurdu ki, her uzvun tövbesi vardır. Kalbin tövbesi, haram olan işleri yapmaya niyeti terk etmesidir. Gözün tövbesi,

yapsa, göğe ulaşsa, onu bağışlar, günahına bakmazdım, buyurdu. Rasulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, bir salat okuyana, Allahü Teala 10 rahmet eder. O kimsenin 10 hatası affolur. 10 derece yükseltilir. 10 sevap yazılır. Melekler de ona salat okurlar. Yani o kimse için istiğfar okurlar. O kimsenin af ve mağfiretini Allahü Teala'dan isterler. Server-i âleme çok salat okuyan kimsenin günahları af ve mağfiret olunur. Bir kitapta Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem salat yazan kimse çok sevaba kavuştuğu gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ismi bu kitapta kaldığı müddetçe melekler o kimse için istiğfar okurlar. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem 10 kere salat ve selam okuyan kimse bir köle azat etmiş gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri yanında salat okuyan kimsenin okuduğu salatı duyar. Allahü Teala'nın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Bunlar ümmetinin okudukları salatı Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem iletirler. Allahü Teala kerem sahibidir. Kerem sahibi kereminden dönmez. Yeter ki kulları azmasın. Kulları ahdi bozmadıkça Allahü Teala nimetini eksiltmez. Le in şekertüm le ezidenneküm. Şükrederseniz nimetlerimi arttırırım, buyuruyor. Şükrü hali, şükrü kali var. Şükrü kali söz ile şükretmek. Büyükler Allahümme ma emsa okuyan o günün şükrünü yapmış olur buyurdu. Şükrü hali nimet ne için verilmişse onun için kullanmaktır. Göz ne için verilmişse oraya bakmak gibi. Mübahlar iyi niyetle işlenirse sevap, kötü niyetle işlenirse günah olur. Haramlar böyle değil. İyi niyetle işlenemez. En iyi haslet dindar olmaktır. Bu haslet iki olursa dindarlık ve mal sahibi olmak. Üç olursa dindarlık, mal ve haya. Dört olursa dindarlık, mal, haya ve güzel ahlak. Beş olursa dindarlık, mal, haya, güzel ahlak ve cömertliktir. Allahü Teala bize rahmetiyle, ihsanıyla muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız. İhlaslı insan en iyi halinde de, en zayıf halinde de tavrı değişmeyendir. Allah için sevinmek, Allah için üzülmek lazım. Dua etmekle beraber sebeplere yapışıp çalışmak lazımdır. Sebeplere yapışmadan dua etmek, silahsız harbe gitmek gibidir. Sebeplere yapışacağız, ancak sebeplerden de bilmeyeceğiz. Yaratan Allahü Teala'dır. Allahü Teala her şeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere iş yapabilecek tesir, kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere tabiat kuvvetleri, fizik, kimya ve biyoloji kanunları diyoruz. Bir iş yapmamız, bir şeyi elde etmemiz için bu işin sebeplerine yapışmamız lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek, ekmek, ekini biçmek lazımdır. İnsanların bütün hareketleri, işleri Allahü Teala'nın bu adeti içinde meydana gelmektedir. Ancak Allahü Teala sevdiği insanlara iyilik, ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için bunlara adetini bozarak sebepsiz şeyler de

0: yaratır. Her şey geçicidir. Ancak Allahü Teala bakidir. Geçici şeylere gönül bağlamak aptallıktır. Sen de geçeceksin, sevdiklerin de geçecek. Kalıcı bir şeye gönül bağlamak lazım. O da Allahü Teala'dır. Allah sevgisidir. Nefsin azgınlığı doğrudan doğruya dinedir. Onun için en büyük riyazet dinimize uymaktır. Haramlarla kandıramıyorsa nafilelerle uğraştırır ki farzı işlemesin diye. İnsan nefsini tanırsa Allah'ı tanır. Nefsten kurtulmadıkça insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalı. Bu iş Allah'ın dinine sarılmak yoludur. Allah için olan işte sevgi vardır. Dünya için olan işte sevgi yoktur. Dünyanın tabiatında sevgi yoktur. Dünya nefsin ve şeytanın tuzağıdır. Varlıkta imtihan darlıktan daha zordur. Çünkü darlıkta hep Allah diyorsun. Varlıkta aklına gelince söylüyorsun. Bu çok tehlikeli. Cennete gitmek için bütün yollar, bütün kapılar açık. Cehennem için de öyle. Siz cennete götüreni tercih edin. Sizin için hayırlı olan budur. Yine şöyle nasihat ettiler. Her zaman şu hususlara riayet et. 1. Evini temiz tut. 2. Gıybeti terk et. 3. Ahiret işlerine sarıl. 4. Daima Allahü Teala'yı an. Onu hatırından çıkarma. Bunlardan sonra şunları yap. Bir şey senden ayrılacaksa, senden ayrılmadan önce sen ondan ayrıl. Sana lazım olacak şeye, o şey sana lazım olmadan önce sahip ol. Takvaya sarıl. Her şeyi Allah için yap. Bütün hayırlar şu 5 şeydedir. 1. Allah için sevmek. 2. Allahü Teala'ya kulluk vazifelerini samimi ve doğru olarak yapmak. 3. Allahü Teala'nın emirlerine uymak. 4. Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerden sakınmak. 5. Allahü Teala'dan uzaklaştıracak işleri bırakıp onun rızasını kazandıracak işleri yapmak. Bunlardan sonra şu 5 şeyi yapmalıdır. 1. Allahü Teala'nın sevdiğini sevmek. 2. Allahü Teala'nın buğz ettiğine buğz etmek. 3. Allah için sabretmek. 4. Allahü Teala'nın hükmüne rıza göstermek. 5. Her işini Allahü Teala'ya havale etmek. Allahü Teala'nın dilediği ve takdir ettiğini güzel görmek. Şu hasletleri kendinde bulundur. Ahlakını güzelleştir. Vakitlerinin kıymetini bil. Kaçırdığın şeye üzülme. Gelenden memnun ol. Allahü Teala'nın bütün mahlukatına karşı şefkatli ol. İnsanlarla arkadaşlık ederken şunlara riayet et. Onlardan gelen eziyet ve sıkıntılara sabret. Fakat sen onlara katiyen eziyet etme. İyi olsun, kötü olsun, bütün herkese iyilik yap. Onlara adaletle muamele et. Onlara Allah için nasihatte bulun. İnsanlara karşı kendinde şu vasıfları bulundur. 1. İnsanların arasında selamı yay. 2. Aç olanları doyur. 3. Yumuşak konuş. 4. Herkese güler yüz göster. 5. İnsanlarla münakaşa ve münazara yapma. İnsanlar arasında şunlara da riayet et. 1. Onlara düşmanlık yapma. 2. Lüzumsuz yere konuşma. 3. Onların kusur ve eksiklerini ortaya koyma. Yine insanlara karşı dikkat edilecek hususlardan bazıları da şunlardır. kişinin kendisini insanların en aşağısından bile daha üstün görmemesi gerekir. Çünkü kişi Allahü Teala katında durumunun ne olacağını bilemez. Hiç kimseyi küçümsememeli, hiç kimseyle alay etmemelidir. Çünkü Allahü Teala insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Yine kişiye insanlar arasında şunlar gerekir. İnsanların arasını ıslah etmeli. Onların arasındaki ihtilaf ve anlaşmazlıklara girmemelidir. Onların ufak tefek hata ve kusurlarını görmezlikten gelmeli, onları örtmelidir. İkaz edilmesi gerekiyorsa, uygun bir şekilde söylemelidir. Gücünün yettiği nispette, iyilikle emredip, kötülükten men etmelidir. Onlara yumuşaklıkla muamele etmelidir. Büyüklere hürmet etmeli, küçüklere şefkat göstermelidir. Yardım isteyene yardım etmeli, fakirlerin ihtiyacını gidermelidir. İnsanlara karşı işleri kolaylaştırmalı, gözü görmeyene yolunu göstermeli, istişare edene nasihati esirgememeli, helal ve haram olan şeyleri öğretmeli, günahlardan uzak durmalıdır. Yetimlerin mallarına dokunmamalıdır. Takvaya sarılmalı, nefsin arzu ve isteklerini terk etmelidir. Bozuk ve insanı yoldan çıkaracak kimselerden uzak durmalı, gizlide ve açıkta Allahü Teala'nın emirlerine uymalıdır. Konuşurken doğru konuşmalı, bir işi yaparken Allah için yapmalıdır. Her halde, her şartta mutedil olmalı, azgınlık ve taşkınlık yapmamalıdır. Her zaman sapıklığa ve bozuk fikirlere düşman olmalıdır. Hakka göre hareket etmeli, doğruluk sahiplerini sevmelidir. Allahü Teala'nın veli kullarını sevmeli, düşmanlarına da düşmanlık etmelidir. Fakirleri sevmeli, mazlumlara yardım etmelidir. Dine hizmet etmeli, Müslümanlığın emri olan şeyleri yapmalıdır. Batıl yolda olanların sözlerini bozmalı, onları dinlememelidir. Müminlere sevgi göstermelidir. İnkârcılardan üstün olmalıdır. Bid'at sahiplerine lazım olan cevabı vermelidir. Cahillerden yüz çevirmelidir. Sözlerde ve fiillerde adaleti elden bırakmamalıdır. Güzel huylara ve sıfatlara sahip olmalı, dedikoduyu terk etmelidir. Bütün bu söylenilenlere her zaman riayet etmelidir. Bunlara riayet etmenin alameti, edepli olmak, rıza ve gazap halinde hakkı söylemekten ayrılmamak, doğru söyleyeni tasdik, yalan söyleyeni tekzip etmektir, yalanlamaktır. Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Behaeddin Buhari Hazretleri anlatır. Evlenmek istediğim zaman, büyük babam beni Muhammed Baba Semmasi Hazretlerine gönderdi. Ona gideceğim günün gecesi, içimde gözyaşı ve dua isteği kabardı. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri mescidine gidip, iki rekat namaz kıldım ve Allahü Teala'ya şöyle dua ettim. İlahi! Bana belalarına tahammül için kuvvet ve aşkın yüzünden doğacak mihnetlere, meşakkat ve sıkıntılara karşı güç, kuvvet ver. Sabahleyin hocamın huzuruna varınca, bir daha dua ederken, İlahi, senin rızan neredeyse, bu kulunu orada bulundur diye dua et. Eğer Allahü Teala dostuna bela gönderirse, yine inayetiyle o belaya sabır ve tahammülü de ihsan eder. Fakat Allahü Teala'dan ne geleceğini bilmeden bela ister gibi dua doğru değildir buyurdu. Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin bir gece evvelki halimi keşfetmekteki kerametini anladım ve ona tam bağlandım. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, ölüm ve hayat, insanlardan ayrılmayan hallerdendir. Ölüm, hayatın içidir. Nitekim, gece de gündüzün içi durumundadır. Gündüz, onda geçim temin edildiği, çeşitli işler ile meşgul olunduğu için hayat gibidir. Gece ise sükun hali olduğu için ölüm gibidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Nebe Suresi 10 ve 11. ayet-i kerimelerde mealen buyurdu ki: geceyi size libas kıldık. Karanlığı size bir örtü yaptık ki o gece vaktinde yalnızlık halinde istidadınız kadar ibadet ile meşgul olursunuz. Gündüzü ise geçim vakti kıldık ki o gündüz vaktinde maişet temini için çalışırsınız. Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde de mealen buyuruldu ki, amelce hanginiz daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için hem ölümü hem de hayatı halk eden Allahü Teala azizdir, galiptir, salih ameller işlemekten yüz çevirenlerden intikam alır, gafurdur, salih amel işleyenlerin hatalarını mağfiret eder. Uyku da iki uyanıklık arasında bir berzah alemidir. Ölüm de dünya ile ahiret arasında bir berzah alemidir. Kabir, ahiret aleminin ilk konağıdır. Fakat kabir de ahiret alemine giden bir yoldur. Esas konak burası değildir. Kabir, dünya konaklarının sonudur. Dünya ile ahiret arasındaki berzah alemine ölüm şerbetini içtikten sonra girilir. Ölüm şerbeti mutlaka içilecektir. Öncekiler bu şerbeti hep içmişlerdir. Ölümden hiçbir mahluk, hiçbir sultan, hiçbir nebi ve hiçbir resul kurtulamamıştır. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene yapış. Bir iş yapacağın zaman elini göğsünün üzerine koy. Kalp muhakkak haram için çarpar, helal için sükûnet bulur. Takvalı Müslüman, büyüğün korkusundan küçüğü terk eder. Takvalı, şüphe anında durandır. Mâlâ yani, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeyleri terk etmesi, kişinin dininin güzelliğindendir. Sizden biriniz, kendi nefsi için sevdiğini, kardeşi için de sevmedikçe, hakiki iman etmiş olmaz. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, hayır söylesin, yahut sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyilik yap ki onu imha etsin ve insanlara güzel ahlakla muamele et. Bir adam Peygamber Efendimize, bana nasihatte bulun, dedi. Buyurdu ki, kızma. Adam defalarca tekrarladı, kızma, buyurdu. Yine buyurdular ki, Allahü Teala, evliyamı gök kubbem altında gizlerim buyuruyor. Burada gök kubbeden maksat, sıfat-ı beşerdir. Yani Allahü Teala evliyasını insan sıfatlarıyla gizler. Saatlerce uyumak, hastalık yoksa miskinliktir. Uyumakla zamanı boşa geçirmektir. vakti ahirette pişman olmayacak şekilde değerlendirmek lazım. Her akşam iman duası okuyup günahlara tövbe etmeli. Bir günaha tövbe etmemek, o günahı işlemekten daha büyük günahtır. Hubbi fillah ve budi fillahı iyi öğrenmeli. Nasibi olana her şey bunun içinde vardır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifine göre, herkes bu dünyada kimi severse, ahirette onunla beraber olacaktır. Her hadis-i şerif, bir ayet-i kerimenin açıklamasıdır. Bu hadis-i şerif de, Maide suresindeki Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin, onları severseniz onlardan olursunuz, mealindeki 51. ayet-i kerimenin açıklamasıdır. Bizim dinimizin iki esası, iki direği vardır. Biri öğrenmek, diğeri öğretmektir. Ancak öğrenmeden öğretmek olmaz. Öğrenilecek şey ehli sünnet itikadıdır. Öğretmek ise bunu değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır. Salih Müslüman şu dört şeye öncelik vermeli. 1. Ehli sünnet âlimlerinin kitaplarını okumalı. 2. Okuduklarını doğru anlamalı. 3. Yaşamalı. 4. Yaymalı. İlim, dini beslemek, yani Müslümanlara, insanlara iyilik etmek, faydalı olmak içindir. Yoksa dünya nimetlerini yutmak için değil. Günah işlemekten sakınmayan alim, elinde lamba tutan köre benzer. Başkalarına yol gösterir, fakat kendi görmez. Kul hakkından çok korkun. Her Müslümana karşı derin muhabbet ve hürmet içinde olun. Hiçbir Müslümanı incitmeyin. Büyüklerinize karşı mutlaka hürmetkâr olun. Emriniz altında olan aileniz veya çocuklarınıza karşı şefkatli olun. Onları dindar yetiştirmeye dikkat edin. Çünkü ölüm ani gelir. Herkes pişman olacak. O pişmanlık günü gelmeden tövbe etmek akla gelmeyebilir. Bugün fırsat varken istiğfar edelim. Sözün kısası, Allah'tan gayrı şeylerin sevgisinden korunmalı ve bedeni dinin hükümlerine uymakla süslemeli, onunla meşgul olmalıdır. İş budur. Bundan gayrısı hiçtir. 1. Günah işleyeceksen, Allah'ın verdiği rızkı yeme. Rızkını yiyip de ona isyan edilir mi? 2. Günah işleyeceğin zaman mülkünden çık. Onun mülkünde ona isyan edilir mi? 3. Günah işlerken onun görmediği bir yerde işle. Onun mülkünde rızkını yiyip gördüğü yerde günah işlenir mi? 4. Can alıcı melek ruhunu almaya gelince bir müddet izin isteyebilir veya o meleği kovabilir misin? O zaman hemen tövbe et. Çünkü o melek ani gelir. 5. Mezarda melekler sual sorunca, beni imtihan etmeyin diyerek onları kovabilir misin? Öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamette günahkarlar cehenneme dendiği zaman ben gitmem diyebilir misin? Allahü Teala, ey kullarım, benden isteyin, kabul eder veririm buyuruyor. Ama verilmeyenler de oluyor. Çünkü ona dua eder ama itaat etmezler. Peygamberini tanır, ona uymazlar. Kur'an'ı okur, gösterdiği yolda gitmezler. Nimetlerinden faydalanır ama şükretmezler. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilir, hazırlıkta bulunmazlar. cehennemi asiler için yarattığını bilir, ondan sakınmazlar. Ecdadının ne olduklarını görür, ibret almazlar. Kendi ayıplarına bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırlar. Böyle kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına şükretsin. Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Ölmek felaket değil, öldükten sonra başa gelecekleri düşünmemek felakettir. Mezhepsizlik ilhattır. Ehl-i sünnet alimlerine uyanlara müjdeler olsun. Dört şey güzel hasletlerdendir. Doğru söz, doğru iş, samimi dostluk ve emanete riayet. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. İstişare etmeden, yani danışmadan yapılan iş, isabetli olmaz. Salih bir kimsede hayırlı mal ne güzeldir. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiret azapları pek acı ve sonsuzdur. Bu ikisi arasındaki farkı iyi düşünüp ona göre hazırlanmalıdır. İnsanı terbiye etmek, ona ihsanda bulunmaktan daha hayırlıdır. İnsanın gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Nefsini günahtan ve kötü ahlaktan korumayan kimseye ilim fayda vermez. Başkalarını her zaman affedin ama kendinizi asla affetmeyin. Dünya malına ve mevkiine kavuşmak için uğraşıp da ansızın bırakıp gidenlerden ibret almalıdır. Ömür ne kadar uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince o uzunluğun ne faydası olur? En zor üç şey, sır saklamak, acıları unutmak ve zamanı değerlendirmek. Birinin bir lira hakkını ödemek, binlerle sadaka vermekten daha hayırlıdır. Düşünmeden konuşan pişman olur. Konuşmadan önce düşünen selamet bulur. Fıkıh öğrenmeden tasavvufla uğraşan kimse dinden çıkar ve zındık olur. Günah olan bir işte kimseye yardım etmeyiniz. Saçının ağarmasından ibret almayana nasihat kâr etmez. Nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz. İnsan söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkumudur. Göz Allahü Teala'nın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin, dostun ayıplarını ve haramları görmek için değildir. Sana lazım olmayan bilgileri elde etmeye uğraşma. Zaruri bilgiyi öğren ve onunla amel et. Sabrın alameti, şikayeti terk, musibeti ve sıkıntıları gizlemektir. Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormana düşen ateşten farksızdır. Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca ise arkadaşlığın hayrı olmaz. En büyük sermaye Allahü Teala'ya güvenip insanlardan bir şey beklememektir. Biliniz ki kalbin, dilin ve bedenin temiz olması helal lokma yemeye bağlıdır. Allahü Teala'ya karşı vazifelerimiz: emirlerine uyup yasak ettiği şeylerden uzak olmak, onu hiç hatırımızdan çıkarmamak, Kur'an-ı Kerim'i çok okumak, onun kazasına rıza göstermek, ondan gelen bela ve musibetlere sabretmek, yarattıklarına şefkat ve merhamet göstermektir. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem karşı vazifelerimiz şunlardır: onun sünnet-i seniyyesine uymak, bid'atlerden sakınmak, onun ehli beytine, mübarek zevcelerine, mübarek soyundan gelenlere ve onun eshabına tazim ve hürmette bulunmak ve ona karşı muhalefetten çok sakınmaktır. Evliyaya karşı vazifelerimiz şunlardır. Onlara hürmet etmeli, hizmetlerinde bulunmalı, sözlerini tasdik etmeli, onlara muhalefet etmemelidir. Zira hadis-i kutsîde buyuruldu ki, bir velî kuluma düşmanlık eden, benimle harp etmiş olur. Ana babaya karşı vazifelerimiz şunlardır. Onlara malla ve canla iyilikte bulunmalı. Sağlıklarında onların hizmetlerini görmeli. Onlar için dua etmeli. Vefatlarından sonra vasiyetlerini yerine getirmelidir. Ebu Üseyd Saidi Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimizin huzurundaydık. Beni Seleme kabilesinden bir kişi geldi ve "Ya Resulallah, annem ve babam vefat ettikten sonra onlar için yapacağım bir iyilik kaldı mı?" dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onların cenaze namazını kılman, onlar için istiğfar etmen, verdikleri sözleri yerine getirmen, ahbaplarına hürmet edip akrabalarını ziyaret etmen ve sıla-i rahim yapman, öldükten sonra haklarında yapacağın iyiliklerdendir," buyurdu. Arkadaşlarımıza karşı vazifelerimiz şunlardır. Onlara güler yüzlü olmalı, iyilikte bulunmalı, kusurlarını örtmelidir. Onların yaptığı az bir iyiliği çok, bizim onlara yaptığımız iyilikleri ise az görmelidir. Onlara kin beslemekten, hasetten, taşkınlıktan ve sıkıntı vermekten, kısaca onların hoşlanmayacağı her işten ve hareketten sakınmalıdır. Aile ve çoluk çocuğumuza karşı vazifelerimiz şunlardır. Onları güzel terbiye etmeli, ahlaken iyi yetişmelerini temin etmeli, Kur'an-ı Kerim'i ve lazım olan din bilgilerini öğretmeli, onlara yumuşak davranmalıdır. Allahü Teala Tahrim Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde mealen, "Ey iman edenler, kendinizi ve aile efradınızı öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlar ve taşlardır. O ateşin üzerinde öyle melekler vardır ki çok sert ve çok kuvvetlidirler. Allahü Teala onlara ne emrettiyse ona isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar," buyuruyor. Alimlere karşı vazifelerimiz şunlardır. Her zaman onlara hürmette bulunmalı, sözlerini kabul etmeli, mühim işlerde onlara müracaat etmelidir. Allahü Teala onları nebisinin vekilleri ve varisleri kılmıştır. Resulullah Efendimiz de bu hususta "Alimler peygamberlerin varisleridir," buyuruyor. Misafire karşı vazifelerimiz şunlardır. Misafire tatlı sözlü ve güler yüzlü olmalı. Ona karşı sevinçli ve neşeli durmalı. Emrine hazır olduğunu ifade eden bir halde olmalı. Yemek yedirmelidir. Yine buyurdular ki, susmak açık bir hikmet ve güzel bir haslettir. Dilin susması kalbin susmasına, kalbin susması Rabbin marifetine sebep olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Kalem de iki dilden biridir. Kalbe çeşitli düşünce gelir. Melek tarafından olursa ilham, şeytandan olursa vesvese, nefsten olursa heva, bizzat Allah'tan olursa hak ve doğru düşüncedir. İlhamın alameti dine uygun olması. Hevanın alameti onu elde etmede günah bulunması. Hak ve doğrunun alameti kalbe kuvvet, lezzet ve marifet gelmesidir. Haram yiyen bir kimse bunları birbirinden ayıramaz. Allahü Teala'ya tevekkül et. İşini ona ısmarla, ona teslim et. İhtiyarda birini seçmekte afet, tefvizde rahatlık vardır. ihtiyarı, tercihi Rabbine terk et. Çünkü sen hangisinin sana faydalı ve zararlı olduğunu bilmezsin. İbrahim aleyhisselama dikkat et. Rabbine nasıl tevekkül etti, nasıl güvendi? Ateşe atılırken bile kimseden yardım istemedi. Hazreti Cebrail, bir ihtiyacın var mı diye sorunca, sendense hayır, ondansa evet. Ondan iste deyince de, o halimi biliyor. Yanmak hakkımda hayırlıysa yakar, kurtulmak hayırlıysa kurtarır. İstememe ne gerek var dedi. Tevekkül, tefviz, sabır ve rıza, Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır. Sabrın başı çok acı ise de sonu bal gibi tatlıdır. Allahü Teala sabredenleri sever. Allah'tan razı olandan Allah da razıdır. Kazaya rıza evliyanın şanındandır. Sevgiliden, Allah'tan gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Allah gibi sevgilisi olan başkasına nasıl bakar? Allah gibi tabibi olan başkasına nasıl güvenir? Allah gibi dostu olan başkasından nasıl korkar? Allah gibi sahibi olan başkasıyla nasıl meşgul olur? Allah gibi güzeli olan başkasına nasıl gönül verir? Nitekim Allahü Teala beni sevdiğini söyleyip de kalbinde benden başkası olan kimse iddiasında yalancıdır buyurur. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Çekerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Hoş geldiniz. Tegert FM'de buluştuk ana kumanda masamızda. Yücel ve Ahmet bizimle birlikte bugün. Güzel bir gün. Kalabalığız. Çok güzel. Ne kadar kalabalık görürsek reji enerjimiz o kadar yüksek oluyor. Aksi takdirde insan biraz böyle kendi kendine konuşuyormuş moduna dönüyor. O da hani evet tamam kendi kendimize de konuşabiliriz. Aslında belki bazen bazı duyguları kamufle etmek için işe de yarayabilir. Ama gün sonunda insan bir muhatap arıyor. İnsan bir arkadaş arıyor. İnsan iletişim kurmak istiyor. Sadece bir mesajı iletmek, sadece konuşmak değil, aynı zamanda dinlemek istiyor. Böyle bazen gözün içine bakıp sıradakini anlayabilmek. O da ayrı bir bizim mesleğimiz için o da ayrı bir ilgi alanı odaklanmamız gereken bir yer. Biz bugün ikinci bölümde bu mevsimde çok yaşadığımız solunum yolu problemlerinden biriyle geldik size. Burun eğriliklerini konuşacağız. Bugün işte kadınların çoğuna sorsanız özellikle burun estetiği yaptırmış olanlar tercih onların. Bizi ilgilendiren bir şey yok elbette ama burnumda eğrilik vardı ondan yaptırdım der. Böyle de bir sebep aslında burun eğriliği. Bu arada çok da yaygın. Yani insanların da hakkını teslim edelim. Gerçekten sebep o da olabilir. Çok da yaygın bir durumdan bahsediyoruz. Çocukken geçirdiğiniz küçük bir travma, düşme, delikanlılar için böyle hafif yumruklu bir kavgaya karışma. Hatta evde iş yaparken böyle hızlıca kendi etrafınıza döndüğünüzde başınızı bir yere, yüzünüzü bir yere çarpma. Bunlar hep olabilir. O anda bir şey anlamazsınız bazen. Ki burundaki büyük travmalar çok acı verir. Bunu da söyleyeyim. Çok kanar, çok morarır. Operasyonlar sonrasında da o bölgede kanama, morarma özellikle eskiden çok fazla olurdu. Şimdi biraz daha azaldı bu yeni nesil ilaçlar, yeni teknoloji, ameliyatta, operasyonlarda kullanılan teknolojiyle değişti tabii. Ama yine de bu bölgenin çok ciddi şekilde kanadığını, morardığını biliyoruz. İşte biz bugün burun eğriliklerini konuşacağız, sebeplerini konuşacağız. Teşhis yöntemlerini, tedaviyi, nasıl bir operasyon sonrası nasıl bir sonuç beklediğimizi. Burun eğriliğinin tedavi edilmezse ortaya koyduğu problemler de yine konularımızdan olacak.

Bir son dakika haberiyle başlayalım. Aslında son dakika değil, takip edenler öğrenmiştir zaten ama ÖSYM'den bir açıklama geldi. 2026 KPSS lisans öğrencilerinin girdiği KPSS'nin sonucu açıklandı. Ön lisans öğrencileri ya da orta öğretim değil, lisans, yani 4 yıllık mezunların girdiği sınavın sonucu açıklanmış. Bu konuda belki bir parçacık heyecanınız varsa kamu görevlisi olma konusunda, ki gençlerin çoğunda görüyorum kamu görevlisi olmak, öğretmen olmak. Eskiden mesela öğretmen olmak çok tercih edilen bir iş değildi. Şimdi gençler arasında öğretmen olmak çok tercih ediliyor. Tabii öğretmen olduktan sonra, yani KPSS'yi geçtiniz, atandınız, bir taraftan da tabii okulunu okudunuz. Ondan sonra sizin için önemli bir dönem başlıyor. Bu önemli dönem kendinizi geliştirme dönemi. Bir yandan gençsiniz, meslek heyecanınız var. Diğer taraftan gençlerle ya da çocuklarla ilk defa temas ediyorsunuz. İlk defa onlarla birliktesiniz. Onlara bir şey öğretmek zannettiğinizden daha zor olabilir. Bu arada bir yandan da meslek içinde kendinizi hep güncel tutmak zorundasınız.

Şimdi bu içinde bulunduğumuz yağışsız periyot aslında güzel bir tatil fırsatı da veriyor. İşte çocuğunuz yoksa okula giden mesela, ya da büyüttüğünüz çocukları, ya da emeklisiniz, işiniz gücünüz müsait. Özellikle emeklilere fırsat sunan oteller var. Onları biraz araştırıp onlardan birinde güzel bir tatil yapabilirsiniz. Şimdi yurt dışından emekliler Türkiye'yi çok tercih ediyor kış dönemi boyunca. Sebepleri var, konuşuyoruz. Bu sebeplerden bir tanesi kışın Avrupa'da özellikle, ya da biraz daha kuzeyimizde, mesela Rusya'dan bahsedelim, Türk Cumhuriyetlerinde kışın çok ciddi bir ısınma problemi var. Çok ciddi bir maliyeti var bunun, gerçekten ısınmak istiyorsanız. Halbuki Türkiye'nin güneyindeki otellerden birine geldiğinizde bir kere hava ılıman, dışarıda vakit geçirebiliyorsunuz. Avrupa'da ya da Rusya'da kışın dışarıda bir yaşlının, bir emeklinin günlük olarak dolaşmaya çıkması, bahçede vakit geçirmesi, dışarıya çıkıp gelmesi çok da kolay değil. Hava çok soğuk. Belki biraz da işte yaşlı olduğu için kar, buz, dışarı çıkmak istemiyor. Isınmak, evin içinde kaldığınızda ısınmak çok maliyetli. Halbuki Türkiye'nin güneyinde, işte Muğla'da, Antalya'da, Alanya'da, Mersin'de bir otele geldiğinizde, hatta buna belki Ege sahillerini, Kuzey Ege değil belki ama Güney Ege sahillerini de koyabiliriz işin içine. Burada bir otele geldiğinizde, yerleştiğinizde, 3 ay kaldığınızda, belki de ülkenizdeki bir aylık sadece ısınma maliyetiyle yiyorsunuz, içiyorsunuz, barınıyorsunuz, dışarıda vakit geçiriyorsunuz. Bir de bunlar böyle 3 öğün yemek yediğiniz neredeyse. En kötüsüyle hani sabah ve akşam yemek yediğiniz yerler, harcayacağınız para çok az. Bir otelden bahsediyorsak doktoru var mecburen. Düzenli sağlık kontrollerinizi yaptırabiliyorsunuz. Mesela bir otelde kaldınız, her gün tansiyonumu ölçtürmek istiyorum, ben not alacağım, benim doktorum bana her gün tansiyonumun ölçülmesini önerdi. Bir doktor ya da bir sağlık personeli tarafından her gün tansiyonunuz ölçülüyor. Gittiğinizde düzenli almanız gereken ilaçlar varsa onlarla ilgili bilgi veriliyor. Acil bir durumda bir ambulansla hastaneye kaldırılabiliyorsunuz. Bir yaşlı için ya da bir sağlık hizmeti alması gereken kişi için konuşalım, daha genç insanlar için bile, özellikle de uzaktan çalışma sistemi içinde para kazanan insanlar için de bir diyelim ki Danimarka'da bir evde hem çalışıp hem ısınıp hem yemek yiyip hem evden çalışıyorsanız eğer bütün günlük ihtiyaçlarınızı karşılayıp hem de evinizi temiz ve bakımlı tutup bütün bunları yaparken de aynı parayı kazandığınız bir ortamda, belki de Türkiye'de bir otelde kalmak onlara daha ekonomik geliyor. Böyle para kazanan, para biriktiren, aynı zamanda da işte otelin dediğim gibi sağlık hizmetlerinden, havuzundan, yemeğinden, bahçesinden, spor tesislerinden, kapalı spor salonundan, masajından istifade eden çok insan var. Peki bize nasıl bir faydası var? Normalde bu oteller sezonluk oteller. Yani Kasım diyelim en sezonun sonuna, Türkiye'de Kasım itibariyle bu oteller ya kısmen ya tamamen tadilata, yenilemeye girer, bir sonraki yıla hazırlanır. Böyle bir ihtiyacı yoksa da kapanır, personelini dağıtır. Bir sonraki sezon ne zaman başlıyor? Diyelim ki Nisan'da, Nisan'ın başında müşteri almaya, misafir almaya başladı. Nisan'ın başıysa Mart'tan itibaren temizlik, tadilat, o bu başlar. Ama asıl personelin şey yemektir, içmektir, günlük rutindir, bunu sağlayacak personelin gelmesi için şey bir Nisan'ı, belki Nisan'ın ortasını beklerler. Ama eğer kışında belli bir doluluğu yakalarsanız, o zaman kalifiye eğitilmiş, otelinizi bilen, sizi bilen, sizin de onu bildiğiniz personeli dönemsel olarak çalıştırmak zorunda kalmazsınız. İyi bir personel için yıl boyu çalışmak, yıl boyu sigorta hizmetinden yararlanmak ve yıl boyu maaş almak kıymetli bir şey. Bu kişiler zaten otel ortamı içinde yaşamaya, onun getirisini ve fedakarlıklarını kabul eden insanlar, ona alışmış insanlar. Dolayısıyla onlar için de sürekli bir işten bahsediyoruz. Otelin açık kalması hem ekonomik olarak kendisi için, otelin kendisi, hem de otelin etrafındaki esnaf için aslında bir devam eden döngü anlamına geliyor.
Bu açıdan bu otellerin kışında hizmet vermesi gerçekten önemli bir şey. Hem onlar için, yani gelen misafir için, hem bizim için baktığınızda aslında işi rutininde tutan, işi akışında tutan bir şey. Dolayısıyla bu benzer bir durumu, işte şimdi bu aslında oradan açıldı konu. Yurt dışından turistler ülkemize çok rahat geliyorlar. Türkiye'de bir emeklinin böyle bir sistem içinde işte evinde kalmak yerine bir otelde kalması bu maaşla tabii ki mümkün değil. Ama en azından kısa da olsa bir tatil yapabilmesi mümkün. Hem emeklilerle, emekliler dernekleriyle ya da e-devlet üzerinden girip emekli kartınızı çıkarttığınızda bu kart üzerinden emeklilere indirim yapan pek çok tesis var. Bunların bir kısmı işte Kaplıca gibi şifalı su kaynaklarının olduğu tesisler. Aynı zamanda bu tesislerde eğer doktorunuz bununla ilgili bir rapor yazdıysa size, bir doktor dedi ki size, teyzeciğim amcacığım sana bir 15 gün fizik tedavi veriyorum, şu şu şu yazıyor işte hangi hareketlerin hangi bölge için yaptırılacağını, siz de artık bundan sonra hastanede fizyoterapist eşliğinde tedavi alıyorsunuz. İşte bu oteller size aynı zamanda doktorunuzun raporunu verdiği bu hizmeti verirken konaklama hizmeti de veriyor. Üstelik emekliler için bunu son derece indirimli yapıyor. Aslında raporunuzda olan bu fizik tedavi için ekstradan herhangi bir para harcamıyorsunuz. Oteldeki harcamalarınız için de emekli olduğunuz ve raporla geldiğiniz için bir indirim yapılıyor. Peki hangi oteller bunlar? Tabii ki buradan tek tek isim paylaşmak zor. Ama önce e-devlete girip emekli kartınızı çıkartmanız, sonra da sistem üzerinden emeklilere fırsat sunan tesisleri şöyle bir incelemeniz gerekiyor. Bugün takvim yaprağımız bize bamya çorbası, güveç, bulgur pilavı, salata demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun, inşallah şifalı olsun. Bizde zeytinyağlı taze fasulye var, pişirmiştim dolapta, bekliyor, çok da güzel olmuş. Dün şöyle bir tadına baktım, bugün inşallah onu yiyeceğiz. Dün böyle birazcık dolmamız vardı, onu bitirdik. Birazcık da mercimek yemeğimiz vardı. Böyle biraz o kalanları toparlamak lazım. Dolapta da yer tutuyorlar. Bu enteresan, o dolabın içinde pişmeyi bekleyen ya da sebzeler ya da yenmeyi bekleyen yemekler, bunları ziyan etmememiz lazım. Zor alınıyor, zor hazırlanıyor. Bugün birkaç gündür aslında televizyonda bir haber dikkatimi çekiyor. İşte restorana gittiğinizde yediğiniz bir yemeğin evdeki maliyeti hesaplanmış. İçindekiler tek tek hesaplanıyor. Şimdi tabii restorandaki maliyet sadece yediğiniz yemeğin maliyeti değil. Ne yediniz? İzmir köfte. Hiçbir zaman sadece İzmir köftenin parasını ödemezsiniz. Ya ne olacak, kaç kuruşluk yemek bu demeye hakkımız yok. Çünkü orası bir işletme. O işletme eğer kiracıysa, orada kirası var, İşletme giderleri var. Bu işletme giderlerini işte kamusal giderler olarak düşünün. Vergileri var, çalıştırdığı personel var, kirası var, ödediği faturalar var. Bununla beraber bize yemek sunduğu işte masası, sandalyesi, masa örtüsü, tabağı, çanağı, bunların temiz tutulmasıyla ilgili çalıştırdığı personel ve harcadığı zaman, enerji var. Bir de bunların maliyeti var. Yani bunları satın almanız gerekiyor. Kırıldı, yerine bir tabak koymanız lazım. Bütün bunlarla beraber baktığınızda hiçbir zaman bir hamburger, bir İzmir köfte, işte bir tavuk sote sadece kendisi değil. Bunun üzerine hani bir araba alırken diyoruz ya, hani neredeyse iki katı vergi veriyoruz diye. İşte bunu alırken neredeyse iki katı da üzerine işletme maliyeti eklemek zorundasınız. Tabii bunu mesela kar kısmını hiç konuşmadık. Şimdi bu hamburgerden ne kadar kar edecek bu işletme sahibi? Bir hamburger mi kar edecek? Yarım hamburger mi kar edecek? Patates kızartması mı ona kalacak? İçecek mi onun karı? Bunun da ayrıca hesaplanması gerekiyor. Kolay bir şey değil. Maliyetlerin her gün değiştiği yerde, her gün fiyat değiştiremediğinizde düşünülürse, bir işletme sahibi olmak kolay değil. Ama yine de dönüyorum dolanıyorum,
şu anda Türkiye'de en karlı iş yine de yiyecek içecek sektörü olarak geliyor bana. Yani eğer iyi bir iş çıkartıyorsanız ortaya, özellikle de paket serviste özenli temiz sıcak servis yapabiliyorsanız insanlara tercih ediliyorsunuz. Benim böyle bir büyük işletmem olsa mutlaka insanları memnun edecek detaylar üzerine çalışırdım. Bunu maalesef böyle paket servislerde göremiyorum. İşte bakıyorsunuz, sipariş vermeden önce o paket servis gayet güzel görünüyor, eve geliyor darmadağın. Mesela bunu biraz daha stabilize edecek bir şey yapmaya çalışır, küçük jestler mutlaka yapardım. Sıcak tutacak kutular, depozitolu kutular, bunların hepsini mutlaka düşünürdüm. Mutlaka temiz ve zamanında servis etmeye, paketi teslim etmeye çalışırdım. Müşteri memnuniyeti özellikle yiyecek içecek sektöründe çok önemli. Bir de içindekiler diye bir şey mutlaka koyardım. Yani bu şu anda insanlar sadece yemeğe değil, yemeğin içindekilere de odaklanıyor. Acaba bunun içinde ne var? Şimdi aldınız, ne aldınız? Hamburger, patates kızartması, içecek. İçine küçük bir jest yapmışlar. Bir, iki, üç tane soğan halkası. Hediyemizdir. Küçük bir kutu, üzerinde hediyemizdir yazıyor. Bakın, hediyeden memnun olmayacak insan yok. Yok. Yani en zengininden en fakirine kadar. Herkes mutlaka hediyeyi, ikramı sever. Sonra içinde ne olduğunu yazdınız. Hamburgerimizin içinde şunlar var. Tık tık tık tık tık. İnsanlar merak ederler. Tadını merak edebilir, kalitesini merak edebilir. Ya da ürünümüzde şu marka ürünler kullanılmıştır. Hazırladığımız hamburgerde işte ketçabımızın markası bu, mayonezimizin markası bu, etimiz bu, soğanımız şuradan geliyor. İşte ne bileyim, bir patlıcan yemeği aldınız, patlıcanımız Bilecik'ten geliyor. Ne kadar önemli bir şey bu Bilecik patlıcanı. Yani bu marka olmuş bir şey. Fasulyemiz Samsun'dan geliyor, marka olmuş bir şey. Dolayısıyla burada insanları sadece yemekle değil, verdiğiniz hizmet ve ona gösterdiğiniz değerle de doyurmanız gerekiyor. Evet, bamya çorbası diyor takım yaprağımız. Zor pişen bir yemek bamya çorbası. Kuru bamya ile yapılan, çok minik minik bamyalarla yapılan bir yemek ve pişerken de öyle çok çok karıştırılmaması gereken yemek. Bamya öyle bir yemek. Çok karıştırırsanız eğer pişirirken, o içindeki salyamsı şey dışarıya doğru akıyor ve yemeği hani berbat ediyor. Bir miktar belki tölere edilebilir ama çok olduğunda çok da kolay yenmiyor. Ama aslında baktığınızda bamyayı diğer meyveler içinde, sebzeler içinde kıymetli kılan da işte o. Mesela kış meyve sebzelerinden meyveye takıldım. Kış sebzelerinden özellikle işte lahana gillerden, lahana, brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, bunların hepsi pişerken bir koku verir ve bu koku insanı biraz rahatsız edebilir. Herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bu yüzden de evinde bu sebzeleri pişirmeyen insanlar, bu yemekleri yapmayan insanlar çok. Tabii ki havalandırmalar işe yarıyor ama gün sonunda eve girdiğinizde o koku sizi rahatsız edebilir. Onu gidermenin çok böyle bariz bir yolu yok. Mesela pişirirken içine biraz ekmek atın, işte bir lokmacık karbonat koyun. Bunlar evet birazcık işe yarayabilir ama tamamen ortadan kaldırmaz. Bu kokunun sebebi aslında bizim bu sebzeleri yeme sebebimiz sülfür. Dolayısıyla bu kokudan rahatsız olmak yerine bu kokunun kaynağının

0: Sevgili dinleyiciler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Suat Turgut'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam bugün burun tıkanıklığını konuşacağız. Hangi mevsimde olursa olsun mutlaka hepimizi rahatsız eden ve sadece hani böyle nefes aldım burnum tıkandı değil, bütün konsantrasyonunuzu bozan bir şeyden bahsediyoruz aslında.
1: Doğru.
0: Nedir burun tıkanıklığı ve neden oluşur?
1: Yani burun şöyle, burun insan vücudunun en önemli organlarından birisi. Burunun temel fonksiyonu solunum. Birinci solunumdur. Hı hı. Solunum dışında koku almayı sağlar burun. Hı hı. Bunun dışında soluduğumuz havayı ısıtır, nemlendirir. Şöyle söyleyebiliriz, burun vücudun kliması gibi çalışır. Hmm. Akciğere giden havayı temizler, filtre eder, ısıtır, soğuksa ısıtır, sıcaksa serinletir, vücut sıcaklığına getirir ve bunu burun organı sağlar.
0: İklimlendirme yapıyor yani aslında.
1: İklimlendirme yapıyor, evet, öyle söyleyebiliriz.
0: Şimdi aslında sadece nefes almıyoruz, koku alıyoruz.
1: Koku alıyoruz, hayata anlam katıyor. Bu, hı hı. Düşünün yani yediğiniz yemeklerin kokusunu almadığınızı düşünün, lezzetin farkına varamıyorsunuz. Yani bu gerçekten çok burun tıkalı olduğu zaman sadece nefes alma probleminiz olmuyor, koku da alamıyorsunuz.
0: Bir de hocam çok önemli, sözünü kestim, bir de çok önemli, sesiniz de değişiyor.
1: Ses
0: değil mi?
1: Ses değişiyor tabii ki, burun sesin rezonansına, sesin, hı-hı, oluşumuna da önemli katkıda, hı-hı, bulunuyor. Sesin tınısını ayarlıyor, seste de fonasyonda da katkısı, hı-hı, var. Ha, burun tıkanıklığı niye oluyor? Burun aslında iki odadan oluşan, ortada septum dediğimiz bölmeyle ayrılan iki bölümden oluşuyor ve her bölümde de konka dediğimiz etler var, burun etleri. Bunlar içi kan damarlarıyla dolu. Nefes aldığınız havanın sıcaklığına göre bu konkalar çalışır, büzülürler veya genişlerler. Eğer nefes aldığınız hava soğuksa bu etler şişerek damarlar açılır, içi kan dolar ve soluk aldığınız o soğuk havayı ısıtır.
0: Enteresan.
1: Yani vücut sıcaklığına getirir daha, hı-hı, doğrusu. Eğer çok ortalık sıcaksa yaz aylarında daha küçülür. Küçülür ki sıcak hava yani vücutta soğusun, daha geniş, hı-hı, alana yayılarak vücut sıcaklığına gelsin diye.
0: Evet.
1: Böyle bir özelliği var ve burun boşluğu, her iki burun boşluğu da dönüşümlü olarak çalışır. Bunu
0: ne demek bu hocam? İki
1: şöyle,
0: burun boşluğu dönüşümlü
1: yani
0: çalışır.
1: Yani şimdi kendi burnunuzda bir kontrol yapın isterseniz. Hı-hı. Mesela şimdi sağ burun deliğinizi kapatın. Hı-hı. Nefes alın. Bir de solu kapatın, nefes alın. Bir tarafın daha açık olduğunu hissedersiniz.
0: Evet.
1: Yani bunu denerseniz anlarsınız. Ama normal bir kişi, burnu normal çalışan bir kişi, burnun birinin dominant yani baskın, birinin resesif, daha az çalıştığını gün içinde fark edemez.
0: Nefes alırken anlamadığımız bir şey bu.
1: Anlamadığımız, ama bu değişir. Gün içinde iki saatte bir burnun biri açılır, diğeri kapanır.
0: Neden?
1: Buna biz tıp dilinde nazal siklus diyoruz. Yani bunun, hı, nedeni şu. Yani soluk aldığımız burun havası konka dediğimiz bu etlere çarptığı anda alveoller dediğimiz hava keseleri açılıyor. Daha rahat oksijen alışverişi yapabiliyoruz. Şimdi bu açık olan taraftaki akciğerimiz daha çok çalışıyor. Kapalı olan taraftaki akciğer daha rölantide, daha az çalışarak dinleniyor. Hmm. Gün içinde de vücut burun yoluyla akciğerdeki solunumu da ayarlıyor.
0: Aslında bir takım rotasyon yapıyor yani, dinlendiriyor.
1: Aynen dinlendiriyor. Hmm. Bunu sağlayan organ burun.
0: Enteresan.
1: Bu uykuda da böyle. Uykumuzu da düzenli uyumamızı sağlıyor. Burun açık olmadığı sürece sürekli ağızdan soluk alıp verdiğimiz, hı, için ortamın havası boğazımızı ve solunum yollarını kurutuyor.
0: Hocam şimdi böyle baktığınız zaman ne kadar hayati ve kendi içinde ne kadar büyük sistematik.

0: pratiği olan ve aslında hani otomasyona bağlanmış, elbette biz farkına varmıyoruz. Şimdi sen çalış, şimdi sen dinlen demiyoruz ya da hadi konkalar şişsin, kapansın, soğuk hava geliyor, hazır olun demiyoruz. Evet, otomasyona bağlanmış ama müthiş bir çalışma prensibinden bahsediyoruz. Evet,
1: buna nazopulmoner refleks diyoruz. Bu refleks mekanizmayla ayarlanıyor. Saniyeler, saniyenin bilmem kaçta biri mesabesinde nefes, solunum havasını vücut o konkalar hissettiğinde bu refleksler devreye giriyor. Yani burun bu nedenle çok hayati bir organ. Evet. Ve maalesef şöyle bir şey de var. İnsanlar burun tıkanıklığına alıştıkları zaman, hı-hı, hayatı böyle zannediyorlar.
0: Gerçek budur. Kendi gerçeğini.
1: Gerçek bu. Kendi gerçeği. Hı-hı. Çünkü bunu ne zaman ifade ediyorlar? Ne zaman ki biz o burun tıkanıklığı yapan nedeni ortadan kaldırıyoruz, hı-hı, burun fonksiyonunu ve anatomisini normal hale getiriyoruz, o zaman insanlar diyor yıllardır biz uyuyamıyormuşuz.
0: Nefes almıyormuşuz.
1: Demek ki nefes alma olayı böyle bir şeymiş. Hı-hı. Çünkü nefes alma işte burundaki problemler, işte en çok bu konkaların şişmesi, deviasyon dediğimiz, ki toplumda çok sık çocukluk çağında geçirilen travmalara bağlı veya genetik olarak, hı hı, burun bölmesini, ortadaki her iki burun odasını birbirinden ayıran bölmenin eğrilikleri oluyor. C şeklinde eğri oluyor, S şeklinde eğrilik oluyor ve bu kırılıyor bazen, bir tarafı tamamen kapatıyor. S şeklinde eğriliklerde de her iki burun deliği de kapanıyor. Çocukluk çağından başlayarak işte travmalar, geçirilen travmalar, bunlar da en önemli neden.
0: Fiziksel travma. Yani
1: fiziksel travma. Hı-hı. Çocuk büyürken düşüyor, burun üstüne düşüyor, burun kanıyor. O esnada işte burun kanaması durduruluyor, böyle geçiştiriliyor çocuk döneminde. Tabii ki o dönemde hani müdahale de edilmediği, hı-hı, için burun kemik eğri kaynıyor, hı-hı, ve eğri büyümeye devam ediyor. Kemik gelişimi, çünkü burun septum dediğimiz yapı burnun aslında şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Eğer çocukluk döneminde bir travma almışsanız, o burun septumu kaymışsa burun da kayarak büyümeye
0: o şekilde,
1: devam ediyor.
0: O şekilde, evet, o şekilde
1: burun kemer oluşuyor, burun ucu sağa kayıyor, sola kayıyor, travmanın, hı hı, geldiği yöne göre burun şekli bozuluyor.
0: Aslında tabii çocukluk döneminde de olsa ya bir şey olmamıştır, çocuktur, şey yumuşaktır,
1: evet,
0: henüz kemiği desek de yine de bir doktorun görmesinde
1: mutlaka o dönemde,
0: fayda var.
1: Tabii ki ileriye dönük şeyleri, problemleri yaşamamak için burun travması olduğunda mutlaka burundan bir film çektirip kırık olup olmadığı tespit edilmesi gerekiyor.
0: Peki şimdi burun hayati bir organ, nefes alıyoruz. Evet, ağzımız da var nefes almak için ama uzmanlar diyor ki nefes almak için doğru yer burundur. Çünkü burnun nefes alırken biraz önce söylediğimiz ısıtmak, soğutmak, partikülleri süzmek, virüsleri yakalamak, yani aslında giren havayı temizlemek gibi bir görevi var. Burun bu görevi yapamadığında, ağız bu görevi üstlendiğinde aslında genel anlamda vücudumuz için de sağlıksız bir başlangıç yapıyoruz.
1: Kesinlikle doğru. Ya şöyle söyleyeyim, yaratılış olarak, içgüdüsel olarak insanoğlu doğumda burun solunumunu öğrenerek,
0: yani bununla
1: doğuyor.
0: Doğuyoruz. İlk nefesi
1: yani
0: burundan mı alıyoruz?
1: İlk nefesi burundan alıyoruz. Çünkü ağızdan nefes almayı bilmiyor insanoğlu doğduğunda. Çünkü içgüdüsel olarak burundan nefes alıyor. Biz bunu nerede çok bariz bir şekilde görüyoruz? Bazen doğumsal olarak, genetik olarak burun kapalı doğuyor. Koanal atrezi dediğimiz burnun gerisinde bir membran veya kemikle burun kapalı oluyor. Hmm. Ve bu doğumda, çocukta bu tespit edilemezse çocuk nefes alamadığı için ölüyor.
0: Yani doğduğu an aslında ağızdan nefes almayı bilmiyor.
1: Bilmiyor, evet.
0: Bilmediği için de
1: ölüyor,
0: burundan
1: çocuklar
0: nefes alamadığı için ölüyor.
1: Çünkü burun solunumu yapmaya çalışıyor. Onu çünkü öyle içgüdüsel olarak öyle bir...
0: Onunla doğmuş.
1: Onunla doğuyor. Bu ağız solunumunu insanoğlu doğduktan sonra öğreniyor. Doğduğunda ilk bildiği nefes burun nefesi. Burun yoluyla işte bu, ve biz koanal atrezi, iki taraflı koanal atreziler, yani burnun gerisinde kapanma, doğumsal kapanmalarda acil müdahale etmek gerekiyor.
0: Bunu doğduktan sonra mı fark edebiliyorsunuz,
1: i̇şte,
0: yoksa ultrasonlarda
1: moralıyor çocuk.
0: Vesaire.
1: Çünkü doğuyor, nefes alamadığı için mosmor doğuyor veya Doğduktan sonra çocuk anneden göbek bağı kesilip ayrılınca nefes alması için işte bir takım müdahaleler yapıyor belki hastanede doğduysa. Nefes alamadıysa bakıyorlar işte o zaman ağızdan vakum şeyle ambuyla veya başka bir şekilde hava verip akciğerine tüp takıp oradan havalandırmaya çalışıyorlar. Ve koanal atrezi tanısı da işte burundan bir sonda sokup boğazdan gelip gelmediğine bakıyorsunuz, gelmiyor.
0: O normalde zaten doğumda ilk yapılan testlerden bir tanesi tabii ki, aslında tabii, değil mi?
1: Tabii burundan aspiratörle burundan giriyorsunuz, ağza geliyorsa tamam açıktır. Zaten çocuk da burun solunumuyla doğuyor. Ağız solunumu bilmediği için eğer tıkalıysa hayatı tehlike arz ediyor.
0: Ne kadar hassas işte. Hocam şimdi burun tıkanıklığının pek çok faktörü var. Biraz önce söyledik, travmalar vesaireler olabilir. Burun tıkanmış olabilir tek taraflı ya da iki taraflı. İnsanlar zor nefes alabilir, ağzından nefes alabilir. Bu boşluğu bu şekliyle kapatabilir. Ama bunun sağlıksız olmadığını, sağlıklı olmadığını tekrar altını çizelim. Başka burun tıkanıklığı sebepleri
1: çocukluk
0: nelerdir?
1: Çocukluk döneminde farklı. Çocukluk döneminde, okul öncesi dönemde en sık sebep geniz eti. Yani burnun boğazla, hava yoluyla birleştiği kısım, geniz dediğimiz bölgedeki lenf dokusunun şişmesi. Çocukluk döneminde sık geçirilen enfeksiyonlar neden olabilir veya genetik de olabiliyor, alerjik olabiliyor. Geniz eti, geniz tamamen dolduğu zaman burundan nefes almak çocuk için imkansız hale geliyor ve erişkin gibi horluyor çocuk. Yatakta sürekli dönüyor, horluyor, nefes alamadığı için vücut terliyor. Özellikle baş kısmı, omuzdan yukarısı yoğun bir terlemeyle karşı karşıya kalıyor. Çocuğun gelişimi bozuluyor, yani iştahı kesiliyor, yemek yiyemiyor, sürekli horluyor. Anne babalar getiriyorlar çocukları, o erişkin gibi horluyor, büyük adam gibi horluyor diyorlar. Ve bu çocukların büyük ekseriyetinde alerji neden olabiliyor. Onun için bunların da acilen tedavi edilmesi gerekiyor. Bazen bu geniz etleri kulağı da etkileyebiliyor. Kulakta sıvı birikimine yol açarak işitme azlığına da yol açıyorlar ki çocukluk döneminde önemli nedenlerden
0: hepsi bir araya
1: birisi.
0: Geliyor, evet, değil mi? Birbirini tetikliyor.
1: Üstteki borusunu tıkayarak kulağın havalanmasını önlüyor. Ve havalanma önlendiği için de orta kulak sıvıyla doluyor.
0: Onun da çeşitli ameliyatları tabii var. Belki o boru takılmasını, yani evet, çocuklardaki kulağı konuşacağız ayrıca başka bir gün. Hocam peki biraz daha büyümeye devam ettiğinde çocuk çevresel faktörlerden daha fazla etkilenmeye başladığını görüyoruz yetişkinliğe doğru adım atarken.
1: Tabii ki bu özellikle ev ortamı dışında toplu ortamlarda, yani kalabalık, işte kreş, okul, okul öncesi dönemde de kreş sendromu diye bir şey var. O da sürekli virüslerle karşılaşma, mikroplarla, yani üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüsler bir çocuk tarafından alınıp işte burun etlerini şişiyor, burunda akıntı başlıyor, çocuk nefes alamıyor işte. Yani nezle dediğimiz durumla başlıyor. Daha sonra ateş yükseliyor, gripal enfeksiyona dönüşüyor. Bu dönemde çocuk bir virüs aldığı zaman bir arkadaşı da başka bir virüsle hastalanıyor. Çünkü biz bunu hep söylüyoruz. 200'e yakın farklı virüs var. Mutasyona vuruyorlar sürekli. Ve bu virüsleri çocuklar, her bir çocuk başka bir virüsle enfekte oluyor. Bu da burun tıkanıklığına yol açabiliyor. Ve çocuk 2 yıl boyunca bütün virüsleri tanıyıncaya kadar sürekli hasta oluyor.
0: Hiç iyileşmiyor değil mi o dönemde?
1: İyileşmiyor gibi görünüyor. Aslında iyileşiyor. Şöyle oluyor. Bir hafta 10 gün içinde çocuk iyileşiyor. Kendi virüse karşı vücut bağışıklık kazandığında tam nekahat dönemine geçmeden başka arkadaşından başka bir virüs alıyor ve arada nekahat dönemini geçiremeden o virüsle enfekte oluyor. Dolayısıyla aile de zannediyor ki bu çocuk iyileşmiyor, hiç iyileşmiyor, sürekli hasta oluyor. Ama 1-2 yıl sonunda bir bakıyorsunuz çocuk bütün virüsleri tanımış, doğal aşılama oluyor ve hastalanmıyor ondan sonra.
0: Ondan sonra tabii o doğal aşılama süreci biraz da sabır gerektiriyor, sıkıntılı bir dönem aileler, hakikaten. Biraz sabırsız davranıyoruz galiba. Biz biraz daha çabuk iyileşsin istiyoruz.
1: Evet. Hemen burun tıkanıp hafif ateşlendiği zaman antibiyotik ve anneler böyle bir saplantı içine giriyorlar ki antibiyotik aslında bu virüsleri, hastalıklar için kesinlikle kontraindike, virüse hiçbir etkisi yok. Virüsü yenecek olan vücudun kendi bağışıklık mekanizması.
0: Evet, onu güçlendirecek
1: yani,
0: bir şey
1: yapmak
0: lazım.
1: Evet, onu güçlendirmek lazım. Yani ne yapıyor bu sefer antibiyotik? Normalde üst solunum yolundaki vücut için faydalı olan bakterileri öldürüyor.
0: Yani aslında savaşı kazanmak değil, kaybetmek
1: evet,
0: yönünde çalışıyor.
1: Kaybetmemize yol açıyor. Yani çocuğun bağışıklık mekanizmasını bozuyor. Üst solunum yolunda denge içinde duran, vücuda yararı olan bakterileri öldürerek patojen bakterilerin artmasına neden oluyor. Bunun dışında ilaç direncine yol açarak, yani antibiyotik direncine yol açarak ülke ekonomisine de zarar veriyor.
0: Tabii çocuğun kendi vücudu içinde gerçekten antibiyotiği kullanma ihtiyacı duyduğunuzda bu defa vücut ona yeterince hızlı ve efektif tepki vermiyor.
1: Yani direnç kazanıyor bakteriler,
0: evet,
1: çünkü. Gereksiz kullandığınız,
0: evet,
1: için direnç kazanıyor. Dolayısıyla antibiyotiğe ihtiyacınız olduğu zaman belki daha yüksek dozda, daha ağır antibiyotikler vermek zorunda kalıyorsunuz.
0: Hocam artık kullanacak antibiyotiğin bile kalmadı neredeyse.
1: Sürekli yeni antibiyotikler
0: kaldı.
1: Çıkıyor çünkü direnç şu anda, evet, ülkelerin başının belası. Yani ki ülkemizde Avrupa ülkelerinde birinciliği ele aldık.
0: Maşallah.
1: Antibiyotik direnci konusunda. Çünkü çok bilinçsizce tüketiyoruz.
0: Evet hocam.
1: Ama
0: herkes...
1: Sağlık Bakanlığı'nın son bu uygulamalarıyla biraz geriledik ama yine de çok antibiyotiği seven bir millet.
0: Seven, evet. Antibiyotiğin her şeye çare olduğunu düşünüyoruz.
1: Öyle
0: da ondan
1: yanlış
0: zannediyorum.
1: Yanlış bir algı var.
0: Evet. Şimdi burun tıkanıklığı konuşurken doğuştan bir takım problemler olabileceğini, sonradan burun kemiğinin eğrilebileceğini ve nefes aldığımız odacıkların kapanabileceğini söyledik. Zaman zaman biraz önce söylediğimiz gibi viritik hastalıklar geçici burun tıkanıklıklarına yol açabilir. Bazen de bizim yaptığımız hatalar burun tıkanıklığına yol açabilir. Biraz önce antibiyotik kullanımından bahsettiniz. Ben de benzer bir soruyu burun damlası için sormak istiyorum. Her akşam burnuna damla damlatmadan uyuyamayan insanlar var.
1: Evet. Bu özellikle bazı oksimetazolin dediğimiz bu içerik maddeyi söylüyorum. Hı-hı. Değişik ilaçlar var. Buruna sıkmadan uyuyamıyorlar. Hı-hı. Çünkü onu şöyle söyleyeyim. Bu ilaç bağımlılığı, burun için, burun açmak için ilaç bağımlısı olan hastaların hastalığının adına rinitis medikamentoza diyoruz. İlaca bağlı hastalık.
0: Hı-hı.
1: İlaca bağımlılık. İlacın yaptığı, bu oksimetazolin spreylerin, damlaların yaptığı iş şu. Bu konka dediğimiz etleri küçültüyor.
0: Büzüştürüyor,
1: küçültüyor. Küçültünce hava pasajı açılıyor. Hı hı. Gayet güzel, hasta kendini çok iyi hissediyor. İki burun deliği birden açılıyor. Çok rahat hava.
0: Hı.
1: Fakat bunun etki süresi 1,5-2 saat.
0: Hı hı. Ki zaten ikisinin aynı anda da çok çalışmasını istemiyoruz,
1: evet,
0: bu arada.
1: Evet, iki burun deliğinin de aynı anda çalışması da vücut için yararlı bir şey değil. Tek burun deliği çalışacak, diğeri rölantiye geçecek bu. Ama onu normal vücudun hissetmemesi gerekiyor ki hissetmeyiz.
0: Hı hı.
1: Yani gün içinde de burun deliklerimizi kontrol ettiğimizde birinin mutlaka tam açık, diğerinin de hafif açık olduğunu veya kapalı olduğunu hissederiz. Yani bu tamamen doğal bir durum. Biz iki burun deliğinin de açık olmasını istemiyoruz, hı hı, aynı anda.
0: Yani o damlalar halbuki damlalar, ikisini birden açıyor.
1: Fakat bu yıllarca böyle yapa yapa artık damlalar da işe yaramaz hale geliyor. O burun etleri büzüşüp gevşeye yani kas yapan adele gibi,
0: yo etkisi,
1: evet,
0: gibi
1: büyüyor,
0: değil mi?
1: Normalden bir kat, iki kat büyük hale geliyor. Bir süre sonra ilaçlar da tesir etmez hale geliyor.
0: Burun damlası böyle. Peki bu deniz suyu, tuzlu su, serum fizyolojik,
1: evet, bunlar daha doğal ürünler. Bunların uzun vadede kullanılması, bu oksimetazolin dediğimiz bu burnu büzüştüren damlalar gibi değil. Doğal ürünler, tuzlu, hı hı, su, deniz suyu, işte hipertonik solüsyonlar. Bunlar bu söylediğimiz etki yapmıyor. Bu mekanik temizlik yapıyor. Çok hafif de bir tuzlu su olduğu için, hı hı, konkalarda küçülmeye neden oluyor. Dolayısıyla
0: bir temizlik yapıyor.
1: Bir temizlik yapıyor ve burnu açıyor.
0: Peki burun yıkamak hocam, son dönemde sosyal medyada çok görüyorum, büyük küçük herkes burun tıkanıklığında, çocuğunuz nefes alamıyorsa şöyle bir açı veriyor kafaya ve yine tuzlu suyla burnu yıkıyor.
1: Evet.
0: Bu faydalı bir şey midir?
1: Şöyle söyleyeyim, bu aslında düzgün yapılmazsa zararlı bir şey. Şöyle ki bu burun basınçlı, volümlü şeylerle, aletlerle,
0: spreylerle,
1: sprey
0: evet.
1: De sprey dışında şırınlı. Böyle volümlü şırıngalar, büyük plastik kaplarla yapılan yıkamalarda özellikle 6 yaşın, bu önermiyoruz zaten 6 yaşın altındakileri o volümlü. Çünkü asendan yol dediğimiz östaki borusuyla kulağın içine su kaçması riski var. Ve burundaki enfekte dokuyu,
0: kulağa gönderiyor.
1: İltihaplı dokuyu burun içine, burun yoluyla genizden kulağa ileterek orta kulak iltihabına yol açabiliyor. Öyle bir sıkıntı var.
0: Hocam kısa bir ara verelim. Şimdi burun tıkanıklığının sebeplerini konuştuk ama sebeplerine bağlı olarak tedavisi de farklılık tedavisi gösteriyor. Burun tıkanıklığını spreylerle ya da burun damlasıyla, deniz suyuyla, serum fizyolojikle, biraz önce söylediğimiz yıkama yöntemleriyle temizlemek mümkün. Ama bunun dışında doğuştan var olan ya da sonradan gelişen bir tıkanıklığın, bir anomalinin nasıl düzelebileceğini de kısa bir aradan sonra konuşalım. Kulakların boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Suat Turgut'la sohbetimiz devam ediyor. Hocam burun tıkanıklığı nefes alamayınca başka hiçbir şeye benzemiyor. Susuz yaşayabiliyoruz bir süre. Yiyeceksiz yaşayabiliyoruz bir süre. Ama nefes almadan yaşayabilmek mümkün değil. Hadi ağzımızdan nefes aldık diyelim. Orada da sağlıklı nefes almadığımız için aslında hastalıklara açık hale geliyoruz ve belki de ortalama ömrü aşağı çekiyoruz.
1: Doğru.
0: Peki burun tıkanıklığına nasıl müdahale etmeliyiz? Ne kadar zaman biz burun tıkanıklığını normal kabul ederiz de hangi zamandan sonra bir uzmana başvurmak gerekir?
1: Şöyle söyleyelim, bu burun tıkanıklığı sebeplerini sayarken enfeksiyon nedenleri söyledik. Viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, sinüzitler, bu tür hastalıklarda burun tıkanıklığı geçicidir. 15-20 gün içinde bu hastalık tedavi edildikten sonra, nezle geçtikten sonra burun eski fonksiyonuna döner, burun açılır. Fakat 15 günden 20 günden sonra burnunuz açılmıyorsa, sürekli hal almışsa, uykuda ağzınız açılıyorsa, biz bunu mutlaka soruyoruz hastalarımıza. Uykuda ağız açıklığı oluyor mu? Uyku partnerine soruyoruz, eşine soruyoruz, ebeveynine soruyoruz, çocuklar için horlama yapıyor mu? Horlama en büyük neden burun tıkanıklığı, horlamaya yol açıyor. Bu durumlarda biz hastaların burun tıkanıklığına sebep olan bir problemi var mı yok mu onu araştırıyoruz.
0: Nasıl bir muayeneden bahsediyoruz?
1: Bu endoskopik muayeneler, normal kulak burun boğaz muayenesi yapıyoruz. Burun içine endoskoplarla, endokameralarla, şimdi gelişmiş flexible'lar var, genize kadar da nazofarenks dediğimiz geniz, orofarenks dediğimiz ağız boşluğu, laringofarenks dediğimiz gırtlak, o bölgeye kadar bütün bölgeyi explore ediyor, gözlüyoruz. Kamerayla hastamıza da gösteriyoruz.
0: Küçük bir tüp gibi hocam,
1: incecik,
0: bu incecik.
1: 1.9 milimetre incecik bir kablo gibi düşünün. Ama ucunda kamera var. Endokamera dediğimiz. Onunla tanı koyuyoruz. Burun içinde genize akan bir iltihap var mı? Sinüslerden içeri bir iltihap akıyor mu genize doğru? Geniz eti var mı? Deviasyon var mı? Septum deviasyonu dediğimiz burun kemiğinde kırılma, S deviasyon, C deviasyon veya başka şekilde deviasyon var mı? Burunda şekil bozukluğu olmuş mu? Bunları tespit ediyoruz. Gerekirse sinüs filmleri çektirip sinüslerin sinüzit olup olmadığına, işte ağızda kötü koku olup olmadığını sorguluyoruz, hastaya soruyoruz, kötü ağız kokusu var mı? Çünkü sürekli ağız kokusu, ya ağız nefesi, ağız solunumu diyelim, ağız kokusuna da yol açıyor. Yani direkt ortamdaki tozun direkt boğaz yoluyla akciğerlere gitmesine sebep oluyor. Söylediğimiz, konuşmamızın başında söylediğimiz burnun iklimlendirme fonksiyonu ortadan kalkınca, hasta ağzı açarak nefes aldığı için ortamdaki hava direkt boğaza geliyor. Evet. Uyku süresince bu yapılırsa da sabah ağızda çok kötü bir tat, bütün oral ağız mukozasının
0: kurumuş olması
1: ve boğaz mukozasının kurumasıyla ve genizden gelen akıntının kurumasıyla ciddi bir rahatsızlık ortaya çıkıyor hastalarda. Yani bunları sorgulayıp tanıyı koyuyoruz. Deviasyon, geniz eti, sinüzit, bazen işte geniz eti östakiyi tıkayıp kulakta sıvı birikimine yol açıyor diyoruz. Bunları tespit ettikten sonra tedavisine geçiyoruz. İlaç tedavisiyle düzelebilecek durumlar var. Bunları bir süre deniyoruz. Eğer bu tedavi, medikal tedavi, tıbbi tedavi başarısız olursa ameliyat tedavileri seçenek olarak karşımıza geliyor.
0: Peki, gelelim ameliyatlara. Burada da yol ikiye ayrılıyor galiba. Bir gerçekten ameliyat olması gereken, şikayetleri olan ama ameliyat olmayanlar, bir de gerçekten şikayetleri olmadığı halde şikayeti varmış gibi gösterip estetik operasyonlara zemin hazırlayanlar.
1: Evet, o da tabii ki öyle.
0: İkisini de konuşalım hocam.
1: Doğru.
0: Peki, o zaman önce sağlıkla ilgili olana bakalım. Eğer bir eğrilik varsa, bir kırık varsa, hasta fark etmemiş, burunda bir kırık oluşmuş ve kaynamış ama özellikle de bir taraflı bir tıkanıklığa yol açmış, hastaya ameliyat diyorsunuz. Bir kere burun zor bir kemik. Biz hep şöyle, yani ben meslek hayatım boyunca da etrafımdan da hep şunu duydum: buruna dokunulmaz. Burun çok zor bir kemik. Çok küçük küçük, çok parçalı. Oraya dokunduğunuzda iyi olan şey de bozulur. Bu gerçek mi hocam?
1: Yani biz iyi olan burunu ameliyat etmiyoruz. Kötü olan.
0: Var olan güzel şey de bozulur,
1: evet,
0: diyorlar ya.
1: Hayır, siz usulüne göre ameliyat yaparsanız burun fonksiyonu normale döner. İnsanın yaşam kalitesi artar.
0: Hı hı.
1: Ha, bu hastalık olan kısım. O deviasyonlar, ortadaki bölme düzeltilirse hastanın yaşam kalitesi çok yükselir. Burundan soluk almaya, nefes almaya başladığı zaman daha çok daha iyi dinlenir, uykusu düzelir, horlaması azalır, düzelir.
0: Yani, akciğer kapasitesi bile değişiyor
1: akciğer,
0: hocam.
1: Şöyle söyleyeyim, hani buruna, konkalara hava değdiği anda elektriksel olarak, refleks olarak akciğer alveolleri açılıyor, yani hava keseleri bekliyor hava gelsin diye. Yani ağızdan soluk aldığınız zaman mekanik olarak açıyorsunuz. Yani bu kolla bir mutfak eşyasını çalıştırdığınızı düşünün, bir de
0: otomatik
1: elektrikle. Bunun gibi böyle kıyas yapabilirsiniz.
0: Hocam bu müthiş bir şey. Yani alveollerin hazırlanabilmesi için konkalara havanın değmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle. Nazopulmoner değmezse refleks diyoruz. Nazo burun demek Latince'de. Pulmoner akciğer demek. Yani burun akciğer refleksi diye ilişkisi. Türkçeleştirebiliriz. Evet. Burun akciğer refleksi sayesinde hava kesecikleri otomatik açılıyor. Ve bunda
0: bekliyor.
1: Hiçbir yorulma hissetmiyor vücut. Çok enteresan.
0: Müthiş
1: ve
0: şey.
1: O hava akciğerlere çok iyi dolduğu için de kan oksijeni çok yükseliyor. Yani zaten dinlenmemizin temel kaynağı bu. Havada aldığımız oksijen yüzdesi, işte oksijenin bol olduğu havalarda, ortamlarda insanlar daha kısa süre uyuyarak çok dinç uyandığını, zinde uyandığını söylerler.
0: Evet.
1: Aa, gidiyorum işte memlekete gidiyorum, 5 saat uyuyorum, cin
0: zımba
1: gibi uyanıyorum.
0: Gibi kalkıyor.
1: Ama burada 8 saat, 10 saat uyuyorum.
0: Doğru.
1: Bir türlü uykumu alamıyorum, gözüm yatakta oluyor diyor. Buradaki sebep bu. Vücut ihtiyacı olan oksijeni yeterince alamadığı için dinlenemiyor. İşte bunun için de burun iyi çalışması lazım. Burun iyi çalışırsa alveoller yeterince açılıp oksijen, havada aldığımız oksijenin daha çok vücut alabiliyor.
0: Hocam tabii bu böyle baktığın zaman çocuğun büyüme gelişmesinden hastalıkların iyileşmesine
1: kesinlikle
0: kadar.
1: Kesinlikle çocukluk döneminde çok, bu çok önemli. Özellikle gelişme döneminde. Çocuk burundan rahat nefes alıyorsa çok daha huzurlu oluyor. Uykusunu alamadığı zaman sinirli oluyor çocuk, hiperaktif oluyor bir şekilde.
0: Gergin oluyor.
1: Gergin
0: hocam,
1: oluyor
0: çocuk.
1: Evet. Çocuk uyuyamazsa, uykuda yeterince hava alamaz. Yani geniz etini söyledik. Uykuda yatağın bir köşesinde bırakıyorsunuz, öbür köşesinde çocuk çıkıyor, yataktan düşüyor, sürekli terliyor, horluyor, nefes alamıyor. Çocuğun uyku anını bir kameraya alıp gizli kamerayla çekseniz, o çocuğun çektiği ızdırabı, eziyeti anne baba
0: dinlenemiyor görse, değil mi aslında bu uykuda çocuk oradan oraya atıyor kendini.
1: Ve çocuk fiziksel aktivite göstererek aslında yoruluyor uyku, dinlenmesi gereken periyotta vücut yorgun uyanıyor.
0: Derin uykuya da dalamıyor.
1: Dalamıyor tabii.
0: Olarak. Şimdi gelelim operasyona. Hani hakikaten burun dediğiniz zaman insan yüzüne baktığınızda belki de ona karakterini veren en önemli organdan bahsediyoruz. Ve iyi yapılmamış bir ameliyatında ben insan karakteri üzerinde de olumsuz etkileri olduğuna inanıyorum.